87. ayet-i kerimesi, bakın Allah Kur'an içinde diyor. لَقَدْ عَتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَسَانِ وَالْقُرْعَانِ الْعَزِيمِ. Sana tekrarlanan yediliği, yani ne demiş oluyor Allah Teala burada? Kur'an'ın bir lafzı, manası ve yedi ruhunu sana verdik. Şu andaki İslam aleminin Kur'an öğretisinin içinde bu yedili var mı? Yedinin yedisi de yok. İşte unutulmuş. Ama bunu kim bize getiriyor? Mehdi Aleyhisselam. Evlad-ı Resul. İşte o, ben nasıl vahiy üzere mücadele verdiysem, o da vahiy üzere, yani Kur'an üzere mücadele verecek. Benimle insanlar nasıl şirkten kurtuldularsa onunla da fitneden kurtulacaklardır. İşte de Mehdi Aleyhisselam'la insanların kurtulduğu fitne nedir? Duhan fitnesi. Şu anda hamd eder şükrederiz. 8-9 bin saat sohbetle Allah Teala'nın Resulü Kur'an-ı Kerim'i hayatımıza kazandırdı mı? Hepimiz neyle konuşuyoruz artık? Kur'an'la konuşuyoruz. Ve Kur'an'a uyan hadislerle. İşte şu anda sohbet aşağı yukarı 1-1,5 saattir devam ediyoruz. Bizim ayet ve hadislerin dışında size söylediğimiz bir şey var mı? Onu söylüyoruz, onu anlatıyoruz, onu söylüyoruz, onu anlatıyoruz. Kur'an, Kur'an, Kur'an. Ya gelecek şimdi Hazreti İsa Aleyhisselam indiği zaman da ne olacak? Deccal'i öldürecek. Deccal ne? Allah Teala'nın Resulü cevap veriyor. Diyor ki hadisinde, bir zamanlar gelecek, Kur'an'ın resmi ama İslam'ın ismi kalacak. İnsanlar İslami isimlerle anılacaklardır ama İslam'dan en uzak kişiler olacaklar. Mescitleri dışarıdan mamur ama içindekiler hidayetten mahrum. Bakın. Mescitleri dışarıdan mamur ama içindekiler hidayetten mahrum. O gün yaşayan insanlar gök kubbenin altında yaşayan insanların en şerlileri. En şerli insanlar kimler? Kendileri ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar. İnsanların en şerlileri. Fitne onlardan çıkmış, tekrar onlara dönecek. İşte bu Deccal fitnesi. Allah Teala ayetlerde hangi ayette söylüyor? Tövbe suresinin 32. ayet-i kerimesi. Hangi ayette söylüyor? Saf suresinin 8. ayet-i kerimesi. Ne diyor Allah Teala ayet-i kerimede? Yürüdüne lütfun nurulay bi efvahim. Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürüyorlar. O kafirler istemese de Allah ne yapacaktır? Nurunu tamamlayacaktır. Ağızlarıyla söndürdükleri nur ne? Allah'ın mürşitleri, Allah'ın dostları, Allah'ın velileri. İnsanlar Allah'a davet ediyorlar. Diyorlar ki Allah'a ulaşmayı dileyin. Dileyin ki Allah sizi 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısına ulaştırsın. Sizi ermiş evliya kılsın diyorlar. Onlar ne diyor? Onlar diyorlar ki hayır, ne münasebet. Ruh insana hayat verir. Ruh vücuttan çıkınca kişi ölür. Ancak ölümle insan Allah'a ulaşır. Dünya hayatında ruhun Allah'a ulaşması yok. Mevlana ne diyor? Mevlana diyor ki ister kafir, ister putperest, ister mecusi, ister 100.000 kere tövbeni bozmuş olsan yine gel. Bu dergah ne değildir? Bu dergah ümitsizlerin dergahı değildir. Yani bu dergah Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin dergahı değildir. Bu dergah Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dergahıdır. Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi Allah neden garanti ediyor dergah alınacağına dair? Çünkü mürşidin tayini ve göstermesi kime ait? Allah'a ait. Allah onu garanti ediyor. Öyleyse Mevlana aslında o kadar güzel ifade ediyor ki sadece bir dilek. Ne olursan ol. İster kafir, ister putperest, ister mecusi, ister 100 kere tövbeni bozmuşsan yine gel. Bu dergah Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin dergahı değildir. O zaman bu dergah Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dergahıdır. Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye Allah mutlaka zikri sevdiriyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah namazı sevdiriyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi orucu sevdiriyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi zekatı sevdiriyor. Her şeyi sevdiriyor. Severek o kişiyi yerine getiriyor ve hayranlıklar içerisinde Allah'ın kendisine bahşettiği güzellikleri yaşamaya başlıyor. Şimdi gelelim güneşin batıdan doğması. Ne demiştik? Tekrar iki tane fitne. Deccal fitnesi, Hazreti İsa bunu hak edecek, Deccal'ı öldürecek. Duhan fitnesi, Kur'an'ın kutsal kitapların unutulması, Mehdi Aleyhisselam gerçekleştiriyor. Bir de güneşin batıdan doğması. İki mana itibariyle ifade edebilir. Birincisi, daimi zikre ulaştığınız zaman
Daimi zikirde sizin için artık güneş batısında doğmuş mudur? Evet. Manevi açıdan gerçekten daimi zikir %100 aydınlatan bir güneş değil midir? %100. Batmayan bir güneş. Hatta Abdülkadir Geylani Hazretleri buna batmayan güneş diyor. O noktaya geldiğiniz zaman. Öyleyse güneş batıdan doğma Allah yolunda olanlar için bir daimi zikir noktası. Ama bir de güneşin batıdan doğması kim için geçerli? Ulaşmayı dilemeyenler için geçerli. Hangi ayet bunu söylüyor? Secde 11 ve 12. Secde 12'de Allah ne diyor? Secde 12'de o günahkarlar diyorlar ki Rabbimiz tekrar bizi nereye gönder? Dünyaya gönder. Ayet-i kerime şöyle. Rabbena, Rabbimiz. Hepsirna, biz gördük. Semina, işittik. Fercina, bizi tekrar dünyaya geri gönder. Ne yapacaklar geri gelip? Ne'mel salihan, zikir yapacaklar. Salih amel işleyecekler. O zaman bu pişmanlığın içinde olan kişiler kimlerdir? Bu pişmanlığın içinde olan kişiler için güneş nereden doğmuştur? Batıdan doğmuştur. Treni kaçırmışlardır. Tekrar bir kere dünyaya geri gelmeleri mümkündür. Hayır, mümkün değil. Tekrar dünyaya geri gelmeleri mümkün değil. Allah Teala Müminin suresinin 85. ayet-i kerimesinde de bunu söylüyor. 7 ayet-i kerimede kesinlikle o imanı sağlamamış olan kişilerin imanı onlara fayda vermez. Müminin değil, Mümin suresinin 85. ayet-i kerimesi. Evet, bizi dünyaya geri gönder. Mümin 85'e baktığımız zaman Allah Teala şöyle buyuruyor. Mümin 85. Şiddetli azabımızı gördükleri zaman artık onların imanı onlara bir fayda vermedi. Allah'ın kulları hakkındaki gelip geçen sünneti böyledir. Kafirler orada hüsrana uğradılar. Yani Allah'ın azabı görülmüş. Kişi diyor ki tekrar beni dünyaya, Firavun yani. Firavun beni kurtar. Amenna bir Rabbi Musa ve Harun'a, ben şimdi iman ettim, beni kurtar diyor ama Allah Teala hayır diyor. Ama Firavun için ayrı bir istisna var. Firavun diyor, ey Firavun, Hazreti Musa 9 mucizeyle sana geldi. Sen ders almadın. Ama bugün seni insanlara ibret kılacağım. Senin cesedini topraktan çürütme etkisini alacağım. Ve sen secde vaziyetindeki bu halinle insanlara hep seni görecekler, ibret alacaklar. Gerçekten şu anda bir türümüzde kimin cesedi var secde halinde? Bu Firavun'un cesedi var. Yani Firavun insanlara ibret kılınmış ama Firavun'un talebi kabul edilmiş mi? Hayır. Kanun herkes için geçerli. Artık sen treni kaçırdın. Senin için böyle bir şey söz konusu değil diyor. Evet, güneş batıdan doğdu. Artık yok, bitti. Allah. Evet sevgili kardeşlerim, yani tabii bu sohbet hep böyle devam edecek ama bir de zamanımız var. Bu pazar sohbetinin son noktasına geldik inşallah. Ve diyoruz ki hepinizin bütün güzelliklerin sahibi olmanızı Efendimizin Mehdi Yüce Rabbimizden diliyoruz. Ve sizden gelen suallerle devam ediyoruz inşallah. Allah'ın izniyle. Evet. Balıkesir'den bir kardeşimiz, mütefifimizin inat afeti 19 grup afetin hangisine gidiyor, açıklayabilir misiniz? İnat afeti 19 afetin kümülatif toplamıdır. Tekrar ediyorum. İnat afeti 19 afetin kümülatif toplamını. İnat afetinin Kur'an'daki adı ne? Kim söyleyecek? Heva. Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de 19 afetin verdiği bir isim var. O ismin adı Heva. 7 ayet-i kerimede Allah-u Teala ne diyor? Hevanıza tabi olmayın. İşte hevalarına tabi olanlar. Sakın hevanıza tabi olmayın. Hevasına tabi olanlar, onlar hüsranda olanlardır. Onlar gideceği yer cehennem olanlardır. Onlar günahları sevaplarından fazla olanlardır. Yani Araf 176 bunu söylüyor. İbrahim 43 bunu söylüyor. Kehf 28 bunu söylüyor. Bunlar hepsi inat afetinin sonucudur. 7 ayet-i kerimede ve hepsi hevalarına tabi olmuşlar ve kaybetmişler. Allah-u Teala hayır diyor. Hevanıza tabi olmayın. Hevaya tabi olmamak neyle mümkündür? Kim söyleyecek? Bir dilek. Ruhun talebine uymak. Hevanın talebi nefsin talebidir. Ama Allah'a ulaşmayı dilemek kimin talebidir? Ruhun talebidir. Çünkü nefs Allah'a ulaşmaz. Fizik vücut Allah'a ulaşmaz. İrade zaten bir vücut değil. Allah'a ulaşan, Allah'ın zatından üzerine ruh
ve Allah'a ulaşma dileği ruhun talebidir Allah'ın izniyle. Azerbaycan'dan bir kardeşim muhterem hocam, yanlış şeyler düşünmemek, hep güzel şeyler düşünebilmemiz için neler yapabiliriz? İşte Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz'in bugünkü kıssasını anlattım size. Sahabesiyle birlikte Kuba Mescidi'ne gidiyor. Ölmüş olan bir köpek var. Etrafa koku saçıyor. Her taraf şey içerisinde sahabe hepsi burunlarını tutuyorlar. Orayı buraya kaçışıyorlar. Allah Resulü istifini bozuyor mu? Hayır. İstikametini değiştiriyor mu? Hayır. Aynen olduğu gibi devam ediyor. Ve sonra mescide geldikleri zaman herkes işte ya Resulallah ne kadar kötü koku vardı, şöyleydi, böyleydi falan. Başlıyorlar konuşmaya. Allah Resulü ne diyor? O köpeğin ne kadar güzel dişleri vardı diyor. İşte her şeyde Allah'ın güzelliğini görebilmek. Güzel bakarsanız güzel görürsünüz. Güzel görürseniz güzel düşünürsünüz. Güzel düşünürseniz hep insanlara faydalı olursunuz, onları seversiniz. Severseniz üzmezsiniz. Üzmezseniz, mutlu ederseniz siz mutlu olursunuz. Olay bu. Allah'ın izniyle. Afyon'dan bir kardeşim muhterem hocam, tasavvufu anlatabilmek için nasıl tebliğ yapmalıyız? Tasavvufu anlatabilmek için Efendimizin bize öğrettiği ayetler ışığında 28 basamak İslam merdiveni var. Birinci basamağında Bakara 216. İkinci basamakta Şura 13. Üçüncü basamakta nedir? Ankebut 5. Dördüncü basamakta Yusuf 53. Rahim Esmasıyla Tecceli. Beşinci basamakta Enfal 29. Altıncı basamak, yedinci basamak Enfal 29. Sonra Tegabun 11. Sonra Zümer 22. Sonra daha doğrusu Enam 125. Sonra Zümer 22. Sonra Hadid 16. Sonra Bakara 45-46 Hacet namazıyla mürşidin Allah'tan istenmesi. Sonra Allah'ın kendisine mürşid göstermesi. Sonra 4 ayet gelince mürşid önünde tövbe etmek. Bazı insanlar diyorlar ki yahu bu tövbeyi nereden çıkartıyorsunuz? Sevgili kardeşlerim, biz hiçbir yerden çıkartmıyoruz. Kur'an'dan çıkartıyoruz. Bakın ayetler gayet açık. Bu tövbe kişinin kendi kendine yapacağı bir tövbe değil. Nisa 64'te biz Resullerimizi insanlar itaat etsinle gönderiyoruz. O nefslerine zulmedenler sana gelselerdi, Allah'tan mağfiret dileselerdi, sen de onlar için mağfiret dileseydin, Allah iki tarafın tövbesini kabul ederdi. Resulullah'ın şefaatinden bahsediyor. Resulullah'ın şefaati ne? Resulullah'ın şefaati bu dünya hayatında. Tam 11 ayet şefaatle ilgili ayetlerdir. Ve 11 ayetin 11'inde de şefaat bu dünya hayatında. Ölümden sonra bir şefaat olayı yok. Allah Resulü hadisinde ne diyor? Kıyamet günü şefaat isteyenlere sözüm, burada şefaatim yok. Dünyadayken yeterince uyarılmadınız mı? Ve 11 ayet. Öyleyse nedir şefaat bu dünya hayatında? Siz Allah'ın dizaynı içerisinde 12 kere üzerimize farz kıldığı Allah'a ulaşmayı dilerseniz Allah da kesin garanti ediyor. 12 tane ihsanı size vermek suretiyle sizi mürşidinize ulaştırıyor. Mürşidinle tövbeyi yaptığınız an şefaat olayı gerçekleşiyor. Tövbe eden kişiyle Allah arasında mağfirettir. Devrin imamıyla Allah arasında mağfirettir. Ama tövbe eden kişiyle devrin imamı arasında bu nedir olay? Şefaattir. Şefaat günahların sevaba çevrilmesidir. 4 ayet bunu söylüyor. Şefaat günahların sevaba çevrilmesi. Öyleyse hepiniz için bu kapı açık. Günahlarınızı bugüne kadar işlediğiniz günahların hepsinin sevaba çevrilmesini istiyorsanız tövbeyi gerçekleştireceksiniz. Hatta bir kısa anlatılır. Menzil şeyhine bir kişi tövbe etmeye gitmiş. Tövbeyi yaparken diyor ki inşallah keşke yapmasın, inşallah bir de yapmayacağım. O da diyor ki keşke yapsaydım. O diyor keşke yapmasaydım, o keşke yapsaydım. Bitince artık bitiriyorlar tövbeyi. Ya diyor sen ne biçim adamsın ya? Sen diyor ki bana gösterilen ben gördüm. Onun için keşke yapsaydım. Çünkü bütün günahlarımı Allah ne yaptı? Sevaba çevirdi onun için. Çok daha fazla günah işleseydim o zaman ne olacaktı? Onların hepsini Allah-u Teala sevaba çevirecekti. İşte onun için söylüyorlar. Keşke yapsaydım. Öyleyse sevgili kardeşlerim Allah daima kapısı bize açık. Yeter ki biz Allah'ın emrine uyalım. Ama Allah'ın bütün emirlerin hepsinin kutsal kitaplarda Allah'ın kelamıyla bize ulaştığını hiç unutmayın. İnsanlar kendi zanlarını da Allah'ın ayetleriyle karıştırıyorlar. O Allah. O Allah ne diyor? Bir şey yapmak istediği zaman ne der? Sadece ol der. Sen ise zanına tabi olarak belki bir şey yapmak istersin 10 sene geçer. Yapamazsın.
sen bir mahluksun, oysa Halik. Hepimizi yaratan o, hepimizin sahibi o ve biz hepimizin sahibi Allah'a itaat etmekle, kul olmakla vazifeliyiz. Allah'ın izniyle. İşte ayetler bunu söylüyor. Antalya'da bir kardeşim muhterem hocam, Allah ile ilişkiler nasıl düzeltilir açıklayabilir misiniz? Allah ile ilişkiler gayet basit açık. Dinin esası 3 asas üzerine bina edilmiş. Vahdet Allah'ın tekliği, tevhid tek cemaati oluşturmak ve teslim. Allah'ın tekliği Allah'a ulaşmayı dilemekle. Tevhid tek cemaati gerçekleştirmek tövbe ile gerçekleştirir. Allah Teala'nın size gösterdiği müşüde. Tabi olacaksınız, tövbe edeceksiniz. Kim gibi? Mevla'nın Şems'e tabi olduğu gibi. Kim gibi? Yunus'un Tapduğa tabi olduğu. Kim gibi? Osman Gazi'nin Şehvada'ya tabi olduğu bir. Kim gibi? İkinci Murad'ın Hacı Bayram'a tabi olduğu bir. Kim gibi? Fatih'in Akşemsiz'ine tabi olduğu. Kim gibi? Herkesin müşüne tabi olduğu gibi. Tabiyet yoksa din yok. Tabiyet yoksa kimse ruhunu Allah'a teslim edemez. Tabiyet yoksa kimse vücudunu Allah'a teslim edemez. Yani Allah Kur'an-ı Kerim'de her şeyi bir bir açıklamış Allah'ın izniyle. Kayseri'den bir kardeşim muhterem hocam, başımıza gelen küçük imtihanlardan nasıl ders çıkartmalıyız? Burada hatayı kendimizde mi aramalıyız? Bizim dışımızda gelişen, başımıza gelen olaylarda Allah bize bir şeyler mi söylüyor? Efendimizin buyurduğu gibi her olayda 100 tane sebep vardır sözünde ne anlamalıyız? Asıl olan sebepler değil sevgili kardeşlerim, sonuçlar. Asıl olan sebep sonuçlar. Her olayda eğer Allah'a ulaşmayı kişi dilemiyorsa, yaşadığı her olaydan Allah'ın o kişiye mesajı nedir? Allah'a ulaşmayı dilemesi. Allah'a ulaşmayı dilemesi ise ondan sonra yaşayacağı her olay nedir? Mürşidine ulaştırmak. Mürşidine tabi ise ondan sonra yaşayacağı her olayla Allah ona ne ders veriyor? Ruhunu teslim et. Ruhunu teslim eden bir insansa yaşadığı her olayda Allah'ın muradına fizik gücü teslim yapmak. Fizik gücünü teslim etmişse ondan sonra yaşadığı her olayda Allah'ın muradına daimi zikri nefs teslimi. Onu yapmışsa her olayda Allah'ın muradına irade teslimi. Yani Allah abesle iştigal etmez. Olaylar yüzlercesi olabilir. Ama hedef ne? Hedef. Onun için hedeften hiçbir zaman hem unutmayacaksın hem şaşmayacaksınız. Ne diyor? Hedefi belli olmayan bir gemi hiç kimse rüzgar edemez. İslam'ın 5 şartıyla amel edenler neden kurtuluşta değil? Çünkü İslam'ın 5 şartının içerisinde hedefler yok. İblis hedefleri unutturmuş, vasıta emirleri, hedef emirlerini yerine getirmiş ve insanlar da tıpış tıpış bu vasıtaları yerine getiriyor ve zannediyorlar ki kurtuluştalar. Halbuki değil. Sadece vasıtaları yerine getiren insan, şimdi şöyle söyleyeyim bakın. Şu anda diyelim ki benim hedefim Türkiye'ye gitmek. Çeşitli vasıtalar var. Uçakla da gidebilirim, otobüsle de gidebilirim, kamyonla da gidebilirim. Gidebilirim yüzlerce vasıta. Ama eğer bu vasıtalardan birisine biner de Frankfurt'un içinde dönem onu dolaşırsam ben hedefime ulaşmış olur muyum? Yine vasıtaya biniyorum yani. Yine arabaya biniyorum ama devamlı burada dolaşıyorum. Hedefime ulaşamam. İşte sevgili kardeşlerim, gaye hedefe ulaşmak. Allah diyor ki dinimizin adı İslam, İslam Allah'a teslim olmak. Ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, iradenin teslimi Allah'a farz kılmış. İslam dininden murat bu. E şimdi siz hep bu hastaları yerine getireceksiniz ama hedefler sizin için yok. O zaman Efendimizin buyurduğu gibi ne diyor? Kıyıya bağlı bir kayın küreklerini çekiyorlar. Kayık nereye bağlı? Kıyıya bağlı ama o kayın içerisinde insanlar ne yapıyorlar? Devamlı kürek çekiyorlar. O zaman kıyıya bağlıysa bu çektikleri kürek onlara fayda verir mi? Hiç yok. İşte İslam alemi bunun farkına varacak. 14 asır evvel sahabenin hepsi bunu gerçekleştirdi. Osmanlı bunu gerçekleştirdi. Yükselme dönemi padişahların hepsi mürşitlerine tabidiler. Biz de aynı şekilde. Ya mürşidi biz tayin etmiyoruz. Kalben ulaşmayı dileyin ve hacet namazı kılarak mürşidinizi Allah'tan isteyin. Allah Allah'a ulaşmayı dileyenlere şeytanın üzerindeki etkisini sıfırlıyor mu? Sıfırlıyor. Öyleyse kalben ulaşmayı dileyen huşu sahibi bir insan hacet namazı kılması halinde şeytan o kişinin rüyasına girebilir mi? Karışabilir mi? Hayır, 4 ayet gösterdim. Allah Teala diyor ki benim kullarımın üzerinde senin bir sultanlığın yok.
Tevekkül edenlere senin sultanlığı yok. Ayetler gayet açık.

Sır manası nedir, açıklayabilir misiniz? Evet. Efendimiz açıkladı mı? Öyleyse biz de Mevla'nın cevabıyla verelim size. Ben ol da bil demiş. Öyle de devam ediyor. İkinci suali. Öyle tembellik yok. Yaşayacaksınız. Yaşayarak ulaşacaksınız. Zekatın zamanının ölçüsünü, kişinin aldığı maaşın ne kadarını vermesi gerektiğini, zekat verilmezse neler olacağını açıklayabilir misiniz? Tövbe 103'te ayet-i kerimede onların mallarından sadaka al ki onların zekatını bahsediyor. Evet sevgili kardeşlerim, gerçekten zekatla ilgili Resulullah'ın çok bahsettiği hadisler var. Zekatı olmayanın namazı, zekatı olmayanın orucu, zekatı olmayanın cihadı, zekatı olmayan hacı yoktur diyor Allah Resulü. Buhari'den nakledilen bir hadiste. Ve ayetlerle de bunu örtüşüyor. Öyleyse biz kursağımıza aldığımız lokmanın helal olmasını istiyorsak ne yapmamız lazım? Kazancımızdan mutlaka zekat vermemiz lazım. Kazancımızın Hanefi mezhebine göre %40'ta 1'i veya %3'ü. Pardon, %2,5'ü. 40'ta 1. Şafii mezhebinde ise bu daha fazladır. Ama siz her halükarda kazancınızın belli bir miktarını Allah'a vermekle mükellefsiniz. Bu kul borcudur. Kul borcuna riayet etmek hepimizin üzerine farz. Tıpkı Hazreti Ebubekir'in ne diyor? Affetmek borç ama iyilik yapmak farz. İstanbul'dan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, Hristiyanlık, Musevilik, Yahudilik diye din isimleri nasıl ortaya çıkmış? Bu din isimlerini kim adlandırmış diye sordular bana. Bu sorulara nasıl cevap vermeliyiz? Sevgili kardeşlerim, her noktada bizim cevabımız Kur'an'dan olması lazım. Allah Teala Kur'an'da Hazreti Musa'nın döneminde ona tabi olanların verdiği isim ne? Yahudiler, Yahudilik. Ama Yahudilik de ehli kitap olarak hepsi bir değil. İşte insanların anlamadığı nokta bu. Amerika'dayken biz bir takım gruplarla beraber ders yapıyorduk. Mesela bu derslerden bir tanesi tövbe. Aslında Tevrat'a bakarsanız tövbe var. İncil'e bakarsanız bu bahsettiğimiz tövbe var. Kur'an'a bakarsanız tövbe var. Ve biz bu tövbeyi işliyorduk. Onlardan bir tanesi pastör dedi ki ya Kur'an-ı Kerim'de şu ayette Hazreti Davud ve Hazreti İsa Aleyhisselam'ın lisanıyla Yahudilere lanet edilmiş. Siz buna ne diyorsunuz? Ya dedim bakın Allah indinde İnsanlar grup gruptur. Yani şu anda kendileri ulaşmayı dilemeyen, başkalarının dilemesine mani olan insanlar Allah anlatmıyor mu? Bunlardan içerisinde Yahudiler de yok mu? Var. Kendisi ulaşmayı dileyen, daha doğrusu pardon, seçilen ama ulaşmayı dilemeyen, kalbi kasiyet bağlayan her inanç grubunun içinde yok mu? Var. Ama bir de her inanç grubunun içerisinde Resulullah'ın tarif ettiği gibi kendisi ulaşmayı dileyen başkasının dilemesine vesile olanlar da var. Onun için Allah Resulü ne diyor? Setefriku min ümmeti 73 fırkatan kulla fi'n-nar ila vahidatin. Ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. 72 tanesi nereye gidiyor? Cehennem. Ama bir tanesi hariç. İşte sahabe sual soruyor. Ey Allah'ın Resulü, o fırkayı naciye kimlerden oluşuyor? Cevap çok manidar. Ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar. Allah Resulü ben dediği zaman kimi kastediyor? Mürşidi. Resulullah'tan daha üst seviyede mürşit var mı? Ve sizin gibi. Sizin gibi dediği sahabe. Sahabe Resulullah'a A'dan Z'ye kadar biat etmediler mi? 7 ayet-i kerime, şu an 10 tane ayet-i kerime de bunu anlatıyor. Ayetler. Öyleyse ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar. Öyleyse her devirde Allah tarafından seçilenlerin içerisinde ulaşmayı dileyen ve tabiyetini gerçekleştiren, tövbesini gerçekleştiren insanlar, onlar kurtuluştadır. Onun için Allah Teala Yahudilerden de, Hristiyanlardan da bahsederken, hangi ayette bahsederken? Al-İmran 113 ve 114. Ne diyor Allah Teala bu ayetlerde? Leyse seva ehli kitabi, ümmetin kaimetin, yetunu ayatullah yani leylihum yesidun. Ehli kitabın hepsi bir değildir. Yani Yahudiler, Hristiyanlar hepsi bir midir? Hayır, hepsi değildir. Onların içerisinde de Allah-u Teala ayet-i kerimede ayetleri tilavet eden
geceleyin secde

eden insanlar var. Onlar da Allah'a ve yevmil ahire iman ediyorlar. Onlar da maruf ve münkerden ne ediyorlar? Onlar da hayırlarda yarışıyorlar. Onlar da salihlerdendir. Bu Kur'an'ın ayeti. Bu Kur'an ayeti hangi ayetleri destekliyor? Bakara 62 ve Maide 69'u. Altına hemen bu iki ayet-i kerime yazın. Bakın ne diyor Allah Teala. İnnellezine amenu vellezine hadu ve sabine ve nesara. Men amene billahi ve yevmil ahire ve amile salihan fe lehu ecrun inde rabbih. İster amenu, ister Yahudi, ister Nasrani, ister Sabi, kim Allah'a ve yevmil ahire iman eder ve ıslah edici amel işlerse onlar nedirler? Kurtuluştadırlar. Hem Maide 69 hem de Bakara 62 bunu söylüyor. Neye dayanarak Allah söylüyor? İşte bu iki ayet-i kerimeye dayanarak Allah Teala söylüyor. Ve bu ayetler birbiriyle ötürüşüyor. O zaman öbür taraftan Maide suresinin kaçıncı ayet-i kerimesi? 51. ayet-i kerimesinde ne diyor Allah Teala? Yahudileri dost edinmeyin. E tabii ki dost edinmeyeceğiz. Yani neden? Çünkü burada bahsettikleri Yahudiler nasıl Yahudiler? Kendileri ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar. Bu ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar her inanç grubu içinde var mı? Var. Elbette onları dost edinmeyecek. Dost edindiğin kişi nedir? Emrine itaat etmen gereken kişidir. Öyleyse seni hem kendisi ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insana sen itaat edersen ne olursun? Zaten kasitunlardan olursun. Yani her şey mükemmel bir şekilde bu Kur'an'da açıklanmış. Resulullah bunları hepsini tek tek açıklamış hadislerinde. Ve insanlar sanki bu Kur'an yokmuş gibi kendi zanlarına tabi olarak Kur'an'a muhalif zanlarla din yaşıyorlar. Olay olunca da zaten hiçbir zaman kalp açılmıyor. Kalp açılmaya kalp nurlanmıyor. Kalp nurlanmayınca gruplara ayrılmışlar. Şu anda dünya üzerinde bakın bakalım herkesin bir grubu var. Sadece kendi grubuyla ferahlanıyor. Hangi ayet gelince? Rum 32. Minellezine feraku dinehum ve kanu şi'a kullu hizbin bima ladayhim farihun. Onlar dinde fırkalara ayrıldılar. Grup grup oldular. Her grup yanındakiyle ferahlanıyor. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki her şey çok güzel. Kur'an nuruyla olaylara bakıldığı zaman, Allah'ın ayetleriyle olaylar incelendiği zaman sadece Rabbimize hayran oluyoruz. Allah'a aşık olmak, Allah'a hayran olmak hepimizin hedefi. 14 asır ve sahabe bu noktaya ulaştı. İşte Hazreti Ebubekir Allah'a hayran olanlardandı. Ne diyor? Herkesi affetmek borç, herkese iyilik yapmak farz diyor. E zaten bunu tek başına yaşadığınız zaman bu dünya ne olur? Bu dünya bir cennet olur. Allah da bunu istiyor. Bir pazar sohbetinin daha sonuna geldik. Bir başka pazar sohbetinde Rabbimizin tekrar bizleri bir araya getirmesini Efendimiz hizmetiyle Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ma'a salavat. Evet, Allah razı olsun. Ruhun Allah'a ulaşması bir dilektir. Allah'a dost olmak bir dilektir. Allah'a kul olmak bir dilektir. Nefs eskisi bir dilektir. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. E hocam şahane ben bu dileğin sahibi olursam benim ruhumu Allah mı kendisine ulaştırır? Evet. Allah için zor yoktur. Kullar için imkansız olan Allah için çok kolaydır. Yani siz kalpten ulaşmayı dilerseniz ondan sonra bu dileğin sahibi olan kişi için fizik alemde imkansız olan her şey çok kolaydır. Hazreti İbrahim Aleyhisselam kalpten Allah'a ulaşmayı dilediği için onu ateşe atmak istedikleri zaman sadece hasbunallahu ve ni'mel vekil dedi. Allah benim vekilimdir. Allah Teala Hazreti İbrahim'e o ateşi suya, odunları da balığa çevirdi.
Hazreti Musa Aleyhisselam'a kalpten ulaşmayı dileyen ve denize geldiği zaman Firavun'un takibine uğrayan Hazreti Musa ve tabinleri, bundan öte yol yoktur, nereye gideceksin ya Musa, nereye kaçacaksın dediğinde, Hazreti Musa Aleyhisselam kalpten ulaşmayı dileyen Rabbim benimle beraberdir dedi. Ve Allah Teala asanı yere, denize vur. Allah Teala Hazreti Musa Aleyhisselam'a denizden yol açtı. Dikkatle bakın. Bir hakikati sizinle paylaşmak istiyorum. Kalpten ulaşmayı dilediğiniz an duanızı Allah kabul ediyor. Liyakat ve mükafat kanunu gereğince duası kabul edilenler arasına girdiğiniz an, kalpten dilediğiniz ve layık olduğunuz her şeyi Allah Teala anında sizin için gerçekleştiriyor. Böylesi bir hayat daima mutluluktur. Fatiha ve salavat.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu programda bizleri bir araya getirdi inşallah. Bugünkü konumuz mümin olmanın başlangıcı. Birinci sual, mümin olmanın başlangıcı nedir? Mümin olmanın 7 inanç şartı, 7 kalp şartı sahibi olması söz konusu. 7. inanç şartı ruhun ölmeden evvel Allah'a döneceğine inanmak. Mümin kimdir dediğimiz zaman bize hemen şu cevabı veriyorlar. Allah'a inananlar müminlerdir. Kur'an-ı Kerim ise hiç öyle söylemiyor. Mümin olmak 7 tane inanç şartı gerektiriyor. Allah'a inanmak bir. Bunların birincisi, ama sadece Allah'a inanıyor diye kişi mümin olamaz. Mümin olmanın inanç şartını sadece bir tek şarta toplayanlar büyük bir yargının içerisindeler. Mümin olmak başlangıç noktası itibariyle Allah'a ulaşmayı dileyenler söz konusu. Sadece onlar mümin olmak şerefinin sahibi olmaya ehildirler. Mümin olmayan kişi şeytanın kuludur. Birinci inanç şartı Allah'a inanmak, meleklerine inanmak, Allah'ın kitaplarına inanmak, Resullerine inanmak, ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanmak, hayrın Allah'tan, şerrin nefsimizden olduğuna inanmak, ölümden sonra dirilmeye inanmak. Bu 7 inanç şartı tek başına hiç kimseyi mümin kılamıyor. İnanç şartlarıyla birlikte kalp şartının devreye girmesi lazım. İşte Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e Cebrail Aleyhisselam "Kale mel iman ya Resulullah?" İman nedir ey Allah'ın Resulü? Resulullah'ın verdiği iman şartında "Kale el imanu en tu'minu billahi ve melaiketihi ve likaihi ve resulihi ve tu'minu bil bahsi." 5 tane iman şartın içerisinde sadece Resul yok. Ayrın Allah'tan, şerrin nefsimizden olma olayı yok. Ama özellikle lika Allah var. İşte bu lika Allah'ın kalpten dilenmesi halinde ki 7 tane ayet-i kerimede Allah Teala bunu söylüyor. Ulaşmayı dileyenler takva sahibidir. O zaman Allah Teala Rahim esması ile tecelli ediyor. Onların kalbindeki ekinetini alıyor, ihbatı koyuyor, kalbi Allah'a döndürüyor, kalbe giden nuru onu açıyor ve böylece o kişi 4 kalp şartının sahibi olarak hak müminlerden oluyor. Enfal suresinin 3 ve 4. ayetlerine baktığımız zaman Enfal suresi veya اَلَّذ۪ينَ يُقْرِمُنَا السَّلَاةَ Onlar namaz kılar ve ma razaknahum yunfikun. Kendilerine verdiğimiz rızıktan infak ederler. Ulakil mu'mine hakka. İşte bu hak mu'minler, kalplerine iman yazılan mu'minler, hak mu'minler, onların kalplerine iman yazdıkları kişilerdir. Çünkü infak olayı da var. O halde onlar namaz kılarlar. Onlar infak ederler. İşte hak müminler onlardır. لَهُمْ دَرَجَاتِ اَنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٍ وَرَزْقٌ كَرِيمٌ Onlar Allah katında onlar için mağfiret ve kerim bir rızık var. Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde de Allah amenü olanların dostudur. Yani müminlerin dostudur. Onları zulmetten nura çıkartır. Ama kafirler de tağutun dostudur. Tağut da onları nurdan zulmete götürür. İkinci sual, inan şartlarının sahibi olmak, mümin olmak için yeterli midir? Hayır. Hucurat suresinin 14. ayet-i kerimesinde Araplar biz mümin olduk. قَالَتِ الْعَرَبُ اَمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا لَكِنْ قُلُّ اَسْلَمْنَا وَلَّمَا اِذْقُلْ مَانَ فِي قُلُوبِكُمْ Kalplerinize iman girmedi. Mümin olmanın başlangıç noktası mürşide ulaşıp tabiyetle kalbine iman yazılı noktadan evveldir. Mümin olmanın başlangıç noktası mürşide ulaşıp tabiyetle kalbine iman yazıldığı noktadan evveldir. Ama bir kişinin mümin olabilmesi için inan şartının yanı başında 3 tane vasıf şartı yer alır. Birincisi kalbe imanın yazılması. İkincisi ruhun vücuttan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşması. Üçüncüsü ise nefs tezkiyesini gerçekleştirmesi. Bu 3 şart olmadıkça mümin olmak hiçbir şekilde mümkün değildir. O kişi kendini sadece mümin zanneder ama aslında mümin olamaz. Öyleyse inan şartlarıyla birlikte mutlaka 3 şartın da devreye girmesi gerekir. Birincisi, müşride tabiyetle kalbe iman yazılır. İkincisi, ruhu uçurttan alıp sırat-ı müstakim ulaşır. Üçüncüsü ise kişi nefs tezkiyesine başlar. Üçüncü sual, kalbinde zerre kadar imanı olan kişi cehennemdeki cezadan sonra mutlaka cennete girer mi? Bu da mümkün değil. Cehennemden çıkış yok. Allah Teala tam 58 tane ayet-i kerimede cehenneme cehennemlik olarak giren kişinin cehennemden çıkması mümkün değil. İşte ekranda şu anda bütün bu ayetleri görürsünüz. Devam edersek 58 tane ayet-i kerime. Evet. Evet. Evet. Evet, 58 tane ayet-i kerime görüyorsunuz. Cehennemlik olarak cehenneme giren kişinin cehennemden çıkması söz konusu değil. Meryem suresinin 71-72. ayet-i kerimesinde kıyamet günü herkes, cennetlikler de cehennemlikler de cehenneme gideceklerdir. Ama cehennemlikler cehennemde kaldıktan sonra cennetlikler oradan ayrılıp Allah onları cennetine alıyor. İşte sizden biriniz bile hariç olmamak üzere hepiniz mutlaka cehenneme varacaksınız. Yani Rabbin üzerine kesilmiş hükümdür. Sonra takva sahiplerini kurtaracağız ve zalimleri dizüstü çökmüş olarak bırakacağız. Öyleyse takva sahibi olanlar kurtuluştadır. Zalimler de asla değil. Mümin 40'ta ise men amile seyyeten fela yücre ila misleha men amile salihan min zekerin ve unsa ve huve muminun fe ulake yedhulunel cennete ve erzukuna bi gayri hesab. Kim bir seyahat işlerse misli cezanın ama kim kalbine iman yazılır, mümin olup ıslah edici amellere başlarsa Allah onları rızıklandırır ve cennetine alır. Nebile Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisinde iki tane kanat söz konusu. Bedel İslamu gariben seyyudu garibe kema bedev. İslam garip başladı, garip olduğu noktaya dönecek. Fetubal guraba, o gariplere müjdere olsun. Kale menel guraba ya Resulullah, o garipler kimlerdir ya Resulullah? Kale lezine yusuhuna ma afsadu min sünneti. İnsanların ifsad ettiği sünnetimi ıslah ederler. Resulullah'ın sünneti neydi? Resulullah'ın sünneti Kur'an, ve bu Kur'an'ın tatbikatı olan 7 sabah 4 teslim. Ama insanlar zanlarıyla Kur'an'ın yerine 19 tane bidat geçirdiler. Ne astakul hadis kitabullah ve hayrı hadi hadi Muhammed ve kullu muhtesetin bidat. Kullu bidatın delale, kullu delaletin finnari. İşte diğerleri bidattır, bilat delalette bırakır ve cehenneme götürür. Ortadan kaldırılan sünnetlerimi de yeniden ihya ederler. Evvela bidatlerin din tatbikatından çıkartılması, daha sonra Kur'an'daki İslam'ın yaşanması, her zaman bütün insanlar için başlangıçta 19 tane bidat söz konusu. Evet, 19 tane bidat Kur'an'a ters düşen hürafeler, şeytanın öğrettikleri fuhşiyat ve münker. Ama bu din tatbikatından çıktıktan sonra o zaman Kur'an kalıyor ve Kur'an'ın da hayata geçirilişi, ortadan kaldırılan sünnetin ihyası. Sahabenin hepsi evvela amin olmak şerefine erdiler. Sahabenin hepsi mürşide tabi olduğu vesaire. Bunların 7 sabahın 7'si de gerçekleştirdi sahabe. Kalbinde zerre kadar imanı olan kişi cehennemde cezasını gördükten sonra cennete girecektir ifadesi Kur'an-ı Kerim'de hiçbir şekilde yer almamıştır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'de o tarzda bir hadis şerifi mevcut değildir. Kalpte zerre kadar iman bulunması, küfür kelimesinin artık o kalpte olmaması demektir. Kişinin şirkten kurtulduğu, delaletten kurtulduğu, küfürden kurtulduğu, şeytana kul olmaktan kurtulduğu yer hep aynı yer, Allah'a ulaşmayı dilediği yer. Kişi Allah'a inanıyor ama Allah'a ulaşmayı dilemeye inanmıyor ve dilemiyorsa kurtuluşu mümkün değildir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala mümin olmak için sadece Allah'a inanmanın yeterli olmadığını, Allah'a ulaşmayı dilemenin de farz olduğunu açıklıyor. Allah'a ulaşmayı dilemek deyince ne anlıyorsunuz?
2: Kur'anca yaşayacağız, mümince yaşayacağız. Elimizden geldiğince düşmüşü elinden tutacağız, yardımcı olacağız. Sadece nefsimizi düşünmeyeceğiz, biraz da başkalarını.
3: Allah'a ulaşmak deyince tamamen itaat etmek, Müslüman olup teslim olmak.
4: Birincisi tefekkür, kainat kitabını okumak. İkincisi Kur'an-ı Kerim okumak. Üçüncüsü de Esma-i Hüsna'yı okumak. Bunlar Allah-u Teala'ya yaklaştıran şeylerdir.
1: Sizce Allah'a neyimiz ulaşır?
3: Ancak takvamız ve ibadetlerimiz.
4: Allah'a takvamız ulaşır, niyetlerimiz ulaşır, ihlaslı yaptığımız amellerimiz ulaşır. Riyakar olmadan, hani şöyle düşünelim kardeşim. Hani bir sürahi soğuk suyu düşünün, içine bir damla lahım suyu damlattığınız zaman onu içemezsiniz değil mi?
1: Siz de Allah'ım ben de ermiş evliyaların gibi sana ulaşmak istiyorum şeklinde manevi dualar ediyor musunuz?
2: Canım etmez miyim?
3: Hayır ben öyle değil. Allah'a sadece cennetini alabilmek için, cennetine girebilmek için dua ediyorum.
4: Hep böyle dua ediyorum. Rabbim bana da birilerinin kurtuluşunu nasip eyle, vesile olmayı nasip eyle diyorum. Bir insanın kurtuluşuna vesile olmak, dünya ve dünya içinde güneşin aydınlattığı her şeyden daha değerlidir diyor.
0: Misafirimiz Allah'a ulaşmayı dinlemek konusunda ben sadece Allah'ın cennetine girebilmek için dua ediyorum. Allah'a ulaşmayı dilemeden cennete girmek mümkün müdür? Hayır. Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesi men kâne yercu lika Allah fe inne acara ilahat. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah-u Teala onun ruhunu kendisine ulaştırır. Ama 178'de kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onlar Allah'ın ayetlerinden gafildir ve onların gideceği yer cehennemdir kazançları sebebiyle. Kişi inanç şartlarının sahibi olabilir. Ama Allah-u Teala daima kalbe bakıyor. O kişinin kalbi talebi Allah'a ulaşmak değilse, ruhun dünya içinde Allah'a ulaşması değilse, yani kişinin hedefi Allah değilse, o kişi ibadetlerle hiçbir kazancın sahibi olamaz. Çünkü İslam'da vasıta emirler var, hedef emirler var. Hedef emirlerin başında Allah'a ulaşmayı dinlemek, Allah'ın taati müşriye tabi olmak ve ruhun Allah'a ulaşması teslimi geliyor. Dinimizin adı İslam, İslam'a Allah'a teslim olmak. Öyle olunca ilk hedefimiz ruhun dünya hayatında Allah'a teslimi. Bu da Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a teslim olmayı talep etmektir. İşte bunu Allah kimin kalbinde görürse Rahim esmasıyla o zaman tecelli eder. Enfal suresi 29. ayet-i kerimesinde Allah Teala, ey amen olanlar, eğer takva sahibi olursanız Allah size furkanlar verir, günahlarınızı örter. Kimdir takva sahibi? Rum 31'de Münibine ileyhi Allah'a yönel ve takva sahibi ol. Böylece şirkten kurtul. Bu ayetler muhacerasında önemli olan kişinin niyetidir. O niyeti gerçekleştirmek için elinden gelen her şeyi yapması lazımdır. Kim cennete ulaşmayı dilerse onlar mutlaka cennete girerler. Nasıl girerler? Nasıl cennete girmeyi diyorsan aynı standartlarda Allah'a ulaşmayı dileyeceksin. Her kim Allah'a ulaşmayı dilerse işte o cennet emeline mutlaka sahip olur. İslam'da niyet amelden üstündür. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a teslim olmayı dilemek, gerisini eğer Allah'a tevekkül edersen Allah gerçekleştirir. Çünkü söz vermiş. Hem Şura 13'te hem de Ra'd 27'de. Ra'd 27'de Allah'ın en Allah yudili men yaşav onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Darat'ta bırakır ve yetiye imenen hak ve yönelen kişiyle kendisine ulaştırır. Şura 13'te de aynı şekilde Allah'a yaşta bile imen yaşav ve yetiye imenen hak Allah dilediğini seçer ve seçtiklerinden kim ona ulaşmayı dilerse onları da kendisine ulaştırır. Öyleyse اِنَّمَ الْعَمَلْ Niyet amelden üstündür. اِنَّمَ الْعَمَالُ بِالنِّيَةِ Ameller niyete tabi. Allah'a ulaşmayı dilemek bir niyettir. Mürşide tabiyet öyle. Ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, irşat, yani bunlar hepsi birer niyet. Allah razı olsun. Yapılan bütün vasıtalar, bütün ameller ilk etapta o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa amelleri boşa gidiyor. Allah'a ulaşmayı diledi, bundan sonraki yaptığı her amel mürşidine ulaşmak için. Mürşidine ulaşmazsa yine aynı şekilde boşa gider. Mürşidine tabi olan kişinin bundan sonra yaptığı her amel ruhunu Allah'a teslim etmek için. Kısacası niyetler, ameller niyete tabi. Evvela niyet, daha sonra amel. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
1: Kur'an-ı Kerim'de kurtuluşa ulaşacak müminlerin Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olarak sırat-ı müstakime ulaşan kişiler olduğunu görüyoruz. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
4: Lambayı gözüme değil de önüme tutan kişi olarak ifade ediyor. Yani beni Allah'a ulaştıracak kişidir. Mürşidin kurtulup kurtulmadığını biz bilemiyoruz. Onun için hani bazı sapıtmış tarikatlar vardır. Mürşidim kurtaracak. Mürşidim sırat köprüsünde bekliyor. Orasını Allah bilir. Kurtulup kurtulmadığını Allah bilir. Onun için bir alim beni Kur'an'la tanıştırmalı. Tefekkür tefekkürle tanıştırmalı, kainat kitabıyla tanıştırmalı ve Kur'an'ın manasını bana anlatmalı en doğru şekilde. Bunda eğer bunları anlatıyorsa o alimden, o mürşitten korkmayalım.
2: Katılmıyorum öyle şeylere ben. Ben bir mürşidim var, Peygamber Efendimiz, onun yolunda gidiyorum.
3: Mürşit, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem getirdiğine uymak ve yolunu takip etmek.
4: Ben de bugün evimden bir davetçi olarak çıktım. Namazımı kıldıktan sonra bir davetçi olarak yollarda La ilahe illallah nedir diye insanlara soru yöneltmeyi düşünüyordum. Bunu devamlı yapıyorum. İnsanları uyandırmaya gayret ediyorum. Çünkü toplumun öğretmene doydu. Doktora doydu, mühendise doydu. Ama bu toplumun davetçiye ihtiyacı var kardeşim.
0: Bir misafirimiz, bir alim bize Kur'an dilini tanıtmalı, Kur'an'ın manasını anlatmalı. Anlatıyorsa o alimden, o mürşitten korkmayalım dedi. Kur'an-ı Kerim'in açıklamasını herkes yapabilir mi? Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz, kime tabi olacağımızı, kimin bize Kur'an-ı Kerim'i anlatacağını 7 hadiste bildiriyor. Benden sonra Nebi gelmeyecek. Nübüvvet benimle sona ermiştir. Ama benden sonra halifeler ve imamlar gelecek. Öyleyse görüyoruz ki bir imam var, halife var. İkinci hadis, benden sonra Nebi gelmeyecek. Alimler gelecek, halifeler gelecek. Onlara tabi olan bana tabi olur. Onlara asi olan bana asi olur. Üçüncü hadis, size ruh verenler gelecek. Arayın bulun, kim zaman imamına arif olmazsa cahilesinden dönüyorum. Onunla birlikte bir başka hadis, sahabem gökteki zar gibi de hangisine tabi olsun hidayet edersiniz. Benim sünnetim ve benden sonra gelen Raşid halifelerin yoluna tabi olun. Her asırda ümmetimden Allah'a itaat eden ve hayırlarda yarışanlar var. Kim bana itaat ederse muhakkak ki Allah'a itaat etmiştir. Kim bana isyan ederse Allah'a isyan etmiş olur. Her kim imama, kamil mürşide veya devrin imamına itaat ederse Allah'a itaat etmiştir. İsyan ederse Allah'a isyan etmiştir. Hudeybiye'de ağaç altında biat edenlerden hiç kimse ateşe girmeyecektir. Ey insanlar, hepiniz delalettesiniz, hidayete erdirdiniz. Dileyin ki sizi hidayete erdireyim. Bütün bu ayetler bize Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mutlaka zamanın imamına arif olmamızı, imama itaat etmemizi, imama tabi olmamızı emir buyuruyor. Allah razı olsun. Sûret 44'te Allah Teala Kur'an-ı Kerim amin olanlar için hidayet ve şifadır. Al-İmran 7'de ise ayetleri mühkem müteşabihatler açıklama yetkisi sadece ul elbaba verilmiştir. Enbiya 7'de ise bilmiyorsanız zikir eline sorun. Yani ul elbaba sorun. O zaman anlıyoruz ki bize Kur'an-ı Kerim'i açıklaması herkes yapabilir mi? Hayır. Hikmet sahibi alimler yapabilir. Hikmet sahibi alim. Tefsir Kur'an-ı Kerim'in ruhunu açıklamaya denir. O ruhu da açıklamaya dünya üzerinde hiç kimse yetkili değildir. Ruhun açıklaması Allah'a aittir. Ve kim Allah'tan o ilmi alabiliyorsa onlar kendileri açıklama yetkisine sahip olmuşlardır. Allah Teala tarafından o yetki verilmiştir. Sadece Allah'ın söylediğini söyleyebilirler. Kendilerine hiçbir şey ilave etme yetkisinin sahibi değiller. Mehmet Akif Ersoy, doğrudan doğruya Kur'an'dan alalım ilhamı, asrın idrakine söyletmeliyiz İslam'ı. Aranızda en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir. O da devri imamıdır. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
5: Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Muhterem Hocam. Hasretle ve hürmetle mübarek ederinizi öpüyorum inşallah. Hocam benim sualim, Peygamber Efendimiz niçin birbirinizi sevmedikçe mümin olamazsınız buyurmuşlardır. Çok kıymetli açıklamalarınızı bekliyorum. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu inşallah.
0: Aleyküm selam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Biz de sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Mümin olmak, sevmeye başlamanın kesin işaretini taşıyor. Çünkü orada açık bir şekilde irşat makamından nefretin yok edildiği, onu sevmeye başlamamızın bir dizaynı görülüyor. İrşat makamına karşı olan sevgi artarken, irşat makamından ayrılan nurların ışığında insanların birbirini sevmeye başlaması ve bu sevginin giderek artması söz konusudur. Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Eski toplumların derdi elemi size dokundu. Haset ve kin. Kin kökten kazıyandır. Allah'a yemin ederim iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Ama birbirinizi sevmedikçe de mümin olamazsınız. İşte iman etmek Allah'a ulaşmayı dilemekten geçer. Allah'a ulaşmayı dilemeyenin cennete girmesi söz konusu değil. Kalpten tabii. Ama bu kalpten dileme, o kişi kalpten dilediği an onun da başkasının dilemesine vesile olması lazım. O zaman Allah-u Teala kalpleri sevgide birleştirendir. Evvela Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin kalbine mürşid sevgisini Allah yerleştiriyor. O mürşidin nimetiyle de o kişi başkasının hidayetine vesile oluyorsa o zaman onlar birbirini seviyor. Nitekim Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz kızı Fatma'ya beni seviyor musun? Seviyorum babacığım, benim sevdiğimi seviyor musun? Seviyorum, o zaman ben Ayşe'yi seviyorum, siz de sevin. Bu kanunu biz Allah'a uyarlarsak, Allah buyuruyor ki beni seviyor musun? Seviyoruz ya Rabbim. Benim sevdiğimi seviyor musun? Seviyoruz ya Rabbim. Ki Allah-u Teala mürşitleri sever. O zaman ben falan mürşidi seviyorum, siz de sevin. İşte kimdir o mürşidi seven? Allah'a ulaşmayı dileyip Allah'ı seven, Allah'ın da kalbine mürşid sevgisi koyduğu kişi. O zaman onlar da birbirini sevmeye başlarlar. Sahabe, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ulaştıkları zaman mümin oluyorlar. Ama birbirlerini de sevmeye başlıyorlar. Peygamber Efendimiz'e tabi oldukları zaman kalplerine iman yazılıyor, mümin oluyorlar. Ve birbirlerini de sevmeye başlıyorlar. Kalplerindeki nur arttıkça bu sevgi çok daha üst boyuta ceryan ediyor. Amin olmuşsa cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de mümin olamazsınız. Yani Allah'a ulaşmayı dilemedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de mümin olamazsınız. Mürşide tabiyetle insanlar birbirini sevmeye başlıyorlar. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre mümin olmanın bir göstergesi de nefs tezkiyesi yapmaktır. Nefsi tezkiye eden yegane amel ise Allah'ı zikretmektir. Sizce zikir yapmanın önemi nedir?
3: Zikir yapmanın önemi tamamen bir duadır, Allah'a yaklaşmaktır.
4: Seni boş şeylerden, boş konuşmalardan, gıybetten, zandan, o tip kötü ahlaktan koruyor kardeşim. Zikir kalpten dünyalık şeylerin çıkmasına sebep oluyor ve zikir içeri girdikçe kalp temizlenmeye başlıyor.
2: Kalbini, ruhunu temizliyor, aydınlığa ulaşıyor. Huzur duyuyorum yani zikir yapınca. Zikir demek tesbih çekmek, zikir yani sohbetlere katılmak, zikir dinlemez. O tür şeyler, ben mutlu oluyorum onları yapınca.
1: Allah-u Teala zikir yaptıkça mutluluğumuzun da artacağını söylüyor. Sizce devamlı zikir yapmak bir insana başına ne gelirse gelsin devamlı mutlu olur mu?
3: Hayır, ama musibetleri daha çabuk halleder. Musibetlerden daha çabuk kurtulur.
2: Vallahi ben 30 yaşında eşimi kaybettim. O zaman başladım doğru yola. Yani kendimi öyle unuttum. Çok şükür Kur'an'ımı da ezber biliyorum. Kur'an'a da başladım, öğrendim.
4: Tabii ki Allah'a dayanır ve Allah'a güvenir. Bizim tek eksiğimiz bu zaten kardeşim. Allah'a dayanamamak. Biz Allah'ı tam tanımıyoruz. Biz Allah'ı tam tanımış olsaydık tam tevekkül ederdik. Her şeyin ondan geldiğine inanırdık ve hayatımızı ona göre idame ederdik.
0: Bir misafirimiz, biz Allah'ı tam tanımıyoruz. Allah'ı tam tanımış olsaydık tam tevekkül ederdik. Allah'ı tanımanın yolu nedir? Evvela Allah'tan hoşlanmak, Allah'ı sevmek, Allah'a aşık olmak, Allah'a hayran olmak. Bu Allah'la ilişkilerin belli seviyelerini ifade ediyor. Allah'ı tanımak istiyorsanız o zaman yalnız tasavvuftur. Tasavvuf denilen şey insanın Allah'a teslimi ve her teslimde de mutluluğu ve daha üst seviye mutlulukları yaşamaya başlar. Allah'a güven duygusu kişinin Allah'a teslim olma süreci içerisinde giderek gelişir. Tevekkülün boyutlarını yücelten, hedefe ulaştıran şey kişinin zikri faaliyetidir. Bu faaliyet yükseldikçe, daimi zikre doğru uyarlaştıkça kişinin Allah'a olan tevekkülü artacaktır. Zikir Allah sevgisinin insandaki sembolüdür. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
6: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem hocam, saygıyla, hürmetle ellerinizden öpüyorum inşallah. Müsaadeniz olsa bir sualim olacaktı. Ali İmran suresi 139. ayetinde geçen "Eğer mümin iseniz, üstün olan sizsiniz" sözünü nasıl idrak etmeliyiz? Kıymetli açıklamanızı bekliyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Ali İmran 139'da "Ya eyyühellezine amenu la tahinu ve la tahsenu entum alevne in kuntum mu'minun." Gevşemeyin, mahzun olmayın. Eğer müminseniz üstün olan sizsiniz. Yani galip olan sizsiniz. Bu ayette Tövbe suresinin 51. ayeti kerimesi arasında bir ilişki var. Tövbe 51'de Allah-u Teala "Müminler Allah'a tevekkül etsinler" buyuruyor. Ali İmran 139'da da "Eğer müminseniz mutlaka siz üstün geleceksiniz." Yani Allah-u Teala üstün gelecek olanlar hakkında diyor ki, "Eğer bana inanıyorsanız bana tevekkül edin." Kim bize tevekkül ederse, "Eğer bana inanıyorsanız bana tevekkül edin." Kim bize tevekkül ederse onlar galip geleceklerdir. Müminlerden her kim Allah'a tevekkül ederse, Allah'ı kendisine vekil kılarsa, o zaman kişinin üstün gelmesi söz konusu. Allah-u Teala Allah'a tevekkül edenlerin üstün geleceğini ifade ediyor. Allah razı olsun. Programımız sizden gelen suallerle devam ediyor. İzmir'den bir kardeşimiz, "Bizlere yolumuzdan vazgeçmemek, sabırlı ve kararlı olarak zikrimizi arttırmak konusunu açıklayabilir misiniz?" Sevgili kardeşlerim, yoldan vazgeçmek aslında insanın kendisinden vazgeçmesi, devamlı huzursuz, mutsuz, ölüm sonrası hayata da cehennem hayatını yaşaması söz konusu. Ama kim ki Allah'a ulaşmayı diler, Allah'ın yoluna adım atarsa, o zaman o kişinin yapması gereken şey Allah yolunda sabit kadem olmak. Mürşidine tabi ise, 12 tane insanla mürşide tabi olan kişi 7 nimette desteklenerek Allah'a giden yolda hedefleri bir bir gerçekleştirmek suretiyle en zirve noktada iradesini de Allah'a teslim ederek en güzele ulaşır inşallah. Bursa'dan bir kardeşim muhterem hocam, "Sohbetleri elimden geldiğince dinlemeye başladım ve mürşit bulmayı Çok istiyorum ama nasıl olacak bilmiyorum. Zikir ödevi olmak ödevi almak istiyorum. Bu konuda ne yapmam gerekir açıklayabilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, evvela Allah'a giden yolun giriş kapısı bir dilektir. Bu cennetin de anahtarıdır, Kur'an'ın da anahtarıdır. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu dileğin sahibi olan kişi Allah Teala 7 Furkan 12 tane insanla mutlaka birinci cennet sahibi kılar. 7 Furkan ve birinci kat cennet. Ama Allah Teala o halde bırakmıyor. Onu mutlaka mürşidine ulaştırıyor. 12 tane insanla mürşidine tabi olan kişi ikinci kat cennet. Daha sonra ruhunu Allah'a teslim eden kişiye de üçüncü kat cennet mükafat olarak veriyor. Üçüncü kat cennet kalbin zikirle temizlenmesiyle gerçekleşir. İkinci kat cennet 12 tane insanla mürşide tabiyetle gerçekleşir. Vesaire. Antalya'da bir karşı muhterem hocam birinci suali. Yusuf 111'de geçen kıssaların ulelbab için ibret olmasının muhtevasını açıklar mısınız? Muhterem Efendimizin tefsirinde Yusuf 111 şöyle buyuruluyor. Ulelbab 5 duyunun ötesinde hissedebilen, yani kalp gözü, kalp kulağı açık, daimi zikre ulaşmış, nefsin kalbinde hiç afet kalmamış olan kişidir. Bunlar fiziğin ötesinin sahipleridir. Fiziğin ötesi onlara açıktır. Ne var ki ulelbab makamının başlangıç kademesinde verebilecekleri, bilebilecekleri sadece zemin katın sırlarıdır. Allah Teala ulelbab için ibret vardır buyurmaktadır. Çünkü onlar bilirler. Hatta Allah Teala onlara olayların nasıl cereyan ettiğini de gösterir. Geçmiş zamandan bir perde açar ve olaylar nasıl tahakkuk ettiyse onları gösterir. Kur'an'da geçen kıssalar uydurulan sözler değildir. Lakin onların kitap sahiplerinin ellerindekini tasdik eder. Hem Tevrat'ı hem İncil'i hem tasdik eder. Söz konusu olan hem Kur'an-ı Kerim hem de Kur'an-ı Kerim'de kıssalardır. Hem kıssalar itibariyle hem de Kur'an'ın bütünün içerisinde Tevrat ve İncil tasdik edilmektedir. Allah-u Teala ve her şeyi tafsiratıyla açıklar mümin. Kavim için Kur'an bir hidayet ve rahmettir. Allah-u Teala Kur'an, Tevrat ve İncil'i bir hidayettir, bir rahmettir buyurmaktadır. İkinci sual. Mümin 7'de geçen Allah'ın ilmi ve rahmetin her şeyi kuşatması muhtevasını açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, zatıyla Allah Teala yoklukta. Mümin suresinin 7. ayet-i kerimesinde وَالَّذ۪ينَ يَحْمِنَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا. Şimdi اَلَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ, arşı tutan melekler ve devrin imamı, Allah'a hamd ile tesbih ederler. Ona ima ederler ve amin olanı için mağfiret dilerler. Rabbimiz senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Zatıyla Allah Teala arşta yoklukta ama ilim ve rahmetiyle her şeyi kuşatmış. Kaf 16'da لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانِ insanı biz yarattık. اَنَّا نَعْلَمُوا مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسَ nefsinin ona ne vesvese verdiğini biz biliriz. وَنَّهْنُ اَقْرَبُوا اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْبَرِدِ ve biz ona şah damarından daha yakınız. Şah damarımızdan Allah'ın bize daha yakın olması ilim ve rahmetiyledir. Allah razı olsun. Sakarya'dan bir kardeşim muhterem hocam, yanımızda çalışan kimselere kazandıklarımızdan verdiğimiz maaş da infak olarak değerlendirilir mi? Bu konuda ne buyursunuz? Onlar ücretli çalışanlardır. Halbuki Allah yolundaki infak karşılıksız karşı tarafa vermeyi gerektiriyor. Bizim de Allah arasında rızık olmasına karşılık bizimle diğer insanlar arasında infak ama bila bedel, bedelsiz olarak verilmesidir. Halbuki kişi zamanını kullanmak suretiyle çalışarak maaş alıyor, karşında bir ücret alıyor. İstanbul'da nitekim zekat alımında Hazreti İsa döneminde zekat toplayıcılarına giderken biz zaten vergimizi Sezar'a veriyoruz. Hazreti İsa Aleyhisselam diyor ki o Sezar'ın hakkı, bu da Allah'ın hakkı. Öyleyse Allah'ın hakkında Allah'a karşılıksız verendir. Ama Sezar için çalışanlar onlar bağışlarını alanlardı. İstanbul'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam, zikirde önemli olan sayı mıdır yoksa zikre ayrılan zaman mıdır, açıklayabilirsiniz? Sayı da önemli. Özellikle tasavvufa giren kişiler için bir önemli. Ama asıl olan hedef daimi zikre ulaşmak. Allah razı olsun, daimi zikir. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutlu Kur'an'ın sonuna geldik. Bir başka Her An Kur'an, Her An Mutlu Kur'an'da tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma'a selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
7: Sevgili kardeşlerim, kardeş olmak ancak ve ancak Allah sevgisiyle mümkün. Sevginin kaynağı ne Allah-u Teala? Yunus ne diyor? Yaradılanı severiz ama yaradandan ötürü. Yani yaradan o sevgiyi kalbinize vermese siz diğer insanları sevemezsiniz. Yaradan kalbinize vermezse anne çocuğunu sevemez. Yaradan kalbine vermezse baba evladını sevemez. Yaradan kalbinize sevgi koymasa komşunuzu sevemezsiniz. Sevgiyle hayata baktığınız her noktada Allah'ın kalbinize akıttırdığı sevgi var. Biz herkesi sevmekle iftihar ediyoruz. İnanmayan ateist de kim olursa olsun. Mevlana'nın dediği gibi, gel ister kafir, ister putperest, ister mecusi, ister 100 kere tövbeni bozmuş olsan yine gel. Bu dergah sevgisizlerin dergahı değil. Bu dergah Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dergahı. Nasılsan öyle gel.
0: Fatiha ma's salavat.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an mutlu programının sorular ve cevaplar bölümünde Allah-u Teala bizleri bir araya getirdi. Birinci sual Bursa'dan bir kardeşimiz. Muhterem hocam, izlediğim bir videoda cemaatten bir hocanın elini öpmek isterken "Hoca, Allah'tan başka kimsenin önünde eğilmeyiniz" diyerek cevap verdi. Elini öptürmedi. İslam'da mürşidin elini öpmek bidat midir? Açıklar mısınız? Mürşidin elini öpmek farzdır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu buyuruyor. Fetih Suresi'nin 10. ayet-i kerimesi ve Mümtehine Suresi'nin 12. ayet-i kerimesinde Allah Teala açıklıyor bu konuyu. Muhakkak ki onlar sana tabi oldukları zaman Allah'a tabi olurlar. Onların elinin üzerinde Allah senin bütün vücuduna tecelli ettiği için, ellerine de tecelli etmiş olduğundan Allah'ın eli vardır. Tabi burada ayet-i kerimedeki muhatap Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz de Allah'ın tasarrufunda. Allah'ın tasarrufunda olması hasebiyle daimi tecelliyle Allah Resulü'nün eline de tecelli ediyor. Ve o el şeklindeki tecelliyat Allah-u Teala kendi eli olarak kabul buyuruyor. Mümtehine Suresi'nin 12. ayet-i kerimesinde de Allah Teala buyuruyor ki: "Ey Nebi, mümin kadınlar Allah'a hiçbir şey ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zinada bulunmamak, evlatlarını öldürmemek, elleri ve ayakları arasında bir iftira uydurmamak, maruf iş konusunda sana asi olmamak üzere sana tabi olmak için geldikleri zaman artık onların biatlerini kabul et ve onlar için Allah'tan mağfiret dile." Öyleyse biat olayı gördüğünüz gibi Kur'an-ı Kerim'in iki ayet-i kerimenin muhtevasını teşkil ediyor. Biat el üzerinde eldir. Tabi olduğumuz mürşidin eli üstte, biat eden kişinin eli de altta olmak üzere bu olay gerçekleşiyor. Allah'ın ceryanının mürşitten tabi olana geçebilmesi ancak bu şekilde mümkündür. Yetmez, bu olayın yaşanmış haliyle Nebiler Sultanı Peygamber ve sahabe hac farizasını yerine getirmek üzere gidiyorlar ama müşrik ve kafirler bırakmıyorlar. O zaman Fetih Suresi'nin 18. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Fetih 18'de: "Laqad radallahu anil mu'mine iz yub'inuke tahta şecereti." Andolsun ki o ağacın altında sana tabi oldukları zaman Allah müminlerden razı oldu. Öyleyse o günün yaşayan sahabeleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle birlikte hac farizasını yerine getirmek üzere gittikleri zaman mümin ve kafirler, kafir ve müşrikler bırakmıyorlar. Allah Resulü de diyor ki o ağacın altında sana biat ettikleri zaman Allah Resulü diyor ki benimle sonuna kadar bu mücadeleye devam edeceğinize biat ediyor musunuz o şartlar altında? Bütün sahabe bu ağacın altında Allah Resulüne biat ediyor. Ama daha evvelki görüşmelerin, istişarelerin olabilmesi için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazreti Osman'ı müşrik ve kafirlere elçi olarak gönderiyor. Ama o sırada Hazreti Osman'ı
elçi olarak gitmesi hasebiyle onu tutuyorlar, bırakmıyorlar. O zaman bu biat olayında Allah Resulü sağ elini sol elin üzerine koymak suretiyle, bu da Hazreti Osman'ın biatıdır diyerek üç kere elini öpüyor. Öyleyse Resulullah'ın tatbikatından kesinlikle elin öpüldüğünü görüyoruz. Hazreti Osman'ın biatı noktasında Kur'an-ı Kerim'deki iki ayet-i kerimede de

gerçeğidir. Ve bütün kardeşlerimiz de mürşitlerine tabi oldukları zaman, mürşide tabiyet vardır, vesileye tabiyet. Ama devrin imamı söz konusu olduğu zaman devrin imamına ayetlerde bildirildiği gibi biat olayı vardır. Allah razı olsun. İkinci sual Fransa'dan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam. Birinci suali, Furkan suresinin 74. ayetini açıklar mısınız? Bu ayetteki duayı hangi durumda yapmalıyız? Furkan suresinin 74. ayet-i kerimesindeki Muhterem Efendimizin tefsirine baktığımız zaman şöyle diyor Muhterem Efendimiz. Takva sahibi olmak Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Allah'a ulaşmayı dilediğinizde birinci safa takvanın sahibisiniz. Mürşide ulaşıp tabi olduğunuzda ikinci takvanın sahibisiniz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınızda üçüncü takvanın sahibi. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğinizde dördüncü takvanın. Nefs tesliminde beşinci takvanın. İrşad olunca altıncı takvanın. İradenizi Allah'a teslim ettiğinizde ise irşada memur ve mezun kılınınca da yedinci takvanın sahibi olursunuz. İrşad makamında olanlar yedinci takvanın sahipleridir. İrademizi de teslim alıp bizi irade bağlanmasına götürüyor ve bir hakkın takvanın da sahibi oluyoruz. Bizi de Allah-u Teala irşad makamının sahibi kılıyor diyenlerin talepleri budur. Yani buradaki dua bizi de irşad makamının sahibi kıl diyenlerin talepleridir bu. Yani iradesini Allah'a teslim etmiş, irademizi de teslim alıp bizi de iradene bağla ve bir hakkın takvanın sahibi olalım. Bizi de irşad makamının sahibi kıl diyenlerin talepleri. وَالَّذ۪ينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَزُرِّيَّةَ قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا. Bizi takva sahiplerine imam kıl. Yani bizi mürşit kıl. Demiş oluyorlar talepleri. İkinci sual, Rum suresinin 21. ayetini açıklar mısınız? Rum suresinin 21. ayet-i kerimenin tefsiri, Muhterem Efendimizin tefsirinde rahmet kelimesinin muhtevasında merhamet de vardır. Allah evvel Adem Aleyhisselam'ı ondan da zevcesini yarattı. Ondan doğan çocuklar da erkek ve dişi olmak üzere çiftler halinde doğdular. Sonra onların hepsi ileriki nesilleri vücuda getirdiler. Rum suresinin 21. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala Arapçasında şöyle buyuruyor. وَمِنْ آيَاتِ اَخَلَقَكَ لَكُمْ مِنْ اَنْفِسِكُمْ اَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً اَنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Okuduğum Arapça ayet-i kerimenin mali, onun ayetlerinden olarak sizin için nefslerinizden zevceler yaratmıştır. Onunla sükun bulasınız. Ve sizin aranızda sevgi, rahmet, merhamet kıldı, oluşturdu. Muhakkak ki bunda tefekkür eden kavim için deliller vardır, ibret vardır. Üçüncü sual, İzmir'den bir kardeşim muhterem hocam. Şahsımıza yapılan davranışlar karşısında kısas, af ve kötülüğe iyilikle mukabele etmemiz gerektiğini Efendimiz'den ve sizden öğrendik. Toplumu ilgilendiren konularda da affetme yetkisine sahip miyiz yoksa İrşat makamına ulaştırmakla mı vazifeliyiz? İrşat makamına ulaştırmakla vazifeliyiz. Sevgili kardeşlerim, şahsımıza yapılan davranışlar karşısında kısas, af ve kötülüğe karşı hayırla mukabele edin. Aslında kısas, toplumsal bir hakkın icrasını ifade ediyor. Bize düşen affetmek ve kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek. Neden bunu söylüyorum? Allah Teala Şura suresinin 40. ayet-i kerimesinde 40, 41, 42, 43'te bakın ne buyuruyor. Bir kötülüğün cezası onun misli kadar da kötülüktür. Fakat kim affeder ve ıslah ederse artık ecri mükafatı Allah'a aittir. Neden öyle diyoruz? Şeytan daima insanlara kötülüğe karşı kötülük, İyiliğe karşı da kötülük yapmasını istiyor. Allah da biz insanlara iyiliğe karşı iyilik, kötülüğe karşı iyilik yapmamızı istiyor. Yani Allah Teala daima
iyilik yapmamız

0: yapmamızdan yana. Şeytan da daima kötülük yapmamızdan yana. Dolayısıyla kısas hükmü bir nevi adaletin tesisi için gereklidir. O Allah'a bırakılmıştır ama bir insan bu dünya üzerinde de kısası tatbik edemez mi? Eder ama ancak hakimin huzurunda bu gerçekleşir. Nitekim Osmanlı padişahlarından Fatih Sultan Mehmet bir Rum vezirinin bahçesinde izni olmadan cami dikiyor ve günlerce ağlayıp sızlıyor. Onu gören insanlar diyorlar ki git kadıya şikayette bulun. Ya diyor bu camiyi yapan sizin padişahınız, nasıl ben şikayette bulunacağım? Olsun diyor, sen yine git şikayette bulun ve şikayet konusu olduğu zaman Fatih Sultan Mehmet'in sanık sandalyesine oturduğunu görüyoruz. Kadı hakim durumunda Rum Bezirgen de davacı ve gelmiş. Yapılan muhakemede Fatih'in elinin kesilmesine karar verilmiş. Yani ceza kısa hükmü bu şekilde gerekmiş. Çünkü Fatih izni olmadan böyle bir araziyi gasp ettiği için elinin kesilmesine hüküm vermiş. Ama arkasından da bedel ödenmesi halinde bu hakkın ödenebileceğini ifade etmiş ve bedel ödeyerek Fatih Sultan Mehmet'in esir kesilmesinden kurtulmuş oluyor. Dolayısıyla adaletin gerçekleşmesinde de daima bir hakim söz konusu. Kişi kendi kendine sen bana şöyle yaptın, ben bana böyle yaptım olayıyla olmuyor. Allah Teala'nın kanunları geçerli. Şimdi muhtevaya baktığımız zaman iki kişi söz konusuysa, olay iki kişi arasında cereyan ediyorsa ve taraflardan bir tanesi zulmeden, diğeri de mazlum konumundaysa ne yapabilir mazlum? Affedebilir. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de hadisinde mazluma da yardım edin, zalime de yardım edin. Ama mazluma yardımı nasıl anlayacağız ya Resulullah deyince sabretmek. Mazluma sabır. O zaman sabreden kişi kimdir? Sabreden kişi karşı tarafı affedebilen kişidir. Affetmeyi gerçekleştiriyor. Ama arkasından ne yapmamız lazım? Ne diyordu Allah Teala? Kötülüğe karşı da iyilikle mukabele etmemiz lazım. Allah Teala kötülüğe karşı iyilik yapmamızı, iyiliğe karşı iyilik yapmamızı. O zaman kötülüğe karşı iyilik yapmamızı istiyorsa ayetlerin gereği olarak bu sefer ona iyilikte bulunmamız gerekir. İkili ilişkilerde af ve kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek ama toplumsal olaylarda ise kısasın hakimin veya kadının huzurunda olayın sonuçlanmasını Allah-u Teala istiyor. Toplumu ilgilendiren konularda da af yetkisine sahip miyiz? Yok. Af yetkisine sahip değiliz. Konuyu irşat makamına ulaştırmamız lazım. İhtilaflı zaten ister irşat makamı, ister kadı, ister ne olursa olsun. Çünkü irşat makamı da görevlerden bir tanesi de adaleti gerçekleştirmek. Nitekim Nisa suresinin 59. ayet-i kerimesinde 58. ayet-i kerimesinde اِنَّ اللّٰهِ يَعْمُرُكُمْ عَنْ تُعَدِّ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَلْيَا Allah emanetleri sahibi olan Allah'a iade etmenizi emreder. Evvela ruhumuz emanettir. O teslim olduğu zaman fizik vücut emanet olur. O teslim olduğu zaman nefs emanet olur. O teslim olduğu zaman irade emanet olur. Ve iradenin teslimiyle Allah kişiyi irşada memur ve mezun kılar. Ve irşada memur ve mezun kılınanlar bakın ne diyorlar. وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسَ Allah onları emanetlerin tesliminden sonra irşat makamında tayin ettiği zaman onların vazifesi ne? اِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسَ تَحْكُمُ بِالْعَدْلِ İnsanlar arasında ihtilaf söz konusu olduğu zaman onlar arasında adaleti gerçekleştirmek. Yani insanlar arasında hakemlik yaptığınız zaman adaletle hükmetmenizi emrediyor. İşte burada o zaman toplumsal bir olay söz konusuysa adaletin gerçekleşmesi meyanında mutlak surette konunun müşhide ulaştırılmasını Allah-u Teala emrediyor. Yunanistan'dan bir kardeşim muhterem hocam, rabıta kurarken Efendimiz'e sohbet etmek istiyorum fakat çok geride olduğum için cevap alamıyorum. Bu durumda teheccüd namazında Allah'tan ilmi ledünü rabıta için istersen bu konuda faydasını görebilir miyim? İste tabii, niye olmasın? Allah her şeye kadirdir. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü muhterem hocam. Hürmet ve hasretle mübarek ellerinizden sonsuz kere öpüyor. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Muhterem hocam, müsaadeniz olursa bir sual arz etmek istiyorum. Kur'an-ı Kerim şifadır sözünü nasıl anlamalıyız? Kur'an-ı Kerim'in bize şifa olması için ne yapmalıyız? Açıklar mısınız? Tekrar mübarek ellerinizden sonsuz hürmet ve hasretle öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
0: Kardeşimiz şöyle buyuruyor. Kur'an-ı Kerim şifadır. Sözünü nasıl anlamalıyız? Kur'an-ı Kerim'in bize şifa olması için ne yapmalıyız, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de geçen şifa ayetlerine baktığımız zaman bir nefsin hastalıklarıyla Kur'an-ı Kerim şifa, bir de fizik beden hastalıklarıyla Kur'an-ı Kerim'in şifa olduğunu görüyoruz. Evvela Yunus suresinin 57. ayet-i kerimesine bakacak olursak ne görüyoruz? Ya eyyühen nasu, kad cevkum ma'uzetin min rabbikum ve şifa'an lima fisuduri, huden ve rahmeten lil müminin. Ey insanlar, size Rabbinizden öğüt ve göğsünüzde olan nefsinizin kalbindeki hastalıklara şifa geldi. Müminlere hidayet ve rahmet gelmiştir. Nefsimizin manevi kalbinde 19 tane hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne, fesat olmak üzere 19 tane hastalık ve slaytımızda da görüldüğü gibi şeytan da bu 19 hastalığa %100 tesir ediyor. Yani bir nevi bu afetler var ama aktif hale getiren iblis. İblis de %100 bu afetlere tesir etmek suretiyle kendisine düşeni yapıyor. Şimdi Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz hadisinde ne buyuruyor? Diyor ki ey insanlar, hepiniz hastasınız. Alemlerin Rabbi olan Allah da tabibiniz. Hastanın faydası tabibin verdiği reçeteyi tatbikindedir. O zaman alemlerin Rabbi olan bizim için doktorsa, tabipse, onun verdiği her ayet bizim için bir şifadır. Neyin şifası? Nefsimizdeki hastalıkların şifası. Nitekim Tövbe suresinin 14. ayet-i kerimesine baktığımız zaman onlarla savaşın diyor. Allah sizin ellerinizle onları azaplandırır, onları alçaltır ve onlara karşı size yardım eder. Müminler kavminin göğüslerine şifa verir. Bakın, demek ki Allah-u Teala Allah yolunda savaşmayı emrediyor ve ayetin sonu müminler kavminin göğüslerine şifa verir. Siz Allah için bu mücadeleyi yaparsanız Allah da size yardım eder. Ne yapar? Rahmet ve fazl-ı rahmet ve selavatla Allah'ın katından fazlıları kalbinize göndermek suretiyle nefsinizin manevi kalbindeki hastalıkların azalmasını sağlıyor. Hastalıkların azalması, gelen kalbe nur faziletlerin dolmasıyla kalbimize şifa veriyor Allah Teala. İsra suresinin 82. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Kur'an'dan indirdiğimiz şeyler, Kur'an'dan indirilen şeyler ayetlerdir. Müminler için şifadır ve rahmettir. Ama zalimlerin sadece hüsranını arttırır. Evet, gerçekten zalimler her gün biraz daha zulümleri artıyor, kayıpları artıyor. Fusilat 44. De ki o amenü olanlar için hidayet ve şifadır. O dediğine Kur'an-ı Kerim. Yani Kur'an-ı Kerim amenü olan, Allah'a ulaşmayı dileyenler için hidayet ve şifadır. Mümin olmayanlar, yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için, Kur'an-ı Kerim amenü olanlar için, Allah'a ulaşmayı dileyen için hidayet ve şifadır. Evvela hidayettir. Kişi kalben Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah'ın garantisi tahtında, Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. O kişi hidayete erer ve Allah'ın dostu olur. Ama nefsin hastalıkları, henüz 19 tane afet var. Ama aynı zamanda şifa olabilmesi için ne lazım? Daimi zikre ulaştığı zaman, nefsin manevi kalbindeki 19 hastalık yerine 19 faziletin sahibi olduğu zaman artık o kişi şifaya kavuşmuştur. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için, onların mümin olmayanların kulaklarında vakra vardır. Mümin olanlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Mümin olmayanlar da Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Kulaklarında vakra vardır. O Kur'an onlara karşı körlüktür. Şifa ve hidayet değildir. Yani Kur'an-ı Kerim Allah'a ulaşmayı dileyenler için hidayet ve şifadır. Ama Kur'an-ı Kerim Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için kulaklarında vakra ve gözlerinde körlüktür. Nahl 69'da ise Allah-u Teala fizik beden hastalıklarına geçiyor. Fizik beden hastalığı için Allah-u Teala onun karnından, arının kanından bal çıkarır. Onda insanlar için şifa vardır. Allah-u Teala Nahl suresinin 68. ayet-i kerimesinde وَاُحَا رَبُّكَ اِلَى النَّحْلِ Rabbim bal arasına vahyettiği zaman çık, her çiçeğin üzerine kon, insanlar için şifa olan balı üret. İşte bu üretilen şifa olan bal insanlar için bir şifa ama fizik beden hastalıkları için. Enbiya suresinin 83. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala 84'te Eyüp aleyhisselam için buyuruyor. Hazreti Eyüp Rabbine şöyle demişti. Muhakkak ki bana bir zarar isabet etti. Hastalık geldi. Ve sen rahmet edenlerin en rahmet edenisin. Enbiya 84. Böylece zarar veren şeyi biz giderdik, hastalığı iyileştirdik. Yani Yunus aleyhisselam bana hastalık isabet etti. Talepte bulunuyor. Allah-u Teala da o zararı gideriyor. İbrahim aleyhisselam için Allah-u Teala Şuara 80'de hastalandığım zaman bana şifa veren odur. O sebeple diyoruz ki doktorlar tedavi edicidir ama şifayı veren daima Allah'tır. Kur'an-ı Kerim'in bize şifa olması için ne yapmalıyız? Allah'a ulaşmayı dilemeliyiz. Neden? Fussilet 44'te amini olanlar için şifa, hidayet ve şifadır. Ama amenü olmayanlar için Kur'an-ı Kerim sağırlıktır ve körlüktür. Allah razı olsun. Bursa'da bir kardeşim Nurten Hocam bazen çevremizde Allah'a ulaşmayı dilememesine rağmen çok güzel hasletli, rahmetli insanlar ile karşılaşıyoruz. Rabbimizin Ahzab 72'de bahsettiği cahil ve zalimler kimlerdir açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, başlangıç noktasında kim olursa olsun herkes 19 negatif özelliğin sahibidir. Ama bu 19 negatif özelliğin sahibi olan insanların afetleri, dağılımları farklı ve sosyal ilişkileri de farklı. Dolayısıyla sosyal insanlar arası ilişkilerde güzel davranması o kişinin afetlerden beri olmasını ifade etmiyor. Böylesi bir kişi de diyelim ki kardeşimiz hasretli, merhametli insanlarla karşılaşıyoruz. O insanlar da Allah'a ulaşmayı dilemedikleri takdirde onların amellerin hepsi boşa gidiyor. Ve gideceği yer cehennem. Dolayısıyla hangi şartlar altında olursa olsun burada eğer Allah'a ulaşmayı dilemez, sonsuz hayatı cehennemde geçirecekse onun bu yaptıklarından kendisine faydası yok ve hüsranda kalıyor. Az olan Allah'ın reçetesini hayatımıza tatbik etmek. Kimdir Rabbimizin Ahzab 72'de bahsettiği cahil ve zalimler? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Evet, başlangıç noktasında Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes hem cahildir hem de zalimdir. İşte 19 tane negatif özellik. Bu 19 negatif özellikten bir tanesi de zulümdedirler. Ayetlerden gafildir, şirktedir, küfürdedir, delalettedir, sardis ve küfür fısktadır. Şeytanın kulu dostundur, fırkalara ayrılmış vazi zalimdir, cahildir. Bakın iki tane özellik herkes ama. Ama cehalet ve zulümden bir insanın kendisini kurtarabilmesi mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlı. İşte onu kendisi cahildir, bilmiyor. Ama Allah Teala bu cahil ve zalim olan kişiye onu o halde serbest bırakmıyor, katından hidayetçiler gönderiyor. Hem Taha 123 hem de Bakara 38'de Kâleh bite cemî'an ba'dikum li ba'din adû. Siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Benden size hidayetim gelecek. Kim hidayetime tabi olursa. İşte gelen hidayetçiler o cahil olan kişiyi cehaletten kurtulmak üzere ilim veriyor. O kendilerine ilim verilenler. İlmi veren kimdir? İlmi veren Allah'ın katından hidayetle vazifeli olan hidayetçidir. Bu ilmi kime veriyor? O cahile veriyor. İşte o cahil hidayetçinin getirdiği ilmi alabilirse ki Hazreti Ali mal mi istiyorsunuz, ilim mi istiyorsunuz? Eğer mal istiyorsanız o zaman malın bekçisi olursunuz. İlim istiyorsanız ki daha Allah'ın katından gelen ilim istiyorsanız o ilim sizi korur. Dolayısıyla kişinin iradesiyle paralel eğer Allah'tan gelen ilmi alırsa Kur'an-ı Kerim'deki muhteva ile o ilim verilenlerden olur. Ve Allah-u Teala tam 7 tane ayet-i kerimede kendisine ilim verilenlerden bahsediyor. Allah razı olsun. İstanbul'da mı kardeşim muhterem hocam? Rad 27'de ayette geçen Allah dilediğini delalette bırakır ifadesi insanları hidayetten men eden bu seçilmeyen %10'u mu kapsıyor? Açıklayabilir misiniz? Hayır. Allah dilediğini delalette bırakır. Başlangıç noktasında insanların %10'dan azı zaten kendileri ulaşmayı dilemiyor. Başkasının dilemesine mani oluyorlar. Bunlar uzak delalette. Kendileri davranış biçimleri sebebiyle uzak delalette kalıyor. Ama geri kalan insanlar %90'dan fazlası seçiliyor. O %90'dan fazla seçilenler de o insanlar da olaylarla imtihan oluyorlar. Ama bu olaylarla imtihan olan insanlar ölüme kadar hiçbir zaman Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Halbuki Allah-u Teala Tövbe 126'da onları senede bir iki kere imtihan ettiklerimizi görmüyorlar mı? Tövbe etmiyorlar ve zikre başlamıyorlar. Seçilmişler. Seçilmişler ama hem tövbe etmiyorlar hem de zikre başlamıyorlar. Yani Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. İşte o zaman Allah onları delalette bırakıyor. Çünkü kendileri iradeleriyle istemiyorlar. Geri kalan %10'dan azı istiyor ve Allah-u Teala da onları hidayete erdiriyor. Muğla'dan bir kardeşim muhterem hocam, bazı insanlar Bakara 223'te geçen kadınlarını sizin için bir tarladır. O halde tarlanıza nasıl dilerseniz öyle yaklaşın kısmını kullanarak kadın fuhuş kölesidir diye mana çıkartıp fitne yayıp insanları Kur'an-ı Kerim'den uzaklaştırıyorlar. Talak 4 ayetinde İslam 9 yaşındaki evliliği emrediyor. Manası çıkartıyorlar. Ali İmran 14'te ise İslam kadını süs eşyası olarak görüyor diyorlar. Bu konuları açıklamada yetersiz oluyoruz. Şu an bu ayetler üzerinden ülkede dinsizliği körüklüyorlar. Bu ayetleri nasıl açıklamalıyız? Sevgili kardeşlerim, Kur'an bir bütündür. Bütününden hareket etmek lazım. Yıllar yılı insanlar büyük teranelerle İslam'da kadın dövülür vesaire. Ama bu konudaki Kur'an'ın bütün emirlerine baktığımız zaman hiç de öyle olmadığını görüyoruz. Allah-u Teala hiçbir zaman insanın dövülmesinden yana değildir. Nisa suresinin 34. ayet-i kerimesine baktığımız zaman Nisa 34'te ne diyor? İşte burada bu salih amel nefsesi gibi yapan kadınlar itaatkardırlar. Allah onların haklarını ve iffetlerini korumasıyla onlar da gaddede kocanın yokluğunda hem kendilerini hem de kocanın mal ve şerefini koruyucudurlar. İtaatsizliklerinden, baş kaldırmalarından korktuğunuz kadınlara ise önce nasihat ediniz. Yani bu kişi eşi ona isyan ediyor. Emrine hiç yerine getirmiyor. Nasihat ediniz. Sonra yataklarında yalnız bırakınız. Bu da başka bir o isyankarlıktan onu kurtarmak için. Hala itaat etmezlerse onları vurunuz diyor. Fakat bu ayetle Sad suresinin 44. ayet kelimesini birlikte zikredersek, Eyüp aleyhisselam çarşıya gelen eşi vaktinde gelmediği için dönersen sana 100 tane değnek vuracağım diyor. Ama bakın şimdi ne diyor Allah-u Teala? Ey Eyüp, eline bir demet sap al, onunla vur. Yani 100 değnek dedi Eyüp aleyhisselam, yemin ediyor. Ben sen gelirsen sana 100 değnek vuracağım diyor. Ama Allah-u Teala emri, bu noktadaki hükmü yerine getirmesi babında, dövülmenin olmaması babında şu açıklamayı getiriyor. 100 tane buğday sapı al, yan yana getir ve yeminini bozma. Sadece yeminini yemin ettiği için yeminini bozma, yerine getir dediği için bir kere o 100 tane buğday sapıyla ona vur ve böylece sen yeminini yerine getirmiş oluyorsun. Bu iki ayet-i kerimeyi birleştirdiğimiz zaman 100 tane buğday sapıyla bir kere eşine dokunduğu zaman bu vurma alayı mıdır? Hayır, değil. Allah bu hükmü niye getiriyor? Aslında dövülmesinden yana değil Allah-u Teala. Asla. Ama kişinin nefsi bunu istiyor ve nefsinin de bu şekilde terbiye olması babında Allah-u Teala bu hükmü getiriyor. Yani yıllar yeli insanlar hep bunu söylediler. Halbuki değil. Şimdi gelelim asli ayet-i kerimeye. Bakara 223'te geçen kadınların sizin için bir tarladır. Çocukların sahibi olmak için şu anda bütün evlenen çiftler öyle değil mi? Normal olarak yıllar yılı insanlar mesela ne diyelim? Özellikle erkekler. Erkek çocuk sahibi olmadıkları için kadınlarını belki birçok şeylerde üzdüler vesaire. Ama aslında cinsiyet belirlenmesinde kadın şey değil. Cinsiyet belirlenmesinde erkek önemli. Çünkü erkek X ve Y kromozomlarını taşıyor. Kadında sadece X kromozomu var. O zaman cinsiyetin belirlenmesinde aktif olan unsur erkektir. Ve gerçekten erkek için hanım bir tohum vazifesini. Niye? Çocuklarını yetiştiriyor. Dolayısıyla o açıdan bakıldığı zaman evet, bu benzetme yapılabilir. O halde nasıl dilerseniz öyle yaklaşın kendi eşine kısmını kullanarak, kadın fuhuş kölesidir diye mana çıkartıp, böyle bir şey ayet-i kerimede söylenmiyor. Ama fitne çıkartanlar hep olacak sevgili kardeşlerim. Çünkü Allah-u Teala Al-İmran suresinin 7. ayet-i kerimesinde, bu Kur'an-ı Kerim'in bir kısım ayetleri muhkem ayetlerdir, bir kısım ayetleri müteşabihtir ve kalplerinde zevk olanlar. Öyleyse her devirde kalbinde zevk olan insanlar olacak. Bu ayetleri fitne sebebi kılacaklardır. Onlar hesaplarını Allah'a vereceklerdir. Ama bize düşen, bizim bu ayetlerin manasını devrin imamından öğrenip o şekilde yaşamamız ve insanlara o şekilde açıklamamız. Kur'an-ı Kerim'den insanları uzaklaştırıyorlar. Tamam. O Kur'an-ı Kerim'den insanları uzaklaştıran kişileri gördüğümüz zaman bizim için bir sebep. Onları nasıl uzaklaştırıyorsa biz de insanlara o şekilde yaklaştırmalıyız. Yani onlara da yardımcı olmalıyız. Bizim şikayet etme hakkımız yok sevgili kardeşlerim. Yani biz evvela kendimiz elimizi fitneden çektirmeliyiz. Bu da nefs tezkiyesi ve tasfiyesiyle olur. İki, fitne içerisinde olan insanlara da yardım etmeliyiz. Onların da huzur ve mutluluğu için yaşamalıyız. Biz kimseye düşman değiliz. Ama fırsat bilip, bak o hatayı yaptı, şimdi bana fırsat düştü deyip ona hücum etmek niyetinde olmamalıyız. Bize düşman olanları da bizim dostumuzdur, yardım etmemiz gereken insanlardır. Dolayısıyla hedefimiz evvela kendimizin zulme karışmaması, ama zalim olan bir kişi varsa ona da yardım ederek onun da elinin zulümden temizlenmesi, kirli bir el varsa o kirli eli de temizlemek hedefimiz olması lazım. İnşallah. Ve nasıl onlar fitneyi yayıyorlarsa biz de bu fitnenin temizlenmesi, yok olması istikametinde çaba göstermeliyiz inşallah. Allah razı olsun. Antalya'dan bir kardeşim muhterem hocam, Efendimiz bir sözünde Allah beni sevsin, ben de onu seveyim diye bir düşüncenin sahibiyseniz yazık ediyorsunuz kendinize. Önce siz Allah'ı seveceksiniz. Allah'ın sizi, sizin onu sevdiğinizin kaç bin katı sevdiğinizi o zaman anlayacaksınız buyuruyor. Bu sözü açıklar mısınız? Evet sevgili kardeşlerim. Yani ne istiyorsak bizim dışımızdakiler hep bir sebep. Mesela biz Allah'ın bizi çok sevmesini istiyorsak o zaman biz Allah'ı çok seveceğiz. Yani biz ekersek onu biçeceğiz. Tarlayı ekmeyen hasada gidemez, hasadı biçemez. Yani siz ekmeden biçebilirsiniz ama bir başkası tarlayı ekmiştir, siz gidip biçebilirsiniz. Ama siz ekmeden kendiniz karşını alamazsınız. Evvela ilk adımı bizden Allah istiyor. Biz seversek seviliriz. Şikayet eden bizsek nedir etrafımızdaki eşimizden dolayı eşimiz bizi sevmiyor. O güzel de hemen bir adım evvelinden biz acaba onu sevebiliyor muyuz? Ona sevgimizi ispat edebiliyor muyuz? İşte biz bunu yapabiliyorsak Allah-u Teala'nın da bir değil iki de üçten mutlak surette karşılığını bize vermesi lazım. Yani ne ekersek onu biçiyor sevgili kardeşlerim. Biz sevgiyi ekmeliyiz ki sevgiyi biçebilelim. Allah'ın izniyle. Ekmeden biçemeyiz. Ama başkasının ektiğini biçebiliriz. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah.
2: Aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem hocam, sonsuz hürmetle, sevgiyle, mübarek gül kokulu ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Muhterem hocam, eğer uygun görürseniz bir sualimiz olacak inşallah. Bidatin anlamı nedir? Ne yapılırsa dinde bidat olmuş olur. Açıklar mısınız? Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Bidatın anlamı nedir? Ne yapılırsa dinde bidat olmuş olur. Açıklar mısınız? Bidat, Kur'an-ı Kerim'de yer almayan, Kur'an-ı Kerim'e muhalif, din tatbikatına giren hürafeler bidattır. Bidat, Kur'an'da yer almasına rağmen din tatbikatından çıkartılan her şey de bidattır. Ne var? Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması 73 ayet-i kerimede anlatılıyor. 12 kere ayet-i kerimede bize farz kılıyor. Bu Kur'an'da yer alıyor. Ama günümüze geldiğimiz zaman insanlar ne diyorlar? Ruh insana hayat verir. Ruh vücuttan çıkınca kişi ölür. Ancak ölümle insan ruhu Allah'a ulaşır. Dünya hayatında ruhun Allah'a ulaşması yok. O işte bu bir bidattır. Yani Kur'an'da yer alıyor. 73 ayet-i kerimede açıklarını 12 ayet-i kerimede farz kılıyor. Tüm bu ayetler var olmasına rağmen bir deli bir kuyuya bir taş atıyor, 40 akıllı çıkaramıyor. Diyor ki hayır böyle bir şey yok. O zaman bu bir bidattır. Yetmez. Dinde, Kur'an'da yer almayan ama din tatbikatına sokulan. Kur'an'da yok ama din tatbikatına sokuluyor. Ne diyor mesela? Bütün Resuller peygamberdir. Kur'an'da öyle bir şey yok. Ama insanlar uydurmuş ve bunu din bir hükmü olarak kabul etmişler. Vahiy peygamberlerin sona ermiştir. Böyle bir şey yok. Hürafe insanlara inandırmışlar. Öyleyse ikisi de bidattır. Kur'an'da yer almayan, din tatbikatına sokulan, Kur'an'a muhalif olan her şey bidattır. Kur'an'da yer alan ama din tatbikatından çıkartılan, Kur'an-ı Kerim'e ters düşen her şey bir bidattır. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Aran Kur'an Her Amut programının sorular ve cevaplar bölümünde bir araya geldik. Bir başka programda tek bir bilgi olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
3: İnşallah Allah'ım seni çok seviyorum. Ben de sana yaşarken ulaşmak istiyorum. Ermiş kulların gibi, dostların gibi olmak istiyorum. Böyle taleplerde bulunuyor musun?
4: Allah'a ulaşabilmek için, dost olabilmek için ne zahmetlerden geçiyorlar.
5: Evliyaların durumlarına, yüksekliklerine yükselemem.
3: Bilemedik biz öyle o şeylere erebilir miyiz?
5: Uzanamam. Hakkım değil.
6: İsterdin ama imkanların yok ki.
7: İsteriz ama çok zor. Şu zamanda çok zor.
8: Bu zamanda onlar gibi olmamıza çok imkan yok.
4: Ama bu devirde biz o zahmetleri geçebiliyor muyuz? Hayır.
0: kullar için imkansız olan Allah için çok kolay. İnsanlar Allah'a ulaşmayı çok zor, meşakkatli, imkansız gibi görüyorlar. Ama onlara göre. Fakat Allah için çok kolay. Çünkü Allah-u Teala Şura 13'te ve Rahat 27'de kim bana yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse ondan sonrası onlara ait değil. Onların ruhunu ben kendime ulaştıracağım. Sadece kendilerinden istediğim şey bir kalbi dilek. Kalpten ulaşmayı dilemek. Kalpten dileyen herkese Allah bu ibadetleri sevdiriyor. Zikri sevdiriyor, namazı sevdiriyor, orucu sevdiriyor. Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması şu kainatta en kolay şey. Çünkü biz diliyoruz, gerisini tamamen Allah gerçekleştiriyor. Biliniz ki Allah-u Teala sizi çok seviyor. Bir tek dileğinize sizin dostunuz olmak için ve sizi dostlar arasına kabul etmek için hazırdır. Bu dilek Allah'a ulaşmayı dilemektir. Siz Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah da mutlaka sizin ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Yani siz ulaşmayacaksınız. O ulaştıracak. Ve bunu Allah-u Teala garanti ediyor. Fatiha-ı Mâsterevâ.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk programında Allah-u Teala bizleri bir araya getirir. Bugünkü konumuz Allah'ın rızasını kazanmak. Birinci sual, Allah'ın rızası nasıl kazanılır? Allah-u Teala rızayı geniş bir yelpaze içinde safhalara, kademelere ayırmış durumda. Allah'a ulaşma dileği başlangıç rızasını oluşturuyor. 13. basamakta mürşide ulaştığımız zaman ön rızanın sahibiyiz. Allah-u Teala bizden gene razı olmuştur ikinci safha rızayla. Ruhumuzu Allah'a ulaştırdığımız zaman rıza üçüncü rızadır. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettiğimiz zaman ekber rıza. Nefsimizi Allah'a teslim ettiğimiz zaman azim rıza olur. Allah'ın en üst rızası Allah'a köle olduğumuz zaman tahakkuk eder. Gerçekten baktığımız zaman yedi sıfayı rızayı görüyoruz. Sırasıyla ifade etmek gerekirse yedi safa hedef emir söz konusu, amin olmayı, daha doğrusu evet, felahı, takvayı, hidayeti, kul olmayı ve teslim olmayı öncesinde mutlaka Allah'ın rızası vardır. Allah'ın rızası olmadan bu hedeflere ulaşmak mümkün değildir. İşte birinci safha rıza Zümer suresinin 7. ayet-i kerimesinde وَاِنْ تَكْفُرُوا فَاَنَّ اللّٰهَ يَرْدَى لَكُمْ وَاِنْ تَكْفُرُوا فَاَنَّ اللّٰهَ غَن۪ينَ عَنْكُمْ وَلَا يَرْدَى لِعِبَادِ الْكُفْرِ وَاِنْ تَشْكُرُوا فَاَنَّ اللّٰهَ يَرْدَى لَكُمْ Okuduğum ayetin Arapça meali şöyle: eğer küfrederseniz Allah küfrünüzden müstahanidir. Ama Allah kulların küfrüne razı değildir. Ve in teşkürü, ama şükrederseniz Allah sizden razı olur. Dehr suresinin 3. ayet-i kerimesinde enne hedeynâhu sebîle imma şâkiren ve imma kefûre. Biz sizi sebîle ulaştırırız. Nasıl sebîle ulaştırır? Dileyen şükreder, şakirlerden olur. Dileyen küfreder, kafirlerden olur. O halde birinci safa rıza şükretmeyi gerektirir. İkinci safa rıza mücadele-i 22'ye göre mürşide tabi olmayı, kalbimize imanın yazılmasını gerektiriyor. Üçüncü safa rıza ruhun Allah'a teslimini, dördüncü safa rıza fizik vücudun Allah'a teslimi, mücadele-i 22'de Allah Teala ulaike ketebe fi kulubil iman ve ayyadu bi ruhin. Allah onların kalplerine iman yazdı ve katından bir ruhla destekledi. Ve 28'de ise ya ayetun nefsul mutmainne turci ila rabbiki radiyatan mardiye. Sen Rabbinden razı, Rabbin de senden razı olarak Rabbine dön. Fetih suresinin 18. ayet-i kerimesinde de aynı hakikatleri görüyoruz. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'de ne diyebiliriz? Yedi safa rıza söz konusu. İkinci sual, şükredenlerden olmakla Allah'ın rızasını kazanmak arasında nasıl bir ilişki vardır? Zümer suresinin 7. ayet-i kerimesinde söylediğimiz gibi وَاِنْ تَكْفُرُوا فَاَنَّ اللّٰهَ غَن۪ينَ عَنْكُمْ Küfrederseniz Allah küfrünüzden müstahanidir. Ama Allah kulların küfrüne razı değildir. en teşekkürü şükredenlerden nazlıdır. Der Suresi'nin 3. ayet-i kerimesine kişi düşünür ki madem ki Allah şükredenlerden razıdır, o zaman benim şükretmem gerekir. İşte bu birinci safa rızadır. Allah Teala kişinin küfürde ihsan etmesi halinde ondan razı olmayacağını, eğer insanlar şükrederse o zaman onlardan razı olacağını söylüyor. Kim küfürden kurtulmak için harekete geçmişse 13. basamakta Allah'a müşridini o kişiye göstererek ondan razı olduğunu ifade etmiş olur. Küfürden kurtulduğumuz yerde kalbimize imanın yazıldığı 14. basamak olduğuna göre müşride ulaştığımız anda kişi küfürden kurtulmuş oluyor. Şükrün içine geçmiş oluyor. Zümer 7 ve Dehr 3 bunu ifade ediyor. Arap suresinin 16. ayet-i kerimesinde ve 17. ayet-i kerimesinde İblis diyor ki senin sırat-ı müstakimine oturacağım. Beni azdırmana yeminlerim ki senin sırat-ı müstakimine oturacağım. Sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından gideceğim. Onların çoğunu şükredici bulmayacaksın. Yani Allah-u Teala şükredenlerden olmamızı, İblis size küfürde kalmamızı söylüyor. Onların çoğunu şükredici bulmayacaksın. Yani onları küfürde tutacağım. Başka bir deyimle onların Allah'a ulaşma dileğine mani olacağım. Gerçekten insanların çoğunda bunu İblis başarmış mı? Evet. Çünkü diyor ki ruh insana hayat verir. Ruh vücuttan çıkınca kişi ölür. Ancak ölümle insanla ola alışır. Dünya hayatında ruhun Allah'a ulaşması yok. Kimi bu konuda inandırmışsa bu şekilde ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması yoktur. O kişi de Allah'a ulaşmayı dilemeyecektir. Ve böylece dilemediği için de küfürde kalacak. Allah da küfürde kalanlardan razı olmayacaktır. Üçüncü sual, Allah'ın rızasını kazanmak için insanların rızasını kazanmak da önemli midir? Evet. Allah'ın bizden razı olması artılarımızla eksilerimizle genel bir çerçeve içinde bizi değerlendirip pozitif hanesine kaydetmesi demektir. Sadece Allah-u Teala'nın rızasını değil, insanların da rızası aslında önemli bir keyfiyettir. Zaten fıkıh ilmi tamamen rızaya dair bir ilimdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kula teşekkür etmeyen, şükretmeyen Allah'a şükretmemiş olur. Dolayısıyla Allah kimi o konuda insanlara teşekkür etmeyen Allah'a da şükretmez. Ama fıkıh bahsetmişken şunu da açık olarak ortaya koymak lazım. Bir insan fıkıh konusunda her türlü bilgiyi bilse bile, helala ne kadar dikkat etse, harama ne kadar dikkat etse, evlenme hakkına dikkat etse, hukuka riayet etse ama fıkhın ötesinde Allah'ın farzlarını yerine getirmesin, mesela zikir yapmasın, mesela müşriklere ulaşmasın, o kişinin kurtulması mümkün değildir. Fıkıh ilmiye tek başına hedefe ulaşmak söz konusu değil. O zaman ne yapmamız lazım? Dini Kur'an-ı Kerim'den öğrenmemiz lazım. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre Allah'ın rızasını kazanmanın birinci ve en önemli faktörünün Allah'a ulaşmayı dilemek olduğundan bahsediyor Allah-u Teala. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Kur'an okudum, Allah'a çok yakın oluyorum. Namaz kılarken daha çok yakın oluyorum.
3: Müslüman olan 5 vakit namaz ne kılması lazım? Dini, diyanetini bilmesi lazım.
4: Dua. Ben dua ettiğim zaman ulaştığımı biliyorum. Duyduğunu biliyorum. Dua, çünkü Allah'la kul arasındaki en büyük bağ duadır.
5: Allah'a ulaşmak deyince aklıma gelen ilk şey Allah'ın rızasını kazanmak. Yani Allah'a Allah'ın emirleri huzurunda onun emirlerini yerine getirmek. Yani sırat-ı müstakimi takip etmektir.
6: Allah'a uğraşmak demek Kur'an-ı Kerim okumak, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, Allah yolunda cihat etmek, zikir yerlerine gitmek, zikir meclisinde bulunmak, zikir yapmak.
1: Sizce bunları gerçekleştirdiğimizde Allah'a ulaşabilir miyiz?
6: Evet, tabii. Ulaşabiliriz inşallah.
1: Sizce neyimiz Allah'a ulaşıyor?
3: Niyet Allah'a ulaşıyor.
4: Niyetin temiz olduğu zaman her halükarda zaten ulaşabilirsin. Allah-u Teala sana şah damarından daha yakındır zaten.
6: Bizim ibadetimiz Allah'a ulaşacak. Bizim cihadımız Allah'a ulaşacak.
2: İslam dini bu aslında. Hakikatini bu. Kur'an'ı bilen, okuyan, namazını bilen. Bir gün hepimiz öleceğiz. Yani ölüm haktı, Allah haktı. Gerisi her şey boştu, yalandı.
0: Bir misafirimiz Allah'a ulaşmak konusunda, Kur'an okunduğunda Allah'a çok yakın oluyorum. Namaz kılarken daha çok yakın oluyorum. Dedi. Allah'a ulaşmanın yolu Kur'an okumak, namaz kılmaktan mı geçer? Kur'an okumak, namaz kılmak bu hasta emirlerden iki tanesini ifade ediyor. Ama Allah Teala Allah zatından bize ruhu vermiş ve bu ruhu emaneti tekrar geri istiyor. Allah'a ulaşmak Allah'ın emanetini hayattayken sahip olan Allah'a tevdi etmek, teslim etmek de mümkündür. Fatır suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah şöyle buyuruyor. Men tezekka fe ennemâ tezekka li nefsî ve liyallâhil mesîr. Kim tezkiye olursa kendi nefsi için tezkiye olur ve ruh Allah'a ulaşır. Yani ruhun Allah'a ulaşması ancak nefsin tezkiyesine bağlı. Ama nefsin tezkiyesi de fizik vücudun şeytana kurulmaktan kurtulmasına bağlı. Fizik vücudun şeytana kurulmaktan kurtulması ise Allah'ın yap dediği emirlere itaat, yasak olan fiillerin işlenmemesiyle mümkün. Hedeflere varmanın tek yolu ibadetleri Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta gerçekleştirmektir. Ama bunların arasında en önemli faktör zikirdir. Eğer Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemişseniz, günlük zikriniz giderek artacaktır. 30 bin zikirde ruh Allah'a ulaşacaktır. Allah-u Teala Ankebut Suresi'nin 5. ayet-i kerimesinde 3 çeşit zikirden bahsediyor. Utlu mahviye ileyke minel kitabi ve hakimus selate enne selate tenavune al fahşâ vel münker ve lezikrullahu lekber. Sana vahyettiğimiz Kur'an ayetlerini tilavet et oku. Namaz kıl, çünkü namaz kötülükten fuhşiyattan men eder. Ama bil ki Allah'ın zikri en büyüktür. Neyse, Kur'an okumak da bir zikirdir. Namaz kılmak da bir zikirdir. Kur'an'ın zikir olduğu Hicr 9'da, namazın zikir olduğu Taha 14'te ifade ediliyor. Ama en büyük zikir Allah isminin tekrarı ile Müzemmil 8'de ifade ediliyor. وَاسْكُرُ اِسْمِ رَبِّكَ فَتَبَّتِلِ اِلَى تَبْتِيلَ. Nefs tezkiyesi zikirle gerçekleşir. Zikir yoksa nefs tezkiyesi yok. Rad suresinin 28. ayet-i kerimesinde اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَتَنْبَعِينُ قُلُوبُنُ ذِكْرَ اللّٰهِ اَلَا بِذِكْرَ اللّٰهِ تَتْمَعِينَ الْقُلُوبُ. Yani nefsin 7 kademesinden bir tanesi emmare, ikincisi levame, üçüncüsü müleme, dördüncüsü mutmaine, beşincisi razi, altıncısı marziye ve yedincisi tezkiye. Şimdi eğer Allah Teala Rad 28'de ellezine amenu, onlar ki amen oldular ve tetmeinu kulubun zikrullah, kalpler Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Öyleyse nefsin mutmaini kademesi zikirle ise emareyi geçmek de zikirledir. Levami'yi geçmek de zikirledir. Müleme'yi geçmek de zikirledir. Allah'tan razı olmak da zikirledir. Allah'ın rızasını kazanmak da zikirledir. Ve nefs tezkiyesi kısacası zikirledir. Zikir yok da hiç kimse nefsini tezkiye edemez. Öyleyse hedef emirlere bakalım. 7 tane hedef emir var. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci vasıta ile gerçekleşir. Allah'ın tayin ettiği müşride tabi 3. hedef zikirle ve tabiyetle gerçekleşir. Ruhun Allah'a teslimi tabiyetle, zikirle ve ruhun nefse siyasiyle gerçekleşir. Kısacası 7 tane hedef emir ve 7 tane vasıta emir. Ama bu vasıta emirlerden en önemlisi zikirdir. Allah'a ulaşmayı dileği hedef emrin birincisi. Ama eğer Allah'a ulaşmayı bir insan diliyorsa ve zikretmiyorsa, doğal olarak zikretmiyorsa, namaz da hoşuna gitmeyecektir. Zikir de vesaire diğerleri de. O zaman o vasıta emirleri istemeden yerine getirecektir. Ama Allah Teala kalpten ulaşmayı dileyeni Rahim esması ile tecelli ederek Allah'a açılan kapıları bir bir açtığını ve zikirle Allah'ın yardımının geldiğini görüyoruz. Diğer vasıta emirler hepsi zikrin bir yardımcısıdır. Yani kısacası riyazet ve mücahede. Mücahede Allah'ın farz kıldığı bir emri nefsimize istemese de yerine getirmektir, ona kabul ettirmektir. Riyazet Allah'ın yasak ettiği bir fiili de nefsimiz istese de ona vermemektir. İşte mücahede ve riyazet sadece zikrin bir yardımcısıdır. Zikir olmadan hedef emirlere ulaşmak mümkün değil. Birinci hedef emir ayrı tabii. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala insanoğlunun Allah'ın rızasına daha üst boyutta ulaşabilmesi için mutlaka ona rehberlik edecek bir mürşide tabi olmasını farz kılmış. Sizce mürşit sizin için neyi ifade ediyor?
3: Allah-u Teala onlara perde koymuş yani onlara. Dünyayı görüyorlar, insanları görüyorlar ve insanlar rehber oluyorlar, nesihat ediyorlar, sohbet ediyorlar, dini anlatıyorlar. Onlar ermiş insanlardır.
4: Bir aracıdır benim için. Onu anlatıyor, o size anlatıyor. Onun yanında tövbe ediyorsunuz. Size bir şey, hoca gibi bir şey. Yani size öğretiyor.
6: Mücahit insanlardır.
5: Mürşidi sağlamsa Allah sizi sırat-ı müstakime, Allah'ın yoluna sizi çevirir götürür.
1: Siz de size bir rehberlik edecek bir mürşit aramak ister miydiniz?
2: Evet. Yani Allah'a çok ulaşmak istiyorum. Allah'a daha çok ulaşmak istiyorum. Allah belki bazen bir de kanadım olup bir Allah'a yani gökyüzüne uçuyasım geliyor. Böyle hep Allah'a bazen o kadar yakın olmak istiyorum ki kendimce.
6: İsterim tabii.
4: Evet hani evliyalara inanırım, şeyhlere de inanırım. Bazılarına, gerçekten bazıları var, mucizevidir. Ama şöyle ben dik, benim tek bildiğim bir şey var bu konuda. Hani ondan öğreneyim, sonra ona yöneleyim ya da şundan öğreneyim sonra. Direkt dua. Zaten sen eğer ki sen Allah'ı unutmazsan, Allah-u Teala hiçbir şekilde seni unutmaz, her halükarda sana ulaşır. Allah sana seni layık gördüğü zaman sen ona yöneliyorsun zaten. Kimsenin seni yönlendirmesine gerek almıyor.
0: Bir misafir mürşidin sağlamsa Allah sizi sırat-ı müstakime Allah'ın yoluna götürür dedi. Sırat-ı müstakime ulaşmakta mürşitlerin rolü nedir? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'in 1. suresi Fatiha'da 5. ayet-i kerimede İyyâke nâbudû sadece sana kul oluruz. Ve iyyâke nestaîn, istihane-i mürşidimizi sadece senden isteriz. Ehdine sırat-ı müstakim, Fatiha 6, bizi sırat-ı müstakim ulaştır. Öyleyse görüyoruz ki, mürşitle ancak sırat-ı müstakime ulaşabiliyoruz. Allah-u Teala diyor ki biz amin olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri mutlaka sırat-ı müstakime ulaştırırız. Yani mürşitlerine ulaştırırız. Hac 54. Hac 54'te وَلْيَعْلَمَ الَّذ۪ينُ وَاُتِ الْعِلْمَ اَنَّهُ الْحَقُ مُنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُ بِهِ فَتُوبِتُ لَوْ قُلُوبَمْ اَنَّ اللّٰهَ لَهَذِيَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا اِلَى سِرَاتِ مُسْتَقِيمِ Allah amin olanları mutlaka sirat-ı müstakime ulaştıracağını beyan ediyor. Sirat-ı müstakim, mürşidin bulunduğu dergâhtan başlar Allah'a kadar devam eder. Allah'a ulaşmayı dileyenler mutlaka evvela mürşitlerine sonra da Allah'a ulaşacaklardır. Hiç kimse mürşide ulaşmadan ruhu sirat-ı müstakim üzerine yükselemez. Kehf 17'de men yatallahu fevvel mühted Allah kimi kendisine ulaştırmışsa onunla o hidayete ermiştir. Ve men yudil ama kimi delalete bırakmışsa felen tecide lehu veliyen mürşid. Allah kimi delalete bırakır? Rahat 27'de en Allah yudil men yeşahu. Allah dilediğini delalete bırakır. Hidayeti Kur'an'ın dışındaki kaynaklarda arayanlar Allah onları delalete bırakır. Çünkü Evliya Sultanı Hadis-i Şerif'te kim hidayeti Kur'an'ın dışında ararsa Allah onun belini kırar. Hadis-i Şerif'i çok manidar. Öyleyse hidayeti Kur'an'ın dışında arayanlar onlar gerçekten delalette bırakılıyor. Ve delalette bırakılanlar için bir hidayetçi söz konusu değil. Ama Allah kimi kendisine ulaştırmışsa o hidayet ermiştir. O zaman Allah'ın kendisine ulaştırdığı kişiler, onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Nebe suresinin 38. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Nebe 38'de şunu görüyoruz. يَوْمَ يُكُمُ الرُّحُ وَالْمَلَائِكْتُ سَفَا لَا تَكَمُنْ لَمُنَا اِلَى مَنْ اَذِنْ لَرَحْمَانَ O gün ruh ve arşıttan melekler saf saf dururlar. Allah'ın verdiği, izin verdiği kişi hariç kimse konuşmaz. Her devirde Allah'ın kendisine izin verdiği devrin imamıdır. Devrin imamı Nebi Resul ise asaleten şefaat yetkisine sahiptir. Devrin imamı Veli Resul ile vekaleten şefaat yetkisine sahiptir. Ve onun talebiyle günahlar sevaba çevrilir. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
7: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve bereket sevgili Cafer Hocam. Ellerinizden hasretle, hürmetle, sevgiyle öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum. Hem de kalbimden inşallah. İzniniz olursa bir sual arz etmek istiyorum sevgili Cafer Hocam. Maide

0: muhteva Fetih 29'da belirtiliyor. Fetih 29'da Muhammedun Resulullah vellezine ma'ahu eşeddâhu alel küfâri. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulüdür. Onunla beraber olanlar küfara karşı şiddetli. Ruhama'a beynehum, ama aralarında merhametlidirler. Terahum rükânü sücede, onları rükû ve secdede görürsün. Yeptegûne fadlen minallâhi ve redvânen. Onlar Allah'tan fazıl ve rıza istiyorlar. Simâhum fî vücûhüm min eser-i sücûd. Onların işaretleri secde ucu yüzlerindeki şedde, alınlarki secde izlerinden beri. Zalike meselen fi Tevrat. Bu onların Tevrat'taki misali ve meselen fi İncil, İncil'deki misalidir. Kezer'an ahireca şet'ahu fe azerehu diye devam ediyor. Gerçekten de eğer kişi Allah'ın yoluna girmeden evvel hacca gitmişse, ki insanların %90'dan fazlası hacca giderler ama Allah'ın yolunda değillerdir. Allah'ın fazlına muhatap olmamışlardır. Allah'ın mürşid rızasına da tabi olmamışlardır. O noktada da değillerdir. Allah Teala bir insanın kalbine iman yazmadık, o kişinin kalbinde fazlın tutulması mümkün değildir. Böyle bir şey içinse Allah'ın müminler rızası o kişi için mutlaka gereklidir. Böyle bir rızayı kim Allah-u Teala'dan isterse onlar o hedefe ulaşacak olanlardır. Yani Allah'tan faz ve rıza, fizik vücudun yaptığı zikirlerle fazlın kalpte toplanması söz konusu. Belki 7 safa rıza ve 7 safa nefs tezkiyesini alt alta yazacak olursak, kişinin kalbinde fazılların birikebilmesi mutlak surette o safanın rızasını gerçekleştirmesine bağlı. Allah'tan fazıl ve rıza, kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe kalbinden birinci safa rızanın sahibi olamaz. Mürşidine tabi olup kalbine iman yazılmadıkça ikinci safa rızanın sahibi olamaz. Ruhunu %51 nura ulaşmadıkça üçüncü safa rızanın sahibi olamaz. Üçüncü safa rızada %51 nur, İkinci safa rızada %2 rahmet, %49 fazıl, yani mürşide ulaşma rızası ve arka peşinden %49 fazıl, arkasından %81 fazıl, arkasından %100 fazıllar söz konusu. Yani fazıl ve rıza istiyorlar. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah, birlikte dinliyoruz.
1: Kur'an-ı Kerim'de daimi zikremreden Allah-u Teala, onu zikretmediğimiz zaman parçalarının her saniyesinde bizden razı olmadığını açıklıyor. Sizce zikir yapmanın önemi nedir?
2: Yani insan kalbini rahatlıyor, vicdanı rahatlıyor. Her zaman Allah'ı anmak daha bambaşka. Sen her saniye, her Allah'ın adında Allah'la baş başa kalıyorsun.
3: Zikir, her daim Allah'ı zikretmek zaten kalbin temizleniyor, dilin temizleniyor, aklın temizleniyor. Zikretmediğimiz zaman da ben inanmıyorum Allah'ın bizden razı olmayacağına. Yani zikretmediğimiz zaman Allah bizden razı olmuyor diye bir şey yok.
4: Zikir yapmak, yani Allah'ı anmak çok önemli bir şey. Çünkü Allah sürekli yanınızdadır, kalbinizdedir. Siz Allah'ı anmadığınız sürece boşta olacaksınız ve şeytan sizi kendi istediği yola çekebilecektir.
5: Rabbil Alemine daha insan yaklaşıyor. Her zaman zikir etmek lazım.
1: Sizce Allah'ı en çok zikredenler, Allah'ı en çok sevenler midir?
6: Müslümanlardır. Müslüman olmazsa zaten Allah'ı tanımaz. Zikir yapmaz. Namaz kılmaz, Kur'an okumaz.
1: Allah-u Teala bize daimi zikri farz kıldığına göre, seven sevdiğini anması gerektiğine göre, sizce Allah-u Teala'yı her an zikretmemiz gerekmiyor mu?

0: Sen istediğin zaman her zaman zikredersin. Ama şimdi sen zikretmiyorsun diye ben seni yargılıyorum diye bir şey de yok. Hani gidip onu yargılayamıyorsun diyemiyorsun. Sen neden zikretmiyorsun? Hani ben zikrederim, o zikretmez.
1: Misafirimiz zikretmediğimiz zaman Allah'ın bizden razı olmayacağına inanmıyorum dedi. Zikir olmadan da Allah'ın rızasını kazanmak mümkün müdür? Allah'ın bizden razı olmadığı her nokta kaybettiğimiz derecelerle tespit edilmiştir. Daimi zikri emreden Allah, zikretmediğimiz zaman parçaların her saniyesinde bizden razı değildir. Derecat kazandığımız her an Allah bizden razıdır. Derecat kaybettiğimiz her an bizden razı değildir. Zikretmediğimiz zaman da derecat kaybediyoruz. Evliya Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Kim bir yerde yürüyor Allah'ı zikretmiyorsa ona derecat kaybı var. Kim bir yerde oturuyor Allah'ı zikretmiyorsa ona derecat kaybı var. Kim bir yerde yatıyor Allah'ı zikretmiyorsa ona derecat kaybı var. Öyleyse bu hadise dayanarak zikretmediğimiz her noktada derecat kaybı söz konusu. O derecat kaybı varsa bizden razı değildir Allah'ta. Bu sebeple günlük hayatımızın manevi kesiminde her şeyden önemlisi zikirdir. Ama maddi kesimini detaylandıracak olursak, çevremizdeki herkesten daha iyi dininizi bilen biri olun. Dininiz deyince kainatın tek dini, insandan yani Hazreti İbrahim'in Hanif dininden bahsediyor. Dinlerin birleştirilmesi konusunda gayretin sahibi olmak hepimizin hedefidir. Bunu kendimize ideal edinmek durumundayız. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah. Allah razı olsun.
2: Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Cevap vereceğim. Sizi çok ama çok seviyorum kalpten. Size bir sualim olacak inşallah. İnsanlara karşı gösterdiğimiz sevgi ve hizmeti dünya menfaati için değil de Allah rızası için yaptığımızı nasıl gösterebiliriz?
1: Allah razı olsun. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, çevremizdeki insanlara gösterdiğimiz sevgi ve hizmeti dünyalık bir menfaat karşılığı için değil de Allah rızası için yaptığımıza nasıl inandırabiliriz? Onlar bizim hakkımızda ne düşünse düşünsünler, nasıl düşünürse düşünsünler, biz Allah rızası için gene onlara karşı en güzel davranışları sergileyeceğiz. Önemli olan bizim kalbi talebimiz. Menfaat olarak değerlendirdikleri ne varsa mutlaka bizi onlarla imtihana tabi tutacaklardır. Her imtihandan bu sevgimizin karşılıksız olduğu onlara ispat edeceğiz ki biz bunu bir menfaat için yapmıyoruz. Gerçekten Allah için yapıyoruz. O zaman zaten Allah için yaptığımız davranışlarımızdan anlaşılır. Eğer biz samimi değilsek kaybedenlerden oluruz. Samimiysek o zaman da onların sağlam dostluğunu kazanabiliriz. Allah razı olsun. Programımız sizden gelen suallerle devam ediyor. Ankara'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam. Birinci suali, bir kimse kalpten Allah'a ulaşmayı dileyip dilemediğini nasıl anlar? Açıklar mısınız? Muhterem Efendimiz her zaman bu konuda birçok kısa söylüyor. Bunlardan bir tanesi şöyle. Öğrenci ikmala kalmış. Babası sınıf geçsin diye evladım ders çalışırsan kesinlikle şu kadar parayı sana vereceğim. Çocuk keyiflemiş. Tamam demiş baba. Ve odasına kapanmış ama yine kendi nefsine uymuş. Bir iki ay geçtikten sonra babacığım diyor parayı ver. Baba diyor ki ders çalışmadın ki evladım. Ver bana parayı, ders çalışmadın. Benim çalışmadım nereden biliyorsun babacığım? Demiş ki getir o kitabı bakalım. O kitabı açtıkları zaman sana vermen gereken parayı bu okuman gereken kitabın son sayfaları arasında koymuştum. Eğer kitabın sayfalarını çevirip okusaydın, çalışsaydın zaten parayı görecektin. İşte burada da aynı durum söz konusu. Allah'a ulaşmayı kalpten dileyen bir insan, Allah ona zikri sevdirir, Allah ona mürşidi sevdirir, Allah ona namazı sevdirir, Allah ona orucu sevdirir. Bunların hepsini bir bir gerçekleştirir eğer kalpten ulaşmayı dilemişse. Çünkü Allah Teala Rad 27 ve Şura 13'te söz vermiş. Kim bana ulaşmayı dile yönelirse ben onun ruhunu kemiğe ulaştıracağım. Vasıta emirler zikir olmadan, mürşid sevgisi olmadan, mürşid taviyet olmadan, namaz olmadan, oruç olmadan, bunlar hiçbirisi olmadan ruh Allah'a ulaşmayacağına göre o zaman Allah Teala da ruhumuzu kendisine ulaştırmayı garanti ettiğine, söz verdiğine göre o zaman bu vasıtanın önemini bize sevdirecektir. Sevmiyorsak bu demektir ki kalben Allah'a ulaşmayı dilememişiz. Allah Teala da Rahim esmasını tecelli etmemiş ve bu olay bu şekilde gerçekleşmiştir. İkinci sual, birlik ve beraberlikte Allah ve Resul'e itaatin önemi nedir, açıklayabilir misiniz? Dini yolda güzel ahlakın kazanılmasında en büyük etken Allah ve Resulüne itaattir. Allah ve Resulüne itaat, Allah'a ulaşmayı dileme müşriklere tabi yoksa ondan sonrası hiçbirisi yok. Olsa dahi o kişi kendisini kandırıyor. Bursa'dan Ramazan kardeşimiz, Tren Hocam, yaşayacağımız olayları güzel düşündüğümüz zaman, güzel kötü koku düşündüğümüz zaman da kötü mü olur? Düşüncelerimizin yaşayacağımız olaylar üzerindeki etkisi var mıdır? Tabii yani evvela güzel düşünce zikrin bir sonucudur. O zaman diliniz güzel söyler, güzeli yapmaya çalışırsınız. Allah razı olsun. İzmir'den bir kardeşim, Muhterem Hocam, birinci suali, zikri artırmak ve dergaha devam etmek, Allah'tan beklemek çözümü getirir diye düşünmek doğru düşünce midir? Açıklayabilir misiniz? Zikri artırmak ve dergaha devam etmek, Allah'tan beklemek çözümü getirir diye düşünmek doğru mudur? Elbette. Allah Teala abesle iştigal etmez. Ne diyor? Mal alıcıya satılır. Her şeyin bedeli peşine ödenir. Tekkeyi bekleyin, çorbayı içer. Eğer siz vazifelerinizi yerine getirirseniz o vazifeleri yerine getirmenin bir sonucu hakkın sahibi olursunuz. Allah Teala o hak ettiğinizi size mutlaka verir. İkinci sual, olaylara tam teslim olmak nedir? Açıklar mısınız? Olaylar ya Allah'ın takdiri veya Allah'ın müsaadesi. Allah'ın takdiriyle doğum, ölüm, evliya olmak, ermiş evliya olmak, dualar ve evlilik söz konusu. Onun dışındakiler Allah'ın müsaadesi tahtında, Allah'ın izni tahtında olayları yaşarız. Ve Allah'ın müsaadesi tahtında oluşan her olayda özellikle bizim için ya bir faydadır ya bir hayırdır. Allah razı olsun. Mardin'de bir kardeşim, Muhterem Hocam, birinci suali, kıyametin üstüne koptuğu insanlar kabir hayatını yaşayacak mı? Hayır. Çünkü şöyle, yaşayacaklardır tabii kısa bir süre. Zaten kabir hayatı 40 günlük bir süre. Ama zaman duracak ve zamanın durması demek aslında aynı zamanda dünyadakilerin ölümüdür. Ama zamanın tersine çalışması o zaman ölenlerin de dirilmesi manasına geliyor. Aradaki süre kabir hayatı kadar var mı? Allah katında varsa elbette yaşayacaklar. Eğer kabir hayatı 40 günlük bir süre ise o zaman demek ki böyle bir süre içerisinde tekrar zamanın tersine çalışması, zamanın durması ve 40 gün sonra zamanın tersine çalışması söz konusu. Çünkü zamanın durması ölümü ifade ediyor ama tersine çalışması dirilmeyi ifade ediyor. Allah Resulü diyor ki İnsanlar nasıl ölüyorsa öyle, nasıl yaşıyorsa öyle ölürler, nasıl ölürlerse öyle dirilirler diyor. İkinci suali, herhangi bir hastalık yüzünden ölmek kader mi ya da sadece ölümü mü? Kader açıklar mısınız? Hangi sebeple ölürse ölsün, ölüm kaderdir sevgili kardeşlerim. Ölüme sebebiyet vermek farklı şekilde olabilir. Kanser olabilir, intihar olabilir, savaş olabilir, ne olursa olsun hiç önemli değil. Ölümün sebebi yüzlerce sebep olabilir ama neticeli sonucu Allah tayin ediyor ve ölüm Allah'ın emrindedir. Ölüm kaderdir. Zamanı mekanı belirlebilir hüküm olarak ifade ediliyor. Dolayısıyla herhangi bir hastalık yüzünden ölmek kader midir? Evet. Hastalık sebep olmuştur. Ama ölümü vücuda getiren Allah'tır. İstanbul'dan bir kardeşim, Muhterem Hocam, mutsuz olan bir insan mutlu olmak için ne yapmalı? Çok basit, Allah-u Teala'nın mutluluk reçetesi olan Kur'an-ı Kerim'i açıp okumalı. Muhakkak ki bilebildiği ayetler olur ve kafasına takılan bilemediği müteşabi ayetler olur. O zaman da Kur'an okuyan bu kardeşimiz bilmediklerini ehli zikre sorar. Cehaletten kurtulmanın yolu ehli zikre sormaktır. Ehli zikir kimdir? Allah'ın irşat ve vazifeli tayin ettiği kişi diye 7 sabah 4 teslimi yaşayandır. Ehli zikre sualini sorsa cevabını oradan alacaktır. Ve her gün biraz daha adım adım mutluluğu yaşayacaktır. Trabzon'dan bir kardeşim, Muhterem Hocam, Hakk'a ulaşıp Hakk'ı tavsiye edenler kimlerdir? Hakkı en üst seviyede tavsiye etmek, ruhunu Allah'a ulaştıran ermiş evliya olanların hakkıdır. Evet, hakkı tavsiye etmek ve de sabrı tavsiye etmek. Kim ruhunu Allah'a ulaştırmışsa, o artık ruhu hakka ulaşmıştır ve hakkı tavsiye edebilir. Sabrı da tavsiye edebilir. Ama marufla emir etmek, münkerden ne etmek, o iradesini teslim edenlerin işidir. Allah razı olsun. Buradan bir kardeşim, Muhterem Hocam, Taha suresi 134, Kasas suresi 47, bize bir Resul gönderseydin diyen kişiler arasında fark var mıdır? Taha 134'te ayet, Muhterem Efendimizin tefsirinde Allah-u Teala hem kendilerine kitap indirdiği zaman ona inanmayan hem de kıyamet gününde indirdiği kitaba tabi olmak isteyen insanları anlatmaktadır. Hep aynı hüsran, aynı düşmanlık bütün zamanlardaki insanlar için geçerliydi. Allah'ın kendilerine verdiği nimetleri hep inkar etmek, sonradan hep aklı başına gelmek. İşte her zaman olduğu gibi bugün bütün kavimlerdeki Resuller yaşamaktadır. Ve hiçbir kavimdeki Resul'e insanların küçücük bir kısmından başkası tabi olmaz, intisap etmez. Kıyamet günü geri kalanların hepsi Allah-u Teala böyle söyleyerek pişmankarlıklarını dile getireceklerdir. Kasas 47'de ise bütün nebiler aynı zamanda Resul'dür. Allah-u Teala Peygamber Efendimiz'in için bir evvelki ayet-i kerimede nezir burada Resul diye. Öyleyse ikisi de nebidir. Yani birincisi nebi ve nezir, ikincisi de nebi Resul'dür. Nebi nübüvvetle alakalı Resul'dür. Bilindiği gibi Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Hatem-ül Enbiya'dır. Nebilerin sonuncusudur. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutluk programının sonuna geldik. Bir başka Haram Kur'an, Haram Mutluk programında tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazl-ı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Benden önceki her ümmetin bir fitnesi var. Benim ümmetimin fitnesi maldır diyor. Hazreti Ali radıyallahu anh sohbetlerinde hitap ettiği insanlara şu suali tevcih ediyor. Mal mı istiyorsunuz, ilim mi istiyorsunuz? Eğer mal istiyorsanız malın bekçisi olursunuz. İlim istiyorsanız ilim sizi korur. Allah'ın istediği şey, Allah'ın istediği şey bizim Allah'tan ilim talep etmemiz. Ama eğer kişi Allah'tan ilim talep etmiyor, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, o zaman muhtemeldir ki Allah Teala onu mal vermek suretiyle ona destek veriyor. Öyleyse mal bu dünya hayatında önümüze çıkan büyük bir engel, imtihandır. Bu imtihandan geçebilmek ancak Allah'ın yardımıyla mümkündür. Nefs sezgisi ve tasfiyesiyle bütün insan nefisleri yapısındaki afetler sebebiyle hep mala tamah ediyorlar. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'in buyurduğu şekliyle hırstan sakının, hırs afeti sebebiyle Adem babamız ve eşi cennetten yeryüzüne indirildi. Karun'a bakıyoruz. Allah Teala Karun'a üst seviyede bir zenginlik vermiş. Kasas suresinin 77. ayet-i kerimesinde. Allah Teala Karun'a diyor ki: "Ahsin kema ahsanallahu ileyke." İhsan et, insanlara ver Allah'ın sana ihsan ettiği gibi. Yeryüzünde fesat çıkartma. Allah müfsitleri sevmez. Buna karşılık zengin olan Karun ne diyor? Verdiği cevap hiç de öyle zeki bir insana verdiği cevap değil. Ne münasebet diyor. Ben bu zenginliği ilmimle aldım. Kasas 78. Ve bakın Allah Teala'nın Karun'a verdiği cevap. Karun, o servet ancak bendeki ilim sebebiyle bana verildi dedi. Ondan önce Allah'ın ondan daha kuvvetli, güçlü olan ve ondan daha çok şey toplayan, mal toplayan nesilleri, zenginleri helak etmiş olduğunu bilmiyor mu? Mücrimlere günahlarından sorulmaz. Öyleyse herkes Allah indinde Allah'a karşı sorumluluklarını hangi oranda yerine getiriyor, Allah'ın emirlerine hangi oranda itaat ediyorsa onun derecede hayat imtihanında başarılı olur. Mal toplamak bir başarı değildir. İşte Karun'dan anlıyoruz. Ama ilim talep etmek, bu ilmin, irfanın, hikmetin ve hikmetin ötesini elde etmek Allah-u Teala'nın farz emirlerindendir ve insanı en üst noktadaki mutluluklara ancak bu ulaştırır. Allah razı olsun. Ama selavat.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk konferanslarının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Kardeş olmak konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Evet, yaratılış gayemiz kardeş olmak, Allah'a kul olmaktır. Hazreti Ali buyuruyor ki ya din kardeşiyiz ya insan kardeşiyiz ama kardeşiz. Öyleyse kardeş olmak bedava bir olay değil, bir bedel gerekiyor. Gerçekten de öyle mi? Evet. Çünkü Nebire Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Birbirinize nefret etmeyin. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları kardeş olun. Kur'an'ın kendisine indirildiği Nebire Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kardeş olun diyorsa bu Allah-u Teala'nın insanlar için tayin ettiği bir hedeftir. Kardeş olmakla mutluluk arasında bir ilişki var mı? %100 paralel bir ilişki var. Ama sevgili kardeşlerim, eğer anneden babadan kan kardeşi olarak meseleyi ele alırsanız, o zaman burada yaya kalırız. Çünkü İlk insan olan Adem babamızın iki çocuğundan bir tanesi Habil, diğeri Kabil. İkisi de aynı anne, aynı babanın öz çocuklarıydı. Fakat Habil takva sahibi olmasına karşılık Kabil takva sahibi olamadı. Olamadığı için de kan kardeşi olmasına rağmen Kabil Habil'i öldürdü ve yeryüzünde ilk kan dökülmesi bu sebeple gerçekleşti. Bizim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin de emrettiği, Kur'an-ı Kerim'de de biraz sonra ayetini vereceğimiz kardeş olun olayı aramızdaki husumeti, aramızdaki düşmanlığı, aramızdaki öfkeyi, kini, nefreti tamamen devreden çıkartmak, sevgiye dayalı, mutluluğa dayalı kardeş olmak. Bu mümkün mü? Mümkün ve de çok kolay. Sevgili kardeşlerim, kardeş olmayı yabana atmayın. Bir Katolik rahip olan Martin Luther King ne diyor? Biz diyor balıklar gibi yüzmeyi öğrendik. Kuşlar gibi uçmayı da öğrendik. Ama kardeş olmayı öğrenemedik. İşte bu konferansta herkesin arzusu, isteği ve Rabbimizin de bizler için tayin ettiği hedef kardeş olmak. O nasıl gerçekleşecek? Onu sizlere açıklamak istiyoruz. Her zaman olduğu gibi çözümler hep Rabbimizde, sahibimizde. Hiçbir sual yoktur ki cevabı Kur'an'da olmasın. Evet, Kur'an-ı Kerim mucize-i baki, Allah'ın kelamı. Allah kelamının diğer sözlere üstünlüğü, Allah'ın mahlukatına olan üstünlüğü gibidir. Dolayısıyla bütün çözümler Allah'tadır. İşte son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman açıkça Allah insanların bir ve beraber olmasını, kardeş olmasını ve Kur'an-ı Kerim'in de bu kardeş olması gereken Allah'ın en şerefli maliki olan insanların da hedeflerine ulaşması meyanında Kur'an-ı Kerim'in bir mutluluk davetisi, reçetesi ve garantisi olduğunu bize kesinlikle ispat ediyor. Evet sevgili kardeşlerim, demek ki kardeş olmak çok güzel bir şey. İşte Ali İmran suresinin 103. ayet-i kerimesi. وَاَحْتَسَمُوا بِحَمْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا. Hepiniz toptan Allah'ın ipine sarılın. Fırkalara ayrılmayın. وَلَا تَفَرَّقُوا. وَاَسْكُرُ نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ. Allah'ın üzerinizdeki nimetini zikredin. اِسْكُنْتُمْ اَدَاءً. Siz düşman olmuşsunuz. فَاَلَفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. Allah kalplerinizi birleştirdi. فَاَسْبَحْتُمْ نِعْمَةِ اِخْوَانًا. Onun sayesinde kardeşler oldunuz. Öyleyse bu ayet bizler için bugünkü konferans konusunun hedefi olan kardeş olmak konusunda bir kılavuzluk, bir rehberlik edecek yegane ayet. 14 asır evvel Arap bedeviler arasındaki sosyal durum neydi derseniz, kabile hayatını yaşayan bedeviler birbirine düşmandılar. Kan davaları vardı. Aralarındaki husumet sebebiyle birçok aşiret diğerinden çok fazla adam öldürmüştü. Her türlü cahiliye hükümleriyle bir hayat yaşıyorlardı. Bırakın kardeş olmayı, birbirinin can düşmanıydılar. Ama 23 senelik kısa bir süre içerisinde Allah Teala'nın onlar için tayin ettiği hidayet güneşi Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sayesinde Kur'an-ı Kerim'in indirişine paralel olarak 23 senede can dostu oldular. Evet, işte birbirinin can düşmanı olan Bedeviler Fussilet suresinin 33. 34. 35. ayetlerinde bildirildiği gibi مَنْ نَحْسَنَ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَيْ لَا اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ اِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Allah'a davet eden, nefs tasfiyesi yapan, ben teslim olanlardanım diyenden daha güzel sözü kim vardır? لَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةِ اِلَّا سَيِّيَةً. Hasenat ve seyyat bir değildir. اِذْفَ بِالَّتِهِ اَحْسَنْ. Sen seyyatı hasenatla söndür. فَاِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّمَا هُوَ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Seninle arasında düşmanlık olan kişi sana candan dost olur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki başlangıç noktasında bütün insanlar 19 negatif özelliğin sahibidirler. Nereden çıkartıyorsunuz diyeceksiniz. Tabii ki mucize-i baki Kur'an'dan çıkartıyoruz. Ayetlerle sabit. Yaptığımız araştırmada Allah'a ulaşmayı dilemeyen, ayetlerden gafil olan tüm insanların 19 negatif özelliğe sahip olduğunu görüyoruz. Ayetlerden gafildirler, yani ayetleri bilmiyorlar. Ayetleri bilmeyenler şirktedirler, küfürdedirler, delalettedirler, fısktadırlar, isyandadırlar, birbirlerinin nefsine zulmediyorlar. Cahildirler, fitnedirler, sağır dizi ve köldürler, şeytanın kulu dostudurlar, sebil-i gaydedirler, dinde fırkalara ayrılmışlardır, birbirine düşmandırlar, takva sahibi değiller, mümin değiller, hidayete değiller, amelleri boşa giden, hüsranda olan, gideceği yer cehennem olan insanlar. İşte başlangıç noktası insanların durumu bu. Ama Allah Teala en sevdiği varlık olan insan birbirine düşman olsun, fırkalar ayrılsın, birbirine zulmetsinler, küfürde kalsınlar, şirkte kalsınlar, alabildiğine hepsi cehenneme gitsin diye yaratmamış. Allah en sevdiği varlık olan insanın iki cihan saadetine ulaşmasını istiyor. İkinci cihan saadetine insanın ulaşabilmesi kolay mı? O kadar kolay ki sevgili kardeşlerim, tarifi gayrimümkünsüz. Şu anda dünyada 8 milyar insan yaşıyor. Tabii şu anda dünya gezegeninin dışında da birçok gezegenlerde hayat var ve onlar da hayatı yaşıyorlar. Onlar da insan ve cinler, ama öyle olmasına rağmen onlar arasında da kavga alabildiğine hüküm sürüyor. Şu an insanların %90'dan fazlası şeytanın negatif tesiri altında dinde fırkalara ayrılmışlar. Sağır, dilsiz ve kör durumda birbiriyle habire kavga içindeler. Kavga hali varsa huzur ve mutluluk yoktur. Kavga hali varsa daima kaos var, kusursuzluk var, mutsuzluk var. İşte bu kavga halinden kurtulup huzur ve mutluluğun yaşadığı kardeş olmayı nasıl hayatımıza mal edeceğiz? Bugünkü konferansımızın konusu bu inşallah Teala. Bir kere daha Allah Resulü'nün sözleriyle devam ederim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Setefriku min ümmeti selase ve sebeine fırkaten küllaha finnari ila vahideten. Ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. 72 tanesi cehenneme gidecek. Öyleyse dikkat edin. 73 fırka ve 72 fırka insanlar dünyada yaşıyorlar ve bunların hepsinin 19 negatif özellik sebebiyle gidecekleri yer cehennem. Kurtuluşa ulaşan bir tek fırka var, Fırka-i Naciye. Sahabe sual soruyor, ya Resulullah, o Fırka-i Naciye kimlerden oluşuyor? Resulullah'ın cevabı çok basit, ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar. Evet, ben de senin gibi sırat-ı müstakimde olanlar. Şimdi Resulullah'ın bu açıklaması varken Ali İmran suresinin 103. ayeti kerimesiyle Resulullah'ın bu açıklaması arasında bir ilişki, ilerleti haftası var mı? Var tabii. Ne diyor Allah Teala? Hepiniz Allah'ın ipine sarılın. Fırkalara ayrılmayın. Başlangıç noktasında insanların hepsi dinde fırkalara ayrılmış vaziyetteler. Ama Allah Teala hepiniz toptan Allah'ın ipine sarılın. Yani sırat-ı müstakimde olun. O zaman tekrar 19 negatif özellikle bu ayetle beraber açıklayacak olursak ne göreceğiz? Allah Teala diyor ki sırat-ı müstakimde olun. Hepiniz toptan Allah'ın ipine sarılın. Ama insanlar başlangıçta nedirler? Sebil-i gaydedirler. Ne diyor Allah Teala? Ve la teferraku. Fırkalara ayrılmayın. Başlangıç noktasında insanlar dinde fırkalara ayrılmışlardır. O zaman onları bu negatif halden Allah'ın istediği hedefe ulaştıracak olan bir durumun var olması lazım. İşte Allah Teala Taha suresinin 123. ayet-i kerimesinde bunun cevabını veriyor. قَالَا بِتَا جَمِيعًا بَعْدِكُمْ بِبَعْدٍ عَدُوٍ. Siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. فَاِمَا يَتِيَنَّكُمْ مِنْ هُدَنْ. Benden size hidayetim gelecek. فَمَنِ اتَّبَ هُدَايَ. Kim hidayetime tabi olursa وَلَا يَدِلُّ وَلَا يَشْكَى. O derrette kalmaz ve şakilerden olmaz. Taha 123. İnsanlar başlangıç noktasında delalette mi? Evet. Tekrar 19 negatif özelliğe bakalım inşallah. Bu ayetler kalsın. 19 negatif özellikten bir tanesi de herkesin başlangıçta delalette olması. Evet, delaletteler. Öyleyse görüyorsunuz ki sevgili kardeşlerim, Allah Teala yarattığı insan mahlukunu en iyi bilendir. Sahip olduğu negatif özellikleri en iyi bilendir. O negatif özelliklerden onu pozitife çıkartabilmek için kutsal kitaplar indirmiş. Ve her devirde bu kutsal kitapları insanlara açıklayan Allah'ın hidayetçileri, Allah'ın veli resulleri, veli mürşitleri var. Hiçbir zaman dilimi yoktur ki devrin imamı olmasın. Hiçbir zaman dilimi yoktur ki Allah'ın yeryüzündeki halifesi olmasın. Hiçbir zaman dilimi yoktur ki her kavmin içerisinde o kavmin ana lisanıyla ardı arkası kesilmeksizin Allah'ın veli resulleri olmasın. Hiçbir zaman dilimi yoktur ki veli mürşitler olmasın. İşte eğer olay buysa o zaman Allah Teala'nın bize bahşettiği nimetlerden hareketle hedefimize kolaylıkla ulaşabiliriz. Evet, hedefimize kolaylıkla ulaşabiliriz. Ne diyor Allah Teala? Hepiniz toptan Allah'ın ipine sarılın. Allah'ın ipine sarılmak neyle mümkündür? Allah'ın ipine sarılmak bir dilektir. Bu dilek kişinin kalpten ulaşmayı dilemesi. Neden öyle diyoruz? Çünkü başlangıç noktasında herkes şirkte. İşte görüyorsunuz. Bu şirkteki olan kişiye Allah Teala katından hidayetçi gönderiyor. Ve diyor ki duyduk duymadık deme, kalpten Allah'a ulaşmayı dile. Kalpten Allah'a ulaşmayı dile. İşte Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi Münibine ileyhi ve takuhu. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. O halde Allah'a ulaşmayı dilemek bir dilektir. Allah'a yönelmek bir dilektir ve takva sahibi olmak da bir dilektir. Başka bir ayet-i kerimede takva sahibi olanların Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğunu buyuruyor Rabbimiz. Hangi ayet? Bakara 223. وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَعَلَمُوا اَنَّ مُلَاكُمْ. Takva sahibi olun, bilin ki Allah'a mülaki olacağınızı kesin bilin. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın ipine sarılmak bir dilektir. Kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse, o Allah'ın ipine sımsıkı sarılmıştır. Artık o sırat-ı müstakimdedir. 19 negatif özelliğin sahibi olan insan, tek bir dilekle 19 pozitif özelliğe ulaşabilir mi? Evet. İşte hemen yan yana herkesin zihnine nakşedebileceği tarzda gösterelim. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin 19 negatif özelliği, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin 19 pozitif özelliği. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler ayetlerden gafil. Ulaşmayı dileyenler ayetlere yakın sahibi. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler şirkte. Dileyenler şirkten kurtulmuş. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler küfürde. Dileyenler küfürden kurtulmuş. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler fıskta. Dileyenler fıskten kurtulmuş. Karşılıklı 19 pozitif özellik ve sadece bir dilek. Öyleyse ne güne duruyorsunuz sevgili kardeşlerim? Kardeş olmak bir dilektir. Bu dilek kişinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesi. Geri kalanı mı? Geri kalanını Allah garanti ediyor. İşte Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesi. Men kâne yercu likallâhi fenne acelel lâd. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah buyuruyor ki onun ruhunu ben kendime ulaştıracağım. Allah bize bunu garanti ediyor. Men kâne yercu likallâhi. Yani Allah söz vermiş. Kalben ulaşmayı dileyeni Allah kendisine ulaştırıyor. O zaman sevgili kardeşlerim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin boşuna söylemiyor. Ne diyor? Birbirinizden nefret etmeyin. Başlangıç noktasında insanlar birbirinden nefret ediyorlar çünkü düşmandırlar. Birbirinize haset etmeyin. Başlangıç noktasında insanlar birbirine düşmandırlar. Birbirinize sırt çevirmeyin. Başlangıç noktasında herkes nefsani vaziyette. Ey Allah'ın kulları kardeş olun. O zaman daveti kabul eden herkes o kardeşin muhtevası içine giriyor. Davet ne? Davet Allah'ın zatına ulaşma daveti hidayet. Evet. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor hadisinde. La teçtemi ümmeti an delaleti. Benim ümmetim delalet üzere birleşmez. O zaman birleşmenin adresi, kardeş olmanın adresi, mutlu olmanın adresi, bir ve beraber olmanın adresi, Allah'a dost olmanın adresi sadece bir dilek. Bu dilek kişinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesi. Allah Teala bu sebeple Allah sizin soyunuza, malınıza, şekli şemanıza bakmaz. Devamlı nereye bakıyor? Devamlı kalbinize bakıyor. Allah bu talebi kalbinize gördüğü an 99 esmanın sahibi Rabbimiz Rahim esmasıyla tecelli ediyor. Ve sevgili kardeşlerim, başlangıç noktasında bütün negatif koşulların sahibi olan insanlar birbiriyle alabildiğine kavga içindeler. Ama davet kendisine ulaştığı zaman daveti kabul eden herkes Allah onu o kaostan kurtarıyor. Allah'ın ülkesinde herkesin birbirini sevdiği, birbirini mutlu ettiği, bir ve beraber olduğu, Allah'a dost olduğu bir hayatı yaşamaya başlıyor ki Allah'ın da hedefi bu. İşte kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala cevap veriyor. Mutlaka ama mutlaka onun vakti gelecek. Ama ayetin devamında ne diyor Rabbimiz? Ben cahide fennema yücadü li nefsi. Kim cihat ederse kendi nefsiyle cihat eder. Öyleyse hayattayken ruhumuzun Allah'a ulaşabilmesi nefsimizin yedi kademede tezkiyesine bağlı. İşte kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa, kim nefsini yedi kademede tezkiye ederse o artık Allah'a kul olmuştur, Allah'a dost olmuştur. O insanlar birbirine kardeş olmuşlardır. Onun için Allah Resulü birbirinizden nefret etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin, ey Allah'ın kulları kardeş olun. İşte Allah'a ulaşmayı dilerse düşmanlık biter. Allah'a ulaşmayı dilerse nefret etmez. Allah'a ulaşmayı dilerse kin beslemez. Allah'a ulaşmayı dilerse öfkelenmez. Ama Allah'a ulaşmayı dilemezse ömür boyu birbirine düşmandırlar. Allah'a ulaşmayı dilemezse aralarında nefret vardır. Allah'a ulaşmayı dilemezse kin vardır. Allah'a ulaşmayı dilemezse aralarında hep öfke vardır. Ve ayetler gayet açık ortada. Öyleyse sevgili kardeşlerim işimiz çok kolay. Kolay ne? İnsanla Allah arasında 28 basamaklı bir İslam merdiveni var. Bu 28 basamaklı İslam merdiveninin birinci basamağında herkes olayları yaşar. Tarihi kalıntıları, mabetleri incelediğiniz an hep bu yüksek merdivenleri görürsünüz. Piramitlerde de olsun, bilmem hani neyin tapınaklarında olsun, bilmem nerede olsun. Hep bu yüksek merdivenler bizde diyoruz ki insanla Allah arasında 28 basamaklı İslam merdiveni, yücelme merdiveni, yükselme merdiveni var. Evet, sevgili kardeşlerim, işte birinci basamakta herkes olayları yaşar. Allah Teala'nın her olaydan muradı o kişiyi mutlu kılmak. Ama o kişinin mutlu olabilmesi kendi davranış biçimine bağlıdır. İşte kişi olayları yaşar. O olay onun için sevindirici bir olay olabilir, üzücü bir olay olabilir. Ne olabilir? Sevindirici olay, o kişi eğer ayetlerden gafilse milli piyangodan para kazandığı zaman seviniyor. Öte yandan evin önündeki arabasını birisi çaldığı zaman da üzülüyor. Kimdir bu kişi? 19 negatif özelliğin sahibi olan insanlar. Hep bu gözle bakıyorlar. Bir faydaya ulaştıklarında seviniyorlar, bir zarara ulaştıklarında da üzülüyorlar. Bunlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, 19 negatif özelliğin sahibi olan insanlar. Ama sevgili kardeşlerim, Allah insanı başıboş bırakmıyor. Katından gönderdiği hidayetçiler, resullerle onları Allah'a davet ediyor. Bir insanın Allah'ın dostu olup olmadığının alameti farikası nedir derseniz, bakın bakalım insanla ilişkilerinde o insanları nereye davet ediyor? Kendine davet ediyorsa varınsız düşünün, hali necidir. Ama Allah'a davet ediyorsa o Allah'ın dostudur. Evet. Öyleyse istisnasız hepimizin yaratılış gayemiz Allah'a dost olmaksa herkesi Allah'a davet etmesi lazım. İşte birinci basamakta insanlar negatif özelliklerin sahibi olmaları hasebiyle sevindikleri olaylara şer olabiliyor, üzüldükleri olaylarda hayır olabiliyor. İkinci basamakta Allah Teala insanları bazılarını seçiyor, bazılarını seçmiyor. Seçmediği insanlar %10'dan azı, seçilenler %90'dan fazlası. Ama onlar da olayları yanlış değerlendiriyorlar. Fakat Resul'ün davetine muhatap olan kişi Allah Teala ayetlerde insanlara nasihat ediyor. Diyor ki ahiret size dünya hayatından daha hayırlıdır. Bu nasihati dinleyen bir insan ne yapar? Allah'a ulaşmayı diler. İşte ayet-i kerime Değer 29 ve Müzzemmil 19. İnne hazi tezkire femen şa'a tehaza ila rabbi sebila. İşte bunlar size bir öğüttür. Dileyen Rabbine giden bir yol tutar. Resul ayetleri tilavet etmek suretiyle nasihatte bulunuyor. Nasihati dinleyen kişi nasihate kulak verirse Allah'a ulaşmayı diler, Rabbine giden bir yol tutar. O zaman Rabbine giden bir yol tutan kişi bu talep onun kalbinde Allah gördüğü an 99 esmanın sahibi Rabbimiz Rahim esmasıyla tecelli ediyor ve peş peşe ona 7 furkan veriyor. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi gereğince Allah ne diyor? Ya eyyühellezine amenü in tettekullâhe yec'al lekum furkânen ve yukeffir ankum seyyiâtikum. Ey iman edenler, takva sahibi olursanız, yani Allah'a ulaşmayı dilerseniz, Allah size 7 furkan verir ve sizin bütün günahlarınızı örter. Öyleyse sevgili kardeşlerim, cennete gitmek bir dilek, takva sahibi olmak bir dilek ve siz dilediğiniz an Allah Teala sizi birinci kat cennetin sahibi kılıyor. Allah Resulü hadisinde niyeti dünya olana Allah Teala ahireti vermez. Ama niyeti ahiret olana Allah dünyayı bedava verir. O zaman akıl sahibi insan ne yapması lazım? Dünya mı ahiret mi? Allah nasihatte bulunuyor. Ahiret sizin için dünya hayatından ayrılıdır. Ve eğer kişi de dinlerse akıl sahibi bir insan, ya Rabbim ahiret dünya hayatından daha ayrılıdır diyor. Ahireti dileyene de dünyayı bedava veriyorsa o zaman ne yapmam lazım akıl sahibi bir insanın? Hemen ahireti dilemesi, kalben Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. İşte kalben Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah Teala Rahim esmasıyla tecelli ediyor. Peş peşe 7 furkan ve bütün günahlarını örtüyor. Birinci kat cennet. Allah o halde bırakmıyor. Tekavün 11'e göre hidayetle kalbine ulaşıyor. Kaf 33'e göre Allah o kalbi kendisine çeviriyor. Enam 125'e göre Allah Teala göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. Ve böylece huşu sahibi olan insan perşembeyi cumaya bağlayan gece hacet namazı kılarsa mürşidini Allah'tan sormak üzere Allah ona mürşidi gösteriyor. Neden? Çünkü Allah Resulü buyuruyor ki benden sonra nebi yoktur, mübeşşirat vardır. Sahabe sual soruyor, ya Resulallah mübeşşirat nedir? Salih rüyadır diyor. İşte salih rüya kişinin hacet namazı kılarak mürşidini Allah'tan sorması ve Allah'ın kendisine mürşid göstermesidir. O zaman Bakara 45-46'ya göre mürşidinizi Allah'tan isteyiniz. Hacet namazı kıldık, kişi mürşidini Allah'tan istedi. Allah da ona mürşid gösterdi ve gidip o kişi mürşidine tabi oldu. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz Hadis-i Şerif'inde buyuruyor ki öyle insanlar var ki kullara Allah'ı sevdirirler. Bu neyledir? Allah'a davetledir. Öyle insanlar var ki Allah'a da kulları sevdirirler. Bu neyle mümkündür? Tabiyetle. Öyleyse ey sevgili kardeşlerim, Allah'ın öyle sevimli kulları var ki onlar Allah'ın mürşitleridir, veli resulleridir, devrin imamıdır, halifesidir. Allah'a kullarını sevdiriyorlar. Allah'a davet etmek suretiyle Allah'ın kullarına da Allah'ı sevdirirler. Allah'ın kullarına da Allah'ı sevdirirler. İşte Allah'ın kullarına Allah'ı sevdirmesi bir dilektir. Ama Allah'a da Allah'ın kullarını sevdirirler. Bu da tabiyetle mümkündür. Ve kim ki mürşidine tabi olursa Allah Teala ona peş peşe 7 nimet verir ve o kişi 7 tane kalp şartının sahibi olur. 4 kalp şartına ilaveten Allah Teala o kişinin kalbindeki mührünü açar, küfrü dışarıya alır, yerine imanı yazar. 7 kalp şartının sahibi olan kişiyi de Allah Teala kesinlikle 7 nimetin sahibi kılar. Birinci nimet, devrin imamının ruhu başının üzerine gelip yerleşir. İkinci nimet, o kişinin kalbine Allah Teala imanı yazar. Üçüncü nimet, günahları örtülüyor. Dördüncü nimet, ruh vücuttan ayrılıyor, sırat-ı müstakime ulaşıyor. Beşinci nimet, fizik vücut şeytana olmaktan kurtulmaya başlıyor. Altıncı nimet, nefs tezkiyesi. Yedinci nimet, iradenin güçlenmesi. 7 nimetin sahibi o ayetler itibariyle. O zaman sevgili kardeşlerim, bir kere daha Ali İmran 103'e dönecek olursak ne diyordu? Ayetleri bütünleyelim. Bu 7 nimet kalsın ve o Ali İmran 103'e bir kere daha bakalım. Neydi? Hepiniz toptan Allah'ın ipine sarılın. Halbuki başlangıçta insanlar sebil-i gaydedirler. Sebil-i gaydeki bir insanın sırat-ı müstakime ulaşabilmesi bir dilek, kalbin ulaşmayı dilemesi lazım. Başlangıçta insanlar dinde fırkalara ayrılmışlardır. Fırkalara ayrılmaktan kurtulup fırka-i naciyenin içine yer almak Allah'a ulaşmayı dilemek de mümkündür. Başlangıç noktasında insanlar hepsi negatif özelliklerin sahibi ve Allah-u Teala katından mürşitler gönderiyor. O birbirine düşman olan insanlar anında tabi olmaları halinde Allah kalplerini sevgide birleştiriyor ve kardeş oluyorlar. Başlangıç noktasında birbirinin can düşmanı olan insanlar tek bir dilekle kardeş oluyorlar. İşte yedi inan şartı, yedi kalp şartı, yedi nimetle o kişi tabiyetini gerçekleştiriyor ve ibadetlerin içerisinde ibadetlerin sultanı, evet, yedi inan şartı, yedi kalp şartı, yedi nimetle o kişi mürşidine tabi oluyor ve bütün vasıta emirleri yerine getirmekle birlikte yedi tane vasıta emri var. Bunların içerisinde en önemlisi ibadetlerin sultanı zikir. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşid önde tövbe etmek, oruç tutmak, namaz kılmak, hacca gitmek, zekat vermek ve zikir yapmak. Zikir ibadetlerin sultanı. Müzzemmil suresi 8. ayet-i kerimesinde Allah'ın ismini zikret. Bu az zikirdir. Ashab 41, Allah'ın ismini çok zikret. Ve Allah'ın ismini daimi zikret. Öyleyse az zikir, çok zikir, daimi zikir. Az zikirle ruhun teslimi. Çok zikirle fizik vücut teslimi. Daimi zikirle nefsin teslimi sağlanıyor ki dinimizin adı İslam. İslam Allah'a teslim olmak. O zaman sevgili kardeşlerim, ne güne duruyorsunuz? Kardeş olmak kolay mı? Hem de o kadar kolay ki tarifi gayri mümkünsüz. Sadece ve sadece bir dilek. Bir yazarın söylediğini size hatırlatmak istiyorum. Bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine. Evet, sizi Allah'a davet ediyoruz. Hadid 21 ve Al-İmran 133'e göre. Ne güne duruyorsunuz ey insanlar? Arzı gökler ve yerler kadar olan Allah'ın cennetine bir dilekle koşun. İşte Rabbinizden olan mağfirete, genişliği yerler ve gökler kadar olan muttakiler için hazırlanmış cennete koşun. Bir dilek. Allah'a ulaşmayı kalben dilediğiniz an takva sahibi olursunuz. Ve Allah-u Teala bu dilekle birinci kat cennet, tabiyetle ikinci kat cennet ve ruhun Allah'a ulaşmasıyla ki 7-8 aylık süre içerisinde üçüncü kat cennetin de sahibi oluyorsunuz. İşte Rabbinizden mağfirete, genişliği, yeryüzü ve gökyüzünün genişliği kadar olan Allah'a ve onun Resulüne inananlar için hazırlanmış cennete yarışın, koşun. Bu Allah'ın fazlıdır, onu dilediğine verir. Evet sevgili kardeşlerim, gördüğünüz gibi ayet ve hadisler çerçevesinde konumuza baktığımız zaman, incelediğimiz zaman kardeş olmak çok kolay. Ama bilmeyenler için o kadar zor ki. Kimler için kolay, kimler için zor? Allah Resulü yesiru ve la tuhassiru beşiru lanetun nefiru. Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Müjdeleyin, zefer ettirmeyiniz. Kimler için kolay? Bilenler için kolay. Kimler için zor? Bilmeyenler için zor. İşte bilmeyenler, cahiller, onlar hep işi zorlaştırmışlar. Korkuyla din, insanlara din aşılamışlar. Korkuyla hiçbir yere insan ulaşamaz. Korkan korktuğundan kaçar, seven sevdiğine yaklaşır. Rabbimiz, sahibimiz bizi çok seviyor. Bizi çok seviyor, bizi çok seviyor. Ve onun sevgisine layık olmak sadece bir dilek. Bu dileğin sahibi olduğum zaman geri kalan hepsini Allah-u Teala gerçekleştiriyor. Hem de çok kısa bir süre içerisinde, 7-8 aylık süre içerisinde. İşte sevgili kardeşlerim, herkesin hayretle baktığı 14 asırlar birbirinin can düşmanı bedevileri 23 sene içerisinde dünyanın en ileri insanları kamil insan haline getiren bir dilek sahibi Allah Resulü'nün tebliğidir. Muhterem Efendimiz bütün dünyaya sevginin gözlükleriyle, hatta sevginin dürbünü, hatta sevginin teleskobuyla bakın. Bizi biz yapacak olan, Allah'ın sevgisi kılacak olan şey başkalarına verebildiğimiz sadece sevgidir. Seviniz ve sevdiriniz. Nefret etmeyiniz ve nefret ettirmeyiniz. Ve eğer siz de ben sevdim, ben Allah'ın bir sevgilisi, dostu olmak istiyorum, ben de herkesle kardeş olmak istiyorum, ben de bu dünyada cenneti yaşamak istiyorum diyorsanız, hazırsanız, hazır mısınız?
1: İnşallah.
0: Diller mi, kalpten mi?
1: Kalpten.
0: O zaman hazırsanız kalpten, sözlerimi arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Allah'ın huzurunda
0: yaptığım günahlardan tövbe ederek,
1: yaptığım günahlardan tövbe ederek
0: vallah'tan mağfiret dileyerek,
1: vallah'tan
0: Allah'ın emir ve yasaklarına,
1: Allah'ın emir ve yasaklarına
0: uyacağıma yemin ederek,
1: uyacağıma yemin ederek
0: Allah'tan kendisine,
1: Allah'tan kendisine
0: kitap, sancak, taht,
1: kitap, sancak, taht
0: nur ve kılıç verilen,
1: nur ve kılıç verilen
0: devrin imamına,
1: devrin imamına
0: ve onun mekirinin emirlerine,
1: ve onun mekirinin emirlerine
0: itaat edeceğime,
1: itaat edeceğime
0: yemin ederek,
1: yemin ederek
0: ihsanla,
1: İhsanla
0: tabi olduk.
1: Tabi olduk.
0: La ilahe illallah.
1: La ilahe illallah.
0: Muhammedun Resulullah ve Nebiyullah.
1: Muhammedun Resulullah ve Nebiyullah.
0: Tövbeniz tamamlandı. Allah ailesi mübarek olsun. Tövbe alanlar 7000 zikirle başlayacaklardır ve bulundukları yerlerde Bekir kardeşlerimizden de fiziki tövbelerini almayı unutmasınlar. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Başka bir konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazli selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. El-Fatiha ma'as-salava. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
2: Allah'a ulaşmak deyince siz ne anlıyorsunuz?
3: Allah'a nasıl ulaşacaksın? Beş vakit namazını kılacaksın.
4: Beş vakitini kılacak.
5: Beş vakit namaz Allah'a ulaşmak için.
6: Namaz önce kılmıyordum. Şu an kılıyorum. Şu an daha kendimi Allah'a ulaşmış hissediyorum.
7: Namaz.
8: Namaz.
9: Namaz.
10: Namaz.
11: Namaz.
12: Namaz.
13: Namaz.
12: Namaz
13: kılmıyorsa bitti. Başka şey söylemeyeyim. Sadece namaz. Namaz olursa her şey olur. Olmazsa bitti.
0: Allah dostu olmanın göstergesi namaz mıdır? Bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemedikçe evliya olamaz. Öyle insanlar var ki cennetlik amel işlerler ama cehenneme gideceklerdir. Öyle insanlar var cehennemlik amel işlerler ama cennete gideceklerdir. Öyleyse kişi henüz bir ameli yok, cehennemlik amel

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Kur'an, Kerim ve Kutsal Kitaplar. Birinci sual, Allah'ın indirdiği Kur'an-ı Kerim ve Kutsal Kitapların ortak özelliği ne? Sevgili kardeşlerim, şu an elimizde mevcut olan indiriliş sırası itibariyle Tevrat, İncil ve Kur'an-ı Kerim bütünü 7 Safa ve 4 Teslim'i içeriyor. Hemen 7 Safa 4 Teslim'e beraber bakalım. Birinci Safa, Allah'a ulaşmayı dilemek, Tevrat ayetleri, İncil ayetleri ve Kur'an ayetleriyle. İkinci safa, Allah-u Teala'nın tayin ettiği mürşide tabi olmak, Tevrat ayetleri, İncil ve Kur'an-ı Kerim. Üçüncü safa, ruhun Allah'a teslimi, Tevrat ayetleri, İncil ve Kur'an-ı Kerim. Dördüncü safa, fizik vücudun Allah'a teslimi, Tevrat ayeti, İncil ve Kur'an-ı Kerim. Beşinci safa, nefsin Allah'a teslimi, Tevrat, İncil ve Kur'an-ı Kerim. Altıncı safa, İhlas ve irşad, Tevrat ayeti, İncil ve Kur'an-ı Kerim. Ve yedinci defa, iradenin Allah'a teslimi, Tevrat ayeti, İncil ve Kur'an-ı Kerim. Aynı zamanda Tevrat, İncil ve Kur'an-ı Kerim'in üçü de hidayet ve nurdur. Tevrat'ın hidayet ve nur olduğunu Maide 44, muhakkak ki Tevrat biz indirdik, onda hidayet ve nur vardır. Maide 46, İncil'i biz indirdik, içinde hidayet ve nur olan İncil'i verdik. Kur'an-ı Kerim hidayet ve nur. Şuara 52, Kur'an-ı Kerim'i vahyettik, onu nur kıldık ve kullarımızdan dilediğimizi onunla hidayete erdiririz. Bir başka kutsal kitabın ortak özelliği, Tevrat da bir mutluluk davetisidir, mutluluk reçetesidir ve mutluluk garantisidir. İncil de mutluluk davetisi, mutluluk reçetesi ve mutluluk garantisidir. Kur'an-ı Kerim de mutluluk davetisi, mutluluk reçetesi ve mutluluk garantisidir. Öyleyse görüyorsunuz ki Allah Teala'nın peygamberlerine verdiği şeriat kitabının hepsi muhteva itibariyle 7 safa 4 teslimi içeriyor. Allah Teala en çok sevdiği mahluku olan insanın mutlu olmasını talep ediyor. Bu sebeple Tevrat, Zebur, İncil ve Kur'an-ı Kerim insanoğluna mutluluk davetisi, reçetesi ve garantisi olarak indirilmiştir. Aslında Allah bütün peygamberlere verdiği kitaplar böyledir. Hazreti Musa'dan evvel Hazreti İbrahim var, ona da kitap gelmiş. Hazreti İbrahim'den evvel Hazreti Nuh, ona da kitap gelmiş. Ama kitaplar zaman içinde kaybolmuş. Yalnız şunu biliyoruz ki dinimiz Hazreti İbrahim Hanifi'dir. Her dilde bunun bir karşılığı vardır. O dinin Arapça adı İslam'dır. İslam ezeli ve ebedi Allah'ın tek dinidir. İkinci sual, gönderilen kutsal kitapların zamanla değiştiği doğru mudur? Kutsal kitaplar unutulmuştur. Yani kutsal kitapların yerine dinde hürafeler gelmiş, yerleşmiştir. Hicri 9'da Allah-u Teala

0: أن نحن نزلنا ذكرى وأن له لحافظ بو ذكرى. Biz indirdik onu, biz koruyacağız. Ebile Sultanı Peygamber Efendimiz Yahudiler 71 fırkaya, 70'i cehenneme, bir tanesi hariç. Hristiyanlar 72 fırkaya, 72'si cehenneme, 71'i cehenneme, bir tanesi hariç. Müslümanlar 73 fırkaya, 72'si cehenneme, bir tanesi hariç. Öyleyse her devirde Tevrat'ta 7 safa 4 teslim yaşayan Yahudiler, İncil'de 7 safa 4 teslim yaşayan Hristiyanlar, Kur'an-ı Kerim'de 7 safa 4 teslimi yaşayan Müslümanlar, onlar fırka-i naciyeyi teşkil ediyor. Geri kalan insanlar ise şirkteler ve kutsal kitaplarını unutmuşlar, yerine bidatleri geçirmişlerdir. İşte şu anda dine girmiş olan 19 tane bidat. Aynı zamanda başlangıç noktasında bütün insanlar 19 tane negatif özelliğin sahibi. Dindeki hürafelere bakalım inşallah, 19 tane hürafe. İşte bütün peygamberler, bütün resuller peygamberdir. Nebi olmadan resul olmaz. Allah peygamberlerden başkasına ayet indirmez. Vahiy kısacası bütün bunlar. Allah görülmez. Nefs eskesi kalben nurlarına ulaşmasıyla oluşmaz. Allah'la kul arasına kimse giremez. Bu şey tabi şirktir. Allah'a ulaşılmaz. Hidayet doğru yol. Sırat-ı müstakim doğru yol. Dinde zorlama vardır. 19 tane hürafe devreye girmiş. Şeytan insana olan düşmanlığı dolayısıyla evvelki kitapların hepsini değiştirmiştir. Kur'an-ı Kerim'den önceki bütün mukaddes kitaplar tahrif edilmiştir. 7 kademede 4 teslim bütün kutsal kitaplarda kesin olarak yer almıştır. Asırlar boyunca bütün insanlar peygamberlerin var olduğu devrede bu 7 safhanın 7'sini de yaşamışlardır. Unutmayalım ki din tekamül etmez. Din Allah'ındır. İndirildiği anda tekamül zirvesine indirilmiştir. Tekamül eden biz insanların vücuda getirdiği eserlerdir. Din Allah'ındır. Din ilahidir. Hürafe, İslam son dindir. Son indirilen din olduğu için en mütekamül dindir olayı kesinlikle doğru değildir. Başlangıç noktasından insanlar 19 tane negatif özelliğin sahibi. İşte bu 19 tane negatif özellik sahibi olan insanlar şeytanın da dış tesiriyle 19 tane hürafeyi din tatbikatına koymuşlar ve onunla dini yaşadıklarını zannediyorlar. Ama gerçekte dini yaşamıyorlar. Üçüncü sual, her kutsal kitap mutlaka açıklamaya muhtaç mıdır? Evet, yani son indirilen şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim Allah'ın koruması altında. Eğer Allah diyorsa ki bilmiyorsanız zikir eline sorun, o zaman bilenler var ve bilmeyenler var. Bilenler zikir ehli, bilmeyenler de diğerleri. O zaman bilmeyenler bilenlerden sormakla vazifeli. Allah öyle buyuruyor. Al-İmran suresinin 7. ayet-i kerimesinde kalp yapısı itibariyle kutsal kitapları kutsal kitaplarla insanların röntgenini çektiğimiz zaman kalp yapısı itibariyle 3 grup insan karşımıza çıkıyor. Ulul elbab, rasihun ve kalbinde zey olanlar. Kalbinde zey olanlar müteşabih ayetleri yanlış yorumlayarak fitne sebebi oluyorlar. Rasihun, her ikisi de Allah'tan gelmiştir. Ama kitabı açıklama yetkisine sahip olan sadece ulul elbab'tır. Ulul elbab'ın kitabı açıklama yetkisi kendisinden kaynak vermiyor. Daimi zikre ulaşan ulul elbab Allah'tan sorma yetkisine sahip. Öyleyse ehli zikir Allah'tan soruyor. Ehli zikir Allah'tan aldığı cevabı insanlara ulaştırıyor. Enbiya yedi bu sebeple ve ma arsalna min kablike illa ricalin nuhi ileyhi feselü ehli zikri in kuntum la ta'lemun. Senden önce de kendilerine vahyettiğimiz ricalin dışında kimseyi vazifeli kılmadık. Bilmiyorsanız zikirehline sorun. Allah-u Teala kime kitap vermişse o kitabın açıklamasını ister. Bütün peygamberler de kendilerine kitap indirdiklerinden de aldığı söz bu misaktır. Kitabın açıklanması. 7-4 tane ayet bunu söylüyor. Allah-u Teala misak almış bütün peygamberlerden, bütün resullerden, belli mürşitlerden kitabı açıklayacaklarına dair. Âl-i İmrân 187'de Allah Teala bunu söylüyor. Onlardan kutsal kitapların açıklanması. Allah kitap verilenden onu mutlaka insanlara açıklayacaksınız. Onu gizlemeyeceksin diye misak almıştı. Arap 169 sonra nesil halef oldu ve kitabı varis oldular. Kitabın misaki alınmadı mı? Onun içindekiler onlar okudular, öğrendiler ve mutlaka açıklamalılar. Fatır 32'de yine üç grup insanla karşılaşıyoruz. Nefsine zulmedenler, muktesitler ve ulul elbab. Kitaba varis olanlar üç grup insan, henüz nefs tezkiyesi yapmamış nefsine zulmedenler var. Muktesitler var. Ve de ulul elbab var. Peygamberler kendi zamanlarında kendi kitaplarının açıklaması görevini kimlere vermişlerse onlar da o kitabı mutlaka herkese okuyup anlatırlar. Ama bir kısım insanlar Bakara 159'da olduğu gibi Allah'ın ayetlerini, kitaplarını ketmediyorlar, saklıyorlar, gizliyorlar. Hadis içinizde en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir. Konumuzla ilgili bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala indirdiği bütün kutsal kitaplarda insanları Allah'a ulaşmayı dilemeye ve Allah'a teslim olmaya davet etmiş. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Namazımızı kılıp, orucumuzu tutup, gücümüz yeterse Kabe'ye gidersek Allah'a ulaşırız.
3: La ilahe illallah diyor, Allah diyor, selavat-ı şerif getiriyor, Allah'ımıza balik, oradan namazımızı kılıyor şükür.
4: Kur'an okumak, abdest almak, namaz kılmak, toplumlara gitmek, cemaatlere karışmak.
5: Ben namaz kılarken yani ona çok kendimi yakın hissederim mesela.
1: Allah'a neyimiz ulaşır?
2: Dualarımız ulaşır, yaptığımız iyilikler ulaşır.
3: Allah ettiğimiz ibadetlerimiz ulaşır, bir eyle gidersek o ulaşır.
4: Namazımız, Kur'an'ımız.
1: Allah-u Teala sahabe gibi mutluluk yaşayabilmemiz için Allah'a ulaşmayı dilememiz üzerimize farz kılmış. Siz de Allah'a ulaşmayı dileyerek sahabe gibi olmak ister misiniz?
2: Tabii isteriz.
5: Olmak isteriz.
1: Sahabe gibi Allah'a ulaşmayı dilemek ister misiniz?
6: Çok isterim.
1: Dileyelim mi birlikte?
6: Dileyelim. Ey Yüce Allah, ben de senin dostlarından, evliyalarından çok istiyorum. Benim de ruhumu sana ulaştır.
5: Ey Yüce Allah'ım, evliyalarından olmayı diliyorum. Ruhumu sana yaşarken ulaştırmayı diliyorum.
2: Ey Yüce Allah'ım, ben de senin dostlarından, evliyalarından olmayı diliyorum. Beni de dostlarının arasına al ya Rabbi.
0: Bir misafirimiz namazımızı kılıp, orucumuzu tutup, gücümüz yeterse, Kabe'ye gidersek Allah'a ulaşırız. İslam'ın 5 şartıyla Allah'a ulaşmak mümkün müdür? Hayır. İslam'ın 5 şartının hepsi vasıta emirlerdir. İslam'ın 5 şartının içinde hedef emirlerin hiçbirisi yok. Hedefler yoksa vasıta emirlerin hepsi boşa gidiyor. Çünkü asıl olan niyettir. Allah'ın huzurunda iki nevi insan vardır. Allah'a ulaşmayı dileyenler ve dilemeyenler. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin kurtulması mümkün değildir. Ne yazık ki İslam'ın 5 şartı hiç kimseye Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Böyle bir dileğin mevcut olmadığı bir İslam'ın 5 tane şartının sonucu da Kur'an-ı Kerim söylüyor. Yunus suresinin 7. ayet-i kerimesi, 7-8 ayet-i kerimesi. Ulaşmayı dilemezler. Nellezine la yercune likana ve radu bil hayati dünya ve etmeunu biha ve lezime atiyana gafilun. Ulaike mevvamun nari bir makam sübun. Onlar bize ulaşmayı dilemezler, dünya hayatından razıdırlar. Onunla tatmin olmuşlar. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafildirler. Amelleri boşa gidiyor. İslam'ın 5 şartı fizik vücudumuzun vazifesi. Ama Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de nefsimize de ruhumuza da vazife vermiş. Nefsimize verdiği vazife nefs eskesi ruhumuza verdiği vazife ruhun dünyasında Allah'a ulaşması. Öyleyse İslam'ın 5 şartı fizik vücudumuzun vazifesi. Savun salat, hacu, zekat ve kelime-i şehadet. Ama ruhumuz da misak vermiş, dünya hayatında Allah'a ulaşacağına, teslim olacağına dair. Nefsimiz de yemin vermiş, 7 kademe tezkiye ve tasfiye olacağına dair. Öyleyse bizler için söz konusu olan şey vazifenin bilincinde olmaktır. Gerçekten Kur'an-ı Kerim'e kutsal kitaplar hepsine baktığımız zaman evet, hedef emirler var. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, şahat ve eden teslimi. Bir de vasıta emirler var. İşte bu vasıta emirlerin içerisinde şu anda din tatbikatında yer almayan Allah'a ulaşmayı dilemek ve de zikir. Bunlar yoksa kişi ne yaparsa yapsın o hasta emirlerle kurtuluşa ulaşamaz. Çünkü Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz hiç kimse kendi ameliyle cennete giremez. Sen de mi ya Resulullah, ben de, ama Rabbim beni rahmetine gark etmiştir. Öyleyse amellerle kurtuluş mümkün değil. İlla ve ancak Allah'ın rahmetiyle. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre her devirde insanlara kutsal kitapları açıklayan resuller, mürşitler var ve Allah-u Teala onlara tabi olmamızı emrediyor. Mürşide tabiyet sizin için ne ifade ediyor?
2: Çok güzel olur. Bir dinimizi bilmediğimizi öğreniriz. Daha güzel olur.
3: Allah'ıma bağlanmak işte. Kendine zikir etmek, oradan namaz kılmak, oruç tutmak.
4: Derslerini yapmamız, onlara uymamızdır.
5: Keşke yani peygamberlerimiz şimdi şu dönem gelse de ne bileyim, bize daha güzel şeyler olurdu yani. Çok çirkin şeyler var ortada.
1: Peygamber Efendimiz'i temsil eden Allah dostları da günümüzde var olduğunu söylüyor Kur'an-ı Kerim. Böyle bir Allah dostuna bağlanmak ister miydiniz?
3: İster, niye ister mi kızım?
1: Onlara tabi olmak bize ne sağlar?
3: Doğru yola getirir. Eğer yola gitmedir, oradan Allah'a bağlandır, peygamberimize bağlandır.
4: Bizim için daha iyi olur, huzur buluruz. Cemaatlere gidip yani Peygamber Efendimiz'in uyguladığı şeylere uymamız daha güzel.
1: Siz de Peygamber Efendimiz'in varisini bulmak ister misiniz?
5: İsteriz ama nerede?
1: Allah Teala hacet namazıyla Rabbimizden soracağımızı ve soranın kalpten isteyenlere de mutlaka göstereceğini söylüyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?
5: Ya ben hacet namazına tabii ki inanırım. Ya bazı yani kabul olduğunu da biliyorum. Ama işte şimdi öyle insanlar Allah
0: bir misafirimiz hacet namazı ile mürşidin sorulması konusu, hacet namazına inanırım ama öyle insanlar nerededir Allah bilir dedi. Hacet namazıyla Allah'a müracaat eden bir insanın mürşidini görmemesi mümkün müdür? Hayır. Eğer huşu sahibi ise ve hacet namazıyla mürşidini Allah'tan sormuşsa Allah Teala'nın o kişiye mürşidi göstermemesi mümkün değil. Çünkü Allah Teala söz vermiş. Bakara 25-26 Es'in yubi sebri ve selate enne ala kebiriyetin yarar haşeyin. Öte yandan Maide 35 Ya yollin zina amin yuttakullahu abdavuyle vesilete. Hem Allah diyor vesileyi benden isteyin. Hem de nasıl isteyeceğimizi, hacet namazıyla isteyeceğimizi Kur'an'da beyan etmiş. Hem de Nahl 9'da Allah'a ulaştıran yolun tayini, yani mürşidin tayini Allah'a aittir. Bütün bunları birleştirdiğimiz an bir talebimiz varsa, ulaşmak istediğimiz bir hedef varsa o O zaman Allah-u Teala'ya hacet namazıyla müracaat ediyoruz. Allah-u Teala bir insan huşuya ulaşırsa biz mürşidini rahatlıkla ona gösteririz diyor. Biz de kendi mürşidimize hacet namazı kılarak hamdolsun ulaştık. Bir insan mürşidini Allah'tan istemek konusunda ne kadar hacet namazı kılarsa kılsın, eğer ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemiyorsa ve mutlaka ulaştıracağına da dair inancı yoksa, o kişi Allah-u Teala mürşidini göstermiyor. Hadis-i Şerif'te Cebrail kardeşim bana iki çeşit namaz öğretti. İstihare namazı, hacet namazı. İstihare namazı bir bilginin Allah'tan öğrenmesi istikametinde başvurulması gereken bir vasıtadır. Ama hacet namazı kişinin bir dileği varsa, o dileğin Allah tarafından yerine getirilmesini istiyorsa, mutlaka yerine getirilmesi gereken namaz hacet namazıdır. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah.
7: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu muhterem hocam. Hasret ve hürmetle mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum hem de kalbimden inşallah. Müsaadeniz olursa bir sualim olacaktır. Kur'an'da bize bir kitap indirilseydi elbette onlardan daha çok hidayete ererdik diyenleri görüyoruz. Kutsal kitaplarda hükmedilmeyen devirler olmuş mudur? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum hem de kalbimden inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Ve Kur'an'da bize indirilen bir kitap indirilseydi elbette onlardan daha çok hidayet ererdik diyenleri görüyoruz. Kutsal kitaplarda kitaplarla hükmedilmiş bir devirler olmuş mudur? Hayır. Enam 157'de, aslında 155'ten itibaren başlayalım. Enam 155'te 15 değil, 155. Hazır kitabın enzelnâhu mübarekin ve tebiyuhu ve tekûl le'alek müdürhamun. İşte bu mübarek bir kitaptır. Ona tabi olun. Takva sahibi olun ki rahmete kavuşasınız. Enam 156. Kitap yalnızca bizden önceki iki topluluğa indirildi. Biz onları okuduklarından gerçekten gafildik dersiniz dememeniz için 157'de Allah-u Teala eğer bize bir kitap indirilseydi elbette onlardan daha çok hidayet erdik dersiniz. İşte size Rabbinizden hidayet erdiren beyine delil ve rahmet gelmiştir. Öyleyse kim Allah'ın ayetlerinin yanayından ve ondan yüz çevirenden kimseden daha zalimdir. Ayetlerimizden yüz çevirenleri yüz çevirmiş olmalarından dolayı azapla cezalandıracağız. Nebiyye Sultanı Peygamber Efendimiz birbirinize haset etmeyin, birbirinizden nefret etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları kardeş olun. Bize de bir kitap indirilseydi onlardan daha çok hidayet ederdik dersiniz diyen insanlar Allah'ın Nebi Resulü'ne şerit kitabı verilirler Resulü'ne de sohbet kitabı vereceklerine inanmazlar. Oysa ki Allah-u Teala her devrin bir kitabı vardır diyor. Rahat 38'de Rahat suresinin 40. ayet-i kerimesinde. 38'de ise her devrin bir kitabı var. Rahat 38 وَلِّكُلْ عَجَلٍ kitab. Peygamber Efendimiz sallallahu sonra bir nebi gelmeyeceği için Kur'an kıyamete kadar geçerli kılmıştır. Allah-u Teala indirdiğimiz kitaplarda ispat vasıtaları insanlara açıklamamıza rağmen bir kısım insanlar hidayeti ve Allah'ın ayetlerini bilerek gizliyorlar. Bakara 159'da Allah-u Teala bu konuyu dile getiriyor. Rahat 38'de her devrin bir kitabı var. Zuhruf 44'te hepiniz bu Kur'an'dan sorumlusunuz buyuruyor. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala tüm kutsal kitaplarda bir mutluluk daveti sunmuş ve mutluluğumuzun artması için zikir yapmamızı reçete olarak vermiş. Sizce zikir yapmanın faydası nedir?
2: Allah'a yakın olmaktır.
3: Faydası kuş gibi eder seni. Uçurur seni zikir yaparsan.
4: Faydası huzur bulmak. Allah'a daha çok yakın olursun. Mutlu olursun.
8: Allah'a ne kadar çok zikredersen o kadar sağlıklı, sıhhatlı, huzurlu, mutlu.
9: Yani vesile olur.
10: Allah Allah dediğimiz zaman Cenab-ı Mevla kalbimizi daha yumuşatıyor, daha güzel şeyler vücudum yumuşuyor.
11: Zikir yapan bir insan etrafındaki insanlarla ilişki durumu nasıl olur?
8: kul hakkına itina gösterir. Hakkında dedikodu yapmaz diye düşünüyorum. Onun hayatına müdahale etmez. Ha, uyarır kendince, dinine göre uyarır ama ilerisini yapmaz diye düşünüyorum. Saygı duyar diye düşünüyorum.
1: Sizce herkes Allah'ın mutluluk reçetesini uygulayıp zikir yapsa sahabe gibi bir mutluluk devri yaşar mıyız?
2: Evet, yaşarız.
5: Evet, yaşarız. Mesela ben bazen şu sokaktan çıktığımda bir kişinin Kur'an-ı Kerim okuduğunu görüyorum. O da yaşlı bir teyze. Başka da hiç kimsenin ışığı da yanmıyor. Belki de namaz bile kılmıyorlar. Şu dönemde mesela şu kadar şey olduğu halde daha hala bilmiyim, açıklar çok, çirkin şeyler çok.
0: Misafirimiz, Allah'ı ne kadar zikredersen o kadar sağlıklı, sıhhatli, huzurlu, mutlu olursun. Yani vesile olur. Bir insanın maddi manevi rahatla kavuşması zikre paralel midir? Evet. Allah'ın edebi, dünyadaki en büyük düşmanınız olan nefsimizin afetlerini temizleyip bizi mutluluk adı verilen muhteşem güzelliklere ulaştırmaktır. Nefsimizin tezkiyesi bizi cennet saadetine ulaştırır. Sonra da tasfiyesi, bu da bizi dünya saadetine ulaştırır. Nefsimize verdiğimiz sürece mutluluğa hiçbir zaman ulaşamayız. Bir tek şartı vardır. Allah'ın yolunda olup da nefsimizin kalbini temizlememiz, başka bir alternatif yok. Yunus Emre, hayra döndü benim işim, endişeler mazat başım, nefsimin başını kestim, kanatlandım, uçar oldum diyor. Evet, hayra döndü benim işim. Endişeden azat başım, nefsimin başını kestim, kanatlandım, uçar oldum. Hepimizin bu noktaya gelmesi söz konusu. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah.
11: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü sevgili Cabbar Hocam. Hasretle, hürmetle, mübarek ellerinizi öpüyorum. Sizi çok ama çok Efendimizin himmetiyle kalbimden seviyorum. Eğer uygun görürseniz sorumu arz etmek istiyorum inşallah. Tüm kutsal kitap sahipler arasında bir dostluğu Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta sağlamak için ne yapmalıyız? Allah razı olsun. Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Tüm kutsal kitap sahipleri arasında bir dostluğu Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta sağlamak için ne yapmalıyız? Bunu Allah-u Teala'nın dizayn içinde düşünmek durumundayız. İnsanlar kafirdir, değildir diye negatif olarak değerlendirmek bize yakışmaz. Hazreti Musa da bir peygamberdir. Hazreti İsa da bir peygamberdir. O zaman bir görevimiz olmalı, onlarla dost olmalıyız. Dünya sulhu bu statü üzerine kurulacaktır. Herkesin hedefi insanları Allah'ın dostları olarak bir arada görmek olmalıdır. Bu konunun temelini sevgi teşkil eder. Bütün insanlar için sevmek Allah-u Teala'nın temel emridir. Allah-u Teala'nın Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a verdiği görev, Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesine verilmiş. وَإِذَا خَذَ اللّٰهُ مِسَاقَ النَّب۪ينَ لَمَا عَتَيْتُكُمْ كِتَابِ الْحِكْمَةِ سُمَا جَاءَكُمْ مُنْ رَسُولُ مُسَدِّقٍ لِيمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُوا بِهِ لَتَنْسَرُونَ لَهُمْ Allah ezelde nebilerden misak aldı, size kitap ve hikmet verdik. Sizden sonra bir Resulümüz gelecek, sizdekini tasdik edecek. Mehdi Aleyhisselam, Nuh Aleyhisselam'ın şeriatını tasdik ediyor Kur'an ayetleriyle. Mehdi Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatını tasdik ediyor Kur'an ayetleriyle. Mehdi Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam'ın şeriatını tasdik ediyor Kur'an ayetleriyle. Mehdi Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam'ın şeriatını tasdik ediyor. Mehdi Aleyhisselam, Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in şeriatını tasdik ediyor. Bunların hepsi Kur'an-ı Kerim'in içerisinde. Evet, Nuh Aleyhisselam'ın şeriatı 7 sava 4 teslim. İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatı 7 sava 4 teslim. Musa Aleyhisselam'ın şeriatı 7 sava 4 teslim. İsa Aleyhisselam'ın şeriatı 7 sava 4 teslim. Kur'an-ı Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in şeriatı 7 sava 4 teslim. Ve eğer olay buysa, dinler yoksa, tek bir din varsa, Allah tek, din tek ve bu dinin teslim dini olduğunu ayetler bize net olarak söylüyorsa, hepimizin bu 7 sabah 4 teslimi yaşayarak dünyada sulh ve sükunu tesis etmemiz, barış ve huzur içerisinde bir dünya hayatı hepimizin Allah için olması, Allah'a kendimizi adamamız söz konusudur. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutfunun sonuna geldik. Bir başka her an Kur'an, her an mutfağında tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Ne kadar sevgi, o kadar mutluluk. O zaman bize düşen ne? Bize düşen sevginin ticaretini yapmak. İki tür insan var. Ticareti kar getirmeyenler, ticareti kar getirenler. Kimdir ticareti kar getirmeyenler Allah arasındaki ilişki? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. O zaman siz bu dünya hayatında Allah'la yaptığınız ticaretin devamlı kar getirmesini istiyor musunuz? Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah Teala Bakara 16'da ve Bakara 175'te onların ticareti kar getirmedi. Niçin? Çünkü onlar hidayet karşılığında delaleti satın aldılar. Siz ise öyle değilsiniz artık. Sualim var size. Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Diller mi kalpten mi? Kalpten diliyorsanız işte bu hidayettir. Siz hidayeti kalpten dilediniz. Sizin ticaretiniz kar getiriyor. Siz delaletin karşılığında hidayeti satın alıyorsunuz. Hidayeti satın aldığınız için azabın karşılığı mağfiret, delaletin karşılığı hidayet. Size anında Allah Teala veriyor.
0: Fatiha ma salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü programımız sorular ve cevaplar. İstanbul'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam, birinci sorusu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadis-i şerifte yumuşak davranamayan kimse bütün hayırlardan mahrum kalmış sayılır. Buyuruyor. Hadisi açıklayabilir misiniz? Ruhun talibi istikametinde davranan herkes bu yumuşak davranışın içindedir. Çünkü ruhun bütün talepleri hayırdır. Ama nefsin taleplerine gelince nefsin taleplerini aktif hale getiren şeytandır. Şeytanın da hiç yumuşaklıkla bir ilişkisi yok. Tam tersi, her şeyi zorla ve adeta insanı istila ederek gerçekleştiriyor. Öyle olunca kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa gerçekten bütün hayırlardan mahrum kalır. Çünkü Allah'a ulaşmayı kalben dilemek ruhun bir talebidir. Allah razı olsun. İkinci sorusu, Yunus Emre'nin canlar öylesi değil, tenler öylesidir sözünü açıklayabilir misiniz? Evet, Allah Teala hepimizi üç vücut ve serbest irade ile yaratmış. Hicr suresinin 26. ayet-i kerimesinde sarsalin denilen kuru topraktan ve şekillerin bir başlıktan biz insanı bir fizik bedenle halk ettik. Fizik beden bu zahiri aleme aittir. Ve Yunus Emre'nin şiirinde ten dediği fizik bedendir. Ama Allah-u Teala bizi bir nefse dizayn etmiş. Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde ve nefsim ve masevaha biz insanı bir nefse dizayn ettik. Nefsimiz bu Yunus Emre'nin şiirinde can olarak zikrediliyor. Gerçekten de nefs öylesi değil, çünkü Enbiya suresinin 35. ayet-i kerimesinde kullu nefsin zâikatil mevt. Nefsler ölümü tadıcıdır. Ölücü değildir. Ölümü tadan nefstir, candır. Ölen ise fizik bedendir, tendir. İnşallah. Allah razı olsun. Aradan bir kardeş muhterem hocam, irade bağlanmasında sorumluluktan kurtulan insan hatadan da kurtulur mu? Allah Teala irade bağlanmasına geçen kişinin evvela tövbe-i nasuhla tövbe etmesi gerekir. Tövbe-i nasuhla tövbe ettikten sonra o kişinin müşide tabi olduktan sonra o güne kadar işlediği bütün günahları Allah Teala bir kere daha örtüyor. Ve daha sonra salahın birinci kademesinde örtüyor. İkinci kademesinde salahın ürünü veriyor. Üçüncü kademesinde sevaba çeviriyor. Ve dördüncü kademesi iradesini Allah'a teslim ediyor. İrade bağlanmasında. Öyleyse irade bağlanmasında artık irade Allah'ın kontrolünde olması hasebiyle elbette. Çünkü o kişi artık eğer dünyadayken seçilmişse külli irade ile tesbihtedir. Ama doğmadan evvel seçilmişse ilahi irade ile tesbihtedir inşallah. Üçüncü sual, Malatya'dan bir kardeşim muhterem hocam. Bir televizyonda vaaz veren kişi mülaki olmak kavramını Allah'a ulaşmak olarak açıkladıktan sonra bu ulaşmanın öldükten sonra olduğunu ifade etmişti. Mülaki olmak kavramını Kur'an standartlarında bahseder misiniz? Sevgili kardeşlerim, mülaki olmanın ne anlama geldiğini, mülaki kelimesi veya kavramının geçtiği ayetlere bakmamız lazım. Evvela Allah'a dünya hayatını yaşarken mülaki olmayı dilemeyenlere bakalım beraberce. 7 tane ayeti kerime Yunus 7 ile başlıyor. İnnellezine la yercüne likana. Bize ulaşmayı dilemezler. Bize ulaşmayı dilemeyen kimseler. Yunus 11. Bize ulaşmayı dilemeyen kimseler. Yunus 15. Kat hasirellezine kezubu bilika Allahi. Mülaki olmayı yalanlayanlar. Mülaki olmayı dilemeyenler. Rablerine mülaki olmayı inkar edenler. Rablerine mülaki olmayı inkar ederler. Bunlar için dünya hayatında bir hidayetçi yok. Onlar dünyadayken Allah'a ulaşmayı dilemedikleri hidayetçi yok ve onlar ancak ölümle ruhu Allah'a ulaşır. Eğer Zat-ı Muhterem diyorsa ki mülaki olmak kavramını Allah'a ulaşmak olarak açıkladıktan sonra bu ulaşmanın öldükten sonra olduğunu ifade ediyorsa o zaman herkes ölümle ruhu Allah'a ulaşır. İstisnasız ister kafir, ister putperest, ister mücusi, ister veli, ister nebi ölümle ruhu Allah'a ulaşmayan hiç kimse yok. Ama burada Allah-u Teala 7 ayet-i kerimede mülaki olmayı dilemeyenlerin Allah delalette bırakıyor. Delalette olanlar için bir hidayetçi yok. 10 tane ayet-i kerime gelince delalette olanlar için hidayetçi yok. Onlar 7 okurum ayet-i kerime gelince gideceği yer cehennem. Yani ölümle ruhu Allah'a ulaşanların sadece gideceği cehennem. Ama hayattayken ruhu Allah'a ulaştıranlar da onlar da tam 7 tane ayet-i kerimede açıklıyor Allah-u Teala. Şimdi bakalım Bakara 46'da اَلَّذ۪ينَ يَزِنُّونَ اَنَّ مُلَاكُ رَبُّهُمْ. Onlar %100 Rablerine mülaki olacaklarını yakinen iman ederler. Bakara 29 Allah'a mülaki olacaklarına kesin olarak bilenler. Enam 154 Rablerine mülaki olacaklarına inanırlar. Rad 2, Rabbimize mülaki olmayı yakin hasil ederler. Rabbine mülaki olmayı dilerler. Rabbine mülaki olmayı dilenler ve mülaki olanlar. Onlar içinde hidayetçi veli mürşit var ve onlar bir veli mürşitte hayattayken ruhlarını Allah'a ulaştıranlardır. Ayetler bunlar o zaman böylesi bu Zat-ı Muhterem bunu söylüyorsa o zaman bize hangi ayet-i kerimeye dayandığını da ifade etmeli. Yuvarlak bir söz söylemek suretiyle hiçbir delile dayanmadan zanına tabi olması, tabi o da onunla Allah arasında. Ama ayetler bunlar. Allah razı olsun. İzmir'den bir kardeşim muhterem hocam, Allah-u Teala'nın Rahim esması ile tecellisi bütün insanlar için geçerli midir? Hayır, Allah'ın Rahim esması ile tecellisi sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler için geçerlidir. Allah Teala Yusuf 53'te Yusuf Aleyhisselam ve ma bu'rin nefse inne nefse lemaretin bisuy. Ben nefsimi ibra edemem çünkü nefsindeki 19 afet sebebiyle şiddetle nefs kötülüğü emreder. Ama Rahim ismasıyla Allah'ın tecelli ettiği nefse müstesna. Rahim ismasıyla nefs ve Allah Teala tecelli ederse o zaman evvela 7 Furkan peşinden 12 tane insanla %2'lik huşuyla o kişi mürşide ulaşır. O %2'lik nur artık o noktada kişiye kötülüğü emretmez. Takvayı emreder. Daha sonra 7 kademe nefsi tezkiye eden kişinin de nefsinin %51'i takvayı emreder, %49'u fücuru emreder. Kötülüğü emreder. Ve nefs tezkiye ve tasfiye oldukça nefse artık ruh gibi kesinlikle Allah'ın emirlerine itaat eden, yasak olan fiilleri işlemeyen bir yapıya sahip olur. Öyleyse Allah-u Teala'nın Rahim esması ile tecellisi bütün insanlar için geçerli midir? Hayır, değil. Allah'a ulaşmayı kalben dileyenler için geçerlidir. Karaman'dan bir kardeş muhterem hocam, Kur'an'a göre hidayet Allah'a ulaşmak olduğu halde bugün din adamına hidayeti doğru yol demelerin arkasında Mantık nedir açıklar mısınız? Kur'an'a göre hidayet Allah'a ulaşmak olduğu halde din adamlarının hidayeti doğru yol demelerinin arkasında kendi zanlarına ve şeytanın dış tesirine tabi olması vardır. Şeytanın adımlarına tabidirler ve kendi zanlarına tabidirler. Ama Kur'an'daki Allah'ın hükümlerine tabi olabilmeleri öncelikle bir mürşide iman etmeleri gerekir. Kur'an-ı Kerim de Allah Teala en üst seviyedeki mürşidin, devrin imamının 5 görevinden bahsediyor. O size ayetleri tilavet ediyor. Hiçbir insana sen git Kur'an-ı Kerim'i oku, hiç mürşide gerek yoktur demiyor. Dikkat ederseniz bir Allah'ın indirdiği dinimizin yegane kaynağı Kur'an var. Ama bir de bu Kur'an'ı öğretmekle, yaşatmakla vazifeli kıldığı mürşit var. Yani ancak kişi nasıl Kur'an'ı öğrenebilir? Kendisini Allah'a davet eden kişinin davetini kabul etmesi halinde. Davet eden kişinin birinci görevine ayetleri tilavet etmek. Daveti kabul eden kişi mutlaka Allah-u Teala kendisine mürşit gösterir. Tabiyetini gerçekleştirdiği zaman o zaman nefsini tezkiye eder. Nefs tezkiyesiyle ruhu Allah'ın zatına ulaşan kişi kitabı öğrenir. Bu da Kur'an-ı Kerim ilk 4 ruhudur. Sonra daimi zikirle hikmeti öğrenir. Sonra iradesini de Allah'a teslim ettikten sonra hikmetin ötesini öğrenir. Öyleyse Kur'an'ın bütününün bize öğreteceği Allah'ın tayin ettiği en üst seviyede mürşit var. Bunlar Kur'an-ı Kerim'i mürşitten değil, devrin imamından, veli resulden, veli mürşitlerden değil, vekil mürşitlerden değil, kendi zanlarına tabi olup insanların yazdığı el yazması kitaplardan öğrendikleri için. İblis de herhalde insanlara hidayeti tarif edecek değil. Doğal olarak insanı hidayetten saptırmak için ne yapması lazım? Böyle yuvarlak laflarla insanları tamamen uzaktan, Kur'an'dan uzaklaştırması lazım ki nitekim Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz bir zamanlar gelecek Kur'an'ın resmi İslam'ın ismi kalacak. İnsanlar İslami isimlenecekler ama İslam'dan en uzak kişiler olacaklar. Mescitleri dışarıdan mamur ama içindekiler hidayetten mahrum. Öyleyse mescitleri dolduran insanlar hidayeti doğru yol bildikleri için hidayetten mahrumdurlar. Halbuki hidayet Kur'an'ın standartları içinde hayattayken insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Ve o gün bu öğretinin sahipleri gök kubbenin altında yaşayan insanların en şerlileridir. Fitne onlardan çıkmıştır. Tekrar onlara dönecek. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu mütercek hocamız. Efendimiz zimmetiyle sizleri çok ama çok seviyoruz inşallah kalbimizden. Yüksek müsaadenizle bir sual arz etmek istiyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadisi şerifinde dua bizzat kulluktur buyuruyor. Dua ve kulluk arasında nasıl bir ilişki vardır? Efendimiz Hazretleri'nin nimetiyle sizleri çok ama çok seviyoruz inşallah kalbimizde. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizde. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Emine Sultan Hazreti İmam Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadis-i şerifinde dua bizzat kulluktur buyuruyor. Dua ve kulluk arasında nasıl bir ilişki var? Sevgili kardeşlerim, 5 şey vardır ki kaderdir. Bu 5 şeyden bir tanesi de duadır. Yani doğum kaderdir, ölüm kaderdir, veli olmak kaderdir, dualar kaderdir, evlilik kaderdir. Öyleyse dua bizzat kulluk arasında kulluktur buyurduğuna göre artık her daim dua eden kişi kesinlikle Allah'ın temel emrini, farzını yerine getirmiştir. Nitekim Allah'a ulaşmayı dilemek bir duadır. Nitekim Allah'ın Resulü başka bir hadis-i şerifinde kul olmak duanın kabul edilerek ruhun Allah'a yükselmesidir. Öyleyse dua bizzat kulluktur buyurduğuna göre bu iki hadisle ilişkilendirecek olursak, evet gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemek duadır ve bizi kul yapar, kul olmak duanın kabul edilerek. Hangi dua kabul ediliyor? Kim hayattayken ruhunu yükselterek Allah'a ulaştırmak istiyorsa, böyle bir duada bulunuyorsa o duasını kabul ediyor ve o birinci safa kul oluyor Allah'ın izniyle. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, Mamen Tüşer'indeki inanç şartından bir tanesi Resullere imandır. Buradaki Resuller sadece Nebi Resuller mi yoksa Veli Resuller için de geçerli midir? Evet, Veli Resuller için de geçerlidir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Mümin Suresi'nin 78. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki biz birçok Resullerden bahsettik size, bazılarını da bildirmedik. İşte bildirilenler Nebi Resullerdir. Bildirmeyenler de Veli Resuller. لَقَدْ اَرْسَلْنَا رَسُولًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ Senden önce de çok Resuller gönderdik. مَنْ قَسَسْنَا عَلَيْكَ Sana bazılarının kısasını anlattık. وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْسُسْ عَلَيْكَ Ve bazılarının kısasını sana anlatmadık. مَا كَانَ لِي رَسُولٍ اَنْ يَتِيَ Bir ayetin ilhabizinde. Allah'ın izni olmadan hiçbir Resulün bir ayet getirmesi söz konusu değil. Resulün birinci görevi ayetleri tilavet etmek. فَاِذَا جَاءَ اَمْرُ اللّٰهِ Kudiye bil hakki. Allah'ın emri geldiği zaman hak ile hüküm verilir. Allah'ın emrini yerine getiren kimdir? Getiren kimdir? Resuldür. O sebeple Resul'e itaat Allah'a itaattir. Ve bütün Resullere imandır. Sadece Nebi Resuller değil. Tüm Resullere imandır. Nitekim Kur'an-ı Kerim herkes öpüp başına koyuyor. Ama her devirde bu Kur'an-ı Kerim'i açıklayan Resulleri kullarlar arasına kimse giremez. İslam'da ruban sınıfı yoktur dediği zaman zaten farz emirlerden ikinci safhayı reddetmiş oluyor, inkar ediyor. Bu inkar aynı zamanda birinci safhanın da kalbinde olmaması halini ifade ediyor. Dolayısıyla evet, emendü şerrinde, emendü billahi, herkes Allah'a inanıyor. Ve melaikede herkes melekeye ve kütübi, herkes kitaplarına inanıyor. Ve Resulihi, burada kitaplarda da bir sorun çıkıyor. Mesela şu anda İslam alemi ve daha birçokları ne diyor? Biz kitaplara inanıyoruz ama İncil tahrif olmuş, Tevrat tahrif olmuş, hepsini sadece şey. Halbuki bugün bu kitaplarla amel eden necata ulaşan bir fırka var. Çünkü Peygamber Efendimiz haber veriyor. Yahudiler 71 fırkaya, 70'i cehenneme bir tanesi hariç. Hristiyanlar 72 fırkaya. 71'i cehenneme bir tanesi hariç. Müslümanlar 73 fırkaya. Biri hariç hepsi cehenneme gidecek. Öyleyse her devirde Yahudilerden de Hristiyanlardan da Müslümanlardan da bir fırka hariç o fırka-i naciye diğerleri cehenneme gidiyor. Bu fırka-i naciye hangi kitaplarla amel ediyor? Fırka-i naciye Yahudilerden fırka-i inacı olanlar Tevrat'la amel ediyorlar. Hristiyanlardan fırka-i inacı olanlar İncil'le amel ediyorlar. Müslümanlardan fırka-i inacı olanlar Kur'an'la amel ediyorlar. O zaman Amen Tüşer'inde buradaki Resuller sadece Nebi Resuller değil, Veli Resulleri de muhtevasını alıyor. Yetmez, kitaplarından da bu kutubi kitaplarına diyoruz. Bu kitaplarına iman, içinde Tevrat'ın da İncil'in de gerekli olması gerekir. Yani olması gerekir. Halbuki son Veli Resul olan hidayetçinde bunun hidayet çağının devri İmam Mehdi Resul bir Veli Resul'dür. Ve Beyne Suresinin 2-3. ayet-i kerimesinde bütün kitapları öğretiyor. Resulü minallahi, Allah'tan bir Resul, yette suhufun mutahara, tertemiz, batıl ve şüpheden uzak sahifeleri okur. Bu Nuh Aleyhisselam'ın da sahifesidir, İbrahim Aleyhisselam'ın da sahifesi, Musa Aleyhisselam'ın sahifesi, İsa Aleyhisselam'ın sahifesi ve Evliya Sultanı Peygamber Efendimiz'in. Fiyâ kütübün kayyime. Kutuvalar içinde temel değişmez hükümler yazılı olan kitaplardır. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşim Muhterem Hocam. Esmaların Adem Aleyhisselam'a öğretilmesindeki maksadı açıklar mısınız? Melekler insandaki nefse işaret ederek fesat çıkaracak, kan dökecek birisi mi? Ama Allah Teala buyuruyor ki ben sizin bilmediklerinizi bilirim. Gerçekten de meleklerin işaret ettiği nefsine tabi olanlar fesat çıkaran, kan döken insanlar mıdır? Evet. Evet, yani her fesat çıkaran aynı zamanda kan dökmeye de meyhan olan birisidir. Ama hepsi öyle değil. Nitekim insanların çoğunluğu %90'dan fazlası bu şekilde olsa dahi %10'dan azı Allah'a ulaşmayı dileyen mürşidine tabi olup 7 safayı yaşayanlar var. Ve bu neyle gerçekleşecek? Esmaların zikriyle. Yani Allah isminin zikri, diğer esmaların da zikriyle ancak bu hedefe ulaşabilecek. Dolayısıyla esmaların Adem Aleyhisselam'a öğretilmesindeki maksadı onun nefsinin tezkiye ve tasfiyesinden geliyor inşallah. Yozgat'tan bir kardeşim Muhterem Hocam, cezbesi olmayan kişinin Allah'a bağlılığı daha mı az? Hayır, öyle bir şey yok. Cezbe Allah'a yakınlığın bir ölçüsü değildir. Bazı vücutlar Allah'tan gelen cezbeye müsaittir, bazıları değildir. Yani dolayısıyla cezbe sahibi olmayan, cezbeli olup da cezbe sahibi olmayan insanlar onların önünde olabilir. Öyle bir şey yok. Ama genellikle Allah'a bağlanmasında Muhterem Efendimizin kullandığı ölçü vekil mürşit de olsa cezbe sahibi olması, çünkü el öptürdüğü zaman Allah'ın ceryanının o kişiden diğerine geçmesini gerektirdiği için bu tatbikat gerçekleştiriliyor. Yoksa cezbeli olmayan cezbeliden çok ötede Allah'a yakın olabilir. Cezbenin kişinin vücuduyla alakalı bir durumu söz konusudur. Amasya'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, sen çakarsan aradan kalır seni yaradan sözünün tasavvufi anlamdaki manası nedir? Yani sen nefsini tezkiye ve tasfiye edersen o zaman bütünüyle Allah devrede olur. Bu da neyle mümkündür? Ruhunu teslim edersen, fizik vücut teslimi yaparsın, nefsini teslim edersen o zaman aradan çıkarsın. Allah-u Teala seni tövbe-i nasuha davet eder. Tövbe-i nasuha tövbe ederek de iradeni Allah'a bağlarsın inşallah. Bunun manası kişinin irşada mebul ve mezun kılınmasıdır. İrade teslimine kadar ki olan bütün safaları içeriyor. Sen çıkarsan aradan. Kimdir yani o kişinin aradan çıkabilmesi ne lazım? Ruhunu teslim etmesi lazım bir. Fizik vücut teslimini yapması lazım iki. Nefsini teslim etmesi lazım üç. İradesini teslim etmesi lazım dört. Dört teslimi gerçekleştiren kişi için o artık yoktur. Çünkü Allah'a teslim olmuştur. A zaman kalır seni yaradan Allah Teala'nın izahını tahakkuk ediyor inşallah. Allah razı olsun. Kayseri'den bir kardeşim Muhterem Hocam, dinde zorlama yoktur sözünü nasıl anlamalıyız? Sevgili kardeşim, dinde gerçekten zorlama yoktur. Dört tane ayet-i kerime onlara baktığımız zaman ve Haşiye 23, 21, 22'de sen artık sen zikret, sen sadece müzekirsin, hatırlatıcısın. Sen onların üzerine bir zorlayıcı değilsin. Kaf 45, sen onların üzerine bir zorlayıcı değilsin. Yunus 99, insanlardan mümin oluncaya kadar onları sen mi zorlayacaksın? Ve Bakara 256'da dinde zorlama yoktur. Çünkü mümin olmak kalbi taleple gerçekleşir. Bütün insanlar bir araya gelseler bir insan kafiri, bir kafiri mümin kılamazlar. Bütün insanlar bir araya gelseler kalbi imanla dolu olan bir mümini de kafir yapamazlar. Tamamen iman, mümin olmak kalbi taleple gerçekleşiyor. Allah Teala daima kalbe bakıyor ve kalbi talebi önemli. Yani dıştan zorla ona yaptırdığın şey değil. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah. Allah razı olsun.
2: Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu muhterem Cevher Hocam. İnşallah Efendimizin himmetiyle bir soru arz edebilir miyim? Beklettiği için de olmamak konusunda açıklama yapar mısınız? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, beklenti içinde olmamak konusunda açıklama yapar mısınız? Sevgili kardeşlerim, insanlardan beklenti içinde olmayacağız. İnsanlar bir sebeptir ama o yaptıklarımızın hepsini kim için yapıyoruz? Allah için. Muhterem Efendimizin buyurduğu hak için halk ile. Öyleyse teslim olana kadar ki olan muhtevada hepsini hak için yapıyoruz. Ama hak ile, halk ile yapıyoruz. Dolayısıyla halk birer sebep ama bütün bu yapa geldiklerimizin hepsini hak için, o da bize karşılığını veriyor. O zaman hem Allah-u Teala'dan ücreti alıp hem de diğer insanlardan ücret beklemek faiz hükmüne girmiyor mu? Zaten Allah için yaptıysanız onun karşılığını Allah size verecektir. İnsanlardan beklenti içinde olursanız o zaman ne olur? Nefsin taleplerine girer. Nitekim Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Dünyadan rağbetini kes ki Allah seni sevsin. İnsanların elinden rağbetini kes ki insanlar seni sevsin. Yani insanlardan bir şey bekleme. Beklenti içinde olma. Burada da beklenti içinde olmamak için mutlaka nefs teslimi gerekli. Nefsin varlığı miktarınca o kişi her zaman böyle bir riske girebilir. Ama bir gün daimi zikredebilir.

rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, şimdi Kur'an-ı Kerim'de bu insanın gelişme basamaklarına paralel 7 safa takva var. Bu 7 safa takva, 1. safa takva Allah'a ulaşmayı dilemek, 2. safa takva mürşide tabiyet, 3. safa takva ruhun teslimi, 4. safa takva fizik gücü teslimi, 5. safa takva nefsin teslimi, 6. safa takva irşat ve 7. safa takva iradenin teslimi. Evet, Maide 93'te tek bir ayette nereyi anmış? Maide 93'ün bir ayetinde 1. safa takva var, 2. safa takva var, 3. safa takva var ve 4. safa takva var. Evet, dikkat ederseniz Allah muhsinleri, ahsan olanları, 4. takvaya ulaşanları sever. Muhsinleri sever. Tek bir ayette bunu belirlemiş. İşte bu tek bir ayette bunun gereğini yerine getirirseniz ondan sonrası daimi zikir. Daimi zikre ulaşan bir insanın kötü alışkanlıkların sahibi olması mümkün değil. Tam tersi, daimi zikre olan herkes faziletlerin sahibidir. Allah Teala bunu insanlara emrediyor. Öyleyse hayat çok güzel. İradeyi Allah bize vermiş. İradeye karşı çıkmıyor. İrade kutsal. Kutsal iradeye karşımadı. Kimsenin karşımasını istemiyor. Ve bu iradenin nasıl kullanması gerektiğini de indirdiği kutsal kitaplardaki emir ve nehylere itaat etmek suretiyle de bize yol gösteriyor. Fatiha ma salavat.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu programda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Allah'a verdiğimiz yeminler. Allah'a verdiğimiz yeminlerin muhtevası nedir? Allah'a verdiğimiz yemin muhtevasını anlayabilmek için yaratılışımıza bakmamız lazım. Şu anda slaytta gördüğünüz gibi Allah Teala bizi bir fizik bedenle yaratmış. Bizi bir nefse dizayn etmiş ve zatına bize ruh vermiş. Ve Allah Teala bu üç vücudu Allah'a teslim etmemizi istiyor. Burada Allah Teala bize verdiklerini bizden geri alması ve teslim alması bizim sonsuz mutluluğu yaşamamız içindir. Allah her şeyi bir hedefe dönüp yaratmıştır. Evet, bir fizik vücut, bir nefs ve zatından üfürdüğü bir ruhla üç vücut serbest irade aklın standartlarında hayatı yaşıyoruz. İşte Kur'an-ı Kerim'in bütününe baktığımız zaman ruhumuz Allah'a misak vermiş. Dünya hayatında Allah'a teslim olacağına dair. Fizik vücudumuz Allah'a Teala hayat vermiş, teslim olacağına dair. Nefsimiz Allah'a yemin vermiş, teslim olacağına dair. İrademiz de misak vermiş, teslim olacağına dair. 7 sabah 4 teslimi yaşamamız bizi sonsuz iki cihan saadetine ulaştırıyor. Allah-u Teala bizden aldığı yeminleri Araf 172'de açıklıyor. Kur'an-ı Kerim muhtevasına baktığımız zaman Allah'ın ezelde biz insanlardan 3 tane yemin aldığını görüyoruz. Yemin, misak ve ahd. Sırasıyla söylemek gerekirse misak, ahd ve yemin, bu yeminleri yerine getirmemiz emrolunuyor. Üzerimize farz kılınıyor. Bu yeminleri yerine getiren kişi için Allah sonucu bildiriyor ve cennetime gir. Allah-u Teala bu yeminleri bize yaptırmak gereğini niçin duyuyoruz? Çünkü Allah'ın indinde en çok sevilen bu varlığın insanın mutlu olmasını istiyor. O mutluluğun bir hedef olmak üzere bizleri yeminlere davet ediyor. İşte bunların gerçekleştirilmesi tasavvufun ta kendisidir. Evet, şu anda gördüğünüz gibi sırasıyla tekrar bu slaytımıza dönecek olursak misakimizi Allah Teala Rad 20-21'de, ahdimizi Yasin 60-61'de ve yeminimizi Müddessir 38-39'da bildiriyor. Ama tatbikata geçtiğimiz zaman

0: Bu olay yeminle başlıyor. Çünkü Allah bizden Allah'a ulaşma dileğini nefsimizin manevi kalbinden yapmamızı istiyor. Örneğin 7 inanç şartının sahibi olan kişi diliyle ne kadar tekrar ederse etsin, dili kalbe indirmedikçe Allah Teala o kişi üzerinde işlem yapmıyor. Öyleyse işte inanç şartları. Diliyle tekrar ediyor. Allah'a inanıyorum. Allah'a amentu billahi ve melaiketi ve kutubi ve resulihi vel yevmil ahiri ve bil kadri hayri şerri min Allahi Teala bahsü ba'dil. Samantü şerri bu şekilde ifade ediliyor. Ama bu dilden olduğu zaman, kalbe inmediği zaman Allah Teala'nın indinde hiçbir hükmü yok. O kişi kendisini cehennemden kurtaramaz. Bunlardan hangisi kalbe inmeli ki Allah Teala üzerimizde işlem yapsın? Ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaştırılması. Çünkü ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaştırılması Allah'ın ayetlerinin bir sonucudur. Ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaştırılması Allah Teala ölmeden evvel olmasının bir sonucudur. Ba'su ba'den mevt. Dünya hayatını yaşarken ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaştırması hayrın Allah'tan şerrin nefsimizden olmasının bir sonucudur. Bütün bunlar hepsi tek bir dileğe bizi ulaştıran Allah'ın bir Resulü olduğunu ifade buyuruyor. O zaman dili kalbe indirmek asıldır. İşte dili kalbe indirenler onlar 7 sabah 4 teslimi yerine getirenlerdir. Allah Teala bunu Fecr suresinin 27, 28, 29. ayet-i kerimesinde dile getiriyor. Ey mutmain olan nefs! Sen Rabbinden razı, Rabbinden razı olarak Rabbine dön, gir kullarımın arasına. Yani nefsimizin yemin, misak ve ahd. Bu sıra dahilinde gerekenleri yerine getirdiğimiz zaman hedefe ulaşabiliriz. Yeminimizin yerine gelmesi o kişinin kalben Allah'a ulaşmayı dilemesi, misak ruhumuzun bizden ayrılması ancak mürşide tabiyetle ve ahd da aynı standart içerisinde 7 kademede nefs tezkiyesi ruhunu da 7 tane gök katı yükseltikten sonra Allah'ın zatına ulaşması o kişiyi Allah'a kul ediyor. Yaratılış gayemiz de Allah'a kul olmak zaten. Allah razı olsun. Bir kişinin Allah'a verdiğim yeminlerden haberdar değildim demesi onu sorumluluktan kurtarır mı? Hayır. Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek her kadın erkeğin üzerine farz. Arap 172'de Allah Adem oğlunun zanında onun bütün zürriyetini yaratıyor ve fizik vücudu nefsi ruhun üzerine ruhu nefsin üzerine şahit tutarak onlara ben sizin Rabbiniz değil miyim? Kalibera diyorlar. Şahit olduk. Öyleyse kıyamet günü kimse benim bundan haberim yoktu demesin diye. Yani Allah Teala dünya hayatını yaşarken herkese bunu bildiriyor. Resuller vasıtasıyla. Resuller, Resul göndermezsem azap etmem. İşte 7 tane ayet-i kerime. Resul de onlara duyduk duymadık demeyin. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Nefsinizi tezkiye edin, ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Böylece yaratılış gayenize ulaşın demedikçe hiç kimseye ölüm gelmez. İşte Nahl 125, Nisa 165, İbrahim 4, Nahl 36 yani mutlaka kendilerine tebliğ ulaşıyor. Benim bundan haberim yoktu. diyemezler. En'am 48'de وَمَا نُرْسُلُ الْمُرْسَلِينَ اِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ. Biz Resullerimizi müjdeleyici, uyarıcı olarak gönderiyoruz. Kimler için müjdeci? Allah'a ulaşmayı dileyenler için. Kimler için uyarıcı? Dilemeyenler için. İsra 15'te وَمَا كُنَّ مُعَذِّب۪ينَ حَتَّى نَبَسَ الرَّسُولَ. Resul göndermesek azap etmeyiz. İsra 15. Her devirde Resul var mı? Evet, şu an dünya üzerinde ne kadar ayrı lisanı konuşan kavim varsa bunlar içinden ayrı ardı arkası kesilmeksizin Allah-u Teala Resuller gönderiyor. Mü'minin suresinin 44. ayet-i kerimesi, biz Resullerimizi ardı arda gönderiyoruz. İnsan için Allah'la yapılan bir anlaşma söz konusu. Bütün insanlar ezelde ruhlarını, beşlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim edeceklerine dair söz vermişler. İlk insan Adem Aleyhisselam'dan kıyamet gününe kadar yaşamakta olan son insana kadar herkes orada bulunmuş ve kıyamet günü biz bundan gafildik, haberdar değildik demesinler diye Allah insanları nefslerin üzerine şahit tutuyor. Allah-u Teala Hac 78'de وَجَاهِدُوا فِي اللّٰهِ حَقَ جِهَادِهِ هُوَ اشْتَوَاكُمْ وَمَا جَعَلْ عَلِكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ خَرَجِ مِلَّةَ أَبِيكُمْ اِبْرَاهِيمَ. هُوَ سَمِعُ الْمُسْلِم۪ينَ مِنْ قَبْلِ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ رَسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَتَكُونُ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. Öyleyse Resulleri insanlar üzerine şahit kılıyor, insanları da nefslerin üzerine şahit tutuyor. Sonra diyor ki, insanlar yeminlerini unutmuş olabilirler. Evvela ben onlara hatırlatayım. Resuller göndererek hatırlatıyor bizler. Öyleyse hiç kimse benim bundan haberim yoktu diyemez olayı. Ben Resul göndermesem kimseye azap etmemle eş değer. Allah Teala açıkça bunu ifade ediyor. Araf 172'de En tekulu yevmul kıyamet enne huzâ gâfilin. Kıyamet günü benim ondan haberim yoktu demesinler diye Allah Teala Resul göndererek onları hatırlatıyor. Yani Resul'ün kendisine gelmediği hiçbir insan olmaz, mutlaka gelir. Üçüncü sual, Allah'a karşı verdiğimiz yeminleri nasıl yerine getirebiliriz? Allah Teala Rum 30'da fakim başakeledini hanife beçini, fizik ucunu hanife olan dine yönel. Fıtratallah elleti feteren nasi aleyhi, Allah Teala bütün insanları bu fıtratta yaratmıştır. La tebdile halkıyla, Allah'ın yaratmasına bir değişiklik yok. Zalike dinun kayime, kayim olan, zeli olan din budur. Lakin ekseren nasi la ya'lemun. Bütün bunların gerçekleşebilmesi Kur'an-ı Kerim'de son derece basit bir anahtara bağlanmış. Allah sizlerden Allah'a ulaşmayı dilemenizi bekliyor. Dilerseniz mutlaka Allah'a ulaşırsınız. Allah'a ulaşmaksa bir kişiyi Allah'ın evliyası kılar, mutlak cennet saadetine ulaştırır. Biz insanları dünya saadetine ulaştırmak da onun temel hedefi. Bu istikamette üç emri var. Birincisi irşad, ikincisi daimi zikir, üçüncüsü teslim. Tekrar ediyoruz. Sırasıyla söylemek gerekirse, birincisi daimi zikir, ikincisi irşad, üçüncüsü teslim. Teslim. Bu hedeflere ulaşan herkesin asr-ı saadetin içindeymiş gibi dünya saadetini yaşayacağını ve selamete ereceğini söylüyor. Bütün insanlardan bu fıtrat mevcut. Yerine getirmek herkes, isteyen herkes bunu yapabilir. Konumuzla ilgili arkamıza sualler yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala Kalü Bela günü tüm insanlardan dünya hayatında Allah'a teslim olacaklarına dair yeminler almış. Bu yeminlerin gerçekleşmesi için de önce bizim kalben Allah'a ulaşmayı dilememizi farz kılmış. Peki siz Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Dua, dua, dua. Kalbinde inandıktan sonra, inanacağını hükmettikten sonra her şey biter.
3: Müslüman olmak, kelime-i şehadet getirmek, Allah'a ibadet etmek, zikir çekmek, yani tevhid vurmak. Yani işte Allah'a yakın ne olacaksa onları yapmak.
4: Müslümanız anlıyoruz. Müslümanız Allah'a.
2: Onun kurallarına uyacağız. Onun yasaklarında hiç yani yanına uğramayacağız.
4: Onun emirlerinden, ibadetlerinden çıkmamak lazım.
1: Peki siz yaşarken Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz?
3: Yemem olur mu? Her gece teveccüh namazı kılarım.
4: Elhamdülillah ediyorum.
2: Evet, çok diliyorum. Diliyorum.
1: Allah-u Teala'nın bütün dostları, bütün ermiş elbiyaları hepsi yaşarken Allah'a ulaşmayı dilemişler. Ruhlarını ulaştırıp Allah'ın dostu olmuşlar. Onların yaptığı o mübarek duayı birlikte yapalım mı? İster misiniz?
3: İnşallah. Ey yüce Allah'ım.
2: Seni çok seviyoruz. Ben de bütün dostların gibi. Yaşarken sana ulaşmayı diliyorum. Beni de dostlarının arasına al.
1: Nasıl bir dua? Nasıl hissediyorsunuz?
2: Çok duygulandım.
3: Allah'a ulaşır diye inşallah umut ediyorum.
2: Anlamışımdır. Kuş gibiyim şu anda. Yemin ederim kuş gibiyim şu anda. Allah sizden razı olsun. Böyle bir şey bize nüfettiğimiz için.
0: Bize Allah'a ulaşmak konusunda onun emirlerinden, ibadetlerinden çıkmamak lazım dedi. İnsanları Allah'a ulaştıracak en önemli emir nedir? Hedefler ve vasıtalar diye kardeşimiz ifade etmiş. Evet, gerçekten de 7 tane hedef emir var, 7 vasıta emir var. Ama insanlar Allah'a ulaştıracak en önemli emir o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi. Allah Teala bütün insanları amrini veriyor. Diyor ki Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Siz bunu dilediğiniz zaman ben sizi mutlaka kendime ulaştıracağım. Bu Allah'ın şeriatıdır ve bu Kur'an'ın temel emrini, Allah'a ulaşma emrini İblis 14 asırda unutturmayı başarmıştır. Yani bize düşen sadece bir dilek, geri kalanı Allah garanti ediyor. Bana ulaşmayı dileyin ama tabii kalpten. Kalpten ulaşmayı dilememiz halinde Allah bu dileği kimin kalbinde görürse ondan sonrasının ruhun Allah'ın zatına ulaşması, teslim olması tamamen Allah'ın üzerine bir garantidir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'de Allah'a verdiğimiz sözleri, yeminleri yerine getirebilmemiz için Allah'ın tayin ettiği bir dosta, bir Resul'e tabi olmamız farz kılınmış. Peki mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Biz onları görmeden sevdik. Mesela Hazreti Muhammed Mustafa'yı biz görmeden sevdik. Görmeden inandık. Ne mutlu bize, Müslüman olduğumuz için.
3: Bize bir öğretmen, yani yol gösterici, bir halife.
2: Onlar çok iyi insanlar. Onları zaten biz kavuşamayız.
1: Ki günümüzde de yaşayan Allah'ın dostları, resulleri var mıdır?
2: Vallahi bilemeyeceğim. Vardır ama çok az.
5: Var, var, çok var.
3: Vardır inşallah, inşallah Allah buldurmayı nasip eder. Vardır yavrum, iyiler olmasa biz nasıl yaşarız?
1: Biz Allah'ın mürşitlerini, hakiki dostlarını nasıl bulabiliriz?
2: Hiç bulamayız yavrum, burada hiç yok. Bu dünyada yok. Emrettiklerini yapacaksan, Allah'tan korkacaksan.
1: Allah'ın hakiki dostunu, kendi mürşidimizi bulduğumuz vakitte bize neler kazandırır?
2: Allah'a ibadeti, saygıyı, sevgiyi, yani bütün Müslümanları kucaklarının altında toplamayı.
3: Allah yolunu kazandırır, Allah'a ibadetini kazandırır.
2: Her şey, her şey, her şey. Onun yasaklarına uydun mu, onun emrettiklerine uydun mu? Bir insanın imanı yüzüne yansır. O zaten kendini gösterir.
1: Allah'ın hakiki dostlarını bulabilmemiz için bizim hacet namazını kılıp Rabbimize sormamız gerekiyor. Bunu duymuş muydunuz?
2: Duydum. Ben kılıyorum hacet namazı zaten. Duydum da ben yani burada, bu dünyada. Çok zor.
3: Evet, evet, duymuştum. Evet, gösterici bir mürşide bağlanıyor. İşte ne derse onu yapıyor Allah razı olsun.
0: Misafirin mürşidi bulmak konusunda hacet namazını da kılıyorum ama hiç bulamayız. Burada hiç yok. Bu dünyada yok dedi. İşte namazı kılmasına rağmen mürşidine ulaşamayan insanlar da Olabilir mi? Evet, yani bu kişi hacet namazı da kılsa, o da olsa dilden diliyor, dili kalbe indirmiyor. Dili kalbe indirse Allah Teala ona mürşid sevgisini gösterecektir ve o zaman da o kişi kesinlikle mürşide ulaşacağını imanın sahibi. Bakara Suresi'nin 45-46. ayet-i kerimesi Allah Teala bunu söylüyor. وَاسْتَعِنُوا بِسَبْرِ وَسَلَاتِ اَنَّ عَلَى كَبِرِيَةٍ اِلَى الْخَاشِعِينَ Sabır ve namazla Allah'tan mürşidinizi isteyin. Zordur ama huşu sahipler için değil. Kimdir o huşu sahipleri? Onlar dünya hayatını yaşarken ruhun Allah'a ulaşacağından emin, ölümle bir kere daha Allah'a ulaşacağından emin. Yani ruhun iki kere Allah'a ulaşacağından emin olan insanlar. Bir hayattayken diğeri ölümle. Allah Teala Bakara Suresi'nin 45. ayet-i kerimesinde mürşidimizi Allah'tan istememizi söylüyor. Kim hacet namazını kılarsa Allah Teala'dan mürşidini isterse onlar için mutlaka Allah Teala'nın mürşidi göstereceğini beyan ediyor. Ama kimler için mürşide ulaşmanın zor olmadığını söylüyor? Ulaşmayı dileyenler için. Ama bu huşuya ulaşmadan gerçekleşen bir olgu. Huşu o kişinin kalbinin Allah'a yönelmesini ifade eder. Allah'a huşu duymak, Allah'ın zatını, ruhunu Allah'a göndermek üzere istemek demektir. Allah'a ulaşmayı dilemeyi mütevasını alır. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve bereketü muhterem hocam. İnşallah size bir soru arz edebilir miyim? Nefsin yeminini yerine getirmeden kurtuluşa ulaşmak mümkün müdür? Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve bereket.
0: Aleykümselam ve rahmetullah ve bereketü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Nefsin yemin yerine getirmeden kurtuluşa ulaşmak mümkündür? Hayır. Allah-u Teala nefsimizden yemin almış. Bu yemin nefsimizin temizlenmesi, bütün afetlerden temizlenmesine, yani halis olmasına halidir. Kim nefsinin temize tezkiye etmişse felaha, kurtuluşa ermiştir. Öyleyse nefsin kalbindeki tek bir dilekle kurtuluş mümkün. Mürşide tabiyet ikinci safa cenneti, nefs tezkiyesi üçüncü safa cenneti ifade ediyor inşallah. Allah-u Teala nefslerimizden yemin almış ve bu yemini dünya hayatını yaşarken yerine getirmemizi istiyor. Din suresinin 4 ve 5. 4. ayet kelimesinde لَقَدْ خَلَقْنَا اِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمٍ Biz insanı bir zaman dilim içinde ahsana ulaştın diye yarattık. Şems 9'da ise قَتَفْ الْحَمَّنْ زَكَى Nefsine tezkiyeden felaha ermiştir. Ama bunun giriş kapısı bir dilektir. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala Allah'ın ahdini yerine getirip bütünüyle Allah'a teslim olabilmemiz için Allah'ı çokça zikretmemizi emretmiş. Sizce zikir yapmanın önemi nedir?
7: Zikir yapmak vallahi benim el ele tutuşup da hani hu çekiyorlar ya, ben onlara karşıyım. Zikrini de evinde yap, ibadetini de evinde yap, orucunu da evinde tut. Allah zaten her şeyi görüyor.
8: Ben hançesini sayayım sen, hançesini. Bura zikir yeridir, çok günahlar eridir. Allah-u Teala'nın yoludur, biz de ona devam edeceğiz.
1: Peki sizce zikri diğer ibadetlerden farklı kılan nedir?
7: Farklı kılan yani kalabalık olması, ne bileyim hu çekmeleri.
8: Yavrum onun da lezzeti, onun da şefkati bir başka.
7: Vallahi dört kitabın özü bu. Kürsüdeki yazı bu, kurtaracak bizi bu diyor. La ilahe illallah devam ana.
1: Peki siz Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah diye sesli veya sessiz andığınızda neler hissediyorsunuz?
8: Allah diyorum ya işte daha duygulanırım, çok duygulanırım.
7: Allahu Ekber dendi miydi? Ben içimdeki ağdı tutamıyorum.
8: Zikir bittikten sonra kendimi yesin, sanki ulaşmışım kadar var veriyor Allah'a teala.
0: Bir misafirimiz zikir konusunda dört kitabın özü bu. Kürsüdeki yazı bu. Kurtaracak bizi bu. La ilahe illallah. Allah'ın zikrinden muradı kelime-i tevhid midir? Kelime-i tevhid de bir zikirdir. Ama Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala اُتْلُ مَا هُيَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَاَقِمُ السَّلَاتَ اِنَّ السَّلَاتَ تَنَامُنَ عَنْ فَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللّٰهُ الْاَكْبَرِ Bil ki Allah'ın zikri en büyüktür. Allah Teala sana vahyettiğimiz Kur'an-ı Kerim'i oku. Namazı kıl çünkü namaz kötülükten fuhşiyattan men eder ama Allah'ı zikretmek en büyüktür. La ilahe illallah da bir zikirdir. Ama Allah Allah isminin tekrarı da bir zikirdir. La ilahe illallah demek Allah'tan başka ilah yoktur demektir. Hakikatin ta kendisidir. Çünkü sadece bir tek Allah vardır. Başka bir ilah yoktur. Tek ilah odur. Bu hakikatin bilinmesi bir insanı dinin temel kaidelerinden birini bilmek seviyesine çıkartır. Eğer bir kimse buna Muhammed'in Resulullah'ı ilave ederse bir hakikati açıklamış olur. Ama bu onu cennete ulaştırmaz. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala'nın zikirden muradı Allah kelimesini Allah Allah Allah diye tekrar etmektir. İşte bu Allah'ın isminin tekrar edilişi zikirdir inşallah. Hürafe la ilahe illallah diyen cennete gider. Kale men la ilahe illallah dehalel cenne. Bu tabi geçerli değildir. Ona derecet kazandırır ama Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de la ilahe illallah Allah'tan başka ilah yoktur. Bu bir hakikatin ifadesidir. Ama bunu kalbe indirenler kurtuluştadır. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
6: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu Muhterem Hocam. Sizleri çok seviyorum. İzninizle sualimi arz ediyorum. Allah-u Teala'nın nevilerden aldığı misakın mutavasını farklı mıdır? Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu Muhterem Hocam. Sizleri çok seviyorum kalbimden inşallah.
0: Aleykümselam ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Biz de sizi çok seviyoruz. Allah-u Teala'nın nevilerden aldığı misakın mutavası farklı mıdır? Evet, Allah-u Teala Ali İmran Suresinin 81. ayet-i kerimesinde وَاِذَا خَزَ اللّٰهُ مِسَاقِ النَّب۪ينَ لَمَا عَتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابِ الْحِكْمَتِينَ سُمَا جَاكُمْ رَسُولُ مُسَدِّقًا اِمَامَ حَكُمْ لَتُهُمُ النَّب۪ي لَتَنْسَرِنَّهُمْ قَارَخْرَتُمْ Allah nebilerden size kitap ve hikmet verdim. Sonra size beraberinizde olanı, Allah'ın size verdiği kitapları tasdik eden bir Resul geldiği zaman ona mutlaka iman edeceksiniz. Ona mutlaka yardım edeceksiniz diye misak aldığı zaman. İkrar ettik, kabul ettiniz mi? Bu ağır ahdimi üzerinize aldınız mı diye buyurdu. Onlar da ikrar ettik, kabul ettik dediler. Allah-u Teala şöyle öyleyse şahit olun. Ben de sizinle beraber şahitlerdenim. Gerçekten de Allah Resulü onlar üzerine şahit. Sizi de insanlar üzerine şahit kıldım buyuruyor. Haç 78'de. Öyleyse şahit olun. Allah Teala öyleyse şahit olun. Ve ben de sizinle birlikte şahitlerdenim. İşte bu tövbe sırasında 7 tane şahit var. Birinci şahit Allah Teala. İkinci şahit devrin imamı. Üçüncü şahit devrin imamın ruhu. Dördüncü şahit aşıklar melekler. Beşinci şahit mürşidin kalp gözü. Altıncı şahit kiramen katibim ve yedinci şahit amel defteri. Kur'an-ı Kerim'de misak Allah'a verilen söz anlamında da kullanılıyor. Ruhumuzun Allah'a teslim istikametinde de kullanılıyor. Allah-u Teala bütün nebileri huzurunda toplamış. Hepsinden yemini, misakı almış. Tüm nebilerden sonra bir Resulümüz gelecek. Ona iman edeceğinize ve ona yardım edeceğiniz dair bana misak vereceksiniz diyor Allah-u Teala. İşte bu nebilerin misakidir. Allah Teala'nın nebilerden aldığı misakın muhtevasını içeriyor inşallah. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz bir kere daha. Her an Kur'an, her an bu programın sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
9: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece ya da Kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi, Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi, yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece hacete dair bir rüya görülmezse hedefe ulaşana kadar Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.
0: Fatiha ma salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri ve Allah-u Teala bir araya getirdi. Bugünkü konumuz insan neden yaratıldı? Birinci sual, Allah insanları neden yaratmıştır? Yaratılış sebebimize girerken Allah'ın insan hakkındaki düşündüklerine bir göz atmakta fayda var. Allah-u Teala insanlara diğer varlıklardan ayrı bir özellik olduğunu buyuruyor. Öze dikkat ettiğimiz zaman hedef insanların mutluluğudur. Allah insanları yaratılış gayemiz olarak kendine kul olsun diye yaratmıştır. وَمَا خَلَقْتَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Kullukla insan ve cinleri başka bir şey için değil, bize abdolsun diye yarattık. Kul olmakla mutluluk arasında bir ilişki var mı? Evet, %100 paralel ilişki var. Hangi oranda Allah'a teslimsek o oranda Allah-u Teala'ya kuluz. O oranda da mutluyuz. Ruhumuzun teslimi, üçüncü safa kul olmak, fizik vücudumuzun teslimi, dördüncü safa kul olmak, nefsimizin teslimi, beşinci safa kul olmak, irşat altıncı safa kul olmak, yedinci safa kul olmak, iradenin Allah'a teslimi. Teslimler arttıkça mutluluğumuz da artıyor. Oysa teslimlerle kul olmak arasında ilişki olduğu gibi teslimlerle kul olmakla mutluluk arasında da paralel bir ilişki var. Her şey bütün bir Kur'an-ı Kerim buna göre dizayn edilmiştir. Kim Allah'ın emirlerini yerine getirirse o kişi mutluluğun ve dünya mutluluğun da sahibi olur. Kim Allah'ın nehilerini, yasaklarını yerine getirirse yine aynı sonuca uyar. Yani emirlerini yerine getirmek, yasaklara uymak. İşte Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz saadetli insanlar gibi yaşamak, şehitler gibi ölmek, kıyamet gününde kurtulmayı dilemek, mahşer gününde arşın gölgesi altında bulunmak, delaletten kurtulup hidayet isteyen Kur'an-ı Kerim'i ders alsın. Kur'an Rahman'ın kelamıdır. Şeytana karşı insana koruyan bir kalkandır. Bu amel terazisini ağırlaştırandır. Kur'an'ın bütününde Hicr 9 اَنَا نَحْنُ نَزَلْنَا زِكْرَ وَاَنَا لَهُ الْحَافِزُونَ Bu zikri biz indirdik, onu biz koruyacağız. Allah'ın koruması altında olan Kur'an-ı Kerim'de her şey açıklanmış. Biz bu kitapta hiçbir şey eksik bırakmadık. En'am 38'de. Ve ma ferettan fil kitabi müşeyin. Öyleyse insanoğlunun mutluluğu için elzem olan ne varsa Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'e koymuş. Sadece Kur'an-ı Kerim değil, Allah-u Teala'nın Adem Aleyhisselam'dan son Nebi, Nebi Resulü Peygamberimize gelene kadar tüm Nebi Resullere verdiği şeriat kitaplarının hepsi bütün insanlar için bir mutluluk davetisi, bir mutluluk reçetesi ve de bir mutluluk garantisi olarak karşımıza çıkıyor. İkinci sual, insanoğlu Allah'ın hedef gösterdiği mutluluğa nasıl ulaşabilir? Yine Allah-u Teala'nın hedef emirleri var. Bu hedeflere ulaşmak için de Allah-u Teala'nın vasıta emirleri var. 7 tane hedef emire baktığımız zaman, hedef emirlerin başında Allah'a ulaşmayı dilemek, ikinci hedef emir, 12 tane insanla Allah'ın taneti müşride tabi olmak, üçüncü hedef emir ruhunu Allah'a teslimi, dördüncü hedef emir fizik vücudunu Allah'a teslimi, beşincisi nefsini Allah'a teslimi, altıncısı ihlas ve yedincisi iradenin Allah'a teslimi geliyor. Buna paralel 7 tane vasıta emir var. Vasıta emirlerin birincisinde yine Allah'a ulaşmayı dilemek var. İkincisinde 12 tane insanla müşriklerine tövbe etmek var. Üçüncüsü oruç tutmak. Dördüncüsü namaz kılmak. Beşincisi hacca gitmek. Altıncısı zekat vermek. Ve yedincisi de zikir yapmak. Bunları sahabe gibi bütün olarak yerine getirenler üç cephede kavganın tamamen bittiği kesintisiz bir sulh ve sükun haline ulaştığımız iki can saadetini ifade ediyor. Başlangıç noktasında tezkiyeden önce herkes mutsuzluk üçgeni içerisinde, bir kenarı şeytan, bir kenarı nefsimiz, diğer kenarı da kaybettiğimiz dereceler. Bu haldeki bir yaşantı devamlı mutsuzluğu ifade ediyor. Ama ne zaman Allah'a davet olunup da daveti kabul ederse, bir kenarı Allah, bir kenarı ruhumuz, diğer kenarı da kazandığımız pozitif dereceler, bu da mutluluk üçgenini ifade ediyor. Mutluluk üçgeninin kare olabilmesi, mutluluk karesi olabilmesi ancak daimi zikre ulaşmamızla mümkündür. Bizi mutluluğa, mutsuzluğa götürecek olan veya mutluluğa götürecek olan bütün anahtarlar sadece bize teslim edilmiştir. Evvela kendimizi Allah'ın gözlükleriyle tanımak durumundayız. Tasavvuf Allah'ın emridir. Ayrıca mutlu olmanın da yegane yoludur. İnsan Allah'la bütünleştiği oranda mutluluğu yaşar. Allah'a teslim olmadan mutluluğu yaşayamak mümkün değil. Kesintisiz mutluluklara bizi ulaştıracak olan daimi zikirdir. Kesintisiz mutluluk ancak daimi zikirle ulaştığımız bir hedeftir. İki ayrı cepheden mutluluk bir, Allah'la kul olmak, Allah'a kul olmak iki, Allah'a teslim olmak üç, takva sahibi olmak dört, hidayet ehli olmak beş, felaha ermek altı, Allah'ın rızasına ulaşmak 7, amin olmak. Evet, gerçekten amin olmayı da incelediğim zaman 7 safa amin olmak var, 7 safa rıza var, 7 safa felah var, 7 safa takva var, 7 safa hidayet, 7 safa kul olmak ve 7 safa teslim. Bunların hepsi bir bütünü ifade ediyor. Üçüncü sual, insanlar yaratılış amacına uygun hareket etmemesinde en büyük engel şeytan mıdır? Evet. Şeytan bütün insanları Allah'ın yolundan men etmek için, sırat-ı müstakimden kopartmak için ilk insan olan Adem Aleyhisselam'dan bu yana büyük bir uğraşın içindedir. İnsanların çoğunu hayvanlardan daha aşağı mahluklar yapmayı becermiş durumdadır. Araf suresinin, daha doğrusu Araf 12'den itibaren başlarsak, Allah Teala ben insana ruhumdan üfürdüğüm zaman, ey melekler ve cinler hepiniz ona secde edin. Melekler secde ediyorlar, cinler de secde ediyor ama cin tayfasından iblis secde etmiyor. Araf 12'de Allah Teala, ey iblis, emrime seni asi kılan nedir? İblis diyor ki, ben ondan hayırlıyım, beni ateşten, onu çamurdan yarattın. Allah Teala, kibirlenenlerin katımda yeri yok, çık git buradan. İblis, kâle enzirni ilâ yubâhâsın, 14. ayet-i kerimede bana kıyamete kadar müsaade ver. 15. ayet-i kerime kâle ennekim nel müzerin, kıyamete kadar sen müsaade verilmişlerdensin. 16. ayet-i kerimede iblis, senin sırat-ı müstakimine oturacağım. Dört tane emanetin teslimi var. Ruhun teslimi, ruhun sırat-ı müstakim üzerinden gerçekleşir. Fizik vücudun teslimi, fizik vücudun sırat-ı müstakim üzerinden gerçekleşir. Nefsin teslimi, nefsin sırat-ı müstakim üzerinden. İradenin teslimi, iradenin sırat-ı müstakim üzerinden. Ruhun sırat-ı müstakimi Nisa 175'te ve iblis bizi, ruhumuzu Allah'a teslim etmemek için her türlü engellemeyi yapıyor, sırat-ı müstakimden saptırmak üzere. İbn-i Mesud'dan rivayet edilen bir hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yere düz bir çizgi çiziyor. Bu Allah'ın yoludur. Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimdir. Sağına soluna başka çizgiler çiziyor. Bu da diğer yollardır. Her birisinin üzerinde yanlışa davet eden şeytanlar var. İşte iblis asıl sırat-ı müstakimden insanları saptırmak için o sırat-ı müstakimin sağına soluna onları oradan ayırmak üzere avanesiyle birlikte yanlışa davet ediyor ve böylece insanların sırat-ı müstakimden sapmasına sebep oluyor. Ruh Allah'a teslim olduktan sonra fizik ürünün Allah'a teslimi için yine iblis sırat-ı müstakim üzerinde. Yasin 60-61 yine hedefine bizi sırat-ı müstakimden ayırmak. Nefsin sırat-ı müstakimi Hicr 41. Hicr 39'da beni azdırmana yemin ederim. Yeryüzünü onlara süsleyeceğim, hepsini saptıracağım. Allah Teala muhlis kullarım hariç buyuruyor. Ve Hicr 41'de kâle hâza sırâtın aleyye müstakim. İşte bu bana ulaşan sırat-ı müstakimdir. Nefsin sırat-ı müstakimi. Bir de iradenin sırat-ı müstakimi var. Enam 153 ve enne hâza sırâtın müstakim. Fetebi'uhu, ona tabi olun. Ve lâ tettebi'u sübûle fetebrekû bikum en sebîlî. Öyleyse insan üç vücut ve serbest irade ile müteşekkil bir varlık. Ama üç vücudu da Allah-u Teala teslim etmemizi istiyor ve irademizi de. Ama iblis bunlara engel olmaya çalışıyor. Serbest iradesiyle karar vermek yeteneğine layık görülerek yaratılan insanların buradaki eksikliği Allah'ın söylediklerini bilmemektir. Allah'ın söylediklerini uygulayabilen insan şeytana galip gelen insandır. Hadis-i şerifte bir zamanlar gelecek, Kur'an'ın resmi İslam'ın ismi kalacak. İnsanlar İslam'ı ismini alacaklar ama İslam'dan en uzak kişiler olacaklar. Mescitleri dışarıdan mamur ama içindekiler hidayetten mahrum. O gün yaşayan alimler gök kubbenin altında yaşayan insanların en şerleri, fitne onlardan çıkmış, tekrar onlara dönecek. Ama Nebiler Sultanı Peygamber Efendimizin bir başka hadisi, Mehdi bizim soyumuzdandır, ben nasıl üzerine, vahiy üzerine mücadele veriyorsam, o da benim sünnetim üzerine mücadele verecek. Benimle insanlar nasıl şirkten kurtulmuşlarsa, onlar da fitneden kurtulacaklardır. İşte insanları Allah'ın yolundan ayıran, fitneyi oluşturan alimler, gök kubbenin altında insanların en şerirleri, çünkü onlar fitneyi oluşturmuşlar. Kendileri ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yönelttik, bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah, Allah razı olsun.
1: Allah'ın katındaki en değerli mahluk insandır ve Allah insanın hep mutlu olmasını ister. Mutluluğun giriş kapısı ise Allah'a ulaşmayı dilemektir. Sizce Allah'a nasıl ulaşılır?
2: Allah'tan öncelikle çok korkmakla. Önce Allah'tan korkacağız.
1: Allah'tan korkmak değil de Allah'ı sevmek desek nasıl olur?
2: Zaten Allah'tan korkarsak Allah'ı seveceğiz. Çünkü sevmiş oluyoruz. Çünkü neden? Allah'tan korkarsak hiçbir kötü alışkanlığımız olmaz. Bu da ne demek oluyor? Allah'ı sevmemiz oluyor, değil mi? Allah'a hizmet etmemiz oluyor. Çünkü eğer biz Allah'tan sırf seversek, sevelim ama her kötü hareketi işliyoruz. Bu da ne demek oluyor? Yoksa herkes de ben Allah'ı seviyorum. Ama yavrum, sırf Allah'a seni korkmayacağız ki kötü bir şey yapmayalım, saygı duyuracağız.
3: Allah'a ulaşmak çok kolay, ibadetlerle, namaz başta olmak üzere, ilim öğrenerek Allah'a ulaşabiliriz diye düşünüyorum.
4: En önce yetim hakkı yemememiz gerekir, insanların hakkını yemememiz gerekir. En önemlisi kul hakkını yemeden gitmemiz daha hayırlı olur bence.
1: Bir tek dilek sizi Allah'a ulaştıracak ve mutlu kılacak olan şey sadece bir tek dilek. Çin Allah dostları bu duayı yapmış. Birlikte yapalım mı? Siz de ister misiniz?
3: Ey Yüce Allah, ben de sana yaşarken ulaşmayı diliyorum.
2: Beni de dostların da velilerin arasına al. Ben onu söylerim evde. Rabbim sevdiğin kulların arasına beni de al.
0: Bir misafirimiz önce Allah'tan korkacağız. Allah'tan korkarsak Allah'ı seveceğiz dedi. Allah korkusu ve Allah sevgisi bir arada olabilir mi? Kur'an-ı Kerim'de baktığımız zaman Allah'tan korkmak değil de kötü hesaptan korkmak söz konusu. İşte Rad suresinin 21. ayet-i kerimesi وَالَّذ۪ينَ يَسْرُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِيَنْ يُسَلَى وَيَخْشَنَ رَبَّمْ وَيَخَافُونَ سُولَ حِسَابِ وَالَّذ۪ينَ سَبَرُ اُبْتِقَى وَجَى رَبَّمْ. İşte onlar kötü hesaptan korkarlar ve Rablerine huşu duyarlar. Havf ve rica, yani Allah'ın rahmetine ümit var olmak ama Allah'ın yasak ettiği fiillere de yaklaşmamak. Bütün Allah'ın Resulleri iki vazife ile gönderilmişlerdir. En'am suresinin 48. ayet-i kerimesinde وَمَا نِرْسُلُ الْمُسَل۪ينَ اِلَّا وَبَشِّر۪ينَ وَمُنْزِر۪ينَ. Biz Resullerimizi müjdeleyici ve ayrıcı olarak gönderdik. Öyleyse Resullerin hepsi kimler için uyarıcı? Allah'a ulaşmayı dilemeyen, kötü hesaptan korkmayanlar için uyarıcı. Kimler için müjdeci? Kötü hesaptan korkan, Allah'a ulaşmayı dileyenler için müjdeci. Evet, gerçekten de uyarıcı ve müjdeci olarak Allah'ın Resulleri vazife almışlardır. Din adamları insanları Allah'tan korkun diye Allah'tan korkmaya davet ederler. Oysa ki Allah-u Teala'nın talebi Allah'ı sevmemizdir. Belki korku sevginin kaybedilmesi korkusu. Yani bir anne çocuğunu çok seviyor ama kendini habersiz evin dışına kapağı açıkken dışarı çıktığı zaman yüreği pırpır ediyor. Başına kötü bir şey gelir mi? İşte insanoğlu da belki iki kanatlı olarak yanlış yaparım, kaybettiğim dereceler kazandığım derecelerden fazla olursa sonsuz bir azabı cehennemde geçiririm diye korkmak suretiyle Allah sevgisine yönelirse o zaman kurtuluşa erer. İşte Rad suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle buyurur Rad 18'de اِلَّذ۪ينِ اِسْتَجِبُوا لِلْرَبِّ الْحُسْنَى Allah'ın davetine icabet edenler için en güzeli hüsna Allah'a ulaşmak vardır. Ona icabet etmeyenler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, yeryüzünde olanların hepsi, bir o kadarı daha onların olsa mutlaka fidye olarak verirlerdi. Çünkü onlar için hesabın kötüsü var. Yani bunlar Allah'ın davetine icabet etmeyenler için kötü hesap var. Ulaike lehum su'ul hisabi. Kötü hesap onlar için. Ve yehafune su'ul hisab. Bu kötü hesaptan korkmayanlar, onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Kötü hesaptan korkanlar, yani kaybettiğim dereceler, kazandığım dereceler fazla olursa, kötü hesabın sahibi olurum ve sonsuz bir azabı cehennemde geçiririm. İşte bu kötü hesaptan korkanlar, onlar Allah'ın davetine icabet edenlerdir. Ve onlar Allah'ı sevenlerdir. O bizi o kadar çok seviyor ki, bu sevgimizi istiyor ki ona koşmamızı istiyor, ruhumuzu ona hayattayken ulaştırmamızı istiyor. Öyleyse görevimiz Allah'tan korkutmak değil, Allah'ı sevdirtmektir. Nitekim Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz öyle Allah'ın sevgili kullar var ki onlar kullara Allah'ı sevdirirler, Allah'a da kulları sevdirirler. Tezkiye kulları Allah'a sevdirtmekten geçiyor. Tasfiye Allah'a da kulları sevdirtmekten geçiyor. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah.
1: Allah-u Teala istiyor ki tüm insanlar Allah'a ulaşmaya bir vesile arasınlar, Allah'ın evliyası olsunlar. Bunun için bize verdiği reçete ise bir mürşide tabi olmaktan geçiyor. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
4: Allah'a yakınlaşmak için bize Hacı Bayram Veli gibi bir evliyayı, bir kulu.
2: Mürşidi sadece seni yönlendiren, seni Allah'a yaklaştıran bir insan yani. Ben onu çok seviyorum, saygı duyuyorum.
3: Allah dostu olmak gerçekten zor bir mesele.
1: Peki o mürşitler bize neler kazandırır?
2: Bol bol zikrediyorsun. Çünkü sana onu tavsiye ediyor. Başka bir şey yok. Mürşit deyince insanlar böyle bir korkuyor, bir uzaklaşıyor acaba. Hayır, hiçbir şey yok. Sadece Cenab-ı Hakk'a yaklaşıyorsun.
1: Peki o mürşitleri biz nasıl bulabiliriz?
4: Bulamayız. En güzel Allah dostunu sabah namazına kalkarak zikrederek kendimiz yapabiliriz, kendimiz olabiliriz. Ama insanlarda artık onu bulamayız.
3: Kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Kendimiz güzelleşeceğiz. Daha sonra Allah bize onları götürecektir.
2: Çevresiyle, yakın arkadaşlarıyla bunları bulurlar. Çünkü mürşitleri bulmak o kadar kolay ki. Yeter ki sen iste. Cenab-ı Hak onu sana. Bakın ben mürşidimi sadece bir reklam kağıdıyla gittim buldum. Bir sohbette buldum. Herkes istediğini dilediği şekilde bulur kuzum. Yeter ki sen iste. Cenab-ı Hak onu sana gönderir.
0: Misafirimiz mürşit konusunda kendimiz olabiliriz ama insanlardan artık onu bulamayız dedi. Bir insan mürşidin yaptığı vazifeleri kendi kendine yapabilir mi? Hayır. Allah-u Teala Rahman suresinin 33. ayet-i kerimesinde Ya maşerel cinni vel insi in istetatu men temsu min aktarı semavati vel ard fenfuzu la temsu la bi sultan. Ey cin ve insan topluluğu semaların ve arzın çaplarında nüfuz etmeye çıkıp gitmeye gücünüz yetiyorsa haydi nüfuz edin. Bir sultan mürşit olmadan nüfuz edemezsiniz. Yani ruhunuz tek başınıza gök katlarına ulaşamaz. İşte Fatiha suresi, İyyâke nâbudu, sadece sana kul oluruz, bu yaratılış gayemizdir. Ve İyyâke nestaîn, istâneyi, yani mürşidimizi sadece senden isteriz. Niçin isteriz? Ehdine sırat-ı müstakim. Beni sırat-ı müstakime ulaştır. Yani hiç kimse elini kolunu sallayarak tek başına sırat-ı müstakime ulaşamaz. Ancak istane edilen Allah'ın bizim için tayinli mürşide tabi olduğu an, o zaman devrin imamının ruhu başımızın üzerine gelir, yerleşir ve bizim ruhumuzla vücudumuzdan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşır. O olmadan olmaz. Yetmez Bakara 151'de en üst seviyedeki devrin imamının görevlerine baktığımız zaman o size ayetleri tilavet ediyor. O sizin nefsinizi tezkiye ediyor. O size kitabı öğretiyor, o size hikmeti öğretiyor. Hikmetin ötesini o size öğretiyor. Yani dini yaşamanın bütün safhalarında hedefe ulaşabilmek ancak mürşitledir. Mürşide ulaşana kadar ki olan ayetlerin tilavetinde mürşit yapıyor.

0: gerçekleştirebilmeleri şarta bağlanmış, insanlar mutlaka mürşitlerine ulaşmak mecburiyetindeler. Çünkü nefs tezkiyesini ancak mürşitler bizim için yapıyor. İşte Allah-u Teala'nın Kur'an'da mürşit olarak adına Resul dediği kişilerin hepsinin görevleri arasında o sizin nefsinizi tezkiye eder. Bakara 129. O sizin nefsinizi tezkiye eder. Bakara 151. O sizin nefsinizi tezkiye eder. Ali İmran 164. O sizin nefsinizi tezkiye eder. Cuma 2. Öyleyse bizim nefsimizi tezkiye eden Allah'ın bizler için tayinli mürşid. Tezkiyeci olmadan hiç kimse tek başına tezkiye yapamaz. Ancak o mürşitler onlara Allah'ın ayetlerini tilavet edecekler. Kur'an-ı Kerim'in lafzını öğretecekler. Sonra da onların nefslerini tezkiye edecekler ki bu mutlaka tabiyeti gerektiriyor. Bir insan ruhunu Allah'a ulaştırması da kendi kendisine ne yazık ki mümkün olmuyor. Mutlaka Allah'ın kendisi için tayin ettiği mürşidi kişinin bulması gerek. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem hocam, sizleri çok ama çok seviyoruz. İzniniz olsa bir soru arz etmek istiyoruz. Allah yarattığı insanın cennete ya da cehenneme gitmesine kendisi mi karar verir? Allah razı olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Hepinize mutluluklar diliyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, Allah yarattığı insanların cennete ya da cehenneme gitmesinde kendisi mi karar veriyor? Hayır. Allah insana azap etmeyi dilemediği gibi Allah insanı sadece mutlu etmek ister. Kim cehenneme gidecekse o cehenneme kendi kendisini mahkum ediyor. Çünkü Allah-u Teala kaidelerini koymuş. Kim bana ulaşmayı dilemezse onun gideceği yer mutlaka cehennemdir. Öyleyse insanlar tercihlerini bu noktada yapacaklardır. Rüşt yaşına ulaşan bir kişi eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa onun için tehlikeli safa başlamıştır. O Allah'ın yolunda değil, şeytanın yolundadır. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği anda Allah'ın cennetine hak kazanır. Cennete Allah'ın yardımıyla gidilir. Cehennemi insanlar kendileri hak ederler. Çünkü Allah'ın kanunlarına baktığımız zaman seyyiatin cezası misliyledir. Ama hasenat da Allah-u Teala artırımda bulunuyor. En az 1'e 10, 1'e 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, daha fazlası hesapsız, sonsuz ve en üst seviyedeki ecirle. Yani tamamen pozitif istikamette Allah-u Teala artırımda bulunuyor. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
2: Kur'an-ı Kerim'e göre insanın Allah indindeki değerini artıran en önemli ibadet zikirdir. Sizce zikir yapan bir insanda neler değişir?
3: Zikir yapan insanların gerçekten zikir yaptığına inanırsam çok şey değişir. Ama zikirden sonra dedikodu yapan, etrafına o kadar çok haset ve fesat yayan insan var ki.
4: Siz bir kere güzelleşeceksinizdir. Ve gittiğiniz yol da güzelleşecektir yani.
5: Boş vaktini onlarla bir defa değerlendiriyorsun. Zamanın olmuyor. Gidip de gezip hani şey yapma. Bir de Allah'a yaklaştırıyor. Sen ne kadar Allah'ı zikrettikçe öyle hissediyorsun ki Allah'a yaklaştım diye bir his, bir duygu oluyor içinde. Çok güzel bir şey. Tavsiye ederim herkese de yavrum.
2: Peki zikreden bir insan mutlu olur mu?
4: Tabii ki mutlu olur. Ama yeterli değil yani.
5: Kimseye zararımız olmazdı. Ne komşumuza, ne arkadaşlarımıza, ne insanlar birbirine zarar verirdi. Çünkü meşguldü, kafaları doluydu, Allah'la doluydu. Ama şimdi Allah demeyi dahi insanlar korkuyor, yaklaşamıyor. Ama bütün kötülükler de meydanda değil mi?
3: Açığım, evet. Dinimi çok yerine getiriyor muyum? Elimden geldiğince getiriyorum. Benim için zikir demek, maneviyat, yine maneviyat. Rabbim her zaman her daim arkamızda. Bir anne çocuğunu üzebilir mi? Bir baba evladını kırabilir mi? Biz Allah'ımızdan isteriz, Allah'ımız bize verir. Kün fe yekun.
0: Misafirimiz zikirle mutlu olmak konusunda tabii ki mutlu olur ama terli değil. Mutluluğun Allah'ı zikretmek dışında

0: var mıdır? Vardır. Zikir Allah'la ilişkilerde mutluluğun bir kanadını oluşturuyor. Diğer kanadı başka insanlar için yaşamak. Rahat 28'de اَلَّذ۪ينَ اَامَنُوا وَتَتْمَيْنُوا قُلُوبُمْ ذِكْرِ اللّٰهِ اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَتْمَيْنَ الْقُلُوبُ. Allah rahmet ediyorlar ve kalpleri Allah'ın zikriyle mutmain oldu. Bilin ki kalpler ancak Allah'ı zikretmezse mutmain olur. Mutluluk %100 nefsimizin kalbiyle alakalı bir konudur. Bir insanın nefsindeki afetleri temizleyebilecek olan tek faktör zikirdir. Nefsimizin afetlerini temizledikçe mutluluğumuzun arttığını yaşayacağız. Zikir kalplerin mutmain olması, doyuma ulaşması için tek yoldur. Nebiler Sultanı Peygamber'in hadis-i şerifinde size amellerinizin en iyisini, Rabbinizin huzurunda en temizini, derecelerinizi en yükseğini, altın ve gümüş infak etmekten daha iyisini, düşmanla karşı karşıya gelip siz onların, onlar sizin boyunlarınızı vurmaktan daha iyisini söyleyeyim mi? O Allah'ı zikretmektir. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Muhterem Hocam, benim sorum, insanın yaratılış amacı mutluluk olduğuna göre yaşanan her olay mutluluk vesilesi midir? Arz ederim. Sizi çok ama çok seviyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.
0: Aleyküm Selam ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, insanın yaratılış amacı mutluluk olduğuna göre yaşanan her olay mutluluk vesilesi midir? Allah Teala başkalarına bize hakaret etmesi için, bize bir zarar vermesi için müsaade ediyorsa, burada hedefi kul hakkından bizi faydalandırmaktır. Derecelerimizi yükseltmektir. Böylece kazandığımız daha fazla dereceyle cennete girme ihtimalimiz arttırmaktır. Öyleyse bizi üzen meseleleri Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta düşünürsek, Allah'ın neden bu olaya müsaade ettiğini kendimizin anksiyonlarında aramak gibi bir akılcı davranışa girersek, başkalarının bize karşı negatif davranması bizim mutluluğumuzu bozamaz. Bakara 216'da öyle olaylar var ki sizi üzer. Siz şer zannedersiniz, belki hayırdır. Öyle olaylar var ki sizi sevindirir, siz hayır zannedersiniz, belki şerdir. İnsanlara göre sevindirici olaylar hayır, üzücü olaylar şer. Ama Allah'a göre bunun tam tersi. Üzücü olaylar hayır olabilir, sevindirici olaylar şer olabilir. İşte evinin önündeki arabayı çalan hırsız seviniyor, hoşuna gidiyor ama derecat kaybediyor, şer işliyor. Mal sahibi de üzülüyor ama derecat kazanıyor. Öyleyse Allah'a göre doğru ölçümleme, derecat kazandıran her şey hayır, derecat kaybettiğin her şey şer. Allah'a göre olay bu ama insanlara göre sevindirici olaylar hayır, üzücü olaylar şer. Tabii ki önemli olan Allah'ın ölçüleri. Allah'ın ölçüleri içerisinde hareket etmemiz gerekir. Allah razı olsun. Öyleyse ya bir fayda ya bir hayır, yani karşı taraf için zarar hüviyetinde ama biz derecat kazandığımız için hayra ulaşıyoruz. O zaman her olay merkezinde. Çokça önce Sümbül Efendi diye bir Allah'ın dostu, müritlerinden Merkez Efendi, Sümbül Efendi bütün öğrencilerini nerede bir adaletsizlik, nerede bir kusur eksiklik görürseniz yazın bana getirin diyor. Herkes ulaşıyor ama herkes birçok hataları serdediyor, mürşidine ulaştırıyor ama orada sessiz duran birisine mürşid diyor ki evladım sen gitmedin mi? Gittim diyor. sen ne diyorsun? Ben diyor, her şey merkezinde gördüm. Çünkü Allah-u Teala'nın hemen anında seyir hesap olarak olaylar yaşanır yaşanmaz devreye girdiğini, derecet, zalimin derecet kaybettiğini, mazlumun derecet kazandığını ve olayın sıfırlandığını, adaleti Allah-u Teala'nın gerçekleştirdiğini görüyor. Onun için her şey merkezinde diyor. Allah razı olsun. Programımız sizden gelen suallerle devam ediyor. Bitlis'ten bir kardeşim, Muhterem Hocam. Mürşidinde yapılan tövbe ile kişinin kendi kendine yaptığı tövbe arasında nasıl bir fark vardır, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, kişinin kendi kendine yaptığı tövbede şahitler yok. Ama mürşid önüne yapılan tövbede 7 tane şahit var. Bu şahitlerden birincisi Allah, ikincisi devrin imamı, üçüncüsü devrin imamının ruhu, dördüncüsü arşı tutan melekler, beşincisi mürşidin kalp gözü, altıncısı kirami katibi melek, yedincisi amel defteri. 7 şahidin huzurunda bu gerçekleşiyor. Ama diğerinde en azından yedi şahitte Allah, onda da şahit. Ama devrin imamı burada kişinin kendi kendine yaptığı tövbede yok. Devrin imamının ruhu da başın üzerine gelmediği için yok. Arşı tutar melekler de yok. Mürşidin kalp gözü de yok. Sadece kişi kendi kendine yaptığı zaman kirame kağıtları melekleri yazıyor ve amel defterine kaydediyor. Ama diğerlerinde yok. Allah razı olsun. Tüm hocam, insanların ayıplarını araştırmak, yüzlerine vurmak dinimize doğru bir şey midir? Hayır. Dinimiz kusurları bağışlamakta gece gibi olmayı bize emrediyor. İnsanlar yaptıklarına, kendilerine yaptığı karşı yapılan zulümleri affedebilirlerse çok daha Allah'ın güzel emrini bir yerine getirmiş olurlar. Dolayısıyla onların kusurlarını arayıp onların yüzüne vurmak, onları üzmek manasına geliyor. Siz insanları üzerseniz siz de üzülürsünüz. İnsanları sevindirir, mutlu ederseniz siz de mutlu olursunuz. Öyleyse kusurları araştırmak değil, kusurları bağışlamak hedefimiz olması lazım. Sakarya'dan bir kardeş, Muhterem Hocam, 60 yaşındayım. Kur'an okumasını bilmiyorum ama namaz kılıyorum. Başka ne yapabilirim? Bu konuda ne buyursunuz? Sevgili kardeşim, Allah Teala'nın bütün insanlara yaşı ne olursa olsun mürşitler tayin ettiğini görüyoruz. En üst seviyedeki mürşit 5 görevli vazife olan devrin imamı. Onun altındaki mürşitler kavim resulleri 4 görevli vazifeli. Onun altındakiler veli mürşitler, maruf emreden, münkerden nehy edenler. Ve daha vekil mürşitler vesaire. Onlar bizi Allah'a davet ediyorlar. O zaman Kur'an-ı Kerim'i bilmen gerekli değil. Davet sana ulaştığı zaman, ki ulaşmaması mümkün değil. Davet ulaştığı zaman kalpten Allah'a ulaşmayı dile. Daveti kabul et. Daveti kabul edersen ondan sonrası, gerisi Allah devreye giriyor. Senin için Allah garanti ediyor. Ne yapıyor? Hacet namazıyla mürşidini Allah sana gösteriyor. 12 tane ihsanı Allah sana veriyor. 7 nimeti Allah sana veriyor. Senin 7 tane kalp şartını sahibi kılıyor. 7 kademeden hepsini tezkiye ediyor. 7 tane gök katında ruh yükseliyor ve Allah'ın zatına ulaşıyor. Ve sanki bütün bunlar hepsini sen yapmışsın gibi de Allah-u Teala 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısını sana hibe ediyor, hediye ediyor. Öyleyse yapman gerekenler bunlar inşallah. Allah'a ulaşmayı dilemek, hacet namazıyla Allah'ın sana gösterdiği mürşide tabi olmak ve arkasından Allah'ın vasıta emirleri sana sevdirdiğini göreceksin. 7 tane vasıta emirle 7-8 aylık süre içerisinde Allah ruhunu kendisine ulaştıracak ve Allah 7 kademeden hepsini tezkiye edecek. Çünkü Allah-u Teala ruhu, o kişinin ruhunu kendisine ulaştırmayı garanti etmiş. Ama nefs tezkiyesi olmadan olmaz. Bu sebeple de Allah-u Teala 7 kademede nefsini tezkiye ediyor. Ruhu kendisine ulaştırıyor. Ve böylece fizik vücudun da şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul oluyor. Yaratılış gayemiz de Allah'a kul olmaktı zaten. Bursa'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam, cimrilik neden meydana gelir? Tedavisi nasıl açıklayabilir misiniz? Nefsimizin 19 afetinden bir tanesi cimriliktir. Ve Mevlana sakavette akarsu gibi ol. Cimrilik afetinin evvela kontrol altına alması tezkiyeyle, daha sonra kalbimizden söküp atılması da tasfiyeyle gerçekleşir. Cimrilik yerine 19 faziletin sahibi olduğumuz an, o zaman cimriliğin yerine cömertlik gelip yerleşir. Nefsimizin manevi kalbinde daimi zikirle cimrilik tamamen temizlenir, yerine cömertlik gelip yerleşir. Tedavisi nefs tezkiyesi ve tasfiyesiyledir. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Allah'a ulaşmayı dileyip tövbesini alan bir kişi kötü alışkanlıklarından nasıl kurtulabilir? Sevgili kardeşlerim, kötü alışkanlıklardan kurtulabilmek için zikir, çünkü bizi kötü alışkanlıklara götüren nefsimizin afetleri. Şeytan nefsin afetlerini azdırıyor ve her türlü negativiteyi, negatif davranışlara bizi götürüyor. Ama siz tövbenizi gerçekleştirdiğinize göre 3 saatlik zikri zaten Allah size hibe ediyor, hediye ediyor. Allah'ın bir lütfu. Ama ruh Allah'ın zatına ulaştıktan sonra önemli olan fizik vücut teslimi için Allah'a vekil tayin etmen. Vekil tayin edersen zikrin artar. 18 saat zikre ulaşırsan fizik vücut teslimi, daimi zikre ulaşırsan nefsin teslimi. O zaman daimi zikre ulaştığın an nefsin teslimiyle bütün kötü alışkanlıklardan kurtulur. 19 tane faziletin sahibi olursun. İzmir'den bir kardeşimiz, Müslümanlarla alay edenlere karşı tavrımız nasıl olmalıdır? Onları Furkan suresinin 63. ayet-i kerimesi, İbadirrahmani ellezin yemşine alardi hevnen izâ khatabe mücahidine kalu selâme. Rahman'ın kulları yeryüzünde tevazuyla yürürler. Onlara cahiller laf attığı zaman onlara selam derler. Onlar Allah'a davet ederler. Davet edersin, daveti kabul etmezse o onunla Allah arasında hesabını Allah'a verecek. Ama alay eden kişiler büyük bir kaybın içerisine girdiklerini bilsinler. Allah razı olsun. Kıbrıs'tan bir kardeşim Muhterem Hocam, sevmek ve mutluluk dünyanın en önemli şeyleri olmasına rağmen günümüz din anlayışında niye bu kavramlar hiç geçmiyor, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dininde sevmek birinci sırada yer alıyor. Allah'ın zatından üfürülen ruhun 19 hasretinden en önemlisi sevgi. Sevgiyi terazinin bir kefesine koyarsanız, diğer 18 tane hasreti koyarsanız, sevgi 18 hasrete ağır gelir, galip gelir. Ama insanların genellikler muhtevası içerisinde dini öğreniyor, yaşıyorlar. Öyle olunca Allah'ın dinini yaşamadıkları için onların din yaşayışında hep korku hakim olmuştur. Allah Teala'nın dinini yaşamak sevgiyi bizi hedefe ulaştırır. Sevgi hedefe ulaştırır. Ve Allah'ı sevmek asıldır. Sevgi zaten mutluluğun anahtarıdır. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutluluk Programı'nın sonuna geldi. Başka bir Haram Kur'an, Haram Mutluluk Programı'nda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Büyük Hadron Çarpıcısında nötrinolar ilk defa gözlemlendi. CERN'de bulunan Büyük Hadron çarpıştırıcısında nötrinolar bilim insanları tarafından ilk defa gözlemlendi. Onları gözlemlemek şimdiye kadar mümkün olmamıştı. CERN'de bir araştırmacı parçacık çarpıştırıcıları 50 yılı aşkın bir süredir devam ediyor ve nötrinolar dışında bilinen her parçacığı tespit ettiler. Son çalışmalarımızın bir parçası olarak ilk kez bir parçacık çarpıştırıcısında üretilen nötrinolar tespit etmek üzere yola çıkıldı ve sonuçta başarıya ulaşıldı. Tespit edilen nötrinolar laboratuvar ortamında şimdiye kadar kaydedilen en yüksek enerjiye sahipler. Bu nedenle nötrinoların özelliklerinin yanı sıra çalışma, diğer zor parçacıkların da araştırılmasının da önünü açabilir. Daha önce teorik olarak var olduğu düşünülen nötrinoların varlığı bu deneyle kesin olarak ispatlanmış oldu. Sevgili kardeşlerim, Einstein'ın meşhur enerji formülü doğru, E=mc² ve yakın tarihte de iki tane astrofizikçinin ispat ettiği büyük patlamayla kainatın yaratıldığını biliyoruz. Enbiya suresinin 30. ayet-i kerimesinde اَوَلَمْ يَرِ الَّذ۪ينَ كَفِرْ اَيْنَ سَمَوَاتِ وَالَّرْدَ كَانَتْ اَرَتْكَنْ O kafirler görmüyorlar mı ki gökler ve yerler bir çıktı. Yani tek nokta halindeyken Allah-u Teala kainat kadar ağır o tek noktayı patlatarak kainatı enerjiyle oluşturdu. Yokluktan Allah-u Teala bize bir gün kainatı gösterseydi görecektik ki kainat cinsiyetsiz bir insan vücudu şeklinde. Ama Allah-u Teala evvela kainatı enerjiyle yani bugün keşfedilen nötrinolarla yaratıyor. Nötrinolar sonsuz hızlı parçacıklardır. Kur'an-ı Kerim'in bize öğrettiği, açıkladığı 3 tane hız kanunu var. Işık hızının altındaki hızlar, ışık hızı ve sonsuz hız. Işık hızının altındaki hızlar için elektronları gösterebiliriz. Işık hızı için de fotonları gösterebiliriz. Sonsuz hız için de nötrinoları gösterebiliriz. İşte Allah-u Teala ol emriyle sonsuz hızla hareket eden nötrinolarla kainatı oluşturdu. Gezegenleri oluşturdu. O enerjilerin muhtevasındaki o gezegenleri enerjiyi maddeye dönüştürdü. Her noktada sağ ve sol spinli nötrinolar, sağ ve sol spinli karşıt nötrinolar, sağ ve sol spinli antinötrinolar, sağ ve sol spinli karşıt antinötrinolarla zahiri alemi, karşıt zahiri alemi, gayb alemi, karşıt gayb alemini Allah-u Teala oluşturdu. Zahiri alemde biz insanların fizik bedenleri, karşıt zahiri alemde insanların nefsleri, gayb alemde cinlerin fizik bedenleri, karşıt gayb alemde cinlerin nefisleri. Ama Allah-u Teala kainatı 6 alemden oluşturarak yarattı. 5. alem, melekût alemi, meleklerin yaşadığı alem, 6. de şeytanların. Böylece Allah-u Teala enerjiyle yarattığı kainatı maddeye dönüştürerek bu 3 alemde, 3 asıl ve 3 takaş olmak üzere 6 alemde hayatı gerçekleştirdi. Hayatı var etti, gerçekleştirdi. İşte buna baktığımız zaman ne görüyoruz? Buna baktığımız zaman şunu görüyoruz. Allah-u Teala enerjiyle oluşturduğu elektron ve karşıtları onlarla evvela protonları ve nötronları oluşturdu. Proton 3676 tane karşıt elektron, 3675 tane elektrondan oluşuyor. Nötron 3676 karşıt elektron, 3676 tane elektrondan oluşuyor. Protonun muhtevasına baktığımız zaman sayısal denge yine var. 10 üzeri eksi 13 santimetre uzaklıkta eliptik yörüngede dolanan bir elektron söz konusu protonda. Ve yine denge korunuyor. Ama ondan sonra her şey, diğer bütün elementler, izotoplar hepsi protonun çeşitli kombinasyonlarından oluşuyor. Çifter sayıdaki protonların birleşmesi kararlı elementleri, tekli sayıdaki protonların birleşmesi ise kararsız elementleri, radyoaktif elementleri oluşturuyor. Öyleyse görüyorsunuz ki bugün laboratuvar ortamında tespit edilen nötrinonun varlığı keşfedilmesi çok önemli. Çünkü aslında madde enerjiden oluşmuştur ve bu enerjinin yapısı nötrinolardır. Kur'an'daki karşılığı da Talak suresinin 12. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala 7 kat gökler ve onun bir mislini yerde yaratmıştır. Allah'ın emri bu göklerle yerler arasında inip duruyor. Allah'ın kudreti her şeyi kuşatmıştır, ilmi de her şeyi kuşatmıştır. Talak suresinin 12. ayet-i kerimesine bakacak olursak net olarak bunu görüyoruz. O Allah ki 7 tane kat gökler ve yerden onların inmesine kadarını 7 kat yerleri yarattı. Allah'ın her şeye kadir olduğunu, Allah'ın her şeyi ilmiyle ihata etmiş olduğunu, kuşattığını bilmez misin? Emir onların arasında göklerle yer arasında devamlı iner. Bu emirde bahsettiği nötrinolardır. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ma salavat.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu konferanslarının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şefaati dünya hayatındadır konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Şefaat nedir? Bu sualin cevabını verebilmek için Kur'an'daki İslam'a bakmamız lazım. Kur'an'daki İslam, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve sahabenin birlikte yaşadığı asr-ı saadet, Kur'an'daki İslam, 7 safa ve 4 teslimden oluşuyor. Birinci safhada Allah'a ulaşmayı dilemek var. İkinci safhada Allah'ın hacet namazıyla bize gösterdiği mürşide tabi olmak var. Ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, ihlas ve iradenin teslimi olmak üzere 7 safhadan teşekkür ediyor. Şefaat olayı ikinci safhada gerçekleşen bir olgudur. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Allah-u Teala'nın kalben ulaşmayı dileyenleri mutlaka mürşide ulaştırdı ve mürşide tabiyetin farz olduğunu Kur'an ayetleri bizlere açıklıyor. Mürşide tabiyetin farz olduğu ayetlere baktığımız zaman şunu görüyoruz. Mürşide tabi olan Nisa 64 bizi Resullerimizi Allah'ın izniyle kendilerine itaat edilmesinden başka bir şey için göndermedik. O nefslerine zulmettenler sana gelselerdi, Allah'tan mağfiret dileselerdi, Resul de onlar için mağfiret dileseydi, Allah her iki tarafın tövbesini kabul ederdi. Tövbesini ve Resul'ün mağfiret talebini kabul eden bulurlardı. Üç çeşit tövbeden bahsedebiliriz Kur'an ayetleriyle. Bir insanın kendi kendine yaptığı tövbe, Allah-u Teala Şura 25'te açıklıyor. Mürşid önden yapılan tövbe Nisa 64, Hud 112, Furkan 70 ve Mümtehin 12'de açıklıyor Allah-u Teala. Şu anda şefaatle alakalı olan konumuz mürşid önden yapılan tövbeyi ihtiva ediyor. Furkan 70'te de kim mürşidin önünde tövbe eder, kalbine iman yazılır, iman artan mümin olur ve ıslah edici ameller nefs eskesine başlarsa, Allah-u Teala o güne kadar işlediği bütün günahları, seyyiatleri hasanata çevirir. Yani tövbe eden kişiyle Allah arasında mağfirettir. Devrin imamının talebiyle Allah arasında mağfirettir. Ama tövbe eden kişiyle devrin imamı arasında bu şefaattir. Şefaat günahların sevaba çevrilmesidir. Seyyiatın hasanata tebdili günahların sevaba çevrilmesidir. Ve Mümtehin 12'de Allah Teala mürşidin olan tövbenin hanımlar için de farz olduğunu açıkça beyan ediyor. Mümin kadınlar Allah'a sana hiçbir şey ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zinada bulunmamak, evlatlarını öldürmemek, elleri ve ayakları arasında iftira uydurmamak, maruf iş konusunda sana asi olmamak üzere tabi olmak için geldikleri zaman artık onların biatlerini kabul et ve onlar için Allah'tan mağfiret dile. İşte her devirde devrin imamının mağfiret talebi tövbe eden kişi için şefaattir. Ve baktığımız zaman hiçbir zaman dilimi yoktur ki devrin imamı olmasın. Asaleten devrin imamları Allah'ın peygamberleridir. Ve Kur'an-ı Kerim ayetlerine baktığımız zaman Kur'an ayetleriyle bütün peygamberler kavimlerini
rahmete ve mağfirete davet ettiklerini görüyoruz. Yani bütün peygamberler şefaate davet ediyorlar. Adem Aleyhisselam bulunduğu zaman diliminde Asaret'in devrin mavide Allah'ın peygamberiydi. Nuh Aleyhisselam yaşadığı dönemde Asaret'in devrin mavide Allah'ın peygamberi. Hud Aleyhisselam Asaret'in devrin imamı Allah'ın peygamberi. Salih Aleyhisselam Asaret'in devrin imamı Allah'ın peygamberi. İbrahim Aleyhisselam Asaret'in devrin imamı Allah'ın peygamberi. Musa Aleyhisselam Asaret'in devrin imamı Allah'ın peygamberi. Davud Aleyhisselam Asaret'in peygamber, Asaret'in devrin imamı Allah'ın peygamberi. İsa Aleyhisselam Asaret'in devrin imamı Allah'ın peygamberi. Ve son Nebi Nebira Sultanı Peygamber Efendimiz Asaret'in devrin imamı Allah'ın peygamberi. Öyleyse bütün Asaret'in devrin imamlarının Allah'tan tövbe eden kişi için mağfiret talebi şefaattir. Şefaat günahların sevaba çevrilmesidir. Seyyiatın hasenata tebdilidir. Ve Nebira Sultanı Peygamber Efendimiz şefaati, daha doğrusu bütün peygamberlerin şefaati hayattayken gerçekleşir. Peygamberler arasında fetret dönemi var. Yani bir dönem için peygamberler yaşadığı dönemde şefaat var da sonra fetret döneminde yok. Tabi Allah'ın el-ad esmasına aykırı olurdu. O zaman peygamberlerin olmadığı dönemlerde kavim resulleri arasında seçilen bir kişi, o da vekaleten devrin imamıdır. Vekaleten devrin imamları vekaleten şefaat yetkisine sahiptir. Vekaleten devrin imamları vekaleten devrin imamıdır. Ama bütün peygamberler asaleten devrin imamlarıdır. Devrin imamı mutlaka hayatta olması gerekiyor. Ve bütün devrin imamları Allah'ın tasarrufundadır. İşte 7 tane ayet-i kerimede devrin imamının Allah'ın tasarrufunda olduğunu Allah Teala bize açıklıyor. Araf 188, asaleten devrin imamının Allah'ın tasarrufunda olduğunu beyan ediyor. Yunus 49, Enfal 17, asaleten devrin imamının Allah'ın tasarrufunda olduğunu beyan ediyor. Fetih 10, keza öyle. Necm 26, Cin 21, keza öyle. Necm 3, 4, öyle. Nahl 127, Kasas 68, öyle. Tahi 109, Enbiya 73 ve Secde 24. Hem asaleten devrin imamı hem de vekaleten devrin imamını açıklıyor. Tekrar ediyorum. İster asaleten devrin imamı, ister vekaleten devrin imamının mağfiret talebi şefaattir. Ve şefaat bu dünya hayatında. Ölümden sonra bir şefaat söz konusu değildir. Nitekim Nebira Sultanı Peygamber Efendimiz Hadis-i Şerifinde kıyamet günü şefaat isteyenlere sözüm, burada şefaatim yoktur. Dünyadayken yeterince uyarılmadınız mı? İkinci hadise baktığımız zaman ne görüyoruz? İkinci hadiste Allah-u Teala Nebira Sultanı Peygamber Efendimiz kızı Fatma'ya sesleniyor. Sevgili kızı Hazreti Fatma'ya şöyle buyuruyor. Yavrum, Allah'a karşı sorumluluklarını yerine getir. Kendini ateşten koru. Yaşadığım müddetçe babalık görevimi eksiksiz yerine getiririm. Lakin hesap günü sana bir faydam dokunmaz. Öyleyse ölümden sonra ne Resulullah'ın ne başka bir peygamberin şefaat etme yetkisi yoktur. Şefaat bu dünya hayatındadır. Bir üçüncü hadis de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Akıllı kişi nefsine hakim olan ve ölüm sonrası için çalışandır. Aciz kişi ise nefsinin arzu ve isteklerine uyan, buna rağmen hala Allah'tan iyilik temini edendir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bütün mesele hepimizin akleden birisi olması, ölüm sonrası hayat için çalışması gerekiyor. Vekaleten devrin imamları ile asaleten devrin imamları arasında fetret dönemi var.
vekaleten devri imam arasında fetret dönemi yok. Çünkü Allah kavim resullerini ard arda gönderiyor. Şimdi Nebi Resullerle Veli Resuller arasındaki farka, birbirinden farklı 10 tane özellik söz konusu. Bu sıra dahilinde yapacak olursak, evvela şuradan itibaren başlayalım. Bütün peygamberler asaleten şefaat yetkisine sahiptirler. Bütün Nebi Resuller asaleten devrin imamıdırlar. Bütün Nebi Resullerin 5 görevi var. Bütün Nebi Resuller insanlardan seçilir. Şeriat kitabının sahibidirler. Ve aynı soydan gelirler. Aynı anda 2 tane devrin imamı yoktur. Aralarında fetret dönemi var. Ama Nebilerin olmadığı dönemlerde Veli Resuller arasından Allah-u Teala vekaleten devri imanını seçiyor. Vekaleten şefaat yetkisine sahiptir. Veli Resullerin 4 görevine karşılık Nebi Resullerin 5 görevi var. Veli Resuller meleklerden, cinlerden, insanlardan seçiliyor. Nebi Resuller sadece insanlardan seçiliyor. Ve farklı soydan gelirler Veli Resuller. Bütün bunları niye izah ediyoruz? Şefaati size anlatabilmek için. Bir kere daha söyleyelim, şefaat günahların sevaba çevrilmesidir. İnsanla Allah arasındaki ilişkide farz olan 7 hediye femriden, 7 safadan ikincisini teşkil ediyor. Ve mürşid önüne olan tövbeyi Allah-u Teala 4 tane ayet-i kerimede açıklıyor. 12 tane insanla Allah'ın kendisine gösterdiği mürşid önünde tövbe eden kişi mutlaka bu tövbede devrin imamı başının üzerine gelip yerleşiyor. Gelen devrin imamının ruhunun o kişi için mağfiret talebiyle tövbe eden kişinin Allah'tan mağfiret talebi mağfirettir. Ama tövbe eden kişiyle devrin imamı arasında bu olay şefaattir. Ve şefaat bu dünya hayatında gerçekleşiyor. Şimdi şefaatle ilgili 11 tane Kur'an'da geçen ayete bakıyoruz. 11 ayete baktığımız zaman bir bütün olarak görelim. Bakara 48'de يَوْمَنْ لَا تَجْزِي نَفْسٍ عَنْ نَفْسٍ شَيْنْ وَلَا شَفَاتٍ وَلَا يُخَزُ مِنْ عَدٍ وَلَا شَفَاتٍ وَلَا مُنْسَرُونَ. Yani ondan hiç kimsenin bir şefaatin kabul edilmeyeceği, hiç kimseden bir fidye alınmayacağı, onlara yardım da edilmeyeceği bir günden sakının. Ölüm sonrası hiç kimseye bir yardım yapılmaz. Bakara 123'te yine kendilerine şefaat fayda vermeyeceği, onlara yardım edilmeyeceği bir günden sakının. Bakara 254'te şefaatin bulunmadığı kıyamet günü gelmeden önce Allah'ın emirlerini yerine getirerek Allah'a ulaşmayı dileyin ve mürşid önünde tövbe edin. Bakara 255 keza öyle. Nisa 85'te de tabii ki Allah'a davet edenler var. Nebine Sultanı Peygamber Efendimiz hayra vesile olan hayır işlemiş gibidir. Nisa 85'te hayra sebep olanlar var. Aynı zamanda şerre sebep olanlar var. Hayra sebep olanlar o insanların hidayetine vesile olanlardır. Şerre sebep olanlar yine o insanların delalette kalmasına sebep olanlardır. Ve hayra sebep olan, o kişinin hidayetine sebep olan kişi, hidayete giren kişi hangi derecatı kazanıyorsa misli sebep olana da yazılır. Hangi delalette kalmasından kişi hangi derecatı kaybediyorsa sebep olan kişiye de yazılıyor. Ayetler bize kesinlikle bunu söylüyor. Ve baktığımız zaman Meryem 87 başkasının şefaati başka yani devri imamın dışında şefaate malik olmaz. Taha 109'da başkasının şefaati bir fayda vermez. Ancak devrin imamları hariç. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki şefaat bu dünya hayatında. Bir kere daha ayetlerle şefaatin bu dünya hayatında olduğunu görelim. Müddessir suresinin 46, 47, 48. ayet-i kerimesi. Özellikle nereden başlarım? Müddessir suresinin 39, 40, 41. ayetlerinden itibaren
gelirsek şu sonuca ulaşıyoruz. Kulü nefse mimâ kesebet rehînetün. Nefsler rehinedirler. Ruh emanettir. Fizik vücut köledir. İşte bütün nefsler kazançlarına karşı rehinedirler. Müddessir 39'da. İlla ashab-ı yemin, ama yeminlerin yerine getirilen müstesna, onlar cennettedirler. Cennette olanlara yetesaülün anil mücrimin. Cennettekiler mücrimlere sual soruyorlar. Yetesan anil mücrimin. Kimdir mücrimler? Mücrimler kendileri Allah'a ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olanlar. Mücrimlere Kur'an ayetleriyle örnek gösterebilir miyiz? Evet, Nisa suresinin 167, 168, 169. ayet-i kerimesinde Allah Teala mücrimlerden bahsediyor. İnnellezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi kad dalû dalâlen beîdâ. İnnellezîne keferû ve zelemû lem yekunullâhu liyaghfir lehum ve lâ yehdîhim tarîkâ ilâ tarîki cehennem hâlidîne fîhâ ebedâ. İnkar edenler, Allah'ın yolundan alıkoyanlar, müşriklere ulaşmadıkları için uzak delalete sapmışlardı. Kafirler ve zalimler, başkalarına mürşide ulaşmaktan men ettikleri için zalimdirler. Allah onları asla mağfiret etmez. Onları tarik-i müstakim ulaştırmaz. Yine tarik-i cehenneme. İşte bunlar mücrimlerdir. Kendileri ulaşmayı dilemeyen, başkasının da dilemesine mani olanlar. Tekrar o ayeti yetesâlûne alel mücrimîn, mücrimlere sorarlar. Mâ selâkakum fî sakar, sizi cehenneme götüren şey ne? O mücrimler diyor ki kâlû lem nekum minel müselîn, biz namaz kılanlardan değildik. Ve lem nekum mutmel miskin, ve miskinleri doyurmazdık. Ve kunnu ma aidin, ve batıla zanna tabi olanlarla beraber olduk. Hatta atenekel yakin, yakin hali gelinceye kadar. فَمَا تَنْشَفَهُ شَفَاعَةِ شَافِعِينَ, şefaatçilerin şefaati onlara fayda vermedi. Öyleyse burada da ölüm gelinceye kadar ne yapmamışlar? Namaz kılmamışlar. Ne yapmamışlar? Miskinlerin hakkını vermemişler. Ne yapmışlar? Zanna tabi olmuşlar. Ve ölüme kadar böyle devam etmişler. Böyle de olunca şefaatçilerin şefaati onlara fayda vermemiş. Öyleyse şefaat bu dünya hayatında. Bize yakın gelen ölüm anı gelinceye kadar. Ölüm anı gelinceye kadar şefaat bu dünya hayatında mümkün. Hatta can boğaza gelmeden evvel. Kişi tövbe ederse Allah-u Teala kabul ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin tövbe için söylediği hakikat şu. Tövbe sona ermedikçe hicret sona ermez. Yani ruhun seyri sülükü sona ermez. Güneş batıdan doğmadıkça da tövbe sona ermez. Güneşin batıdan doğması o kişi için canın boğaza gelmesidir. Şöyle ki Allah can boğaza gelmedikçe kulun tövbesini kabul eder. İşte bu noktada özellikler vardır. O zaman sevgili kardeşlerim, aklımız başımızdayken, dünya hayatını yaşarken, kalpten Allah'a ulaşmayı dileyerek, hacet namazıyla Allah'ın bize gösterdiği mürşide tabi olmak bize sonsuz faydalar sağlar. Her şeyden evvel birinci kat cennet sadece bir dilektir ve Allah'ın davetiyle gerçekleşir. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz Şuara Suresi'nin 214. ayet-i kerimesinde Allah Teala enzir aşerkede akrabin bu emri aldığı zaman Hazreti Ali'ye diyor ki akrabayı talukatı Arafat'a topla, bir yemek verelim. Ve gerçekten de Arafat'a topluyor. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki şimdi şu dağın arkasında üzerinize bir ordu geliyor, mallarınızı gasp edecek, çocuklarınızı öldürecek desem bana inanır mısınız? Evet diyorlar. O zaman diyor madem olay bu, ben şimdi size önünüzde şiddetli bir azap bulunduğunu, Allah'a mülaki olmaya inanmayanların o çetin azaba uğrayacaklarını haber veriyorum. Ben sizi o çetin azaptan sakındırmak için gönderildim. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ben rahmet için gönderildim, lanet için değil. Öyleyse Kureyş halkına sesleniyor. Ey Kureyş halkı, size karşı benim halim, düşmanı gören, ailesine zarar vereceğinden korkarak hemen haber vermeye çalışan bir adamın hali gibidir. Ey Kureyş cemaati, sizi uykuya dalar gibi öleceksiniz.
Sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadisinde Kureyş cemaatine seslenmemiş. O diğer kabilelerin hepsine birden bir bir seslenmiş ve onlara demiş ki kesinlikle kendinizi kurtarın. Ben sizi uyarıyorum. Kalbin ulaşmayı dileyin. O hadisleri de devreye alırsak o hadisi, o zaman evet şu anda bakın ey Kureyş topluluğu, kendinizi ateşten koruyun. Çünkü benim size hesap gününde ne bir faydam dokunabilir ne bir zararım. Yani kıyamet gününde ne bir faydan dokunabilir ne bir zararım. Ey Abdülmenap oğulları, kendinizi ateşten koruyun. Çünkü benim size ne bir fayda ne bir zararım verebilecek gücüm yoktur. Ey Kusey oğulları, kendinizi cehennem ateşinden koruyun. Yani Allah'a ulaşmayı dileyin. Size fayda veya zarar verebilecek bir gücüm yoktur. Ey Abdülmuttalip oğulları, kendinizi ateşten koruyun. Zira size ne fayda ne zarar verebilecek bir gücüm yoktur. Yani Allah'a ulaşmayı dileyim. Ey Muhammed'in kızı Fatıma, sen de kendini cehennem ateşinden koru. Çünkü sana da hesap gününde bir fayda ve zarar verebilecek imkanım yoktur. Senin içinde yalnızca bir akrabalık bağım var. Dünyada yaşadığım sürece onun gereklerini yerine yapacağım. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir kere daha özellikle en yakını olan Nebile Sultanı Peygamber Efendimizin en yakını olan kızı Fatma için söylediklerine dikkatle bakalım. Ne görüyoruz? Yavrum, sorumluluklarını yerine getir. Kendini ateşten koru. Sevgili insan kardeşlerim, ister bir insanın, ister bir topluluğun, ister bir başkasının kendisini ateşten koruması sadece bir dilektir. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim kendisini ateşten korumak istiyorsa kesinlikle kalben Allah'a ulaşmayı dileyecek. İşte Yunus suresinin 7. ayet-i kerimesi. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe innellezine la yercune likana ve radu bil hayati dunya ve temunu biha vellezine manatina gafilun. Onlar bize ulaşmayı dilemezler. Dünya hayatından razıdırlar. Onunla tatmin olmuşlar. Onlar ayetlerden gafildirler ve kazançları sebebiyle gidecekler cehennem. Sevgili kardeşlerim, Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz, öyle insanlar var ki cennetlik amel işler ama cehenneme gideceklerdir. Kimdir bu cennetlik amel işleyip cehenneme gidenler? Kehf 103, 104, 105 haber veriyor. Sizden bir kimse cennet ehlinin amellerini öyle işler ki kendisiyle cennet arasında sadece bir aşırı mesafe kalır. Derken kitabın hükmü, Kur'an hükmü ön plana çıkar ve o kimse bu sefer cehennem ehlinin amellerini işlemeye başlar. Yani Allah'a ulaşmayı dilemezse, tebliğ kendisine ulaştığı zaman kalben ulaşmayı dilemezse, o zaman dilemediği için Allah hasarlarına engeller koyuyor ve o noktadan itibaren o kişi artık cehennem ehlinin amellerini işlemeye başlıyor ve cehenneme giriyor. Yine bir kimse cehennem ehlinin amellerini öyle işler ki kendisiyle cehennem arasında bir aşırı mesafe kalıyor. Derken Kur'an hükmü devreye giriyor. O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği için Allah Teala onun günahlarını örtüyor ve o kişi günahların örtülmesi sebebiyle cennete gidiyor. İşte aynı muhteva burada da zikrediliyor. Hel nebikum ahsana amel. Yani amel bakımından ameli en çok boşa giden kişiler kimlerdir? Onlar Allah'ın ayetlerini ve lika Allah'ı inkar edenlerdir. Amelleri boşa gidiyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, davet kendisine ulaştığı zaman lika Allah'ı reddedenler, onların gideceği yer cehennemdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 7 tane hadiste tekrar o Abdülmenap oğulları, o şeyleri getirelim ve 7 tane hadiste de bunu da devreye koy. Bunun bir tanesini oraya koyalım inşallah. 7 hadiste Allah'a ulaşma dileyin. Evet. Bunu da bir hadis olarak o 7 hadise ilave edelim inşallah. Ey Kureyş topluluğu, kendinizi ateşten koruyun. Ey Abdülmenap oğulları, kendinizi ateşten koruyun. Ey Kusey oğulları, kendinizi ateşten koruyun. Ey kendinizi ateşten koruyun. Kendimizi ateşten korumak bir dilektir. Evet. Bir insanın kendisini cehennem ateşinden koruması bir dilektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde işte meşhur Cibril hadisi. Lika Allah nedir ya Resulullah? Dardusu iman nedir ya Resulullah? Kale l-imanu en tu'minu billahi ve melaiketi ve likai ve rasulü ve tu'minu bi'asi. Öyleyse imanın farz hükümlerden bir tanesi lika Allah'tır. Kişi lika Allah'ı dinemiyorsa o zaman amelleri boşa gidiyor. Gideceği yer cehennem. 7 tane hadis bize bunu söylüyor.
Ve bu yedi hadisi de arasına şeyi de koyarım inşallah. Bu bütün o kabilelere sesleniyor. Kendinizi ateşten koruyun. Bir insanın kendisini ateşten koruması ancak kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesiyle alakalı. Bunu da bir şekliyle bir sütun açalım. Sekizinci sütun olarak da bunu devreye alalım. Şimdi görüyorsunuz ki ateşten korumak sadece bir dilektir. Yetmez şimdi. Kur'an ayetlerine bakalım. Kişi yedi tane ayeti kerimede Allah'a ulaşmayı dilemezse delalette kalıyor. Ve delalette olanlar için bir hidayetçi yok. Yani onlar için bir şefaat söz konusu. Yunus 7, Yunus 11, Yunus 15, Yunus 45, Furkan 21, Rum 8 ve Secde 10. Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için, Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için onlar için bir hidayetçi yok ve ulaşmayı dilemeyenler için dünya hayatını diliyorlar Yunus 7'ye göre. Dünya hayatını dileyenler için 7 tane ayet-i kerime bunu altına ilave edelim. Dünyayı talep edenlerin hepsinin gideceği yer cehennem. Yani açıkça ifade ediliyor. Ama eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, bakın Allah'a yönelmeyen, dünya hayatını dileyen kişi 7 ayet-i kerimede gideceği yer cehennem. Ama eğer kişi 7 tane ayet-i kerimede Allah'a ulaşmayı dilerse, o zaman da Allah Teala onu için bir mürşit var ve onu ateşten koruyor. Onlar için kesinlikle cennete gidiş söz konusu. Hidayetçi var ve o hidayetçi ile birlikte mürşidine tabi oluyor. Alimin 31, Alimin 164, mürşide tabi Meryem 43, Yasin 21, Mumin 38, Zuhruf 61 ve Cuma 2 mürşidine tabi oluyor. Kendi mürşidine tabi olanlar, lika Allah'ı dileyenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler, başka bir deyimle kendisini ateşten koruyan insanlar. Şimdi gelelim mürşide tabiyete. 7 tane ayet-i kerime mürşide tabiyette birlikte şefaat olayı gerçekleşiyor ve şefaatle ilgili Kur'an'daki ayetlerin hepsine baktığımız zaman kesinlikle şefaatin bu dünya hayatında olduğunu görüyoruz. Zuhruf 82, Allah'tan başka taptıkları şeyler onlar şefaate malik değildirler. Şefaate malik olan sadece devrin imamıdır. Sebe 23, izin verdiği kimsenin dışında şefaat etme etkisi fayda vermez. Müddessir 48 ve Taha 109. Ne diyor o zaman Allah Teala Nebe suresinin 38. ve 39. ayet-i kerimesinde يَوْمَ يُكُمُ الرُّحُ وَالْمَلَائِكَةُ سَفَّا لَا يَتَكَلَّمُونَ اِلَّا مَنْ اَذِنَ اللّٰهُ الرَّحْمَانُ وَقَالُوا سَوَابًا. İşte Nebe 39 o gün, yani kişinin 12 tane insanla mürşidine tabi olduğu gün, o gün ruh, devrin imamının ruhuyla arşuttan melekler saf saf hazır bulunurlar. Rahman'ın kendisine izin verdiği devrin imamı verdiği kişiden başka kimse konuşamaz. Ve izin verilen sadece sevap söyler. Devrin imamı o kişinin günahlarının sevaba çevirmesini söyler. İşte o gün ruhunu vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakim üzerinden seyri sülükle Allah'a ulaşacağı günü Allah-u Teala ifade ediyor. O zaman sevgili kardeşlerim bir kere daha söyleyelim. İslam'ın beş şartını yerine getirenler yaptıkları ibadetlerle şefaate nail olacaklarını zannediyorlar. Halbuki Kur'an ayetlerine baktığımız zaman şefaat bu dünya hayatında şefaate malik olanlar kalben ulaşmayı dileyen 12 tane insanla Allah'ın hacet namazıyla kendisine gösterdiği mürşid önünde tövbe eden ve bu tövbede de o kişi devrin imamının önünde yani mürşidin önünde tövbe ediyor. Allah'tan mağfiret talep ediyor. Devrin imamının ruhu da başının üzerine geliyor. Onun için mağfiret talebinde bulunuyor. Devrin imamı ile tövbe eden kişi arasına bu olay şefaattir. Şefaat seyyiatın hasenata tebdili, günahların sevaba çevrilmesidir. Hepinizin Resulullah'ın şefaatine nail olmanızı Efendimizin nimetiyle Rabbimizden dileyerek bugünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şefaati dünya hayatındadır konferansımızı burada sunuş konuşmasını tamamlıyoruz. Eğer siz de tıpkı Resulullah'ın döneminde yaşayan kabileler gibi Resulullah'ın davetine mazhar olup kalben ulaşmayı dilemek istiyorsanız, kendinizi ateşten koruyup kalben ulaşmayı dileyenlerdenseniz, mutlak surette Allah-u Teala'nın hacet namazıyla gösterdiği mürşidin önüne tövbe etmek istiyorsanız ki hazırsanız, o zaman söyleyeceğim kelimeleri arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek, Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek, Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah, Muhammedin Resulullah ve Nebiyullah. Tövbeniz tamamlandı. Allah hayırlısı mübarek olsun. 7000 zikirle başlıyorsunuz ve bulunduğunuz yerde vekil kardeşimizden de fizik tövbenizi almayı unutmayın. Bütün güzellikler sizlerin olsun. Bir başka konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı hepinizin üzerine olsun. El-Fatiha ma selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü kısa videomuz astral seyahat konusunda olacak. Astral seyahat terimi okültizmde kullanılan bir terim olup kişinin uyku gibi hallerde parapsikolojiye inanan kişilerce esir beden ya da astral beden ya da süptil maddelerden oluştuğu söylenen bedeniyle fiziksel bedeni dışında yine bu kişiler tarafından iddia edildiği göre birinci yerinde olarak başka mekanlarda dolaşmak üzere yaptığı yolculuğu ifade ediyor. Bu bedeniyle geçirdikleri, söyledikleri deneyimler bu muhtevayı oluşturuyor. Astral seyahat uyanık olarak LSD gibi psikodelik maddelerin etkisi altında yapılabildiği söylenmektedir. Parapsikolojide bu beden dışı deneyim anlamındaki İngilizce out of body experience olarak metapsikolojide ise şuur projeksiyonu olarak adlandırılır. Bazı insanlar ruhun bedenden kısa süreliğine ayrılıp farklı bir boyuta ulaşması durumunun astral seyahat olduğunu zannediyorlar. Ama muhterem efendimizin öğretisiyle olaya baktığımız zaman gerçekten acınacak durumdalar. Astral seyahat yapıyorum diye şeytanın kucağında onun esiri olan bu zavallı insanlara acımamak mümkün değil. Onların kitapları var, alıp bakıyorum. Şeytan insanları nasıl aldatıyor? Korkunç bir sonuç sevgili kardeşlerim. Allah Teala en üstünde varlığına o kadar güzellikler bahşetmiş ki bunu yaşamak yerine insanlar gidip kendilerini şeytana satıyorlar. Budizm felsefeleriyle, zulmani ilimlerle astral seyahat yapmak o kendinizi şeytana satmaktır. Bu bir zulmani yolculuktur. Allah'ın yolunda onun çok üstünü var. Tayin mekan Allah'ın güzelliklerini yaşamak. Bu onların söyledikleri astral seyahat ile Allah'ın dostlarının yaptığı tayin mekan aynı şey değildir. Birbirlerinden çok farklı iki olay. Tayin mekan muhafaza altında yapılır. Tayin mekan yapan kişinin mürşidi daima oradadır. Beraber yaptıkları o seyahatte nefs gider. Ama eğer astral seyahat yapıyorsanız bunun sizden ayrılan nefsinizle falan alakası yok. Sadece projekte edilen bir düşünce sistemi söz konusu. Bizim söylediğimiz tayin mekanla bunun uzaktan yakından bir ilişkisi yok. Allah'ın tayin mekanını yaşayan hiçbir evliyanın başını şeytan çekiştiremez çünkü koruma altında. Onun için yüzlerce kendilerini bu çekişlemeden kurtaracak aletler yapmaya çalışıyorlar İblis ve tayfası. Sual astral seyahatle edilen bilgi

0: yapıyorsanız sizden ayrılan nefsinizle alakası yok. Sadece olayı bu şekilde hissedersiniz. Bizim söylediğimiz tayin mekanla bunun uzaktan yakından alakası yok. Allah'ın tayin mekanını yaşayan hiçbir evliyanın başını iblis çekiştiremez. Allah'ın yolunda daima bir kontrol altındasınız. Mutlak olarak korunursunuz. Zünvani yolda bu işleri yapanlar astral travel dedikleri buna astral seyahat diyorlar. Eğer birisi onların denediği yolu denerse ne demek istediğimizi çok iyi anlayacaktır. Şeytan derhal harekete geçer. O müdafaasız kişinin, dikkat edin, kafasının üzerinde bir daire şeklinde bir alanı mutlaka çekişler. Bunun manası o kişinin akli melekelerini lazım gelen boyutta bir süre kullanamamasıdır. Eksikli bir dizayn oluşur. Sıkıntı duyar, huzursuzluk duyar. Orada devamlı olarak ağırlığı hisseder. En az 6 aylık, 7 aylık bir süre bu sıkıntı devam eder. Bir gün Allah'ın yoluna girebilirse şeytanın sultası kişi üzerinden mutlak olarak kalkacaktır. Allah Teala 4 tane ayet-i kerimede ulaşmayı kalben dileyenlerin üzerinde şeytanın bir sultanlığı yok. Öyleyse eğer gerçekten kişi bu yolda Allah'ın güzelliklerini yaşamak istiyorsa bunun giriş kapısı bir dilektir. Şeytanın tesirinin sıfırlandığı bir dilek. Hicr 42'de benim kullarım üzerinde senin bir sultanlığın yok. Nahl 99'da tevekkül edenlere senin bir sultanlığın yok. İsra 65'te kullarım üzerinde senin bir yaptırım gücün yok. Zümer 17'de Allah'ın kullarının Allah'a yönelen ulaşmayı dileyenler olduğunu buyuruyor. Onların üzerinde iblisin bir sultanlığı yok. Allah razı olsun.
1: Fatiha maasalawa.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz sabırsızlık ve sabır. Sabırsızlık nefsimizin bir afeti, sabır da ruhun bir hasreti olarak. 19 hasetten bir tanesi sabır, 19 afetten bir tanesi de sabırsızlık. Birinci sual, sabırlı bir insan olmanın yolu nedir? Nefsin en büyük afeti sabırsızlıktır. Nitekim Allah-u Teala bütün afetleri sabırsızlık afetiyle, bütün hasetleri de sabır hasetiyle parantez içine alır. Allah-u Teala herkesten sabırlı olmasını ister. Sabrın sahipleri sabırların seviyesine göre Allah katında en üst boyutta mükafatları olanlardır. O sabrın muhtevası içinde önce kişinin Allah'a ulaşmayı dileme, öğrenmesi gerekir. Allah'a ulaşmayı dileyinceye kadar insanlar sabırsızdırlar, acelecidirler. Sabrı nefsimizin kalbinde olgunlaştıran sebep zikirdir. İmanın iki eşit parçadan oluştuğunu söyleyebiliriz. Birisi yarısı sabır, yarısı da şükür. Öyleyse olaya bu açıdan baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'de 7 safa sabırdan bahsedebiliriz. İşte birinci safa sabır, Mümin'in 111'de ve Bakara 155'te zikrediliyor. İkinci safa sabır, Bakara 45, üçüncü safa sabır, Hud 111, Enfal 46'da 4. safa sabır, Hac 35'te 5. safa sabır, Ali İmran 7'de 6. safa sabır ve Hasr suresinde ise 7. safa sabırdan bahsedebiliriz. Sevgi ve sabır.

0: Mutsuzluk, sevgi ruhumuzun en büyük hasreti. Terazinin bir kefesinde sevgi olsun, diğer hasretler de diğer kefesinde olsun sevgi. Hepsine ağır gelir. Ve Enbiya suresinin 37. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Enbiya 37'de. خُلَقَ الْاِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُورِيكُمْ آيَاتِ فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ İnsanı aceleci olarak, insan aceleci olarak yaratıldı. Size ayetlerimizi göstereceğiz. Artık benden acele istemeyin. Gerçekten de Allah Teala Fussilet suresinin 53. ayet-i kerimesinde Senuriyukum ayatina fil afaki ve fensi hatta yetebenne ennehu'l hak. Ayetlerimizi afakta ruhumuzun baş gözüyle enfüste nefsimizin kalp gözüyle onlara göstereceğiz. Onun hak olduğu onlara tebeyyün etsin, açıkça belli olsun diye. Rabbinin her şeye şahit olması kafi değil mi? Bakara 153'te ise Ya eyyühellezine amenu estaînû bis-sabri ve's-salâti ennallâhe ma'as-sâbirîn. Sabır ve namazla Allah'tan yardım isteyiniz. Allah sabredenlerle beraberdir. Öyleyse sabır 19 hasletten bir tanesi, sabırsızlık da 19 afetten bir tanesi söz konusu. İkinci sual, insanları mutsuz kılan unsur sabırsız olmaları mıdır? Sabır beklemeyi gerektiren bir kavramı ifade eder. Beklemek de insanların en zoruna giden olaydır. Bu sebeple kişi bu sabırsızlık afetini hep kendisini en çok üzecek afet olarak dizayn eder. Sabırsızlık insanı mutsuz kılar. Allah'ın yardımı kişinin göstereceği sabır ve metanete dayalıdır. Sabırsızlık afetiyle karşı karşıya olan kişi sabrını geliştirmek mecburiyetindedir. Ey nefsim, sen sabırsız olsan da ben sabredeceğim demesi gerekir. İrade, sabrı kontrol altında tutan müessesedir. İradenizle sabredersiniz. Ne kadar çok sabredebilirseniz, o kadar çok başarı kazanırsınız. O kadar çok derecat kazanırsınız. Allah'ın katında o kadar kıymetli bir kul olursunuz. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman gerçekten Enfal suresinin 66. ayet-i kerimesinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. Şimdi Allah içinizde zayıflık olduğunu bildi ve sizden hafifletti. Bundan sonra eğer sabreden 100 kişi olursa 200 kişiye galip gelir. Şayet sizden 1000 kişi olursa 2000, Allah'ın izniyle 2000 kişiye galip gelir. Allah sabredenlerle beraberdir. Allah Teala Akâf suresinin 35. ayet-i kerimesinde yine bir hakikati bize bildiriyor sabır açısından. Fesbir kema sabere ulul azmi minel resul. Ulul azm resulleri ulul azm peygamberleridir. Kimdir bunlar? Hazreti Nuh aleyhisselam, Hazreti İbrahim aleyhisselam, Hazreti Musa aleyhisselam, Hazreti İsa aleyhisselam ve Nibire Sultanı Peygamber Efendimiz. Fesbir diyor. Sabret kema sabere ulul azm minel resul. Yani ulul azm nebilerin sabrettiği gibi sen de sabret. Ve la tescil lekum lehum. Sakın acele etme. Kennehum yevme yerevnehu ma yuaddune lem yelbesu ila saate min nahar. Gündüzün bir saat kalacağını düşünün. Fel hel yehliku ilel kavmil fasikin. Biz tebliğ eder. o gün vaat olundukları azabı gördükleri zaman gündüzün bir saatinden fazla kalmamış gibi olurlar. Bir tebliğdir bu. Artık fasıklar toplumundan başkası helak edilir mi? Nefsimizin bize oluşturduğu 19 negatif özellikten bir tanesi de helak olma. Ama bu kimler için söz konusu? Fasık olanlar için. Enfal suresinin 46. ayet-i kerimesinde de Allah Teala şöyle buyuruyor. Enfal 46'da Atiullah ve atiur Resul'e Allah'a ve Resul'e itaat edin. Ve la tenezzehu. Niza düşmeyin. Ayrılığa düşmeyin. Fetefşelu ve tezhebu rihakum ve esbiru. Allah ve onun Resulüne itaat edin. Niza etmeyin. Anlaşmazlığa düşmeyin. Yoksa zayıf düşersiniz. Kuvvetiniz elden gider. Sabredin. Allah mutlaka sabredenlerle beraberdir. Allah razı olsun. Üçüncü sual, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için niçin sabır imanın yarısıdır? Yakın ise hepsidir buyurmuştur. İşte imanın yarısı sabır, yarısı şükürdür. Burada da sabır imanın yarısı, yakin ise hepsidir. Enam 75'te ve nuriye İbrahim ve melekutu semavati vel ard li yekunu minel mukinin. Biz yerin göğün melekutunu onlara gösteriyoruz ki yakin hasıl etsinler diye. Secde 24'te ise sabrın sahibi ve ayetlerimize hakkul yakiniyet seviyesinde yakin ol sahibi oldukları için. Bütün insanların ulelbap makamında nefslerindeki bütün afetler yok olur. Sabırsızlık afetinin yerini sabır fazlı alır. Yani imanın yarısını kişi elde etmiş, aynı zamanda kişi aynel yakine de ulaşmıştır. Fakat henüz sabrın sahibi olmamıştır. İmanın tamamı ilmel yakin, aynel yakin ve hakkal yakindir. Evet, sabrın İmanın yarısı, yakin ise hepsidir. İşte ilmel yakin, aynel yakin ve hakkal yakin. Kişi ancak hakkal yakinle imanın kemaline erebilmektedir. Allah'ın zatının görülmesi hakkal yakin de gerçekleşir. Ve külli zikrin tesbihe dönüşmesiyle imanımız imani kamile kemalata ulaşır. Gerçekten de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki sabır imanın yarısı, yakin ise hepsidir. İlmel yakin, aynel yakin, hakkal yakin imanın hepsidir ama sabır imanın yarısı. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. İman iki eşit parçadan oluşursa yarısı sabır, yarısı da şükürdür. İşte şükredenler onlar aynen yakin ve hakkal yakinin sahibi olan insanlar. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir halkımıza sorular yönelttik. Bir YouTube'umuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Allah'a ulaşmayı dileyinceye kadar insanlar sabırsızdırlar buyuruyor. Siz Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Yani Allah'ın varlığını hissetmek istiyor. Yani hissediyorum Allah'a ulaşmaya.
3: İbadetlerimi düşünüyorum. Ona tevekkül etmeyi düşünüyorum. Yani başka ne olabilir ki?
4: İnsanın hani Allah'ın birliği, varlığı konusunda ya da İşte Allah'ın kendisiyle ilişkileri konusunda tatmin olması.
1: Peki siz Allah'a ulaşmak için neler yapıyorsunuz?
3: Vallahi Allah kabul ederse yapıyoruz işte. Namazımızı kılıyoruz, orucumuzu tutuyoruz. Yani kötü şeylerden uzak durmaya çalışıyoruz.
2: Namazın arkasında devamlı dua ediyorum. Tesbihat çekiyorum. Yani kalpten bir dua ediyorum. Selavatla mühürlüyorum. Hani Allah-u Teala'ya daha çabuk ulaşabilmesi için. Onları yapıyoruz.
4: Allah'ım sana dosdoğru kulluk yapabilmeyi nasip et diye dua ediyorum. Bu sayede de cennette cemalullah'a temaşa edeceğimizi düşünüyorum.
1: Bir Allah dostu diyor ki, ey insanlar duyduk duymadık demeyin. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Siz de kalbinizden Allah'a ulaşmayı diler misiniz? Birlikte dileyelim mi?
2: Tabii isterim. İstemem olur mu? Allah'a kim ulaşmak istemez ki?
3: Keşke. Nerede öyle bir itikat bizde? Keşke olsa. Keşke yapabilsek.
4: Ey Yüce Allah'ım seni çok seviyorum.
2: Ben de yaşarken sana ulaşmayı diliyorum.
3: Beni de dostlarının velilerinin arasına al inşallah.
0: Misafirimiz Allah'a ulaşmak konusunda Allah'ım sana dost doğru kulluk yapabilmeyi nasip et diye dua ediyorum dedi. Allah'ın istediği bir kul olmanın yolu nedir? Kur'an-ı Kerim'de Zariyat Suresi'nin 56. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala وَمَا خَلَقْتَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ لَا لِيَعْبُدُونَ Cinleri ve insanları başka bir şey için değil, bize abd olsun diye yarattım. Aynı kökten türeyen ibadetle abd sanki eşitmiş gibi insanlar mütalaa etmişler. Bu doğru değil. İbadetler vasıtalardır. Abd olmak ise o vasıtalarla bir hedefe ulaşmaktır. Yedi safa abd olayı var. Birinci safa abd olmak, Zümer 17 Allah'a ulaşmayı dilemek. İkinci safa abd olmak, Mümin 15 Mürşide Tabiyet. Üçüncü safa abd olmak, Fecr suresinin 29. ayet-i kerimesi. Dördüncü safa abd olmak, beşinci safa abd olmak, altıncı safa, yedinci safa diye yedi safalık bir abd olma olayı var. Zümer 17, Mümin 15, Fecr 29 ve diğer ayetler. Ama abid vasıta emirleri yerine getiren kişidir. Abd ise o vasıtalarla bir hedefe ulaşmış olan kişidir. Yaratılış gayemiz Allah'a abd olmak. Birinci safa abd olmak Zümer 17 ve Nahl suresinin 36. ayet-i kerimesinde Allah Teala her devirde "Lakad ba'asna fi kulli ummetin resulen en yebudullaha ve yectenibut tağuta." Allah'a kul olsunlar ve tağuta kul olmaktan içtinab etsinler, kaçınsınlar diye resuller bahsettik. Ve minhum men Allah bir kısmı hidayete erdi. وَمِنْهُ مَنْ عَقَدْ عَلَيْهِمُ الدَّلَالَ Bir kısmın üzerine delalet hak oldu. İşte bu seçilenleri Allah-u Teala Allah'a kul olsunlar diye seçiyor. Ama seçilmesine rağmen serbest irade sahibi kişi daveti kabul eder, Allah'a ulaşmayı dilerse onlar Allah'a kul oluyorlar. Diğerleri seçilmesine rağmen Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için delalet onların üzerine hak oluyor. Şimdi Allah'a kul olmak dediğimiz zaman bunun da tıpkı hidayet gibi, tıpkı takva gibi, tıpkı felah gibi yedi tane safhası vardır. İslam'ın yedi safhası içerisinde dört kulluk söz konusudur. Kullukların ölçüsü teslimdir. Allah'a ulaşmayı dilemek kulluğun başlangıç noktasıdır. Allah'a az kul olabilmek ise daimi zikrin sahibi olmakla mümkündür. Nebi Resulullah Peygamber Efendimiz şöylesiz ki İnsanlardan Allah'a yakın olanlar vardır buyurunca sahabe ey Allah'ın Resulü onlar kimlerdir diye soruyor. Peygamber Efendimiz onlar Kur'an ehli, Allah ehli ve Allah'ın has kullarıdır buyuruyor. Kur'an ehli, Allah ehli ve Allah-u Teala'nın has kulları. Ulelbab, İhlas ve Saliler olarak üç grup karşımıza çıkıyor. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
1: Allah-u Teala her devirde sabır sahibi olan ve insanları hidayete erdiren imamlar tayin ettiğini söylüyor ve onlara tabi olmamızı da bize emrediyor. Peki tabiyet sizin için ne ifade ediyor?
4: Yani tabiyet onların izinden gitmek, onların haliyle hallenmek.
3: Onun emirlerini, yasaklarını şey yaparsan yerine getirirsen ona tabi olmuş olursun.
2: Hani diyor ya gökteki benim sahabelerim ya da şeylerim gökteki yıldızlar gibidir diye. Herkesin bir kendine göre bir mürşidinin olması lazım. Yani benimle en çok ben kendim Kur'an-ı Kerim'e inanıyorum. Başkalarının yani dediklerine değil. Ben Kur'an okuyorum. Kur'an'ın Peygamber Efendimiz'in hadisi şeriflerine. Onlara inanıyorum.
1: Peki günümüzde de var mıdır böyle Allah dostları?
3: Vardır. Her yüzyılda bir Allah dostu gelir. Ama biz görmedik bilemeyiz yani. Kimdir bilemeyiz.
1: Peki o manevi büyükleri bulduğumuzda bize neler kazandırır? Bir mürşitten ilim almanın faydası sizce nelerdir?
2: Çok şey kazandırır tabii. İnsan tek başına bütün zikirleri yapamıyor ama birinin şeyine tabi olduğun zaman onun günlük verdiği zikirleri yapıyor. Onun verdiği Kur'an-ı Kerimleri veyahut da duaları okuyor. Namazdan sonra olsun, tesbihatta olsun her şeyi de yapabiliyor.
4: Yani davranışlarından kendimize hisse çıkartırız. Onların temiz ahlakıyla ahlaklanmış oluruz diye umuyorum.
3: Allah'a yakınlığı öğretir. Daha da güzel doğru yollara da olmayı öğretir.
0: Misafirimiz mürşit konusunda her yüzyıl bir Allah dostu gelir ama biz görmedik, kimdir bilemeyiz. İçinde bulunduğumuz yüzyılda da Allah dostları var mıdır? Tabii ki vardır. Her devirde, her kavmin içerisinde ardı arkası kesilmeksizin veli resuller var. Ali İmran suresinin 81-82. ayet-i kerimesindeki Ulul azm mevlilerinden biz misak aldık. Sizden sonra bir Resulümüz gelecek. Sizdekini tasdik edecek. Ki bu bütün alemler için, kainat için olan Resul. Evet, veli Resul'dür, seçilmiştir. Ama o veli Resuller arasından da Allah-u Teala'nın seçip tasarrufunu aldığı yüzyılda bir gelen vekaleten devrin imamıdır. O bütün insanlar için Allah'ın Resulüdür. Veli Resul olması hasebiyle kendi kavminin Resulüdür. Ama tasarruf rızasının sahibi olup Allah tarafından seçildiği için, sabrın sahibi olduğu için, bütün insanlar için Allah'ın Resulüdür. İşte Nem suresinin 82. ayet-i kerimesinde bahsi geçen Resul, tüm kainat için olan Resuldür. Hadis-i şerifte her devirde Resul var mıdır? Evet, kesinlikle vardır. Hemen ayetlere baktığımız zaman 7 ayet-i kerimede kesinlikle Allah-u Teala her devirde ardı arkası kesilmeksizin her kavimde veli Resullerin var olduğunu buyuruyor. Bundan önce Nisa 165 İbrahim 4 Nahl 36, İsra 15, Taha 134, Kasas 47, Zümer 71. Yani kulların Allah üzerindeki hakkı Allah'ın onlara Resul göndermesidir. Evet, kullar ya Rabbim sen bana bir Resul göndermedin diye bir mazeretin sahibi olamazlar. Kulların Allah üzerindeki hakkı Allah'ın onlara mutlaka Resul göndermesidir. Öyleyse her devirde kesinlikle Resul vardır. Hadis-i şerifte ne diyor Allah-u Teala? Allah her yüzyıl başında bir müceddit gönderiyor. Aslında her yüzyılın başında demiyor. Her asrın diyor. Asırsa zaman anlamına gelen bir kelime. Allah-u Teala her asrın sonunda bu dini ikame edecek birini bahs eder. Vazifelendirir. 14. asır bu devrin mehdisi. 13. asrın Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, 12. asır ise Mevlana Halis Zülcenahin'dir. Geleceğe dair işaretler var mı? Duhan 10-15'te Mehdi Resulü Allah-u Teala'nın bir Resulüdür. Hidayetin sahibi bu devirde odur. Mühür ondadır. Ve o vekaleten devrin imamıdır. Kendi kavminin Resulüdür ama diğer kavim Resulü arasından seçilerek Allah'ın huzur namazın da tayin ettiği vekaleten devrin imamıdır. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
5: Selam aleyküm ve rahmetullah ve berekat muhterem Cabbar hocamız. Size böyle bir sorumuz var. İnsanların davranışlarına sabır etmek ve kusurlarını örtmekte ölçülerimiz ne olmalıdır? Bu konuda bizi aydınlatır mısınız? Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sizi çok ama çok seviyorum.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz hepinizi çok seviyoruz. İnsanların davranışlarını sabretmek ve kusurlarını örtmek için kıstaslar ne olmalıdır? Al-İmran 134'te وَالَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ فِي سَرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَيَخْشَوْنَ النَّاسَ. Bunlar ki bollukta ve darlıkta infak ederler, onlar fakirlerini yutarlar, onlar insanları affederler. Allah yuhibbul muhsinin. Ama 135'te onlar takva sahipleri bir kötülük yaptıkları ve nefslerine zulmettikleri zaman Allah'ı zikrederler. Hemen günahları için mağfiret dilerler. Allah'tan başka kim günahları mağfiret eder? Onlar yaptıkları şeylerde bilerek hatalarda ısrar etmezler. Bir kişinin davranış biçimleri bozuk olabilir. Yanlış davranışlarda bulunabilir. Burada gerçekleştirilmesi lazım gelen konu Allah-u Teala'nın söylediğini yapmak, onların kusurlarını örtmek olmalıdır. Ama kişi çok kötü şeyler yapmış, büyük suçlar işlemiştir. Saklanması değil, açıklanması gerekir. Örneğin birisi bir cinayet işlemişse, ben onların kusurlarını örteceğim diye bu cinayeti örtmek mümkün olamaz. Her şeyin bir hududu vardır. Dolayısıyla Allah-u Teala büyük günahlar ve küçük günahlar diye bahsediyor. Necm 32'de. Necm suresinin 32. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. اَلَّذ۪ينَ اِشْتَبِينَ كَبَارِ الْاِسْمِ وَالْفَوَّاحِشَ اِلَى اَلَمَ. Onlar ki küçük günahlar hariç büyük günahlardan ve fuhuştan içtinab ederler. Sakınırlar. İşte o küçük günahlar örtülebilir ama büyük günahlardan fuhuştan içtinab etmek o kişiye eğer müsaade edersen o zaman daha kötüye doğru gider. Dolayısıyla küçükler için bir kusur örtme olayı olabilir ama diğerlerinde mutlaka düzeltme yoluna ona yardımcı olmak suretiyle ondan yana görünerek mutlaka bildirmemiz, onu o yaptığı kötülüklerden uzaklaştırmamız, sakındırmamız lazım. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre sabrı nefsimizin kalbinde olgunlaştıran sebep zikirdir. Sizce zikir yapmak insanı gerçekten sabırlı yapar mı?
3: Yapar. Birebir yaşadığım için biliyorum. Yapar.
2: Yapıyor tabii. Çok yapıyor.
4: Yapar. Yani doğru bir şekilde gerçekten Allah rızasına uygun bir şekilde yapılırsa tabii ki de yapar.
1: Peki zikrin faydaları hakkında bize neler söylersiniz?
3: Ya bir şeye canın sıkılır, kalkar bir tesbihat çekersin. Ne bileyim bir Allah dersin. Ferahlarsın yani.
4: Sürekli insanı Allah'la meşgul tutar. Hani mala yani işlerden bir nebze belki uzaklaştırır bizleri. Sürekli Allah'la birlikte oluruz. Kalbimiz bir nebze mutmain olur.
2: Yani ben ilk önce maneviyat olarak kendimi huzurlu hissediyorum. Ben çok büyük depresyon geçirdim. Şeker hastasıyım, depresyonum var. Yani kendimi haplardan çok bu zikir ve Kur'an okuyarak kendimi buldum.
1: Sabırlı bir insan deyince ne anlıyorsunuz?
3: Her şeye parlamayan bir insan sabırlı insan. Parlamayacaksın. O da gene zikire dayanıyor. Sizce ne zikir yapacaksın? Allah'a yönel de. Allah senin istikametini doğru kılar zaten.
1: Bütün insanlar Allah'a zikretseler ve sabırlı olsalar dünya nasıl bir yer olurdu sizce?
4: Bir yer olurdu. Zaten o zaman da hani Allah diyor ya işte eğer siz günah işlemeyen bir kavim olsaydınız ben sizi helak edip yerinize günah işleyen bir kavim yaratırdım. O zaman biz şu an var olmazdık.
0: Misafirimiz çok büyük depresyon geçirdim. Haplardan çok zikir ve Kur'an okuyarak kendimi buldum. Kur'an-ı Kerim ve zikir İnsanı manevi rahatsızlıklardan kurtarır mı? Evet. Yunus suresinin 7. ayet-i kerimesinde Ya eyyühellezine amenu Ya eyyühennasu kad ca'akum mevizetun min rabbikum ve şifaan limâ fi sudûri huden ve rahmeten lil mu'minîn. Ey insanlar, size Rabbinizden öğüt, göğsünüzdeki, nefsinizin kalbindeki hastalıklara şifa geldi. Müminlere hidayet ve rahmet gelmiştir. Ankebut 45'te de 3 çeşit zikirden bahsediyor. Kur'an ayetlerinin tilaveti, namaz kılmak ve Allah'ın isminin tekrarı en büyük zikir olarak ifade ediyor. Manevi rahatsızlıkların depresyon panik atak, endişe, kaygı gibi rahatsızlıkların nedeni Allah'a uzak kalmaktır. Bu hastalıkların sahibi olan kişiler tasavvufa girip de zikirlerini üst seviyelere çıkardıkları zaman bu söylediğimiz şeylerin hiçbirinin kalmayacağını göreceklerdir. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah.
6: Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu muhterem hocam. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Muhterem hocam, Allah-u Teala sabrın sahibi olmamızı istemekle aslında hepimizi daimi zikre davet ettiği söylenebilir mi? Allah sizden razı olsun. Sizi çok seviyorum kalbimden. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Allah-u Teala sabrın sahibi olmamızı istemekle aslında hepimizi daimi zikre davet ettiği söylenebilir mi? Evet. Risalet elçiliktir ve hiçbir zaman dilimi yoktur ki kavim Resulü olmasın. Kavim Resullerini Allah-u Teala Mumin 44'te ard arda gönderiyor. Ama Nebi Resulü'nün olmadığı bir dönemde bu kavim Resulü arasından seçilen bir kişi o vekaleten devrin imamı olarak tayin edilir ve artık o kendi sadece kavmin Resulü değil, bütün insanlar için Resuldür. Bu Resul huzur namazının imamıdır, tasarruf altındadır, 7 ayet-i kerime gelince. Yalnız daimi zikre değil, onun ötesine de davet eder. Onun ötesine davet eder, daimi zikrin ötesinde de irşada davet eder. İrşad makamı sahipliğine davet var. Sabrın sahibi olmanın da kademeleri var. Allah-u Teala iki defa sabırdan bahsetmiş. Bir insanın normal standartlarda sabretmesi var. Bir de sabrın sahibi olması var. Sabrın sahibi olan herkes daimi zikrin üst mertebelerindedir. Yani kalbi sabrın sahibi olan kişi kalbi 19 kademede müzeyyen olmuş. Ama sabra ulaşan kişi daimi zikrin sahibidir. Allah razı olsun. Öyleyse Rasul suresinde 7. sefa sabırdan bahsediyorsa ki bu mutlak surette bizi irade teslimine götürüyor. Allah razı olsun. Programımız sizden gelen suallerle devam ediyor. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, mutluluk ve huzurumuzu arttırmak için nasıl yaşamalıyız? Sevgili kardeşlerim, Muhterem Efendimizin bize öğrettiği mutluluğun iki kanadı var. Birisi Allah'la ilişkiler, bu zikre dayalıdır. Diğeri de insanlarla ilişkiler, bu da davranış biçimlerine dayalıdır. Allah için olmak, Allah'a teslim olmak, ama Allah'a teslim olmanın da bir ikinci kanadı, başkaları için yaşamak. İşte mutluluk ve huzurumuzu artırmak istiyorsak, bir taraftan zikrimizi arttırmalıyız. Öbür taraftan da Allah'ın Kur'an'da vaaz ettiği davranış biçimlerine en güzel seviyede riayet etmeliyiz. Örneğin bize karşı yapılan haksızlıklara, zulümlere mutlaka affedebilmeliyiz. Affedersek onlar sebebiyle kazandığımız derecatı kaybetmeyiz. Ama yetmez, onun ötesine geçerek kötülüğe karşı hayırla mukabele etmeliyiz. Bu sefer de onlara, o bize kötülük yapanlara iyilik yapmalıyız. İşte Kur'an-ı Kerim'de 4 tane ayet-i kerime kötülüğe karşı hayırla mukabele edenlerden bahsediyor. Evet. İster Rad 22, ister Mumin 96, ister Kasas 54, ister Fusuret 34. Bir, daimi zikirle kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek var ki daimi zikre ulaşmadan da daimi zikirdeki insanların davranış biçimini gerçekleştirerek, onların ahlakıyla ahlaklanarak bu noktaya ulaşabiliriz. Allah razı olsun. Tekirdağ'dan bir kardeşim muhterem hocam, olayları yaşarken hayır ve şer arasındaki ayrımı nasıl yapabiliriz? Sevgili kardeşim, hangi olay bize derecat kazandırıyorsa o hayırdır. Hangi olay bize derecat kaybettiriyorsa o şerdir. Allah cephesinden Allah'ın gözlükleriyle olayları değerlendirmek hayır ve şer ölçüsü içerisinde gerçekleşir. Ama genellikle insanlar olayları kar ve zarar ölçüsü içerisinde değerlendirirler. Bu dünyevi zarar açısından baktıkları zaman üzülürler ve bir faydaya ulaştıkları zaman da sevinirler. Ama Allah'ın dostları ne varlığa sevinirim, ne yokluğa yerinirim, hep seninle avunurum, bana seni gerek seni. Dolayısıyla olayların hangisi bizi zikre ulaştırıyor, hangisinde biz zikirsiz kalabiliyoruz, ona göre bir hangi olay bizi zikre sevk ediyorsa o bizim için güzeldir. Ama bizi zikirden alıkoyuyorsa o bir şer fiildir. Allah razı olsun. Bursa'dan bir kardeş muhterem hocam, bize kötülük yapanlara karşı davranış biçimimiz nasıl olmalıdır? Açıklayabilir misiniz? Evvela Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kötülük yapmayın. Ama kötülüğe karşı kötülükle mukabele etmeyin. Öyleyse biz kötülük yapmayacağız evvela. Nefsimize uymayacağız. Ruhumuzun talebi istikametinde herkese mutluluk vereceğiz. Ama bizim dışımızdaki insanlar hepsi serbest iradenin sahibi ve nefsleri var. Ama onlar nefslerine uyarak bize kötülük yapabilirler. İşte kişi ne kendi nefsine ne de başkasına zarar veremez. Zarar ve zarara mukabil zarar yoktur. Zarar vermek yok. Zarara zararla karşılık vermek yok. Yani kişi kendisi kötülük yapmayacak ama başkasının yaptığı kötülüğe de kötülükle mukabele etmeyecek. Davranış biçimimiz bu olması lazım inşallah. Burdur'dan bir kardeşim Sultan Hocam, Peygamber Efendimiz'in kolaylaştırın, zorlaştırmayınız. Müjdeni nefret ettirmeyiz hadisini açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, her şey zikirle kolaylaşıyor. Ayetlere baktığımız zaman özellikle Duhan Suresi'nin 58. ayet-i kerimesinde ve Meryem Suresi'nin 96. veya 97. ayet-i kerimesinde فَاَنَّمَا يَسَرْنَهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّمْ يَتَذَكَّرُونَ 97'de فَاَنَّمَا يَسَرْنَهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنْزُرَ بِهِ قَوْمًا لُدَّ İşte böylece onu Kur'an-ı Kerim'i senin lisanınla kolaylaştırdık. Umulur ki onlar tezekkür ederler. Yani Resul'ün lisanıyla kolaylaştırmak, Resul'ün açıklamalarıyla sonuca gitmektir. Umulur ki onlar tezekkür ederler. Böylece biz onu, evet Kur'an-ı Kerim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e kolaylaştırılması. Ayetler bize bunu söylüyor. Meryem 97, Duhan 58, Ala 6, Ala 7, Ala 8, Leyl 5, Leyl 6, Leyl 7, Leyl 8, Leyl 9, Leyl 10. Bütün bunlar bize Kur'an-ı Kerim'in Resulullah'ın açıklamasıyla kolaylaştırıldığını net olarak anlıyoruz. Müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, ben nasıl müjdeliyorsam siz de müjdeyiniz. Müjdeleyiniz ki Allah'ın zatına şahit olanlar birlikte aynı cennette olacaklardır. Öyleyse müjdeleyenler kimlerdir? Onlar en üst noktada cennette birlikte an cennetlerinin sahibi olan kişiler. Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız olayı. Zorlaştırmak, şeytanın yolu kolaylaştırmak, Allah-u Teala'nın yolu. Çünkü Allah-u Teala Bakara 185'te yuridullahu bikumul yusr ve la yuridu bikumul usr. Allah sizin için kolaylık diler, Allah sizin için zorluk dilemez. Öyleyse kolaylaştırınız, yani Allah'ın emirlerini yerine getiriniz, zorlaştırmayınız, kendi hevasına, hevanıza, zanlarınıza tabi olmayınız. Nerede bir zorluk varsa orada emaniye var. Nerede bir kolaylık varsa orada teslimiyet var. Ve Hazreti İsa Aleyhisselam kullar için imkansız olan Allah için çok kolay. Öyleyse bütün kolaylıklarda kesinlikle Allah'ın yardımı söz konusu. İmkansız olan kişinin kendi hevasına, hevesine tabi olmasıyla neticeleniyor. Ankara'dan bir kardeş muhterem hocam din bilgisi olmayan ailemize nasıl nasihat etmenizi açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşim, din bilgisine zaten gerek yok. Sahabeye baktığımız zaman 14 asıl evvel cahiliye dönemini yaşayan sahabe hiçbir noktada bir okuma yazma vesairenin sahibi değildi. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de okuma yazması yoktu. Fakat Allah Teala Mürşidi Cebrail aleyhisselamla 23 sene boyunca Kur'an ayetlerini indirdi. Her Kur'an ayetinin de Allah'ın emriyle onlara açıklanması, onların da bu ayetlere tabi olmak suretiyle Kur'an'ı yaşamaya başlamaları onları çok kısa süre içerisinde insanların en güzel topluluğu, güzel topluluğu haline getirdi. Hepsi asr-ı saadeti yaşadılar. Neyse, kitaplardan dini bilgi elde etmek değil, Kur'an'ın giriş kapısı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dinin de cennetin de giriş kapısı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Öyleyse insanlar, çoğu kişi işte evvela ilmin sahibi ol, daha sonra tasavvufa gir olayı tamamen Kur'an-ı Kerim'e uymayan bir saçmalık, bir bidattır. Tam tersi, Allah'a ulaşmayı dilemekle Allah'a giden yolun giriş kapısı başlar ve bu herkes serbest iradenin sahibi olması hasebiyle bu dileğin sahibi olabilir. Allah bu dileği kimin kalbinde görürse ondan sonra üçüncü safhaya kadar olan Allah'ın garantisini Allah-u Teala mutlaka o kişiyi hedefine ulaştırır ve sanki kendisi ulaşmış gibi de üç tane cennet dünya saadetinin yarısına sahip olabilir inşallah Allah'ın izniyle. Allah razı olsun. İzmir'den bir kardeşim muhterem hocam, şirk nedir? Allah kul olmak, kul arasına birisini koymak şirk midir? Sevgili kardeşlerim, ister birisini koyun, ister kendinizi koyun. Her halükarda ikisi de şirktir. Açık şirk ve gizli şirk. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ümmetim için aşırıktan korkmuyorum. Artık ümmetim güneşe, aya, elleriyle oynadıklarına tapmaz. Ama ümmetim için korktuğum şey gizli şirk. Gizli şirk kişinin nefsini ilah edinmesidir. Şirk nedir? Allah'a kul arasına, Allah'la kul arasına birisini koymak şirk midir? Allah-u Teala tabiyeti farz kılmıştır. İster Enbiya 73'te, ister Secde 24'te biz onları emrimize hidayete erdiren imamlar kıldık. Öyleyse Allah-u Teala kendisiyle diğer insanlar arasında bizzat İmam olarak kendisi tayin ediyor. O zaman bu Allah'ın bir farz emridir. Şirk değil, bir farz emridir. Tam tersi, bunu gerçekleştirmeyenler şirkten kurtulamazlar. Karaman'dan bir kardeşim muhterem hocam, İslam'ın hak dili olduğunu anlayabilmemiz için nasıl bir düşünce içinde olmalıyız? Sevgili kardeşlerim, zaten İslam'dan gayri bir din yok. Nitekim son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim ki bu Kur'an-ı Kerim Allah-u Teala Hicr 9'da اَنَّا نَحْنُ نَزَلْنَا زِكْرَ وَاَنَّا لَوْ لَحَافِزُونَ Bu zikri biz indirdik, onu biz koruyacağız. Bu kitabın önünde arkasından batıl yaklaşamaz. Fusilat 42. Öyleyse bu söylediklerim hepsi Kur'an-ı Kerim'de yer almış durumda. Allah'ın kelamı. İşte Al-İmran 19 اَنَّا دِينَ عَنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامِ Allah'ın katında din İslam'dır. Ali İmran 85 Men yebte uhir İslami dinen kim İslam'dan gayri bir din ararsa o din kendisinden kabul olmaz. Ali İmran 83 Efe gayri din la yebhune onlar Allah'ın dinden gayri bir din mi arıyorlar? Ve lehu eslem mümmen semavati vel erd göklerde ve yerde olanlar hepsi ona teslim olmuştur. Öyleyse olaylar buysa, ayetler bu şekilde bize anlatılıyorsa İslam'dan gayri bir din yok. Hak din, ezeli ve ebedi tek bir din var. Babamız İbrahim'in Hanif'ti, Arapça adıyla İslam, 7 safa ve 4 teslimden oluşuyor. Düşüncemizi kutsal kitaplardaki emirlere ve neylere uyarak, itaat ederek yerine getirirsek, tıpkı sahabe gibi 7 sabah 4 teslim yaşarsak, o zaman biz de onlar gibi günümüzde asr-ı saadeti yaşayabiliriz ki Allah'ın bütün insanlar için vaaz ettiği hedef budur. İki can saadetine sahip olmak. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutluk Kur'an'ın sonuna geldik. Bir başka Haram Kur'an, Haram Mutluk Kur'an'la tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
7: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece hacete dair bir rüya görülmezse hedefe ulaşana kadar Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.
0: Fatiha mahasselavat.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha. Her an Kur'an, her an mutluluk programda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz kibir, gurur ve onun zıttı olan tevazu. Allah-u Teala birinci sual: niçin insanları kibirden sakınmasını emretmiştir? Mütekebbir insanlar, kibir sahibi insanlar, başka insanlardan üstün olduklarını düşünen, başka insanlara üstün taslayanlardır. Allah-u Teala böyle insanları sevmiyor. Vallahu la yuhibbul mutekebbirin. Bu insanlar en güzelini yaptıklarını zannederler. Ama ortaya koydukları sonuç Allah'ın ayetlerini inkar etmek, örtmek, hatta gizlemektir. Allah-u Teala bu insanların amellerin boşa gittiğini söylüyor. Se'esrefu en ayatillezine ellezine tekebbünnefler dibi gayri hakkın. وَاِنْ يَرُوْ كُلِّ آيَةٍ لَا يُمِنُوا بِهَا وَاِنْ يَرُوْ سَبِيلَ رُشْدُ لَا يَتَخَذُ سَبِيلًا وَاِنْ يَرُوْ سَبِيلَ الْغَيْتَ يَتَخَذُ سَبِيلًا ذَلِكَ بَاَنَّمْ كَذِبُوا آيَاتِنَا وَكَانُوا عَنَا غَافِلِينَ وَالَّذِينَ كَذِبُوا بِآيَاتِنَا وَقَالَ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ. Haksız yere yeryüzünde kibirle dolaşan, Araf 146-147. Haksız yere yeryüzünde kibirle dolaşanlar, ayetlerimizden çevireceğim, bütün ayetleri görseler ona inanmazlar. Eğer rüşt yolunu görseler onu yol edinmezler. Gay yolunu görseler onu yol edinirler. Bu onların ayetlerimizi yalanlamaları, ondan gafil olmaları sebebiyledir. Onlar ki ayetlerimizi ve ahirette ulaşmayı, hayattayken ruhun Allah'a ulaşmasını tekzip ettiler, yalanlar, işte onların ameli heba oldu, boşa gitti. Onları yaptıklarından başka bir şeyle cezalandırmayız. Öte yandan Mümin suresinin 56. ayet-i kerimesinde bir kere daha kibirlerden bahsediyor. İnnezinne yücadülünna fi ayetillahi bi gayri sultanin. Ata'hum in fi sudurihim illa kibrun ma hum bi baliya. Muhakkak ki kendilerine gelmiş bir sultan, deli olmaksızın, Allah'ın ayetleri hakkında mücadele edenlerin sinirlerinde sadece Allah'a ulaşamayacakları bir kibir vardır. Allah'a ulaşamayacakları bir kibir söz konusu. Öte yandan Araf suresinin 40. ayet-i kerimesinde وَالَّذ۪ينَ كَذِبُوا آيَاتِنَا وَاسْتَحْبَرُوا عَنَا لَا تُفَتُّوا أَبْوَابِ السَّمَاءِ. Muhakkak ki ayetlerimizi yalanlayanlar ve kibirlenenler, onlara gök kapıları açılmaz. Ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştıramazlar. Tüm bunlar kibrin, kalbinde kibir bulunanın asla cennete gidemeyeceği, bütün cennetliklerin tevazu sahibi insanlar olduğu buyuruluyor. İşte eğer bu insanlar buna daha fazlasını katmışlarsa, kibirleri sebebiyle Allah'ın ayetlerini Allah'ın Resulü ile alay etmişlerse, o zaman da Allah-u Teala onlar için mizan tutmayız diyor. Hangi ayet-i kerimede? Kehf suresinin 106. ayet-i kerimesi. Hadis-i şerifte kibirden sakının. Zira iblis kibir sebebiyle Adem aleyhisselama secde etmemiştir. Ve Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz, kalplerinde zerre kadar kibir bulunanlar
cennete giremezler. Evet, kalplerinde zerre kadar kibir bulunanlar, onlar cennete giremezler. İşte kibirden sakının, kibir sebebiyle şeytan şeytani lane oldu. Hasetten sakının, haset sebebiyle Kabil Habil'i öldürdü. Hırstan sakının, hırs sebebiyle Adem babamız ve eşi cennetten yeryüzüne indirildi. Görüyoruz ki insanı Allah'ın yanında mahcup bırakan olay hep nefsimizin afetleri olarak karşımıza çıkıyor. İkinci sual, kibir ve gurur afetinin yerini tevazu nasıl alır? Furkan suresinin 63. ayet-i kerimesinde İbadur Rahmani ellezine yemşunne alezi hevden izâ khatebü mücahidine kâlu selâma. Rahman'ın kulları yeryüzünde tevazuyla yürürler. Onlara cahiller hitap ettiği, laf attığı zaman selam derler. Sosyal hayatta insanlar başka insanlarla birlikte yaşarlar. Davranış biçimleri açısından olaya baktığımız zaman üç davranış biçimini görüyoruz. Kısas, af ve kötülüğe karşı hayırla mukabele etme. Kısas, kötülüğe karşı kötülüktür, zulme karşı zulümdür. Ama Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz, kötülüğe karşı kötülük yoktur, zulme karşı zulüm doğru değildir. Kötülüğe karşı, zulme karşı af veya ikinci bir davranış biçimi, kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek. Kibir ve gururdan kurtulmanın yolu Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kişi daha evvel kibri sebebiyle irşat yolunu kabul etmezken Allah'a ulaşmayı dilediği an kibirden kurtulur. Evet. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hasetten sakın, haset sebebiyle Kabil Habil'i öldürdü. Kibirden sakının, kibir sebebiyle şeytan şeytani lane oldu. Ama kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an kibirden kurtulur ve Allah-u Teala bütün sevgileri ona vererek onun mürşidine ulaştırır. Bundan sonra da kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Bir insan ne zaman Allah'ın evliyası olursa o adım adım tevazuyu yakalamaya başlar. Zira zikri arttıkça nefsindeki gurur afeti, kibir afeti azalacağı için ruhani yüceliğin ancak tevazuyla sanılacağını görür. O kişi hep başka insanlara tevazuyla davranacaktır. Gerçekten de af ve kötülüğe karşı hayırla mukabele etme, kötülüğe karşı hayırla mukabele edenler, onlar daimi zikrin sahipleridir. 4 ayet-i kerimede Allah-u Teala bunu gösteriyor. Rad 22, Mümin 96, Kasas 54 ve Fusilat 34. Onlar seyyiat-ı hasenatla savunlardır. Seyyiat-ı kötülüğü en güzel olanla yok et. Onlar seyyiat-ı hasenat ile savarlar. Onlar hasenatla seyyiat-ı müsavi eşit değildir. Onlar seyyiat-ı hasenatla giderirler. Üçüncü sual, tevazunun öğrenilmesinde alınan ilmin etkisi var mıdır? İnsanın nefsindeki gurur ve kibir afeti, insanın başkalarından üstün olma arzusunu, kendisini onlara üstün gösterme arzusunu ifade eder. Halbuki bilmezler ki tevazu yaşadıkça ilme nail olursunuz. İlme nail oldukça Allah'ın indinde yücelirsiniz. İnsanların indinde de yücelirsiniz. Bu kibirli insanlar ne yazık ki Kur'an-ı Kerim'i bilmeyenlerdir. Kur'an onlar için inanmış olarak göründükleri ama inanmadıkları bir kitaptır. Bugün zamanımız alimlerin en büyük handikapı bu gurur ve kibrin sahibi olmalarıdır. Gerçekten de
Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde ilimleri var ama bu ilimler faydasız ilim. اَفَرَيْتَ مَنَ اتَّقَزَ اِلَٰهُ وَوَاهُ وَعَذَلَ اللّٰهُ وَلَا عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمِيهُ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَسَرًا مُشَاوَةٍ. İşte el yazması kitaplardaki bu faydasız ilim onları Allah katında yüceltmiyor. Bakara 79-80'de el yazması kitaplarından elde edilen zanlardan ibaret ilim onları Allah'a yaklaştırmıyor. Ahzab suresinin 67-68. ayet-i kerimesinde قَالُوا رَبَّنْ اَنَّا اَتَعَنَا سَادَتَنَا كُبَرَنَا. Biz devrimizin saadet ve küberasına tabi olduk. Onlar bizi saptırdı. Rabbena defenni min azabi. Onlara iki kat azap ver. Ve lâne al'anehum lânen kebîre ve en büyük lâtine onları lanetle. Öte yandan irşat makamının sahibi olan ve Allah-u Teala'nın ilim sahibi kıldığı ama Allah'a davetle diğer insanların da ilim verilenler olduğu bir muhtevayı görüyoruz. Bakara 151'de كَمَا اَرْسَلْنَا ف۪يكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ. Allah sizin içinizden size bir Resul gönderdi. O size ayetlerimizi tilavet ediyor. O sizin nefsinizi tezkiye ediyor. O size kitabı öğretiyor. O size hikmeti öğretiyor. Hikmetin ötesindekini o size öğretiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ilim verilenlerden bahsediyor. İlmin sahiplerinden bahsediyor. Ve cahillerden.

0: Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zandan sakının, zan sözlerinin en yalanıdır. Zancılardan önce ilim öğrenin. Cahiller zanlarına tabi olanlardır. Cahiller Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Allah Teala açıkça bunu beyan ediyor. Öyleyse görüyoruz ki insanın nefsindeki gurur ve kibir afeti insanı Allah'tan uzaklaştırıyor. İnsanın nefsindeki gurur ve kibir afeti insanın başkalarından üstün olma arzusunu, kendisini onlara üstün gösterme arzusunu ifade eder. Olay zamanımız alimlerinin belirgin özelliklerini ifade ediyor. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah Teala kibirden kurtulup tevazu sahibi olmamızı istiyor. Bunun için Allah'a ulaşmayı dilememizi emrediyor. Allah'a ulaşmak deyince siz ne anlıyorsunuz?
2: Dua, dua.
3: Allah ne diyor? Ben hiçbir yere, alemlere sığmadım. Kulumun bir parça eti olan kalbine sığdım. Onun için biz Allah yolunda gidersek, önce dilimize, elimize sahip olursak Allah'ın yoluna girmiş oluruz zaten.
4: Sabretmek, onun yolunda gitmek.
1: Nasıl Allah'a ulaşırız? Neyimiz Allah'a ulaşır?
4: Dualarımız ulaşır, ibadetlerimiz ulaşır. Onlarla irtibat kurabiliriz ancak. Tabii ki ruhumuz ve düşüncelerimiz.
1: Peki ruhumuz Allah'a ulaşır mı?
4: Yani ulaşır. Tabii ki bir yerde en çok onunla intiba kuruyorsun. Etrafında bir sürü insan var. Çok iyi günler de geçiriyorsun ama onunla baş başa kalmak başka bir şey. Onu anmak, onunla olmak, ona sığınmak daha çok.
1: Allah Teala diyor ki bu ruhu ben size emanet olarak üfürdüm ve bu dünya hayatını yaşarken bu emaneti bana teslim edin diyor. Siz de bu dünya hayatını yaşarken Allah'ım ruhumu sana teslim etmeyi diliyorum. Bu duayı yapar mısınız?
4: Yaparım. Neden yapmayayım? Allah'ım ruhumu sana teslim ediyorum. Sen bilirsin, ona göre yolumu çiz.
3: Allah'ım ruhumu sana havale ediyorum. Sen en doğrusunu, en iyisini bilen sensin ya Rabbi.
4: Allah'ım ben de sana ruhumu ölmeden önce ve her zaman senin yanında olmayı istiyorum. Bizi seninle kıl ya Rabbi.
0: Misafirimiz Allah'a ulaşmak konusunda Allah'a dualarımız ulaşır, ibadetlerimiz ulaşır. Ancak onlarla irtibat kurabiliriz. Allah'a yakınlaşmanın yolu dua ve ibadet midir? Elbette birçok vasıtalar var. Allah'a yakınlaşmanın vasıtaları var. Bunlardan bir tanesi secdedir. Yeri de duadır. Alak suresinin 19. ayet-i kerimesinde vascit vaktarip, secde et, Rabbine yaklaş diyor. Ama Furkan suresinin 77. ayet-i kerimesinde duanız olmasa Allah katında ne kıymetiniz var? Öyleyse asıl bizi Allah'a ulaştıran, mukarreplerden kılan, Allah'a ulaştıran ruhtur. Mukarreplerden kılan da ibadetlerin sultanı zikirdir. Allah Teala sadece bizlerin mutlu olmasını ister. Bütün mutluluğumuzun bir vasıtasıdır ibadetler. Ama ibadet etmek için yaratılmadık. İbadet ederek Allah'a teslim olmak için yaratıldık. Buna dayalı Allah'a ulaşmayı dilemek Kur'an-ı Kerim'in en önemli kavramıdır. İnsanlar Allah'a ulaşmayı dilemedikleri ve bunu öğrenmek gereğini duymadıkları için şeytan onlara diyor ki Allah'a yakınlaşmanın yolu ibadettir. Oysa ki manevi tekamülün başlangıç noktasında bir dua var. Ya Rabbim ben sana ulaşmak istiyorum. Ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum. İşte bizi hayata bağlayacak, bizi cennete ulaşacak temel dua budur. O sebeple Furkan 77 çok önemli. Onlara Rabbinizin, Rabbim dualarınız olmasa, duanız olmasa size ne yer vermez.

0: Sanki ki siz yalanlamıştınız. Öyleyse Allah'a yakınlaşmanın giriş kapısı bir duadır. Dua müminin silahıdır. Dua ibadetin özüdür. Mutlaka duanızın kabul edileceğine inanarak dua edin. Şunu iyi bilin ki Allah kalbi gaflet içinde olanların duasını kabul etmez. Konumuzla ilgili bir videomuz var inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Kur'an-ı Kerim'de kibir sahibi insanların Allah'ın ayetlerini ve bu ayetleri açıklayan resulleri, mürşitleri yalanladıklarını açıklıyor. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Evet, Allah'a gönlünü verenler, evet, evet onlar.
3: Allah yolunda giden, Allah'ını bilen insanları doğru yola çekenlerdir.
2: Onlar da tabii ki Allah'ın izinden gidiyor. Ona karşı elinden geldiği kadar iyi hareket etmeye çalışıyor. İnsanları yönlendiriyor. Ruhunu teslim ediyor. Yaşıyor ama ruhu Allah'ın ana.
1: Siz de Allah yolunda bir mürşidinizin olması ister miydiniz?
2: İsterim. Niye istemeyeyim? Öyle bir şeye bağlı. Kim istemez? Bağlanmayı, öyle bir yolda yürümeyi, doğru yolda yürümeyi yani bir bilgili bir insanın yanında olmayı kim istemez?
1: Sizin bir mürşidiniz var mı?
3: Var benim Abdülkadir Geylani, Aziz Mahmut Hüdayi. Ben onları kefe seçtim.
2: Tabii ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e inanıyorum. Ha, birine sığınmak mı? Tabii ki sığınmak isterim ama bilmiyorum. O kadar insanlara güvenemiyorum. Belki de etrafımdaki yaşadığım olaylar beni bazı şeylere çekiyor. Ama inşallah hep beraber cennette buluşuruz. Ne diyeyim?
1: Hacet namazı kılıp Allah'a sormanızı istiyor. Herkes için bir mürşit tayin etmiş. Allah'ım ben de bana tayin ettiği mürşidi görmeyi diliyorum deyip bir hacet namazı kılıyorsunuz.
2: Kılarım. Niye kılmayayım? İnşallah. İnşallah.
0: Evet. Evvela bizi mürşide ulaştıran yegane vasıta bir duadır. Allah'a ulaşmayı dilemek. Çünkü Allah Teala Bakara 45-46'da mürşidinizi istaniye Allah'tan isteyin. Vesta'inu bi sabri ve salati. Enne hale kebiretin illa'l haşin. Zordur ama huşu sahipler için değil. Ama kimdir o huşu sahipleri? Ellezine yezennüne enne mülâku rabbum benne müleyi racun. Onlar hayattayken Rablerine mülaki olacaklarını bölümlü bir kere daha Allah'a döneceklerini buyururlar. Ruhun iki şekilde Allah'a ulaşması söz konusudur. Ölümle ruhu Allah'a ulaşanların hepsinin gideceği yer cehennemdir. Ama hayattayken ruhunu Allah'a ulaştıranlar, onlar mutlaka cennet ehlidir. O sebeple Rum 31'de minibine eyley ve takuhu. Allah'a yöne ve böylece takva sahibi ol. Ama Şura 13'te Allah'a yönelmenin kişiyi mutlaka Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracağının garantisini veriyor. Neyse Kur'an-ı Kerim'in hedef emirleri var. Kur'an-ı Kerim'in vasıta emirleri var. Vasıtaları yerine getirmek kişiyi abid kılar. Ama hedefler kişiyi abd kılar. Bu sebeple bize düşen Allah-u Teala'nın bir sevgilisi olarak mürşidimize ulaşmak ve onunla, onun duasıyla gerekli hedeflere ulaşmak söz konusu. Bu sebeple bir misafirim mürşid konusunda birine sığınmak isterim ama insanlara o kadar güvenemiyorum. Allah'ın Resullerine, mürşitlerine olan güven nasıl sağlanır? Bir kere her şeyden evvel her devirde Allah'ı temsil eden bir kişi var. Bu devrin imamıdır. Devrin imamını temsil eden kavim Resulleridir. Kavim Resullerini temsil eden veli mürşitlerdir. Daha doğrusu veli mürşitler kavmin Resulünün temsilcileridir. Veli mürşitlerin de vekil mürşitler temsilcileri oluyor. Yani mutlaka silsile-i meratiple Allah-u Teala'ya kadar gidiyor. İşte Nisa suresinin 80. ayet-i kerimesinde men yutur rasule fakat atallah rasule itaat Allah'a itaattir. Çünkü devrin imamı olan Resul Allah'ın tasarrufundadır. Diğer kavim Resulleri de devrin imamını temsil ettikleri için doğrudan doğruya Allah'a bağlıdırlar. Sadece Allah'a tevekkül edenler Resul'e tam bir sadakatin içindedirler. Nahl Suresi'nin 100. ayet-i kerimesinde لَيْسَ لَهَمْ سُلْطَانًا عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَرَبِّي عَلَى يَا رَبِّي مَتَوَكَّلُونَ اِنَّمَا سُلْطَانُوا عَلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْنَ هُوَ الَّذِينَ هُمْ بِهِمْ مُشْرِكُونَ Şeytanın sultanlığı. Nahl 99'da şeytanın sultanlığı Allah'ı kendisine amin olanlara ve Allah'ı kendisine vekil tayin edenlere yoktur. Şeytanın sultanlığı kendisini dost kılanlardır. İşte Allah'a tevekkül edenler Resul'e tam bir sadakat içindedirler. Allah'ın yolunda olanların gururları, onların kibirleri yoktur. Onlar hep Allah'a dayanırlar. Allah'a tevekkül ederler. Tevekkül gün geçtikçe artan bir tempoda o kişiyi bütün hedeflere birer birer ulaştırır. Nefsinizi Resul'den önde tuttuğunuz sürece Allah'ın güzelliklerini yaşayamazsınız. Resul'e itaat etmeyiz ama severiz diyenler doğruyu söylemeyenlerdir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse o kişiyi Allah-u Teala muhafaza altına alır. O kişiyi mürşid sevgisini verir ve mutlaka onu mürşidine ulaştırır. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
4: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem hocam, sizi çok ama çok seviyorum kalbine inşallah. Muhterem hocam, bir sorum olacaktı. Tevazu ve vakar arasındaki farkı açıklar mısınız? Sizi çok ama çok seviyorum kalbine inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Tevazu ve vakar arasındaki farkı açıklar mısınız diyor kardeşimiz. Her bir insanın belli bir seviyesi vardır. Seviyesinin üzerindeki davranışların adı kibirdir. Seviyesinin gerektiğini ispat eden davranışlarda bulunuyorsa bunun adı vakardır. Yani bulunduğu seviyenin gereğini ifade ediyorsa vakardır. Ne zaman kişi bulunduğu seviyeden daha aşağı bir seviyeyi temsil ediyorsa, onun davranışlarına sahip ise onun adı da tevazudur. Sessiz olun, sakın kibir sahibi olmayın. Bizim tasavvuf erbabına tavsiyemiz, vakar sahibi de olmayın. Sizin için söz konusu olan şey tevazudur. Kim vakarın sahibi olmak mecburiyetindedir? Allah'ın katında kendisine görev verilmiş olan kişiler. Öyleyse mühtevayı ona göre izah edin ve Allah-u Teala tarafından size verilmiş bir makam olmadıkça vakarı da kullanmayın. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah, birlikte dinliyoruz.
1: Allah Teala insanların kalp yapısının değişmesinde ve tevazu sahibi olmasında en önemli vasıta emrin zikir olduğunu açıklıyor. Sizce zikir yapan kişide nasıl bir değişim olur?
2: Ruhu rahatlıyor. Ben çünkü eşim rahatsızlandı bundan bir sene önce. Hastanede hep zikir çektim, tesbih çektim. Yani bildiğim kadarıyla yani sayı falan da tutmadım. Ama insan o an ruhu rahatlıyor, bir huzur buluyor.
3: O insanın her darlığa ferahla baktığı, ne kadar başına musibet gelirse ona böyle nasıl karanlıkta bir aydınlığa çıktığını, zifir karanlıkta bir aydınlık olduğunu düşünüyorum.
2: Tabii o çok fark ediyor zikir. Bir yerde teslimiyet, bir yerde o andaki saflık, temizlik, o andaki düşünceler. Gerçekten zikir başka bir şey. İnsan alıp götürüyor.
3: Mutlu olur mu? Evet, ben kendim yaşadığım için biliyorum. Zikir çektiğim zaman sanki benim içimdeki nefesim yenileniyor. Hani nasıl tabiri caizse edit kesim yoga falan filan değil. O ben Allah'a çağırdığım zaman Allah'ın bana resmen böyle üzerime ferahlığın indiğini hissediyorum.
2: O düşünceler, üstündeki enerji tamamen değişiyor.
1: Peki çevremizle ilişkimiz değişir mi? İnsanlar değişir mi?
2: Hayır, değişmiyor. İnsanları değiştiremiyorsun. İnsanlar değişmesini de olduğu gibi kabul etmek zorunda kalıyorsun. Yoksa yalnız kalıyorsun. Yalnız da yaşayamıyorsun.
0: Bir misafirimiz zikir konusunda tabiri caizse nasıl elit kesim yoga falan diyor. Ben Allah'ı çağırdıkça üzerime ferahlığın indirdiğini hissediyorum. Yoga benzeri uygulamalarla zikrin sağladığı etki yaşanabilir mi? Hayır. Yoga ve diğer transandantal meditasyon, bunlar hepsi bir zikir sehtekârıdır, şeytani tuzaktır. Yoga ve transandantal meditasyon şeytani kültürün bir eseridir. Yogada iletişim Allah ile değil, okült kültürün bir ürünü olan şeytanla ilişki kurulur. Bu ilişkinin neticesinde o kişinin kalbine yoga boyunca hep karanlıklar yığılmaktadır. Allah ile iletişim kurmanın yolu ise yoga değildir, zikirdir. Allah'ın zikriyle nefsin kalbine gelen Allah'ın nurları, nefsimizin kalbindeki afetleri yok etmek için yegane silahtır. Allah'a verdiğimiz yemini nefsimizi tezkiye etmeyi ve bir başka vasıtayla tahakkuk ettirmeniz hiçbir zaman mümkün değildir. Zikir ibadetlerin sultanıdır. Zikir yoksa mutluluk yoktur. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah. Allah razı olsun.
5: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü kıymetli Cappar Hocam. Mübarek ve gül kokan ellerinizden hürmetle ve hasretle öpüyor. Sizi çok ama çok seviyoruz. Kalbimizden inşallah kıymetli hocam. İzninizle bir sualim olacak kıymetli hocam. Kıymetli hocam, Said-i Mursi Hazretleri'nin büyük görünme, küçülürsün sözünden ne anlamalıyız? Sizi çok ama çok seviyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü.
0: Ve Aleyküm Selam ve Rahmetullah ve Berekatühü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Bir suali bir kere daha tekrar edecek olursak, Sayın Nusa Hazretleri'nin büyük görülme küçülürsün ifadesinden ne anlamalıyız diyor kardeşimiz. Kişinin nefsinin afetleri başkalarına kötü davranarak, onları küçülterek kendisinin büyümesini ister. Büyük görülmesini ister. Başkalarının bize saygı göstermesinden hoşlanmamız, bu afetin, kibir afetinin, büyük taslama afetinin bir tezahürüdür. Ruh ne isterse, ne ister, herkese onun en çok mutlu olacağını, mutlu edecek davranışlar davranarak Allah'ın emrettiği standartları gerçekleştiren birisi olduğumuzu başkalarına ispat etmemizi ister. Arkasında ise bizim mutluluğumuz var. Çünkü her birine verdiğimiz mutluluğun aynını biz de yaşayacağız. Programımız sizden gelen suallerle devam ediyor. Muhterem hocam, günümüz bazı insanları dini yaşamak için birçok cemaate gittim, aradığımı bulamadım. İnsanların aradıkları dini yaşamak için yapmaları gereken doğru yöntemler nelerdir? Dinin yegane kaynağı Kur'an-ı Kerim ve Kur'an-ı Kerim'i yaşamak için tüm Allah dostlarının evvel emirde kutsal kitapların kendilerine indirdiği peygamberler, onları her devirde temsil eden kavim resulleri, o kavim resullerini temsil eden veli mürşitler vasıtasıyla 7 tane hedef, emir söz konusu. Bu 7 hedefin yerine getirilmesi kişiyi mutlaka ki cihan saadetinin sahibi kılar. Allah'a ulaşmayı dilemek Kur'an'ın giriş kapısıdır, cennetin de giriş kapısıdır. Bu talebin sahibi olan herkesin kalbinde Allah'a mürşit sevgisini oluşturur. Ve mürşide tabi olan insan, zikirle evvela ruhun teslimini, daha sonra fizik vücut teslimini, daha sonra nefsin teslimi, en sonunda da iradenin teslimiyle tesbihe ulaşır ki bu sahabenin de bu diğer peygamberler döneminde onlara itaat eden, sünnetini yerine getiren Allah dostlarının yaşantısını ifade eder. Azerbaycan'dan bir kardeşim muhterem hocam, Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes tağut mudur? Tağut kimlere denir? Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes tağutun kuludur. Tağut, insan şeytanlar, cin şeytanlar ve şeytan şeytanlar kendileri Allah'a ulaşmayı dilemedikleri gibi başkasının dilemesine mani olan insanlar. Cehennemlikler iki gruptan oluşuyor. Bir, kalbi kasiyet bağlayanlar Allah tarafından seçilmişlerdir. Ama ölüme kadar Allah'a ulaşmayı dilemezler. Delalet üzerlerine hak olur. Bunlar gideceği yer cehennem. Tağutun bunlar üzerinde tesiri söz konusu. Ama bir de kalbi hasta olanlar var. Bu kalbi hasta olanlar da kendileri ulaşmayı dilemedikleri gibi başkasının dilemesine mani olan insanlar, işte bunlar tağuttur. Allah-u Teala Bakara 256'da dinde zorlama yok. Katte ben üstüm yalgay. Ve men yekfir bi tağuti. Kim tağutu inkar eder? Tağut ne yapıyor? Tağut diyor ki ruh insana hayat verir. Ruh vücuttan çıkınca kişi ölür. Ancak ölümle insan ruhu Allah'a ulaşır. Dünya hayatında ruhun Allah'a ulaşması yok. İşte burada ruh insana hayat verir. Ruh vücuttan çıkınca kişi ölür. Ancak ölümle insan ruhu Allah'a ulaşır diyen kişiyi inkar etmek. Çünkü ölümle Azrail Aleyhisselam tarafından ruhu Allah'a ulaştırılan kişi, onun gideceği yer cehennemdir. Secde 11-12 bunu söylüyor. Ama hayattayken ruhunu Allah'a ulaştıran kişi, o dileyecek. Allah da bu dileği kendi kalbinde gördüğü zaman Allah'a gerçekleştirecek. Yani kendisi hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmış olacak Allah'ın yardımıyla. İşte bunlar da cennetliklerdir. Üçüncü sual, Ankara'dan bir kardeşimiz, Pütüren Hocam, Maide 67 ve Araf 175-176 ayetler arasında bir ileri tıraftası var mı? Araf 175-176'da onlara ayetlerimizi verdiğimiz kimsenin haberini oku. Sonra o andan ayetlerden ayrıldı ve artık şeytan onu kendisine tabi kıldı. Böylece o zarar görenlerden, azgınlardan oldu. Arap 176'da ise şayet dileseydik onu o ayetlerimiz elbette yükseltirdik. Fakat dünyaya meyletti, o hevasına tabi oldu. Öyleyse bir taraftan ayetlerle gelen Allah'ın Resulü, öte yandan o ayetleri dikkate almayan, nefsin hevasına tabi olan, dünyayı meyleden, dünyayı talep eden kişi. Dünyayı talep eden kişinin elbette hedefine ulaşması mümkün değil. Maide 67'ye baktığımız zaman ne görüyoruz? Maide 60'da Allah'ın Resullere verdiği görev, Allah'ın emirlerini insanlara tebliğ etmektir. Allah-u Teala Nur Suresi'nin 4. ayet-i kerimesinde Resullere verilen vazifenin tebliğ olduğunu net bir biçimde açıklıyor. İradesini de Allah'a teslim eden Resul, sadece Allah'ın emirlerini yerine getirir. Allah-u Teala bu ayette sadece Allah'ın emirlerini yerine getiren Resul'ün insanlardan koruyacağını bildirmektedir. Allah-u Teala kafir kavmi hidayete erdirmez. Davranış biçimi olarak farkı açıklayabilir misiniz? Kusurları görmek, görmemek. Asıl olan kusurları örtmek, kusurları bağışlamakta gece gibi olun. Her şeyden evvel bize karşı negatif davranan kişi, bizim ona cevap yetiştirme değil de affedebilme davranışını sergilememiz lazım. Ama peşinden o kardeşimiz bu negatif davranışı niye sergiliyor? Biz tamam kendimizi affedip derecat kazanırken o kardeşimizi de derecat kazandırmalıyız. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz taş attı bizini kanatanlara, ya Rabbim onları affet. Çünkü onlar bilmiyorlar. Bilselerdi bunu yapmazlardı. Affet, onlar bilmiyorlar. Neyi bilmiyorlar? Allah'a ulaşma dileğini bilmiyorlar. O zaman bu şekilde affettikten sonra eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemeyen birisi ise bizim ona da nasihat edip yardım etmemiz, onun da Allah'a ulaşmayı dileme istikametinde bir gayretin sahibi olmamız lazım. O zaman kusurları bağışlamak asıldır. Allah'ın ikinci suali Ankebut 45'te namaz münkerden nehyeder buyuruluyor. Münker, Allah'ın hedef emirlerini inkardır. Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyin diyor. İblis inkar ediyor. Ruh insana hayat verir. Ruh uçtan çıkınca kişi ölür. Ancak ölümle insan ruhlaşır. Allah Teala mürşidinize tabi olun diyor. İblis mürşide tabi şirktir. Kullarla arasına kimse giremez, inkar ediyor. Allah Teala ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırın diyor. İblis inkar ediyor. Ruh ancak ölümle Allah'a ulaşır vesaire. Bütün bu emirleri Allah emretmiş ama iblis inkar ediyor. وَمَنْ يَتَوْخُتُتُ şeytan, kim şeytanın adımlarına tabir olsa, şeytan ona fuhşiyatı, münkeri emreder. İşte bu münker inkara götürür. Fuhşiyat da nefsin afetlerine dayalı Allah'ın yasak ettiği fiillerdir. Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala Allah'ı zikretmek mutlaka en büyüktür. Evet, devam edecek olursak görüyoruz ki zikrullah, yani Allah'ı zikretmek muhakkak ki en büyük ibadettir. Burada 3 tane zikir vardır. Kur'an tilaveti bir zikirdir, namaz zikirdir. Zikrullah, Allah'ın ismini Allah Allah diye tekrar etmek, o da bir zikirdir. Allah Teala bu 3 zikirden zikrullahın en büyük olduğunu buyuruyor. Kur'an-ı Kerim namazı değil, İslam'ın 5 şartı arasında bulunmayan, Kur'an-ı Kerim'de hem zikir hem de çok zikir, aynı zikir var. O da 32 farzın içinde, ne de 54 farzın içinde mevcuttur. Geleneksel din tatbikatı ne yazık ki bunu devre dışı tutmuş. Müzemmil 8, demek ki zikir farzdır. Ahzab 41, çok zikir de farzdır. Nisa 103, daimi zikir de farz. Malatya'dan bir kardeş muhterem hocam, Allah'a tevekkülümüz nasıl olmalıdır? Allah'a tevekkülümüz, her konuda onu kendimize vekil tayin etmemiz söz konusu ama tevekkülümüzün dilden değil de kalpten olduğunun işareti zikrimizi arttırmaktır. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeş muhterem hocam, bir arkadaşım meditasyon yapmak istiyor. Zayıflamak ile izlediği bir videodan etkilenmiş, zayıflaması için yapması gereken birkaç el hareketleri, bunları her gün belli dakikalar tekrar etmesiyle kilo vermenin mümkün olacağını söylüyor. Meditasyon doğru bir ilim midir? Meditasyon yapması ona fayda sağlar mı? Hayır, meditasyon bir zikir sahtekarlığıdır. Şeytani bir tuzaktır. İbadetlerin sultanı zikri yapmaması için iblisin kurduğu bir tuzaktır. Her şeyden evvel Allah'a ulaşmayı dileyecek. Bu dilek onun ayrı saadetinin anahtarıdır. Dileyen kişi kalpten dilemişse mutlak surette Allah mürşid sevgisini oluşturur ve mürşide ulaştığı zaman da ibadetlerin sultanı zikre başlar ve her ikisi onun gün be gün mutluluğunu arttırır. Allah'ın koruması altında Resulullah'ın reçetesini tatbik ederse, nedir Resulullah'ın reçetesi? Tokken sofraya oturmayın, doymadan kalkın ve bir lokmayı 33 kere çiğneyin. İşte bunu tatbik eden kişinin fazla kilo alması söz konusu değil. Çünkü tokken sofraya oturmayın ve doymadan kalkın. Sofraya oturuyoruz, mideden giden sinyal beyne ulaştığı zaman tokluk sinyali 20 dakika geçiyor. İşte siz doyuncaya kadar sofrada oturursanız 20 dakikalık bir fazlalığı vücudunuz almış ve yağları biriktirmiş olursunuz. Bunu önlemek için doymadan kalkarsanız 20 saniye, 20 dakika sonra bunun doyduğunuzu göreceksiniz ve fazla kilolarını da bu şekilde devreden çıkartmış, önlemiş olursunuz. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutlu Kur'an'ın sonuna geldi. Bir başka Haram Kur'an, Haram Mutlu Kur'an'da tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmetli, fazlı, selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Fatiha ma selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
6: Yaşarken, hayattayken Allah-u Teala'ya nasıl ulaşırız?
7: O her an için zaten yanımızda. Ulaşmamıza gerek yok. Her an için yanımızda.
8: Ey kulum diyor. Ben diyor size diyor. Gözünüzle kaşınızın arasındayım diyor. O kadar yakınım diyor.
9: Rabbimiz öyle çok uzakta, sağda solda, yani şeyde daimi olarak benim kendi çevremde olan bir Rab'dır yani.
10: Allah'ı farz uzakta aramaya gerek yok.
11: Allah her zaman benim yanımda, benim dualarımla beraber.
10: size şah damarınızdan daha yakınım.
11: Ben size şah damarınızdan daha yakınım.
12: Şah damarınızdan daha yakın, doğru mudur?
0: Misafirimiz Allah'ı fazla uzakta aramaya gerek yok. Allah bize şah damarımızdan daha yakın. Allah'ın şah damarımızdan yakın olması ne demektir? Allah Teala'nın şah damarımızdan bize de yakın olması ilim ve rahmetiyle her şeyi kuşatmasıdır. Bizi de kuşatmıştır. Bütün kainatı da kuşatmıştır. Allah Teala Hadid suresinin 4. ayet-i kerimesinde o yüce Allah ki gökleri ve yerleri 6 günde yarattı ama 6 günde yaratan Allah sonra arşa istiva etti. İşte Allah'ın ilmi ve rahmetiyle her şeyi kuşattığını ve nerede olursak bizimle beraber olduğunu buyuruyor. Ama zatıyla arşta, yoklukta, işte insanların idrak edemediği bu. Kaf 16'da biz ona şah damarından daha yakınız. Allah Teala kalbimizin bir ayna olduğunu, Allah'ın her zaman o aynada görülebileceğini ifade ediyor. İşte yerime göğme sığmadım, mümin kulumun kalbine sığdım. Yerde gökte değilim. Yeri göğü 6 günde yaratan Allah Teala arşa istiva ediyor. Ama kalp aynasında arşta olan Allah'ın zatı görülebilir. Bu rüyetullahı ifade ediyor. Allah tesimürdü olan zatına davet ediyor. Tesimürdü Allah'ın zatıdır. Allah'ın ilmi ve rahmeti elbette Allah Teala'nın uzantısıdır ama zatıyla arştadır. İlim ve rahmetiyle her şeyi kuşatmıştır. Fatiha ma salavat.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk konferanslarının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Size ruh verenler gelecek, onları arayıp bulun konulu konferansımıza. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz'in hadisidir bu. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz size ruhu verenler gelecek. Her devirde Allah Teala devrin imamının ruhunu 12 tane insanla tabi olanların başlarının üzerine gönderiyor. Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesinde Allah Teala bu konuyu şöyle ifade ediyor. Refi'i derecatun zul arşi yulqi'i ruha min emri ala men yaşa min ibadi. Dereceleri yükselten arşın sahibi olan Allah dilediği kulların üzerine emrinden bir ruh gönderir. Bu ruh devrin imamının ruhudur. İnsanla Allah arasındaki ilişkide Allah Teala'nın insanların işini görmeleri için seçtiği kullar var. Onlar azaptan kurtulanlardır. Evet, her devirde ya insanlar nübüvvetle veya kutbu velayetle hidayete ererler. Dinimizin iki kaynağından bir tanesi Allah'ın kitabı Kur'an. Kur'an-ı Kerim hedefi hidayettir. Hidayetin hedefi de mutluluktur ki Allah Teala bütün insanları iki can saadetine ulaşsın diye yaratmıştır. Ve insanlar İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin de ifade buyurduğu gibi iki yolla hidayete ererler. Kutbu nübüvvet ve kutbu velayet. Kutbu nübüvvetle hidayete erenler başların üzerinde asaleten devrin imamının ruhu vardır. Allah Teala Enbiya suresinin 73. ayet-i kerimesinde ve cealnahum eymeten yehtune bi emrina ve uhayna fil hayrati ve ikamis salati ve itaz zekati ve kanu lana abidin. Biz onların hepsini emrimize hidayete erdiren imamlar kıldık. Onlara hayırlar işlemeyi, namaz kılmayı, zekat vermeyi vahyettik. Onlar bize kul oldular. Onların hepsi Allah Teala'nın kendilerine şeriat kitabı verdiği, nübüvvetle vazifeli kıldığı bütün nebiler asaleten devrin imamlarıdır. Ve nebilerin yaşadığı dönemlerde insanlar kutbu nübüvvetle hidayete ererler. İnsanla Allah arasındaki ilişkide 7 tane hedef emir var. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah-u Teala'nın tayin ettiği mürşide tabi olmak, ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, irşat ve iradenin teslimi. Kur'an-ı Kerim mütevasına baktığımız zaman kökü şeriat,
gövdesi tarikat, meyvesi hakikat, dalları marifet, kurbiyet, ubudiyet ve kutbiyet olarak ifade edilebilir ve her devirde mutlaka hidayete erdiren ya asaleten devrin imamı veya vekaleten devrin imamı vardır. Allah Teala her devirdeki devrin imamıyla ya insanlar hidayete ererler, iki cihan saadetinin sahibi olurlar veya hidayet kendilerine tebliğ ettiği an kulak asmazlar, hidayetçinin tebliğine, davetine icabet etmezler ve başlangıç noktasını zaten herkes delalette, delalet onların üzerine hak olur. İşte size ruh verenler gelecek, onları arayın bulun hitabı aslında delalette olan insanlardır. Taha suresinin 123. ayet-i kerimesinde قَالَ اَبِتَا جَمِيعًا بَعْدُكُمْ لِبَعْدٍ عَدُوٌ. Hepiniz siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Benden size hidayetim gelecek. Kim hidayetime tabi olursa. İşte en üst noktada hidayet devrin imamıyla gerçekleştirilir. Her devirde devrin imamı, her devirde Allah-u Teala'nın o kavmin ana lisanıyla hidayeti tebliğ edecek olan kavim resulleri, onları kavimlere de temsil edecek olan maruf emreden, münkerden nehyeden veli mürşitler ve vekil mürşitler vasıtasıyla insanlara tebliğ edilir. Yani insanlar Allah'a davet edilirler. İşte insanla Allah arasındaki ilişkide davete icabet edenler, kısacası ruhunu Allah'a ulaştıran, ermiş evliya olan zahitler, muhsinler, ulul elbab, muhlisler, salihler, mürşitler ve kavim resulleri olarak karşımıza çıkıyor. Devrin imamları Allah-u Teala'nın kendisine şeriat kitabı verdiği nebi ise, peygamberse o asaleten devrin imamıdır. Ama devrin imamlarının asaleten devrin imamı olmadığı, nebilerin olmadığı dönemlerde Allah Teala kavim resulleri arasında seçtiği vekaleten devrin imamıyla insanların Allah'a ulaştırılması, hidayete erdirilmesi söz konusu. Yani ruh verenler Allah Teala'nın daveti kabul eden, başlarının üzerine devrin imamın ruhunu gönderdiği kişiler, bu ruh ya asaleten devrin imamının ruhu bir peygamberin ruhudur veya onun olmadığı dönemlerde kavim resulleri arasından seçilen vekaleten devrin imamının ruhudur. Secde suresinin 24. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala vekaleten devrin imamlarından bahsediyor. İnsanlar Allah'ın katında iki grup olarak mütalaa edilirler. Delalette olan insanlar ve delaletten kurtulan insanlar. Başlangıç noktasında herkes negatif özelliklerin sahibi, ayetlerden gafil, hüsranda, cehennemlik,
helakte, şirkte, küfürde, delalette, şeytanın kulu dostu, gay yolunda, birbirinin düşmanı, fıskta, isyanda, fitnede, tüm bu negatif özellikler herkeste var. Ama bu 19 negatif özelliğin sahibi olan insanlar Allah'ın katından hidayetçiler gönderiliyor. Daha 123'e göre. Hidayetçilerin Allah'a daveti söz konusu. 7 safa davet söz konusu. Allah-u Teala'nın irşatla, mürşitle vazifeli kıldığı herkes insanları Allah'a davet eder. Bu Allah'a davet edenlerin başında elbette devrin imamları geliyor. İşte bu devrin imamları ve onun etrafındaki sahabe veli mürşitler Yusuf 108'de ben ve bana tabi olanlar Allah'ın zatını görerek Allah'a davet ettiğimiz sırat-ı müstakim yolu işte bu bizim yolumuzdur. Bu Allah-u Teala'nın en üst noktada devrin imamı, kavim resulleri, veli mürşitler, vekil mürşitlerin hepsi Allah'a davet ederler. Yunus 25'te Allah teslim ile olan zatına davet eder. Nahl 125'te ise hikmetle Allah'ın yoluna davet et ki hikmetle davet etmek Kur'an ayetleriyle davet etmektir. Ve Hac 67'de sen Rabbine davet et. Kasas 87'de sen Rabbine davet. Fusilet 33'te Allah'a davet eden ıslah-ı nefs yapan ben teslim olanlardanım diyenden daha güzel sözü kim vardır? Görüyorsunuz ki Allah'a giden yolun başında Allah'ın zatına davet vardır. Ve bu davet negatif özelliklerinin sahibi olan delalette olan insanlara yapılıyor. Daveti kabul edenler hidayet üzere olanlardır. Daveti kabul etmeyenler ölüme kadar üzerlerine delalet hak olanlardır. Allah-u Teala en şerefli varlık olan insanı üç vücut ve serbest irade ile yaratmıştır. Hicr 26'da fizik bedenimiz, Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde nefsimiz ve her insan anne karnından fizik vücut ve nefsle delalet standardında dünyaya geliyor. Allah-u Teala doğar doğmaz zatından secde 9'a göre ruh üfürüyor ve böylece kişi 3 vücut serbest irade aklın standardı içinde hayata devam ediyor, hayata başlıyor. Şeytan denilen insanların baş düşmanı da nefsimizin 19 afetine %100 tesir ediyor.

Hidayet dünya hayatını yaşarken ölmeden evvel insan ruhunun Allah'ın zatına ulaşması, Allah'ın zatında yok olması, teslim olmasıdır. Bu ruhun hidayetidir. Ruh Allah'ın bizdeki emanetidir. Ahzab suresinin 72. ayet-i kerimesinde İnne aretne emanete ala semavati vel ardi vel cibali ve ebeyna en yahmilna ve eşfekna minha ve hamelel insan innehu kâne zelûmen cehûlâ. Emaneti göklere, arza ve dağlara arz ettik. Teklif ettik. Onu yüklenmekten çekindiler. İnsan yüklendi çünkü insan zalim ve cahildir. İşte emanet Allah'ın zatından üfürülen ruh. Bu ruhu yüklenen, bu emaneti yüklenen fizik vücut ve nefstir. Ve ruhumuzun emanet olan ruhumuzun sahibine iade edilmesi, teslim edilmesi Kur'an-ı Kerim'de emrediliyor. Bu tebliğ kendilerine yapıldığı zaman kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse o kişinin ruhu seyri sülükle 7 tane gök katı aşarak 7. gök katında 7 alimi geçtikten sonra yoklukta Allah'ın zatına ulaşır ve ermiş evliyadan olur. Allah'ın zatına ulaşması ruhun Allah'ın zatına yok olarak Allah'ın zatına teslim olması İslam'ın birinci safhası olan ruhun Allah'a teslimi gerçekleşir. Başlangıç noktasını söylemiştim. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin 19 tane negatif özelliği söz konusu. Ama tebliğin kendisine ulaşmadığı, Allah'a davetin kendisine ulaşmadığı hiçbir insan yoktur. İşte İsra 71'de Allah Teala şöyle buyuruyor. O gün bütün insanları Allah'ın tayin ettiği imamlarıyla çağırırız. O zaman kitabı sağdan verilen kimseler böylece kitaplarını okurlar. Onlara zerre kadar zulmedilmez, haksızlığa uğratılmaz. Evet. O gün diyor bütün insanlar küllü inasın bir imamiyim. Öyleyse herkes imamlarıyla çağrıldığına göre tebliğ hayattayken, dünya hayatını yaşarken herkese ulaşmıştır. Hadis-i şerifte bu ayetler ötesi hadis-i şerifte Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz herkes kendi zamanlarının imamıyla Rablerinin kitabı peygamberlerin sünnetiyle çağrılacaktır. Hidayet ve delalet dediğimiz zaman konu başından itibaren ikiye ayrılıyor. Hidayete adım atmak, delaletten kurtulmak anlamına geliyor. Herkes doğduğunda itibaren delalettedir. 19 negatif özellikten bir tanesi de delalettir. Allah Teala herkesi delalette olarak bu dünya üzerinde yaşatıyor ve kendi iradesiyle delaletten kurtulmayı dilemedikçe o kişi ebediyen delalette kalmaya mahkumdur. Hidayet nedir? 3 ayet-i kerime bunun manasını açıklıyor. Alimen 73 Kul innel huda hudallah hidayet Allah'a ulaşmaktır. Alimen 120 Kul innel hudallah ve huda Allah'a ulaşmak var ya işte o hidayettir. Ve 3. ayet Kehf suresinin 17. ayet-i kerimesinde Men yahdillahu fehuvel muhted. Allah kimi kendisine ulaştırsa o hidayete erer. Ve men yuddil. Allah kimi delalete bırakırsa felen tecide lehu veliyen mürşide.
Kimi delalete bırakırsa onun için bir veli mürşid yoktur. Allah kimi kendi zatına ulaşırsa o zaman o kişi hidayete erer. Kimi de delalete bırakmışsa o kişi için bir veli mürşid bulunmaz. Veli olan evliyadan bir mürşid bulunmaz. Cin suresinin 14. ayet-i kerimesinde ise وَاَنَّ مِنَ الْمُسْلِمِنَ وَاَنَ الْقَاسِتُونَ bizden teslim olanlar da var, bizden kalbi kasiyet bağlayanlar da var. Teslim olanlar, irşadı, mürşidi arayanlardır. Kimdir mürşidini arayacak olan? İnsanla Allah arasındaki ilişkiye baktığımız zaman Allah Teala birinci basamağın, 28 basamağın, İslam merdivenin birinci basamağında herkes olayları yaşar, olayları değerlendirir. Bu ikinci basamakta olayları değerlendiren insanlardan bir kısmını Allah seçiyor, diğerlerini seçmiyor. Seçilmeyen insanlar uzak delalette olan insanlardır. Yakın delalette olanların hepsi seçiliyor. Uzak delalette olanlar kendileri ulaşmayı dilemeyen başkasının dilemesine mani olan insanlar. Bu insanlar, uzak delalette olan insanlar, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de hidayet insan ruhunun dünya hayatında Allah'a ulaşması olarak açıklamasına rağmen bu insanlar uzak delalette olan insanlar, insan ruhu insana hayat verir, ruh vücuttan çıkınca kişi ölür. Ancak ölümle insan ruhu Allah'a ulaşır, dünya hayatında ruhun Allah'a ulaşması yoktur diyerek Allah'ın yoluna ki insanların girmesine engel oluyorlar. Ve Allah Teala onların uzak delalette olduğunu buyuruyor. Kişi üçüncü basamakta olayları yaşar. Başlarına musibet gelen kişiler o gelen musibetlerden ders alırlarsa o zaman bir taraftan musibet, musibetlerle imtihan olmak, öbür taraftan Allah'ın zatına davet, kendisine tebliğ ulaşması, bunları değerlendiren kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, o zaman bu dilekle o kişi hidayete adım atar, dördüncü basamakta Allah Rahim esmasıyla tecelli eder ve beşinci basamakta o kişi Allah'ın yeryüzündeki temsilcisini mürşidi mürşid olarak görmeye başlar. Rahim esmasının tecellisiyle Allah-u Teala kulaklarındaki vakrayı alır. Allah'ın ayetlerinin manasına varır o kişi. Kalbindeki ekineti alır, fıkıh hasasını açar, ifatı koyar. O kişi ayetleri kalbine indirir, kendisine mal eder. Nitekim Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz sualinde fakir kimdir? Kalbinde Allah'ın ayetleri bulunmayandır. Kimin kalbinde Allah'ın ayetleri bulunmaz? Allah'a ulaşmayı dilemeyenin. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onlar ayetlerden gafildirler. Ama kişi Allah'a ulaşmayı diler de Allah Teala Rahim esması ile üzerine tecelli ederse o zaman kulaklardaki işitmeye mani olan engeli vakrayı alır. Kalbindeki ekineti almak suretiyle o kişi Allah'ın ayetlerini kalbine indirir, ona iman eder. Hac suresinin 54. ayet-i kerimesinde Allah Teala وَلِيَعْلَمَ الَّذ۪ينَ اُوتُ الْعِلْمَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ kendilerine ilim verilenlerin irşat makamının veli Resul ve Nebi Resul'ün söylediklerinin Rabbinden bir hak olduğunu bilmeleri ve ona iman etmeleri, onların kalplerinin onu Allah'a idrak etmesi içindir. Yani veli Resul, Nebi Resul'ün söylediklerinin haktan inen sözler olduğunu bilmeleri için. Mürşid kimdir? Mürşid, Allah'a davet eden kişidir. Mürşid, Allah'ın sözlerini insanlara söyleyen kişidir. O zaman o kişi ameni olur.
Ama Allah Teala ameni olan kişiyi de o halde bırakmaz. Kalbine hidayet de ulaşır. Tekabül 11, Kaf 33 o kalbi kendisine çevirir. Ve Enam suresinin 125. ayet-i kerimesinde o kişinin göğsünden kalbine nöronlar açar. Böylece o kişi Allah'ın ismini tekrar etmeye başladığı an bir çift nur o kişinin göğsüne açılan yolu takip ederek kalbine rahmet sızar. İşte bu kalbine ulaşan rahmet sızıntısıyla o kişi huşu sahibi olur. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimizin ümmetimden ilk kaldırılacak şey emanet ve huşudur. Ne demiştik? Emanet ruhtur. Ümmetinden emanetin kaldırılması bu uzak delalette olanların insanların Allah'ın yoluna girmesine mani olmaları sebebiyledir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de 73 ayet-i kerimede 19 fiiller ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını açıklamasına rağmen kitabı bilmeyen 19 tane zanna tabi olanlar Bakara 78'e göre ve minhum ümmine la ya'lemun el kitabe illa mani. Onlar kitabı bilmezler. Sadece emaniyi bilirler. Öyleyse bu insanlar 19 fiille 73 ayet-i kerimede insan ruhunun hayatta Allah'a ulaşmasını bilmiyorlar. Bilmiyorlar neyi biliyorlar? Zannı biliyorlar. İnsanların zannı ne? İşte bu kendileri ulaşmayı dilemeyen başkasının dilemesine mani olanlar diyorlar ki insan ruhu insana hayat verir. Ruh vücuttan çıkınca kişi ölür. Ancak ölümle insan ruhu Allah'a ulaşır. Dünya hayatında ruhun Allah'a ulaşması yok. Kişi dünya hayatında Allah'a ulaşmayı dilemezse o zaman delalet üzerine hak olur. Başkasının dilemesine mani olursa o zaman uzak delalet standartlarında değerlendirir ve Allah'ın düşmanı olur. O halde kalbine rahmet sızan kişi, huşu sahibi olan kişi ne yapar? Mutlak surette mürşidini arar. Mürşidin tayini Allah'a aittir. Allah Teala o kişinin gözlerinden perde icab etme süreyi basar asensin gülşatlar perdeyi almak suretiyle mürşidi mürşid olarak o kişi algılar. İşte huşu sahibi olan kişi Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece hacet namazı kılarsa Allah ona mutlaka mürşidini gösterir. Nitekim Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz benden sonra nübüvvet yoktur, mübeşirat vardır. Sahabe sual soruyor. Ey Allah'ın Resulü mübeşirat nedir? Allah Resulü mübeşirat salih rüyadır. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz üç çeşit rüyadan bahsediyor. Şeytanın korkutması rüya, nefsin hadisatı rüya, Allah'ın müjdesi olan rüya. Allah'ın müjdesi olan rüya mübeşirattır. Allah'ın müjdesi olan rüyalar ki bunlar kimlerdir? Allah-u Teala'nın peygamberleri salih rüya mübeşirattır. İşte rüya ile ilgili Kur'an ayetlerine baktığımız zaman bunların başında Hazreti İbrahim

ulaşmayı diledikten sonra huşu sahibi olan kişinin Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece hacet namazını mürşidini Allah'tan sorması, Allah'ın kendisine mürşid göstermesi salih rüyadır. Allah Teala mürşidi Allah tayin eder ve mürşide tabi olmayı Allah Teala farz kılmış. Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde ya eyyühellezine amittakullah ve ebtegu ileyhi vesilete. Allah'a karşı takva sahibi olun ve sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin. Yetmez. Ali İmran suresinin 112. ayet-i kerimesinde Dürübet aleyhim zilletu eyne masiku fe hablin min Allah ve hablin min ennas ayet-i kerimesinde insanların üzerine nerede olursa olsun zillet damgası vuruldu. Ancak Allah'ın ipine sirat-ı müstakime ve insanlardan bir ipe Allah'a ulaştıracak olan mürşide tutunanlar hariç. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi Allah'ın ipine sımsıkı sarılmıştır, sirat-ı müstakime adım atmıştır. Ama kim 12 tane insanla Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide tabi olursa o da insanlardan bir ipe tutunmuştur. Ve insanlardan bir ipe tutunan mürşidine tabi olur ki Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesinde فَاَمَنْ لَز۪ينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَاَحْتَسَمُوا بِهِ Allah'a aminun ve Allah'a sarılmayı, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah-u Teala kendisinden bir fazıl ve rahmetin içine koyacak ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştıracak. İşte bu Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakim Allah'ın ipi. Ve Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesinde Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz ve sahabe şöyle buyuruyor. Ayet-i kerime Yusuf 108. Kul hazi sebili ed'u ilallahi ala basiretin ene ve men ettebani. İşte bu ben ve bana tabi olanların Allah'ın zatını görerek Allah'a davet ettiğimiz sırat-ı müstakim yolu işte o bizim yolumuzdur. Benim ve bana tabi olanların basiret üzere kalp gözüyle görerek Allah'a davet ettiğimiz yol bizim yolumuz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Miraç'ta çıktığı yol gene sırat-ı müstakim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadis-i şerifinde kim bir hidayetçiye devrin imamına tabi olmadığı cihetle itaatsiz biatsız ölürse cahiliye üzere ölür. Kim de bunu kabul ettikten sonra çıkarır atarsa biatını yanında kurtarıcı bir delil olmaksızın Allah'a kavuşur. Bu kavuşma şirkli bir kavuşmadır. Cehennemi hak eder. Hadis-i şerifte şirksiz Allah'a kavuşana cennet vacip olur. Şirkli Allah'a ulaşana cehennem. Yine Nebiyullah Sultanı Peygamber Efendimiz başka bir hadisinde bir imama biat edip de ona elinin safkasını ve kalbinin semeresini veren, samimi olarak biat eden kişi gücü yettiğince ona itaat etsin. Öyleyse her devirde devrin imamına itaat asıldır. Devrin imamına itaat Allah'a itaattir. Nisa suresinin 80. ayet-i kerimesinde men yut'ur rasule fakat atallah. Resul'e itaat Allah'a itaattir. Kim hidayettedir? Kim delalettedir? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu açıkça ifade etmiş. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler gay yolunda onlar için bir mürşid, bir hidayetçi yok. 10 tane ayet-i kerime mürşidine ulaşamayan kişinin delalette olduğunu buyuruyor. Evet, 10 tane ayet-i kerime Al-İmran 164, Arap 186, Nahl 36, Kehf 17, Taha 123, Kasas 50, Zümer 23, Câsiye 23, Akâf 32 ve Cuma 2 mürşidine tabi olmayanın delalette olduğu buyuruluyor. Mürşidine tabi olmayan 10 ayet gelince delalette. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için dilemeyenler hidayetçi talep etmiyorlar ve onlar kendi zanlarına tabi oluyorlar. Nebila Sultanı

Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bugüne kadar gelmiş geçmiş ve gelecek bütün insanların en üstünüdür. Allah Teala Peygamber Efendimiz'e ne buyuruyor? Sen de kimseyi hidayete erdiremezsin diyor. Çünkü Kasas suresinin 56. ayet-i kerimesinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem amcasına tebliğ ediyor. Ama amcası Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Dilemediği için de delalet hak oluyor. Peygamberler de insanları hidayete erdiremez diyorlar. Halbuki söz konusu olan hidayete vesile olmaktır. Nebire Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa Sen bütün sahabenin nefsini tezkiye etmiştir. Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde Allah Teala Peygamber Efendimizin 5 görevini açıklıyor. O size ayetleri tilavet ediyor. O sizin nefsinizi tezkiye ediyor. O size kitabı öğretiyor. O size hikmeti öğretiyor. Öyleyse Allah Resulü sahabeye sizin nefsinizi Allah Resulü tezkiye etsin diyor. Tezkiye etmiş mi? Evet. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sahabeden kendisine tabi olanların hepsinin nefsini tezkiye etmiş. Nefsini tezkiye etmek isteyenler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Bu sebeple mürşitlerine kainattaki en büyük mürşid olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e tabi olanlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 7 tane ayet-i kerimede kesinlikle mürşide tabiyeti açıklıyor. 7 tane hadiste. 7 ayeti evvela söyleyelim. Mürşide tabi olmanın 7 tane ayet-i kerimesi. Allah Teala İn kuntum tuhibbun Allah'a Allah'ı seviyorsanız mürşide tabiyette evvelki sıraytımızda Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun. Âlimler 164'te Allah müminlerin üzerine bir nimet olmak üzere kendilerinden bir Resul bahsetti. Meryem 43, Hazreti İbrahim Aleyhisselam babasına çağrıdan gel bana tabi ol ki senin sırat-ı seviye ulaştırayım. Yasin 21, sizden ücret istemeyen mürşitlere tabi olun. Mümin 38, ey kavmin bana tabi olun ki sizi irşat yoluna ulaştırayım. Zuruf 61, bana tabi ol işte bu sırat-ı müstakimdir. Ve Cuma 2 öyle. Yani 7 tane ayet-i kerime mürşide tabiyeti Allah-u Teala farz kılıyor. Ve marufla emreden, münkerden nehyeden Allah'ın irşat da vazifeli kıldığı kişiler de 7 ayet-i kerimede anlatılıyor. Kimdir marufla emreden, münkerden nehyedenler? Allah-u Teala'nın irşada memur ve mezun kıldığı kişilerdir. Alimran 104, Alimran 110, Alimran 114, Tövbe 71, Tövbe 112, Haç 41 ve Lokman 17. Bu ayetlerin hepsinde Allah'ın irşada memur ve mezun kıldığı mürşitleri Allah-u Teala açıklıyor. Allah'ın peygamberleri, resulleri, peygamber olmayan resulleri, mürşitler hepsi nefsleri tezkiye etmekle vazifelidir. Aslında nefsi tezkiye eden Allah'tır. Ama onları vazifeli kılar. Onları vasıta kılar. Onlar vesile olurlar. Onlar olmazsa irşadı bulmaz. Çünkü bir insan mürşidine ulaşmazsa kalbinin mührü açılmaz. İçine iman yazılmaz. Kişinin nefs tezkiyesi yapması imkansızdır. Nefs tezkiyesine başlayabilmek bir başka açıdan kişinin hidayete ermesi mürşidine ulaşmasa mümkün değildir. Mürşidine ulaşamazsa ruhu asla vücudu terk edip Allah'a doğru yola çıkamaz. Yola çıkması için Allah'ın tayin ettiği mürşidi kişinin görmesi lazım. Rüyasında ona ulaşıp önünde diz çökmesi ve tövbe etmesi lazım. La ilahe illallah Muhammed Resulullah demesi lazım. El öpmesi lazım. Allah'ın ceryanın mürşitten o kişiye geçmesi gerekir.
Kişinin ruhu sadece o dergaha gidebilir, başka bir dergahta onun yeri yoktur. Ama günümüze bakıyoruz, konumuza ilgili din adamları tamamen Kur'an'a aykırı zanlarda bulunuyorlar. Kur'an mürşit farzdır diyor. Kur'an Allah'a ulaşmayı dilemek farzdır diyor. İşte Kur'an ayetleri, 7 ayette Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onlar delalette kalır, onlar için mürşit yoktur. Kur'an demek Allah demiş oluyor yani. Evet, Kur'an diyor. Allah diyor ki 7 ayet-i kerimede ulaşmayı dilemeyenler delalette kalır. Ve Allah diyor delalette olanlar için bir mürşit yok 10 ayet gereğince. Ama yine aynı Kur'an 7 ayette Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar hidayet üzere olur ve Allah Teala onlar için mürşit olduğunu, mürşide tabi olmanın farz olduğunu buyuruyor. Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yine Kur'an'ı açıklayan Allah Resulü 7 hadiste Allah'a ulaşmayı dilemeyi açıklıyor. İşte 7 hadis. Yine Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 7 tane hadiste mürşide tabiyeti açıklıyor. Hem Kur'an farz kılıyor Allah'a ulaşmayı dilemeyi, ama bizim zanlarına tabi olanlar, kitabı bilmeyenler, onlar ruh insana hayat verir, ruh vücuttan çıkınca kişi ancak ölümle insan ruhuna ulaşır diyor. Kur'an Allah Teala mürşide tabiyeti farz kılıyor, ama zanlara tabi olanlar, zancılar, ki Allah Resulü zandan sakının, zan sözlerin en yalanıdır, zancılardan önce ilim öğrenin. Zanlarına tabi olanlar, hayır, kullarla arasına kimse giremez, mürşide tabiye şirktir diyor. İşte günümüz gereken dil tatbikatı insanların zanlarından oluşan, Kur'an'dan uzak, tamamen hürafelerle bir din yaşantısı söz konusu. İnsana hayat veren ruhtur. Veren nedir deniyor insanlara? İnsana hayat veren ruh mudur? Evet diyorlar. Tarikata bağlanmak, cennete girmek için tarikata girmek farz mıdır? Değildir. Müslüman ilmihal ve ahlak kitaplarındaki bilgileri uygularsa cennet ehli olur diyorlar. Allah ile kul arasında kimse giremez, bir din adamına soruyorlar. Mürşide tabi olmak gerekli midir? Allah ile kul arasında kimse giremez. Allah insana şah damarından daha yakındır. Tamamen zanlardan oluşan insanların bidatlerle bir din yaşantısı söz konusu. Ve böyle olunca da delalette kalıyorlar. Delalette olan 7 grup ayet gereğince gideceği yer cehennem. Bir kısım Allah tarafından seçilmeyenler de kendileri ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar. Bunlar da gay yolu üzerinde insanları tamamen şeytana bağlayarak cehenneme doğru götürüyorlar. Söylemiştik, mürşidine tabi olmayanlar 10 ayet gelince delalettedir. Ve gidecekleri yer cehennem. Ama Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar sebir-i reşat üzerindedirler. Onlar için 7 ayet-i kerimede mürşit farz. Maruf emrine münkerden nehyedenler, yine 7 ayet-i kerimede Allah-u Teala açıklıyor. Her zaman diliminde mutlaka kavim resulleri, veli mürşitler vardır. Her devirde devrin imamı Allah'ı temsil ediyor. O devrin imamını temsil eden kavim resulleri var. O kavim resulleri temsil eden veli mürşitler var. Ve vekil mürşitler silsile-i meratiple hep insanlara tebliğ yapılıyor, Allah'a davet ediliyor. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz Hazreti Şerif'inde ümmetim içinde her zaman bir adil imam var olacaktır. Hakimlerin tarifini, batıl ehlinin biadetlerini, cehillerin yorumundan dinini uzaklaştırıp yok etsin diye Allah vazifeli kılmıştır. Kur'an-ı Kerim'de geçen mürşitlerin 19 tane ayrı ismi söz konusu. Ve bu 19 isimle Kur'an'da belirtilen mürşitlerden birisine ulaşmak ancak hacet namazıyla mürşidin Allah'tan sorulmasıyla mümkündür.
Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece kim hacet namazını mürşidini Allah'tan sorarsa arza, hacet namazını mürşidini Allah'tan istenmesi, o ayetlere bakalım inşallah. 7 ayet-i kerimede istihane. Evet. Hacet namazını mürşidin kat doktorunun Allah'tan istenmesi. Fatiha 5, Bakara 45, 46, Nisa 75, Maide 35, Maide 90, Nahl suresinin 9. ayet-i kerimesi mutlak surette mürşide tabiyeti açıklıyor bizlere. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadis-i şerifinde ey insanlar hepiniz zelalettesiniz, hidayete erdirdiklerim müstesna, dilen ki sizi hidayete erdireyim. Ve Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz Akabe'de biat olayını, Resulullah'a biat olayını gerçekleştirdiklerinde Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz Hazreti Osman'ın durumuna bakması için Mekke'ye elçi olarak gönderdi. Daha sonra Hazreti Osman dönmeden oradakiler için biat emri gelir ve herkes Peygamber Efendimiz'e biat ederler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu da Osman'ın biatı diyerek sağ elini sol elinin üzerine koyarak kendi elini sağ kendisi öper. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Hüdeybiye ağaç altında biat edenler hiç kimse ateşe girmeyecektir. Başka bir hadisinde kim bana itaat ederse muhakkak ki Allah'a itaat etmiştir. Kim bana isyan ederse Allah'a isyan etmiştir. Her kim imama, kamil, mürşide veya devrin imamına itaat ederse muhakkak ki bana itaat etmiş. Her kim imama isyan ederse o da bana isyan etmiştir. Öyleyse bir kere daha söyleyelim. 7 hadis-i şerifte Allah-u Teala Allah'ın Resulü mürşide tabiyeti açıklıyor. Ve mürşide tabi olmadan hiç kimsenin nefsini tezkiye edemeyeceğini açıkça ayetlerde Allah-u Teala buyuruyor. O halde size ruh verenler gelecek. Onları arayın, bulun. Bu ruh verenler her devirde Allah tarafından devrin imamının ruhu insanların başlarının üzerine gönderiliyor. Ama onları, o ruhu arayıp bulanlar, onlar da Allah'a ulaşmayı dileyen, Allah'ın davetini kabul eden 12 tane insanla hacet namazını, mürşidini Allah'tan soran, Allah'ın kendisine mürşid gösterdiği kişilerdir. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet mutluluğuna hem de dünya mutluluğuna ulaştırmasını Yüce Rabbimizden Efendimizin nimetiyle dileyerek size ruh verenler gelecek, onları arayıp bulun konulu konferansımızın sunuş konuşmasını burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Eğer siz de Allah'ın davetine icabet etmiş, kalben ulaşmayı dileyen, hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dileyen birisiyseniz ve siz de ruhunuzun vücudunuzdan ayrılarak sırat-ı müstakim üzerinden Rabbinize ulaşmasını ermiş evliya olmak istiyorsanız, Allah'ın bir sevgili dostu olmak, iki cihan saadetinin sahibi olmak istiyorsanız, hazırsanız söyleyeceğim kelimeleri arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek Allah'tan kendisine kitap, sancakta nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekiline, vekilin emirlerine itaat edeceğimize yemin ederek ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah, Muhammedin Resulullah ve Nebiyullah. Tövbeniz tamamlandı. Allah'a eylesin, mübarek olsun. Konferansımız sizden gelen suallerle devam ediyor. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam. Toplum olarak insana hayat veren ruhtur diye biliniyor. Bizlere ruh vermeye gelenler manevi açıdan bize hayat veriyorlar diyebilir miyiz? Bu konuda ne buyurursunuz? Evet. Gerçekten de 7 sabah davette baktığımız zaman 1. sabah davette Enfal suresinin 24. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine amenu istecibu lillahi rasulü izâ da'akum limâ yuhyikum. Ey amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah ve Resulü sizi size hayat verecek şeylere davet ettiği zaman davete icabet edin ki Allah kişiyle kalbi arasına giriyor. O zaman bu açıdan başlangıç noktasında insanlar 19 negatif özelliğin sahibi, sağır, dilsiz ve kör ölüdürler.
19 tane negatif özelliğe bakacak olursak, onlar sağır dilsiz ve ölüdürler. İşte bu ölü olan insanlar daveti kabul etmeleri halinde onlar ne yapıyor? Onlar Allah'a ulaşmayı diliyorlar ve ölüyken diriliyorlar. O açıdan bakıldığı zaman evet, bunu söyleyebiliriz. 19 açıdan bakın, sağır dilsiz ve kör ölüdürler. İşte Allah Teala bu ölü insanları Allah'a davet ediyor. Daveti kabul edenler ölüyken diriliyorlar. O zaman Enfal suresi 24. ayet-i kerimesi böyle ve yine kardeşimizin suali toplumla insana hayat veren ruhtur diye biliniyor. Bizlere ruh vermeyen gelenler manevi açıdan bize hayat veriyorlar diyebilir miyiz? Evet, diyebiliriz. Azerbaycan'dan bir kardeşim muhterem hocam, gök katlarına göre zikrin çekilmesini açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, kalpte 15 bin zikir, ruhta 2 bin zikir daha, 17 bin zikir. Hafi sırda 2 bin zikir daha, 19 bin zikir. Hafi da 2 bin zikir daha, 21 bin zikir. Afada 23 bin zikir ve letaif-i nefste 25 bin zikir, letaif-i ruhta 33 bin zikir çekiliyor. 7 tane vücudun 7 noktası söz konusu. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan bir kardeşim muhterem hocam, birinci suali, bazen virt ortasında sıkıntılar gelebiliyor. Bunun sebebi nedir? Açıklar mısınız? Düşünceleriniz zikirden sapıyor. Allah'ı düşünerek zikrederseniz o zaman bu mutluluğu hep yaşarsınız. Allah razı olsun. İkinci suali, gün içinde yaptığımız hatalar zikrimize ve günlük ibadetlerimize negatif tesir yapabilir mi? Tabii ki derecat kaybedersiniz. Zikirden de alıkoyar mı? Elbette. Düşünceniz baş yaya kaydarsa tabii. Sosyal medyadan bir kardeşim muhterem hocam, insanlardan önce başka canlılar yaratıldı. İnsanlar sonradan mı oluştu? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Enbiya suresinin 30. ayet-i kerimesinde "Evelem yerlezine keberu enne semavate vel arde kânet aratkân." فَتَقْنَهُنَّ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلِّ شَيْءٍ حَيٍّ. İnkar eden kafirler semanın ve arzın bitişik olduğunu görmediler. Tek bir noktaydı. Büyük patlamayla Allah Teala o tek noktadan bütün kainatı oluşturacak olan enerji partiküllerini yarattı. Sonra enerji maddeye dönüştürdü ve Allah Teala bu ayette diyor ki her canlı şeyi sudan yarattık. Suda başlayan tek hücreli bir amip, bu hücrelerin bir araya gelmesiyle çeşitli canlı türleri, en sonunda maymunlarla noktalanan bir yaratılı zinciri. Günümüzde genetik mühendislik ileri safhada gelişmiş durumda. Maymunlar üzerinde yapılan incelemede 19 çift, 21 çift, 23 çift, 25 çift, 27 çift, 29 çift, 31 çift ve 33 çifte kadar maymun türleri var. Eğer Darwin'in söylediği doğru olsaydı insan maymundan türemesi 35 çift kromozomun sahibi olması gerekir. Hayır ki, yapılan bütün incelemeler insan 23 çift kromozomun sahibi. Yetmez. Ayaklar el hüviyetinde. Hiçbir topuk olayı yok. Yetmez. İnsan beyni maymun beyninin 5 katı kadar. Bu açılardan hiçbir zaman insan bir maymunun devamı değildir. Sosyal medyadan başka bir kardeşim, hayat sadece sevgiden oluşsaydı Peygamber Efendimiz kafirlerle karşı savaşa çıkar mıydı? Kin ve nefret duyguları da Allah içindir diyebilir miyiz? Hayır sevgili kardeşlerim. Allah Teala en çok insanı seviyor ve insanları seviyor. Her şeyi severek yaratmıştır. En üstünde yarattığı varlık da insandır. İnsanları da severek yaratmıştır ve Allah insanı çok seviyor, mutlu olmasını istiyor. Bizlerin de Allah'ı sevenlerini de
insanları sevmesi söz konusu. İşte etazimul emrillah, şefakatu halkillah, Allah'ın emrine itaat, Allah sevginin işaretidir, sembolüdür. Yani siz Allah'ı seviyorsanız ona itaat edersiniz. Din Allah'a itaatle başlar ve mahlukata şefkat, insanları sevmek. Allah'a itaat eden, Allah'ı sevenin insanı sevmemesi mümkün değil. Eğer ben Allah'ı seviyorum ama insanı sevmiyorum diyorsa o yalan söylüyor. Onun kalbinde Allah sevgisi yok. Allah Teala nasıl severek yaratmışsa bizim de sevmemizi istiyor ve sevgiyi daima öğrenen ve öğretenler olmayız. Bizden bunu istiyor. Sevgi mutluluğun anahtarıdır. Allah bütün insanların mutlu olmasını istiyorsa Allah herkesin sevmesini istiyor. Burada sevgiyi yayanların, sevgiyi kalplere taşıyanların, bu sevgiyi bilmeyen, nefret ve kin içerisinde olan insanların onlara karşı, savaşına karşı bir nefsi müdafaadır cihat. Yoksa kin ve nefret söz konusu değil. Azerbaycan'dan bir kardeşim muhterem hocam, 10 aydır tabiim, görevlerini yapıyorum. Kendimi sakin hissediyorum ama mutlu olduğumu hissetmiyorum. Bu durumda Allah'a ulaşmayı dilemiş oluyor muyum? Evet sevgili kardeşlerim, mutluluk sizin zannettiğiniz gibi zevkler şu bu değil. Mutluluk bir uyum halidir. Şimdi kardeşimiz diyor ki görevlerimi yapıyorum. Demek ki Allah'la kişi arasındaki durum, itaat olayı var. Kendisine verilen görevleri yerine getiriyor. Öte yandan çevresiyle de kavga halinde değil, sakin hissediyorum kendimi. O da var söz konusu. Zaten iş dünyasında da bu afetler faal halde değilse o zaman kişi mutludur, Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Mutluluk bir uyum halidir. Üç alemde kavganın bittiği, Allah'la ilişkilerde emir ve nehirler itaat, başka insanlarla ilişkilerde dostluk, sevgi, kardeşlik, el ele gönül gönül olmak, iş dünyamızda da nefsler ruh arasındaki kavganın tamamen sona ermesi. Başlangıçta tamamen insanlar bunun zıttı durumda. Ama kişi Kur'an'daki İslam'ı yaşayarak o üst seviyedeki mutluluğa ulaşabilir. Buradan bir kardeşim muhterem hocam, Nisa suresinin 78-79. Ayetlerinde hayrın Allah'tan, şerrin ise kendi nefsimizden olduğunu söylüyor Allah-u Teala ama bir yandan da ikisi de Allah'tandır diyor. Bu iki ayette ikisi de Allah'tandır demesinin sebebi nedir, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz Allah'ın tasarrufunda ve münafıklar kendilerine bir hayır ulaştığı zaman bu Allah'tandır. Kendisini üzecek bir durumla karşılaştığı zaman Peygamber Efendimiz'e bu sendendir diyorlar. Her ikisi de Allah'tandır diyor. Çünkü hayır Allah'tan, şer nefsimizden. Ama öte yandan Peygamber Efendimiz Allah'ın tasarrufunda olması hasebiyle o münafıkları üzen durum da eğer böyle de olsa o da yine Allah'tandır. Çünkü Peygamber Efendimiz Allah'ın tasarrufunda, aklıyla da Allah'a teslim. Öyleyse her ikisi de Allah'tandır demesi öyle. Yani birinci açıdan hayır Allah'tandır, tamam. İkinci açıdan her ikisi de Allah'tandır. Çünkü Peygamber Efendimiz'den münafıkları üzen bir durumla karşılaştığı zaman münafıklar bu sendendir diyorlar. Hayır de ki diyor, o da Allah'tandır. Çünkü Allah Resulü tasarrufta. وَمَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ. Bir hasenat ulaşırsa Allah'tan, bir seyyiat ulaşırsa senden. Ama münafıklara gelince o kendisini üzen durumu Allah Resulüne atfediyorlar. Hayır diyor. Allah, o da Allah'tan çünkü bizim tasarrufumuzda. Allah razı olsun. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir Haram Kur'an, Haram Mutluk konferansının birisinin daha sonuna geldik. Başka bir konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun.
Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. İnsanlar en çok neye önem veriyor? Tabii ki dünya hayatını yaşayan herkes başlangıç noktasında Allah'a açılan kapılar tamamen kapalı. Şeytana açılan, nefsin talepleri olan dünyaya açılan kapılar da tamamen açık. Öyle olunca insanlar genellikle nefsani hayatı birinci sıraya alıyorlar. Bir araştırma şirketinin verilerine bakarak 152 dilden 500 bin kişi üzerinde yapılan araştırmaya göre insanların en çok önem verdiği değerler aile, 2 ilişkiler, 3 maddiyat, 4 aidiyet, 5 kişisel gelişim. Bunlar hep dünya hayatını muhtevasına alıyor. Yani genelde başlangıç noktasında insanlar dünya hayatını öne alıyorlar. Dünya hayatına önem veriyorlar. Ve ne yazık ki onlar için birinci sırada dünya hayatı olması hasebiyle ahiret hayatı neredeyse inanç seviyesinde yok hükmünde. Dünya hayatıyla mutlu olmak mümkün mü? Hayır. Hayat kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala bize öğüt veriyor Yunus 7 ile. اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَانَا وَرَادِبُ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاتْمَهُنَّ بِهَا وَالَّذِ مَعَاتِنَا غَافِلُونَ. Bu ayette bize öğüt veren Rabbimiz bize ulaşmayı, hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemezler. Dünya hayatından razı olmuşlardır. Onunla doyum olmuşlar, ulaşmışlardır. Onlar ayetlerimizden gafildirler. Yani bizim onlara indirdiğimiz mutluluk reçetesini bilmiyorlar. Kur'an-ı Kerim'i bir eczane olarak düşünün. Her ayet raflardaki bir ilaç hükmündedir. İşte onlar ayetlerimizden gafildirler. Yani onları mutluluğa ulaştıracak, şifaya kavuşturacak olan reçeteyi bilmiyorlar. Neyi biliyorlar? Nefsin talepleri olan dünya hayatını biliyorlar. Öyle olunca da dünya hayatıyla hiç kimsenin mutlu olması mümkün değil. Mutluluk neyledir? Mutluluk ruhun talebi olan Allah'a ulaşmayı dilemektedir. Mutluluk Allah iledir. Öyleyse bu ayete göre kişi mutlu olmak istiyorsa dünya hayatını değil Allah'a ulaşmayı dileyerek, hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyerek Allah'tan talepte bulunması lazım. Talebin de kalbi olması lazım. Dilden yapılan talepler inanç seviyesindedir. Ama dilin kalbe inmesi kişiyi iman sahibi kılar. Öyleyse kim kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala bütün insanların kalplerindekini görüyor, biliyor ve işitiyor. İşte Allah Teala gören, bilen olması hasebiyle kulun kalbinden bir talebi, Allah'a ulaşma talebini, Allah'a teslim olma talebini işitirse mutlak surette Rahim esmasıyla tecelli eder ve peş peşe ona verdiği 7 furkanla mutlaka onu kişiyi iman sahibi kılar. Evvela inanç seviyesindeyken inanç sahibi olan kişi neye inanıyor? Allah'a inanıyor 1, meleklerine inanıyor 2, kitaplarına inanıyor 3, Resullerine inanıyor 4, ahiret gününe inanıyor 5, hayrın Allah'tan şerrin nefsinize ona inanıyor 6 ve ölümden sonra dirilmeye inanıyor 7. 7 inan şartının mutlak surette 7 kalp şartına dönüşmesi gerekir. Yani inancın kalbe inmesi lazım, dili kalbe indirmek. İşte kimin kalbinde bunu görürse Allah-u Teala ki, inancın kalbe inmesi demek, kalpten bir talebin Allah'a yükselmesi, Allah'a teslim olma talebinin Allah'a ulaşması demek. Kim bunu gerçekleştirirse, mutlak surette Allah-u Teala o kişiyi verdiği söz gereğince, ruhunu kendisine ulaştırarak, insanların peşinden koştuğu dünya mutluluğun yarısını ve ahirette de 3 tane cenneti o kişiye garanti sağlar. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ma salavat.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Allah'ın zatını görmek. Birinci sual, halk arasında söylendiği üzere Allah'ın zatının bu dünyada görülemeyeceği doğru mudur? Ayetleri incelediğimiz an bunun sadece fizik vücudun baş gözüyle Allah-u Teala görülmez diyebiliriz. Ama yaratılışımıza baktığımız zaman insanoğlu sadece fizik bedenden ibaret değil. Hicr suresinin 26. ayet-i kerimesinde sarsalinden kuru topraktan ve şekillenen bir parçıktan biz insanı bir fizik bedenle halk ettik. Fizik bedenimizin baş gözleriyle gerçekten Allah-u Teala görülmez. Nitekim Hz. Musa aleyhisselam fizik bedeninin baş gözüyle Allah'ı görmeyi dilemek istedi. Allah-u Teala beni göremezsin. Israr edince, ya Musa şimdi bu dağa tecelli edeceğim. Ondan sonra talebin devam ediyorsa konuşalım. Araf suresinin 143. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bakın ne buyuruyor. Fizik bedenin baş gözüyle Allah'ın görülmeyeceğini Allah-u Teala açıkça ifade ediyor. Musa aleyhisselam tayin ettiğimiz zamanda gelince Rabbi onunla konuştu. Musa aleyhisselam şöyle dedi. Rabbim bana kendini göster, sana bakayım. Allah-u Teala beni asla göremezsin. Fakat daha bak, o mekanını kararlı tutabilirse, yerinde durabilirse o zaman sen beni görürsün buyurdu. Rabbi dağa tecelli ettiği zaman onun paramparça etti ve Musa aleyhisselam bayılarak yere düştü. Sana sonra ayıldığı zaman sen subhansın, seni tenzih ederim, sana tövbe ederim, ben müminlerin ilkiyim. Yani Hz. Musa aleyhisselam baş gözüyle Allah'ın görülemeyeceğine iman edenlerden. Fakat insanoğlu sadece fizik bedenden ibaret değil. Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde ve nefsin ve ma sevvaha, biz insanı bir nefse dizayn ettik. Nefsimiz berzah alemine ait ve nefsimizin baş gözü olduğu gibi kalp gözü de var. Nefsimizin kalp gözü açıldığı zaman, ki daimi zikirde açılır herkes için müktesavak olarak o, ama kalp gözü açıldığı zaman direkt kişi Allah'ın zatını görür mü? Hayır. Bir de üçüncü vücudumuz ruhun, Allah'ın zatından bize üfürdüğü ruhumuzun da baş gözüyle Allah-u Teala görülüyor. Secde 9'da sümme sevvâhe ve nefâhâ fîhî min ruhî. Biz insana ruhumuzdan üfürdük. Şimdi üç vücut serbest irade, aklın kumandasında hayatı yaşayan insan söz konusu. Evet, gerçekten de halk arasında söylendiği üzere Allah'ın zatının bu dünyada görülmeyeceği, fizik vücudun baş gözüyle Allah'ın görülemeyeceğini Allah-u Teala Araf 143'te açıklıyor zaten Hazreti Musa'ya. Ama iki vücudumuz daha var. Nefsimiz, nefsimizin kalp gözü. Sevgili kardeşlerim, bir de ruhumuzun baş gözü var. Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz dünya hayatını yaşarken nefsin kalp gözüyle defaatle Allah'a gördü. İşte hadis-i şerifte her kulun bir yüzünde iki gözü vardır ki onlarla dünyevi olan şeyleri görür. Bir de kalbinde iki gözü vardır ki onlarla uhrevi olan şeyleri görür. Eğer Allah bir kula hayrı dilerse kalbinde olan gözlerini açar. Onlarla o kuluna gaybden vaat ettiği şeyleri görür. O zaman gaybi bir vesileyle kalp gözüyle gaybi olan şeye iman eder. Yani kalp gözüyle kesinlikle Allah'ın zatı görülür. Nitekim birçok ayet-i kerimede Allah Teala bunu açıklamış. Al-İmran 18'de Allah'ın zatının görüldüğü, Zuruf 86'da Allah'ın zatının dünya hayatında görüldüğü, Kaf 37'de Allah'ın zatının görüldüğü, Yusuf 108'de Allah'ın zatının görüldüğü, Bakara 140'da Allah'ın zatının görüldüğü, Necm 11'de Allah'ın zatının görüldüğünü Allah Teala ayetlerde bir bir açıklıyor. Ruhumuzu Allah'a teslim ettiğimiz zaman Allah'ı görebilir miyiz? Göremeyiz. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettiğimiz zaman Allah'ın zatını görebilir miyiz? Göremeyiz. Nefsimizi Allah'a teslim ettiğimiz zaman Allah'ın zatını görebilir miyiz? Göremeyiz. İrademizi Allah'a teslim ettikten sonra Allah'ın zatını görebilir miyiz? Evet, görürüz. İşte dünya hayatında özellikle kalp gözüyle Allah'ın zatının görülmesi iradenin tesliminden sonraki bir müjdedir. Öyleyse kişi Allah'ın zatını görmeyi istiyorsa yapması gereken şey ne? Yapması gereken şey ruhunu, fizik vücudunu, nefsini ve iradesini teslim edecek. İşte Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz'e indirilen ayetlerde açıkça Allah Teala Allah'ın zatının görüleceğini ifade ediyor. Necm 1'de ise ruhun baş gözüyle de Miraç'ta Allah'ın zatını Allah Resulü gördü. Allah Teala bir sual sorulduğu zaman onun kafadan verilen cevaplarla savuşturmasını uygun görmez. Kur'an'da ayetle desteklemesini, ispat etmesini ister. Allah görülür mü? Sualin cevabı kesin olarak evettir. Evet, Allah'ın zatı görülür ama herkes görür mü? Herkes görmez tabii. Allah'ın zatını görebilmek için her şeyden evvel kalp gözünün açılmasına bağlıdır. Kalp gözü de bedavadan açılmaz. Allah'ın zatı değil, görülmek, ona fizik vücutla da ulaşılabilir. Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz Miraç olayında fizik vücuduyla yokluğa ulaşmış ve Allah'ın zatını görmüştür. Bir hürafe, Allah bir insan mıdır ki görürsün, Allah görülmez diyenler bu söylediğimiz ayet-i kerimelere inkar edenlerdir. Al-İmran 18, Şehid Allahu ennehu la ilahe illahu vel melaiketu ve ulilmi. Yani Allah kendi zatına şahitlik ediyor. Allah'tan başka ilah yoktur. Melekler şahittirler ve ilim sahipleri, ulilim şahittirler, Allah'ın zatını görenlerdir. Zuruf 86'da her devirde şefaat etme yetkisine sahip olan devrin imamı Allah'ın zatını görendir. Kaf 37'de keza öyle, sahabe ve Nebira Sultanı Peygamber Efendimiz'in Allah'ın zatını gördüğünü Yusuf 108 açıklıyor. Kul hazi sebili ed'u ilallahi ala basiretin ene ve men ettebani. Ben ve bana tabi olanlar görerek Allah'ın zatına davet ediyoruz. Daha birçok ayet-i kerime. İkinci sual, Allah'ın zatını görmek şerefine erenler bunlar nasıl başarmışlardır? Allah'ın zatını görenler bir, ruhlarını, iki, fizik vücutlarını, üç, nefslerini, dört, iradelerini Allah'a teslim ederek başarmışlardır. Yunus 25-26 Vallahu yedu ila darisselam ve yehti men yeşâ ila sirâtil mustakim lillezîne ahsenel husnâ ve ziyade. İşte bu ayetlerde Allah teslim ürde olan zatına davet ediyor ve dilediğini de sirat-ı müstakim ulaştırıyor. Sirat-ı müstakim Allah'ın zatına ulaştıran yol. لِلَّذ۪ينَ اَحْسَنَ الْحُسْنَى. Ruhun teslimi Allah'ın zatına ulaşmak var ve ziyadesi ve daha sonra fizik vücut teslimi, nefs teslimi ve iradenin teslimiyle de Allah'ın zatını görmek söz konusu. Zaten Allah-u Teala'nın bütün insanlar için vaaz ettiği hedef İki etapta gerçekleşiyor. Allah'ın zatına ulaşmak, bu nefs tezkiyesidir. Allah'ın zatını görmek, bu da nefs tasfiyesidir. Allah'ı görebilmek için bir insanın ruhunu, beşini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmesi gerekir. Evet, normal statüde budur. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği zaman bu hedefe doğru yola çıkmıştır. Kim iradesini de Allah'a teslim ederse Allah'ı görmeye hak kazanır. Allah'ı görenler her devirde mutlaka vardır. Bu olgu Allah'ın irşat makamına tayin ettiği kişiler için mutlak olarak tahakkuk eder. Huzur namazının imamlarının Allah'ın zatını görecekleri de kesin bir teminata bağlanmıştır. Allah'ın üst seviye evliyaları açık açık Allah'a gördüğünü söylüyor. Yunus Emre can gözü onu gördü, dil ondan haber verdi. Allah razı olsun. Üçüncü sual. Allah'ın görünmeyeceğini iddia etmek Kur'an'ın bilinmemesinden kaynaklanır mı? Evet. Allah Teala Al-İmran 18'de Şehid Allahu ennehu la ilahe illahu vel melaiketu ulemi. Yani Allah kendi zatına Allah'tan başka ilah yoktur diye şahitlik ediyor. Melekler de Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik ediyor. Ve ilim sahipleri de. Kimdir ilim sahipleri? İşte iradesini Allah'a teslim edenler. İlim açısından insanların hangi durumda olduğuna Kur'an perspektifinden bakarsak, cahiller, ilim verilenler ve ilim sahipleri. Cahiller, Kur'an'ı bilmeyenlerdir, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. İlim verilenler, Kur'an'ı öğrenmeye başlayanlardır. İlim sahipleri de gerçekten bir hakkın 7 sabah 4 teslimi yaşayan Allah'ın ilim sahibi kıldığı kişilerdir. Allah'ın zatını gören herkes Allah'ın göreceğine şahitlik edenlerdir. Bu kişiler dünya hayatını yaşarken Allah'ın zatını görüyorlar. Ama Allah Teala bu şahadeti Kur'an-ı Kerim'de bu kadar açık yazmasına rağmen gizleyen bir takım din adamları var. Her devirde olacağını söylüyor. Şahadeti gizleyenler aslında kendilerini görmedikleri için hiç kimsenin de göremeyeceğini zannedenlerdir. Allah Teala onlara da zalimler diyor. Onlar sadece inkar ederler. Onların böyle söylemesi de Allah'ın hakikaten hiçbir zaman değiştirmez. Allah dünyada görülmediği gibi ahirette de görülmesi mümkün değildir diyenler bu söylediğimiz ayetlere iftira edenlerdir. Bakara 140'ta Allah Teala Allah'ın katındaki şahadeti ketmedenden gizleyenden daha zalim kim vardır? Allah katındakilerin hepsi Allah'ın zatını görenlerdir. Allah'ın izniyle. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah'ın insan adı verilen mahlukuna verdiği en büyük nimet Allah'ın zatının görülmesidir. Bu şerefe layık olmak içinse önce Allah'a ulaşmayı dilememiz farz kılınmıştır. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Namaz kılmak, Kur'an okumak, Allah'ın görevlerini yerine getirmektir. Allah'a ulaşmak bunlardır. Dini görevlerimizi yerine getirmektir.
3: İbadet, güzel kulluk.
4: Onun isteklerini yerine getirebilmek falan yani.
5: Ölüm aklıma geliyor aslında. Ölüm bir nevi Allah'a ulaşmak değil mi? Herkesin Allah'a ulaştığı gün yani. Hani illaki buluşacağız.
1: Peki biz bu dünyadayken de Allah'a ulaşabilir miyiz sizce?
2: Tabii ki. Allah'ın dediği dini görevlerimizi yerimize yaparsak tabii ki her zaman ulaşabiliriz yani.
3: Yani bizzat kendisini göremeyiz tabii ki ama yani alimler zaten var yani. Bizzat önümüzdeler. Bu şekilde ulaşabiliriz yani düzenli ibadet, takva.
5: Kalben Allah'a ulaşmak olabilir. Bu yüzden de belki ibadetle Allah'a ulaşabiliriz.
4: Yani namaz kılarken bir nevi onun yanındaymış gibi kıldığımız için yani her an yanımızda gibi sonuçta.
1: Bütün Allah'ın dostları da hepsi Allah'a bu dünyadayken ulaşmak istemişler. Ona dost olmak istemişler. Siz de onlar gibi olmak ister miydiniz?
2: Tabii ki. Neden olması? Çok istedim. Kaç sene önce namaz kılıyordum. Yani namaz kıldım. Bayağı güzel şeyler yaşadım. Hayatımda değişiklikler oldu. Namazı bıraktım. Her şeyim alt üst olmaya başladı.
3: Tabii bu dünyavi ve şu çağda biraz zor tabii ki. Biri söylemişti herhalde. Bu devirde diyor, yani namazını düzenli bir şekilde kılan bir insan zaten en iyi Müslümandır diyor.
0: Misafirimize Allah'a ulaşmak, dini görevimizi yerine getirmektir. İslam'ın 5 şartını yerine getiren bir insan Allah'a ulaşmış olur mu? Hayır. Her şeyden evvel bütün insanlar için Allah'a ulaşmak, dünya hayatını yaşarken Allah'ın 12 kere farz kıldığı ruh emanetini mürşide tabi olarak sırat-ı müstakim üzerinden seyri sülükle 7 tane gök katı yükselerek 7 alem geçtikten sonra yoklukta Allah'a ulaşması vuslatı gerçekleştirmesiyle olur. İslam'ın 5 şartını yerine getirenler hiçbirisi bunu gerçekleştiremez. Kaldı ki Es-salatu miracil muminin. Namaz muminin miracıdır. Eğer kişi gerçekten kalbin ulaşmayı dilemiş, imanı artan mümin, kalbine iman yazılan mümin olmuşsa, o zaman namazda miracı yaşar, huzur namazını da iştirak eder. Ama o yoksa, o zaman o da mümkün değil. Öyleyse İslam'ın 5 şartını yerine getirerek hiç kimsenin Allah'a ulaşması mümkün değil. Hedef emirler var ve vasıta emirler var. Hedef emirlerinin muhtevası Kur'an-ı Kerim'de belirlenmiştir. Ameller niyete tabidir. İbadet, ibadetin imamı ilimdir. İlim ibadetin imamıdır. İlimsiz sofu şeytanın maskarasıdır. Yani hem ilmi yok hem devamlı ibadet yapıyor. O aslında şeytanın maskarası. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'de 7 tane hedefe ulaşmamızı, 7 menzile ulaşmamızı Allah istiyor. Allah'a ulaşmayı dilememizi istiyor. Rum 31. Bu bizi şirkten kurtarır. 12 tane insanla Allah'ın bizim için ait müşride tabi olmamızı istiyor. Bu da tövbe kapısından geçmek demektir. Mumin 15. Allah dünya hayatını yaşarken ruhun teslimini istiyor. Rad 21. Bu vuslatı gerçekleştirmektir. Allah Teala fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmemizi istiyor. Bu da Allah'ın bütün emirlerine itaat yasak olan fiilleri işlememektir. Allah nefsimizin Allah'a teslimini istiyor. Bu da nefsimizin manevi kalbindeki bütün afetleri temizlemektir. Allah Teala ihlasa ulaşmamızı istiyor. Ve Allah Teala iradenin de teslimini istiyor bizden. İrade teslimiyle de Allah'ın zatını görmek. Ama bu hedeflere vasıtalarla ulaşılır. 7 tane de vasıta var. Şimdi 7 tane vasıta, evvela 7 hedefimiz, sonra altına 7 vasıtayı yazacak olursak ne görüyoruz? Gördüğümüz o ki 7 hedef emre bizi ulaştırıyor. Ama şu anda İslam'ın 5 şartı. İslam'ın 5 şartının içerisinde Allah'a ulaşmayı dilemek yok. İslam'ın 5 şartının içerisinde müşride tabiyet yok. İslam'ın 5 şartının içerisinde zikir yok. Kara kanı ne var? Sevmü selat, haccü zekat. Kelime-i şehadet diyorlar ama kelime-i şehadet zaten ismi üzerinde belli. Hiç kimse kendi kendine kelime-i şehadet söylediği zaman o gerçekleşmiyor. Kelime-i şehadet 7 şahidin huzurunda mürşide tabi olduğu zaman söylenmesi halinde geçerlidir. Birinci şahit Allah-u Teala. İkinci şahit devrin imamı. Üçüncü şahit devrin imamının ruhu. Dördüncü şahit tutan melekler. Beşinci şahit mürşidin kalp gözü. Altıncı şahit kiramen katibi melek. Yedinci şahit amel defteri. Bir kere kiramen katibi melek amel defteri herkes için geçerli. Öte yandan Allah-u Teala devrin imamı, devrin imamının ruhu, tutan melekler de herkes için geçerli. O zaman gelelim bütün insanlar için bunu söylenebilmesi kalbine imanın yazılmasıyla gerçekleşir. Kalbe iman yazıldığı zaman o kişi La ilahe illallah Muhammed Resulullah kelime-i şehadet getirirse o kişi kurtuluşa ulaştırır. Ama ondan sonra da zikir yok. Yani sadece savmu salat, haccu zekatla olmuyor. Yunus Emre bu sebeple ne diyor? Sevmü salat, haccü zekat, zanmaki biter zahid işi. İnsanı kamil olmaya lazım olan irfan imiş. Yani mürşide tabiyet mutlak surette gerekli. İslam teslim demektir. Bu konuda şeytanın korkunç tuzağıyla insanların mahvolduğunu görüyoruz. Diyorlar ki İslam dini, İslam'ın 5 şartından ibarettir. Bunları yapan herkes İslam'dır. Biz de diyoruz ki hayır. Kur'an-ı Kerim'de 7'li bir sistemden oluşur. İslam'ın şartı 7'dir. Allah'a ulaşmayı dilemek 6. safa ifade ediyor. Allah'a teslim olmak, ruhunu, fizik vücudunu, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmekse konunun bütününü ifade ediyor. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemeden ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz var inşallah, birlikte dinliyoruz.
1: Allah'ın zatını görebilmek her şeyden evvel kalp gözünün açılmasına bağlıdır. Kalp gözünün açılması için de daimi olarak Allah'ı zikretmemiz emredilmiştir. Sizce zikrin faydaları nelerdir?
3: Dediğiniz gibi kalp gözünün açılması başta. Allah'a daha çok yaklaşmak.
5: Allah'ı hatırlamak. Sık sık Allah'ı hatırlamamıza yardımcı oluyor bence. Çünkü gerçekten günlük hayata çok fazla daldığımızı unutuyoruz.
1: Sizce zikir yapan bir insanda neler değişir? Nasıl bir insan olur zikreden kişi?
4: Görünüş açısından da değişiklik olur bence.
3: Hal ve hareketler.
4: Evet. Yani dışarıya yansır bu bence. Yani düzenli
3: Allah'ını
4: bir şekilde yaptık.
3: Adım atar birçok konuda bence.
5: Bence sürekli izlendiğini farkında olarak yaşar. Hani yalnız başına hissetmek, kimsenin onu izlemediğini düşünerek hareket etmek çok korkunç çünkü. Sürekli izlendiğini bilerek bu sorumlulukla hareket etmesine yardımcı olur bence.
2: Zikreden insan her zaman huzurlu. Allah'a karşı görevini yapmış olur. Evindeki bolluk, bereket olur. Ama zikretmeyen insan da, Allah'a karşı gelen insan da her zaman huzursuz olur benim bildiğim yani.
1: Başımıza bir sıkıntı geldiğinde Allah'ı bize eğer zikrediyorsak nasıl karşılarız?
3: Nasip mi denir yani? Allah'ın zaten birçok olayda, birçok şeyde zaten Allah yani bir şekilde yol gösteriyor. Kötü bir şey gelse bile Allah diyor ki benim bir bildiğim var, ben sana bunu verdim zaten. Şükredip devam etmek gerek bence ya.
4: Bence onu zaten Allah hani bir dert vermiştir ama onun dermanını da vereceğini bildiğin için hani içinde yine de bir rahatlık olur. Yani ben bunu yaşadım ama Allah en iyisini biliyordur dersin.
0: Bir misafirimiz zikir konusunda devamlı izlendiğinin farkına olarak yaşar. Bu sorumlulukla hareket etmesine yardımcı olur. Zikir Allah'ın varlığını hatırlamak mıdır? Müzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinde وَاَسْكُرْ اِسْمِ رَبِّكَ فَتَبَتِّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيلًا Rabbinin ismini zikret. Rabbimizin ismi Allah. Allah Allah diye zikret diyor. Şimdi bu zikrin Allah Allah demek olduğunu nereden biliyoruz? Gerçekten de İsra suresinin 44. ayet-i kerimesinde 7 kat gökler ve yerler, bunlar arasında yaratılan her şey Allah'ın ismi tesbih ediyor. Tesbih gayri iradi varlıkların külli iradenin tesiriyle Allah isminin tekrarına tesbih ediyor Allah-u Teala. Bir ecnebi prof Müslümanlardan şunu duyuyor. Biz Müslümanlar her şeyi Allah'a zikrettiğine inanıyoruz. Adam da merak ediyor, ya nasıl olur bu? Kur'an'ımı eline alıyor ve araştırıyor. Diyor ki bu Müslümanların söyledikleri doğruysa o zaman Bakara 26'da bir sivrisineğin de Allah demesi lazım. Ve sivrisineği Allah laboratuvara koyuyor. Ve hareketlerini incelemeye başlıyor. Gerçekten bu profun yaptığı araştırmada neticede de yüksek frekans altında bir çekimle sivrisineği inceliyor ve düşük frekansta da çekimle sivrisineği inceliyor. Yüksek frekans altındaki çekilen şeyde sivrisineğin devamlı bir teviye Allah ismini tekrar ettiğini söylüyor ve o zaman Arşimet'in suyu kaldırma kuvvetini keşfettiği gibi o da diyor ki Müslüman'ın kitabı doğru söylüyor, Müslüman'ın kitabı doğru söylüyor ve bu ecnebi prof eğer o şeye bakacak olursak net olarak görüyoruz. Şimdi en küçük atom hidrojen atomu merkezinde bir proton, etrafında 10 üzeri eksi 10 santigrat bir elektron. Sivrisineğin zikrettiğine o slaytımızı gösterebilirsek iki kere Allah'tan enerji alıyor, iki kere enerji veriyor. Nedir bu? Elektron bir tam dönüşünde Allah-u Teala açıkça onu ispat ediyor. Gelen enerji elektronuna enerjisini aktarırken otomatik bir ses çıkartıyor. Topaçlar var. Veya düdük diyebiliriz. Düdüğe üflediğiniz zaman nasıl bir ses çıkartıyorsa

0: Papağan gibi bu ismi, Allah'ın ismini tekrarlamamızı Allah-u Teala tekrarlamamamızı Allah emrediyor. Papağanlığı sevmeyenler Allah'ın ismini zikretmezler. Ve ne yazık ki yerleri kurtuluş yeri olamaz. Allah Teala Rahat 28'de Ellezine amenu ve tetmeinu kulubu zikrullah. Ela bi zikrullahi tetmeinel kulub. Şunu büyütürsek elektronlar çekirdek etrafında dönerler. Her yarım turda bir kere Allah'ı tesbih ederler. Böylelikle Allah'ın katından bir çift nötrino rahmet denilen enerji parçacığı hızla gelip enerjilerini elektronlara aktarırlar. Bu da elektronların tekrar yarım bir tur yapmasını sağlar. Bu işlem yaklaşık saniyede 120 milyon kez gerçekleşir. Ve her şey Allah'ı tesbih ediyor. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Muhterem hocam, hasretle ve hürmetle ellerinizden öpüyoruz. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Muhterem hocam, benim sorum şöyle inşallah. Bazı insanlar Allah'a rüyalarında gördüklerini söylüyorlar. Allah rüyada görülebilir mi? Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
0: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatü. Biz de sizi çok ama çok seviyoruz. Suali de tekrar edecek olursak, bazı insanlar Allah'ı rüyalarında gördüklerini söylüyorlar. Allah rüyada görülür mü? Hayır. Sevgili kardeşlerim, nasıl fizik vücudun baş gözüyle Allah-u Teala görülmüyorsa, nefsimizin de baş gözüyle Allah-u Teala görülmez. Rüyada, rüyayı yaşayan nefsimizdir ve baş gözüyle böyle bir muhtevaya sahip olur. Ama Allah hiç kimseyi rüyada göremez. Allah rüya standartlarında görülebilen bir varlık değildir. Allah ancak onu size tevdi ettiği kalp gözüyle görülebilir. Allah sizin kalp gözünüzü atmayacaklar. Kalbinizde bir engel var. Kışavet adlı bir perde, o perde. Oradayken kalp gözünüz açılmaz, göremezsiniz. Bütün Allah'ı görenler, dostları, ayan beyan kalp gözüyle görenlerdir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah, birlikte dinliyoruz.
2: Allah'ın irşat makamına tayin ettiği tüm resuller, mürşitler Allah'ın zatını görmüştür. Ve Allah-u Teala o mürşitlere tabi olmamızı farz kılmıştır. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
3: Mevlana gibi keşke olabilsek ama olamayız, sanmıyorum. Ama Allah'ın görevlerini yine getirirsek oluruz.
4: Bir yoldayız ama haritamız yok. Hani belki o mürşitler bize bir harita olabilir. Hani gitmek istediğimiz yola daha kolay gitmemizi sağlayabilir.
5: Öğretmen gibi bir şey yani. Yani Allah'la iletişimi daha doğru ve güzel bir şekilde yapılmasını öğreten kişi olarak geliyor bana.
2: Sizce bu zamanda da var mıdır öyle insanlar?
3: Benim çevremde yok, bilmiyorum ama Türkiye genelinde vardır herhalde.
2: Peki onları nasıl bulabiliriz?
6: Çağımızda zaten hani sosyal medya olsun, bazı yerler yani görüyoruz. Yani bu kadar sadece, yani dışarıdaki, yani herkesi bilmesek de bildiklerimiz de var.
4: Zor olduğunu düşünüyorum. Hani nasip. İnşallah herkese bulmak nasip olur ama hani biraz bilmiyorum, onların yolunu aramak, biraz da aramak gerekiyor bence. Hani oturduğumuz yerden de bulunmuyor.
5: Sizin gibi insanlara da vesile olabilir bunu aslında.
6: Evet.
2: Konuda Rabbimiz aslında hacet namazını emrediyor. Hacet namazı kılarak Allah'tan istersek bize rüyamızda göstereceğini söylüyor.
5: Öyle mi? Mesela ben de bu yolda gitmek istedim. Ama işte dünyavi şeyler seni tutuyor, bırakamıyor ya. İşte nefis, şeytan. Yapamadım. En azından hiç başlamamak daha mantıklı geliyor şimdi bana.
0: Misafirimiz mürşit konusunda ben de bu yolda gitmek istedim. Yapamadım. Hiç başlamamak daha mantıklı geliyor bana. Allah'ın emrini yarıda bırakmak yerine hiç yapmamak daha mı doğrudur? Hayır, doğru değil. Bir insan tövbe ederse, görevlerini yapmasa daha çok günaha girmez. Eğer öyle olmasaydı ne kadar günaha girecekse o kadar günaha girer. Allah'ın emrettiği şeyler için siz yapmayın. Bu sizi daha çok günaha sokar arasındaki bir talep hiçbir zaman geçerli değil. Allah Teala kaideleri koyarken kademeleri devreye sokar. Eğer bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse o zaman her şeyin değiştiğini, bir kişi Allah'a ulaşmayı

0: dilemişse o zaman her şeyin değiştiğini görecektir. Mürşid sevgisini Allah ona verecektir. Görevlerini yerine getirmekte hiçbir zorluk çekmeyecektir. Allah-u Teala zikri sevdirecektir, namazı sevdirecektir, orucu sevdirecektir, bütün ibadetleri sevdirecektir ve bunları yapmanın da huzurunu, mutluluğunu o kişi yaşayacaktır. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah. Allah razı olsun.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Sonsuz hürmet ve hasretle ellerinden öpüyor sizi çok ama çok sevdim muhterem hocam. Muhterem hocam, basar ve rüyet kavramları arasındaki farkı açıklar mısın inşallah? Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah
0: ve Berekatuhu. İşte hepinizi çok seviyoruz. Basar ve rüyet kavramları arasındaki farkı açıklar mısınız diyor kardeşimiz. Allah-u Teala'nın dizaynında insanların istifadesine sunulan iki tane göz var. Birisi baş gözü, onun görme hassası, bunun sonucunu rüyet olarak ifade ediyor. İkincisi ise kalp gözün, bunun görüşü de basar hassasıdır. Allah-u Teala, Allah-u Teala sana baktıklarını görürsün ama onlar seni göremezler. وَمِنُمْ مَنْ يُزُرُنَ اِلَيْكِ Nazar ederler, bakarlar ama onlar göremezler. Ve minhum men yestemine, bir kısmı seni duyuyor ama işitemezler. İşte bütün bunlar o kişinin kalben Allah'a ulaşmayı dilemediğinin bir neticesidir. Öyleyse kalp gözüyle görüş basarı ifade ediyor. Baş gözüyle görmek rüyeti ifade ediyor. Allah-u Teala'ya basiret gözüyle, kalp gözüyle bakılır. Allah'ı gören kişi basiret üzere Allah'ı görür. Basiret bütün insanlar için bir formül ifade eder. Kalp gözleri açılırsa basar hassaları çalışacaktır. Basar üzere olacaklardır. Kalp gözleri görüşe açık olacaklardır. Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesinde Kul hazi sebili ed'u ilallahi ala basiretin ene ve men ittebani. Ben ve bana tabi onlar basiretle, yani kalp gözüyle görerek Allah'ın zatını görenlerdeniz. Yunus suresinin 42-43. ayet-i kerimelerine baktığımız zaman ne görüyoruz? وَمِنُوا مَا يَسْتَمِنَا اِلَيْكَ اَفَاَنْتَ تُسْمِعُ سُمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ Onlardan seni dinleyen kimseler var. Fakat akletmiyorlarsa sağırlara sen mi duyuracaksın? وَمِنُوا مَنْ يَنْزُرُنَا اِلَيْكَ اَفَاَنْتَ تَعْتِ الْاُمْيَا وَلَوْ كَانُوا لَا يَبْسُلُونَ Onlardan sana bakanlar var. Fakat eğer onlar görmüyorlarsa, basar hazları çalışmıyorsa, amaları sen mi idare erdireceksin? Öyleyse gerçekten basar hassasıyla rüyet birbirinden farklı olan şeylerdir. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutlu programının sonuna geldik. Bir başka Her An Kur'an, Her An Mutlu programında tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salava. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühüm.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha. Her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde Allah Teala bizleri bir araya getirdi. Birinci sıralı Antalya'dan bir kardeşimiz. Muhterem hocam, sosyal medyada bir din adamını dinlerken herhangi birini evliya olarak gösterip de gidip ona tabi olmak şirktir. Allah ile kul arasına kimse giremez dedi. Bu konuda ne buyurursunuz? Sevgili kardeşlerim, bu görüşteki insanlar Kur'an'dan nasibini almayan insanlar. Gerçekten de eğer Kur'an-ı Kerim'i okumuş olsaydı, tabi okumak yetmiyor. Mürşidine tabi olan birisi olsaydı bu sözü söylemezdi. Çünkü Kur'an-ı Kerim mürşitle okunan bir kitap. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kur'an-ı Kerim tilavetle değil, hidayetle okunur. İşte hidayetle Kur'an'ı okumak mutlaka mürşide tabi olmayı gerektiriyor. Allah Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim'de özellikle Enbiya 73'te ve cealnâhum eyyimeten yehdüne bi emrina ve uhayna fil hayrati ve ikamis salati ve itaz zekat ve kanu lena abidin. Allah Teala buyuruyor ki onları emrimize hidayete erdiren imamlar kıldı. Öyleyse bizzat Allah Teala kendisiyle diğer insanlar arasında imam tayin ediyor. Bu her devirde huzur namazının imamı Allah'ın yeryüzündeki halifesidir. Sadece onlar mı var? Hayır. Nahl suresinin 36. ayet-i kerimesinde her kavimde لَقَدْ بَعَثْنَا فِكُلِّ اُمَّتِ رَسُولًا اَنِي اَبُدُ اللّٰهُ وَاَشْتَنَهُ تَغُوتَ. Biz bütün ümmetlere tağuttan içtinab etsinler, Allah'a abdolmasın diye Resuller bahsettik. Belki o zat-ı muhterem diyecek ki tamam, Enbiya 73 peygamberleri ifade ediyor, evet. Ama peygamberlerin fetret döneminde ne diyeceksin? İşte bu her kavimdeki Resullerin arasından bir tanesini Nahl 36'da her kavimde Allah'ın ardı arkası kesilmeksizin gönderdiği veli Resuller var. Onlardan bir tanesini yine Secde 24'e göre vekaleten devrin imamı olarak tayin ediyor. Öyleyse hiçbir zaman dilimi yoktur ki huzur namazının imamı olmasın. Huzur namazının imamı Allah'ı temsil ediyor. Ama huzur namazını temsil eden kavim resulleri var Nahl 36'da. Onların arkasından onların yetiştirdiği o kavim resullerini temsil eden veli mürşitler var. İşte Kehf suresinin 17. ayet-i kerimesinde men yahdillahu fehuvel muhted. Allah kimi kendisine ulaştırmışsa o hidayete ermiştir. Ve men yudil, ama kimi de hayatta bırakırsa felen tecide lehu veliyen mürşide. Onun için bir veli mürşit yok. İşte bu zat-ı muhterem bir veli mürşidin olmayacağını ifade ediyor. O zaman veli mürşit yoktur diyen kişi delalette. Onun için bir Allah dostu şöyle ifade ediyor. Demek ki şimdiki zamanda bir kamil mürşit var mu acep? Bu sözü söyleyen henüz olmamış ehli edep. İşte bu zat-ı muhterem de henüz edep ehlinden olmamıştır. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyen, 10 ayet gereğince delalette olan birisi. Evet, 10 tane ayet bunu söylüyor. Bu 10 ayetten bir tanesi de Kehf 17. Evet. Ali İmran 164. Onlar ondan evvel açık bir delalet içindeydiler. Rabi 86. Allah kimi delalette bırakırsa onun için bir hidayetçi yok, mürşit yok. Nahl 36. Kehf 17. Allah kimi kendisine ulaştırırsa o hidayete ermiştir. Kimi delalete bırakırsa onun için bir veli mürşit bulunmaz. Ta 123. Öyleyse bu vatandaş evliya olarak gösterip de gidip ona tabi olmak şirktir diyen kişi için o 10 ayet gereğince delalette ve delalette olduğu için de Allah'a ulaşmayı dileyemeyen birisi. Henüz ehli edep arasına girmemiş. Ehli edepten olmayan bir insanın da mürşide tabi olması daha düşünülemez. Zaten o şekilde yetmez. Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine aminu ittakullaha vebtegu ileyhi vesilete. Ey amin olanlar takva sahibi olun ve sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa mürşid onu Allah'tan isteyin. İşte her devirde devrin imamı hidayete erdirendir. Ama kavim resulleri, veli mürşidler, vekil mürşidler hepsi hidayete vesile olanlardır. Ve Allah Teala vesileyi Allah'tan isteyin. Herhangi birisine tabi olunmuyor. Allah'ın gösterdiği kişiye tabi olunuyor. Allah da şirki mi emrediyor? Zat-ı muhterem. Allah razı olsun. Bursa'dan bir kardeşim muhterem hocam. Çok mutsuzum, mutlu olamıyorum. Mutlu olmak için ne yapmalıyım? Mutluğa giden yol nasıl bulunabilirim? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Adem Aleyhisselam'dan kıyamet gününe kadar Allah-u Teala'nın kendilerine şeriat kitabı verdiği bütün peygamberler, kendileriyle birlikte Allah'ın gönderdiği şeriat kitapları, bütün insanlar için bir mutluluk davetlisi, bir mutluluk reçetesi ve bir mutluluk garantisidir. Öyleyse mutluluğu ait olduğu yerde aramak durumundayız. Kitaplarda değil, Allah'ın kutsal kitaplarında aramalıyız. Allah'ın kutsal kitaplarında baktığımız zaman mutluluğun enfüsi ve afaki olmak üzere iki kanadı olduğunu görüyoruz. Enfüsi mutluluk bizimle Allah arasındaki ilişkide Allah'a ulaşmayı dilemek, yani Allah'tan hoşlanmak, Allah'ı sevmek, Allah'a aşık olmak, Allah'a hayran olmak muhtevası içinde gerçekleşir. Ve bu tamamen Allah'tan hoşlanmak, Allah'a sevmek, Allah'a aşık olmak, Allah'a hayran olmak, sevgiye dayalı, zikre dayalı bir muhteva ifade ediyor. Enfüsî mutluluk zikirle gerçekleşen bir. Bir de afaki mutluluk var. İnsanlarla olan ilişkilerimiz. Allah Teala toplumsal hayatın içerisinde insanların birbiriyle ahenk içerisinde bir toplumsal yaşamı yaşayabilmeleri için en az seviyede kısası koymuş. Ama bu konuda bir emri yok. Kısas toplumsal hayatın bir gereği olarak Allah'ın koyduğu şeriat hükmüdür. Yani şeriat kısası emrediyor. Ama kim mürşidine tabi olmuşsa, tarikat ise affı emrediyor. Hakikat ise kötülüğe karşı hayırla mukabele etmemi emrediyor. Öyleyse kim mürşidine tabi ise onun toplumsal hayattaki ait olduğu standart nedir? Kim kendisine bir haksızlıkta bulunursa o kesinlikle affedebilmelidir. Onun için Hazreti Musa Aleyhisselam en adil hakim kendisini başkasının yerine koyup yargılayandır. Hazreti İsa Aleyhisselam komşunu kendin gibi sev. Evliya Sultanı Peygamber Efendimiz'in afaki mutluluğun olmasa olmaz şartı kendin için istediğini kardeşin için istemedikçe kendin için istemediğini kardeşin için istemedikçe imanın kemaline eremezsin buyuruyor. O halde mutluluğu evet şu anda sizden biriniz kendisi için arzu edip istediği şeyi din kardeşi için arzu edip istemedikçe iman etmiş olamaz. Hakkı manada. O halde her halükarda bu hedefe ulaşmak durumundayız. Yani şunu istiyoruz. Allah için olmak başkaları için yaşamaktır. Başkaları için yaşamak onları mutlu etmekten geçer. Biz kimi mutlu edersek onun kat be katını Allah Teala bize yaşatıyor. O zaman mutlu olmak istiyorsak etrafımızda 8 milyar insan var. Onlara hangi mutluluğu verirsek, onlardan gelmese dahi mutlaka Allah görüyor. Onun için iyilik yap, denize at, balık bilmese kim bilir? Halık bilir. Allah mutlaka o mutluluğu bize veriyor. Yani bizimle Allah arasındaki ilişkiler ve bizim diğer insan arasındaki ilişkiler. İnsanlar ben Allah katında nasıl bir yerin sahibiyim diye merak ediyorlarsa toplumsal hayat içinde başka insanlara karşı davranış biçimlerine baksınlar. Eğer kendisine yapılan zulmü o da intikam almak istiyorsa bu şeriatı ifade ediyor. Ama şartlar ne olursa olsun nefs eskesi yapmış tahrikat ehli olan birisi Rabbim beni imtihan ediyor. Çünkü her olayda muhatap Allah Teala'dır ve ya takdiri ya izni tahtında gerçekleşiyor. O zaman olay buysa o daima affı seçer. Kendisi başka insanlar ne yaparsa yapsın. Onları affedebilmelidir. Kötülere karşı hayırla mukabele etmek de en üst noktadaki hakikati ifade ediyor. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Bakara Suresi 187. ayet-i kerime izah eder misiniz? Bakara 187'de Muhterem Efendimizin tefsiri, itikaf, insanın bir bina içinde 40 günlük bir sureyi dışarıya çıkmadan geçirmesidir. İtikaftaki kişi dünya cuma namazlarının dışında ile irtibatını keser. Evet, dünya ile cuma namazlarının dışında ile irtibatını keser. İtikaf süresince cinsel temas da bütünüyle yasak edilmiştir. Bu süreç içerisinde Ramazan ayı varsa 30 günü Ramazan ayına ait olur. İtikaf orucunda hayvani gıdalar yenmez ama itikaf Ramazan orucuna döndürülürse özel bir perhizi yoktur. İftar vaktinde sabahın fecrine kadar insanlar yiyip içebilirler. İftardan sonra da Allah'ın helal kıldıkları olmak şartıyla ne istenirse yenilebilir. İtikafe ya Ramazan itikafı değilse kişi arbain çıkarıyor demektir. Tarihi camilerin alt katlarında arbain çıkartmak için hücreler vardır. Arbain 40 demektir. Allah'ın evliyasına mutlaka itikafı yaşamışlardır. Her perşembe günü tasavvuftakiler mutlaka oruç tutarlar. Perşembe günü itikafın 40. günden sonra gelirse 40 günlük süreç 41 güne ulaşıyor. Bakara 187. Oruç gecesi kadınlarınıza yaklaşmanız size helal kılındı. Onlar sizin için, siz onlar için birer elbisesiniz. Allah sizin nefslerinize ihanet ettiğinizi bildi. Bunun üzerine tövbelerinizi kabul etti. Ve sizi affetti. Şimdi artık onlara Allah'ın sizin için yazdığı şeyleri fecr vaktinde beyaz iplik, siyah iplikten tebeyyün edinceye kadar gündüzün aydınlığı gecenin karanlığından erinceye kadar yiyin, için. Sonra orucu geceye kadar tamamlayın. Mescitlerde itikafta iseniz onlarla kadınlarınıza yaklaşmayın. Artık ona yasaklara yaklaşmayın diye Allah Teala emrediyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem Cappar Hocam, hasretle, hürmetle, mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum. Muhterem Hocam, izninizle bir sual arz edecektim. Bizim için bir mürşidin rolü nedir? Mürşidlik, manevi yolculuğumuzda bize nasıl rehberlik eder? Allah razı olsun. Tekrardan hasretle, hürmetle, mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum inşallah. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Sevgili kardeşlerim, Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz size iki emanet bırakıyorum. Allah'ın kitabı Ehl-i Beytim, Allah'ın kitabı Sünnetim. Ehl-i Beyt burada mürşitlik makamını ifade eden bir muhteva içeriyor. Ve Kur'an-ı Kerim mürşitle okunan bir kitap. Bunu en güzel biçimiyle Yunus diyor ki, gel ey kardeş, hakkı bulayım dersen, daha birinci safayla alakalı bir kamil mürşide varmasa olmaz. Yani Allah'a ulaşma dileği o kişi dilememişse, sabahtan akşama kadar insanlara Allah'a ulaşmayı dileyin, Allah'a ulaşmayı dileyin sözü bir başkasına tesir etmez pozitif istikamette. Çünkü kendisinin kalbi kapalı, Allah'a ulaşmayı dilemediği için kalp kapalı ve kalbi kapalı olan bir insan sadece dilden söyler. Dilden söylen de başkasının kulağından düşer. Ama ancak kalpten söylenen kalbe işler. İşte bir insanın kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesi mutlaka kalpten ulaşmayı dileyen bir kişinin davetiyle, Allah'a ruhunu ulaştırmış olan kişinin davetiyle gerçekleşir. Hakkı bulayım dersen bir kamil mürşide varmasan olmaz. Resul'ün cemalini göreyim dersen bir kamil mürşide varmasan olmaz. Yine Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz yolun uğramadıysa Hazreti Muhammed'e gitti kervan kaldın dağlar başında. E bizim Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz'e yolumuzun uğrayabilmesi mutlak surette mürşid-i kamile ihtiyaç vardır, tabiyet. Resul'ün cemalini göreyim dersen bir kamil mürşide varmasan olmaz. Neceler gitti mürşid arayı, arayanlar buldu devayı. Neyle arayacağız? Haccet namazıyla. Haccet namazı olmadan mürşide ulaşmak mümkün değil. Bin kez okuyorsan aktan karayı, bir kamil mürşide, yani yeni yaşamak üzere bin tane kitap okusan yine bir sonuç alamazsın mürşitsiz. Ve kadılar, müftüler cümle geldiler, kitaplarını bir yere koydular. Sen bu ilmi kimden aldın dediler. Bir kamil mürşide varmazsan. Mürşitle kadılar, müftülerin söyledikleri birbirinden farklı. Kadı, müftü ve diğerleri fıkıh açısından belki bir yerdedirler ama mürşit Kur'an-ı Kerim'i Allah'tan öğrenen, yaşayan ve öğreten, Allah'ın emriyle öğreten kişidir. Gel ey kardeş, şimdi gidelim böyle nice aşıkların bağrını dere, Cebrail delildir Ahmet'e bile. Allah-u Teala'nın uğruna kainatı yarattığı Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in mürşidi var mıydı? Evet. Cebrail Aleyhisselam'dı. Cebrail Aleyhisselam onun mürşidiydi. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz levlel murabbi lema araftu Rabbi. Benim Rabbim, benim mürşidim olmasaydı ben de Rabbime arif olamazdım buyuruyor. Öyleyse mürşidsiz dini yaşamak mümkün değil. Yunus Emre bunda mana var dedi. Bir kamil mürşide sen de var dedi. Yunus Emre oğulları neyle olmuştur? Mürşidi Tapduk Emre ile olmuştur. Tapduk'un tapusunda kul olduk kapısında. Yunus miskinçiydik, piştik elhamdülillah. Öyleyse manevi kemalatın olmasa olmaz farzı mürşide tabiyettir. Mürşid de bu dini yaşamaktır. Ve bütün Allah dostları mürşidlerine tabi olmuşlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den önce kabile hayatını yaşayan bedeviler cahiliye döneminde birbirler arasında kan davaları vardı. Alabildiğine cahiliye hükümleri sürüyordu. Ama 23 senelik kısa süre içerisinde Resulullah'ın, müşriklerin hası olan Resulullah'ın eğitimiyle, ona tabiyetiyle asr-ı saadete ulaştılar. Öyleyse bir insanın kamil manada değişebilmesi mutlaka daha önce 7 sabah 4 teslimi yaşayan Allah'ın irşada memur ve mezun kıldığı bir mürşide %100 ihtiyaç var. İşte bu geleneksel din tatbikatının içerisinde 7 hedefin 7'si de yok. Geleneksel din tatbikatının Allah'a ulaşmayı dilemek yok. Mürşide tabiyet yok. Ruhun teslimi yok. Fizik vücut teslimi yok. Nefsin teslimi yok. İrşada ulaşmak yok. İradenin teslimi yok. 7 safhanın 7'si de yok. Ama sahabe Kur'an ayetleriyle sabittir ki bu yedi safhanın yedisini yaşayarak asıl saadete ulaştı. Bugün de bu genel din tatbikatında milyarca sene kalsanız asla kamil manada değişen, Kur'an'daki İslam'ı yaşayan bir kişi bulamazsınız mürşitsiz olan. Çünkü onlar ruh insana hayat verir, ruh vücuttan çıkınca kişi ölür. Ancak ölümle insan ruhallahlaşır. Daha başında bu hükmü kabul eden, inanan bir insan Allah'a ulaşmayı dilemeyecektir. Allah'a ulaşma dileği dilemeyince de hiçbir zaman Allah-u Teala ona mürşit göstermeyecektir. Mürşidi olmayan kişinin ruhu asla hayattayken Allah'a ulaşmayacaktır. Ruhunu Allah'a teslim eden hiç kimsenin fizik vücut teslimi yapması mümkün değil. Fizik vücut teslimi yapmayan kimsenin nefsini teslim etmesi mümkün değil. Nefs teslimi yapmayan bir insan irşada ulaşamaz, iradesini teslim edemez. Yedi safhanın yedisi yok. Belki diyeceksiniz ki tamam yedi safha yok ama vasıta emirler var, İslam'ın beş şartı. İşte sevgili kardeşlerim, hayati öneme haiz olan vasıta emirlerin içerisinde de Allah'a ulaşmayı dilemek yok ve her şeyden önce zikir yok. Çünkü Allah'a ulaşma dileği yoksa Allah-u Teala rahim esmasıyla tecelli etmiyor ve rahmet gelmiyor, gelse bile onun kalbine girmiyor. Bu insanlar ağızlarıyla iman ettik diyorlar ama kalpleri iman etmeyen bir muhtevada. Öyleyse Allah'a giden yolda mürşid bizim kılavuzumuzdur. Yedi safhanın yedisinde ve seyri sülükte o bizimle beraberdir. Manevi bir takım güzelliklerini yaşamasında bizimle beraberdir. Kısacası gök katların hepsinde onunla bir bir çıkıyoruz. Nasıl ölümle vazifeli melekler ruhu yedene alıp yükselebiliyorlarsa, ölmeden evvel ruhumuzun gök katlarına yükselebilmesi ancak mürşidin kılavuzluğuyla gerçekleşiyor. Allah razı olsun. Haliden bir kardeşim muhterem hocam, günümüze baktığımız zaman Ramazan'dan Ramazan'a zekatlarını verenler vardır. En güzeli zekatımızı kazancımıza göre nasıl vermeliyiz? Gün, ay, yıl olarak nasıl değerlendirmeliyiz? Sevgili kardeşlerim, günümüz şartlarında insanlar ev kiralıyorlar, birçok ihtiyaçlarını aylık olarak gerçekleştiriyorlar ve çalıştıkları yerlerde maaşlarını aylık olarak alıyorlar. Öyle olunca kazancımızın %2,5 her ay zekattır. %2,5 da bir toplam %5'ini vermekle mükellefiz. Bu bizim dışımızda çalışamayacak durumda olan insanların hakkıdır. Bakara 177'de Allah-u Teala bunu söylüyor. İnan şartlarını ifade ettikten sonra çok enteresan, Bakara 177 bakın. Evvela inan şartlarını Allah-u Teala sayıyor. Bir, Allah'a inanmak, ruhun dünyasına ulaşmasına inanmak, meleklerine inanmak, kitaplarına inanmak, nebilerine inanmak, inan şartları. Ama bu inan şartlarının kalp şartlarına dönüşebilmesi mutlak surette akrabaya, yetimlere, miskinlere, yolda kalmışlara, dilenenlere ve köle azadına onlara haklarını vermektir. Namazı kılmaktır, zekat vermektir vesaire. Öyleyse bir dediğimiz zaman %2,5'u mutlaka hak sahiplerine vermek durumundayız. Onlar da yaşamlarını bu şekilde sürdürürler. Bunun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadislerinde buna çok önem vermiş. Malınızın zekatını veriniz. Zekatı kul hakkı olarak değerlendiriyor. Onu olmayan namazı, orucu, haccı, zekatı, cihadı ve imanı yoktur. İstanbul'dan bir kardeşimiz, "Durum hocam, tebliğ yaptığım bir kişi tövbe edip görevlerine başladı. Tekrar görevlerini bıraktı. Şöyle dedi, ben tövbe alınca el öpmeyi yanlış görüyorum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir peygamber olmasına rağmen bir hadiste el öpmek düşünüyor dedi. Bu konuyu açıklar mısınız? Kur'an-ı Kerim böyle buyuruyor. Fetih suresinin 10. ayet-i kerimesinde اَنَّلَّذ۪ينَ يُبَيْنَكَ اَنَّمَا يُبَيْنَ اللّٰهِ يَعْدُ اللّٰهُ فَوْقَ اَيْد۪يهِمْ. Burada muhakkak onlar sana tabi oldukları zaman Allah'a tabi olurlar. Onların elinin üzerinde Allah senin bütün vücuduna tecelli ettiği için ellerinde tecelli etmiş olduğundan Allah'ın eli vardır. Bundan sonra kim ahdini bozarsa. Öyleyse el öpmek vardır biat olayında. Biat el üzerinde eldir. Yetmez. Fetih suresinin 18. ayet-i kerimesi. Oraya da bakalım. رَقَدْتِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنَ اِذْ يُبَيُّنَكَ تَحْتَ شَجَرَةِ. Andolsun ki o ağacın altında sana tabi oldukları zaman Allah müminlerden razı oldu. Onların kalplerinde olanı biliyordu. Böylece onların üzerine sekineti indirdi. Onlara yakın bir fetih nasip etti. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabesiyle birlikte gidiyorlar. Ama müşrik ve kafirler onları Mekke'ye sokmuyorlar. Sokmadan evvel bir yerde Allah'ın Resulü sahabesini çağırıyor. Bana bütün koşullarda biat etmeye hazır mısınız? Hazırız diyorlar. Ama orada daha önce Resulullah'ın elçi olarak gönderdiği Hazreti Osman var. Oradaki bütün sahabe biat ediyor ve elçi olarak gönderdikleri Hazreti Osman onların yanında olmaması hasebiyle Allah Resulü sağ elini sol elinin üzerine de koyarak biat oluyor. Bu da Hazreti Osman'ın yerine diyerek elini öpüyor. Öyleyse biatta el üstünde el ve el öpmek Resulullah tarafından bizzat bize gösterilmiş. Ama kendi paşa gönlü bilir tabii, din bir gönül işidir, sevgi işidir. İsteyerek yapılan iştir. Zorla güzellik olmaz. Allah razı olsun. Malatya'dan bir kardeşim Zümer 17 ile Yunus 62-63 arasında yine bir zabıtası var mıdır? Açıklar mısınız? Zümer 17 Ela enne evliya Allahu ve la Zümer 17 vellezine neştenebu tağuta en ya'buduha ve anabu ilallah ilahemül büşra fe beşe ibadî. Evet. Var. Neden var? Onlar ki tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan kaçındılar. Onlar için müjdeler vardır. Kullarımı müjdele. İşte fethuli fi ibadi, ruhunu Allah'a ulaştıranların Allah'ın kulları arasına girdiğini ve onlara müjdele olduğunu söylüyor. Burada da mürşide tabi olmayan evvela tağutun kuluyken Allah'ın kulu olarak kendilerini tağuta kul olmaktan kurtardılar. Çünkü Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlar için müjdeler vardır. Öyleyse kesinlikle var. Yeter ki o kişi Allah'a yönelsin, Allah'a ulaşmayı dilesin. Yunus 62-63'te de onlar Allah'ın velileri için korku yoktur. Onlar mahzun olmazlar. Onlar üçüncü safhada amin olup takva sahibi olmuşlardır. Yani ruhlarını Allah'a ulaştırmışlardır. Onlara müjdeler vardır. Ahiret ve dünya müjdesi. Üç tane cennet, dünya saadetinin yarısı. Daha ötesi de fevzül azime kadar uzanan bir mutluluk. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, Kur'an-ı Kerim'e göre abd ve abid kelimeleri ne anlama geliyor? İbadet eden herkes abiddir. Ama abd olmak o ibadetlerle bir hedefi yerine getirmektir. Sabahtan akşama 85 şartı yerine getiren her insan abittir. Ama abd olabilmesi mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlı. İkinci safa abd olabilmesi müşridine tabi olmasına bağlı vesaire. Ama ne yazık ki günümüz geleneksel din tatbikatında hedef emirlerin hepsi yok edildiği için İslam'ın 5 şartıyla sadece abid olunabiliyor ama abd olma noktasına kimse gelemiyor. Onun için kurtuluş söz konusu değil. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte diyor.
2: Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatü muhterem hocam. Ben Azerbaycan Nahçıvan'dan Rauf Cerezade. Siz Sokom'u çok seviyoruz, hürmetle hasret ellerinizden öpüyoruz. İzniniz olsa bir sualım olacaktı inşallah. Başkalarını mutlu etmenin Allah açısından önemini açıklar mısınız? Allah razı olsun. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
0: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Ve suali bir kere daha tekrar edecek olursak, başkalarını mutlu etmenin Allah için önemini açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, insanları yaratan Allah'tır. Allah insanları çok seviyor ve insanlar için tek dilediği şey insanları mutlu etmek. Öyleyse Allah'ın alakası başkalarını, bütün insanları mutlu etmek. Siz de başkalarını mutlu ederseniz Allah'ın alakası ile alakalanan, Allah için yaşayan birisi olursunuz. O sebeple Allah'ın irşada memur ve mezun kıldığı 7 sabah 4 teslim yaşayanlar, onlar en üst noktada başkalarını mutlu etmeye çalışan insanlardır. Yetmez, enfusi mutluluk zikirle kaimdir. Ama o üst noktadaki mutluluğu yaşayan bir insan, daha üst seviyede mutlu olmak istiyorsa o zaman başkalarını mutlu etmelidir. Başkalarını mutlu etmeye çalıştığı zaman iki katlı ekmek kadayıf. Yani bir, zaten zikir yaparak o mutluluğu yaşıyor. Ama başkalarının da mutluluğunda bir payı varsa o daha üst seviyede bir mutluluk. Öyleyse hepimizin önünde 8 milyar insanı evreye alırsak, onları mutlu etmek için bir gayretin içinde olursak, onlara vermek istediğimiz mutluluğun aynısını onlar bize ulaştırmasalar dahi Allah biliyor ve Allah Teala da onların mutluluğa ulaşması noktasında Allah bizi mutlu ediyor. Öyleyse dinin özü Allah için olmak ve Allah için olmanın sağlaması da başkaları insan için yaşamak, başkalarını mutlu etmektir inşallah. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutlu programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha maha selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Mal ve çocuklar dünya hayatının ziynetidir. Bu sadece bir ayette değil, birçok ayette dünya hayatının bizi kıskıvrak yakaladığı, bizi esir aldığı ve bizi Allah'tan uzaklaştırdığını biliyoruz. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz ne diyor? Her kötünün başı nedir? Dünya sevgisi. Her kötünün başı dünya sevgisi. Hırs ve şehvet, bir insan bu dünyada neye sahip olursa olsun yeterli görmez. Daha ötesini, daha ötesini, daha ötesini. Mesela 100 evi olan bir insan, hiç evi olmayan bir insanla mukayese edildiğinde, terazinin bir kefesinde hiç evi olmayan bir insanın ev isteme talebi olsun, 100 evi olan bir kişinin de ev isteme talebi olsun, hangisi daha ağır gelir? Evet. 100 evi olan kişi hiç evi olmayandan çok daha fazla ev sahibi olma talebi içinde bulunuyor. Mal ve çocuklar dünya hayatının ziynetidir. Dünya hayatı değersizdir. İnsanlar Allah'ın zikrini alakoyabilir. Ama dünya hayatından daha kıymetli nedir? Dünya hayatından daha kıymetli olan zikir, mürşit ve mürittir. Dikkat ederseniz bir insanın mürit olabilmesi için ne lazım? Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Mürşit olabilmesi için Allah tarafından irşat kademesine tayin edilmesi lazım. Bunun da ötesi zikir geliyor. Peygamber Efendimiz diyor ki, dileyen herkes cennete gider. Kim istemez ki ya Resulallah? Allah Resulü diyor ki beni istemeyen cennete istemez. Öyleyse dikkat edin. Dileyen herkes kimdir o? Dileyen kişi. Kalbin ulaşmayı dileyen kişi cennete girer mi? Girer. Ama kim istemez Allah'a ulaşma dileğini? Beni istemeyin diyor. Resulullah ise irşat makamını tarif ediyor. Beni istemeyen, yani mürşidi istemeyen bir insan ben Allah'a ulaşmayı diledim derse sizi inandırıcı gelir mi? Resulullah'ın ifade ettiği bir ümmet düşünün ki başında ben varım, ortasında Mehdi, sonunda Hazreti İsa Aleyhisselam, bu ümmet helak olmaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim önümüz aydınlık. Yani mutlu olmak için her şey var. Allah da bizim mutlu olmamızı istiyor. O zaman mutlu olmamızı istemeyen kim var sadece? Sadece şeytan var. Cehennemlik amel işleyen kişi. Cehennemlik amel işleyen maaşıyor. Kendisiyle cehennem arasında bir arşın mesafe kalıyor. Ve kitabın hükmü devreye gidiyor. Kitabın hükmü devreye gidiyor. O kişi cehennemlik amel işlemeye, o kişi cennete gidiyor. Bu da ne? Hiç dinle alakası olmayan. Siz gidiyorsunuz. Yani ne o daveti ulaştırıyorsunuz. O da geliyor, sizi dinliyor ve diyor ki tamam kesinlikle ben buna inandım. Ben Allah'a ulaşmayı diliyorum. Allah'a ulaşmayı diliyor. Nereye gidiyor? Cennete gidiyor. Ve eğer biz bu öğretiyi kendimize mal eder yaşarsak başkasına da hidayetine vesile oluruz. O zaman onların mutluluğuna vesile olduğumuz gibi mutlu et, mutlu ol kanunu gereğince en üst seviyede kim mutlu olur? Bizler mutlu oluruz. Fatiha ma salavat.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu konumda Allah-u Teala bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz, strese nasıl başa çıkılır? Birinci sual, insanlarda strese neden olan faktörler nelerdir? Sevgili kardeşlerim, stres kişiyi dehşetle rahatsız edici bir faktör olarak hayatımıza yer alıyor. Ne zaman bu stres bize tesir icra eder, huzursuz oluruz? Nerede savaş varsa, kavga varsa, kaos varsa orada huzursuzluk vardır, mutsuzluk vardır. Savaşın var olmasının arkasında nefse ruh arasındaki kavga sebebiyledir. İnsanın yaratılışına baktığımız zaman insan Hicr suresinin 26. ayet-i kerimesinde belirtilen bir fizik bedenin sahibi olarak Allah bizi yaratmış. Et ve kemikten oluşan İnsanın kalıbı, doktorların ihtisas alanı ama fizik beden nefsimiz için bir mekan, ruhumuz için de bir mekandır. Nefs berzah alemine aittir ve nefsin manevi kalbinde 19 tane hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, İsyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne, fesat olmak üzere 19 tane hastalık. Bir de Allah-u Teala secde 9'a göre zatından bize ruhu üfürüyor. Sümme sevâhâ ve nefâhâ fîhî min ruhî, biz insana ruhumuzdan üfürdük. Ruhta da afetlerin zıttı olan hasretler var. Sevgi, iman, doğruluk, adalet, edep, ilim, cömertlik, sekinet, itaat, sabır, tevazu, kanaat, şükür, ketümiyet, hakikat, faziletler, vefa, ihlas ve tevhid. Ruhun hasretleri Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak olan fiillerin hiçbirisini işlemeyen bir yapıdadır. Ve ruh, nefsten bunun olmasını istiyor. Nefs de yapısındaki 19 afet sebebiyle Allah'ın bütün emrine isyan eden yasak olan fiilleri işliyor. Şeytan nefsin yanında yer alarak Allah Teala Nur 21'de ya eyyühellezine amenu la tettebi'u şeytan. Şeytan adımlarına tabi olmayın. Şeytanın adımlarına tabi olan kimdir? Nefsimizdir. Yani nefsinize uymayın demiş oluyor. Kim nefsine uyarsa, kin ve nefret afetine uyarsa, Allah'ın yerine, sevgi yerine, kin ve nefreti geçirerek, kavga ve kaosa sebep olur. Kim imanın yerine küfrü tercih ederse, kavga ve kaosa, strese sebep olur. Kim doğruluğun yerine yalanı tercih ederse, keza öyle. Yani kısacası şeytanın anlamına tabi olmayın demekle nefsinizin afetlerine tabi olmayın demiş oluyor. İşte stresin temel faktörleri nefsimizdeki afetlerdir. Yani stres varsa bunun tek sebebi nefsimizdeki afetlerdir. İçimizde nefsin orduları, ruhun orduları devamlı kavga halindedir. Az evvel ifade ettiğim gibi birbiriyle çatışma halindeler. Böyle bir savaşın varlığıdır ki kişiyi evvela iç dünyasında huzursuz eder. Böyle bir insanın şuur altında birikim oluştuğu için çevresine de zulmedecektir. Ve bu birikim strese dönüşür. Evvela kin vardır. Kin alınmamış istikamdır. Kin belli bir ölçüden sonra strese dönüşür. Stres depresyona ve daha öteye geçer.
Bu birikim strese dönüşüyor ve kişi stres sebebiyle yeniden huzursuz olacaktır. İnsan sosyal bir varlıktır. Başka insanlarla birlikte yaşar ve sosyal bir varlık olan insanın başka insanlarla birlikte yaşamasında bir barış, huzur, karşındakinden yana olan bir mutluluğu yaşayabilir, huzur içinde olabilir ki karşındakini düşman beller ve hep onun karşısında yer alır. Şimdi insanlar neden mutsuzdur? Bir slaytımız var, onu görelim. Başlangıç noktasında üç alemde kişi hep kavga halindedir. İnsan neden mutsuz? Evet, dikkat edin. Evvela nefsle ruh arasındaki kavga sebebiyle. Bak, ruh 19 tane hasretin sahibi, nefs 19 afetin sahibi ve nefs akıldan dediklerinin yapılmasını ister. Ruh da akıldan dediklerinin yapılmasını ister. Sonuçta akıl birisinin lehine karar verecektir. Akıl bulunduğu ortamda şuur sahibi olur. Akıl o güne kadar Allah'ın emirlerine isyan, yasakların işlendiği bir ortamda şuurlanmışsa nefsin taleplerine evet diyecek. Akıl Allah'ın emrinden yerine getirdiği yasakların işlendiği bir ortamda şuurlanmışsa o zaman o istikamete karar verecektir. Bu şekildeki bir insan çevresiyle de kavga halindedir. İşte görüyorsunuz, devamlı çevresiyle kavga halinde bir insan. Allah'ın emirleri açısından olaya baktığınız zaman tamamıyla dünyaya dönük Allah'ın emirlerine isyan eden yapıda işleyen birisidir. Ama kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala %51 oranda nefsinin manevi kalbindeki afetleri devreden çıkartıyor. Şeytan artık sadece %49'una tesir edebiliyor. %51 oranda kalp nurlanıyor. Kalbi %51 oranda nurlanmış olan kişi çevresindeki insanlarla %51 oranda uzlaşma halinde. Allah'ın emirlerini de yarı yarıya yani yerine getiriyor ve %51 oranda emre itaat ediyor. Ama fizik vücut teslimine baktığımız zaman bu oran %81'e ulaşıyor. Çevresindeki insanlarla %81 halinde o paylaşma halinde ve bu şekilde devam ediyor. Ama nefsin Allah'a teslimi, nefs de ruh gibi 19 faziletin sahibi olduğu an o zaman bu kişi çevresiyle olan insanlarda devamlı yardımlaşma ve Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiilleri işlemeyen bir yapıda. İkinci sual, stresle nasıl başa çıkılır? Sevgili kardeşlerim, stresle başa çıkmanın yolu Allah'ın emirlerine itaat etmekten geçer. Zariyat 56'da Allah Teala ve ma halaktel cinni vel insi illa liyabudun. İnsan ve cinleri başka bir şey için değil, bize abd olsun diye yarattık. Kul olmak bir dilektir. Nereden biliyoruz? Zümer 17'den. Vellezine neştene bu tavuta en yabuduha ve anabu ilallahi. İşte onlar ki insan ve cin şeytanlara kul olmaktan içtinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Ne yapmışlar? Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. İşte onlara müjdeler vardır. Öyleyse yaratılış gayemiz kul olmaksa o zaman herkes şeytana kul olmaktan kendisini kurtarmak istiyorsa Allah'a ulaşmayı dileyecek. İşte başlangıç noktasına 19 tane negatif özelliğin sahibi olan kişi 19 negatif özellikten kurtulup 19 pozitif özelliğin sahibi olmak istiyorsa sadece bir dilektir bu. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyecek. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenler ayetlere iman edenlerdir. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenler şirkten kurtulanlardır. Rum 31. Kalpten ulaşmayı dileyenler küfürden kurtulanlardır. Sebe 20. Kalpten ulaşmayı dileyenler delaletten kurtulanlardır. Rahat 27. Kalpten ulaşmayı dileyenler sağır disikör olmaktan kurtulanlardır. Kalpten ulaşmayı dileyen fıstıktan kurtulan, kalpten ulaşmayı dileyen şeytana kul olmaktan, onun dostu olmaktan kurtulanlardır. Bir dilek sadece. İşte bu dileğin sahibi olan kişi 12 tane insanla mürşidine ulaştırıyor. Mürşide tabi olması halinde 7 kadeh, 7 tane inan şartı, 7 kalp şartı, 7 nimetin sahibi oluyor. Bu slaytımıza da bakacak olursak, evet, 7 inan şartı, 7 kalp şartı ve 7 nimet. Bu 7 inan şartı, 7 kalp şartı, 7 nimetle o kişi nefs tezkiyesi ve tasfiyesine başlıyor Allah'ın izniyle. Ve o zaman da mutsuz olan kişi mutsuz üçgeninden
mutluluk üçgeni ve en sonunda mutluluk karesi. Nefsini tamamen tasfiye ettiği zaman mutluluk karesine ulaşacak. İnsanlara dikkatle bakın. Bir stres dünyası insanları devamlı kemiriyor. Hiç kimse Allah'ın kendilerini mutluluğa götürecek olan tekniklerini farkında değil. Hep mutluluğu başka yerlerde, büyücülerde, hüddamcılarda veya psikologlarda arıyorlar. Ama bunların hiçbirisi çözüm değil. Evet, görüyorsunuz ki gerçekten hep insanlar mutluluğu başka yerlerde, büyücülerde yani şeytanın tekniklerinde, büyücülerde, hüddamcılarda, psikologlarda arıyorlar. Ama bunların hiçbirisi çözüm değil. Çözüm Allah'ın verdiği teknikle ruhunuzun güzelliğini nefsinize de yaymaktır. Nefsinizin 19 faziletin sahibi olmanızdır. Nefsindeki afetler olan insan hep huzursuzdur, hep sıkıntılıdır. İşte bu huzursuzluklardan kurtulmanın yegane yolu daimi zikrin sahibi olmaktır. Allah'ın ismini zikretmek stresi azaltır. Daimi zikre ulaşan kişide stres vücuda gelmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Stres sıfırdır. Öyleyse sıfır stresi bir hayata ulaşmak bir dilektir. Bu dilek kişinin kalpten ulaşmayı dilemesidir. Allah Teala mutlaka onu doktoruna ulaştırır. Reçeteyi doktorundan alacaktır. Doğuştan herkesin nefsi hastadır. Bütün peygamberler nefs hastalıklarının doktorlarıdır. Reçeteyi onlardan aldığımız takdirde, reçeteyi hayatımıza tatbik etmemiz halinde, Kur'an-ı Kerim ki reçetedir. Bütün insanlar için bir mutluluk davetisidir. Bütün insanlar için bir mutluluk reçetesidir. Ve bütün insanlar için bir mutluluk garantisidir. Üçüncü sual, günümüze tavsiye edilen transandan meditasyon gibi uygulamalar stresi azaltır mı? Çoğaltır tam tersi. Genelde kullanılan kelime büyü lisanından Sanskritçe om kelimesi kullanılır. Bu transandan meditasyon bir zikir sahtekarlığıdır. Bir insan düşünce sistemini herhangi bir şey üzerine, bir obje üzerine veya bir kelime üzerine yoğunlaştırabilirse o zaman düşünce sistemi üzerinde ağırlık yaptığı, stres oluşturduğu sistem üzerinden kalkıyor ve kişi gerçekten bir rahatlama hissediyor. Ama bu rahatlamayı çok iyi bilen iblis bunu bir silah olarak kullanıp insanlar

0: Allah Teala'nın koyduğu hükümleri hayatımıza tatbik edersek güzelliğe ulaşırız. Allah'ın hükümlerinin tam tersi, bunlar hep şeytanın söyledikleridir. Allah Teala da Nur 21'de şeytanın adımlarına tabi olmayın. Şeytanın adımlarına tabi olsanız şeytan size fuhuşiyatı münkere emreder. Şeytanın emrettikleriyle hiç kimse huzura mutluluğa ulaşamaz. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala depresyon, panik atak, stres gibi şeylerin insanların Allah'a uzak kalması sebebiyle oluştuğunu açıklıyor. Ve mutluluğumuz için Allah'a ulaşmayı dileyerek tasavvufu yaşamamızı emrediyor. Allah'a ulaşmayı dilemek deyince ne anlıyorsunuz?
2: Kalbini temizlemedikten sonra Allah'a ulaşamazsın ki. Önce kalbini temizleyeceksin. Allah'a ulaşacaksın. Ondan sonra ulaşacaksın. Başkasına ulaşamam.
3: Ben Allah'a ulaşmak deyince açıkçası Allah'a vesilelerle ulaşılır. Ben kesinlikle bunun namaz olduğunu düşünüyorum. Namaz hani Allah'la aramızdaki iletişimin bir vesilesidir.
4: Allah'a ulaşmayı dilemek ibadet demek.
3: Dua ettiğimizde de daha sonra kendi içimizde Allah-u Teala'yı andığımızda da hani aynı şekilde ulaşmak yani.
5: Her gün var. Her gün oluyor. Her gün yatarken o dualarımızı ediyoruz zaten. İsteklerimiz oluyor yani. İsteğimiz olmazsa olmaz zaten. Yapamayız yani.
2: Önce kalp. Haca gidip geliyor adam. Onun bunun hakkını yiyin. Evin kirasını pahalandırıyor. Sen ne hacısın sen? Hacına gir oğlum. Bence ha.
3: Ey Yüce Allah.
2: Sana ulaşmak istiyorum.
4: Senin dostun olmak istiyorum.
3: Beni dostluğuna kabul eyle ya Rabbi.
4: Ölmeden evvel.
3: Ruhumu.
2: Sana erdirip ermiş evliyan olmak istiyorum.
0: Bir misafirimiz Allah'a vesileyle ulaşılır. Ben kesinlikle bunun namaz olduğunu düşünüyorum. Allah'a ulaşmanın en önemli vesilesi namaz mıdır? Namaz olsun, oruç olsun, zekat olsun, hac olsun ve diğer bütün ibadetler bizi Allah'a yaklaştıran vasıtalardır. Ama Allah Teala Allah'a ulaşmanın mutlak surette bidayetinde bir dilek, kalpten ulaşmayı dilemek, bu dileğin sahibi olan kişinin mutlaka Allah kendisi için tayin ettiği mürşide ulaştırır ve mürşidle Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Yani biz Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz ama ruhumuzu kendisine ulaştıran Allah'tır. Allah'a ulaşmak insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasıdır. Ruhu Allah'a ulaştıran şey nefs tezkiyesidir. Nefsinizi tezkiye etmek ise zikirle gerçekleşir. Ne kadar çok namaz kılarsanız kılın, bu hedefe ulaşamazsınız. Bu hedefin kurtuluş noktası zikirdir. Elbette Allah için namaz kılmak bir zevktir. Allah'la bir olmaktır. Allah'ın namaz sırasında verdiği mutluluğu yaşamaktır. Ama namaz başlar ve namaz biter. Allah ise namazı bitirdiğiniz zaman artık ayaktayken, otururken veya üstü yatarken daima Allah'a zikredin buyuruyor. Öyleyse bizden Allah'a ulaşan fizik bedenimiz değil, nefsimiz değil, irademiz değil, bizden Allah'a ulaşan ruhumuzdur. Ama ruhun Allah'a ulaşabilmesi nefsin tezkiyesine bağlı. Fatır 18'de men tezekka fe innema tezekkali nefsi ve illallah mesir. Kim tezkiye olursa kendisi için tezkiye olur ve ruhu Allah'a ulaşır. Öyleyse ruhumuzun Allah'a ulaşabilmesi nefsin tezkiyesine bağlı. Ama nefs tezkiyesinin de yegane vasıtası zikirdir. Rad 27'de ellezine amenu ve tetmeyni kulubun min zikrillah. Ela bi zikrillahi tetmeynel kulub. Kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Öyleyse zikirle kalp emmare, levame, mülhime, mutmaine, raziye, maziye, tezkiye kademine geçecekse o zaman zikirle ruh yediklerine gök katı yükselir ve Allah'ın zatına ulaşır. Evet, dediğim gibi ruhu Allah'a ulaştıran zikirdir ve nefs tezkiyesi tasfiyesi zikirle gerçekleşir. Mutlak surette hedefe ulaşmak istiyorsak zikirsiz bu mümkün değildir. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Tüm sahabe

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olarak onları huzursuz ve mutsuz eden tüm faktörlerden kurtulmak için en önemli adımı atmıştı. Bir mürşide tabi olmak sizin için ne ifade ediyor?
1: Benim için bir yol gösteren olarak ifade ediyor. Çünkü hani nasıl desem bir yeri gezmek istediğimizde hani bazı turistlerin hep rehberleri oluyor değil mi? O yeri hiçbir şekilde bilmiyorlar. Hani bilmedikleri için de bir rehber gerek, bir gösteren gerek. Ben bir mürşidim de hani Allah-u Teala'yı kimse yani her anlamda tanıyamaz, bilemez. Bir mürşid de hani bizi tanımamızda o yolu daha kolay bir şekilde görmemize yardımcı oluyor yani.
2: Ya yol göstericidir bence bir mürşide yani tabi olmak. Ama bunu aşırıya kaçırmamak derecesinde olması lazım. Yani tapınırcasına değil de hani onun da bir Allah'ın kulu olduğunu gözeterek ben.
3: Tabi Müslüman olmak, Allah'a inanmak. Benim gördüğüm görüşüm bu yani. Peygamber Efendimiz'e inanmak. Onun yolunda gitmek.
4: En büyük şey mürşit Efendimiz'dir. Onun sünnetine uymaktır. Onun sünnetine uyarsak zaten hidayet etmiş oluruz.
2: Tabii ilk önce Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, daha sonra bir mürşid-i kamil olabilir yani.
5: Bir misafir bir mürşid bir yol göstericidir ama bunda aşırıya kaçırılmaması lazım. Yani tapınırcasına değil de onun da Allah'ın bir kulu olduğunu düşünerek dedi. Mürşide tabi olan insanlar onu ilah mevkine mi koyun getiriyorlar? Hayır sevgili kardeşlerim, bu tamamen insanların bir uydurması. Allah Teala bütün kavim resullerinin mürşid olduğunu buyuruyor. Vallahi Teala bütün kavim resullerine insanların itaat etmesi için Allah'a gönderdiğini buyuruyor. İtaat asıldır. Şimdi gelelim mürşidin görevlerine. Bu bir kavim resulü ise 4 görevin sahibidir ve 4 görevle vazifeli olan veli resul Haç 2'de ifade ediliyor. O size ayetleri tilavet ediyor. Şimdi tekrar oraya gelelim. Haç Cuma 2'de Allah'ın ayetlerini size okur. Yani bütün kavim resulleri Allah'ın gönderdiği mürşitlerdir ve birinci görevi ayetleri tilavet etmek. Bu ayetlerin tilavetinde nedir? Allah'a davet vardır. Allah Teala da daveti kabul edeni mürşide ulaştırıyor, ona tabi oluyor. Tabi olduğu zaman o kişi nefs tezkiyesine başlıyor, bir. Tabi olduğu zaman o kişi kitabın öğretilmesine başlıyor, iki. Tabi olduğu zaman o kişi hikmeti öğretmeye başlıyor. Yani nefs tezkiyesi bir, kitabın öğretilmesi 2, hikmetin öğretilmesi 3. Nefs tezkiyesi ruhun Allah'a ulaşmasını ifade ediyor. Ruhun hidayeti. Kitabın öğretilmesi fizik vücudun Allah'a teslimini ifade ediyor. Hikmetin öğretilmesi nefsin Allah'a teslimini ifade ediyor ve 7 safa 4 teslim, 3 teslim, diğer irade bir teslim yani bir vücut değil ve bunun bu şekilde olmasını istiyor. Başlangıç noktasında herkes cikte, casiye 23'te ve kasas 50'de eğer senin davetine icabet etmezlerse, yani mürşidin davetine icabet etmezlerse. Şimdi kardeşlerimiz diyorlar ki zaten Peygamber Efendimiz bir mürşid. Evin mürşid mi? Mürşidlerin hem dahası. Ama Peygamber Efendimiz diyor ki kendi dönemimizdeki hayatta olan mürşide tabi olun. Nerede demiş? Tam 7 tane ayet-i kerimede. Şimdi okulduk dinleyicileri, bir daha da dinleyebiliriz. Allah Teala tam Allah'ın Resulü tam 7 hadiste hayatta olan mürşide tabi olun. Bak benden sonra nebi gelmeyecek. Nübüvvet benimle sona ermiştir. Benden sonra halifeler, imamlar gelecek. Öyleyse her devirde insanların Peygamber Efendimizin bu sözünü dinleyen, onun sünnetini yerine getiren, ona tabi olmak isteyen insanların ifade ettiği şeye itaat etmesi lazım. Halife ve imamı araması lazım. 2. hadis. Benden sonra nebi gelmeyecek. Alimler gelecek. Onlara tabi. O zaman hacet namazıyla kişinin Allah'ın kendisi için tayin ettiği alimi, halifeyi sorması, Allah'tan sorması, onu bulup ona tabi olması lazım. 3. hadis. Size ruh verenler gelecek, arayın bulun. Kişi mürşidine tabi olduğu zaman devrin imamının ruhu başının üzerine gelir, yerleşir. 3. 4. hadis. benim sünnetime ve benden sonraki Ali Raşid Halife'nin sünnetine, yani devrin imamına tabi olması. Hadis-i şerif 5, bana itaat Allah'a itaattir. Bana isyan Allah'a isyandır. Ama her kim imama, devrin imamına tabi olursa o bana tabi olmuştur. Her kim devrin imamına asi olursa o bana asi olmuştur diyor Peygamber Efendimiz. Şimdi soruyorum sizlere, Peygamber Efendimiz'i mürşit olarak kabul eden sevgili kardeşlerim. Bu kadar Allah'ın Resulü konuşuyor. Siz kendi hayatta olan mürşidinizi arıyor musunuz? Her şeyden Allah'ın size o mürşidi gösterebilmesi için Allah'a ulaşmayı dilediniz mi? Ya Allah Resulü bunu söylüyor mu? Evet, 7 tane hadiste de bunu söylüyor. Hemen altına ilave edelim ki karşılıklı kaybetmeyelim. 7 grup hadiste mürşide tabiyet, 7 grup hadiste de Allah'a ulaşmayı dilemek cümle hadisi. Bunlar da Resulullah'ın hadisleri. Şimdi Resulullah bu hadislerde Allah'a ulaşmayı dileyin, Allah'a ulaşmayı dileyin, Allah'a ulaşmayı dileyin, dileyin, dileyin. 7 kere tekrar ediyor. Bugünkü din uygulamasında Allah'a ulaşma dileği yok. Dileyen kişi mürşide ulaşır. 7 grup hadiste de hayatta olan mürşidinize tabi olur. Bunların hiçbirisi yok ama kişi diyor ki ben mürşid olarak Peygamber Efendimiz'i tanırım. Güzel de sevgili kardeşim, tanımış olsan onun dediklerini yaparsın, itaat edersin. Allah-u Teala gizli şirke düşen insanların mürşidlerine ulaşamadıkları için gizli şirkte olduklarını söylüyor. Ama birileri çıkıp diyor ki mürşide tabiyet şirktir. İnsanlar Allah'a bırakırlar, onlara tapınmaya başlarlar. Bugüne kadar acaba hangi mürşide tapmış insanlar? Yetmez, Allah haliktir. Mahluk değildir. Mürşit de olsa mürşitlerin hepsi de mahluktur. Allah tarafından yaratılmıştır. Allah yaratılmış değil, yaratandır. Öyleyse Allah diyor ki mürşidime itaat edin. Mürşide itaat şirk midir? Mürşid kendisine tabi olanların önünde onları Allah'a ibadet ettirmekle vazifeli olan kendisi de onlarla beraber Allah'a ibadet eden olmasına rağmen insanlar tarafından kendisine ibadet edilmesini isteyen bir adam hüviyeti sokulmak isteniyor. Bu tamamen şeytanın bir tuzağı. Bütün mürşitler kendilerine tabi olanlarla beraber Allah'a tapınsınlar diye Allah tarafından vazifelendirilmişlerdir. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
6: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Muhterem hocam, sevgiyle, hasretle ve hürmetle mübarek ellerinizden öpüyorum. Müsaadeniz olursa size bir sual arz etmek istiyorum. Stresten kurtulmamızda kadere iman etmenin rolü var mıdır? Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.
5: Aleykümselam ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Evet. Stresten kurtulmamızda kadere iman etmenin bir rolü var mıdır? Elbette. Kader bizim irademizin dışında vücut bulan bir olayın bize tesir etmesi halidir. Yani bize tesir eden bu olay var ama bizim irademiz bu olayın oluşmasında bir rolü yok. İşte bu bir kaderdir. Kaderin tesir ettiği kişi bu olaydan hiçbir şekilde derecat kaybedemez. İster ona tesir eden olay onun hoşuna giden bir olay olsun, derecat kaybedemez. İster ona zarar veren, onu sıkıntıya sokan, üzülmesine sebebiyet veren bir olay olsun, gene derecat kaybedemez. Öyleyse kadere iman ettiğimiz zaman problemimiz kalmıyor. Kadere iman, kederden emin olmaktır. Kadere iman eden kişi, kederden emin olur. Evet, kadere iman, gerçekten bir daha söyleyelim, stresin, yani stresten kurtulmamızda kadere iman etmenin rolü var mıdır? Vardır. Kadere iman eden, kederden emin olur, stresten beri olur. Evet, stresten beri olmak, kadere imanın mutlaka bir ömrü. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
0: Tasavvufa girip de zikirlerini günden güne artıran insanların mutlulukların da her geçen gün artacağını söylüyor. Sizce devamlı zikir yapan bir insan devamlı mutlu olur mu?
3: Evinde mutluysa, hanımınla, hanımına saygılıysa bence mutlu olur. Yani Allah'a da ben çıkartmayacağım.
4: Allah'a yaklaşmaktır. Ne kadar zikredersek o kadar çok yaklaşmış oluruz bence.
1: Kesinlikle devamlı zikir yapan bir insan devamlı mutlu olur. Hani ben mesela şahsen ruhum daraldığında, kendimi kötü hissettiğim zamanlar hani Allah'ı anıyorum, zikrediyorum. Hani bunları yaptıkça ben bunu yaşamış olarak söylüyorum. Hani başka bir şey söyleyemem. Kendim yaşadığım için hani zikrederek insan ferahlıyor yani.
2: Ayet-el Kürsi olsun, işte şey öbür ayetlerimiz olsun, hepsi bizi yani kötülüklerden koruyan dualar olsun, ayetler olsun, hepsi bizi kötülüklerden korur bence.
4: Allah'ı anarsak sürekli şu dünyadaki, dünyanın yani peşine düştüğümüz birçok şeyi atlatmış oluruz, tam teslim oluruz, mutluluğu da bence kazanırız yani.
2: İlla ki yani zikir yani daha şey yapıyor, daha motive ediyor, daha tat lezzet almayı bence.
5: Misafirimiz evinde mutluysa, hanımına saygılıysan bence mutlu olursun. Tabii Allah'ı da kalbinden çıkartmayacaksın dedi. Mutlu olmak için Allah'ı zikretmek kadar başkalarıyla ilişkilerimiz de önemli midir? Evet, zikir enfusi mutluluğu, başkalarıyla olan ilişkilerimiz de afaki mutluluğu ifade ediyor. Zikir mutluluğun en büyük işareti ve teminatıdır. Zikre dayalı bir mutluluk 24 saatlik bir zaman parçasının bütününe kadar giderek kişiyi daha çok mutluluk sadece sağlar. Ama mutluluk sadece zikre bağlı bir saadet reçetesi değildir. Mutluluğun bir kanadı da zikirdir ama ikinci kanadı başkalarıyla yaşamak, mutlu bir şekilde yaşamaktır. İki ayrı cepheden de Allah insanların mutluluğu hedef göstermiştir. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, birlikte dinliyoruz.
7: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Muhterem hocam, hasretle, hürmetle mübarek ellerinizi öpüyorum. Sizi çok ama çok ama çok Efendimizin himmetiyle kalbimden seviyorum muhterem hocam. Muhterem hocam, eğer uygun görürseniz sualim arz etmek istiyorum inşallah. Stresten uzaklaşıp devamlı mutlu ve huzurlu olabilmek için Allah ve Resulünü ön planda tutmayı nasıl başarabiliriz? Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocam.
5: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, stresten uzaklaşıp devamlı mutlu huzurlu olabilmek için Allah ve Resulünü ön planda tutmayı nasıl başarabiliriz? Çok çalışarak, çok tevekkül ederek, çok ibadet ederek, çok hizmet ederek. Evet, tekrar ediyoruz. Bir, çok çalışarak. İki, çok tevekkül ederek. Üç, çok ibadet ederek. Dört, çok hizmet ederek. Önümüzde çok geniş bir alan var. Hepimiz insanız ve başka insanlarla birlikte bir faaliyetin içindeyiz. Allah için çalışmak asıldır. Allah-u Teala, biz Allah yolunda hizmet ettikçe bize sonsuz mutluluğu o hizmet boyunca ihsan edecektir. Allah yolunda ibadetlerimiz bizi aklar, gayretimiz kendi mutluluğumuzun bir vasıtasıdır. Düşünce boyutunda veya yaşantıda sürekli ve Allah ve Resulü ile birlikte olmayı böyle sağlayabiliriz. Öyleyse tekrar ediyoruz, çok önemli, çok çalışarak, Allah'a çok tevekkül ederek, çok ibadet ederek ve de çok Allah yolunda hizmet ederek bu hakikate ulaşabiliriz. Hepinizin bu çoklar listesini hayatınıza tatbik etmenizi Efendimiz İmmet-i Yüce Rabbimizden dileyerek bu sohbetin sözlerini burada tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ma'as-salavat.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ramazan ayında takva sahibi bir imam bir köyde bulunuyor. Herkes ondan memnun. Her akşam onu bir kişi evine davet ediyor. Bir karı koca da adetten onu da davet ediyor. Ama o günkü davetten önce koca eşine bir miktar para veriyor. Ev sahibi hanım da hocayı evine davet edin telaşı içerisinde yemeklerle şeylerle meşgul. O verdiği parayı masanın üzerine koyuyor. O sırada imamı da çağırdıklarında geliyor fakat pencere açık ve dışarıdan bir rüzgar esiyor. Masa üzerindeki parayı ne yapıyor? Savuruyor. O savurduktan sonra da imam da orada ya bunların parası gitmesin alıyor o parayı katlıyor ve o duvarda asılı Kur'an'ın kılıfının içine koyuyor. Geliyor akşamleyin koca eşi teravihten geliyor para yok. Düşünmeye başlıyor ikisi yan yana geliyor ki yavrum. Sen benden başka kimse buraya gelmedi. Bir tek imam geldi. Başka kimse yok. Ve düşünmeye başladı. Götürmüşse mutlaka imam götürmüş. Başka bir şey arası yok. Tabii bunlar gönül koyuyorlar. İşlerinden homurdanıyorlar vesaire vesaire. Yıl dönüyor. Tekrar Ramazan ayı geliyor. Tekrar köylüler yarış içine giriyorlar. Takva sahibi imamı iftara çağırıyorlar. Bizimkiler gönül koyuyor. Hiç orada olmuyorlar. En sonunda dayanamıyor gidiyor. Diyor ki sana seni davet etmiyoruz biliyor musun diyor. Hayır diyor ben de anlamadım yani ne oldu. Ben size karşı düşünüyorum gerçekten bir hatam olmalı ki yani ben de hiç anlayamadım. Ve anlatıyorlar böyle böyle bir paramız vardı. Bu şekilde oldu. Biz eşinle birlikte olsa olsa imam götürür diye karar verdik. İmam ağlamaya başlıyor. İmam ağlamaya başlıyor. Diyor ki tamam ya özür dileriz götürürsen de. Hiç önemli değil. Seni ağlatmak için biz bunları söylemedik diyor. Ben diyor ona ağlamıyorum. Kur'an'a ağlıyorum. Bir yıl geçti, siz o Kur'an'ı o duvardan indirip kılıfın içerisinden ne okudunuz, ne bu Kur'an'da ne var ne yok diye hiçbir talebin sahibi olmadınız. Evet, gerçekten o para masanın üzerindeydi. Pencere açıktı, siz burada değilken rüzgar savurduğu için ben de yerden aldım o parayı. İşte şu anda duvarda asılı olan Kur'an'ın içerisine koydum. Eğer siz Kur'an'ı açıp okumuş olsaydınız, o parayı içinde görecektiniz. O zaman diyor ben kendime değil, imam mı hırsız, Kur'an mı öksüz? Bir kararı siz verin. İşte sevgili kardeşlerim aslında bugün günümüzde ne olmuş? Ulaşmayı dilemeyenler için Kur'an öksüz, Resulullah bildiriyor. Bir zamanlar gelecek Kur'an'ın resmi kalacak. Her türlü hizmeti parayla satın alabilirsiniz ama Müslümanlığı parayla satın alabilir misiniz? Hayır. Bizzat kendiniz dileyeceksiniz ve yaşayacaksınız.
1: Fatiha selavat.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz ruh ve hasletleri. Birinci sual, ruh nedir? Hasletler neyi ifade eder? Ruh, Allah'tan bize emanet olarak verilmiş olan ve tekrar Allah'a bu dünya hayatını yaşarken mutlaka döndürmek mecburiyetinde olduğumuz bir mahluktur. Bizim bir vücudumuzdur. İnsanlardan başka hiçbir mahlukta ruh adı verilen bir emanet mevcut değildir. Nitekim Ahzab suresinin 72. ayet-i kerimesinde "Enne eretne emanete ale semavati vel ardi وَالْجِبَالِ وَاَبَيْنَا اَنْ يَحْمِنْهَا وَاَشْفَكْنَا مِنْهَا وَحَمَلَ الْاِنْسَانِ اَنَّهُ كَانُوا زَلُومًا جَهُولًا." Emaneti, ruhu göklere, yerlere, dağlara, bunlar arasında yaratılan herkese tevdi ettik, yüklensinler diye. Hiçbiri yüklenmedi, insan yüklendi. Çünkü insan zalim ve cahildir. Öyleyse ruh emaneti Allah'ın zatından üfürülmüş ve bu emanet fizik, beden ve nefse birlikte yüklenmesi için teklif edilmiş, kabul edilmiş. Şu anda Allah'ın bize bir emaneti. Bu insanı üstün kılan özelliklerden bir tanesi de sadece ruhun bize vermesi. Ruhun kalbine baktığımız zaman da orada 19 tane haslet göreceksiniz. Evvela yaratılışımıza bir beraberce bakalım. Allah Teala bizi bir fizik bedenle yaratmış. Hicr suresinin 26. ayet-i kerimesinde "Lakad halakna insane min salsalin min hamain mesnun." Salsalin denilen kuru topraktan ve şekillenen bir balçıktan bu zahiri aleme ait olan bir fizik bedenle Allah bizi halk etmiş. Ama Şems suresinin 7. ayet-i kerimesine baktığımız zaman bu fizik bedenin içerisinde yarım ağırlıklar kanuna göre bulunan berzah alemine ait bir nefsimiz var. Ve nefsin olmazsa vaha. Biz insanı bir nefse dizayn ettik. Nefsimizin manevi kalbinde nasıl 19 tane hastalık varsa, kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, rüsv ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne, fesat olmak üzere 19 tane hastalık. İşte ruhumuzda da bunların zıtları olan 19 tane haslet var. Ruhun kalbine baktığımız zaman orada 19 tane haslet görebiliriz. Ruhumuzdaki hasletler Allah'ın bütün emirlerine mutlak itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik taşırlar. Orada yalnız güzellikler vardır. Nefsimizdeki afetler de Allah'ın bütün emirlerine isyan eden, yasak olan fiilleri işleyen bir yapıdadırlar. Dolayısıyla Allah Teala biz insanları bir denge varlık olarak yaratmış. İsra suresinin 85. ayet-i kerimesine Allah Teala "Sana ruhtan soruyorlar. Kul er-ruhu min emri Rabbi." Ruh Rabbin emrindendir. Aslında Allah'tan bize ulaşan ve tekrar Allah'a dönecek olan her şey bir emirdir. Geliyor, bir iş yapıyor ve tekrar geri dönüyor. İşte ruh da Allah tarafından bize üfürmüş. Bir vazifeyi yerine getirmek ve tekrar Rabbine, sahibine dönmek. Bu vazife nefsin yedi kademedeki tezkiyesi. Eğer gereken işlem yapılmadığı takdirde Allah ruha nefse azap etme yetkisini vermiştir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Allah'a ulaşma dileğini, yani ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını tam 12 kere üzerimize farz kılmıştır. 73 ayet-i kerimede bunu açıklayan Rabbimiz 12 ayet-i kerimede de bize farz kılmış. İşte Nisa 58 Allah emanetleri sahibine iade etmenizi emreder. Maide 7 onunla bağladığı misakinizi hatırlayın. Enam 152 Rabbi ahdullahi afu allahu lallahu ahdınızı ifa edin. Yunus 25 Allah teslim yordulan zatına davet eder. Rad 21 Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettir, ruhu Allah'a ulaştırırlar. Rum 31 Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin. Ve bunun gibi devam eden tam 12 tane ayette ruhun ölmeden evvel hayattayken Allah'ın zatına ulaşmasını Allah Teala üzerimize 12 kere farz kılmış. Bu farzı yerine getirmek Rabbe itaat etmektir. İkinci sual, ruhtaki hasletlerin zaman içerisinde değişmesi, çoğalması mümkün müdür? Hayır. Afetler azalabilir. Gerekli fazilet noktasının şeyine ulaşabilir ama ruhumuz değişmez. Ruhumuz değişmez, tekamülün son safhasında yaratılmıştır. Ama nefsimiz ruhumuz gibi olmak mecburiyetindedir. Aradaki farkı tamamlayan fazilettir, fazıllardır. Fazıllar hasletlerle aynı özelliğe sahiplerdir. Nefsimizin kalbindeki afetleri azaltan, hasletleri çoğaltan faktör zikrimizdir. Evet, daha doğrusu nefsimizin manevi kalbinde afetleri azaltan ve faziletleri arttıran faktör zikirdir. Basit bir misal verelim. Diyelim ki kişinin isyanı afeti 7 puan. Buna karşılık itaat hasreti 13 puan. Toplam 20 eder. Kişi daimi zikre ulaşana kadar ruhundaki itaat hasreti 13 olmakta devam edecektir. Ama o 7 puanlık isyan afeti adım adım faziletlerle yer değiştirecek ve neticede 7 puan fazilet olacak. 19 ayrı cephede konu 20'ye tamamlanacak. Ama hasretlerle değil, faziletlerle. Evet, bizim bir slaytımız var. Yani evet, şu anda ekranda görüyorsunuz. Başlangıçta nefsimizin 19 tane afeti var. Ruhumuzda da 19 tane haslet var. Hasletler dikkat ederseniz değişmiyor. Sadece değişen afetlerdir, yerine faziletler gelip yerleşiyor. 19 tane afetin yerini 19 tane fazilet gelip yerleşiyor. Öyleyse hasletlerin değişmesi söz konusu değil. Tekamülün en üst noktasında yaratılan ruhumuz değişmez haliyle Allah'ın değişmesini istediği nefsimizdir. Örneğin Allah'ın zatına bize üfürülen ruhu Allah'ın emrine itaat ederek hayattayken Allah'a ulaştırırsak Allah Teala nefsimizin manevi kalemindeki afetleri %51 oranında azaltıyor. Başta %100 afetle doluyken kalbimiz %49'a iniyor. %51 nurla doluyor. Tasfiyede ise bu olay tamamen %100'e ulaşıyor. Ve böylece 19 hasrete karşılık 19 tane fazilet. Ve böylece nefsimiz de Allah'a teslim oluyor. Üçüncü sual, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem size ruh verenler gelecek, onları arayın bulun buyuruyor. Evet, gerçekten de insanla Allah arasındaki ilişkiye baktığımız zaman 28 basamak İslam merdiveninde ulaşmamız gereken 7 tane menzil var. Birinci menzil Allah'a ulaşmayı dilemek. İkinci menzil Allah'ın tayin-i mürşide tabi olmak. Üçüncü menzil ruhu teslim etmek. Dördüncü menzil fizik vücudu teslim etmek. Beşinci menzil nefsi teslim etmek. Altıncı menzil irşad. Yedinci menzil iradeyi teslim etmek. Ama bu 7 safhanın 7'si de ancak Allah'ın bizim için tayin ettiği mürşit de oluyor. Mürşit alarede bir insan değil, 7 safa 4 teslimi yaşayan, teslimi külliyle Allah'a teslim olan kişi. İşte Allah'ın irşada memur ve mezun kıldığı kişi, Fussilet suresinin 33, 34, 35. ayetlerinde buyurulduğu gibi insanları Allah'a davet ediyor. Allah'a davet eden, nefs tasfiyesi yapan, ben teslim olanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim vardır? Mürşid, kötülüğe karşı iyilikle mukabele ediyor. Mürşid, sonsuz hazın sahibi. Fevzul azim, hazul azim, ecrul azim ve fadlul azimin sahibi. İşte kim ki nefsini değiştirerek huzurlu, mutlu iki can saadetine sahip olmak istiyorsa, o zaman mürşidin davetine uyarak Allah'a ulaşmayı dileyecek. Dilediği noktada, ki mürşitsiz bu dileme de söz konusu değil. Nitekim Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz hikmet sahibi alimin sohbetinde, hikmet sahibi alim yani Allah'ın taniti mürşit, onun sohbetinde bulunmak kelamını işitmek üzerinize farz. Kimdir işitenler? Mümin kulağından sorulanı işitenler, kalben Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Yani davete icabet edenlerdir. O zaman davete icabet eden kişiye Allah-u Teala sorulması halinde hacet namazıyla mürşidini göstereceğini buyuruyor. Bu sebeple Allah Resulü hadisinde diyor ki, size ruh verenler gelecek, onları arayın bulun. Kim Allah'ın kendisi için tayin ettiği mürşide tabi olursa, tabiyet sırasında Allah'tan yedi nimet alır. Bu yedi nimetten bir tanesi de, birincisi de, devrin imamının ruhunun başımızın üzerine gelip yerleşmesi. Yani o nimetin başımızın üzerinde yer alması söz konusu. İşte ruh verenler, bu ruh devrin imamının ruhudur. Mürşide tabiyet de ancak başımızın üzerine gelip yerleşir. Allah-u Teala arayın bulun. Kime bu emri veriyor? Ulaşmayı kalben dileyene. Ulaşmayı kalben dileyen kişinin mürşide tabi olmasını istiyor ve siz eğer hacet namazıyla mürşidinizi Allah'tan sorarsanız Allah-u Teala o mürşidi mutlaka size gösterecektir buyuruyor. Her devirde Resul vardır. Allah'tan gelen ruhun sahibi olan Allah'a geri dönebilmesi için mutlaka başımızın üzerine başka bir ruhun gelmesi gerekir. O ruh devrin imamının ruhudur. Her devirde insanların başlarının üzerine ruhu verecek olan mutlaka devrin imamıdır. Kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidine ulaşıp tabi olduğu anda başının üzerine derhal devrin imamının ruhu ulaşır. O kişinin ruhuna der ki, senin Allah'a ulaşma günün geldi. Hangi ayet-i kerime? Mümin 15. Refi-i derecatün zülharşi yulkuyur ruhem min emni ala men yaşa min ibadi. Dereceleri yükselten arşın sahibi olan Allah, kullarından kendisine ulaştırmayı dilediği kişinin üzerine, başının üzerine Allah'a ulaşma günün geldiğini kişinin ruhuna ihtar etmek için emrinden Allah'ın emrini tebliğ edecek bir ruhu mutlaka gönderir. Bu ruh devrin imamının ruhudur. Senin Allah'a ulaşma günün geldi, vücudu terk et. Devrin imamının ruhu başımızın önünde yer alıyor. Nöbeti ben devralıyorum. Her bir hem bir nimettir hem de bir muhafızdır. Allah Teala Kaf suresinin 31-32. ayet-i kerimesinde ve uzibetil cennetü lil muttakine gayre beyin. Cennet takva sahibi kullarımıza uzak olmayarak yaklaştırıldı. Hâzâ mâ tu'adûne li kulli evvâbin hafiz. Bu Allah'ın kimlere için vaadidir? Evvâb olan, ruhu Allah'ın zatına ulaşmış, fena makamının sahibi, hafiz olan, mürşidine tabi olan, başının üzerinde devrin imamını yer alan kişi içindir. Hadis-i şerifte benden sonra peygamber gelmeyecek. Bundan sonra size ruh verenler gelecek. Onları arayın bulun. Kim zamanın imamına arif olmazsa o cahiliye standartları evlidir. Ama gelin görün ki genellikle din tatbikatı bunun tam tersine Allah ile kul arasına kimse giremez diyor. Allah Teala mutlaka size ruh verenler gelecek, devrin imamı gelecek, onu arayın bulun, tabi olun diyor. Allah Resulü karın üzerinde emekleyerek dahi olsa Mehdi Aleyhisselam'a ulaşın, tabi olun demesine rağmen sanki bunların hiçbirisi yokmuş gibi birisi zanna tabi olarak kulla Allah arasına kimse giremez diyor ve hürafeye inanıyor, Allah'ın hakikatini reddediyor. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala insanlara emanet olarak bir ruh vermiş ve bu ruhu Allah'a ulaşmaya dileyerek hayattayken Allah'a iade etmenizi emrediyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Kesinlikle ibadetlerimiz. Haram dinle şeylerden uzak duracağız. Uzak durmamız gerekiyor. Zamanı gelince de zaten en temiz şekilde, en düzgün şekilde ruhumuzu teslim etmemiz.
3: Temiz bir ibadet. Gönülden yaptığı zaman, temiz ruhla yaptığı zaman gerçekten Dualar da kabul olur. Her şeyimiz kabul olur.
4: Allah'ı zikretmek lazım çokça. Sünnetleri de uyguladığımız zaman bence Allah-u Teala iyice yakınlaşırız yani.
5: Allah-u Teala rızk verir. Ona sabretmeyi öğrenmemiz lazım. Ona yalvarmamız lazım. Elimizi açıp dua etmemiz lazım. Şu anda buradaysak bu deprem bizi o kadar şey etti. Allah canımızı sağ koydu. Onun emanetiyle yolundayız çok şükür Rabbim.
1: Sizce ruh hayattayken Allah'a nasıl ulaşır?
3: Yürekten, kalpten inanmak lazım.
6: Yani canlı bir şekilde. Biz de onun emanetleriyiz. Bizim de ruhumuz ona ulaşacak bir gün, evet.
5: Bizi yanına çağırmasının nedeni yani cennetin kapısı açık olması.
2: Ruh hayattayken ibadetle, dinden kopan Allah'tan da kopmuş oluyor. Zaten o zaman da en büyük cezayı hak etmiş oluyoruz. Zaten her şey gösteriyor bak, yıkılmış, dünya yıkılmış. Bu saatten sonra yani bunları öğrenip de Allah'u Teala'ya yönelmemiz gerekiyor.
1: Bir dilekle olabilir mi?
4: Yani bir dilekle bence olabilir.
0: Bir misafirimiz Allah'a ulaşması konusunda yürekten kalpten inanmak lazım dedi. Günümüz insanının Allah'a ulaşmayı dilememesi, bunun olacağına inanmaması sebebiyle midir? Herkes Allah'a inanarak doğar. Çünkü hani fıtratıyla doğar. Kendilerinde tek Allah'a inanmak hasreti de vardır. Allah'a üç teslimi yapabilecek olan hasretler de hasretler arasında mevcuttur. Ama şeytan insanlara Allah'a inanmayan kafirdir, inanan mümindir diye bir yalanı kabul ettirmiştir. Mümin olmak Allah'a inanmanın ötesinde bir olaydır. Onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Ruhun ölmeden Allah'a ulaştırılmasına inananlardır. Bunun üzerine farz olduğundan emin olanlardır. Mutlaka Allah'a ruhlarını ulaştıracaklarına inananlardır. Dolayısıyla Allah'a ulaşılmaz, ruh insana hayat verir ve vücuttan çıkınca kişi ölür. Ancak ölümle insan ruha ulaşır. Safsatası iblis tarafından insanlara kabul ettirilmiş. Ve bu kabul sebebiyle ne yazık ki insanlar davranışlarıyla ayetlere ters davranıyorlar. Rum 30'da yaratılışta hani fıtratıyla yaratılan herkes kesinlikle Allah'a inanan bir durumdadır. Ve insanın ruhu kim olursa olsun ölümle herkesin ruhu Allah'a ulaşır. Ama Allah Teala hayattayken ruhun Allah'a ulaşmasını istiyor ve davetçiler geliyor. Hiçbir insan kulu yoktur ki akib ve bali olduğu noktadan itibaren davete muhatap olmasın. Davetçiler duyduk duymadık demeyin. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilerseniz bu sizin için cennet müjdesidir. Dilemediğiniz takdirde gideceğiniz yer cehennemdir diye insanları uyarıyorlar. Ama insanlar seçilenler diyorum. Bir kısmı ulaşmayı diliyor. Diğer kısmı ise dinde fırkalara ayrılarak delaleti hak ediyor. Bazıları da başlangıçta seçilmiyorlar. O seçilmeyenler olayları yanlış değerlendiren, kendileri ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar. Ama dileyenler diledikleri noktadan itibaren Allah-u Teala'nın vasıta emirleri onları sevdirtmesiyle 7-8 aylık süre içerisinde onların ruhunu Allah kendisine ulaştırıyor. Ama dilemeyenler Yunus 7-8'e göre ya kazandıkları sebebiyle mutlaka Allah'ın cehennemine gidiyorlar. Dileyenlerin için Allah-u Teala Rahim esması ile tecelli ederek 7 inan şartının sahibi kılıyor, 7 kalp şartının sahibi kılıyor ve onları 7 nimetle destekliyor. 7 inan şartı, 7 kalp şartı, 7 nimet. Ulaşmayı kalben dilen kişi Allah'a inanıyor, meleklerine inanıyor, Allah'ın kitaplarına inanıyor, Resullerine inanıyor, ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaştırmasına inanıyor, hayrın Allah'tan şerrin nefsimizden olduğuna inanıyor, bahsü ba'dil mevte inanıyor. Ama görüyorsunuz ki tek başına Allah'a inanmak kurtuluş için mümkün değil. Meleklere inanmak da kurtuluş için mümkün değil. Kitaplarına inanmak, Resullerine inanmak. Dinin iki kaynağı Allah'ın kitapları ve bu kitapları açıklayan Resuller. Allah'ın kitabı ve bu kitabı açıklayan Resul ne diyor? Diyor ki ölmeden evvel ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Çünkü bütün kutsal kitapların hedefi hidayettir. Ama hidayetin hedefi mutluluktur. O zaman hidayetse ruhun hidayeti, ölmeden evvel ruhun hayattayken Allah'a ulaşmasıdır. Ve hayrın Allah'tan, şerrin nefsimizden olduğunu da inanmasıdır. Bahsübadına zaten ölümden sonra herkes dirilme. Yani dinin iki kaynağı önemli. Ama ne yazık ki iblis bu ikisini de devre dışı tutmuş. Yani bu iki şey yoksa inanç şartları da gerçekleşmiyor. Bu iki şey yoksa kalp şartları da gerçekleşmiyor. Yediği nimetler söz konusu değil. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah, birlikte dinliyoruz.
1: Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın nimetlerine kavuşabilmemiz ve ruhumuzun Allah'a doğru yola çıkabilmesi için mürşide tabi olmamız farz kılınmış. Mürşid sizin için ne ifade ediyor?
3: İlmi bilen bir kişidir herhalde. Bize daha iyi, faydalı şeyleri yaptırmamızı sağlayan, o kişilere denk gelirsek vallahi ben seve seve arkalarından giderim. Çünkü bilimi de öğrenmek çok isterim. Yani o şeyi mürşitlerden, o şeyleri de öğrenmek çok isterim. Ama günümüz hayatında bizi öyle bir noktaya itiyorlar ki dünya daraldıkça daralıyor, bizi farklı yönlere itiyorlar. Çalışmanız %70 artıyor, iletişim kesiliyor. Küçüldükçe küçülüyoruz. Bunları biraz daha geliştirmemiz lazım. Öyle insanlara denk gelmemiz lazım.
4: Allah'a yakınlaşmamız gerekiyor. Yani çok uzaklaştık çünkü biz. Çok da başımıza musibetler geldi. Çünkü çok vicdansız olduk her şeyle beraber.
2: Mürşit demek yani örnek insan, temiz insan, her şeyi doğru yerinde yapabilen bir insan.
1: Mürşit bir yol gösterici olabilir mi?
5: Evet. Bütün felaketleri olan, olacak, deprem, ne bileyim, açlık, her ne olursa olsun bunlar Allah'ın bir şeyi yani, uyarıcısı.
2: Olabilir. Ama bugünümüzde o yol göstericiyi de bulmak çok zor. Normal insanlardan daha kötü yaşayıp da bize yol göstermeye çalışan, başka yollara teşvik etmeye insanları görüyoruz. Onun için kendi kendimizin yol göstericisi olmamız lazım. Kur'an-ı Kerim'imizi de takip ettiğimiz zaman zaten bunu kendimiz buluruz. Kimseye gerek yok bize yol göstericiye.
0: Misafirimiz konusunda günümüzde o yol göstericiyi bulmak çok zor. O yüzden kendi kendimizin yol göstericisi olmamız lazım dedi. İnsan gittiği yolun doğruluğundan nasıl emin olabilir? Bir kere Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Enne astakbel hadis kitabullah ve hayrül hadi hadi Muhammed. Öyleyse Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dinin İki kaynağından bahsediyor. Birisi Allah'ın kitabı, diğeri de bu kitabın kendisine indirdiği Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz. Şimdi Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz 23 sene boyunca kendisine tabi olan sahabeye Kur'an'ın bütününü anlattı. Ve onlar 7 safhanın 7'sini de yaşadılar. İşte sahabenin Kur'an ayetlerine göre Peygamber Efendimiz'le birlikte yaşadığı 7 safa. Şimdi iki kaynaktan bir tanesi Allah'ın kitabı Kur'an, değişmez haliyle elimize var. Ve Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir daha Nebi de gelmeyecek. Ve o Nebi'nin sahabeyle birlikte icra ettiği, yaşadığı Kur'an'daki İslam 7 safa 4 teslim. Şimdi beraberce bakalım ne görüyoruz. Kur'an diyor ki Allah'a ulaşmayı dileyin farz. 12 kere farz kılmış. Kur'an diyor ki mürşidinize tabi olun farz. Kur'an diyor ki ruhunuzu Allah'a ulaştırın farz. Peygamber Efendimiz de bunları anlatıyor ve sahabenin bunları gerçekleştirdiğini buyuruyor. İşte sahabe hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Zümer 17. Sahabe hepsi mümtehin 12'ye göre Resulullah'a tabi olmuşlar. Sahabe ruhunu Allah'a teslim etmiş. Merahat 21. Şimdi dinin iki kaynağı bunu farz kılıyorsa, yapmışlarsa, onlar örnek olmuşlarsa bize günümüzde ne yapmamız lazım? Günümüzde de aynı şeyi icra etmemiz lazım. Bunu yaparsak biz de Kur'an'daki İslam'ı yaşarız. Ama ne oluyor? Bir insan gittiği yolun doğruluğundan nasıl emin olabilir? Başlangıç noktasında herkes delalette. 19 tane negatif özelliğin sahibi. olan bir insan sağır, dilsiz ve kördür. O sağır, dilsiz ve kör nasıl gittiği yolun doğru olduğundan emin olabilir? İmkansız. Öyleyse mutlaka o kör olana gören, işiten ve idrak eden birisi lazım. İşte 19 tane negatif özelliğin sahibi olan insanlara 19 tane pozitif özelliğin sahibi olan bir hidayetçi, Allah vazifeli rahmet sahibi alimi, o gelip insanları Allah'a davet ediyor. Diyor ki duyduk duymadık demeyin, Allah'a ulaşmayı dileyin. İşte dilemesi halinde Allah ona mürşit sevdiriyor. Ve mürşide tabi olduğu zaman dinin yaşanabilmesi için iki kaynaktan, birincisi Allah'ın kitabı, diğeri de Resul. Ve çok kısa süre içerisinde de o zikrini arttırırsa mutlaka Allah'ın Kur'an'daki dinini A'dan Z'ye kadar yaşamış oluyor. Zümer 9'da bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Bilenler daimi zikrin sahibi kişiler, bilmeyenler ise ayetlerden gafil olanlar. Ayetlerden gafil olan kendisine yol tayini yapabilir mi? İmkansız. O zaman bilmeyenlere ne yapması lazım? Enbiya'yı da bilenlerden sorup öğrenmesi lazım. Enfal 24'e göre, Enam 36'ya göre işiten birisi oluyor. Aksi takdirde bu şekildeki bir Câsiye 23'te hevasını ilah edinen birisine denk gelirse, faydasız ilimle o kişiyi Allah yolundan saptırırsa o zaman hali çok zor. İşte bu açıdan diyoruz ki Bakara 45-46'da mutlaka hacet namazını mürşidinizi Allah'tan isteyin. Nahl 9'da Allah'a ulaştıran yolun tayini Allah'a aittir. Her devirde öğrenenler var ve öğretenler var. Resulullah'ın sünneti bu. Öğrenen ve öğreten. İslam garip başladı. Garip olduğu noktaya dönecek. O garipler müjdeler olsun. Kimdir o garipler ey Allah'ın Resulü? Onlar ifsad olan sünnetimi ıslah ederler. Ortadan kaldırılan sünnetimi ihya ederler. İfsad olan sünneti ıslah edenler öğrenenlerdir. Ortadan kaldırılan sünneti ihya edenler de öğretenlerdir. Hayrukum men taallemel Kur'an muallemu. En hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir. Yani Resulullah'ın sünnetini A'dan Z'ye kadar hayatına tatbik eden. Herkes için doğrular vardır, herkes için yanlışlar vardır ama önemli olan Allah'ın doğrularıdır, Allah'ın yanlışlarıdır. Allah Teala buyuruyor ki biz Kur'an-ı Kerim'i aklınızı nasıl kullanacağınızı göstermek için indirdik. Aklını kullanmayanlara azap ederiz. Akletmek Allah'ın ilmini aldıkça üst seviyeye doğru yönelen bir güzelliktir. Mürşit Allah'tan aldığı ilmi öğreten ve yaşatandır. Kim hacet namazını kılarsa Allah Teala ona mürşidini gösterecektir. Hadis-i şerifte zancılardan önce ilim öğrenin, zandan sakının, zan sözlerin en yalanıdır. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
7: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocam. Hocam inşallah bir sorum olarak da hocam. Ruhun nefse azap etme konusunu açıklar mısınız? Hürmetle inşallah hocam ellerinizden öpüyorum ve sizi çok ama çok severim kalbimden. Esselamu
0: aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, ruhun nefse azap etmesi konusunu açıklar mısınız diyor kardeşimiz. Tezkiye olması gereken, tasfiye olması gereken nefsimizdir. Ruh ise Allah'ın emrindendir. Ruh Allah'tan gelmiştir. Tekrar Allah'ın zatına dönecektir. Ama bu dönüşü nefsin afetlerinin yaradan fazla temizlemesine bağlı olduğu için Allah ruha nefsi cezalandırma, onu görevini yapmaya zorlama yetkisi vermiştir. İşte bu vicdan azabıdır ki bu azabı ruh nefsin üzerinde gerçekleştirir. Ne zaman siz bir günah işleme tatbikatına girerseniz o anda ruhunuz vücudunuzu terk eder, hiçbir suçunuza iştirak etmez, etmesi mümkün değildir ve Allah'ın fizik vücudunuza verdiği azabın aynını ruhunuzla nefsinize tatbik eder. İki defa azap yaşarsınız. Evet. Demek ki ruh zaten Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak olan fiilleri işlemeyen bir yapıdadır. Nefs de afetleri sebebiyle Allah'ın emrine isyan eden, yasak olan fiilleri işleyen bu muhtevadır. İşte ne zaman nefs Allah'ın bir emrine itaat etmezse, itaat ederse ruh çok kısa süre içerisinde Allah'a ulaşır, vazifesini yerine getirir. Ama itaat etmediği takdirde nefsin görevini yerine getirebilmesi için ona azap eder. Bir hatayı da işlerse aynı şekilde o hata işlememesi istikametinde vazifesini yapması için ona azap eder. İşte ruhun nefse yaptığı bu azap halk arasında vicdan azabı deniyor. Ve nasıl ruh nefse azap ediyorsa Allah da fizik vücuda azap ediyor. Ve böylece iki kere azabı yaşarız. Allah Teala'nın dizaynı bu inşallah. Fatır 18'de men tezekka fe ennemâ tezekka li nefsî ve ilallâhil mesîr. Kim tezkiye olursa kendi nefsi için tezkiye olur ve ruh Allah'ın zatına ulaşır Allah'ın izniyle. Allah razı olsun. Bir videomuz var inşallah, birlikte dinliyoruz.
1: İnsan ruhu programlandığı an Allah'a teslim olmuştur. Allah Teala istiyor ki bizi günaha sürükleyen neslimizi de ıslah edelim. Ruh hüviyetine büründürelim. Sizce nefs nasıl ıslah olur?
2: Allah'a yönelmekle. Başka türlü zaten ıslah etmemiz mümkün değil.
3: Allah'a teslim olmamız lazım.
4: Nefis çok basit aslında da bize çok zor geliyor. Çünkü şeytan bizi bir şekilde yakalıyor bir yerden. Nefsimizi yendiriyor bizi.
2: Bol bol dua edip estağfur çekmek, sabretmek.
1: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de nefsimizi tezkiye edecek yegane ibadetin zikir olduğunu açıklıyor. Sizce zikir yapan insanlar neler değişir?
4: Dürüst olur. Hayatı da düzene girer.
3: Allah kazadan, beladan, yani senin görüp görmediğin bütün şeyleri, yani durduğun yerde belki de araba çarpacak, seni çarpmaz. Onlardan bile koruduğunu farkında bulmazsın.
2: Sakinliği, yani dinine daha düşkün, nefsine daha düşkün. Allah'ın huzurunda huzur bulmak yer. Küfür yok, şükür var, sabır var. Hele ölümün bile daha büyük cennete gitmesi bir vesiledir. Psikolojik olarak çökmüştüm. Yani ne yapacağımı şaşırmıştım. Hayatımdan vazgeçmiştim. Öyle yani o duruma geldi. Tüm insanlar böyle. Şimdi ben yöneldim. Tekrar kendi özümü buldum daha doğrusu. Özümü bulunca ruhsal olarak rahatladım. Buradan ibaret olmadığını anladım dünyanın. O bir tarafa hazırlık yapmaya başladım. İnşallah Allah katında da bu kabul olur. Yani en büyük zikirlerin biri bu olduğunu düşünüyorum kendimce.
0: Evet, bir misafirimiz nefsin ıslahı konusunda aslında çok basit ama şeytan bir şekilde bizi yakalıyor, nefsimizi yeniyor dedi. Şeytanın nefsimiz üzerindeki etkisini nasıl yok edebiliriz? Şeytanın üzerimizdeki etkisinden şeytan nefsimizin afetlerine tesir ederek bizi yakalıyor. O afetleri azaltabilirsek, yerine faziletleri yerleştirebilirsek şeytanın faziletlere tesiri sıfır. Öyleyse bize düşen mürşidimize tabi olduktan sonra zikirle devamlı olarak kalbimizdeki faziletleri artırmak, afetleri azaltmaktır. Afetlerin azalması, faziletlerin artışı şeytanın ve üzerimizdeki etkisinin yavaş yavaş azalması demektir. Arap suresinin 16. ayet kelimesinde İblis diyor ki ben sırat-ı müstakimine oturacağım. Sağlarından, sollarından, önden, arkalarından gireceğim. Onların çoğunu şükredici bulmayacaksın. Yani Allah'a ulaşmayı dilememize ve mürşide tabi olmamıza mani oluyor. Ama Allah-u Teala da tam tersi Allah'a ulaşmayı dileyerek mürşide tabi olmamızla birlikte devamlı zikrimizi arttırmamızı istiyor. İblis diyor dünya hayatını onlara güzel göstereceğim, hepsini saptıracağım. Allah-u Teala muhlis kulları müstesna. Öyleyse şeytana yenilip düşmekten kurtulabilmemiz nefsimizin afetlerinin yok olmasına bağlı. Çünkü şeytan sadece nefsimizin afetlerini tesir edebilir. Biz nefsimizi tezkiye ettikçe nefsimizin afetleri azalır. Afetler azaldıkça şeytan da daha az tesir etmeye başlar. Daimi zikre ulaştığımız zaman şeytanın üzerimizdeki tesiri sıfır. Artık hiçbir negatif tesiri yok. Ve böylece biz de şeytanın hegemonyasından tamamen kurtuluruz. Allah razı olsun. Bir görüntülü sualimiz daha var inşallah.
8: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi berekatuhu. Sayın hocam mübarek ellerinizden öperim. Sizi çok ama çok seviyorum inşallah abimden. Size bir sorum olacak. Allah'tan gelen ruhun en önemli hasreti sevgi ise din adamları neden Allah'ı sevmeyi değil Allah'tan korkmayı öğütülüyorlar? Esselamu aleyküm ve rahmetullahi berekatuhu. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah.
0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Çok güzel bir sual. Bir daha Allah'tan gelen ruhun en önemli hasreti sevgi. Din adamları neden Allah'ı sevmeyi değil de Allah'tan korkmayı öğütüyorlar? Çünkü bilmiyorlar. Korkan korktuğundan kaçar, seven sevdiğine koşar. Allah'la aramızdaki ilişki, evvela hoşlanmak, sevmek, aşık olmak, hayran olmak. Allah'tan hoşlanmak, Allah'a ulaşma dileğini sevmek, tabiyetle, aşık olmak, nefsin teslimiyle, hayranlık ise irade teslimiyle gerçekleşir. Öyle bir devrede yaşıyoruz ki din adamlarımızın nefsin afetlerinden, ruhun hasletlerinden, bu afetlerle hasletlerin savaşı sebebiyle mutsuz oluşumuzdan ve ancak nefsimizin afetlerinin daimi zikirle tamamen yok ettiğimiz zaman mutlu bir dünya saadetine ulaşacağımızdan haberleri yok. Allah'ı sevmeyi temin edecek olan hiçbir vasıtanın sahibi olmadıkları için geri yerlerinde bir tek şey kalıyor, insanları Allah'tan korkutmak. Korku nefsimizin bir afetidir. Korkuyu pekiştirmeniz bu afeti artırmak anlamına gelir. Sevgiye dayalı herkesi mutlu edecek bir dünya yerine korkuya dayalı herkesi mutsuz edecek olan bir dünya anlayışı söz konusu. Şeytan bizlere olan korkunç hediyesi işte bu korkudur. Halbuki Allah Resulü seviniz ve sevdiriniz, nefret etmeyin ve nefret ettirmeyiniz. Allah Resulü sevgisi, Allah Resulü 23 sene boyunca sahabeyi sevgiye davet etmiş ve diyor ki hadisinde Allah'ın nimetlerinden dolayı seviniz, beni Allah'tan dolayı seviniz, sabahımı benden dolayı seviniz. Hiçbir zaman Allah Resulü Allah'ın nimetlerinden dolayı korkunuz, beni de Allah'tan dolayı korkunuz, sahabemi de benden dolayı ondan korkunuz demiyor. Tam tersi seviyor, seviyor, seviyor ve din adamları ağzından çıkan sözlerini farkında bile değiller. Öyleyse biz hep insanları Allah'a davet edelim, sevgiye davet edelim, Resul sevgisine davet edelim, bütün müminlerin sevgisine, insan sevgisine davet edelim. Allah razı olsun. Sualler var. Programımız sizden gelen suallerle devam ediyor. Diyarbakır'dan bir kardeşim, Muhterem Hocam, Efendimiz namaz mümin miracıdır dadisi. Namazda kanitun olmak arasında bir illiyet rabıtası var mıdır? Açıklar mısınız? Evet. Sevgili kardeşlerim, hiçbir şey yokken Allah vardı. Ve neredeydi? Arştaydı. Allah Teala diyor ki her şeyi yarattı sonra arşa istiva etti. Öyleyse arştayken de varlıklar alemi yoktu, hiçbir şey yoktu. Yarattı ama yarattığı zaman da yine arşta. Allah'ın bir zamana mekana ihtiyacı yok. Ama

Allah'ın ilim ve rahmetiyle kendisini kuşattığı şey onu kendisinden ayrıldığını ve Allah'ın zatında yoklukta beraber kaldığını ve namazın bitiminde tekrar kendisine geldiğini düşünmesi şeklinde ancak kanaatin olabilir, yaşayabilir. Azerbaycan'dan birkaç muhterem hocam, Allah'tan hoşlanmak, Allah'ı sevmek, Allah'a aşık olmak, Allah'a hayran olmak hangi basamaklara tekabül ediyor? Allah'tan hoşlanmak, Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'ı sevmek güçlüde tabiyetle başlar. Bu tabiyetle birlikte hoşlanma da devam ediyor. Sevmek de devam ediyor. Ve çünkü müşride tabiyetle birlikte ruhun hidayeti söz konusu sevmek, fizik ucun hidayeti söz konusu sevmek, nefsin hidayeti söz konusu aşık olmak, iradenin hidayeti söz konusu hayran olmak. Hepsi tabiyetle birlikte başlar. Allah razı olsun. Ve ruhun hidayeti 22. basamakta Allah'a teslim oluyor. Fizik ucun hidayeti 25. basamakta Allah'a teslim oluyor. Nefsin hidayeti 27. basamakta 26'da Allah'a teslim oluyor ve ihlasa ulaşıyor 27. basamakta. İradenin hidayeti 28. basamağın 4. kademesinde Allah'a teslim oluyor. Allah razı olsun. Artından birkaç muhterem hocam, insanın başkalarına güler yüzü, tatlı, alçak gönüllü de bir sadaka hüviyetine geçer mi? Evet. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam. Muhterem hocam, Fecir suresi 27-28 ayeti Rabbine dön ifadesinin ruha hitap ettiğini öğrendik. Tebliğ yaparken Rabbine dön ifadesinin ruha hitap ettiğini nasıl ispatlayabiliriz? Açıklar mısınız? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de sadece bu ayette söylemiyor. Birçok ayette söylüyor. Örneğin Allah musibetleri niçin yani vücuda getiriyor? Rum suresinin yanılmıyorsam 41-42-43. Ayetlerinde belki Allah-u Teala karada ve denizde fesat vuku buldu. Rum suresinde. Ve bu fesadın bir kısmını onlara tattırırız ki Allah'a rücu etsinler. Allah'a dönsünler diye. Rum suresinin 41-42-43. Evet. İnsanların eliyle kazandıkları sebebiyle karada ve denizde fesat zuhur etti. Ortaya çıktı. Yaptıklarının bir kısmının onlara tatılması için umulur ki böylece onlar Allah'a dönerler, yönerler. Bunun gibi birçok ayet söz konusu. Mesela Allah Teala Bakara 18'de sümmün bükmü humyun fehem la yercun. Onlar sağır dilsiz ve kördür, onlar artık dönmezler. Neden öyle diyor? Çünkü ulaşmayı dilemeyenler sağır dilsiz ve kör. Ulaşmayı dileyenler, gören işten virak eden, onlar Allah'a ruhlarını dönendirenlerdir. Rum 42'de yeryüzünde dolaşın, böylece daha öncekilerin akıbetinin nasıl olduğuna bir bakın. Onların çoğu müşrik idiler. Müşrik olanlar irci emrine icabet etmeyenlerdir. Rum 43'te öyleyse Allah'a onu geri döndürmeyeceği kıyamet günü gelmeden önce ve içinizi kayım olan, ezelden ebede kadar devam edecek olan dine ikame için ikamet edin. Allah razı olsun. Birçok ayet-i kerime bunu söylüyor. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, bir takım olaylar yaşıyorum, insanların davranışlarından ve sözlerinden negatif etkileniyorum. Bu olayların negatif etkisini üzerim sürmemesi için ne yapabilirsin? Gayet basit sevgili kardeşlerim. Her olay aslında etkileniyorsak, negatif etkileniyorsak nefsimizin afetini bize bildiriyor. Eğer birisinin zulmünden dolayı bu noktadaysak bu sefer bir derecat kazandırıyor. Öyleyse bizi üzen her olay bize derecat kazandırdığı gibi aynı zamanda bizim nefsimizin afetinin de varlığına işaret ediyor. Eğer nefsimizin afetleri varsa ilacı nedir? İlacı zikir, hemen zikre başlamak inşallah. Azerbaycan'dan bir kardeşim muhterem hocam, abdestsiz olduğumuz zamanlarda zikrediyorsak zikir olarak sayılır mı? Yoksa mutlaka abdest aldıktan sonra mı zikir yapmalıyız? Zikir sayılır, derecat kazanırsınız ama nefsin ıslahını da istiyorsanız mutlaka abdesti zikir yapmanız lazım. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam, İsa suresi 105. ayet-i kerime

0: Var mısınız? İsa 105'e bakarım inşallah. Muhakkak ki insanlar arasında Allah'ın sana gösterdiği şekilde hükmetmen için biz sana kitabı hak olarak indirdik. İhanet edenlere taraftar olma. Sevgili kardeşlerim, her devirde iki grup insan var. Allah'a ihanet edenler ve Allah'a sadakat gösterenler, emaneti sahibine teslim edenler. Enfal suresinin 26-27. ayet-i kerimesinde yanılmıyorsam, hayır 27, Enfal suresinin 27. ayet-i kerimesi sadece. Ey aminun, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah ve Resulüne ihanet etmeyin. Siz kendi emanetlerinize bile bile ihanet etmiş olursunuz. Öyleyse ihanet edenlerden yana olma demek ne demek? Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerden yana olma. Allah'a ulaşmayı dilemeye davet et. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerden yana olma. Ve ihtilaflı olan konularda Kur'an ayetlerini göstermek suretiyle onlara adaleti, hakkı tebliğ et inşallah. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutfak'ın sonuna geldik. Bir başka Haram Kur'an, Haram Mutfak'ın tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma'a selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Mutluluğa ilimle ulaşırsınız. Cehaletle hiç kimsenin mutlu olması mümkün değil. Mutluluğa ilimle ulaşırsınız. Ama görüyorum ki bu dünya hayatındaki insanlar 3 günlük dünya için gayret üstüne gayret, ama sonsuz ebedi hayat için gayret yok, hayret. Evet, hiç unutmayın. Dünya sizin için. Ama siz boşuna mı? Hayır. Siz de Allah içinsiniz. Elini yakan bir çocuk olmak mı istersiniz? Yoksa fırında bütün insanlara somuncu baba gibi ekmek pişirip vermek ister misiniz? Hangisi? Tercihiniz ne? İlim diyorsanız, ekmek pişireceğim, insanların dostluğunu kazanacağım, onları seveceğim, başıma taç yapacağım diyorsanız, bunun yolu bir dilekten geçer. Şu an dünya üzerinde 7,5 milyar insan var. 7,5 milyar insanın 7,5'unu da biz Allah'a davet ediyoruz. Sizi de. Duyduk duymadık demeyin, kalpten ulaşmayı dileyin.
1: Fatiha ma salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Bütün misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu konumda bizleri Allah-u Teala bir araya getirdi. Bugünkü konumuz evliyalık ve ermişlik. Birinci sual, evliyalık, ermişlik ne demektir? Evvela evliyalık, ermişlik ne olduğunu anlayabilmek için yaratılışa bakmamız lazım. Allah Teala insanı bir fizik bedenle, bir nefsle ve Allah'ın zatına üfürülen bir ruhla mücehhez olarak serbest iradeyle yaratmış en şerefli mahluk insan. İnsandan daha üst seviyede bir mahluk yok. İşte İnsanın bu yapısına baktığımız zaman Allah Teala dinimizin adı İslam, İslam'ı yaşamamızı istiyor. İslam, Allah'a teslim olmak. Belki bir insan neyim var ki Allah'a teslim edeceğim? İnsanın kendisinin Allah'a teslim olması gerekir. Sırasıyla evvela ruhunu Allah'a teslim edecek. Daha sonra fizik vücudunu Allah'a teslim edecek. Daha sonra nefsini, en son olarak iradesini Allah'a teslim edecek. Ve dört teslimle Allah'a teslim olan herkes Allah'ın veli mürşidi olarak Allah tarafından irşada memur ve mezun kılındığı cümlesiyle Allah için vazife yapacak. Ama evliyalık bir dilek. Her ne kadar evliya kelimesi tekil olarak kullanmaya dilimizde usul haline gelmişse de veli tekildir. Evliya bunun çoğuludur. Veli dost demektir. Allah'ın evliyası da Allah'ın dostları demektir. Ve evliya kelimesinin karşılığı da Türkçemizde ermiş kişi şeklinde ifade ediliyor. Nereye ermiş? Hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmış, Allah'a ermiş kişi. Ermiş olmak ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmış olmak demektir. Allah Teala'nın da bütün insanlardan istediği budur. Bütün insanların ermiş evliya olmak gibi bir hedefi vardır. Nitekim şu anda yüzlerce Allah'ın dostu, evliyası var aramızda. Olmadığı devirde de hiçbir zaman mümkün değil. Her devirde mutlaka devrin imamı ve usulayetimizi gösterebilirsek, her devirde mutlaka devrin imamı var en üst seviyede deryanı yaptığınız rahip. Yeni yapılan slaytı gösterelim inşallah. Evet, her devirde mutlaka aramızda arda arkasız kesilmeksizin yani Nebi Resul veya onun olmadığı dönemlerde bir veli Resul olan devrin imamı var. Her devirde arda arkası kesilmeksizin Allah Teala'nın vazifeli kıldığı veli resuller var. Her devirde 7 sabah 4 teslimi yaşayan veli mürşitler, şahitler var. Mürşitler var, sıddıklar var, şehitler var ve salihler var. İşte Allah Teala herkesin bu 28 basamak İslam merdivenini yaşamasını istiyor. Ve bu 28 basamak İslam merdivenin 21. basamağında kişi ruhunu Allah'a ulaştırıyor. Ruh 22. basamakta Allah'a teslim alıyor. Fizik vücut 25. basamakta Allah'a teslim oluyor. Ve nefs 27. basamakta Allah'a teslim oluyor. iradede 28. basamağın 4. kademesinde Allah'a teslim oluyor. Öyleyse Allah'ın bütün insanlardan istediği şey herkesin Allah'a dost olması, ermiş Allah'ın bir sevgilisi olması söz konusu. Evliyalar eskiden vardı, şimdi yok. Olayı tamamen hürafe, bidat, Kur'an'dan haberi olmayanların uydurduğu bir zandır. İkinci sual, bir insanın nasıl ermiş evliya olur? İşte şu anda ekranda görüyoruz. Başlangıç noktasında bütün insanlar olayları yaşarlar. Birinci basamak, Bakara 216'ya göre. Arkasından ikinci basamakta Şura 13'e göre seçilenler ve seçilmeyenler diye ikiye ayrılıyor. Seçilmeyenler her devirde insanların %10'dan azı. Kendileri Allah'a ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan şeytanın dostları, insan ve cin şeytanlar. Bunlar seçilmiyor. Geri kalan insanların %90'dan fazla seçiliyor. Ve seçilenlerden de serbest irade sahibi kişi muhakkak hidayete muhatap oluyor. Hidayete muhatap olan kişi, diğer üçün süresinin 3. ayet-i kerimesine göre şükür yolunu seçerse, 4. basamakta Allah Rahim esmasıyla tecelli ediyor. Ve 5. basamakta gözlerdeki hicaben mestürü alınıyor. Mürşidi mürşit olarak görmeye başlıyor kişi. 6. basamakta kulaklardaki vakra alınıyor. Mürşidin sözlerinin manasına varıyor. 7. basamakta kalbindeki ekinet alıyor. Kişi kalbine ihbat koruyor. Kişi mürşidin sözlerini algılamaya başlıyor. Allah Teala o halde bırakmıyor onu. 7 Furkan sahibi olan kişi Tekamül 11'e göre hidayetle kalbine ulaşıyor. Kaf 33'e göre kalbi kendisine çeviriyor. Enam 25'e göre göğsünden kalbine nüronunu açıyor. Ve Zümer 22'e göre göğsünde şer eden kişiye Allah Teala nurunu göndermek suretiyle 12. basamakta kişi huşu sahibi oluyor. Huşu sahibi olan insan perşembeyi cumaya bağlayan gece hacet namazını kılması halinde Allah ona mürşidi gösteriyor. Ve mürşide tabi olan insan 7 nimet sahibi oluyor. 7 nimetle desteklenen bu kişi emmare, levame, mülhime, mutmaine, raziye, maziye ve tezkik kademelerini bir bir geçerek 21. basamakta 7 kademedeki nefs eskesiyle ruh Allah'ın zatına ulaşıyor. Ermiş evliya oluyor ve 22. basamakta ruh Allah'a teslim oluyor. Kur'an-ı Kerim ayetlerine baktığımız zaman mürşidi olmayan delalette. Evliya olmak demek ki mutlaka mürşide tabi olmaktan geçer. Evliya olmak dünyadaki en kolay bir şey. Çünkü evliyalık Allah'ın garantisi altında. Allah Teala evliyalık kapısını herkese açmıştır. Kim bu hedefe ulaşmak isterse kalbi bir talebi yeterlidir. Allah Teala mutlaka o kişiyi ruhunu kendisine ulaştıracak, onu ermiş evliya yapacaktır. Ruhun Allah'a ulaşmasının olayının bir adı da hidayettir. Allah'ın evliyası hidayete erenlerdir. Ruhun vücuttan ayrılabilmesi için mutlaka bir hidayetçi, bir mürşit farzdır. Yunus Emre bu sebeple evliyalık bir dilektir, birine düğün dernek. Öyleyse evliya eskidendi, şimdi evliya yok falan olayı tamamen bir hürafe, bir bidat, Kur'an'dan haberi olmayanların uydurduğu bir takım zanlar söz konusu. Öncelikle Zümer 53'te Allah'ın rahmetini ümit kesmeyiniz. Vallahu yaghfiru zunubu cemiyan. Allah bütün günahlarınızı mağfiret etmeye kadirdir. Fatır 5'te sakın, Allah'ın vaadi haktır. Yani kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Bunu kesinlikle bilin. Ve sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın şeytan da sizi Allah'ın affına güvendirerek aldatmasın. Öyleyse öncelikle başlangıç noktasında dünya hayatının kendisini aldattığı insanlar var. Yunus 7-8'e göre. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Ama dünya hayatının razı olan kişi Allah'a ulaşmayı dilemez. Şeytan devreye girmek suretiyle o kişi günahların affı istikametinde müşride ulaşması. Onu da iblis diyor ki Allah gafur rahimdir, sen hiç yapma. Mutlaka Allah seni günahlarını affedecektir. İşte Allah Teala uyarıyor, diyor ki sakın şeytan sizi Allah'ın affına gündelik aldatmasın. Sakın dünya hayatında sizi tuzağına düşürmesin. Allah razı olsun. Üçüncü sual, insanlar günümüzde evliya olabileceğine neden inanıyorlar? İnanmamaların arkasında şeytan var. İnsan şeytanlar, cin şeytanlar onları Kur'an'dan uzaklaştırmış. Kur'an'ı unutmuşlar ve Kur'an'ı unutanlar kendi zanlarına tabi olarak bidatlarla yeni bir din yaşıyorlar. Bakara 78'de minhumul ümüne la ya'lemunel kitabe illa mani. Onlardan bir kısmı ümülerdir. Kitabı bilmezler. Yani Allah'ın kitabını bilmezler. Sadece emani kişilerin yazdığı kitapları bilirler. Allah Teala insanlık tarihinin hangi döneminde olursa olsun insanları evliya olmaya davet ediyor. Ancak insanlar buna inanmıyorlar ve diyorlar ki insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur. Allah Teala ise evliya olmayı onların mümkün görmediği bir tarza, bir kolaylığa bağlamış. Kimin ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaşırsa o evliyadır diyor. Dindeki bidatler şeytanın insanların başına uyduğu en büyük tuzaktır. Ama çağımız hidayet çağıdır. İnsanların unuttukları hidayeti erdirilme zamanı gelmiştir. Hidayet insan ruhunun dünya hayatında Allah'a ulaşmasıdır. Kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse, bu talebi Allah kimin kalbinde görürse ondan sonrası tamamen Allah'a aittir. Allah'ın garantisindedir ve Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırmak suretiyle ermiş evliya kılacaktır. Kendisine dost kılacaktır. Yaratılış gayemiz Allah'a kul olmak, Allah'a dost olmak ve 3 tane cennet dünya saadetinin yarısına sahip olmaktır. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yönelik bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Pek çok insan evliyalığı ulaşılmaz bir makam olarak görür. Sizce günümüzde evliya olmak mümkün müdür?
2: Tabii ki her zaman, her devirde mümkün olmuştur.
3: Mümkün değildir günümüzde.
1: Sizce?
3: Değil.
4: Günümüzde mümkün müdür değil de yani zordur diyelim.
1: Peki neden sizce?
3: Evliya olmak için şehri terk etmek lazım. İnsanları terk etmek lazım. Tek başına bir yerlerde duracaksın. O da olmuyor hayatımızda. Onun için biraz zor bu durumda, bu zamanda.
4: Eski dönemlerde bence daha temizdi insanlar. Şimdi artık kimse kimseyi istemiyor ki, herkes birbirine kötü niyetle bakıyor. Hani nefsi temizlenmek lazım biraz onlar gibi olabilmek için.
1: Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de kim hayattayken Allah'a ulaşmayı dilerse o kişinin evliyalığa adım atacağını müjdeliyor. Allah'a ulaşmak deyince siz ne anlıyorsunuz?
2: Allah yeri göğü dua üzerine kurmuştur. İnsan duayla kendi kaderini bile değiştirebiliyor.
3: Allah'a ulaşmak tabii ki çok güzel bir şey. Hani insan istese ulaşır mı? Ulaşır. Duayla ulaşır çünkü.
4: Bence gönül olarak ilk önce Allah'a almak, samimiyet, bağlılık, benim aklıma ilk gelen Allah'a ulaşmak. Yani gönül olarak Rabbimize bağlanmak.
2: Ayet-i Celle'de Allah bize namazı emretmiş ya, namazla beraber duayı da emretmiş. Ben cami cemaatinde namaz kılan bir insanım devamlı. İnsanlara bakıyorum etrafında, namazı bitirmez kaçıp gidiyor. Ya kardeşim 2 dakikada duayı ayırsana ya. Hiç mi Allah'a karşı bir ihtiyacın yok ya?
0: Misafirimiz evliya olmak konusunda eski dönemlerde insanlar daha temizdi. Onlar o gibi olabilmek için nefsi temizlemek gerekiyor dedi. Evliya olmak nefsi temizlemekten mi geçer? Evet. Evliyalık bir dilektir ama ermiş evliya olmak mutlaka 7 kademeden nefs tezkiyesini gerçekleştirmekten geçer. Fatır 18'de Allah Teala men tezekka fennema yezekeli nefsi ve ilallahil mesir. Kim tezkiye olursa kendi nefsi için tezkiye olur ve ruhu Allah'ın zatına ulaşır. Allah razı olsun. Nur 21'de şeytanın adımına tabi olmayın çünkü şeytan sapaçık bir düşmandır. Kim şeytanın adımına tabi olursa şeytan ona fuhşiyatı münker emreder. Kimdir şeytanın adımına tabi olanlar? Kalben Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Ama kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse Allah-u Teala rahim esmasıyla tecelli eder. Onu mutlaka mürşidine ulaştırır. Ve mürşide ulaştıktan sonra yedi kademedeki nefs gelsiyle o kişinin ruhu Allah'ın zatına ulaşır. Ermişe evliya olur. Bir insan ruhunu Allah'a ulaştırmadan evliya olamaz. Ruhun Allah'a ulaşmasıyla nefs eskisi arasında mutlak bir illet rabıtası söz konusudur. Ruhu Allah'a ulaştıran şey nefsin tezkiyesidir. Nefs tezkiye olmadıkça ruh Allah'ın zatına ulaşamaz. Nefsi tezkiye etmek ise nefsi afetlerden temizlemek demektir. Allah'ın yoluna giren kişi nefs tezkiyesinin mürşidine ulaştıktan sonra başlayabilir. Nefs tezkiyesinin yegane vasıtası zikirdir. Zikir ibadetlerin sultanıdır. Ve zikirle emmare, levame, mühime, mutmainne, raziye, maziye, tezkik kademelerini bir bir geçmek suretiyle kişi Kur'an-ı Kerim'de bahsedilen Allah'ın ermiş evliyası olur. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Evliya olarak kimleri tanıyorsanız hepsinin bir mürşidi olduğunu görüyoruz. Çünkü Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de mürşide tabi olmamızı farz kılmış. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
4: Mürşit deyince Rabbimiz için çok çaba gösteren, çok emek harcayan, o yolda yürüyen, nefsini tamamen yok eden insanlar geliyor aklıma.
2: Kur'an-ı Kerim'de bir ecele aldat diyor ki, salihlerle beraber olun, yani evliyalarla beraber olun. Yani aynı namaz gibi, oruç gibi, hac zekat gibi bu bize farz olmuş oluyor. Mürşidi olmayanın mürşidi şeytandır diye bir laf vardır.
3: İlla ki bir yere tutunmak lazımdır. Ama sadece ben sadece şuna inanıyorum. Bu ortamda diyeyim, bu zamanda Allah var, Allah birdir, peygamber onun kulu ve elçisidir. İkimizin arasına aracı koymayalım diyorum, düşüncem.
1: Peki bu zamanda da var mıdır öyle insanlar?
2: Her annenin babanın beş vakit, yani sabahtan akşama kadar evladına dua ettiği bir dua vardır. Allah seni iyilerle karşılaştırsın. İyi o evladı karşısına çıkıyor, evladı uyuyeden kaçıyor ya. O iyi, güzelliği, iyi hakikati tavsiye ediyor. Ya dayı, amca, teyze her neyse bu devirde bu kaldı mı, bu zamanda oldu mu falan. Dinin, iyiyin, güzelin zamanı devri yoktur. Bizim dinimiz evrenseldir. Milli değildir ki yani şimdi. Peygamber'e, peygamber arkadaşına gelen emir bizi de bağlar.
3: Her yüzyılın bir alimi vardır. Bu yüzyılın da bir alimi vardır ama nerededir, nasıldır bilmiyoruz. Rabbim karşılaşmak nasip etsin.
0: Bir misafirimiz, bizim dinimiz evrenseldir. Peygamber'e gelen emir bizi de bağlar dedi. İnsanlar zaman içerisinde Allah'ın emirlerini unutmuşlar mıdır? Evet. Allah-u Teala Enam suresinin 48. ayet-i kerimesinde وَمَا نُسُرُنُ الْمُسْتَلِينَ اِلَّا وَبَشِرِينَ وَمُنْزِرِينَ Biz rezillerimizi ard arda müjdeleyici, uyarıcı olarak gönderiyoruz. Hiçbir kavim yoktur ki içinden nezir geçmiş olmasın. Nezir demek o kişiyi Allah'a ulaşmayı dilemediği takdirde gideceği yerin cehennem olduğu kendisinde tebliğ eden insan demektir. İşte Mülk suresinin 8-9-10. ayet-i kerimesi de bunu ifade ediyor. Cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçileri sual soruyorlar. Yaşadığınız zaman dilimi içerisinde size bir nezir gelmedi mi? Hepsi itiraf ediyorlar, geldi. Öyleyse her devirde nezir var mı? Var. Her devirde Resul var mı? Var. Her devirde o Resullere davetine uyan kişi mutlak surette Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır mı? Evet. O halde yapılması gereken mutlaka o kişinin Resul'ün davetine uyarak Allah'a ulaşmayı dilemesi. Bakara suresinin 85. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Allah-u Teala اَفَتُمِنَا بِبَعْدِ الْكِتَابِ وَتَكْفَرُمْ بِبَعْدِ Kitabın bir kısmına iman ediyor, bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? İşte ne yazık ki insanlar Kur'an-ı Kerim'den habersiz ve farkında olmadan birçok ayet-i kerimeyi de inkar ediyorlar. Bunların başında da ruhun dünyasında Allah'a ulaşması geliyor. Din evrenseldir, sadece bizim dünyamızda değil, bütün kainatta sadece tek bir din olmuştur. Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de Hanif dini dediği Hazreti İbrahim'in dinidir. Arapça adı İslam'dır. Ancak insanlar hafızayı beşer nisanına mamur olması hasebiyle zaman içerisinde Kur'an'ı öğrenmeyince dinin emirlerini unutuyorlar. Asırlar geçince Allah'ın söylediklerini unutan bu insanlar artık Kur'an'dan uzaklaşıyorlar. Bütün zamanlarda olduğu gibi zamanımızda da insanların büyük bir kısmı Allah'ın söylediklerini artık dikkate almıyor ve kendi zanlarına tabi oluyorlar. İşte onun için Allah-u Teala Biz Resullerimizi sadece uyarıcılar ve müjdeciler olarak göndeririz. Kim davete icabet ederse, Allah'a ulaşmayı dilerse Resul onun için bir müjdecidir. Kim de davete icabet etmezse, ulaşmayı dilemezse Resul Nezir onun için bir uyarıcıdır. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
5: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü Muhterem Hocam. Hasretle, hürmetle o güzel kokulu ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum inşallah. Muhterem Hocam, müsaade soruma geçmek istiyorum. Muhterem Hocam, indirilen bütün kutsal kitaplarda insanları evliya yapacak emirler var mıdır? Bunu bize açıklar mısınız? Tekrar da ellerinizden hasretle, hürmetle, saygıyla öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü. İyi ki varsınız hocam.
0: Aleykümselam ve Rahmetullah ve Berekatü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Suali bir daha ifade edecek olursak, indirilen tüm kutsal kitaplarda insanlar evliya yapacak emirler var mı? Var tabii. Kutsal kitaplara göre 7 sabah 4 teslim. Hepimizin Allah'ın dostu olmamız Allah-u Teala'nın temel emridir. Bütün insanları Allah'ın dostu yapmak üzere Allah-u Teala mukaddes kitaplarını indirmiştir. Örneğin Arapçada veli manasına gelen sıddık, İbranice'de sadık ile ilişkilendirilmektedir. Hristiyanlıkta azizler vardır, Yahudilikte hahamlar vardır. Tüm bunlar hepsi Allah'ın dostu, Allah'ın evliyasıdır. Dolayısıyla 7 sabah 4 teslimi yaşayan bir insan tek bir dilekle 21. basamağa ulaştığı zaman evliya olur. Şimdi Tevrat ayetleri göre 1. safa Allah'a ulaşmayı dilemek, İncil ayetlerine göre Allah'a ulaşmayı dilemek, Kur'an ayetlerine göre Allah'a ulaşmayı dilemek 1. safa. 2. safa mürşide tabiyet, Tevrat ayetiyle İncil ayeti ve Kur'an ayeti. 3. safa ruhun Allah'a teslimi, Tevrat ayeti, İncil ayeti ve Kur'an ayeti. Öyleyse bütün kutsal kitaplarda ruhu Allah'a ulaştırmak, ermiş evliya kılmak, Allah'a dost kılmakla ilgili emirler yer almış mıdır? Kutsal kitaplarda evet. Gösterdiğimiz ayetler bunun bir ispat vasıtası. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre kişinin ermiş evliya olması için, yani ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırması için en önemli vasıtemir zikirdir. Sizce zikrin insana faydaları neler?
4: Zikir önce dilimizi temizler bence. Daha sonra kalbimizi temizler. Biz kadınlar olarak çok dedikodu gıybetle ilgilendiğimiz için bence biraz da ondan uzaklaşmış oluruz. Böylece bedenimiz de temizlenmiş olur.
3: Allah'ı zikretmek, Allah'a ulaşmak çok güzel şeydir. Zikirle ne olur o da?
2: Mana alemin yollarını açıyor, insanı Allah'a yaklaştırıyor. Farzdan fazlasını yaptığın zaman o zaten seni evliyalığa götürüyor.
1: Zikir farz değil midir?
2: Farzdır yani, Allah'ı anmak, Allah'a şükretmek. Yani tabii ki farzdır. Onu güzel söylediniz, çok güzel bir tespit yakaladınız.
1: Herkes zikretseydi sizce nasıl bir dünya olurdu?
3: Çok güzel bir dünya olurdu. Hiç kötülük olmazdı. Herkes iyi olurdu.
1: Herkes evliya olur muydu?
6: Herkes evliya
3: olurdu.
6: Olmazdı.
2: Yok, herkes olmaz. İyiler kötüler birbirine sınanıyor. Kötüler mutlaka var olacak. Şimdi kötü olmasa iyi anlamı olmaz. Şu anda bak gündüz güneş var. Onu güzelleştiren gecenin karanlığıdır. Her şey zıttıyla güzeldir.
6: Herkes o yola gitse, zikir çekse mesela, Rabbime yönelse herkes evliya olur da, ama Rabbime yönelmeyince, zikir çekmeyince, biz duamızı namazımızı kılmayınca, yapmayınca ne evliya olunur ne Müslüman olur. İnce doğru konuşsak öyle değil mi?
0: Müslümanın herkes evliya olmaz. Kötüler de mutlaka var olacak. Kötü olması iyinin olmamına anlama gelmez. Her şeyin zıttıyla kaim kılarak çıktı yaratmış Allah-u Teala dedi. Hiçbir zaman evliya olmayacak insanlar da var mıdır? Evet, Allah tarafından seçilmeyenler hiçbir zaman evliya olmayacak olan insanlardır. Her devirde insanların %10'dan azı bu şekildedir. Nisa 167, 168, 169'da اَنَّ كَفَرُوا وَسَدُّ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ قَدْ دَلُوا دَلَالًا بَعِيدًا اَنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَزَلِمُوا لَمْ يَكُنُوا لَا لِيَغْفِرْ لَهُمْ وَلَا يَعْتِهِمْ تَرِيقَ اِلَى تَرِيقِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ اَفْيَا بَلَى İşte bu insanlar Allah'ın yolunun üzerine oturmak suretiyle Allah'a giden yolu evri ve büyürü olmak şekliyle insanları Allah'ın yolundan uzaklaştırırlar. Bir de her devirde bunlara kalbi meyleden insanlar var. Yani her devirde şeytanın dostları bu onlara meyledenler, her devirde Allah'ın dostları bu onlara meyleden, Allah'a ulaşmayı dileyenler var. Herkes evliya olamaz. Evliya olmak için kişinin evliya olmayı dilemesi gerekir. Evliya mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemesi gerekir. Dilemediğiniz Evliya'nın evliyası olamazsınız. Kendileri dilemedikleri gibi, aksini iddia ettikleri gibi başka insanları da Allah'ın yoluna saptırmaya çalışan insanların Allah'ın yoluna girmeleri mani olan insanlarsa uzak bir delalet içindedir. Onlar asla evliya olamazlar. Uzak delalet içinde bulunan insanlar Allah'ın kalplerinde hayır görmeyerek insanları sebebiyle başka insanları yoldan çıkarmaları sebebiyle onlara hakikatleri göstermediği insanlardır. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
7: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu hocam. Ellerinize hürmet, asit öpüyoruz inşallah. Sizi çok seviyoruz. Bir sorumuz olacaktı inşallah. Evliya olmak isteyen kişi dünyadan elini eteğini çekmeli midir inşallah? Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Aleyküm Selam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, evliya olmak isteyen kişi dünyadan elini eteğini çekmeli midir? Kesinlikle hayır. Bu tamamen bir hurafe, Kur'an-ı Kerim'e uymayan bir bidat. Necm 39'da Allah-u Teala وَاَلْنَيْسِ الْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعَى İnsan için çalışmasından başka bir şey yoktur. Allah-u Teala'nın dini bir ölçü üzeredir. Kur'an-ı Kerim ölçüler kitabıdır. Allah'ın emirlerinde ifrat ve tefrit yok. Tabi zikrin dışında zikri daimi zikri Allah farz kıldığı için zikirde tefrit var ama ifrat yoktur. Her devirde halk için hak ile olmak Allah'ın bir farz emridir. Birçokları zannederler ki bir insan tasavvufa girdiği zaman artık elini dünyadan elini eteğini çekmesi gerekir. Allah-u Teala hiç de öyle söylemiyor. Allah'ın evliyaları da öyle yapmamışlar. Tasavvuf İslam'ı yaşamaktır. İslam ise Kur'an-ı Kerim'in emri gereğince çalışmaktan ibarettir. Dünya nimetini elde etmek için de çalışacaksınız. Ama dünya çalışmasını Allah'ın emirlerine tercih etmeyeceksiniz. Tam tersine insanların içinde olacaksınız. Allah'ın güzelliklerini insanlara tebliğ edeceksiniz. Davranışlarınızla başkalarının Allah'ın bir evliyasını nasıl davranması lazım geldiğini her seferinde ispat ederek onlara örnek olmak durumdasınız. Bu bir hürafedir, bir bidattır. Allah'ın hediyelerini almak için insanın dünyadan elini eteğini çekmesi gerekmez. Hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya, yarın ölecekmiş gibi ahirete diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Öyleyse bize düşen Kur'an'daki vaaz edilen emirleri Allah'ın emrettiği usul dairesinde Allah'ın yardımıyla gerçekleştirmek. Belki kullar için imkansız gibi görünüyor bazı emirler, onlara zor gibi geliyor ama Allah için çok kolay. Öyleyse din Allah'la birlikte yaşanır. Din mutlak surette insanı ahiret ve dünya saadetine ulaştırır. Herkesin Allah'tan beklentisi mutlu olmak. Zaten Allah-u Teala herkesi mutlu olabilecek standartlarda hanif fıtratıyla yaratmış. Ve Allah insanların en zirve noktada mutlu yaşayabilmesi için farz kıldığı bu hanif dinini yaşamasını bekliyor. Bu da bir dilektir. Bilene düğün dernek. Hepinizin iki cihan saadetine ulaşmanızı Efendimiz'in himmetine Yüce Rabbimizden dileyerek her an Kur'an, her an mutluluk programının sözlerini burada tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizde olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salava.
8: Esselamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Şöyle bir düşünün. Bugün insanların istifadesine sunulan birçok teknolojik ürünler var. İnsanların kullanması için mutlaka kutusuna bir el kitapçı, bir kılavuz koyarlar. İster ilaç olsun, ister alet olsun. Mutlaka imal edenin belirlediği şartlara uygun kullanılması halinde kişinin sonuca gidebileceğini söylüyorlar. Bu göklerin ve yerin mülkü kainatın sahibi Allah'tır. Allah Teala mülkünde kanunların uygulamasını istiyor. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kur'an-ı Kerim tilavetle değil hidayetle okunur buyuruyor. Hiç unutmayın, insan olarak yaratılan sizlerin Rabbimiz tarafından hayata getirilen biz insanların bu dünyada asli görevi kainatın kitabı, kainatı idare eden Allah'ın bütün değişmez kanunlarını içeren Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek, yaşamak ve öğretmektir. Kur'an'ı yüklenenler Allah'ın dostlarıdır. Onlara dost olan Allah'ın dostudur. Kur'an'ı yüklenmeyenler şeytanın dostlarıdır. Biz size Kur'an'ı yüklenmenizi söylüyoruz. Şeytan tarafından da aldatılmak istemiyorum diyorsanız, o zaman Allah'ın dostu Veli Mürşid'e tabi olacaksınız. O zaman muhterem misafirler, Allah'ın katındaki rahmeti, Allah'ın katındaki fazlı, Allah'ın katındaki selavatı, Allah'ın katındaki nurları istiyor musunuz? Nurları mı istiyorsunuz, Allah'ın nurları mı, yoksa şeytanın karanlıkları mı? Eminim hepiniz tabii ki Allah'ın nurlarını istiyoruz. O zaman Allah'ın nurlarını istiyorsanız bunun olmazsa olmaz giriş kapısı, anahtarı kalben ulaşmayı dilemektir. Kalben ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi, kalpten mi? Kalpten diliyorsanız şu anda diyorum ki kaç kişi şöyle içinize bakın. İçinizdeki ses, iç sesinizle Allah Allah Allah diyorsa siz kalpten dilediniz.
0: Fatiha ma salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu programın sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Birinci sual, bir kardeş muhterem hocam. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin kalbine alacağı nurlardan dolayı kişinin etrafında oluşan olaylarda bu olaylar hakkına karar vermesi daha sağlıklı ve daha adilce olur diye bilir miyiz? Nurlardan ziyade kişinin sağlıklı kılan olay, Allah'a ulaşmayı kalben diledikten sonra Allah'ın o kişiyi %100 koruma altına almasıyla gerçekleşir. Allah Teala Nahl suresinin 99 ve 100. ayet-i kerimelerinde buyuruyor ki: "İnnehu leyse lehu sultanen alellezine amenu ve ala rabbime tevekkelun." Amenu olanların ve Allah'a vekil kılanların üzerine şeytanın bir sultanlığı yoktur. Kişinin amin olabilmesi için bir, Allah'a ulaşmayı dilemesi, pardon, bir, Allah'a inanması, iki, ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasına inanması, üç, farz olduğuna inanması, dört, dilemesi halinde, Allah'a ulaşmayı dilemesi halinde Allah-u Teala'nın o kişiyi kendisine ulaştıracağından emin olması. Bu amin olan kişiye artık şeytanın bir sultanlığı yok. Vallahi Rabbime tevekkülün, vallahi vekil kılanların üzerine şeytanın bir sultan yok. Şeytanın sultanlığı innema sultanu alellezine yetevellevnehu vellezinehum bihi müşrikun. Şeytanın sultanlığı onu dost kılanlara. Şeytanın sultanı yaptığım gücü sadece onu şeytana yönelenlerin, onunla şeytanla Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için Allah'a şirk koşanların üzerindedir. Onu dost kılanlar. Ona yönelen, etevellevnehu, ona yönelen ve şeytanla Allah'a şirk koşanların üzerindedir. Öyleyse kişinin Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin kalbine alacağı nurlardan dolayı kişinin etrafında oluşan olaylar hakkındaki karar olayı değil, onu koruma altında tutan Allah'ın koruması, şeytanın sultanlığı onlar üzerinde yoktur. Kimin üzerinde? Amin olanları ve Allah'ı vekil kılanların üzerinde yoktur. Şeytanın devrede olmaması hasebiyle o kişi Allah'ın koruması altında sağlıklı bir yapıya sahip olur. Allah'ın izniyle. İstanbul'dan bir izleyicimiz, Muhterem Hocam, birinci suali: Allah'a ulaşmayı dilemeyi kabul eden bir kişi mürşide ulaşıp tabi olmayı kabul etmiyor. O dilden kabul ettiğini zannediyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyi dilden kabul ettiğini zanneden bir kişi elbette mürşide tabi olmayı kabul etmez. Eğer bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemeyi kalpten dileseydi, mutlak surette Allah-u Teala ona mürşid sevgisini gösterirdi. O da severek mürşide tabi olurdu. O zaman belli ki bu dilden dilemiş, kalpten dilememiş. Bu kişinin ruhu Allah'a ulaşmazsa cennete gidebilir mi? Hayır. Zaten kalpten dilememiş Allah-u Teala, kalbi talebi değerlendiriyor. Allah'a ulaşmayı dilden dileyenler, Allah'a ulaşmayı kalpten dileyenler, bir slaytımız var yan yana gösterebilirsek, ayetler net olarak ortaya çıkacaktır. resimli bir slaytımız var. Birinin söylediği kalbinde olmayanlar, dilinin söylediği kalbinde olanlar. Evet. Şimdi dilinin söylediği kalbinde olmayanlar. Bu kişi dilden söylüyor ama dilin söylediği kalbinde de yok. Allah'a ulaşmayı dilediğini söylüyor ama kalbinde yok. İşte Maide 41, ey Resul, ağızlarıyla iman ettik deyip kalpleri iman etmeyenlerden küfürde yarışanlar seni üzmesin. Diliyle iman ettiğini söylüyor ama kalbiyle iman etmiyor. Yunus bu konuda içi kafir, dışı Müslüman çok. İşte bu insanlar içi kafir, dışı Müslüman. Hucurat 14, Araplar biz mümin olduk. Amin olduk. Onlar de ki siz amin olmadınız, Allah'a ulaşmayı dilemediniz. Teslim olduk deyin, kalplerinizin içine iman girmedi. Yine de dininin söylediği kalbinde yok. Fetih 11, Araplardan geride kalanlar, mallarımız, ailelerimiz bizi meşgul etti, artık bizim için mağfiret dile. Onlar kalplerinde olmayanı dilleriyle söylüyorlar. Münafıkın 1, biz şehadet ederiz ki muhakkak ki sen gerçekten Allah'ın Resulüsün. Allah muhakkak senin gerçekten Allah'ın Resulü olduğunu biliyor ama Allah şahit eder ki münafıklar gerçekten yalancıdırlar. Bütün bu ayetler bize kişinin dilinin söylediği kalbinde yok. Ama bir de gerçekten dilinin söylediği kalbinde olanlar. Bakara 46, En'am 36 bunlar işitenler, bunlar kurtuluşa ulaşanlar. O zaman kardeşimizin sualine bir kere daha, Allah'a ulaşmayı dilemeyi kabul eden bir kişi tamam, mürşide ulaşıp tabi olmayı kabul etmiyor. Bu mürşide tabi olmayı kabul etmemesinin arkasında o kişinin sadece Allah'a ulaşmayı dilden yapması vardır. Kalbinde yok. Dili kalbe indirmemiş. Dili kalbe indirse o zaman mutlaka kurtuluşa ulaşır. Bu kişinin ruhu Allah'a ulaşmasa cennete gidebilir mi? Hayır. İkinci suali, kişi mürşide tabi olduğu sırada ruhu Allah'a doğru yola çıkıyorsa, o kişinin başının muhafız olarak devrin imamının ruhu yoksa tabi olduğu mürşidin ruhu mu gelir? Kişi mürşide tabi olduğu sırada ruhu Allah'a doğru yola çıkıyorsa, o kişinin başının muhafız olarak devrin imamının ruhu yerleşiyor. Tabi olduğu mürşidin ruhu değil. Her devirde bütün insanların, yani Allah'ın yolunda olan bütün insanların başların üzerinde tek bir ruh var. O devrin imamının ruhudur. Onun için şöyle söyleyelim. Vahdet, tevhid ve teslim. Vahdet akidesi kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenlerin durumunu bildiriyor. Tevhid de başların üzerinde devrin imamının ruhunu taşıyanlar. Yani kurtuluşta olanlar başların üzerinde devrin imamının ruhu taşıyanlar. Onlar ve teslim olanlar da bu. Her devirde tek cemaati oluşturanlar onlardır. Orası tabi olduğu mürşidin ruhu değil. Nerede, hangi mürşide tabi olsa olsun, tabi olduğu anda devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelip yerleşir. Hatay'dan bir kardeşimiz, muhterem hocam, Fecr suresinde Allah'tan razı olmak ve Allah'ın rızasını kazanmaktan bahsediyor. Tövbe 100 ve Mücadele 22 ayetlerinde de Allah'tan razı olmak ve Allah'ın onlardan razı olmasından bahsetmekte. Bu ayetlerdeki illiyet rabıtası nedir? Açıklar mısınız diyor. Sevgili kardeşim, 7 safa rıza var. Bu 7 safa rızaya beraberce bakalım. Allah Teala 1. safa rıza Zümer 7'de eğer şükrederseniz Allah sizden razı olur. Şükreden kişi kimdir? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Bu 1. safa rıza ifade ediyor. 2. safa rıza mürşide tabi olanların. Onları kendinden bir ruh ile destekledi. Devrin imamının ruhu onların başlarının üzerine geldi. İşte Allah onlardan razı, onlar da Allah'tan razı. Bu da 2. safa rıza. Ve Fecr 28'de de ruhunu teslim edenlerin rızası. Rabbine dön, Allah'tan razı olarak ve Allah'ın rızasını kazanmış olarak. Fetih 18, 4. safarıza yine tabi olanların durumunu ifade ediyor. Allah müminlerden razı oldu. Onlar da kalplerinde olanı biliyordu ve Allah da onlardan razı oldu. Bakara 207, 5. safarıza Allah'ın rızasını dileyerek. Nisa 114, 6. safarıza kim Allah'ın rızasını istemek için bunları yaparsa. Ve Tövbe 100, 7. safarıza Allah onlardan razı, onlar da ondan, Allah'tan razıdırlar. Öyleyse görüyorsunuz ki devamlı olarak karşılıklı rıza, ama bu rızanın muhtevasında öncelikle kimin rızası geliyor? Fecir suresinin 28. ayet-i kerimesinde bahsi geçen konu, önce bizim Allah'tan razı olmamız. Radiyeten mardiye. Mardiye kademesi de Allah'ın bizden razı olması. Öyleyse de öncelikle daima bizim rızamız geliyor. Biz Allah'tan razıysak peşinden Allah'ın rızası devreye giriyor. Rabia Sultan dua ediyor. Rabbim senden rızanı diliyorum diye dua eden kişiye, sesini duyduğu zaman şaşarım o insana ki kendisi Allah'tan razı değil ama Allah'ın rızasını diliyor. Buradan murat ne? Buradan murat şunu ifade ediyor. Bizim Allah'tan razı olmamız halinde Allah mutlaka o seviye rızasıyla bizden razı. Mürşidi Allah Teala bize göstermiş. Biz Allah'tan razıyız. Allah da bizden razı. Ruhumuz Allah Teala kendisine ulaştırmış. Biz Allah'tan razıyız ama Allah Teala da bizden razı. Şöyle. Yani öncelikle daima birinci sırada bizim rızamız geliyor. Biz Allah'tan razı değilsek Allah'ın rızasını almamız o seviye itibariyle mümkün değil. Dördüncü sual Kocaeli'den bir kardeşim, muhterem hocam. Bir kişi imtihan yaşadığında, bir olay yaşadığında ilk olarak iş dünyasında şeytanın vesvesesine kapılıp sonrasında bir gün geçmeden olayın farkına varıp bu olayda Allah'ın onu ulaşmak istediği hedeflere bir vasıta olduğunu fark ettiğinde ve af dilediğinde o imtihanı geçmiş oluyor mu? Ders alıyor sadece ama imtihanı geçebilmesi, o olay tekrar vuku bulduğu zaman bir daha bir engelle karşılaşmaması söz konusu. Bu da ancak kalbine ulaşan nurlarla gerçekleşir. Yani sadece farkına varıp anlamak değil imtihanı geçmek. Onu anladıktan sonra o olayın bir daha yaşanmaması için gerekli olan nurun o kişinin kalbine girmesi lazım. Mesela kişi için ne zaman imtihan bitiyor? Daimi zikre ulaştığı an. Şeytan yine uğraşmıyor mu? Uğraşıyor ama her seferinde mağlup oluyor. Her seferinde kişi galip geliyor ve artık o kişi galip gelmek için bir ekstra şey harcamıyor. O sadece onun vazifesini Allah diyor ve o da Allah diyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
1: Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Muhterem Hocam, hürmetle, hasretle, gül kokulu ellerinizden öperim. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Burcu'dan İbrahim Dinç. Size bir sualim olacak Muhterem Hocam. Bereket nedir? Bereketimizin artması için neler yapmalıyız? Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü.
0: Aleyküm Selam ve Rahmetullahi ve Berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Sevgili kardeşim, bereket aynı miktar parayla birinin diğerinden çok seviyede bir fayda sağlaması olayıdır. Ya mesela bereketi olmayan insanlar, ne diyelim, 10.000 TL alıyorlar maaş olarak ama Allah'ın parasını bereketli kıldığı kişi, o da 10.000 TL kazanıyor. Fakat biri ayın sonunu getiremiyor. İki yakası bir araya gelmiyor borç harç içerisinde. öbürü ise gül gibi geçiniyor. Miktar, para miktarı aynı para ama birisinde Allah'ın bereketi var, diğerinde yok. Bereketi Allah Teala kimin ve bereketi nasip eder? Allah yolunda olanlara. Nitekim Allah Teala birçok ayet-i kerimelerde Allah Teala fazlından arttırıyor. Yani Allah Teala'nın fazlıyla, bereketiyle biz güzelliklere kavuşuyoruz. Cuma suresinin 9 ve 10. ayetlerinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Ve izanü diye yani zenamın izanü diye salati min yemin cumuati fesav ila zikrallahi ve zerul bey. Cuma ayağımın olan cuma namazı ezası diye yani çağrıldığı zaman namaza cuma günü işi bırakın ve Allah'ın zikrine koşun. Fesav ila zikrillahi. Allah'ın zikrine koşun. Alışverişi bırakın. Çünkü zikir Allah'ın alışverişinden daha sevdedir. Bu sizin için daha iyidir. Ama feyza kudiye selatu namazı kılbitken fente şürüfülerdi. Yeryüzüne dağılın. Vabdehu min fetillahi. Allah'ın fazlından isteyin. Veskurullahi kesilen. Zikredin mi? Allah'ın fazlından isteyin. Yani Allah'ın fazlı aynı miktar paradan üst seviyede bir Allah'ın artış sağlamasıdır. İşte namazı kaza edip kılıp bitirdiğiniz zaman yeryüzüne dağılın. Allah'ın fazlından isteyin. Allah'a çok zikredin. Umur ki böylece felaha erersiniz. Örneğin Bakara 261'de وَالَّذ۪ينِ يُنْفِقُونَ اَمْوَالًا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْبَعَ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِيَاتٍ حَبَّةٍ. Mallarını Allah yolunda harcayanın hali her başında 100 tane bulunan 7 başaklı bir buğday grubu kadar Allah-u Teala onlara ihsanda bulunuyor. Normalde aslında derecat kaybında bire birdir. Kişi şer niyet ediyor ve o şeri işliyor. Birebir derecat kaybeder. Ama kişi henüz mürşidine ulaşmamış. Hayır işliyor. 1-10 kazanır. Ama mürşidine ulaşırsa Allah-u Teala onun fazlından ondan 100, 200, 300, 400, 500 arttırarak bu artışların hepsi Allah'ın fazlıdır. Allah fazl-ı keremiyle arttırıyor. Bereket Allah'ın bereketi de bu şekilde inşallah. Allah razı olsun. Şanlı müfadem bir kardeşim, muhterem hocam, muhterem efendimiz bir sohbetinde hamdini, şükrünü eda etmeyen sınıfta kalır. Buyurdu. Evet sevgili kardeşlerim. Şükür Rahman esmasıyla Allah'ın bize verdiklerinin bize vermesinden dolayı Allah Teala'ya şükretmemizi Allah Teala emrediyor. Fiziki nimetler için tabii. Ama ham manevi nimetlerde Allah Teala'nın Rahim esmasıyla bize verdiklerine de ona hamd etmemiz gerekiyor. Mesela Allah'ın rahmeti için biz hamd edeceğiz. Fazlı için hamd edeceğiz. Selavati için hamd edeceğiz. Sekinet için hamd edeceğiz. Feyz için hamd edeceğiz. Salah nur için hamd edeceğiz. Yani fizik ötesi manevi nimetlerin hepsine hamd edeceğiz. Ve bu Rahman esmasının, Rahim esmasının tecellisiyle bize ulaşanlardır. Rahman esmasının tecellisiyle bize ulaşanlar, şu zahiri alemde her türlü Allah'ın bize verdiği maddi nimetlere karşı da bizim şükrümüzü eda etmemiz lazım. İşte gerçekten de hamdini, şükrünü eda edemeyen sınıfta kalır olayı doğrudur.

Allah'ın bize verdiklerinin hepsine şükredeceğiz. Fizik ötesi standartlarda da hamd edeceğiz. Hamdimizi, şükrümüzü en doğru şekilde nasıl eda edebiliriz? Dediğim gibi inşallah. Allah'ın Rahim esmasıyla bize verdiklerini hamd edeceğiz. Ama Rahman esmasıyla bize verdiklerine de şükredeceğiz. Hamdi şükrün edası onun misliyle ihtiyaç sahiplerine vermektir. Mesela hamd manevi nimetler bizi mutlu ediyor. Rahmet bizi mutlu eder, salavat mutlu eder vesaire. O zaman hamdimizin edası başkalarını mutlu etmek. Yine Allah Teala bize mal vermiş. Ne diyor Allah Teala size? İlim verdim. Ben verdim ya Rabbim, hayır diyor. İnsanlar sana ne kadar alim desinler diye yaptın. Mal verdim sana, ne yaptın? Ben verdim ya Rabbim diyorsun. Hayır, insanlar sana ne kadar sana cömert desinler diye yaptın. Sağlık verdim, ne yaptın? Yine aynı şekilde. Neyse, bunu Allah için yerine getirmemiz lazım. Hamdimizi, şükrümüzü en doğru şekilde Allah için. Yani ruhumuzu Allah'a teslimi, fizik vücudumuzu Allah'a teslimi, nefsin Allah'a teslimi, iradenin Allah'a teslimi. Bu hamdimizin, şükrümüzün giderek artması manasına geliyor inşallah. Allah razı olsun. Antalya'da Mikancı Muhterem Hocam, birinci suali tabiyetle başımızın üzerine gelen devri imamın ruhu irade teslimi yapıp mürşit olunca da ömür boyu kalıyor mu? Açıklar mısınız? Evet. Ama aynı zamanda irşada memur ve mezun kıldığımız zaman Allah-u Teala onunla ilaveten bizim ruhumuzu da başımızın üzerine veriyor. İkinci sual, Âl-i İmrân 103 ayetinde Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın buyuruyor. Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا. Hepiniz toptan Allah'ın ipine sarılın. وَلَا تَفَرَّقُوا. Fırkalara ayrılmayın. وَاَسْكُنْ اَيْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ. اِسْكُنْتُمْ اَدَاءً. اِسْكُنْتُمْ اَدَاءً. Siz düşmandınız. فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. Allah kalplerinizi birleştirdi. فَاسْبَحْتُ مِنْ نِعْمَةِ اِخْوَانٍ. Onun nimetiyle kardeşler oldunuz. Bu nimet de imamın ruhu. فَكُنْتُمْ عَلَى شَفَةٍ خُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَاَنْقَذَكُمْ مِنْهَا. İşte Allah Teala onu söylüyor. Ayetinde Allah'ın sizin üzerindeki nimetini hatırlayın. Çekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şerifinde Allah'ın nimetini üzerinizde görmek istiyor. Onlar ki nimetlendirildiler, kurtuldular. İki tane hadis. İşte bu nimetlenen devrin imamın ruhudur. Âl-i İmrân suresinin 164. ayet-i kerimesinde لَقَدْ مَنَ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ اَنْفُسِهِمْ. Buradaki kavim resullerinde, evet, Allah kulları üzerinde nimetini görmek ister. Onlar ki nimetlendirildiler, kurtuldular. Bu da alnında olsun Allah müminlerin başlarının üzerine diyor, imamın ruhun bir nimet olarak üzere onların arasında onu vazifeli kılıyor. Allah razı olsun. Afyon'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam, bazı kardeşlerimiz dergâhta Efendimizin 30 veya 40 dakikalık sohbetlerini dinlemek istiyorlar. Uykumuz geliyor, sıkılıyoruz gibi bahaneler öne sürüyorlar. Kardeşlerimizin bir kısmı sohbetten etkilenip bitmesini istemezken bir kısmımız neden sıkılıyoruz? Açıklayabilir misiniz? Burada o sohbetten gerekli olan yardımı alamıyorlar yani. Her şeyden önce sohbeti, sevgili kardeşlerim, zikirle dinlenmesi lazım. Yani kalbinizde Allah Allah Allah sesiyle içinizden zikredeceksiniz. Ve Efendimizin sohbetini bu zikirle dinleyeceksiniz. Eğer ayetlerde geçiyorsa gönül ister ki o zaman o ayetlerde, o sohbette, o ayetlerde ekranda gözlenecek. Öyleyse gözünüz ekranda olacak. Kulağınız Efendimizde olacak. Ama kalbiniz Allah'ta olacak. Bu standart içerisinde dinlerseniz sıkılmazsınız. Tam tersi, devamlı olarak kalbinize Allah'ın katından rahmet gelir, yerleşir.

0: O huzur, mutluluğu yaşarsın, bitmesin. Ama öbürü kafasında dünya varsa, başka şeyler varsa, o zaman hemen bitmesini ister. İşte iki grup olmasının arkasında bu var. Birisinde zikir yok. Zikir olmayınca sohbetten sadece ilim bazında bir şeyler belki ses olarak geliyor ama dinlemiyor. Ve onun da dinlemediği için de ona ulaşacak bir şey yok. Öyle olunca da bu iki grup insan oluşuyor. Sessiz olun, zikirle sohbeti dinleyen, ayetleri kafasından nakşeden, kalbinden nakşeden biri olun inşallah. Ağrı'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, zikrim 37 bindi. Bazen zikrimi arttırmaya yönelik aşırı istekli oluyorum. 2 ayda bir süre gibi ama korkuyorum. Bu konuda ne tavsiye edersiniz? Sevgili kardeşlerim, zikir artışını Allah'tan talep edin. İdrakinizin artışını talep edin. Talep ederseniz Allah'ın yardımıyla hedeflere ulaşırsınız. Evet, sadece biz talep makamındayız. İsteyeceğiz ama hedefe bizi ulaştıran daima Allah'tır. Allah razı olsun. Fikrinizi arttırın. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Muhterem Cabbar Hocamız. Kütahya'dan bir sorun olacak inşallah. Kişinin bir hata yaparak anlamsızca yaptığı sıkıntıların içinden çıkılmaz bir halde ise Allah bu durumda yardım eder mi? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum.
0: Bir hata yaparak anlamsızca yaptığı sıkıntıların içinden. Hata var. Herkes hata yapabilir. Hata yapanların en iyisi tövbe edenlerdir. Tövbesini gerçekleştirecek. Ve akabinde yaptığı, anlamsızca yaptığı hatadan dolayı sıkıntı duyuyorsa derhal o istikamette de zikrini arttırarak Allah'tan yardım isteyecek. Yani sevgili kardeşlerim, günahın tipi ne olursa olsun her zaman yaptığımız hatalar mutlaka ruh nefse azap ediyor. Allah Teala da fizik bedene azap ediyor. İşte bu durumdan kurtulmak istiyorsak mutlaka zikretmemiz lazım. Ve zikirle şeytanın etki alanını azaltmamız lazım. Hatta daimi zikirle de şeytanın kapısını kilitlememiz lazım. Bu olursa o zaman üst seviyede Allah'ın yardımıyla çok kısa sürede daimi zikirle bütün bu negatif koşullardan kurtuluruz. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Hukuk programının sorular ve cevaplar bölümünün sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selamatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Fatiha maselam. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi Berekatuhu. Bu Allah'ın Tevrat'ta bahsettiği din, Allah'ın İncil'de vaaz ettiği din, Allah'ın Kur'an'da vaaz ettiği din, babamız İbrahim'in Hanif dini, Arapça adıyla İslam, tek bir din. Teslimi külli ile Allah'a teslim olmak. Tıpkı kim gibi? Hazreti İbrahim gibi. Tıpkı kim gibi? Hazreti Nuh gibi. Tıpkı kim gibi? Hazreti Musa gibi. Hazreti İsa gibi. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz gibi. Kur'an da Tevrat'ın ve İncil'in verdiğini tasdik ediyor. Gerçekten öyle mi? Az evvel söyledim. Neyle bunu söyledim? Kur'an ayetiyle söyledim. Araf 159. Hazreti Musa'nın kavminden bir topluluk var ki Hakk'a ulaştırıyorlar, Allah'a ulaştırıyorlar ve adaletle hükmediyorlar. Çünkü mutluluk neydi? Mutluluğun formülü, mutluluk eşittir. Hayır bölü zaman. 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ne kadar hayır işliyorsunuz? Allah biz insanları sadece birbirimize yardım edelim diye yaratmıştır. Bizim sahibimiz her şeyin sahibi. Her şeyin sahibi ve bizi çok seviyor. Daima mutlu olmamızı istiyor. Daima mutlu olmamızı istiyor. Daima mutlu olmamızı istiyor. Ve çok kolay, çok basit, çok kolay. Tevrat'a göre Allah'a ulaşmayı dilemek, İncil'e göre Allah'a ulaşmayı dilemek, Kur'an-ı Kerim'e göre Allah'a ulaşmayı dilemek. Ayetler gayet açık. Öyleyse sevgili kardeşlerim, seçim sizde, karar sizde. Bu dünyada mutluluğu yaşamak istiyorsanız, ölüm sonrası hayatta mutlu olmak istiyorsanız, bir dileğin sahibi olacaksınız. Bu dilek Allah'a teslim olma talebi. Bu dilek ruhunuzu Allah'a ulaştırma talebi. Bu dünyadaki savaşların, kavgaların, kaosun bitme zamanı geldi. Alelade çağda değiliz. Hidayet çağındayız. Ve hidayet bir dilek. Ve sadece ve sadece hepinizin kalpten ulaşmanızı diliyor. Kalpten mutlu olmak istiyorsanız kalbinize ne demeniz lazım? Şu anda sual soruyorum size. Kaç kişi kalbinden Allah Allah diye tekrar ediyor? İşte sizin. İşte onlar gerçekten mutlu olmak isteyen.
2: Merak. Davranmışlardır. Öyleyse
0: bu konferanstan saniyenizin kaybolmasını istemiyorsanız, sizden saniyeniz, yani sizden istediğiniz bir şey var. Kalbinizden, içinden, iç sesinizden. Ya Rabbim, kainatın sahibi teksin. Ben de ruhumu Hazreti Nuh gibi, Hazreti İbrahim gibi, Hazreti Musa gibi, Hazreti İsa gibi, havariler gibi, sahabeler gibi, hayırda yarışanlar gibi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum, ben de ruhumu sana teslim etmek istiyorum diye kalbinizden sesleneceksiniz.
3: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 ayetel kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 ayetel kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece hacete dair bir rüya görülmezse hedefe ulaşana kadar Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.

0: Allah'a teslim olmak deyince vallahi aklıma sadece ölmek geliyor.
1: Allah'a kulluk yaparak teslim olunur. İman edersin. Kulluk edersin, Allah'a teslim olmuş olursun.
2: İslam'ın ve imanın şartlarını yerine getirerek Hazreti Muhammed'in sünnetleriyle beraber zaten Allah'a teslim olmuş oluyoruz.
3: Fatiha mahassalavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, değerli izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz. Bu programımızda sizlere Allah'a teslim olmanın muhtevasını açıklayacağız. Bu konuda Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ne diyor? Birlikte bakalım. Allah-u Teala'nın bütün insanlar için vaaz ettiği din, İslam dini, teslim dini. Al-İmran 19'da اَنَّ دِينَ اَنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامِ Allah'ın katında din İslam'dır. Allah tektir ve onun katında din İslam'dır. Öyleyse Allah'ın yegane dini İslam dinidir. Al-İmran 85'te مَنْ يَبْتَهُ غَلِّ İslami dinen فَلَاَنْ يُقْبَيْلَ مِنْ Kim İslam'dan gayri bir din ararsa o din kendisinden kabul olmaz. O ahirette hüsrana düşenlerdendir. Allah Teala teslimin 7 safa teslimin var olduğunu buyuruyor. Bu 7 safa teslimin başında da Bakara 208 Ya eyyühellezine amenu udhulu fi silmi kafeten. Hepiniz toptan teslime girin. Ve la tettebi'u şeytan. Şeytanın adımlarına tabi olmayın. Gördüğünüz gibi burada 7 safa teslim var. Evvela Allah'a ulaşmayı diliyoruz. Allah bizi teslim alıyor. Daha sonra mürşide tabi oluyoruz. Ümer Ali 4'e göre mürşid bizi teslim alıyor. Daha sonra ruhumuzu nefs tezkesiyle Allah'a teslim ediyoruz. Ve daha sonra fizik vücudumuzu Allah-u Teala'ya teslim ediyoruz. Ve nefsimizi Allah'a teslim ediyoruz. İhlas ve irademizin teslimi. Allah'la aramızdaki ilişkiler tamamen teslim esasına dayalıdır. Allah-u Teala herkesin teslim dinini yaşamasını istiyor. Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala 7 safa davetten bahsediyor. Ve her kavim içerisinde bu Resuller insanları Allah'a teslime çağırıyor. İşte Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz onunla beraber olanlar 7 safa Allah'a davet ki bu davetin başında Yusuf 108 geliyor. Ben ve bana tabi onlar Allah'a görerek Allah'a davet ettiğimiz yol bu yoldur. Kim bu daveti kabul ederse Allah onu teslim alıyor. Yunus 25'te ise mutlaka kişinin mürşidine tabi olması işte teslim yurduna daveti kabul edenleri Allah-u Teala sırat-ı müstakime ulaştırıyor ki sırat-ı müstakimde onu teslim alan Allah'ın mürşidi. Daha sonra ruhunu teslim ediyor. Daha sonra Nâl 105'e göre fizik vücut teslimi vesaire. Öyleyse görüyorsunuz ki kesinlikle her devirde sadece ve sadece hak dini 7 safa teslimi yaşayanlar var. Bütün dinlerin esası bu teslim dinidir. Sahabe de teslim dinini yaşadı. 7 safa sahabenin yaşadığı İslam'a baktığımız zaman net olarak bunu görüyoruz. Ömer 17'ye göre Allah'a ulaşmayı dilediler. Mümtehine 12'ye göre Resulullah'a biat ettiler. Enam 71'e göre nefs tezkesiyle ruh teslimi. Al-İmran 20'ye göre fizik vücut teslimi. Ömer 18'e göre nefs teslimi. Bakara 139'a göre ihlas ve Tövbe 100'e göre irade teslimini gerçekleştirdiler. İslam dini Allah'a teslim olma dinidir. Allah'a teslim olmak bütün dinlerin esasını oluşturur. Bu dinden başka hiçbir din de olmamıştır. Bütün peygamberler, onlara tabi olanlar mutlaka teslim olmuşlardır. Peygamber Efendimiz ve sahabede olduğu gibi Yusuf 108. Ben ve bana tabi olanlar vasiletle Allah'a davet ettiğimiz yol bu yoldur. Allah ile olan ilişkilerinde herkesin Allah'a teslim olması Allah'ın temel çağrısıdır. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Allah'a teslim olmadan ölmeyin diyor. Bakara 132'de, Al-İmran 102'de. Ve la temutunne illa ve entum muslimun. Siz teslim olmadan ölmeyin. Allah'a teslim olmak yedi safhada tamamlanabilen bir hüviyet taşır. Yedi safha teslime baktığımız zaman net olarak bir kere daha ekranda görmek mümkün. Evet, Allah-u Teala yedi safha teslimden bahsediyor. Bakara 208'de başlayan, Zümer 54'te devam eden bir teslim çağrısı söz konusu. Yedi safha teslimi içeriyor. Ruhumuzu da, veçimizi de, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim etmekle mükellefiz. Allah bunları üzerimize farz kılmıştır. Bütün bu insanlar üzerine bu farzdır. Bu din Allah'a teslim olmayı içerir. Allah'a teslim olmaksa Allah'a kul olmaktır. Allah Teala Fussilet 33'te ben Allah'a davet eden, nefs tesviye yapan ve ben teslim olanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim vardır? Bu en üst seviyede kul olmayı ifade ediyor. Bütün insanlar Allah'a kul olmaya namzettir ama hayata şeytanın kulluğuyla başlar kişi. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o şeytana kul olmaktan ihtinab etmiştir, kendisini kurtarmıştır. Hangi ayet gereğince? Zümer 17'ye göre veya Bakara 208'e göre. Hepiniz teslime girin, şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kur'an bütün insanları Allah'a kul olmaya, mutluluğa davet ediyor. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an Allah bizi teslim alır. Sonra mürşidimize ulaşırız. Allah adına mürşid bizi teslim alır. Allah için ilk teslim olacağımız makam burasıdır. Mürşid kendisine ulaşılması mutlaka gerekli olan bir vasıtadır. İnsanları hidayete erdirmek için Allah tarafından tayin edilmiştir. Allah Teala'nın mürşitlerine ulaşmamak insanları delalette bırakır. Delalette bırakırsa kişilerin cennete girmesi mümkün değildir. Bütün dinleri birbirine bağlayacak olan müşterek nokta Allah'a teslim olmaktır. Bütün dinlerde Allah'a teslim olma keyfiyeti açık ve kesin bir dille kutsal kitaplarda yer almıştır. Kur'an-ı Kerim her peygamberin elinde bulunmuş olan kitabı tasdik eder ve Kur'an-ı Kerim yedi safha teslimi açıklar. Kur'an-ı Kerim'in açıkladığı din ezeli ve ebedi babamız İbrahim'in hanif dini Arapça adıyla İslam'dır ve yedi safha teslimden oluşuyor. Hepinizin yedi safha teslimi yaşamanızı Efendimiz Hizmetine Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha mahasara vaat. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Fatiha mâ salavat.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz bir kere daha. Her an Kur'an, her an mutlu konferansların birisinde birlikteyiz. Mumin kulağından sulanır konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili kardeşlerim, Hazreti Ali'nin sözünü hatırlıyorsunuz. Her şeyin bir baharı vardır. Kalplerin baharı Kur'an'dır. Ama Kur'an'ın baharı da Ramazan'dır. Ve Ramazan ayında bulunuyoruz. Ve dikkat edin, mümin kulağından sulanır. O zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şu hadisini de hemen devreye koyabiliriz. Hikmet sahibi alemin sohbetinde bulunmak, kelamını işitmek üzerinize farz. Bilin ki kuru toprakları Allah nasıl yağmurla diriltiyorsa, ölü kalpleri de neyle diriltir? Hikmet nuru ile diriltir. İşte kulağından sulanmak ile hikmet sahibi alimi işitmemiz aynı noktaya işaret ediyor. O zaman Kur'an'dan müstefit olmak istiyorsak, Kur'an'dan istifade etmek istiyorsak mutlak surette işitenlerden olmamız lazım. Hani hatırlayın, Resulullah ne buyuruyordu? Şu anda Yahudilerin elinde Tevrat var. Hristiyanların elinde İncil var. Onların ne işine yarıyor? Çünkü onlar işitmiyorlar. Hikmet sahibi alimin sohbetinde daveti kabul etmedikleri için. Öyleyse her halükarda Kur'an'ın kalplerin baharı olması ve Ramazan ayını ait olduğu idrak içerisinde bizim yaşamamız ancak ve ancak Allah'ın davetini kabul etmemizle mümkündür. İşte Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman iki grup insanla karşılaşıyoruz. Bir kulağından sulananlar, bir de kulağından sulanmayanlar. İki grup insan. Yani başka bir ifadeyle, Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle sağır, dilsiz ve körler ve işiten, gören ve idrak edenler. Kör, sağır ve dilsiz olanlara, ayetlere baktığımız zaman onlar sümmün, bükmün, ömyün. Dikkat ederseniz sümmün ile başlıyor. Sümmün ne demek? Sağırdır. Öyleyse kalbe giden yol nereden geçer derseniz, nereden geçer? Evet. Kalbe giden yol kulaktan geçer. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Kulak işittiğini kalbe boşaltıyor. Ve Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de hikmet sahibi alimine kulağınızı verin diyor. İşte Araf suresinin 204. ayet-i kerimesi. Feiza kuryel Kur'anu festem'u lehu ve ensu leallekum terhamun. Kur'an okunduğu zaman onu dinleyin. Susun ki böylece rahmete kavuşursunuz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadisinde ne diyor? Buyuruyor ki ben lanet için değil rahmet için gönderildim. Öyleyse Allah Resulü rahmet peygamberi. İşte bir insanın rahmete kavuşabilmesi mutlaka davete icabet etmesine bağlıdır. Davet nedir? Davet Allah'ın zatınadır. 7 sefa davet. İşte hemen ekranda görüyoruz. 7 sefa davete baktığımız zaman tekrar bu konuya geleceğim. Enfal 24'e göre Allah Teala diyor ki Allah ve Resulü sizi size hayat verecek şeylere davet ettiği zaman daveti kabul edin. Başlangıç noktasında bütün insanlar ölüdürler. Yusuf 108. Ben ve bana tabi olanlar görerek Allah'a davet ettiğimiz yol, işte o bizim yolumuzdur. Yunus 25. Teslim yurdu olan zatına davet eder. Nahl 125. Hikmetle Allah'ın zatına davet et. Haç 67. Sen Rabbine davet et. Kasas 87. Sen Rabbine davet et. Fusilet 33. Sen Rabbe davet et. Niye davet sevgili kardeşlerim? Çünkü her şeyi Allah insan için yaratmış. Ama insan Allah içindir. Öyleyse Allah içinse Allah en güzel değil midir? En güzele ulaşmak istiyorsanız istikametiniz, yönünüz Allah'a doğru olması lazım. İşte davetçiler bunun için geliyorlar. Ve geldiği zaman bu davetçiler hepsi insanlar delalette ve delalette olan insanlara duyduk duymadık demeyin, kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Daveti kabul edenler ve daveti kabul etmeyenler insanlar ikiye ayrılıyor. İşte hadislerden bir tanesi ki bu davetçilerin hepsi hikmet sahibi alimdir. Evet. Veli müşritler olsun, veli resuller olsun hepsi hikmet sahibi alimlerdir. Daveti getirenler. İşte birçok ayet-i kerimede davet kendilerine ulaşmasına rağmen daveti kabul etmeyenler, bu daveti kabul etmeyenlerin özelliği nedir? Onlar sağırdıysız bakıyorlar. Evvela Resullerin görevlerine baktığımız zaman, buraya geleceğim, Resullerin görevlerine baktığımız zaman nedir? Bakara 129'da o size ayetleri tilavet ediyor. Bakara 151'de o size ayetleri tilavet ediyor. Bakara Ali İmran 164'te o size ayetleri tilavet ediyor. Cuma 2'de o size ayetleri tilavet ediyor. Yani ayetlerin tilaveti kimin görevi? Ayetlerin tilaveti Resullerin görevi, hikmet sahibi alimin görevi. Ayetlerin tilavet görevini Allah Resullere vermiştir. Bakın Bakara 129, Bakara 151, 164, Cuma 2, İbrahim 4. Resul kendi kavminin lisanıyla bu ayetleri açıklıyor. Ve Zümer suresinin 71. ayet-i kerimesinde cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçileri sual soruyorlar. Yaşadığınız zaman dilimi içerisinde ayetleri tilavet eden Resul geldi mi gelmedi mi? Hepsi ne diyorlar? İtiraf ediyorlar geldi. Ama biz onları ne yaptık? Yalanladık. İşte sevgili kardeşlerim, davetin kendilerine ulaşması hasebiyle İki grup insanla karşılaşıyoruz. Sağır, dilsiz ve körler. Bütün cehennemlikler hangi özelliğin sahibidirler? Bütün cehennemlikler sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Nereden biliyorsun diyeceksin? Mülk suresinin kaçıncı ayet-i kerimesi? 10. Öyle değil mi? قَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَوْا اَوْ نَاقِلُوا Eğer işitseydik ve akletseydik, bugün cehennemde olmazdık. O zaman cehennemliklerin hepsi nasıl insanlar? Cehennemliklerin hepsi sağırdırlar, dilsizdirler ve kördürler. Davet kendilerine ulaşmış mı? Evet, davet kendilerine ulaşmış. Bir kere daha usul ayetimizi getirelim. Tek tek ayetleri okuyalım inşallah. Sağır, dilsiz ve körlerle ilgili slaytımıza baktığımız zaman ne görüyoruz? Bakara 18. Onlar sağır, dilsiz ve kördürler. Demek ki davet kendisine ulaşmış, daveti kabul etmemiş, sağır, dilsiz ve kör olmakta devam etmiş. Bakara 171. Sağır, dilsiz ve körler. Bu yüzden onlar akledemezler. Öyleyse akletmeyenler kimler? Akletmeyenler, sağır, dilsiz ve kör olanlar. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Maide 71. Onlar kör, sağır ve dilsizdirler, artık görmezler. Enam 39-40. Ayetlerimizi yalanlayanlar, onlar sağırdırlar, dilsiz ve kördürler. Enam 46. Enam 104-110. Araf 64. Araf 100'e baktığımız zaman kalplerine üstünlük tabi ederek artık onlar işitmezler. Araf 179. Onların kalpleri var fıkıh etmez. Gözleri var görmez. Kulakları var işitmez. Enfal 21. İşitmedikleri halde işittik diyenler gibi olmayın. Enfal 22. Hayvanlar gibi en şerlisi nedir? Onlar akletmeyen, sağır, dilsiz ve körlerdir. Enfal 31 keza öyle. Bütün bu ayetler bize neyi gösteriyor? Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için. Öyleyse Resul gelmiş, ayetleri tilavet etmiş, kavmin Resulü. Onlar da dinlemişler ama Allah'a ulaşmayı dilememişler. İşte bu sağır, dilsiz ve körler kalpleri kime meyletmiş? Ahirete iman etmedikleri için kalpleri kime meyletmiş? İnsan ve cin şeytanlara, yani tağutlara meyletmiş. Ve onlarla beraber cehennemi boylamışlar. Ama sevgili kardeşlerim, her devirde insanların %10'dan azı mutlak surette Allah'a ulaşmayı diliyor. İşte bu Allah'a ulaşmayı dileyenlerin ayetlere bakışı değişiyor. Hemen onu gösterelim şimdi. Kör, sağır, dilsiz olanlar dedik. Bir de şimdi kör, sağır, dilsiz olmayanlar, yani olmayanlar, işiten, gören ve konuşanlar var. Bakara 285'te işittik ve itaat ettik. Âlimen 193'te. Âlimen 193'te Allah ne diyor? Rabbena inne semeyna münadiyen yunadil imani en amene bi rabbikum fe amenna fagfir lana zulümena ve kefir an seyyatina ve tevaffena me'al ebrar. Şimdi sekke başına bu slaytımız kalsın. Âlimen 193'ü bir kere daha açıklayalım. Âlimen 193'te Allah Teala bakın ne diyor. Rabbimiz, Rabbinize amenü olun. İmana davet eden davetçiyi işittik. Yani Allah'a ulaşmayı dileyin diye işittik. Böylece iman ettik. Davetçiye tabi olarak amen olduk. Rabbimiz artık günahlarımızı mağfiret et, seyyiatlerimizi ört ve bizi ebrarla beraber, yani Allah'ın velileriyle beraber vefat ettir. Ruhun vücuttan ayrılması neyle ünlü? Demek ki tabiyet sırasında. Ama ne yapmış bu kişi? İşitmiş. Onun için Allah Resulü ne diyor? Hikmet sahibi alemin sohbetinde bulunmak, kelamını işitmek üzerinize farz. Hikmet sahibi alim birinci görevi ayetleri tilavet ediyor. İnsanları Allah'a davet ediyor. Daveti kabul edenler onlar sağır dilsiz ve kör olmayanlardır. Daveti kabul etmeyenler onlar sağır dilsiz ve kör olanlardır. Sağır dilsiz ve kör olanlar için Tevrat olsun, İncil olsun, Kur'an olsun onlara fayda vermiyor. Allah'ın kutsal kitaplarından fayda sağlayanlar onlar kimlerdir? Onlar kalben Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Onun için Allah Resulü ben ilmin şehriyim, Ali onun kapısı. Allah'a ulaşmayı dilemek cennetin de giriş kapısıdır, anahtarıdır. Kur'an'ın da giriş kapısı, anahtarıdır. Kur'an'a nüfuz etmek istiyorsanız istisnasız kalben Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Öyleyse iki grup insandan bir tanesi ayetlere kör, sağır, dilsiz olmayanlar, diğer grupta kör, sağır ve dilsiz olanlar. Şimdi tekrar bu slaytımıza bakacak olursak, kör, sağır ve dilsiz olmayanlar. Yunus 67'de büyütebilirsek, işiten bir kavim için elbette ayetler vardır. Nahl 78'de biz işitme hassasını, görme hassasını onlara verdik. Kimlere verdik? Allah'a ulaşmayı dileyenlere. Nur 51 yine keza öyle işittik ve itaat ettik. Furkan 73'e bakın. Dikkat edin, burası çok önemli. Onlar Rabbinin ayetleri hatırlattığı zaman ayetlere karşı kör, sağır ve dilsiz olmazlar. Ayetlere karşı kör, sağır ve dilsiz olmayanlar kimlerdir? Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Nem 81'de sen körleri delaletlerinden hidayete erdirecek değilsin. Sen ancak ayetlerimize iman edenlere işittirebilirsin. O zaman işitenler kimlerdir sevgili kardeşlerim? İşitenler ayetlere iman edenlerdir. Eğer Resul ayetleri tilavet edip duyduk duymadık demeyin. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de 73 ayet-i kerimede ruhun dünyasında Allah'a ulaşmasını açıklıyor. 12 kere üzerimize farz kılıyor. Sahabenin hepsinin Allah'a ulaşmayı dileyip müşriklerine tabi olduklarını bir bir açıklıyorsa o zaman o kişinin de ne yapması lazım? Allah'a ulaşmayı dilemesi gerekir. İşte dilediği an o ayetlere o iman eden kişidir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi sadece ahirete iman eden değil, aynı zamanda ayetlere de iman eden kişidir. Rum 53'te de yine aynı şekilde sen o körleri yollarından çeviremesin. Sen sadece ayetlerimize iman edenlere işittirebilirsin. Secde 15. Bizim ayetlerimize iman edenler, amin olanlar onlardır ki ayetlerimiz zikredildiği zaman hemen secdeye kapanırlar. Bakın özellikleri belli. Mülk 23. Size işitme, görme ve idrak etme hastalarını Allah verdi. Cin 13. Gerçekten biz hidayeti işittiğimiz zaman ona iman ettik ve işittik. İnsan 2 yine aynı şekilde. Öyleyse iki grup insan var sevgili kardeşlerim. İşitenler ve sağırlar. İki grup insan var. Körler ve görenler. İki grup insan var. konuşanlar ve dilsizler. Bir insanın konuşanlarda o mesela şu anda hemen şimdi size bir ayet göstereceğim. Hangi ayet? Taha 123, 124, 125, 126. Allah Teala 123'te hadi siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Benden size hidayetim gelecek. Kim hidayetime tabi olsa o şakilerden olmaz. O zaman hidayete tabi olanlar bunlar kimlerdir? Onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Ama 124'te onlar kimlerdir? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Men arada en zikri. Kim zikrimizden yüz çevirirse fennehu lev maaşetin denkin. Ona dünyada dar bir geçim veririz ama kıyamette onu kör olarak haşr edeceğiz. İşte kör olarak bu haşr edilen kişi diyor ki ben dünyada görüyordum. Sen beni niye kör olarak haşr ettin ya Rabbim? Kale Rabbi lima haşerteni amma. Beni niye amma olarak kör olarak haşr ettin? Allah Teala diyor ki evet aynen dediğin gibidir. Ayetimiz gelmişti ve sen o ayetleri unuttun. Yani ayetlere iman etmedin. Ayetlere iman edenler onlar işiten gören ve idrak edenlerdir. Ayetlere iman etmeyenler onlar da sağır dilsiz ve körlerdir. Burada kör olan kıyamet gününde ne olacaktır? Kör olarak haşredilecektir. Ama o diyecek ki ben dünyada görüyordum. Dünyada gördüğü ne? Dünyada gördüğü sadece bu dünyaya ait olan şeyler. O halde sevgili kardeşlerim gerçekten ayetlere iman dinin esasıdır. Mümin kulağından sulanır. Kulağından sulanan işitenler onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Ve Allah Teala Cin suresinin 14 ve 15. ayetlerinde 16. ayet kelimesinde bakın ne buyuruyor. Ve enne minel müslümine ve minel kasitun. Bizden teslim olanlar da var. Bizden kalbi kasiyet bağlayanlar da var. Teslim olanlar kimler? Kalbi kasiyet bağlayanlar kimler? İki grup da seçilmiş. Bunlar seçilenler. Bu seçilenlerden bir grubu Allah'a ulaşmayı diliyor, teslimi gerçekleştiriyor. Diğer grup da o da seçilmiş ama kalbi kasiyet bağlayan birisi. İşte bizden teslim olanlar da var, bizden kalbi kasiyet bağlayanlar da var. Teslim olanlar kimlerdir onlar? Teslim olanlar mürşitlerini arayan insanlardır. Hangi ayet-i kerime göre teslim olmuşlar? Nem 81 ve Rum 53. İki ayete bakacak olursak net olarak anlayacağız. Nem 81'de Allah şöyle buyuruyor. Sen körleri delaletlerinden çevirip hidayete erdirecek değilsin. Sen ancak ayetlerimize inananlara işittirebilirsin. Onlar bize teslim olanlardır. Öyleyse ilk birinci safa teslim nedir? Ayetlere iman etmek. Evet, ayetlere iman etmek. Ayetlere iman edenler onlar teslim olanlardır. Rum 53. Sen körleri delaletlerden kurtarıp hidayete erdirecek değilsin. Sen ancak ayetlerimize iman edenlere duyurursun. İşte onlar teslim olanlardır. Öyleyse birinci safa teslim istisnasız Allah'a ulaşmayı dilemekle başlıyor. Ve ancak kimlerdir onlar? Ayetlere iman edenler onlar teslim olanlardır. Üçüncü basamakta kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Ve dilediği an Allah Teala Rahim esması ile tecelli ediyor ve peş peşe ona mutlak surette 7 furkan veriyor. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi gereğince o kişi nasıl birisidir? O kişi artık gören, işiten ve idrak eden birisidir. Neyi görüyor ve neyi görmüyor? Sevgili kardeşlerim, başlangıç noktasında şu dünya üzerinde yaşayan insanlar arasında şeytanın dostları da var, Allah'ın dostları da var. Şeytanın dostları tağutlar da var, Allah'ın dostları veli mürşitler de var. Ama insanlar kör, sağır, dilsiz oldukları zaman bunları ne yapamıyorlar? Ayırt edemiyorlar. Fakat kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse o zaman o Allah'ın dostunu şeytanın dostundan ayırt ediyor. farkına varıyor. Evet, bu alelade birisi değil, Allah'ın dostu. Allah Teala niçin bunu yapıyor? Daveti kabul ettiği zaman Rahim esması ile tecelli ediyor. Gözündeki hicabı mestureye alıyor. Kulaklarındaki vakrayı alıyor. Kalbindeki ekineti alıyor. Kulaklardaki vakrayı alınca o kişi ayetleri tilavet ettiği zaman ayetlerin manasına varıyor. Kur'an'ı anlamaya başlıyor. Ayetlerin manasına vardığı zaman kulak işitini kalbe boşaltıyor. O zaman o kişi ne yapıyor ayetlerin manasına vardıktan sonra? İhbatı da koymuşsa o kişi artık akledenlerden oluyor. Aklettiği zaman hem anlıyor Kur'an-ı Kerim'i hem aklediyor. O zaman Allah Teala ne yapıyor ona? Mürşidi mürşid olarak gösteriyor. Öbürüne mesela Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz gelmeden evvel Hazreti Ebubekir bir rüya görüyor. Rüyada ayın parça parça Mekke evlerinin üzerine indiğini görüyor ve o günkü rüya tabircilerine gidiyor, anlatıyor falan ama hiçbirisi ona cevap veremiyor. Rahip Bayır adında bir Allah dostu var. O diyor ki Allah ayrı zaman peygamberi gelecek, sen ona iman edeceksin, ona yardım edeceksin. Çok zaman sonra, belki 6 ay, belki 2 sene sonra bilmiyorum. Geliyor ve ilk ona koşan kim? Hazreti Ebubekir Peygamber Efendimiz'e diyor ki, sen bunları anlatıyorsun, ben Allah'ın peygamberiyim, Resulüm diyorsun. Delilin ne? Delilin ne deyince Allah Resulü diyor ki delilin o gördüğün rüya. O zaman Hazreti Ebubekir hemen ona tabi oluyor. Ama aynı daveti Allah Resulü kime yaptı? Ebu Cehil'e de yaptı. Fakat Ebu Cehil Resulullah'a baktığı zaman hep ne olarak gördü onu? Ebu Talim'in yetimi olarak gördü. Hazreti Ebubekir ona baktığı zaman ne olarak gördü? Allah'ın Resulü olarak gördü. İkisinin arasında fark ne? İkisinin arasındaki fark, Ebu Cehil daveti kabul etmedi. Ebu Bekir Sıddık daveti kabul etti. Ebu Bekir Sıddık Allah'a ulaşmayı diledi. Ama Ebu Cehil daveti kabul etmedi. Allah'a ulaşmayı dilemedi. Allah'a ulaşmayı dilemeyince o hep sağır, dişsiz ve kör olarak hayatını devam ettirdi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, öncelikle kurtuluşa ulaşanlardan olmak istiyorsak ne olmamız lazım? İşitenlerden olmamız lazım. Onun için Allah Resulü ne buyuruyor? Mümin kulağından sorulur. Cin suresinin 14. ayet-i kerimesinden sonra 15. ayet-i kerime ne diyor? فَاَمَّ الْقَاسِتُونَ فَلِنَارِ جَهَنَّمَ حَتَبَ Kalbi kasiyet bağlayanlar, onlar cehenneme odun olacaklardır. Bunlar seçilmişler ama seçilmelerine rağmen Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Dilemeyince kalpleri gün be gün kararıyor, sertleşiyor, kasiyet bağlıyor. Ama 16. ayet-i kerime, cin 16'da وَاِنْ لَوْ اِسْتَقَامُوا عَلَى التَّارِكَاتِ Eğer onlar tarikat üzere olsalardı, yani Allah'a ulaşmayı dileyip Allah'ın kendileri için tayin ettiği mürşide tabi olsalardı لَاَسْقَيْنَاهُ مَا اَنْ غَدَقَنْ Onların doyabilecekleri kadar biz onlara rahmet tattırırdık. Öyleyse sevgili kardeşlerim, demek ki mümin kulağından suranın sözü bu ayetlerde örtüşüyor. Bizim kalbimize Allah'ın rahmetini girmesi, kalbimizin emmare, levvame, mülhime, mutmaine, raziye, marziye, teskik kademeleri bir bir geçmemiz, her kademede kalbimizin içine %50 fazıl birikiminin sağlanması neyle mümkündür? Ancak ve ancak mürşide tabiyetle kalbimize imanın yazılması ile mümkündür. Eğer mürşide tabiyet yoksa, biz tabiyetimizi gerçekleştirmiyorsak, ne kadar zikretsek zikredelim, kalbimizde kalıcı olan nur miktarı, rahmet miktarı nedir? %2'nin ötesine geçemez. Hiçbir zaman %3 de olamaz. 24 saat zikredin, eğer mürşide tabi değilseniz, kalbinizdeki nur miktarı %3 olamaz. Daima %2'de kalır. Eğer siz Allah'a ulaşmayı dileyemeyiz. Ama mürşide tabi olduğunuz an Allah'ın kanunu değişiyor. Siz o zaman 7 kalp şartının sahibi oluyorsunuz. 7 nimetin sahibi oluyorsunuz. Ve o zaman zikretmeye başladığınız an 15 bin zikirle nefsinizin manevi kalbinde %7 fazıl birikimi gerçekleşiyor. Nefsi emareyi bitiriyorsunuz. İkinci 17 bin zikirle nefsinizin manevi kalbinde biriken nur miktarı %7 daha artıyor. %14 oluyor. 19 bin zikirle nefsinizin manevi kalbindeki nur miktarı %11'e, %21'e ulaşıyor. 21 bin zikirle nefsinizin manevi kalbindeki nur miktarı %28. 23 bin zikirle nefsinizin kalbindeki nur miktarı fazıl %35. 25 bin zikirle nefsinizin manevi kalbindeki nur miktarı %42. Ve 33 bin zikirle nefsinizin manevi kalbindeki nur miktarı %49. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala 7 kademedeki nefs tezkesini aşmamızı istiyor. Allah nefs tezkesini bize farz kılmış mı? Farz kılmış. Resulün ikinci görevi nedir? Yetlu aleykum ayatuna ve yüzekikum. O size ayetleri tilavet ediyor. O sizin nefsinizi tezkiye ediyor. Yani nefs tezkesi, nefsi emmare, nefsi levame, nefsi mülheme, nefsi mutmainne, nefsi raziye, nefsi marziye ve nefsi tezkiye. Geçtiği ayetler mi? Geçtiği ayetler nefsi emmare, Yusuf 53. Nefsi levame, kıyame 2. Nefsi mülheme, şem 8. Nefsi mutmainne, fecir 27. Nefsi raziye, fecir 28. Nefsi marziye, fecir 28. Ve nefsi tezkiye, fatır 18. 7 kademedeki nefs tezkiyesini Allah Teala size bildirtiyor. Ve siz istisnasız ne ulaşıyorsunuz? Ruhunuz 7 tane gök katı yükseliyor. 7 alem geçtikten sonra Allah'ın zatında yok oluyor ve siz ermiş evliya oluyorsunuz. Evet, ermiş evliya oluyorsunuz. Eğer kişi kulağından sulanmasa bunların hiçbirisini Allah gerçekleştirir mi onun için? Hayır. Öyleyse Allah'ın sizin ruhunuzu kendisine ulaştırabilmesi sizin kesinlikle daveti kabul etmenize bağlı. Bir ayet ve bir hadis. Hikmet sahibi alemin sohbetinde bulunmak, kelamını işitmek üzerinize farz. Ayet Alimran 193. Hem ayet hem hadisi yan yana getirip de o slaytı gösterebilirsek o zaman anlayacağız ki istisnasız bizim işitenlerden olan hikmet sahibi alemin zikir sohbetinde bulunmak, kelamını işitmek işitenlerden olmamız için mutlak surette o münadinin davetini kabul etmemiz lazım. Rabbimiz amenü olun diye imana davet eden davetçiyi işittik. Yani daveti kabul ettik. Artık bizim günahlarımızı mağfiret et, seyahatlerimizi ört. Öyleyse günahlarımızın örtülmesi, günahlarımızın sevaba çevrilmesi, yani kazancımızın kayıplarımızdan öteye geçmesi ancak hikmet sahibi alemin davetini kabul etmemize bağlı. Daveti kabul edersek işitenlerden oluyoruz. Daveti kabul edersek kulağımızdan sulanan birisi oluyoruz. Daveti kabul edersek ameni oluyoruz. Daveti kabul edersek bütün günahlarımızı Enfal 29'a göre Allah-u Teala örtüyor. Ve daveti kabul edersek biz birinci kat cennetin sahibi oluyoruz. Ama Allah-u Teala orada bırakmıyor. Çünkü daveti kabul edenleri Allah Teala kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Ankebut 5. Ben kane yercu lika Allah fenne acela ila. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka onun vaktinin geleceğini, onu kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kalben ulaşmayı dilediğiniz an Allah Teala mutlaka size işittiriyor, Rahim esmasıyla tecelli ediyor. Peş peşe 7 Furkan ve 12 tane ihsanla sizi mürşidinize ulaştırıyor. Ve mürşide tabi olduğunuz an 7 nimetin de sahibisiniz. 7 kalp şartının da sahibisiniz. Ve ibadetlerin sultanı zikre başlıyorsunuz. Zikirle Allah'ın katından gelen fazıllar kalbinize dolmaya başlıyor. %49 fazıl, %2 rahmet, toplam %50 ile ulaştığınız an artık siz Allah'ın kulu oluyorsunuz. Ermiş evliya oluyorsunuz. Allah Resulü ne diyor? Buyuruyor ki hadisinde, size susmayı emrediyorum. Size dinlemeyi emrediyorum. Size cihadı emrediyorum. Size hicreti emrediyorum. Cihat nefsin tezkiyesi, hicret ruhun Allah'a ulaşması. Size kul olmayı emrediyorum. Ve size cemaat olmayı emrediyorum. Bütün mesele bizim kesinlikle cem olmamız, cemaat olmamız. Ne zaman cem olursunuz? ne zaman kendinizi defterden silerseniz. 14 asıl evvel sahabe cem oldular mı? Evet. Hepsi Ali İmran suresinin 110. ayet-i kerimesine göre. Kuntum hayrin ümmetin uhrucetin nas. İnsanlar içinde çıkarılan en hayırlı ümmetsiniz. Maruf emreden münkerden nehy edersiniz. Siz Allah'a iman edersiniz. Eğer ehli kitapta iman etselerdi elbette onlar için hayırlı olurdu. Onlardan bir kısmı mumindir. Kulağından sunan diğerleri de fasıklardır. Onlar zikretmeyenlerdir. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir her an Kur'an, her an mutlu programının konferanslarından birisinin daha sonuna geldik. Başka bir konferansa tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri sizin üzerinize olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Eğer siz de kalpten ulaşmayı diliyor musunuz?
1: İnşallah.
0: Diller mi kalpten mi?
1: Amen.
0: Eğer kalpten hazırsanız o zaman ayağa kalkıp bu tövbeyi de gerçekleştirmenizi biz istirham ediyoruz. Buyurun. Hazırsanız. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Allah'ın huzurunda.
1: Allah'ın huzurunda.
0: Yaptığım günahlardan tövbe ederek.
1: Yaptığım günahlardan tövbe ederek.
0: Ve Allah'tan mağfiret dileyerek.
1: Ve Allah'tan mağfiret dileyerek.
0: Ve Allah'ın emir ve yasaklarına.
1: Ve Allah'ın emir ve yasaklarına.
0: Uyacağıma yemin ederek.
1: Uyacağıma yemin ederek.
0: Allah'tan kendisine.
1: Kitap, sancak, taht,
0: nur ve kılıç verilen,
1: nur ve kılıç verilen
0: devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine,
1: ve onun vekilinin emirlerine
0: itaat edeceğime
1: yemin ederek
0: ihsanla
1: tabi olduk.
0: La ilahe illallah
1: Muhammeden Resulullah ve Nebiyullah.
0: Evet, tövbeniz tamamlandı. Allah'a eylesin, mübarek olsun. 7000 zikirle başlıyorsunuz. Bulunduğunuz yerlerde fiziki tövbenizi vekil kardeşlerimizden almayı unutmayın. Allah hepinizden razı olsun. Bir başka konferansa tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma'as-salavat. Fatma salavat ama.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha. Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk konferansının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Bütün peygamberler, nebiler İslam'ı yaşadılar konulu konferansımıza. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Allah her şeyi yaratandır. Her şeyi yaratan Allah Teala yarattığı mahlukatın içerisinde en üst noktada insanı yaratmıştır. Allah Teala Allah insan ve insandan başka yaratılan her şey. Diğer bütün varlıklarla Allah arasında köprü durumunda olan insanın en üst makamı nübüvvet makamıdır. Allah'ın nebileri, Allah'ın peygamberleridir ve hepsi de Allah'ın tasarrufundadır. Bütün peygamberler, nebiler bir İslam zincirini oluşturuyor. Bu zincirin ilk halkası Adem Aleyhisselam'dır. Son halkasında Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz var. Ama bu zincirin birçok halkalarında asaleten devrin imamı nebiler yoktur. Onların olmadığı zamanlarda zincirin halkalarında bir boşluk yok. O dönemde yaşayan kavim resullerinden bir tanesini Allah Teala son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'de bildirdiği şekliyle Al-İmran 179'a göre kavim resullerinden birisini seçiyor, gaybi ona bildiriyor. Ve o dönemde de mutlaka tasarrufta olan kavim resullerinden Allah'ın seçtiği bir vekaleten devrin imamı vardır. İşte Allah devrin imamı ya bir nebi resul veya bir veli resuldür ve diğer insanlar. İşte bu devrin imamı veya onun olmadığı dönemdeki vekaleten devrin imamı, asaletin devrin imamı ve diğer insanlar her şeyi onun için yaratmıştır. Ama onun dışındaki her şeyde yani Allah onu kendisi için yaratmıştır. Onun dışındaki her şeyde onun içindir. Bu sebeple ister asaleten ister vekaleten devrin imamı olsun, teslimi külliyle Allah'a teslim olanlardır. Yani bütün devrin imamları ruhlarını, fizik vücutlarını, nefslerini, iradelerini ve en sonunda akıllarını Allah'a teslim edenlerdir. Onlar teslimi külliyle Allah'a teslim olanlardır. Ama bu teslimi külliyle Allah'a teslim olan nebiler arasında da Allah Teala'nın kendilerine verdiği şeriat kitapları arasında bir muhteva güzelliği var. Örneğin İsra suresinin 55. ayet-i kerimesinde Adem Aleyhisselam da bir peygamber, Nuh Aleyhisselam da bir peygamber ve diğer hepsi nebi peygamberlerdir. Ama Allah Teala biz

kelimesinde enne nahnu nazzalna zikre ve enne lehu hafizun. Bu zikri biz indirdik, onu biz koruyacağız. İşte bu son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala buyuruyor ki bütün peygamberler babamız İbrahim'in hanif dinini Arapça adıyla İslam'ı yaşadılar. Allah'ın nebilerine verdiği kutsal kitaplardaki din Arapça adıyla İslam, babamız İbrahim'in hanif dini 7 safa ve 4 teslimden oluşuyor. Son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'de sahabeyi bize projekte ediyor ve Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz ve ona tabi olan sahabe bu ayetlerde bildirildiği şekliyle 7 safa teslimi İslam'ı yaşadılar. Sahabenin hepsi Resulullah'ın tebliğiyle Allah'a ulaşmayı dilediler. Zümer 17, Enfal 29. Sahabenin hepsi Mümtehin 12'ye göre mürşitlerin hası Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e tabi oldular. Ve sahabenin hepsi nefs seskesiyle beraber ruhlarını Allah'a teslim ettiler. Hepsi fizik vücut teslimine ulaştılar. Hepsi nefs teslimine ulaştılar. İrşada ulaştılar, ihlasa ulaştılar ve irade teslimini gerçekleştirdiler. İşte başlangıçta cahiliye dönemini yaşayan Bedeviler, Arap kabileleri arasından Resulullah'ın Allah'ın kendisine indirdiği Kur'an ayetleriyle, o Kur'an ayetlerinin onlara açıklamasıyla onları cahiliye bataklığından kurtarıp asr-ı saadet standartlarına Kur'an öğretisiyle ve Kur'an yaşantısıyla Allah ulaştırdı. İşte bütün peygamberlerin asaleten devrin imamı olması hasebiyle son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'de Bakara 151'de 5 görevin sahibi olduğunu Allah Teala bize açıklıyor. Ayetlerin tilaveti ilk 14 basamağı ifade ediyor. Tekrar o slaytımıza dönecek olursak, arkasından nefsimizin tezkiyesi, öbür slayta dönecek olursak, nefs tezkiyesiyle ruhun Allah'a teslimi, arkasından fizik vücut teslimine kitabın öğretilmesi, kitabın ruhunu öğretilmesi ve nefsin teslimi ihlasla hikmetin öğretilmesi ve en sonunda da iradenin tesliminden sonra hikmetin ötesini öğretilmesiyle Allah Teala bu görevi asaleten ve vekaleten devrin imamlarına vermiştir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah devrin imamı ve diğer bütün mahlukat. Diğer bütün mahlukatı Allah-u Teala devrin imamı için ama devrin imamını Allah-u Teala kendisi için yaratmış oluyor. Devrin imamları her devirde Allah'la diğer bütün mahlukat arasında bir köprü durumunda. Devrin imamları dediğim gibi 5 teslimle Allah'a teslim olanlardır. İlk insan olan Adem babamız hem ilk insan hem Allah'ın peygamberi nebisi hem de nebiler asaleten devrin imamı ama aynı zamanda doğal olarak resuldürler. Allah'ın şeriat kitaplarında bildirdiği şekliyle kullu nebiyin resulün ve kullu resulün neyse bir nebiyin. Bütün nebiler resuldür ama her resul nebi değildir. Düsturu gereğince Adem aleyhisselam hem nebidir hem Allah'ın resulüdür. Hem Allah'ın yeryüzündeki halifesidir. Ve ondan sonra gelen nebiler de öyle. Ama bu İslam zincirinin her bir halkasını Allah'ın bir peygamberi nebi resul oluşturuyor veya onun olmadığı dönemlerde halkalardan bir kısmı da Allah'ın meli resullerinden oluşuyor. Ama İslam bir zincirdir ve zincirin halkaları arasında asla bir boşluk yok. İlk insan olan Adem Aleyhisselam'la başlayan son halkası Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz olan Allah'ın bütün peygamberleri İslam'ı yaşadılar.

0: babamız İbrahim'in Hanif'liğini yaşadılar. Babamız İbrahim'in Hanif dini kutsal kitaplardaki şeriatıyla 7 safa ve 4 teslimden oluşuyor. İşte Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz Allah'ın vahyettiği son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'de sahabe ile birlikte Resulullah'ın yasadığı 7 şafa safa. Ama aynı zamanda Şura suresinin 13. ayet-i kerimesini dikkate alacak olursak Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e buyuruyor ki Allah'ın dinde onunla Hazreti Nuh'a vasiyet ettiği, farz kıldığı şeriatı dini ikame edin, ayakta ayakta tutun ve dinde fırkalara ayrılmayın diye Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya vasiyet ettiğimiz şeyi sana da vahy ederek şeriat kıldı. Senin onları kendisine çağırdığın şey Allah'a ulaşmayı dileme müşriklere zor geldi. Allah dilediğini kendisine seçer ve ona yöneliğine kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, babamız İbrahim'in Hanif dini, Arapça dili İslam, üç esas üzerine bina edilmiş. Vahdet, Allah'ın tekliğidir, şirkten beri olmayı ifade eder. Tevhid, tek Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek cemaati ifade ediyor. Dinde fırkalara ayrılmamayı ve sonunda bu dinin çatısı teslimi ifade ediyor. Ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, ihlas ve iradenin teslimini muhtevasına alıyor. İşte bu sebeple diyoruz ki bütün peygamberler İslam'ı yaşadılar. Babamız İbrahim'in Hanif dinini yaşadılar. Peygamber Efendimiz'le sahabenin yaşadığı şeriat 7 sabah 4 teslim. Ondan önce Hazreti İsa Aleyhisselam ve Havariler yaşadı. Kur'an ayetleriyle. Ondan önce de Hazreti Musa Aleyhisselam ve ona tabi olan Rabbani'nin yaşadı. Kısacası bütün peygamberler ve ona tabi olanlar İslam'ı yaşadılar. Tarihsel kronolojik sıra dahilinde ifade etmek gerekirse Ulul Azm nebilerinden olan Hazreti Nuh Aleyhisselam ve onunla gemiye binenler, onlar tıpkı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve sahabenin yaşadığı 7 safayı yaşadılar. Bu ayetlere bakacak olursak Hazreti Nuh'unla birlikte gemiye binenler burada görüldüğü gibi Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Belki bu Şura 13'ün altına Hazreti Nuh için Hud 29'u da ilave edelim. Hud 29'da ne diyor Nuh Aleyhisselam? Tebliğime karşı sizden mal istemiyorum. Benim ücretim Allah'a aittir. Ve ma bitardillezine amenu. Ama ben bu amen olanları yanından koymam. Onlar Rablerine mutlaka mülaki olacaklardır. Yani Nuh Aleyhisselam'la gemiye binenlerin hepsinin Allah'a mülaki olmayı dileyenler olduğunu görüyoruz. Bu ayetin altına kısaltarak belki bunu da ilave edebilir şu kesimiyle. Ben bu yanımda olanları yanından koyamam. Onlar mutlaka Rablerine mülaki olacaklardır. İkinci safa itibariyle Nuh Aleyhisselam'ın şeriatında görüyoruz. Bana itaat edin, tabi olun diyor. Kim söylüyor bunu? Nuh Aleyhisselam. İkinci safhası mürşide tabiyet. Enam 84'te Nuh Aleyhisselam'ı hidayete erdirdik. Ne yapmış? Ruhunu Allah Teala kendisine ulaştırmış. Saffat 79'da ve Saffat 80'de Nuh Aleyhisselam'a selam olsun diyor. Muhsinleri böyle biz mükafatlandırırız. Demek ki onlar fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Yunus 72'de ben teslim olanlardan olmakla emrolundum. Ve Tarim 10'da belki yer değiştirilebilir. Hidayete erdirdiklerimiz var ve salih kullar var. Yani kısacası Kur'an ayetleriyle baktığımız zaman Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın 7 safa İslam'ı yaşadığını görüyoruz. Hazreti Nuh Aleyhisselam Ulul Azm Nebilerin ilki. Ulul Azm Nebileri olduğunu nereden biliyoruz? Allah-u Teala Ahzab suresinin 7. ayet-i kerimesinde وَاِذَا خَزْنَا مِسَاقَ النَّب۪ينَ biz Bütün nebilerden misak aldık. Ve minke ve min Nuh'un ve İbrahim ve Musa ve İsa ibn Meryem'e. Minke dediği Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz. Nuh Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam ve İsa Aleyhisselam. Hepsinden misak aldık. Ay misak aldık. Alınan misak ne? Alınan misak, sizden sonra bir Resulümüz gelecek. Sizdekini tasdik edecek. Ona iman edeceksiniz, ona yardım edeceksiniz. Allah Teala bunu da Ali İmran Suresi'nin 81. ayet-i kerimesine açıklıyor. Şimdi Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz son nebi olması hasebiyle, son nebiden de son nebi dahil deruaz nebilerden misak alınıp da bu misak alınan nebilerden sonra bir Resul gelecek, sizdekini tasdik edecek buyurması, Resulullah'ın kendisinden sonra geleceğini müjdelediği ümmetimin en hayırlısı diye buyurdu Mehdi Aleyhisselam'dır. Allah Teala bu ayet-i kerimedeki Resul'den bahsediyor. O da vekaleten devrin imamı mı? Evet. Vekaleten devrin imamı. Gelelim Hazreti İbrahim Aleyhisselam ve ona tabi olanlar. Onlar da 7 safa İslam'ı yaşadılar. Vahdet, tevhid ve teslim muhtevası içerisinde Kur'an ayetleriyle 7 safayı yaşadılar. İşte Hud 75 Allah'a yönelmiş bir kimsedir diyor Hazreti Nuh Aleyhisselam. Ali İmran 68 ona tabi olanlar bu peygamber diye devam ediyor. Ankebut 26 Hazreti Lut'un ona iman edip Allah'a hicret ettiğinden bahsediyor. Nisa 125 Hazreti İbrahim ve ona tabi olanların fizik vücut teslimine ulaştığını buyuruyor. Enam 75 yerin göğün melekütünü Allah'ın kendisine gösterdiğinden bahsediyor ve Beyne 5 muhlislerden olduğu, Enbiya 51'de ise Allah'ın onu rüşte yetkiliği kıldığı, irşada memur ve mezun kıldığından bahsediyor. Yani kısacası Hazreti İbrahim Aleyhisselam ve ona tabi olanlar da 7 safa İslam'ı yaşadılar. Gelelim Kur'an ayetleriyle Hazreti Musa ve ona tabi olan Rabbani'nin de 7 safayı yaşadığını görüyoruz. Enam 154 böylece onlara Rablerin mülaki olacaklarına inanırlar diyor. Maide 12'de Resullerime iman edip ona yardım edersiniz diyor. Bu devrin imamı. Kavim Resulleri. Arap 154'te Allah-u Teala onların hakka hidayet olduğunu, Allah'a ulaşmayı dilediğini ve bunu gerçekleştirdiğinden bahsediyor. Maide 66'da onlardan bir kısmı evliyalık mertebesine ulaşmış, henüz daimi zikre ulaşmamış muktesitlerdendir buyuruyor. İbrahim 5'te ise onlar nefs teslimine ulaşmışlar, onlar ihlasa ulaşmışlar ve onlar aynı zamanda salaha ulaşmış, Allah'ın emriyle adaletle hükmedenlerdir buyuruyor. Gelelim Hazreti İsa Aleyhisselam ona tabi olan havariler. Hazreti Musa Aleyhisselam ona tabi olan, belki bu şekilde başlık değiştirme. Hazreti İsa Aleyhisselam ona tabi olan havariler, Hazreti Musa Aleyhisselam ona tabi olan Rabbaniyun ve Hazreti İbrahim ona tabi olan Hanifler, bu şekilde ifade etmek gerekir de biraz daha açıklayıcı olabilir diye. Ama Hazreti İsa Aleyhisselam ona tabi olan havariyle 7 safayı yaşadı. İşte Şura 13 yine aynı şekilde hepsi Allah'a yönelmişler. Hadid 27 ona tabi olanların kalplerinde Allah-u Teala şefkat ve rahmet kıldık buyuruyor. Ali İmran 52'de Allah'a teslim olduğumuza şahit ol diyor ya İsa. Ve Bakara 112'de kim veçini Allah'a teslim ederse o muhsinlerdendir. Maide 82'de ise nefs teslimine ulaşanlardan bahsediyor. Maide 83'te ise İrşada, ihlasa ulaşanlardan ve Maide 111'de havarilere bana ve Resulüme iman edip deyim onlara Allah'ın vahyettiğinden bahsediyor. Yani Hazreti İsa Aleyhisselam ona tabi olanlar da 7 safayı yaşadılar. Son olarak son Nebi Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz ona tabi olan sahabenin de 7 safa ve 4 teslimi yaşadığını görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'deki teslimle ilgili ayetlere baktığımız zaman Özellikle şunu görüyoruz. Ali İmran suresinin 85. ayet-i kerimesinde men yabdeu gal-İslami dinen, kim İslam'dan gayri bir din ararsa felen yukbile min. Kim İslam'dan başka bir din ararsa o takdirde kendisinden asla kabul edilmez. Ve o ahirete hüsrana düşenlerdendir. Şimdi ahirete hüsrana düşenlerin özelliklerini ayetlerle baktığımız zaman neyi görüyoruz? Allah Teala Yunus 45'te kad hasirellezine kezebu bi lika Allah. Lika Allah'ı yalanlayanların hüsranda olacağından bahsediyor. Yetmez, devam ediyoruz. Zümer 65. Ve lekad uhiye ileyke bilellezine min kablik len eşrekte leyefetten amalik ve letekun minel hasirin. Kim Allah'a şirk koşarsa onun ameli boşa gider ve o hüsrana düşenlerden olur. Öyleyse lik Allah'ı yalanlayanlar hüsrandadır. Allah'a şirk koşanlar da hüsrandadır. Ve Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesi Ulaike lezine kefir bu ayati rabbim ve likai habidet amaluhum. Ameli boşa giden Allah'ın ayetlerini inkar edenler de hüsrandadır. Ve onların gideceği yer kesinlikle cehennem. Ama kendisini cehennemden kurtaranlar kimlerdir? Lika Allah'ı hayattayken ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah Teala. O sebeple babamız İbrahim'in Hanif dini, Arapça adıyla İslam'ın birinci özelliği vahdet, Allah'ın tekliğini ifade ediyor. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki dinde açık şirk ve gizli şirk var. Ümmetim için açık şirkten korkmuyorum. Artık ümmetim güneşe, aya, yıldızlara elleriyle ontuklarını tapmaz. Güneşe tapmaz. Aya tapmaz. Yıldızlara tapmaz ve elleriyle ontuklarını tapmaz. Ama bu ümmet için en çok korktuğum şey gizli şirk. Yani nefsinin ilah edilmesi hali. Nefsimizin manevi kalbinde 19 afet var. Ve bu 19 afetin içerisinde Câsiye 23'te efereyte men ettegaze ilahu ve vahu ve adalallahu vel ilmin ve khatama ala semi ve kalbihi. İşte gizli şirkte olanlar bir ilim üzere, faydasız ilim üzere olmasına rağmen Allah onları delalette bırakıyor. İşte bu delalette bırakılanlar sağır dilsiz ve körlerden oluşuyor ve delalette olanların hepsi de hüsranda. Hangi ayet bunu söylüyor? Arap suresinin 178. ayet-i kerimesi. Men yahtillahu fevvel muhted ve men yudil fevvelâke mül hasirun. Allah kimi kendisine ulaştırmışsa o hidayet ermiştir. Ve men yudil ama kimi delalette bırakırsa fevvelâke mül hasirun. Onlar hüsrandadır. Ra'd suresinin 27. ayet-i kerimesinde Ennallâhe yudilli men yeşâhu. Allah dilediğini delalette bırakır. Delalette bırakanlar hüsranda gideceği yer cehennem. Ve yehti ileyhi men enâb. Ve enab olanları kendisine yöneli de hidayete erdirir. Öyleyse Allah'ın hidayete erdirdikleri Allah'a yönelen enab olanlardır. Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. O zaman sevgili kardeşlerim, bize düşen nebilerin tebliğine muhatap olduğumuz noktadaki bütün peygamberler kendilerine Allah'ın indirdiği kutsal kitaplar itibariyle düşünürsek kutsal kitaplar bir mutluluk davetlisidir. Kutsal kitaplar tabi olanlar için bir mutluluk reçetesidir ve aynı zamanda bir mutluluk garantisidir. İşte sevgili kardeşlerim, bu üç açıdan vahdet, tevhid ve teslim muhtevası içerisinde dini yaşarsak bu dünya herkese cennet olur ama Allah'ın istediği reçete ile yaşarsak. Allah'ın bizden istediği kesinlikle bu. Şimdi Allah Teala Ali İmran 81'de Resulullah'ın da kendisinden sonra geleceğini müjdelediği ümmetimin hanisi diye buyurduğu vekaleten devrin imamını insanlara Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın şeriatı, Hazreti İbrahim'in şeriatı, Hazreti Musa'nın şeriatı, Hazreti İsa'nın şeriatını ve Peygamber Efendimiz'in şeriatı, Ulu Azm Nebi'nin şeriatını tasdik ettiğini tasdik etmesi hasebiyle de ona iman etmesi gerektiğini, ona yardım etmesi gerektiğini buyuruyor. Bu tebliğ kendisine ulaştıktan sonra kim yüz çevirirse fen tevellu ba'de zalike fe ulakemul hasirun. Ulakin mufasikun. Kim bundan sonra yüz çevirirse işte onlar fasıklardır buyuruyor. Ali İmran 82. Ama Ali İmran 83'te bir şey daha söylüyor Allah Teala. Fe gayri dinillah yebğune. Bu fasıklar Allah'ın dininden gayri bir din mi arıyorlar? Allah'ın dini neydi? Allah'ın dini İslam'dı. Yani İslam'dan gayri bir din mi arıyorlar? وَلَهُ أَسْلَمُوا مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ تَوْعًا وَكَرْهًا Ali İmran 83. Halbuki gökte ve yerde olanların hepsi isteyerek ve istemeyerek Allah'a teslim olmuştur. Evet. Ali İmran 83'te onlar hala Allah'ın dininden başkasını mı? Allah'ın dini ne? Allah'ın dini İslam. Yani ruhu da ve şi de nefsi de ve iradeyi de Allah'a teslim etmek. Allah'ın dini İslam. Ama bunun dışında başka bir din mi arıyorlar? Eğer kişi teslimlerinin ilki olan ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı teslim etmezse o zaman asla o Allah'ın dinini yaşayamaz. O kendi babasının dinini yaşar. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de babanız İbrahim'in hanif dini ve babanızın dini. Babaların dinini yaşayanlar 19 negatif özelliğin içerisinde faydasız ilimle yaşadıklarını zannedenlerdir. Ama babamız İbrahim'in hanif dinini yaşayanlar, onlar kesinlikle 7 sava 4 teslimi yaşayanlardır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her devirde babaların dinine tabi olanlar, onlar dini yaşadıklarını zannedenlerdir. Gerçekte asla Allah'ın dinini yaşamayanlardır. Ama babamız İbrahim'in hanif dinini yaşayanlar, işte o ayetleri tekrar dile getirecek olursak, Allah Teala 4 tane ayet-i kerimede baban İbrahim'in milletine, baban İbrahim'in milletine, dinine tabi ol. Babamız İbrahim'in milleti dini kesinlikle 7 safa ve 4 teslimi içeriyor. Haç 78 bakın. Millete ebiküm İbrahim. Millete ebiküm İbrahim, babanız İbrahim Aleyhisselam'ın dinidir. Yusuf 38'e bakacak olursak aynı şeyi görüyoruz. Ve teb'u milleti aba İbrahim. Ben atalarım İbrahim Aleyhisselam, İshak Aleyhisselam, Yakup Aleyhisselam'ın dinine tabi oldum. Nahl Suresi'nin 123. ayet-i kerimesi. Sümme uhayna eyleyke ennettebi'u millete İbrahim'e hanife. Sonra sana da vahdet, tevhid ve teslim esas alan İbrahim Aleyhisselam'ın dinine tabi olmayı vahyettik. O müşriklerden değildi. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki her devirde Allah'ın dini tek. Dinler yoktur, tek bir din vardır. Genellikle Yahudilerden 7 sava 4 teslimi yaşamayanlar, Hristiyanlardan 7 sava 4 teslimi yaşamayanlar Peygamber Efendimiz'e gelerek onunla mücadele ediyorlar. Ve diyorlar ki bizim dinimiz Yahudilik, öbürü bizim dinimiz Hristiyanlık diye söylüyorlar. Ve biz babamız İbrahim'in dinine tabi olduk. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de Maide Suresinin, Al-İmran Suresinin 67. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Mâ kâne İbrahimu Yahudiyen ve Nasraniyen. Hazreti İbrahim Yahudi ve Nasrani olmadı. Fakat Hanif, Allah'ın tek oluşunu ölmeden önce ruhun Allah'a ulaştırması, Allah'ın teslim olmanın farz olduğuna inanan, Allah'a teslim olmuş bir Müslümandı. Yani Kur'an-ı Kerim'de ve diğer kutsal kitaplarda bahsi geçen Yahudiler ve Nasraniler, onlar aslında Allah'a ulaşmayı dilemeyen, dinde sapan insanlar. Nitekim Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz, Yahudiler 71 fırkaya, 70'i cehenneme bir tanesi hariç. Hristiyanlar 72 fırkaya, 71'i cehenneme bir tanesi hariç. Müslümanlar da dinde fırkalarmışlar. 72-73 fırkaya, 72'si cehenneme bir tanesi hariç. Öyleyse her devirde Allah'ın dinini yaşayan Yahudilerden bir fırka, Hristiyanlardan bir fırka, Müslümanlardan bir fırka, fırka-i naciyeyi oluşturuyor. Bu fırka-i naciye kimlerden oluşuyor ya Resulullah diye Resulullah'a soruyorlar. O buyuruyor ki ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar. Yani Hazreti Nuh diyor, ne diyor? Ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar dini yaşayanlardır. Hazreti İbrahim ne diyor? Ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar dini yaşayanlardır. Hazreti Musa ne diyor? Ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar dini yaşayanlardır. Hazreti İsa ne diyor? Ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olan insan dini yaşar. Peygamber Efendimiz ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar. Ben ve sizin gibi, ben ve sizin gibi, yani ben ve bana tabi olanlar. Yedi safayı yaşayanlar Allah'ın dinini yaşayanlardır. Ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar. Nitekim Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'den rivayet edilen bir hadiste İbn-i Mesud'dan rivayet ediliyor. Allah-u Teala yere düz bir çizgi çiziyor. Bu Allah'ın yoludur, sırat-ı müstakimdir. Sağına soluna başka çizgiler çiziyor. Bunlar da diğer yollardır. Her birisinin üzerinde yanlışa davet eden bir takım şeytanlar vardır. Öyleyse sevgili kardeşim, dinde fırkalara ayrılanlar, Yahudiler 70 fırkaya, her birisinin üzerinde yanlışa davet eden şeytanlar, Hristiyanlar 71 fırkaya, her birisinin üzerinde yanlışa davet eden şeytanlar, Müslümanlar 72 fırkaya, hepsinin üzerinde yanlışa davet eden şeytanlar, onları kendileriyle birlikte cehenneme götürüyorlar. Sadece bir fırka kurtuluyor, o fırka inacıya. Ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar. İşte bunlar Allah'a ulaşmayı dileyen mürşitlerine tabi olanlardır. Evet, Allah'a ulaşmayı dileyen mürşitlerine tabi olan. Son Ulul Azm Mevlilerinin şeriatının hepsini tasdik eden Mehdi Aleyhisselam'ın açıklamalarına baktığımız zaman, özellikle Furkan Suresi'nin 27, 28, 29, 30. ayetlerine baktığımız zaman genel çerçeveyi bize ifade ediyor. O gün zalimler pişmankarlıklarından keşke Resul'le birlikte bir yol tutsaydık. Öyleyse Allah'ın dinini yaşamak Resul'le birlikte olmayı ifade ediyor. Her kavimde Resul var mı? Elbette her kavimde Resul var. Hiçbir zaman dilimi yoktur ki her kavmin içerisinde ardı arkası kesilmeksizin Resul olmasın. Mü'minun suresinin 44. ayet-i kerimesi bu kanunu ifade ediyor. İşte onlar keşke her dönemde biz Resul'le birlikte bir yol tutsaydık. Resul'le birlikte yol tutanlar kimlerdir? Allah'a ulaşmayı dileyen ve mürşitlerine tabi olanlar. Resul'le birlikte yol tutanlar kimlerdir? Allah'a ulaşmayı dileyen, şirkten kurtulan ve Resul'e tabi olan, fırkalara ayrılmaktan kurtulanlardır. Ve bakın diğerleri. Yazıklar olsun, keşke felanı dost edinmeseydim. Yahudilerden 70'i Resul'le birlikte yol tutmayan, o şeytanları yanlışa davet eden şeytanları dost tutanlar var. Hristiyanlardan 71'i Resul'le birlikte yol tutmayan, 71 fırkanın üzerinde yanlışa davet eden şeytanı dost edinenler. Ve Müslümanlardan 72 fırka Resul'le yol tutmuyor, yanlışa davet eden faydası ilmin sahipleri dost tutuyor. O faydası ilmin sahipleri, yanlışa davet edenler ne yapıyorlar? Onları Allah'ın şeriat kitaplarından ayırıyorlar. لَقَدْ اَدَلَنِّ عَنَ زِكْرِ بَعْدَ اِزْجَانِ Zikir, Allah'ın evrensel hükümleri, emir ve neyler kutsal kitaplardaki haliyle bana bildirmişken şeytan beni ondan saptırdı. Yanlışa davet ediyor. Yanlışa davet edenler Allah'a davet etmeyenlerdir. Doğruya davet edenler Allah'a davet edenlerdir. Yeni sabah daveti görüyoruz. Ve onun için Yunus 25'te وَاللّٰهُ يَعْتُوا اِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَعْتِي مَنْ يَشَاءُ اِلَى صِرَاتِ مُسْتَقِيمِ Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın dini birinci safhası Allah'a davet, ikinci safhası tevhid, reçeteyi hayatımıza tatbik etmek, üçüncü safha teslim, iki cihan saadetinin garantisine sahip olmaktır. Siz de bütün peygamberler gibi Allah'a yöneldiğin, Allah'a ulaşmayı dilediyseniz, siz de ona tabi olanlar gibi biz de tövbemizi alıp Allah'ın dinini yaşamak istiyoruz diyorsanız, hazırsanız, o zaman söyleyeceğim kelimeyi arkamdan tekrar ediniz. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek ve Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek Allah'tan kendisine kitap, sancakta nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah ve Nebiyullah. Evet, tövbeniz tamamlandı. Allah hayırlısı mübarek olsun. 7000 zikirle başlıyorsunuz ve bulunduğunuz yerdeki Bekir kardeşlerimize fiziki tövbenizi almayı unutmayın. Bir başka konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-selavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Allah yarattıklarının içerisinde en çok insanı seviyor. Google'da en çok aranan ben neden ile başlayan sorulara baktığımız zaman bir, ben neden sevilmiyorum? İki, ben neden bu kadar çirkinim? Üç, ben neden doğdum? Dört, ben neden dışlanıyorum? Beş, ben neden eziyim? Altı, ben neden ağlıyorum? Yedi, ben neden böyleyim? Sekiz, ben neden yalnızım? Dokuz, ben neden yaşıyorum? On, ben neden evde kaldım? Bütün bu soruları kendisine soran varlık insan. Ama bütün insanlar için bir mutluluk davetisi, bir mutluluk reçetesi ve garantisi olan Kur'an-ı Kerim, insan yeryüzünün halifesidir. Allah'ın yarattığı mahlukatın içerisinde en çok Allah insanı seviyor. İnsan meleklerden üstün, insan cinlerden üstün, insan hayvanlardan üstün, insan bütün yaratıklardan üstün. Ama bu bütün yaratıklardan üstün olan insan belli ki Allah-u Teala'nın yaratılış gayesinden habersiz olduğu için bu sualleri kendisine soruyor. Yaratılış gayesine uygun davranmasını Allah-u Teala kendisine davet etmek ve o kişinin de Allah'ın davetini kabul etmesiyle güzel sonuca ulaşır. Öyleyse bütün bu negatif soruların sonuçlarını pozitife çevirebilmek sadece bir tek dileğe bağlı. Kendisini bütün varlıklardan üstün kılan Allah'ı kalben dilemekle, kalben ulaşmayı dilediği an bu sualleri kendisine sormayacak. Tam tersi Rabbine hamd edecek, şükredecek. Ben neden sevilmiyorum diye değil. Çünkü kalben Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah'ı sevecek, Resulünü sevecek ve insanlar da onu sevecekler. Yani sevilmiyorum değil, sevildiğinin farkına varacak. Ben neden çirkinim? Allah'ın kendisini ahsen-i takvimle yarattığının farkına varacak. Ben neden doğdum? Yaratılış gayesini öğrenip Allah'a asli görevi olan Allah'a kul olmayı gerçekleştirecek. Ben neden dışlanıyorum? Tam tersi tek cemaatin içinde yer alarak onun herkes için olduğu, herkesin de onu mutlu ettiği bir dizayna kavuşacak. Ben neden eziyim? Tam tersi Allah'ın emir ve nehilerine itaat etmesi halinde Allah'ın bir sevgilisi olacak. Ben neden ağlıyorum? Aksine tam tersi Allah'ın kendisini ne kadar mutlu ettiğinin farkına varacak ve ağlıyorum değil. Hep insanlara güler yüzle bakacak ve onları mutlu edecek. Ben neden böyleyim? Kendisinden Allah-u Teala'ya hamd ve şükredecek ki Ya Rabbim beni insan olarak yarattın. Ben neden yalnızım? Yalnızlık sadece Allah'a mahsustur. Allah'ın her an kendisiyle beraber olduğunu Allah'ı zikrettiği zaman anlayacak. Ben neden yaşıyorum? Yaratılış gayesinin farkına varacak ve kesinlikle Allah'ın kendisinin sonsuz mutluluğa, ahiret ve dünya mutluluğuna ulaştırmak üzere devamlı Allah'ın yardımını alacak. Allah'a ulaşmayı dilediği anda ben neden evde kaldım diyemeyecek. Allah'ın mutlak surette talebi, Allah'tan talep etmesi halinde bu sualin cevabını pozitif olarak Allah'ın karşılayacağından emin olacak. Öyleyse insanoğlu Allah'ın en sevgili mahlukudur. En sevgili olabilmek için bütün mahlukata sevgi göstermesi lazım. Onun için Resulullah et-tazimul emrullah şefakatu halkullah. Allah'ın emrine itaat, mahlukata şefkat. Siz Allah'ın emrine itaat ederseniz bütün bu pozitif suallerin cevabını terennüm etmeye başlayacaksınız. Ve Allah'tan mutlak surette herkesi seven ama herkes tarafından sevilen bir hayata kavuşacaksınız. Allah hepinizden razı olsun.
0: Fatiha ma salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an Mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Rabbimiz birinci sual Adana'dan bir kardeş muhterem hocam. Hazreti Ali'ye başımıza gelen bela ve musibetler bizim için ceza mıdır, imtihan mıdır diye soruyorlar. Hazreti Ali de Allah'a yaklaştırıyorsa imtihandır, uzaklaştırıyorsa cezadır buyuruyor. Başımıza gelen her bela ve musibet hususunda ceza ve imtihan olduğunu nasıl anlamalıyız? Evet sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı henüz dilememiş, oluşa gelen her musibet onların ders alıp Allah'a ulaşmayı dilemesi içindir. İşte 7 tane ayet-i kerimede musibetlerin nasıl tahakkuk ettiğine bakalım beraberce. Kasas 47'de لَوْلَا اَنْ تُس۪يبَمْ مُس۪يبَةٍ مِنْ مَقَدَّمَتْ اَيْد۪يهِمْ Elleriyle yaptıkları şerler sebebiyle onlara bir musibet isabet ettiği zaman derler ki قَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا اَرْسَلْتَ اِلَيْنَا رَسُولًا فَنَيْتِ بُيُوَ عَيَاتِكَ Demek ki musibetlerle karşı karşıya olan insanlar hemen Allah'a yalvarıyorlar, dua ediyorlar. Hani diyorlar ya halk arasında, kul sıkışmayınca Hızır yetişmez. İşte sıkışan bu kul Hızır'ı çağırıyor. Hızır mesafesinde olan kimdir? Allah'ın Resulü. Allah'ın Resulü ne yapıyor? Ayetleri, biz de ayetlerine tabi olsaydık, müminlerden olsaydık diye. Çünkü kişi Allah'a ulaşmayı dileyip mümin olduğu zaman ondan sonra yaşadığı her musibet aslında onu Allah'a yaklaştırmak içindir. Allah'ın izniyle. Hedefi ne? Hedefi ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması. Hep anlatıyoruz ya. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes, oluşa gelen her hadise onların Allah'a ulaşmayı dilemesi içindir. Ama Allah'a ulaşmayı dilemişse onların başına gelen her hadise onları mürşide ulaştırmak içindir. Mürşide ulaşan kişinin başına gelen hadise onun ruhunun Allah tarafından ona kendisine ulaştırması içindir. Derstir. Ruhunu ermiş, Allah'a ulaştırmış, ermiş evliya olan kişilerin başına gelen hadise fizik vücut teslimi içindir. Fizik vücut teslimi için ola gelen hadise nefsin teslimi. Ama burada kimler için cezadır? Allah'a ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan onların başına gelen her musibet kesinlikle ceza hükmündedir. Çünkü Allah-u Teala onlar artık Allah'a ulaşmayı dilemedikleri gibi başka insanların dilemesine de mani oluyorlar ve Allah'a karşı savaşıyorlar. İşte musibetlerle ilgili ayetlere baktığımız zaman kula musibet gelmez hak yazmayınca. Hak musibet yazmaz kul azmayınca. Başlangıç noktasında kul niye azıyor? Çünkü herkes dünya hayatını 19 negatif özelliğin standartları içinde yaşıyor. Bu 19 negatif özellikten bir tanesi de Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için ayetlerden gafildirler. Birincisi. O zaman işte bu ayetlerden gafil olan, ulaşmayı dilemeyen kişinin başına musibet geliyor ve ders alıyor bu kişi. Ders alıyor, ne diyor? Rabbim bana bir Resul gönder. Yani Allah'a ulaşmayı diliyor o musibetten. Ders alıyor. Ve bana Resul gönder, ben de senin ayetlerine tabi olayım diye. Olaydan gerekli dersi almış. Bir, olaylardan ders almak. İki, bu insanlara Allah'ın katından Resul gönderip ayetleri okuması. İki cihetiyle biz hedefe ulaşabiliyoruz. Olayların yaşanması, nefsin oradaki hissiyatı söz konusu. Bir de Allah'ın katından Allah'a davet söz konusu. İşte bu şirkte olan, küfürde olan, deralette olan, sardisi ve kör olan, fıskta olan, bu hepsi kesinlikle uzak delalette değiller. Delalettedirler ama uzak delalette değil. Uzak delalette olanlar, kendine ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar, bunların başına gelen her musibet bir azap hükmündedir. Ve onları Allah'tan daha fazla uzaklaştırıyor. Onun için ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar için toprak altı toprak üstünden iyidir. Çünkü her gün cezaları artıyor. Kalplerini tab etmiş, onlar için bir dönüş söz konusu değil. Dolayısıyla onlar için bir azap hükmünde. Ama ulaşmayı, yani uzak delalette olmayan insanlar için tek muradı Allah onlardan vazgeçmiyor. Devamlı olaylarla onları kendi zatına davet ediyor. Olaylardan gerekli dersi alıp da Allah'a ulaşmayı dilemeleri halinde onlar için de bir imtihan. Mesela Tövbe 126'da onlar senede bir iki kere imtihan edildikleri görmüyorlar mı? Tövbe etmiyorlar ve zikre başlamıyorlar. İşte bunlar için bir azap. Yani tövbe etmeyip zikre başlamayanlar her olaydan dersi almadıkları için onlar için bir azap hükmünde. Ama Bakara suresinin 155, 156, 157. ayet-i kerimesinde de bahsi geçen kişiler için onlar için bir imtihan hükmünde. İkisi de musibete düşer oluyor. Ama birisi kesinlikle ders alıp Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Onlar için bir azap söz konusu. Ama Bakara 155, 156'da sizi mutlaka korkuyla, açlıkla, mal candan eksilmeyle imtihan eden sabreden müjdeler. O sabredenler, yani bunlar için bu musibetler bir imtihandır. Sabır da imtihan olabilir ve daha öteye üst seviyede de olabilir. İşte onlara bir musibet isabet ettiği zaman kalbinellahi ve neyracun. Yani Bakara 156 ile Kasas 47 arasında kesin bir ilyet rabıtası var. Musibet isabet ediyor. Biz Allah içiniz Allah'a ulaşmayı diliyor ve tekrar ruhumuzun ölümle Allah'a döneceğinden emindirler. Kasas 47 de aynı muhteva ifade ediyor. Allah razı olsun. Misafirimiz bir yerde kaderi değiştiren dua diye bir dua ile karşılaştım. Dua gerçekten kaderi değiştirir mi, açıklar mısınız? Başlangıç noktasında herkes negatifte sevgili kardeşlerim. Yani hüsranda. O hüsranda olan insanlar hepsi hüsranda ve 7 ayet-i kerime gereğince herkes başlangıçta herkes hüsranda. İşte Bakara suresi. Hüsranda olanların da 7 ayet gelince gideceği yer cehennem. Bunu da görebilirsek hüsranda olanların 7 ayet gelince gideceği yer cehennem. Cehennemliklerin kader hücresi siciğinde. O zaman bu siciğinde olan, hüsranda olan insanlara Allah'ın katından tebliğ ulaştığı zaman ki delalettedirler başlangıç noktasında. Onlar daveti kabul etmeleri halinde siciğinde olanların kader hücreleri illiğinde oluyor. Delalette olanların gideceği yer cehennem. Açıkça başlangıçta herkes delalette, gideceği yer cehennem. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse ki cehennemliklerin kader hücresi siciğinde, ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse onların da kader hücreleri illiğinde. Dolayısıyla bu açıdan bakıldığı zaman evet, ama burada kişinin bizzat seçiminin kendisini yapması lazım. Hem olaylarla Allah-u Teala ders veriyor, hem de katından gönderdiği Resullerle, ayetlerle ders veriyor. Dersini çalışan, ders alan, öğüt alan insanlar ki, bu öğüt alanlar kimlerdir? Allah-u Teala Müzzemmil 19'da ve Der 29'da اِنَّ هَذِي تَسْكِرَ فَمَنْ شَاءَ تَخَذَا اِلَى رَبِّي سَبِيلًا. İşte bunlar birer öğüttür. Kimler için öğüt? Bu hüsranda olanlar için öğüt. Dileyen Rabbine giden bir yol tutar. Daveti kabul eden herkes Rabbine giden bir yol tutar. Öğüt alır. Dolayısıyla öğüt alan kişinin de kader hücresi illiğindedir inşallah. Allah razı olsun. Alpin'den bir kardeşim muhterem hocam. Ben göklere ve yere sığmam fakat mümin kulumun kalbine sığarım hadisi şerifin kalp temizliği ve kalbin 19 kademede müzen olmasının bir ilgisi var mıdır? A'dan Z'ye kadar odur. Yani Allah-u Teala baş gözüyle görülmez, nefsin baş gözüyle de görülmez ama Allah-u Teala kalp gözüyle görülebilir. Dolayısıyla kim ki iradesini de teslim eden Allah-u Teala ona zatını gösterirse, o Allah'ın zatını görenler, bunlar kalp gözüyle Allah'ın zatını görenlerdir. Dolayısıyla kesin bir ilgisi var. Öyleyse bir insan Allah'ın zatını görmeyi diliyorsa ki başlangıç noktasında ruhun dünyasında Allah'a ulaşması, Daha sonra Allah'ın zatının görülmesi ve o istikamette hedefe kişinin ulaşmasını ifade ediyor inşallah. Bilgisi var mı? Elbette var. Azerbaycan'dan birkaç muhterem hocam, Mürselat 11 ayetinde bahsedilen hangi Resuller açıklar mısınız? Burada Beyza Resulü Ukutet. Şimdi her devirde eğer Nebi Resulse veya vekaleten devrin imamı ise bir tek kişidir. Ama burada çoğul ifade edilir. O zaman Resullere vakit bildirilmiştir. Resullere vakit bildirilmiştir dendiği zaman kavim Resulleri diye düşünüyorum. Ama muhterem Efendimizin tefsirine bakalım şimdi. Kıyamet sırasında hayatta olan Resullere kıyametin ne zaman kopacağı bildirilir. Evet. Her kavimde ardı arkası kesilmeksizin Allah ve diğer Resuller gönderiyor. Ama kıyamet noktasında o Resuller yine o kavim içerisinde ve onlara bildiriliyor. Belki de gaybi bildiren kişi de, gaybin kendisine bildirdiği kişi de devrin imamıdır. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Muhterem hocam, sizi çok ama çok seviyorum kalbinde. Muhterem hocam, başa gelen bela ve musibetlerden dolayı Allah Teala'dan ümit kesmenin hükmü nedir? Açıklar mısınız? Allah sizden razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum kalbinde. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Bir daha suali tekrar edecek olursak. Başa gelen bela ve musibetlerden dolayı Allah-u Teala'dan ümit kesmenin hükmü nedir? Açıklar mısınız? Allah-u Teala hiçbir noktada Allah'tan ümit kesmememizi buyuruyor. Şimdi ümit kesenler kimlerdir? Ümit kesenler ve ümit kesmeyenler. Ümit kesenler Hicr 56'da delalette olanlardır. Ümit kesenler Allah'a mülaki olmayı ve ayetleri inkar edenlerdir. Ümit kesenler ameli boşa giden insanlar. Öyleyse Allah-u Teala eğer diyorsa ki Zümer 53'te ey nefslere karşı haddi aşan kullarım, günahınızın büyüklüğü ne olursa olsun Allah'ın rahmetini ümit kesmeyiniz. Şimdi dikkatle bakın, nefste 19 afet var, ruhta da 19 tane hasret var. Ama şimdi yan yana getirelim ve size bir şey ifade etmek istiyorum. Kin ve nefret nefsimizin bir afeti. Sevgi de ruhumuzun bir hasreti. Kin ve nefret sevgiyi kaplayamaz ama sevgi kin ve nefreti kaplar. Nefs sadece zemin katta ve kendi aleminde. Ama ruh bütün alemlerde fizik ve fizik ötesi olabilir. Küfür belli bir yerdedir ama iman küfrü kaplayabilir ama küfür asla imanı kaplayamaz yani. Ve bunun gibi doğruluk vesaire. Yani kısacası bu 19 tane ruhun hasreti kainata şamil olan bir durumu ifade ediyor ama nefsimizin 19 afeti kendi alanı içerisinde. Nefs zemin kattan yukarı çıkamaz. O zaman öyle olaya bakacak olursan Allah-u Teala'dan ümit kesmenin hükmü nedir? Ümit kesmemesi lazım. Ümit kesenler onlar kafirlerdir. Ümit kesenler kendileri küfürde olmasına rağmen başkasının dilemesine mani olan insanlar. İşte Allah-u Teala onun için kafir diyor. نَلَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَدُّوا عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ قَدَّلُوا دَلَالًا بَعِيدًا نَلَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَزَلَمُوا لَمْ يَكُنُوا اللّٰهُ يَغْفِرُ لَهُمْ وَلَا يَعْتِهِمْ تَرِكَ اِلَى تَرِكِ جَهَنَّمَ. Yani Allah onları asla mağfiret etmez. Tariki müstakim ulaştırmaz. İlâ tariki cehenneme. Artık onlar gay yolunun kılavuzlarıdır. Şeytana götüren insan şeytanlar, cin şeytanlardır. Kimlerdir Allah'ın rahmetini ümit kesenler? Cin şeytanlar, insan şeytanlar, şeytan şeytanlar. Artık onlar mesela iblis yaptığı hata sebebiyle Allah'ın huzurundan kovulmuş. Ama Allah Teala soruyor, tekrar ona bir imkan tanıyor. Niye emri masi oldun? İşte kendine göre bir şeyler söylüyor. Allah Teala huzurdan kovulduktan sonra iblis kinleniyor şeye karşı. Adem Aleyhisselam'ın zürriyetine karşı. Ve bana müsaade ver. Göreceksin ki ben ondan üstün olduğumu ispat edeceğim. Yani Allah'tan müsaade alıyor. Niçin? Adem oğlunun kendisiyle birlikte cehenneme götürmek için. O zaman kendisi zaten cehennemde. Başkasının cehennemlikle sebep olması halinde onun da gideceği yer tabii elbette cehennem. İşte ayetin muhtevası ümit kesmemek lazım. Şartlar ne olursa olsun Allah'ın rahmetini ümit kesmeyiniz. Çünkü kullar için imkansız olan Allah için çok kolay. Allah her şeye kadirdir. Günahın büyüklüğü ne olursa olsun Allah-u Teala onu örtmeye ve sevabı çevirmeye kadirdir. Antalya'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, birinci suali tebliğ yaptığım bir kişi bana İslam ve İslam ülkelerinden bahsetmeyin. Ne varsa batıda var, doğruluk, dürüstlük, adalet, kültür, ekonomik olarak kalkınma vesaire dedi. Bu kişiye nasıl yanıt verebilirim? Sevgili kardeşlerim, batılılar gerçekten dini yaşamasalar dahi çevresel şartları adalet muhtevası içinde kendilerinin çıkarttığı kanunlarla kontrolü sağlamışlar. Ve bu kontrolün dışına çıkan insanlara ceza tatbik etmek suretiyle onları belli bir noktada tutuyorlar. Mesela diyor ki İslam ve İslam ülkelerini bahsetmeyin. Ne varsa batıda var. Doğruluk. Gerçekten şimdi baktığınız zaman karşılaştığınız nerede kişi varsa onların yani menfaat için bir yalan söylediklerine şahit olmuyorsun. Adalet. Gittiğin zaman hangi ülkeden oldun veya olmadın onlar kanunları aynı herkese tatbik ediyorlar. Kültürleri farklı olarak, ekonomik olarak da devamlı insanlara muhtaç bırakmıyorlar. Bugün Avrupa'ya, Batı'ya ulaşan sığınmacılar, mülteciler onları başıboş bırakmıyorlar. Bir insanın ailevi ihtiyaçları bazında neye ihtiyacı varsa A'dan Z'ye kadar düşünün onları tatbik ediyorlar. Yerine getiriyorlar. Dolayısıyla bu açıdan ama bizim burada söylediğimiz muhteva tebliğ din noktasındadır. Bu bahsettiğim batılların bütün bu sahip oldukları şeyler onları bu dünyada bir düzen içinde tutar. Ama dünya hayatıyla ahiret hayatı mukayese edildiği zaman Allah bize nasihatte bulunuyor. Allah da ilmi ve rahmeti her şey kuşatmıştır. Hiç kimse batılılar haşa Allah'tan daha iyi bilemez diyemez yani. Mesela ne diyelim? Hiç kimse Allah'tan daha batılılar doğrudur diyemez. Hiç kimse batılılar Allah'tan daha adaletlidir diyemez. Hiç kimse Allah-u Teala'nın üstün olamaz. O hiçbir şey yokken vardı. Kudretin tek sahibi, kainatı yaratan o, her şeyin sahibi o ve tek gayesi var herkesi mutlu etmek. Biz de insanları Allah'a davet ediyoruz. Yani elma ile armudu mukayese etmek doğru değil. Batılıların sadece bu dünyevi hayatta sağladığı bir düzeni Allah-u Teala'nın ahiret ve dünya saadetini muhtevasına alan dinle karşılaştırmak doğru değil. İkisi birbirinden ayrı. Yani elma ile armut olmaz. Elmayı elma ile karşılaştırabilirsiniz, armudu armutla karşılaştırabilirsiniz. Dolayısıyla böyle cevap vermeniz lazım. Ve eğer bahsederseniz ki nitekim şu anda İslam ülkelerinde de bütün inanç gruplarında da 7 sava 4 teslimi yaşayanlar var. O zaman bu kardeşlerimiz bu bahsettikleri olumlu tarafını gördükleri batılları dini yaşayan 7 sava 4 teslimi yaşayan insanlarla karşılaştırsın bakalım. Görecektir ki 7 sava 4 teslimi yaşayan insanlar kainatın her noktasında en üst seviyede dürüstler, en üst seviyede adaleti yerine getiriyorlar. Bunun çok örnekleri var. İşte Osmanlı yükselme dönemi boyunca tasavvufu yaşaması, Kur'an'ın rehber edilmesi, Allah'a en seviyede yaklaşması hasebiyle Batı aleminde Osmanlı gitti, adalet bitti. Onlarda adalet yokken Osmanlı'da en üst seviyede adalet uyguluyordu. Sahabe döneminde de olay böyle. Öyleyse dinin yaşandığı noktada en üst seviyede Allah'la bile olanlardır. Allah'a kul olanlar, Allah'ın dostu olanlardır. Allah razı olsun. İkinci suali haramla hem hal olan bir kişi Allah'a karşı sorumlulukları yerine getirmekte sıkıntı yaşar mı? Elbette. Yani haramla beslenen bir vücut ibadetlerden zevk alamaz. Yetmez. Eğer Allah'a ulaşmayı dileyen birisi ise ki Allah onun kalbinde varsa görüyor. O zaman Allah-u Teala'nın garantisi devreye giriyor. Allah-u Teala diyor ki Rad 27'de ve Şura 13'te bana yönelen ulaşmayı dileyenin ruhunu ben kendime ulaştırırım. Allah'ın ruhunu kendisine ulaştırdığı kişinin kalbine baktığımız zaman %51 nur, %49 karanlık. O zaman böyle bir kişinin harama el uzatması söz konusu değil. Bilmeden belki bir şey yapabilir ama bilerek onu yapması mümkün değil. Çünkü kalbindeki nur miktarı karanlıkları geçmiştir. Ve o zaman bir başkasının malına haram yoldan uzatması mümkün değil. Yetmez. Böyle bir kişi ibadeti üst seviyede tutar ve hiçbir zaman harama el uzatmaz. Ama kimdir harama el uzatan? Nefsi emmarenin standartları içinde. Çünkü Allah-u Teala Yusuf 53'te وَمَا اُغَرُوا نَفْسَ اَنَّا نَفْسَ اَلَّا مَارَةٍ بِسُوِيٍ Allah'ın temize çıkardığını kimse kirletemez. Allah diyor ki nefs tezkiyesini ben yaparım ve nefsini tezkiye ettikleri kişinin de o noktada kalıp harama el uzatması mümkün değil. Harama el uzatanlar nefs tezkiyesini yapmayanlardır. Allah razı olsun. Trabzon'dan bir kardeşim Muhterem Hocam. Birinci sual, Allah-u Teala insanı çok severek yaratmasına rağmen neden Araf 179 ayetinde hayvandan aşağıdır diyor, açıklar mısınız? Evet. Allah-u Teala gerçekten hem Bakara 29'da huvellezi halaka lekum ma fil ardi cemian, yeryüzünde neyi yarattıysam sizin için yarattım. Câsiye 13'te de sadece yerdekiler değil, bütün kainatı sizin için yarattım. Ama bütün kainatın kendisi için yaratıldığı kişi bütün kainatın sahibinin emrine itaat etmiyor, isyan ediyor. Şaşarım o insana ki Hazreti Ömer'in sözü, Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. İşte bu Araf 179 ayetinde bahsi geçen kişiler Allah'ı biliyorlar. Ama isyan ediyorlar. Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de 73 ayet-i kerimede açıkladığı, 72 ayet-i kerimede açıkladığı 12 kere farz kılır ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını dilemiyorlar, yerine getirmiyorlar. O zaman Allah'a isyan eden bu kişinin evet en üst noktada bir hedef Allah kendisi için itaat etmesine rağmen emrine itaat etmediği için aşağıların aşağısı oluyor. O zaman onların gözleri var, daha doğrusu onların kalpleri var fıkıh etmezler, gözleri var görmezler, kulakları işitmezler, onlar hayvanlar gibidirler. Dikkat ederseniz Allah-u Teala insanın fizik vücudunun vazifesini yetmemesi halinde yani baş gözleri kör, baş kulakları sağır ve bu sağır, kör, dilsiz olanlar tabii onların kalplerine de iniyor. O zaman hayvanlardan daha alt derecede. Ama kim için Allah-u Teala

Öyleyse ruhu itibariyle herkesten üstün, nefsi itibariyle kontrol sağlaması halinde, kamil insan olması halinde meleklerden üstün ve fizik vücuduna ait olan Allah'ın emirlerini en üst seviyeye yerine getirmesi halinde de bütün hayvanlardan, bütün mahlukattan üstün noktaya geliyor. Ama verilen üstünlükleri Allah'ın emrettiği biçimde kullanır ve yerine getirirse üstün. Yoksa işte burada ayet-i kerimede zikredildiği gibi onlar hayvanlarından daha az derece edildiler. İsra suresinin 70. ayet-i kerimesi, 70-71. Lakad keremna beni Adem'e. Biz beni Adem'i, Adem oğlunu ikram sahibi kıldık. Hamelnahu fil berri vel bahri. Karada ve denizde onları taşıdık. Ve rezaknahu minet tayyibati. Ona temiz rızıklar verdik. Ve feddallahum ala kesirin memmen halak na teftiyle. Yani onları yarattıklarımızın çoğundan fazilet açısından üstün kıldık. Onları yarattıklarımızın çoğundan. Hepsinden değil bak. Onları yarattıklarımızın çoğundan fazilet açısından üstün kıldık. Bu fazilet nefsteki faziletler itibariyle. Ama fazilet açısından kişinin kalbindeki faziletler sıfırsa o zaman o demek ki şey değil, üstün değil, en alt seviyede. Allah razı olsun. İkinci suali Allah-u Teala Kur'an'da kendisinden bahsetmiş midir? İndi ilahide ne yapmaktadır açıklar mısınız? Kainat yokken Allah vardı ve Allah yaratmayı diledi. Allah-u Teala birçok ayet-i kerimede onun arşı su üzerindeydi. İşte Hud suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Hanginizin en güzel ameli yapacak diye sizi imtihan etmek için 6 günde semaları ve yeryüzünü yaratan odur. Onun arşı su üzerindeydi. Eğer sen muhakkak ki siz ölümünden sonra bahsedeceksiniz, dirileceksiniz dersen, kafir olanı inkar edenler, örten kimseler mutlaka şöyle derler, bu ancak bapaçık bir sihirdir. Öyleyse abesle iştigal etmez Allah-u Teala bütün kainatı yaratmıştır ve o yere gireni, yerden çıkanı, gökten inen ona yükselen biri, o her zaman hadis suresinin 4. ayet-i kerimesinde her şeyden haberdardır. Her şeyden haberdar olan Allah-u Teala ilahi külli iradeyle her şeyi de kontrol altında tutan O'dur. Gökleri ve yeri 6 günde yaratan O'dur. Sonra arşa istiva etti. Arza gireni, ondan çıkanı, semadan ineni, ona yükseleni bilir. İşte bu mimar üzere bir dizayn içerisinde indi ilahide. Bütün nurlar Allah'tan geliyor. İndi ilahiden geliyor. Allah razı olsun. Çünkü suali Allah istese fizik vücudumuzla Allah'ı göremez mi? Allah Teala her şeye kadirdir ama kanunlarını vaz etmiştir ve o kanunlar çerçevesinde sünnetullahını gerçekleştiriyor. Allah istese kainatı yoktan var eden Allah Teala elbette bunu yapmaya kadirdir. Ama ben bununla yaparım demiyor. Nitekim Hazreti Musa Aleyhisselam fizik vücudun baş gözüyle Allah'ı görmeyi diledi ve kanunu işletti. Allah Teala diyor ki ya Musa şimdi baş gözüyle beni görmek istiyorsun. Bak ben şimdi şu dağa tecelli edeceğim. O zaman tekrar beni görmek isteyip istemediğini göreceğiz. Arap 143'te bunu yaptığı zaman Hazreti Musa bayılıyor. Yani Allah dağa tecelli ediyor. Hazreti Musa bayılıyor. Öyleyse insanın baş gözünün Allah'ı görmeye muktedir değil bu ayetlerden. Yani Hazreti Musa diyor ki فَلَمَا فَقَالَا سُبْحَانَكَ تُبْتُ اِلَيْكَ tövbe ettim ve اَنَّ اَوَلَ الْمُؤْمِنِينَ ve baş gözüyle Allah'ın görülmeyeceğine iman edenlerin ilkiyim diyor. اَوَلَ الْمُؤْمِنِينَ Öyleyse her şeye kadirdir ama fizik vücudun baş gözüyle Allah'ın görülmesi fizik vücut dayanamaz. Azerbaycan'dan bir kardeşim muhterem hocam 18 saat zikre ulaştım fakat fizik vücudum henüz Allah'a teslim olmadı. Zikrim 15 ve saate düştü. Sonra yine 18 saate çıkardım. Ne olma olmadı. Sabit tutamadım. Fizik vücudun Allah'a teslim olması için ne yapabilirim? Sevgili kardeşlerim çok enteresan bir idrak seviyeniz var. Çok sadece sende değil birçok kardeşlerimizde. Şimdi

0: kabul edelim, ne diyelim? Üniversiteye gidiyorsunuz. Üniversitenin 4 yıllık üniversite ise belli imtihanlara girip geçiyorsunuz ve size ondan sonra bir diploma veriliyor. İşte bunu fizik vücut teslimiyle bağdaştırarak anlatmak istiyorum. Şimdi diyorsunuz ki ben üniversitenin 2. sınıfında matematikten yüksek matematiğe okudum. O zaman bana diploma verin. Ama böyle olmuyor sevgili kardeşlerim. O müfredat programı 4 yıllık bir muhtevayı kapsıyor ve onu bütün dersleriyle geçmediğiniz takdirde sonuca ulaşamıyorsunuz. Şimdi anlık olarak 2 gün, 3 gün, 1 hafta gelmişsin, 18 saat zikri yapmışsın. 18 saat zikri yaptığım için ben diyor artık fizik ucumu teslim ettim. Şimdi sen böyle davrandığın zaman Allah-u Teala'nın ayetlerini bilmediğin açık ortada. Çünkü Allah-u Teala diyor ki Beled suresinde fizik ucunun teslimi dik gibi bir yokuştur. Allah'ın dostları bunu yaşayanlar da en üst seviyede bunu yerine getirmişler. 3 gün, 1 hafta, 1 ay 18 saat zikri yapmışsın, ben fizik ucu teslimi yaptım. Bu ayetlerle bağdaşmıyor. Lütfen Allah'ın ayetlerini idrak edin. Kabul edelim ki sen fizik vücudun teslimi için acele ediyorsun. Esnet, ne yapacaksın şimdi sevgili kardeşim? Yani siz Allah'ın manevi eğitimini fizik alemdeki eğitimle karıştırıyorsunuz. Fizik vücut teslimi yapıyorsan onun mutluluğunu yaşadın demektir. O zaman daha ötede ne geleceksin? Nefs teslimi için. Onun da mutluluğunu Allah sana veriyor. Daha ötede irade teslimi, onun mutluluğunu da sana Allah veriyor. Daha başka Allah Teala nasıl sana versin? Ben burada kimseyi taltif edemiyorum. Benim bilmemle bir şey ifade etmez. Önemli olan Allah'ın senin hakkındaki hükmün. Bu cevabı sana veriyorum ama binlerce kardeşimiz bu şekilde. Bu yolun dışında ikinci bir yol yok ki. Hadi kabul etenin fizik vücut teslimini yaptın. Başka bir yere gidecek misin sevgili kardeşim? Önünde nefs teslimi var. Onu da yaptın. Başka bir yol var mı? Onu da yaptın. İrade teslimi. Başka bir yol var mı? Öyleyse bir sual sorduğunuz zaman Kur'an'ın bütünü içerisinde idrak ederek sorun. Ben bu cevabı veriyorum. Bu sualin sahibi kardeşimiz iyice düşünsün, taşısın. Allah'ın yolun dışında başka bir mutluluk yolu yok. Eğer fizik vücut teslim yapıyorsan zaten bunun mutluluğunu yaşıyorsun. Tebrik ediyorum seni. Senin aslında Allah'a çok hamd edip şükretmen lazım. Rabbim bana bunu nasip kıldığın için, bu mutluluğu bana verdiğin için. Ama böyle işte bir hafta, iki hafta, bir ay, 18 saat zikri yapıp ondan sonra onun muhtevasına sahip olmazsan, onun kapsamı içerisinde müktesebatın ona uygun değilse elbette düşersin. Azerbaycan'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam, bazen görevli olmayan kardeşlerimizin yine o toplumdaki diğer kardeşlerimizin yanlış davranış biçimleri sergilediğini duyuyoruz. Bize söyleyen kardeşlerimize bunu irşat makamına götürmeli olduklarını söylüyoruz. Onlar bu problemi irşat makamına götürmezse biz bu durumda nasıl davranış biçimi götürmelisiniz sevgili kardeşlerim. Bakın Allah-u Teala ayetlerde ne diyor? Nisa suresinin 59. ayeti kerimesinde ve Şura 38'de ve Al-İmran 160'da. Bu ayetten hepsini tek tek söylüyorum size. Bir şeyi idrak etmeniz için. Allah-u Teala diyor ki onlar Rablerine icabet ederler. Namazı kılarlar. Onların işlerini aranda toplanıp istişare ederler. Demek ki irşat makamına ulaştırmadan önce kendi aranızda istişare ettiniz. Ama ihtilaf devam ediyor. Kardeşimiz oradaki şey devam ediyorsa o zaman Nisa 59'da Ya yüellezine aminu atiullah atiur resulü mümküm fen tenezzaytun fi şeyin tereddü ilallahi ve resulü inküttüm tuminu billahi ve yevmul ahire. O zaman sevgili kardeşim kendinden bir sonuca ulaşmayacaksın. Bekletmeyeceksin. İrşat makamına ulaştıracaksın. Sen istemiyor olabilirsin. Ama toplumun saati, toplumun huzura, mutluluğa ulaşması, Allah'a yaklaşım göstermesi bunu gerektiriyor. Yapmayanlar sorumludur. Özellikle birçok kişi, aman hocamızın zamanı yok, onu rahatsız ederiz. Bu şeytanın korkunç bir tuzağı ve sözü. Bugüne kadar bize ulaşan hiç kimseden, sen niye bana ulaştın diye rahatsız olduğumuzu bildirmedik, söylemedik de. Ve rahatsız olmayız, tam tersi görevimizin bilinci içindeyiz. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü Muhterem Hocam. Hürmetle ve hasretle mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Müsaadenizle soruma geçmek istiyorum. Cennete girmek için La ilahe illallah demek yeterli midir? Mübarek ellerinizden hürmetle ve hasretle öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü.
0: Aleykümselam ve Rahmetullah ve Berekatü. Biz de sizi çok seviyoruz. Cennete girmek için La ilahe illallah demek yeterli mi? Yeterli değil. Eğer yeterli olsaydı Münafıkun suresinin 1. ayet-i kerimesinde bütün münafıklar bunu söylüyorlar. Bakın Münafıkun 1. Bakalım beraberce. İza ca'ken münafikune kâlû neşhedü enneke lerasûlullah. Vallahu ya'lemu enneke lerasûlü. Vallahu yeşhedü innel münafikune lekâzibûn. Mali münafıklar sana geldikleri zaman biz şehadet ederiz muhakkak ki sen gerçekten Allah'ın Resulüsün. Şimdi münafıklar la ilahe illallah Resulullah demişler mi? Demişler. Ama Allah şimdi onlara ne cevap veriyor? Allah muhakkak senin gerçekten kendisi Resul olduğunu biliyor. Elbette onu gönderen Allah. Allah şahit dedi ki münafıklar gerçekten yalancıdırlar. Öyleyse münafıklar kimlerdir? Dilinin söylediği kalbinde olmayan insanlar. İşte Maide 41. Maide Suresi'nin 41. ayet-i kerimesinde bunlar yine Allah'a ulaşmayı diliyorlar. Daha doğrusu la ilahe illallah Muhammed Resulullah diyorlar. Ya eyyühe'r resulü la yuzunkellezine diye devam eden Arapça ayet-i kerimede Türkçesi mali şöyle, ey Resul ağızlarıyla iman ettik deyip kalpleri iman etmeyenler, küfürde yarışanlar seni üzmesin. Yani içi kafir dışı Müslüman. İşte içi kafir dışı Müslüman bir insan la ilahe illallah istediği kadar desin, Allah'ın kalbine bakıyor, dışına değil diline bakmıyor. Öyleyse cennete girmek için la ilahe illallah demek yeterli değil. Yeterli olması la ilahe illallah sözünün kalbine inmesi. Kalbine inmişse zaten o kişi Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişidir. Kalbinde ulaşma dileği varsa zahirde la ilahe illallah diyen kişinin elbette cennete gider. Ama kalbinde Allah'a ulaşma dileği yoksa la ilahe illallah sözü zahirde söylediği zaman içinde küfür var, kalbinde küfür var, dışında diliyle söylüyor. Sadece bu değil. Allah Teala Fetih Suresi'nin 11. ayet-i kerimesinde de. Bakın ne diyor Fetih 11'de. Araplardan geride kalanlar, savaşa katılmayan, mallarımız, ailemiz, zemin, şükretti artık bizim için mağfiret dile. Onlar kalplerinde olmayanı dilleriyle söylüyorlar. Kalplerinde küfür var, dilleriyle biz bir dahaki savaşa katılacağız. Allah Teala onu söylüyor. Onlar kalplerinde olmayanı. Demek ki Allah Teala daima kalbe bakıyor. Kalbinde la ilahe illallah söylüyorsa tamam, geçerlidir. Kalbinde la ilahe illallah sözcüğü yoksa, kalben ulaşmayı dilemiyorsa 100 kere de 1000 kere de la ilahe dese derecat kazanır ama asla o yaptığı ameller boşa gider, cennete giremez. Cennete girmenin olması olma şartı bir dilektir. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Hepinizin iki can saadetine ulaşmanızı efendim nimet yüce Rabbimizden dileyerek her an Kur'an, her an Kur'an'ın sorular ve cevaplar bölümü bir kere daha sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı tüm güzellikleri sizin olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma sarava. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
2: Dünyevi lezzetler kimseyi mutlu kılamaz. 2022'de Google'da en çok yapılan aramalardan çıkan sonuçlar 1 dolar TL, 2 bayram tatili kaç gün, 3 öğretmen bilişim ağları, Bergen, 5 kedi, 6 Ukrayna, TOKİ başvuruları 7, 8 Galatasaray Barcelona, 9 asgari ücret, 10 Ahmet Çalık. Bunlara baktığımız zaman hep insanların dünyevi istekleri karşımıza çıkıyor. Ama Nebi Resulullah Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, her kötülüğün başı dünya sevgisidir. İnsanlar bunları talep etmekle acaba neye kavuşmak istiyorlar? Elbette mutluluğa. Çünkü Allah-u Teala her yarattığı insanı mutlu olsun diye yaratmıştır. Ama insanlar mutluluğu yanlış adreste arıyorlar. Dünya hayatı hiç kimseyi mutlu kılamaz. Dünyevi isteklerin hepsi nefsimizin taleplerini oluşturuyor. Nefsimizin manevi kalbinde de 19 tane hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne ve fesat olmak üzere 19 tane hastalık. Herkes nefsinden sorumludur. Nefsini serbest bırakan insan ya şeytanın esiri olur veya insan şeytanların esiri olur. Nefsine uyan herkes taleplerini Allah'ın önüne geçirmiştir. Halbuki Allah Teala'nın son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'de bizim için garanti ettiği mutluluk en çok Allah'ı sevmemizle gerçekleşir. Allah sevgisinin önüne geçirdiğimiz her türlü sevgi, Allah ve Resul sevgisinin önüne geçirdiğimiz her türlü sevgi bizi hüsrana, bizi mutsuzluğa, bizi huzursuzluğa götürür. Ama bütün bu dünyevi isteklerin hepsinin ötesinde, onların üstünde Allah'ı seversek, Allah'a ulaşmayı dilersek ki seven sevdiğine koşar, korkan korktuğundan kaçar. Allah sevgisini her şeyin üstünde tutarsak, mutlak surette Allah'tan aldığımız yardımla Allah Teala bizi, ruhumuzu kendisine ulaştıracak ve Allah'ın bize garanti ettiği 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısına hepimiz sahip olacağız. Öyleyse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şu veciz hadisiyle bu kısa videoyu bitiriyorum. Dünyevi istekleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Ölmeden evvel ölün ki Allah size 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısını tek bir dileğinizle garanti ediyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dolar TL'yi düşünenler Allah'a ulaşmayı dileyin. Bayram tatili kaç gündür diyenler Allah'a ulaşmayı dileyin. Kedi sevgisinin peşinden koşanlar Allah'a ulaşmayı dileyin. Ukrayna ile meşgul olanlar Allah'a ulaşmayı dileyin. TOKİ başvuruyla meşgul olanlar Allah'a ulaşmayı kalben dileyin. Galatasaray Barcelona düşünenler Allah'a ulaşmayı dileyin. Asgari ücretin ne olduğunu düşünenler Allah'a ulaşmayı dileyin. Dileyin ki bu dilek mutlak surette sizi 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısına mutlaka ulaştıracaktır. Evet, Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle arzı gökler ve yerler kadar olan Allah'ın cennetine bir tek dilekle koşuşun. Allah hepinizden razı olsun.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an bu konuda bize bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Osmanlı ve Kur'an. Birinci sual: Osmanlı nizam-ı alem olarak anılmasında Kur'an-ı Kerim'in rolü nedir? Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim kainat kitabıdır. Yedi tane ayet-i kerime Allah Teala, biz Kur'an-ı Kerim'e her şeyi koyduk. Zümer 27'de bütün meselelerden örnekler verdik. En'am 38'de biz bu kitapta hiçbir şey eksik bırakmadık. Nahl 89'da her şeyi açıklamak için sana bu kitabı indirdik. Furkan 33'te en güzel ahsen tefsirle biz bunları sizlere açıkladık. Kur'an-ı Kerim'i her devirde açıklamakta vazifeli olanlar, onlar hikmet sahibi alimler, yani Allah'tan vahiy alanlardır. Çünkü Kur'an-ı Kerim vahiy kitabıdır. Vahiy Allah'ın beşerle konuşmasıdır. Her şeyi yoktan var eden Allah'tır. Kainatın sahibi de Allah'tır. Ve Allah Teala ilmi ve rahmeti her şeyi kuşatmıştır. En'am 67'de her şeyin bir zamanı vardır buyuruyor. O halde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, hikmet sahibi alemin sohbetinde bulunmak, keramını işitmek üzerinize farz diyor. Nasıl ölü toprakları Allah yağmurla diriltiyorsa, Allah Teala kalpleri de hikmet nuruyla diriltir. Ve Allah-u Teala Enbiya 7'de bilmiyorsanız zikirlerine, yani hikmet sahibi alimlere sorun. Öyleyse her devirde Kur'an-ı Kerim kainat kitabını açıklamakla vazifeli olanlar hikmet sahibi alimler. Osmanlı'ya bakıyoruz. Osmanlı toplumu teşkil eden gruplar hepsi Kur'an ehli, hikmet sahibi alimlere bağlı olan insanlar. Saray erkanı Mevlevi, askeriye sınıfı Bektaşi, esnaf sınıfı Ayı Evran, yani bütünüyle Kur'an-ı Kerim'i Nebire Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve onun sahabesinin yaşadığı biçimde yaşadılar. Osmanlı bu sebeple bir cihan hakimiyeti kurmuşsa, bu başarının arkasında Osmanlı'nın Allah'a olan sıkı ilişkisi söz konusudur. Osmanlı Kur'an'ı yaşaması söz konusudur. Osmanlı yapan şey tasavvuftu, yani Kur'an'ın bütün boyutlarıyla yaşanmasıydı. Osmanlı dünya ülkeleri arasında Allah'a en yakın ülkeydi. Her şeyini Allah'la birlikte Allah'ın emriyle yapmayı usulü taze etmiştir. Nebire Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, sahabeyle birlikte yaşadıkları o müstesna hayatı, asr-ı saadeti Osmanlılar'da yaşadı. Hepsi 7 safa ve 4 teslimle Kur'an'ın bütününü hayatlarına tatbik ettiler. Evet, şu anda ekranda görüyorsunuz. Kur'an'daki İslam 7 safa 4 teslimden oluşuyor. Ve söylediğim Osmanlı toplumu teşkil eden gruplar, ister Mevlevi, ister Bektaşi, ister Ahi Evren, hepsi mürşitlerine tabi olarak Zümer 17'ye göre Allah'a ulaşmayı dilediler. Hepsi Mümtehin-i Mülke'ye göre Allah'ın kendin için tayin ettiği bir şeylere tabi olduğunu hepsi Rahat-ı 21'e göre ruhlarını Allah'a ulaştırdılar. Alime 20'ye göre fizik vücut teslimini yaptılar. Zümer 18'e göre hidayete erip daim zikrin sahibi oldular. Ve Bakara 139 Hücurat 7'ye göre ihlasa irşada ulaştılar. En son olarak da irade teslimine ulaştılar. Padişahlara bakıyoruz, hepsinin yanı başında Allah'ın kendileri için tayin ettiği müşrit vardı. Osmanlı Gazi'nin müşridi Şeyh Edebali, II. Murad'ın müşridi Hacı Bayram Veli, Fatih Sultan Mehmet'in müşridi Akşemseddin, Kanuni'nin müşridi Yahya Efendi ve daha birçokları. Allah razı olsun. İkinci sual, Osmanlı'nın zamanla Kur'an'la ilişkisini kaybettiği doğru mudur? Evet, ne zaman ki saraya Allah'ın mürşitlerinin yerine cinci hocalar girdi ve ilmi nücumla artık şeytanla ilişkiler kurulmaya başlandı. Osmanlı o noktadan itibaren duraklama devrine girdi. Sonra gerileme devrine ve nizam-ı alem olmaktan çıkıp Nizam-ı Cedid, yani yeni nizama geçti. İşte Kur'an'ın indirilişinden 14 asır sonra bugüne bakıyoruz. Osmanlı'nın torunları yine Osmanlı'nın yerinde yerler esen bir harabenin içerisinde yaşıyorlar. Osmanlı hoşgörüsü tarihe karışmış durumda ve Kur'an-ı Kerim yaşanmıyor. Tüm dini okullar, üniversiteler vesaire hepsinin yerinde. Sadece insanlara öğretilen İslam'ın 5 şartı. İster sahabeye bakalım, ister Osmanlı'ya bakalım. Hepsi 7 sabah 4 teslimi yaşarken, hedef emirleri bir bir gerçekleştirirken, vasıta emirleri de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin uyguladığı, tatbik ettiği biçimde hayatlarını tatbik ederken, bugün sadece her şey İslam'ın 5 şartına sıkıştırılmış ve İslam'ın 5 şartı ile kurtuluş zannediliyor. Ama hiç kimse için kurtuluş söz konusu değil. Nebile Sultanı Peygamber Efendimizin bir zamanları gelecek, Kur'an'ın resmi İslam'ın ismi kalacak. İşte Kur'an'ın resminin İslam'ın isminin kalmasının arkasında sebep ne? Sebep Kur'an'dan uzaklaşma. İnsanlar İslami isimle anılacaklar ama İslam'dan en uzak kişiler olacaklar. Mescitlere dışarıdan bakıldığı zaman mamur ama içindeki insanlara bakıldığı zaman kalplerinde hidayetten eser olmayacak. Kur'an-ı Kerim bir hidayet rehberidir. Allah Teala ilk sure olan Bakara'da mukaddes harflerinden sonra Elif Lam Mim zalikel kitabu la raybe fi hudennil muttakin. O takva sahipleri için bir hidayettir. Ellezine yu'minu bil gaybi ve yuqimuna salate ve ma razaqnahum yunfikun. Onlar gaybe iman ederler, namazı kılarlar ve verilen rızıklardan infak ederler. Ulaike evet. Demek ki zaman içerisinde Kur'an'dan uzaklaşma söz konusu. Sahaben 7 sabah 4 teslimi unutulmuş. Yerine İnsanların el yazması kitaplarda öğrettikleri zanlar, bidatlerle din yaşanmaya başlamış ve bidatlerle yaşanan dinin hedefinde İslam'ın 5 şartıyla kurtuluş vardır. Öyle zannediliyor. Üçüncü sual, Osmanlı'dan kalan manevi mirasların yeniden iade edilmesi mümkün mü? Tabii ki. Allah Teala'ya ne kadar şükretsek, hamd etsek azdır ki gelecekte ulaşacağımız o vakar hep Osmanlı'nın bize bıraktığı mirasın bir eseri olacak. O gelecek yıllar ki Osmanlı yeniden tarihe dönüşünü simgeleyecek. Bilin ki bu büyük savaşın kazanılması için Allah'ın dostluğuna ihtiyaç olacak. Biz Allah'ın dostları olarak vaziyet ele alırsak zafer tabii ki İslam'ın olacak ama bugünkü İslam'ın beş şartıyla değil, Kur'an'ın bütününe tabi olmakla bu gerçekleşecek. Kur'an'ın bütünü hedef emirler ve vasıta emirlerden oluşuyor. 7 tane hedef emirin şu an gereksel din tatbikatında 7 hedef emirin 7'si de yok. Vasıta emirlerden de hayati önemi haiz olan ikisi yok. Geri kalan vasıta emirlerle kurtuluş mümkün görülmüyor. İblis insanlar ibadet yapsınlar. İbadetlerle kurtuluşa ulaşacağını zannetsinler. Ama hiçbirisi kurtuluşa ulaşmasın. İşte bugün İslam 5 şartıyla din tatbikatı bu. Öncelikle hedef emirleri devreden çıkartmış. Bu hasta emirleri de hedef emirlerin yerine geçirerek insanları bitkisel hayata terk etmiş. Kalbi bela günde verilen yeminler yok. İslam'ın bacakları kesilmiş. Daimi zikir, irşad ve teslimler de yok. Kolları da kesilmiş. Ve İslam günümüzde İslam 5 şartıyla bitkisel hayata terk edilmiş. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yönelttik. Bir videomuzla birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Tarihe baktığımızda sahabeden sonra Allah'a en yakın insan topluluğu Osmanlılar olmuş. Bu yakınlığı ise Allah'a ulaşmayı dileyerek sağlamışlar. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: İlk önce namaz kılmak, oruç tutmak, zikretmek.
3: Daha çok ibadetlerimizi daha sıklaştırmalıyız. Tesbihat elimizden geldiği kadar insanlara iyilik etmeliyiz. Bunlar Allah'a yaklaştırır.
4: Yani ibadet en başı.
5: Namaz, abdest.
6: Çok güzel şey. Çok aşırı güzel şey. Yani keşke ulaşabilsek.
1: Ruhumuz ulaşır mı?
2: Tabii ki ulaşır.
1: Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala diyor ki bir dilek. Dua edin diyor. Allah'ım ben sana ulaşmak istiyorum. Böyle bir dua ettiniz mi hiç? Böyle manevi talepleriniz var mı?
3: Tabii ki. Kim istemez? Ama buna da teheccüd namazlarıyla yaklaşılır. Çünkü secdelerle yaklaşılır. Allah'a yaklaşmak için ibadetlerle daha çok.
5: Dualar ediyoruz. Her namazımıza dua ediyoruz. Allah'a yakın olmayı, evliyalarla beraber, Peygamber Efendimiz'e konuşuyor olmayı. Yani kim istemez? Allah kalplerimize hidayet versin inşallah.
2: Allah'ım ölmeden önce sana ulaşmak istiyorum. Emanet olan ruhum sana ulaştırmak istiyorum. Ermiş evliyalarından olmak istiyorum.
3: Allah'ım ölmeden önce ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ermiş evliyan olmak istiyorum. Yunus Emre gibi olmak istiyorum. Mevlana gibi olmak istiyorum.
7: Allah'ım ölmeden önce emanet olan ruhu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur kabul et Allah'ım.
0: Bir misafirimiz Allah'a ulaşmak konusunda her zaman dua ediyoruz. Allah kalbinizi hidayet versin inşallah dedi. Hidayet Allah tarafından verilen bir özelliktir. Allah Teala başlangıç noktasında herkesin delalette olduğunu buyuruyor. Ve Allah Teala delalette olanlardan katından hidayetçiler gönderiyor. Allah'ın kanunu bu. Herkes annesinden doğar doğmaz. Kur'an ayetleriyle Allah Teala'nın belirttiği gibi 19 açıdan negatif özelliğin sahibi. Bu 19 negatif özellikten bir tanesi de herkes delalette. Herkes ayetlerden gafil, herkes hüsranda, herkes helakte, şirkte, küfürde, delalette, şeytanın kulu dostu, gay yolunda, fırkalara ayrılmış vaziyette, sağır, dilsiz ve kör, fıskta, isyanda, fitnede, zalim ve cahil. Yani Yani bütün bunların hülasası, takva sahibi değil, mümin değil, hidayette değiller. Ama takva sahibi olmayan, mümin olmayan, hidayette olmayan bu insanlar Allah-u Teala katından hidayetçiler gönderiyor. Hidayet insan ruhunun dünya hayatında Allah'a ulaşması. Arap 178'de وَمَنْ يُدْلِ اللّٰهُ فَاُولَٰيكَ مُلْخَاسِرُونَ مَنْ يَعْتِ اللّٰهُ فَاُولْ مُتَدْ وَمَنْ يُدْلِ اللّٰهُ فَاُولَٰيكَ مُلْخَاسِرُونَ Allah kimi hidayete erdirirse, kendisine ulaştırırsa artık o hidayet ermiştir. Kim delalette bırakırsa onlar için onlar nefsinin sürahına düşürenlerdir. İsra 65'te وَمَا كُنَّ مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا Öyleyse katından hidayetçiler gönderiyorsa, Resuller gönderiyorsa, Şura 13'te Allah'a yönelen kişiyi Allah Teala kendisine ulaştıracağını beyan ediyorsa ve Ali İmran 73 Bakara 102'de de tarif edildiği gibi kul innel hüda hüdallah hidayet Allah'a ulaşmaktır. Kul innel hüdallah vel hüda Allah'a ulaşmak var, işte o hidayettir. Bütün bunların hülasası bizi bir sonuca ulaştırıyor. Allah'a ulaşmayı dilemeye. İnsanlar Allah dileseydi hidayet verirdi diyorlar ama hidayet verilmez, hidayet erilir. Allah kişiyi hidayete erdirir. Bu hidayete erdirmesi o kişiye hidayet vermesi manasına gelir. Ama asıl tabir hidayete ermektir. Hidayete ermekse insan ruhunun hayattayken Allah'a ulaşmasıdır. Allah'ın hidayete erdirmeyi dilediği kişi Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Bir başka ifadeyle hidayete ermeyi dileyen kişidir. Allah-u Teala hidayeti isteyene o zaman hidayet vermiş olur. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah.
1: Allah'a yakınlığı ile anılan Osmanlı'yı Allah'a yaklaştıran en önemli unsurlardan biri de zikirdi. Allah'ın hepimize farz kıldığı zikri yapmak sizce insanlara ne sağlar? Ruhumuzu güzelleştirir.
3: Zikir kalbin cilasıdır. Kalbi temizler, çevremizde nur olur. Ya hamd, şükür, tevekkül, Allah'a ibadet, her şeyi temizler, kalbi temizler.
7: Allah'a daha çok yakın olmayı sağlar ve peygamberimize daha çok bağlı olmayı sağlar.
1: Allah'ı düşünerek zikir yapınca ne hissedersin?
2: Bedenin ruhundan ayrılmış gibi oluyor sanki. Ona teslimiyetini veriyorsun sanki.
3: Rabıta tabii ki çok önemli. Rabıtayı ve mürşit, rabıtayı huzur. Rabıta-i mevt. Özellikle Rabıta-i mevti düşünmek, ölümü düşünmek. Tefekkür çünkü tefekkürü anlatıyor. Tefekkür zaten zikirlerin en büyüğü.
7: Kendini hafif hisseder, daha çok mutlu, huzurlu, mesut ve etrafına karşı, komşularına karşı, insanlara karşı çok daha çok duyarlı evet davranışları. Evet.
3: Daha da çok yapmayı nasip et diye dua ediyorum. Yani yalvarıyoruz Allah'a. Yalvarmak güzel bir şey. Yalvarırsak ne kadar dua edersek Allah dualarımızı yani hemen kabul etmese bile o kabul olmuyorsa anlamına gelmiyor zaten. Allah daha çok dua etmemizi bekliyor demek ki diyoruz. Yani dua kabul olmadığı zaman. Çünkü en son o duamız daha kabul olacaktır.
0: Bir misafirimiz tefekkür zikirlerin en büyüğü dedi. Tefekkür nedir? Tefekkür bir insanın düşünme kabiliyetidir. Düşünce ufku neleri ihtiva edebilmişse kişinin tefekkür kabiliyeti o kadardır. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse onun tefekkürü manevi tefekkür değildir. O sadece maddi işleri, bu dünyaya ait olan işleri tefekkür edebilir. Öbür taraftan Allah'a ulaşmayı diledikten itibaren ruhu Allah'a ulaşıncaya kadar bu kişi manevi alanda tefekkür eder. İmani fikreder, düşünür. Kur'an-ı Kerim'in lafzıyla tedebbür eder. Kişinin tedebbürünü manevi standartlara taşımanın yakıtı daimi zikirdir. Yani Kur'an ayetleriyle hedeflere ulaşmak noktasında tedbir almak, tedebbür etmek, tedebbürün düşünce standartlarındaki boyutu, tefekkür. Ama asıl bizi Allah'a mukarrab kılacak, Allah'a yakın kılacak olan tezekkürdür. Tezekkür ehli kişi daimi zikrin sahibidir. Onun ufkunun daraldığı her noktada Allah'a sorma yetkisine sahiptir ve Allah-u Teala mutlaka o suallerin cevabını ona veren ve onu devamlı kendisine yakın kılan bir konumda tutar. Öyleyse Ali İmran Suresi'nin 191. ayet-i kerimesinde لِيُولُ الْاَلْبَابِ اَلَّذ۪ينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا قُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ O levva olan kullar var ya, onlar ayaktayken, otururken, yanıksız yatarken hep Allah'ı zikrederler. İşte bu Allah'ın mukarrab kulları. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
8: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem hocam, ellerinizden öperim inşallah. Müsaitseniz size bir sualim olacaktı. Osmanlı'daki Endor'un sistemini açıklar mısınız? Allah razı olsun. Sizleri çok ama çok seviyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Osmanlı'daki Endor'un sistemini açıklar mısınız diyor kardeşimiz. Endor'un saray okuluydu. Zamanın bütün bilimleri orada tahsil edilirdi. Oraya bütün milletlerden insanlar gelirdi. Osmanlı'nın gittiği her yere adalet götürmesine hayran olan Batı, bu çocukları da alın bunlar sarayınıza Endor'unda okutun, adam edin, sizin gibi adaleti öğrensinler diye çocuklarını Osmanlı'ya getirip teslim ediyorlardı. Endor'dan yetişen birçok yabancı menşeli insan Osmanlı Devleti'nde paşalık, vezirlik rütbesine yükselmişti. Ama bunların arasında kendilerine yetki verildiği zaman ihanet edenler de olmuştu. Dolayısıyla Endor'un saray okulu eğitimin en güzel standartlarında uygulandığı yer. Allah razı olsun. Bir konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Allah razı olsun. Birlikte dinliyoruz.
1: Osmanlı'yı incelediğimizde halk tabakasından devlet büyüklerine kadar herkesin bir mürşidi olduğunu görüyoruz. Allah'ın Kur'an'da farz kıldığı mürşide tabiyet sizin için ne ifade ediyor?
9: Onlar bizi yol gösterenler. Yani onlar bize öncülük yapmış. Ben öyle görüyorum.
3: Bir yol gösterici, Allah'a ulaşan bir vesile.
7: Türkiye'de veya başka şehirlerde Müslüman insanlarımız olmasa gerçekten bu dünya yıkılmıştır. Çünkü onlar dünyayı ayakta tutuyor.
1: Bugün de yaşayan Allah dostları var. Onları arayıp bulmak ister miyim?
9: Keşke. Bulmak isterim. Niye istemeyeyim ki?
7: Yani onlar bizi yola götürüyor. Allah'ın yoluna, peygamberin yoluna.
3: Mürşidimiz olduğu zaman yani kendimizi böyle yalnız hissetmiyoruz. Mesela zikirleri nasıl bileceğiz mürşidimiz olmazsa? Ne zaman çekeceğimizi nasıl bileceğiz? Bilemeyiz. Çünkü varis, peygamber varisi olduğu için onlara ihtiyacımız var.
1: Bunun için Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki Allah-u Teala, hacet namazı kılıp mürşidinizi, öğretmeninizi, rehberinizi bana sorabilirsiniz. Hepiniz için bir mürşid tayin ettim diyor Allah-u Teala. Yapmak ister misiniz hacet namazı?
9: Namazı kılamıyoruz ki, hacet namazını kılalım ya.
7: Kıyamet olmayacak. Ta ki insanlarımız peygamber dönemine gitmeden şey olmaz. Kıyamet olmaz.
1: Yani bir asr-ı saadet yaşanacak diyorsunuz ondan sonra.
7: Aha, yani bu benim kendi bakış açım.
0: Bir misafirimiz mürşidi hacet namazı ile istemek konusunda namazı kılamıyoruz ki hacet namazını kılan dedi. Vakit namazlarını kılmayan bir insanın hacet namazını kılması yanlış mıdır? Hayır, yanlış değildir. Allah-u Teala herkese serbest irade vermiş. Ve Allah-u Teala o serbest iradeyi kullanma noktasında katından hidayetçiler gönderiyor. Taizül müşte siz ve şeytan birbirimize düşman olarak yeryüzüne inin. Benden size hidayetim gelecek. Siz ve şeytan birbirimize düşman olarak yeryüzüne inin. İşte başlangıç noktasında Herkes şeytanın kulu durumunda. Ama Allah-u Teala yaratılış gayemiz olan Allah'a kul olmak. Hidayetçiler insanları Allah'a davet etmekle duyduk duymadık demeyin, kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Dileyen herkes kendisini şeytana kul olmaktan kurtarıyor. Allah'ın kulu ediyor. Ama kul olabilmek mutlak surette ikinci safhası mürşide tabiyet de mümkündür. Allah-u Teala Maide 35'te Ya eyyühellezine amenü ittakullaha vebtegû ileyhi vesîlete. Takva sahibi olun ve sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacak sonra Allah'tan isteyin. Bakara 45-46'da bu mürşidin istihanenin Allah'tan hacet namazıyla istenmesi gerektiğini görüyoruz. Estaînû sabr ve salâte. İstihaneyi mürşidinizi Allah'tan isteyin. Bu hedefe ulaşanlar, onlar yedi inan şartı, yedi kalp şartı, yedi nimetin sahibi olanlar. Bir insanın Allah ile olan ilişkileri bir sonsuz imkanlar dizisini ifade eder. İnsanlar bir şey bilmez ama Allah her şeyi bilir. İnsanoğlu geleceğine dair bilmek istediği her konuda Allah'a sual sormak yetkisinin sahibi kılmıştır. Hacet namazı bu sebeple Allah-u Teala Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a indirilmiştir. Cebrail kardeşim bana iki çeşit namaz öğretti buyuruyor Peygamber Efendimiz. Bunlardan bir tanesi bir gaybi bilgiyi öğrenmek isteyenler iki rekat ihsane namazıyla ama bir haceti olup da onun gerçekleşmesini talep edenler onlar da hacet namazıyla Allah-u Teala'ya sorarlar. Allah'tan müşrit sorması bu namazın vasıflarından bir tanesidir. Bir dizayn içinde ancak Allah'a ulaşmayı dilerseniz Allah size müşridinizi gösterecektir. İbadetleri de Allah size sevdirecek, Allah size yaptıracaktır. İsteyerek namaz kılacak, ibadet edeceksiniz. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, Allah razı olsun.
10: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü muhterem hocam. Ellerinizden sonsuz hürmetle ve hasretle öpüyorum. İnşallah size bir sorum olacak, sorumu inşallah arz ediyorum. Osmanlı İmparatorluğu'nda çok yüksek değerlere ulaşan ahilik teşkilatını günümüzde yeniden icra etmek mümkün müdür? İnşallah sorun buydu. Ellerinize sonsuz hürmet ve hasret öpüyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak Osmanlı İmparatorluğu'nda çok yüksek değerlere ulaşan ahilik teşkilatını günümüze yeniden icra etmek mümkün müdür? Osmanlı Allah'a ulaşmayı dilemeden kimse çırak olamazdı. Ruh Allah'a ulaşmadan kalfa olamazdı. Daimi zikre ulaşmadan da usta olunmazdı. Ahi Evren Teşkilatı baştan aşağı Allah'ın evliyalarından oluşan bir esnaf düzeniydi. Bütün üyeleri mutlaka müşride tabi olanlardı. Yani böyle bir dizaynı gerçek anlamda yerine oturtabilmek insanların Allah'ın dostu olmasına bağlıdır. Bütün esnaf bu teşkilata girecek olan herkes tasavvuftan olmadıkça böyle bir teşkilatı kurmak bugünün normal teşkilatlarının dışında bir hüküm ifade etmez. Eğer tasavvufu yaşamazsanız hiçbiriniz onların yaptığını yapamazsınız. Öyleyse böyle bir dizayn bir büyük değişimi gerektiriyor. Tekrar yeniden Osmanlı standartlarında bir tasavvuf hayatını gerektiriyor. Allah razı olsun. Programı sizden gelen suallerle devam ediyor İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam. Daha önce maneviyeti yaşamış sonra namazı, zikri, ibadetlerini bırakmış biri için Kur'an hangi ayette cevap veriyor açıklayabilir misiniz? Allah Teala birçok ayette fıska düşenlerden bahsediyor. Bunların başında Nahl suresinin 106, 107, 108. ayet-i kerimesi ve 70. ayet-i kerimeleri buyuruyor. 70. ayet-i kerime. Kalbi imanla mutmain olmuş olduğu halde zorlanan kimse hariç, fakat kim imanından sonra hidayet erdikten sonra Allah'ı inkar ederse o kim o küfre göğsü açarsa, irşat makamından şüphe edip fıska düşerse, Kişinin küfrü talebi sebebiyle Allah Teala onun göğsünü küfre haşer. Allah'tan bir gazap onların üzerinedir. Nahl 107'de işte bu onların dünya hayatını ahiret hayatına göre daha çok sevmeleri. Yani dünya hayatını ahiret hayatına göre daha çok sevenler hidayet karşılığında deraati satın alanlardır. O zaman Allah Teala ulaikellezîn teballahu ala kulubim başında olduğu gibi tekrar kalpleri tabi etmek suretiyle onlar artık sağır, dişsiz ve kör durumda gafillerden olurlar. Nahl 70'te de Allah Teala Allah sizi yarattı, sonra sizi vefat ettirecek. Siz kim ömrünün en rezil devresine hidayete derahate hidayetten derahate düründürülürse bu bir şey konusunda ilim sahibi olduktan sonra hidayeti öğrendikten sonra bilemediği, idrak edemediği içindir. Muhakkak Allah Teala her şeye kadirdir. Allah Teala Rum suresinin 33. ayet-i kerimesinde de bu konuyu dile getiriyor. İnsanlara bir zarar dokunduğu zaman Rablerine dua ederek ona yönelirler. Yani musibetten sonra, musibetten ders alan 7 tane ayet-i kerimede musibetler söz konusu. Musibetlerden ders alanlar Allah'a yönelirler ve Allah Teala onları kendisine ulaştırır. Sonra onları kendisine rahmet tattırdığı, rahim esmasıyla hidayete erdirdiği zaman onlardan bir kısmı Rablerine tekrar şirk koşarlar. Hidayetteyken deralete düşerler. Allah razı olsun. Bu ayetlerle cevap veriyor inşallah. Denizli'den bir kardeşimiz Muhterem Hocam, birinci suali Taha suresi 15. ayetin sonunda neredeyse onu kendimden bile gizleyeceğim ifadesi geçmektedir. Burada anlatılmak istenen nedir? Açıklar mısınız? Muhterem Efendimizin tefsirinde Taha 15 ayeti, herkes ayeti boyunca her saniye dereceler kazanır veya kaybeder. Yaptığı her şeyin hesabını kıyamet günü verir. Sevapları günahından fazlaysa ebediyen kalmak üzere gideceği yer Allah'ın cennetidir. Günahları sevaplarından fazlaysa ebediyen kalmak üzere gideceği yer cehennemdir. Birisi mükafatıdır, birisi mücazatıdır. Cezalandırma veya mükafatlandırma cennet veya cehenneme gerçekleşir. Allah razı olsun. İkinci suali telefonda ya da konferansınızı izlerken tövbe-i sözlerini tekrar ettiğimizde ruh bedenden ayrılıp seyri sülüke başlıyor mu? Yoksa fiziki tövbeden sonra mı seyri sülüke başlıyor? Bu konuyu açıklar mısınız? Mutlaka Allah'ın ceryanın geçmesiyle ruh vücuttan ayrılıyor. Öyleyse biz o tövbe kelimelerini söylediğimiz zaman kardeşlerimizin tekrar etmesi ama aynı zamanda peşinden mutlaka en yakın yerde bir vekil kardeşimden fiziki tövbelerini almaları uygundur. Ceryan ancak o şekilde geçer. Yani ceryanın geçmesiyle ruh vücuttan ayrılır. Allah razı olsun. Şanlıurfa'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Muhterem Efendimiz ruhun Allah'a ulaşması sohbetinde ruhların gök katlarına sağdan ve soldan çıkmasını açıkladı. Bir taraftakiler yeni gök katına çıkıp devrin imamından ders aldıklarını, diğer grubun da 6. gök katına çıkıp bir gün derisi çatlamadığı zaman 7. kata çıkıp oradan Allah'a mevab olmasını açıkladı. Sağdan ve soldan çıkabilenler kimlerdir? İki grup insan var, iki grup ruh var. Allah'a ulaşmayı dilemiş ne tabi olanlar, ilk seyri sülük 6. kata kadar devam ediyor. Ondan sonra oraya kadar sağ ve sol kanat beylerin refakatinde çıkıyorlar. Öbür grup ise 7. kata kadar da çıkabiliyorlar ve onların eğitimi Nebiye Sultan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem sağ kanat, solda da vekaleten devrin imamı Muhterem Efendimiz gerçekleştirmektedir. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, birinci suali ölüm gerçekleştiğinde sorgu suali ne zaman başlar? Kabir azabı var mıdır açıklayabilir misiniz? Evet. Allah Teala fizik vücudun başı ile nefsin başı arasında bir kordon var. 3 güne kadar çürüyor o. 40 günlük bir soru sual sistemi ki bu kabir azabı Nebiyat Sultanı Peygamber Efendimiz'in tarifiyle ya cennetten bir bahçe, kişi hayatı boyunca yaptığı iyiliklerin tekrar bir güzelliğini yaşar veya cehennemden bir çukur, yaptığı kötülüklerin de manevi azabını yaşıyor. İyiliklerin de manevi inşirahı, manevi bir huzur söz konusu mutluluk ama kötülüklerin de manevi açıdan bir azabı söz konusu. Allah-u Teala Tövbe Suresinin 101 veya 102. ayet-i kerimelerinde مِمَّنْ خَوْلَكُمْ مِنْ اَرَابِ مِنْ اَهْلِ الْمَد۪ينَةِ نَحْنُ مَعْلُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَتَيْنِ سُمَا يُرَدُّونَ اِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ Sizin etrafınızda olan Bedevi Araplardan münafık olanlar, şehir halkından nifak üzerinde olmaya alışmış olanlar, onları sen bilmezsin, onları biz biliriz, onlar iki kere azaplandıracağız. Daha sonra en büyük azaba döndürüleceklerdir. Öyleyse vicdan azabı var, kabir azabı var ve cehennem azabı var. Cehennem azabı en büyük azap. Vicdan azabı da kişi her yaptığı yanlışın arkasında mutlaka ruh nefsi azap eder. Bu vicdan azabıdır. Ama dünyada yafa geldikleri her türlü azabın karşılığında da bir kere daha kabirde gerçekleşecektir. Onun için Nebiyat Sultanı Peygamber Efendimiz ölüm küçük kıyamettir. Ölümün küçük kıyamet olmasının arkasında ölümde yaptığı bütün kötülükler ve yaptığı iyiliklerin hepsi bir bir kendisine gösterilir. Kabirde. İşte bu 40 günlük sual sistemi o zaman gerçekleşti. İkinci sual mahşer günü kıyamet günü müdür? Evet, mahşer günü kıyamet günüdür. Evvela insanlar mahşer meydanında toplanırlar. Kıyamet bizim dünya zamanı dilimine göre ne zaman olduğu belli midir, açıklayabilir misiniz? Hayır. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'e de bu sual sorulmuş. Metesahata ya Resulullah. Kıyamet ne zamandır? Soran Cebrail Selam. Sorulduğu zat Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz. Cevap, soran sorandan daha iyi bilir diye cevaplanmış. Öyleyse elbette Allah katında en iyi bilen Allah-u Teala, ilmi ve rahmeti her şey kuşatandır. En iyi bilen Allah'tır. Allah-u Alem diyemek daha güzel. Peygamber Efendimiz sallallahu konuşmasını tamamlarken burada hazır bulunanlar, burada bulunmayanlara tebliğ etsin. Belki burada bulunan kimse burada olmadığı halde daha iyi anlayacak bir kimseye tebliğ etmiş olur. Öyleyse bütün mesele hakikatleri insanlara ulaştırmak ve o konuda onlara tecrid etmek. Asıl olan bu. Burdur'dan bir kardeş muhterem hocam, Hanif dini üzere olmak ne demektir, açıklayabilir misiniz? Hanif dini, 7 sabah 4 teslimi içeren, herkes yaratılışta Hanif standartlarında yaratılıyor ama Hanifliği işler hale getirmek, tatbikata sokmak ancak bir dilektir. Adem Aleyhisselam'ın zürreti bay ve bayan herkes Hanif fıtratıyla yaratılıyor. Hanif fıtratıyla yaratılan insanlar için Allah'ın seçtiği din Hanif dini. Ama Hanif dininin yaşanabilmesi iki tane kaynağa ihtiyaç var. Birisi Allah'ın kitabı, diğeri de bu kitabı açıklamakla vazife olan Resuller. Ve bütün Resuller insanları Allah'a davet ederler. Davetin muhatabı olan insanlar Hanif fıtratı üzere yaratılanlardır. Daveti kabul edenler Hanif

Var mısınız? Sevgili kardeşlerim, zikir salih ameldir. Hem derecat kazandırıyor hem de nefsimizin manevi kalbine Allah'ın katına indirdiği rahmet, fazıl ve selavatla afetlerin azalmasına sebebiyet veriyor. Nefsi ıslah ediyor. Ama zekat verirseniz derecat kazanırsınız, sadaka verirseniz derecat kazanırsınız. Fakat burada kalbinizde bir ıslah gerçekleşmez. Zikrin dışındaki bütün ibadetler zikre yardımcı hükmündedir. Efendim sohbetinde buyurdu, salih amel nedir? Derecat kazandırıcı amel, nefsi tezkiye edici amel, ıslah edici amel. Öyleyse bir amel var, derecat kazandırıcı amel nefsi temizlemez, tezkiye etmez, nefsin afetlerini de azaltma vücuda getirmez. O salih amel değildir. Allah Teala bu muhtevayı iki hüviyette ulaştırmış. Salihat ve seyyiat. Salihat derecat kazandıran ameller, seyyiat derecat kaybettiren ameller. Sevap derecat kazandıran ameller, günah derecat kaybettiren ameller. Hasenat derecat kazandıran ameller, seyyiat derecat kaybettiren ameller. Öyleyse bir de salihat var. Islah edici ameller. Nefsi ıslah edici ameller, salah kelimesi, salih kelimesiyle, ıslah kelimesiyle, ıslahat kelimesiyle hep aynı kökten gelen bir muhtevada açıklamış. Islah olmak bir değişikliği ifade eder. Kötülükleri işleyen bir kişinin adım adım değişmesi ve artık hem kendine hem de başkalarına hayır sağlamaya başlamasını ifade eder. İşte derecat kazandırıcı ameller hayırdır. Derecat kaybettirici ameller şerdir. Öyleyse hayırla şer, sevapla günah, hasenatla seyyiat hepsi derecat açısından birinci grup. Derecat kaybettiren ikinci grup. Derecat kazandıran olaylardır. İşte salihat dediğimiz zaman burada derecat kazanmak mutlaka vardır ama salihata derecatın ötesinde o kişinin nefsinin kalbinin afetlerinin de azalması var. İslah müessesi var nefsin kalbinde bu olay oluşuyor. Gaziantep'ten bir kardeşimiz Muhterem Hocam, Mü'minin 44 ve Âl-i İmrân 179 ayet arasında açıklar mısınız? Mü'minin 44'te Allah Teala biz Resullerimizi ard arda gönderiyoruz. Allah'ın Resullerinin her kavimde ardı arkası kesilmeksizin Allah tarafından vazifelendirildiğini görüyoruz. Her ümmette her kavmi mutlak olarak gönderildiği görülmektedir. Hiçbir kavim, hiçbir ümmet, hiçbir devrede Resulsüz kalmamıştır. Bir ümmette vazifeli olan Resul öldüğü zaman Allah Teala onun yerine derhal başka bir Resulü vazifeli kılar. Şu anda da her kavimde kendi dilleriyle konuşan Resuller hayattadırlar. Ama Âl-i İmrân 179'da bu Resuller arasında Allah Teala bir Resulü seçiyor ki o seçilen Resul vekaleten devrin imamıdır. Ecrün azim, büyük bir ücret, büyük bir mükafattır Allah Teala. Ulaşmayı dileyerek amin olmamızı ve bu seviyede sayede takva sahibi olmamızı emrediyor. Kişi Allah'a ulaşmayı dilerse ancak o zaman takva sahibi olabilir. Takva sahibi olmak İslam'ın 7 safhasına paralel 7 safhada gerçekleşir. Bunların en üst noktası kişinin iradesini de Allah'a teslim ettiği yerdir. 28. basamağın 4. kademesidir. Buraya ulaşan kişi Ecrün Azim'in büyük mükafatın sahibi olur. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutlu Kur'an'ın sonuna geldik. Bir başka Haram Kur'an, Haram Mutlu Kur'an'da tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhum.

İnsanlara göre mutluluğun kaynağı nedir? Başlangıç noktasında insanlar üç vücut, serbest irade ve aklın standartlarında nefsin ülkesi olan dünya

hayatında yaşarlar. Beş duyu organları tamamen dünyadaki unsurlara açık. Ama insan sadece fizik vücut ve nefsten ibaret bir varlık değil. Allah-u Teala'nın zatından bize üfürülen bir ruh var. Ve asıl mutluluğun kaynağı ruhun talebine uymaktır. İnsanlara göre nefsin ülkesinde para ve maddi güvenlik, 2 sağlık ve iyi yaşam koşulları, 3 yakın ilişkiler, 4 başarı ve kişisel gelişim, 5 doğa ve açık hava gibi unsurlar onları mutlu edebilir. Halbuki insanı yaratan Allah'tır. Allah insanın sadece 2 cihan saadetinin sahibi olmasını ister. Allah'ın insanlar için dilediği tek şey mutluluktur. Ama mutluluk insanların zannettiği gibi paraya, maddi güvenliğe, sağlık, yakın ilişkilere, başarı, kişisel gelişime, doğa ve açık hava unsurlarına değil, Allah-u Teala'nın nefsimizde doğuştan var ettiği 19 afetin kontrol altına alması ve tamamen temizlenmesi yerine 19 faziletin yerleştirilmesine bağlı kılmıştır. Allah-u Teala Kur'an'da insanı tarif etmektedir. Kur'an insanın hayat kitabıdır. Kur'an bütün insanlar için bir saadet davetlisidir, bir mutluluk reçetesidir ve mutluluk garantisidir. Mutluluk davetlisi, reçetesi, garantisi olan Kur'an-ı Kerim, insanın nefsinde 19 tane şeytanın etki alanı olan hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne ve fesat olmak üzere 19 tane hastalık ki bu hastalıkların hepsine başlangıçta şeytan %100 tesir ediyor. Böylesi bir hal içinde olan insan hangi para ve maddi güvenliğin, hangi sağlık ve iyi yaşam koşulların, hangi yakın ilişkilerin, hangi başarı ve kişisel gelişimin ve diğer unsurların sahibi olursa olsun asla mutlu olamaz. Şeytanın insanların baş düşmanı olduğunu bilmemiz lazım ve afetlerin %100'üne tesir ediyor. Öyleyse insanlara göre mutluluğun kaynağı nefsin taleplerini karşılamakta olmasına rağmen Allah'a göre mutluluk bu taleplerin tamamen kalpten temizlenmesi yerine Allah'ın katından hasletlerin eş değeri olan 19 tane faziletin yerleşmesine bağlı. Sevgi, iman, doğruluk, adalet, edep, ilim, cömertlik, sekinet, itaat, sabır, tevazu, kanaat, şükür, ketümiyet, hakikat, faziletler, vefa, ihlas ve tevhid. İşte nefsimizin manevi kalbindeki 19 afetin yerine bu 19 tane hasreti en üst seviyedeki ibadetlerin sultanı olan zikirle taşımadıkça, nefsimizin manevi kalbini afetlerden temizleyip 19 faziletle müzeyyen kılmadıkça, 2 cihan saadetinin sahibi olmamız mümkün değil. Bu insanlık tarihi boyunca bu reçeteyi uygulayanlar hep huzur ve mutluluğu yaşamışlardır. Bir kere daha diyoruz, para ve maddi güvenlik değil, sağlık ve yaşam koşulları elbette bir yardımcı faktör olarak devreye girebilir. Yakın ilişkiler, insan ilişkileri bunlar da bir destekleyici faktör olabilir. Başarı, kişisel gelişim geçici zevkleri oluşturabilir insanda ama asla ve asla insanların beklediği huzuru, mutluluğu gerçekleştiremez. Mutluluğun 3 tane şartından bir tanesi daimi olması, ikincisi sulh ve sükunu
sahip olmamız, üçüncüsü üç alemde, iç dünyamızda, dış dünyamızda, Allah'la ilişkilerimizde, onun gerçekleşebilmesi tamamen nefsimizin manevi kalbindeki afetlerin evvela kontrol altınması tezkiyeyle, daha sonra tasfiyeyle tamamen temizlenmesine bağlı. Allah razı olsun.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha Ram Kur'an konferanslarının birisinde bizleri bir araya getirdi. Bugün konferansımızda Allah Teala'nın bize farz kıldığı 7 safhanın 7'si 7 tane hedefimin ikincisi olan istaneyi, yani Allah'ın tayin ettiği mürşidimizi nasıl Allah'tan istememiz gerekir? Onu inşallah Kur'an ayetleriyle sizlere açıklayacağız. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Allah'ın ilmi ve rahmeti her şeyi kuşatmıştır. Allah'ın bilmediği bir şey yok. Rahmetiyle her şeyi kuşattığı için de her şeye kadirdir. Öyleyse Kur'an ayetleriyle namazlarımızda günde 45 kere Allah'tan talep ettiğimiz İstane nedir? Bu sualin cevabını bugün inşallah Kur'an ayetleriyle sizlere vermeye çalışacağız. Konferansımızın konusu bu olacak. Öyleyse namazlarımızda günde 45 kere Allah'tan talep ettiğimiz istane nedir konulu konferansımıza? Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha 5'te İyyâke nâbudu ve İyyâke nestaîn. Allah'ım, yalnız sana kul oluruz ve yalnız senden istane mürşidimizi isteriz. Bu sonuca nereden geldik? Başlangıç noktasında bütün insanlar 19 tane negatif özelliğin sahibi. Bu negatif 19 tane özellikten bir tanesi de herkes şeytanın kulu ve dostu. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde وَالَّذ۪ينَ نَشْتَنَبُوا تَعْغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَعَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشْرِ اِبَادِ. Onlar ki tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan içtinab ettiler. Kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Çünkü Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler var. Kullarıma müjdele. Başlangıç noktasında herkes tağutun, yani insan ve cin şeytanların kuludur. Ama Zariyat 56'da Allah Teala وَمَا خَلَقْتَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اللّٰهَ لِيَعْبُدُونَ. İnsanlara ve cinleri başka bir şey için değil, bize abd olsun diye yarattık. İşte şeytanın kulu ve dostu olan bu insanlara Allah Teala katından veli resuller gönderiyor. En'am 48'de وَمَا نُرْسُلَ الْمُرْسَل۪ينَ اِلَّا وَبَشِّر۪ينَ وَمُنْذِر۪ينَ. Biz Resullerimizi müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderiyoruz. فَمَنْ آمَنَ وَاَسْلَحَ فَلَا خُوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Kimler için müjdeci, kimler için uyarıcı? Allah'a ulaşmayı dileyen, kendilerini şeytana kul olmaktan kurtaranlar için müjdeci, Allah'a ulaşmayı dilemeyen, delalet üzerlerine hak olanlar için uyarıcı, cehennemle uyarıyor. O halde kim ki yaratılış gayesine uygun bir hayat yaşarsa, Allah'ın emrettiği biçimde Allah'a ulaşmayı dilemesi gerekir.
Resul'ün davetini kabul etmesi gerekir. İşte Kur'an-ı Kerim'de Allah'a ulaşma dileği 7 ayet-i kerimede Allah'a yönelmekle açıklıyor Allah-u Teala bize. Kim ki Zümer 17'deki gibi ve anabu ilallahi Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler ve böylece şeytana kul olmaktan kendilerini kurtardılar. Enab 7 tane ayet-i kerime Allah'a yönelmek. 7 ayet-i kerimede bu söyleniyor. Rad 27, Rum 31, Lokman 15, Zümer 17, Zümer 54, Mümin 13, Mümin 13 ve Şura 13'te belirtilen Allah'a yönelme, katten Allah'a ulaşmayı dileme, kişiyi şeytanın, tağutun kulu ve dostu iken anında Allah'ın kulu ve dostu yapıyor ve bütün Resuller bu müjdeyle, Allah'a ulaşma dileğiyle, Allah'a teslim olma dileğiyle Allah tarafından insanlara gönderilmişlerdir. Bakara suresinden Nas suresine kadar olan bütün surelerde Allah'ın bizden yapmamızı istediği emirler ve uymamızı istediği yasaklar var. Ama Fatiha suresinde bizim Rabbimize olan talebimizi, münacatımızı, müracaatımızı ifade ediyor. Sadece sana kul oluruz diyoruz. Sadece sana kul oluruz diyenler kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Ondan sonraki safa yalnız senden istihane dileriz. Nabudu sadece sana kul oluruz. İyyâke nestaîn yalnız senden istihane isteriz. Acaba Allah Teala Fatiha suresinde neden herkesin birbirine yapabileceği yardım türünden olan Nasara kökünden bir kelimeyi kullanmıyor da istihane kelimesini kullanıyor? Yalnız senden istihane isteriz. İstihane Allah'tan başka hiç kimseden istenemez. İstihane sadece Allah'tan istenir. Nedir bu istihane? Fatiha 6'da ehdine sırat-ı müstakim. Bize istihaneyi yani mürşidimizi göster ve onunla bizi sırat-ı müstakimine ulaştır. Bizi sırat-ı müstakimine hidayet et, ulaştır. Biz senden istihaneyi bunun için istiyoruz. Kur'an-ı Kerim'de istihanenin geçtiği ayetlere baktığımız zaman tam 7 tane ayet-i kerimede Allah Teala bunu açıklıyor. İstihanenin 7 ayetteki geçiş sırasına baktığımız zaman bunu net olarak görebiliyoruz. Fatiha 1 ve Enbiya 112'ye kadar devam eden 7 tane ayet-i kerime. Günde 7 vakit namaz kılanlar, 71 defa 5 vakit namaz kılanlar günde 45 defa Allah-u Teala'ya bunu söylüyor. Allah'a münacatımızı ve müracaatımızı ifade ediyor. Söylemiştik Fatiha suresi bizim Allah'a söylediklerimiz. Diğer bütün süreler de Allah'ın bizden istediklerini ihtiva ediyor. Fatiha suresi bizim Allah'a söylediklerimiz, bizim Allah'a müracaatımız, yakarışımız, talebimizi içeriyor. Ya Rabbim bizi sırat-ı müstakime ulaştır. Bunun için senden istihane dileriz. Sırat-ı müstakim, insanlar çeşitli tanımlar yapmışlar ama yaptıkları tanımlar Kur'an-ı Kerim'e uymuyor. O zaman hangi sual olursa olsun cevabını Kur'an-ı Kerim'de aramamız lazım. Kur'an-ı Kerim'e bakmamız lazım. Çünkü her sualin cevabını net olarak
Kur'an-ı Kerim'den alabiliriz. Evvela niçin bizi sırat-ı müstakimine ulaştırır? En'am suresinin 87-88. ayet-i kerimesinde وَمِنْ عَبَاهُمْ وَزُرُّيَتُمْ وَخْوَانِمْ وَاشْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ اِلَى سِرَاتِ الْمُسْتَقِيمِ Onların babalarından, zürriyetlerinden, nesillerden ve kardeşlerinden onları seçtik. Onları sırat-ı müstakime, Allah'a ruhu ulaştıran yola hidayet ettik, ulaştırdık. Öyleyse sırat-ı müstakim, insan ruhunu Allah'a ulaştıran yol. ذَلِكَ هُدَى اللّٰهِ يَاتِي مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ İşte bu Allah'ın hidayetsizdir. Kullarından dilediğini ona hidayete erdirir. Hidayet ne? En'am Ali İmran 73'te Kul ünnel hüda hüdallah hidayet Allah'a ulaşmaktır. Hidayet Allah'a ulaşmaksa sırat-ı müstakim de Allah'a insan ruhunu ulaştıran yol. Yani hidayet yolu. Öyleyse Allah'tan istaneyi niçin istiyoruz? Bizi sırat-ı müstakimin ulaştırması için. Sırat-ı müstakimin ne olduğuna bakıyoruz. Sırat-ı müstakim için Allah-u Teala'nın verdiği işaret son derece açık. En'am 87-88'de sırat-ı müstakim Allah'ın hidayet yoludur. Allah bu yolla dilediğini, layık olanları hidayete erdirir. Demek ki sırat-ı müstakim İnsanların hidayet yolu, Allah bu yolla insanları hidayete erdiriyor. O zaman sırat-ı müstakim, kesin tarifini verebiliriz. Ayet-i kerime gayet açık. İnsanları hidayete erdiren yolun adı. Hidayete erdirici yol. Bunun dışındaki Kur'an'a uymayan tanımlar hepsi boş. Sadra şifa vermeyen. Hidayet nedir? Ali İmran 73 ve Bakara 120'de de hidayetin dünya hayatında ruhun Allah'a ulaşması olduğunu Allah-u Teala bize açıklıyor. Allah-u Teala Ali İmran suresinin 73. ayet-i kerimesinde Onlar seninle tartışıyorlar mı diyor. Rabbinizin huzurunda sizinle çekişiyorlar mı? Onlara de ki muhakkak ki faz Allah'ın elindedir. Onu dilediğine verir. Allah vasidir, alimdir. İnnel hüda hüdallah muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. Bakara yüzünde ise Allah'a ulaşmak var işte o hidayettir. En'am 71'de de aynı şeyi ifade ediyor Allah-u Teala bir kere daha. Muhakkak ki Allah'a ulaşmak, En'am 71, o hidayettir. Biz alemlerin Rabbine teslim olmakla emrolunduk. Aynı zamanda sırat-ı müstakim, Allah'a insan ruhunu ulaştıran yol, sırat-ı müstakim hidayet yolu, sırat-ı müstakim, alemin Rabbine teslim olma yoludur. Günümüz din adamları istihane sırat-ı müstakim konusunda neler söylemişler? Din adamlarına göre istihane, biz din adamına soruyorlar, Fatiha suresinde geçen istihane nedir? Ne demektir? Kul ibadet etmeye başlamıştır. İbadetini tamamlamak için Allah'tan yardım istemektedir. Kur'an-ı Kerim tarifine uymuyor. Din adamların bir başka yorumu her türlü aşırılıktan uzak olan orta yol. Dost doğru yol, pürüzsüz yol, hayır, istikrarlı, dengeli bir hayat yolu. Hidayete ermenin belirtileri nedir? Bir din adamına soruyorlar. Hidayete erdiğim nasıl anlarım? Sonradan hidayete erenlerin hidayete erdiğini anlamak için belirtiler bulunmaktadır. Bir kişi hidayete eriyorsa İçinde huzur kaplar, bir rahatlama gelir, her zaman pozitif olur. Sırat köprüsü, din adamının yorumu, sırat mahşer yerinden itibaren
cehennemin üzerinden geçerek cennete kadar uzanacak bir yoldur. Mahşer yerinden itibaren cehennemin üzerinden geçerek cennete kadar uzanacak olan bir köprüdür. Oradan geçmeye iyi amelleri yetmeyen kimseler cehenneme düşeceklerdir. İyi amelleri ağır gelenler kötülükler sebebiyle yer almış olsalar bile sırat-ı müstakimi geçecekler. Bazı müminler senelerce sürünerek geçeceklerdir. Din adamların yolu tabii. Halbuki Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman hidayet insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Bir kişinin hidayete ermesi Allah'a ulaşmak demektir. Sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yol. Öyleyse günde 5 vakit namaz kılıyorsak, sünnetlerle beraber kılıyorsak 40 rekat kılıyoruz. 40 rekat yani günde 40 defa tesbihat duasının sonunda da olmak kaydıyla toplamda 45 defa bu insanlar diyorlar ki Allah'a Ya Rabbi yalnız senden bunu isteriz. İstihane yani Allah'a ulaşma dileği ulaştırmayı yalnız senden isteriz. Bizi sana ulaştır. Zatına ulaştır demek. Herkes günde 45 defa her namaz kılan kişi Allah-u Teala'ya bizi kendine ulaştır diye dua ediyor. Bunu senden istihaneyi senden isteriz. Öyleyse istihane Allah-u Teala ruhumuzu kendisine ulaştırıyor. Neyi vasıta kılarak kendisine ulaştırıyor? Allah'ın ezelde bizim için tayin ettiği mürşidi. Öyleyse istihaneyi senden isteriz demek bir başka ifadeyle mürşidimizi senden isteriz. Mürşidi Allah tayin eder. Şah-ı Nakşibend Hazretleri Allah rızasını itaatte diyor. Kabulü duada belirleyi de halkın içinde saklar. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz son nebi. Nübüvvet Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz de sona ermiştir. Sahabe Ya Resulullah sen son nebisin. Biz dinimizi senden öğrendik. Bizim mürşidimiz sensin. Bizden sonra gelecek insanlar dini kimden öğreneceklerdir? Bunların mürşitleri kimlerdir? Cevap veriyor. Benim sahabem gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olursan hidayet edersiniz. Çünkü sahabe dediğimiz insanlar Resulullah'la birlikte Kur'an'ın 7 sabah 4 teslimini yaşadılar. Ve hepsi Yusuf 108'e göre Resulullah'la birlikte hep Allah'a davet ediciler oldular. Kul hazi sebili ed'u ilallahi ala basireten ene ve nemettebani. Ben ve bana tabi olanlar basiretle Allah'a davet ediyoruz. Daha davet ettiğimiz sırat-ı müstakim yolu o bizim yolumuzdur. Yine Kur'an ayetlerine bakıyoruz. Allah-u Teala 19 fiile 73 ayet-i kerimede ruhun Allah'a ulaşmasından bahsediyor dünya hayatında. Ruhun yaşarken ulaşması tam 12 kere üzerimize farz kılınmış. Ve Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz Kur'an'ın ayetleriyle bilen, sahabeyi öğreten ve yaşatan Allah Resulü hayattayken Allah'a ulaşma dileğinin önemine binaen 7 tane hadiste bunu açıklıyor. Ölmeden önce 7 grup hadiste Allah'a ulaşma dileğini açıklıyor. Bunların başında da meşhur Cibril hadisi geliyor. 7 hadis-i şerifte. Öyleyse bazıları eğer çok önemli olsaydı Allah Resulü söylerdi, söylemiş ama şeytan unutturmuş. Peki nasıl bu istihane isteyecekler? İnsanların çoğu ne yazık ki bu büyük gerçekten haberdar değiller. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz nübüvvet benimle sona ermiştir. Benden sonra nebi yoktur. Ama bu beşirat vardır. Sahabe sual soruyor. Bu beşirat nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 3 çeşit rüya var.
Şeytanın korkutması rüya, nefsin hadisatı rüya, Allah'ın müjdesi rüya. Benden sonra peygamberlik sadece mübeşirat, müjdeler kalacaktır. Mübeşirat nedir? Salih rüyadır. Mümin rüyası salih rüyadır ve müjdeli rüyadır. Öyleyse hacet namazıyla mürşidin Allah'tan istenmesi gerekiyor. Allah Teala Nahl 9'da "Vallahi kasse sebili." Allah'a ulaştıran yolun tayini Allah'a aittir. Allah Teala Lokman 15 "Bana ulaşanın yoluna tabi ol." Allah Teala Maide 35'te "Sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin." Neyle isteyeceğiz? Bakara suresinin 45-46. ayet-i kerimede bu sorunun cevabı verilmiş. Diyor ki: "Vestaenu bisabri ve salati enna ala kebiretin yalal haşin. Ellezine yazinnune enne mulaku rabbuhum enne mileyi racun." Allah'tan sabırla, namazla, istihane özel yardım isteyin. Hacet namazıyla Allah'a ulaştıracak mürşidini sormak için sahibi olanlardan başkasına elbette ağır gelir. Demek ki Allah'tan istihane istenmesi, yani Allah'a ulaşmak konusunun istenmesi sabır ve namazla geçerli. Her kim perşembeyi cumaya bağlayan gece bir hacet namazı kılar da Allah Teala Hazretlerinden mürşidini isterse, eğer kişi mürşidine ulaşmaya ehilse, bunun da bir tane işareti var, tek bir işareti var, Allah'a ulaşmayı talep etmek. Bu kişinin Allah'a ulaşmayı kalbine koyması, eğer böyle bir durum varsa Allah'a mutlaka o kişiye mürşidi göster hacet namazı kıldığı zaman. Hacet namazı 4 rekatlık bir namazdır. 1. Fatiha'da 3 ayetel kürsi, 2. Fatiha'da İlas Felak Naz, tahiyyata oturulur. 3. rekatta Fatiha İlas Felak Naz, 4. rekatta Fatiha İlas Felak Naz okunur. Allah'tan mürşid istenir. Bu namaz perşembe, cumaya, balyen gece veya kandil gecelerinde kılınabilir. Dua bitince 3 ayetel kürsi okunur. Kimseyle konuşmadan kıbleye doğru sağ yan üstüne yatırıp Allah'ı zikrederek buyurur. Hadis-i şerifte "Enne nefakatun feteharradu ma minna elâne feteri nefakatun feteharradu ma minna minna fi imame zamanihi fel yevmutu benzen cahiliyeten." Size ruh verenler gelecek, onları arayıp bulun. Kim zamanın imamına tabi olmazsa o cahiliye üzere ölür. Peki sırat-ı müstakim nedir? İnsanları hidayete erdiren yol. Hidayet, Allah'a ulaşmak, sırat-ı müstakim de insanları hidayete erdiren yol. Öyleyse sırat-ı müstakim insanları Allah'a ulaştıran yoldur. Allah Teala Necm suresinin 40. ayet-i kerimesinde "Venne ila rabbikel müntaha." Müntaha sonunda dönüş mutlaka Rabbinedir. Senin Rabbin olan Allah sırat-ı müstakimin sonudur. Demek ki zemin kattan başlayan, şu dünyadan başlayan, Allah'a kadar ulaştıran bir yol var. Allah'ta son bulan bir yol. Bu yol insanları Allah'a ulaştırıyor. Bunun adı sırat-ı müstakim. Furkan suresinin 57. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Kul ma eselekum aleyhi min ecrin illa men şar yettekize ila rabbi sebila." De ki ben sizden tebliğime karşı, tebliğim için dileyen kimsenin Rabbine ulaştıran bir yol edinmesinden başka bir ecir karşılık istemiyorum. Hepinizi Allah'a davet ediyorum. Hepinizin Allah'a ulaşmayı dilemesini, Allah'a teslim olmayı dilemesini istiyorum. Ben sizden ücret istemiyorum. Benim sizden istediğim şey, hepinizin kendinize Allah'a varan sırat-ı müstakimi yol olarak seçmenizdir. Demek ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den Allah-u Teala'ya, sahabeye bunları söylemesini istiyor. Ben sizden ücret istemiyorum. 7 ayeti kerimede Allah'ın tebliğ ile vazifeli kıldığı bütün nebiler, bütün veli resuller, bütün veli mürşidler yaptıkları tebliğ görevinde muhatabdan asla bir ücret talep etmezler.
Sizden ücret istemeyenlere tabi olun. Yasin suresinin ilgili ayet-i kerimesinde Allah Teala ittebu'l mürselin ittebu'u men la yeselekum ecren. Sizden ücret istemeyenlere tabi olun. Allah için çalışanlar ücretlerini Allah'tan alanlardır. Dolayısıyla onlar bir dünyalık ücret peşine düşmezler. Ben sizden hepinizin Allah'a varan yolu, sırat-ı müstakimi kendinize yol ihtade etmenizi istiyorum. Nebe 39'a zalikel yevmul hak fe men şahatta gaza ile rabbi ma'aba. İşte o gün mürşidin eli hakka ulaşmak üzere öpüldüğü ve ona tabi olunduğu gün hak günüdür. Dileyen, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kendisine Rabbine ulaştıran yolu sırat-ı müstakim yol itaz eder. Allah'a ulaşan kişi Allah-u Teala ma'ab sığınak merci olur. İşte o gün hak günüdür. Dileyen kişi kendisine Allah'a giden yolu sırat-ı müstakim yol itaz eder. Kim bu yolu takip ederek Allah'a ulaşırsa Allah'ın zatı o kişi için o ruh için bir ma'abdır, bir sığınaktır. Demek ki ruh hangi ruh fizik vücuttan kişinin ayrılır da Allah'a doğru sırat-ı müstakim üzerinden bir yolculuğa çıkarsa sırat-ı müstakim üzerinden o kişinin Allah'a varması söz konusudur. Allah'a ulaştığı zaman Allah'ın zatı o kişiye bir sığınak oluyor, ma'ab oluyor o kişinin ruhuna. Öyleyse gördük ki Allah'a ulaştıran bir yol var, bu sırat-ı müstakimdir. İnsanların ruhlarını Allah'a ulaştıran bir yol. Fatiha suresiyle Allah Teala bizi sırat-ı müstakime ulaştırmasını talep ediyoruz. Ama neyle? İstihane. İstihane yalnız Allah'tan istenen bir yardım. Bu yardımın Allah'tan başka hiç kimseden istenemediğini Allah Teala Nas suresinin 9. ayet-i kerimesinde de belirtiyor. Ve alallahi kasse sebili min acayi ve leşale adak mecmeyi. Sebillerin dergahlardan sırat-ı müstakime ulaşan bütün yolların yani mürşitlerin tayini Allah'ın üzerinedir. Ondan sapanlar da vardır. Eğer o dileseydi sizin hepinizi hidayete erdirirdi. Allah'a götüren sebilin tayini, tespiti Allah'a aittir. Sırat-ı müstakim tek bir yoldur. Her devirde Allah'ın bir halifesi insanların arasında mutlaka yaşar. Onun ait olduğu dergah sırat-ı müstakimin başlangıç noktasıdır. Ama yeryüzünde ondan başka yüzlerce mürşit var. Her mürşidin bulunduğu yergahtan sırat-ı müstakime ulaşan dünya satına paralel yollar vardır. Bu yolların adı sebil olarak Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Her yergahtan ana dergaha, zamanın halifesinin bulunduğu dergaha ulaşan yollar. Çünkü her kavmin içindeki en üstün kişi kavim Resulüdür. Ama dünyada Allah'ın en üst noktada tayin ettiği kişi Allah'ın halifesidir. Öyleyse dünyadan, yeryüzünden Allah'a ulaştıran tek bir ana dergah vardır. Ama bunun dışındaki Allah'a ulaşanların hepsi yatay bir sebil üzerinden ana dergaha bağlanırlar. Ana dergâhtan sadece halifenin eliyle, el ele halakka düsturuyla ruhları Allah'a ulaşır. İşte herkes için bir mürşit var. Herkes için bu mürşidin tayini Allah'a aittir. Allah-u Teala söylüyor, Allah'a giden yolun, sebilin tayini, kastı, tespiti Allah'a aittir. Bunu inşallah Teala Fatiha suresinde bize dedirtiyor ki, İyyâke nâbudû, sadece sana kul oluruz, İyyâke nestaîn, istihaneyi mürşidimizi sadece senden ister. Ya Rabbim yalnız senden istihane isteriz. İstihane Allah'tan başka kimseden istenemiyor. Nerede ayetlerde istihane geçiyorsa bunun sadece Allah'tan istenmesi gerektiğini net olarak bilmemiz lazım. Niçin istiyoruz bu istihaneyi? Ehdine sırat-ı müstakim. Bize sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yola ulaştır. Sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yol olduğuna göre bizi sana Allah'a ulaştırmak için senden istihane isteriz. Fatiha 7'de Sırat-ı lezine namte aleyhim gayril mağdubi aleyhim araddalin.
O sırat-ı müstakim ki üzerlerine nimet verdiklerin yoludur. Üzerlerine gadap duydurmuşların ve dalalette kalmışların, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin yolu değil. O yol ki en'amte aleyhim, üzerlerine nimet verdiklerin yoludur. Allah Teala kimin üzerine nimet veriyor? Nisa 69'a men yutullah ve yutur rasule ve ulake ma'allezine aleyhim annam Allahu minen nebiyine ve siddiqine ve şuhedai ve salihin. Kim ki Allah ve Resulüne itaat ederse o takdirde işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdikleri nebilerle. Demek ki sırat-ı müstakim nebilerin yoludur. Sıddıklarla. Sırat-ı müstakim sıddıkların yoludur. Şehitlerle. Sırat-ı müstakim şehitlerin yoludur. Salihlerle. Sırat-ı müstakim salihlerin yoludur. Zaten yazı salihin salihlerin yolu demektir. Sırat-ı müstakim. İşte onlar ne güzel arkadaştır. Üzerlerine nimet verdiklerin yoludur. Bir insanın üzerinde nimet, başın üzerindeki nimet mürşidin ruhudur. Ne zaman insanoğlu Allah'tan hacet namazı kılarak mürşidini sorarsa, Allah ona o hacet namazıyla birlikte mürşidini gösterirse, o kişi gider mürşidin önünde Furkan 70'e göre tövbesini gerçekleştirir. O gün, o an o kişinin başının üzerinde mürşidin ruhu oluşur. Furkan 70'te illa men tabe ve amene ve amile amele salihan فَاُولَٰيكَ وَيَدُّ لَهُمْ سَيَاتِمِ الْحَسَنَاتِ Tövbe eden, mumin olan, ıslah edici amellere başlayanların o güne kadar işlediği bütün günahları Allah-u Teala sevaba çeviriyor. Allah'ın dizaynı bu. Allah-u Teala devrin imamının ruhuna nimet diyor. Nimet, Allah'ın bir nimeti. Gerçekten olay son derece açık. Mumin suresinin 15. ayet-i kerimesinde رَفِعِ دَرَجَاتُنُ ذُلْ عَرْشِ يُلْقُ الْرُّهَ مِنْ اَمْرِ حَلَى مَنْ يَشَاءُ Dereceleri yükselten arşın sahibi olan Allah, kullarından kendisine ulaştırmayı dilediği kişinin Allah'a ulaşmayı dilediği kişi için Allah'ın da kendisine ulaştırmak istediği kişinin üzerine, başının üzerine Allah'a ulaşma günün geldiğini o kişinin ruhuna ihtar etmek için emrinden Allah'ın emrini tebliğ edecek bir ruh devrin imamın ruhunu mutlaka gönderir. Ama bu ruh müşhidimizi ruhu içimize değil, başımızın üzerine geliyor. Evet, mürşidimizin ruhu, Allah'ın ruhu içimize üfürülüyor. Ama devrin imamının ruhu, mürşidimizin ruhu başımızın üzerine gönderiliyor. Üflenmiyor. İçimize gelen ruhumuz bize üflemiş ama mürşidimizin ruhu üflenmiyor, o ilka ediliyor. Mülaki kılınıyor. İkisinin arasında fark var. Hem ulaştırma fiili var hem de Allah'ın emrinden bir ruhun ulaştırma durumu var. Başımızın üzerine ulaştırma durumu var. Bu üç tane sebep net olarak bize şunu söylüyor. Mürşidimizin ruhudur. Üstelik bu muhafızdır. Başımızın üzerinde bir muhafız olarak Rad 11'e göre yerleştiriliyor. لَهُ مُعَقِبَاتٍ مِنْ مَيْنِ يَدَيْهُ مِنْ خَلْفِ يَحْفَزُونَهُ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ اَنَّ اللّٰهَ لَا يَغْرُ مَا بِي قَوْمٍ حَتَّى يُغَيْرُوا مَا بِي اَنْفُسُهُمْ اِذَا اَرَضَ اللّٰهُ بِي قَوْمٍ سُنْ فَلَا مَرَدَ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِي مِنْ وَالٍ Onları, o kavimdekileri önünden ve arkasından, önden arkaya doğru uzanan, takip edenler, devrin imamlarını koruyan muhafız melekler vardır. Allah'ın emrinden olup onları korurlar. Muhakkak ki Allah onlar nefslerinde olan şeyi, hidayette kalmak konusunu, niyetini bozmadıkça bir kavimde olan şeyi bozmaz. Devrin imamının ruhunu başlarının üzerinde almaz. Allah bir kavme ceza vermeyi dilediği zaman artık onu reddedecek, mani olacak kimse yoktur. Onlar için ondan başka koruyucu bir dost yok. Bu muhafız başımızın üzerine arkadan öne doğru uzanarak bu gözleri görmeden her zaman bulunan bir ruhtur. Bizim için muhafızdır, gözetleyicidir, koruyucudur. Neden korur? Bakara 102'de belirtildiği gibi zulmani ilimlerden, şeytanın zulmani ilimlerinden korur. Zulmani ilimlerin hepsinden mürşidin ruhu insanı mutlak olarak korur.
Çünkü irşat kademe ilerledikçe göreceğiz ki Allah'ın koruyucu kalkanı ile tamamen önleniyor şeytanın negatif telkinleri. Bir mürşit kendisi evvela başka bir mürşide tabi olmadan hiçbir zaman mürşit olamaz. Mürşit olabilmesi için anlattığımız yol boyunca beraberce gideceğiz. Mutlaka nefs seskesiyle ruhun Allah'ın zatına ulaşması lazım. Sonra nefsin tasfiye etmesi lazım. Daimi zikre ulaşması lazım. Nefsinde hiçbir afetin izinin bile kalmaması lazım. Tövbe-i Nesul'a tövbe edilmesi lazım. Ve seher vaktinde bu davete mazhar olan kişi Allah tarafından Allah'ın zatını gösterilerek salahta irşada memur ve mezun kılınması gerekir. Öyleyse hiç kimse kendisi başka bir mürşide tabi olup da irşat makamı tayin edilmeden başkalarını irşad edemez. Allah Teala insanların başlarının üzerine bir ruh ilka ediyor. Bu ruh mürşidin ruhu, o mürşidin ruhu anlatıyor hepimize. Allah Teala olan ilişkilerimize demek ki adım atmamız lazım. Allah'tan istihane ile mürşidimizi istememiz gerekir. Fatiha suresinde Allah Teala bunu bize bildiriyor. O sırat ki müstakim ki üzerlerine nimet verdiklerin yoludur. Üzerlerine gazap duyulmuşların yolu değildir. Allah Resulü buyuruyor ki onlar ki nimetlendirilir, kurtuldular. Bu ikinci kurtuluş yani ikinci cennete giriş. Allah nimetini üzerinizde görmek istiyor. Yine aynı manada söylenen bir hadis-i şerif. Bir mürşide ulaşıp da o mürşidin ruhunu başlarının üzerine taşıyanların yoludur. O mürşid ki ruhunu nimet olarak başının üzerine alabilmiş olanların yoludur. Gadap duyulanların ve delalette kalanların yolu değildir. Öyleyse sırat-ı müstakime Allah'a ulaştıran yol, başının üzerine nimet taşıyanların yolu. Mürşide tabi olmak konusunda ayetlere baktığımız zaman, mürşide tabi olmayan 10 ayet gelince delalette kalıyor. Ve delalette olanlar 7 grup ayet-i kerime gelince gideceği yer cehennem. Öyleyse Allah-u Teala'nın hepimizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden Efendimiz himmetiyle dileyerek sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu bizlere yaşattığı için Allah'a sonsuz hamd ve şükrederek Kur'an-ı Kerim ayetleriyle namazlarda günde 45 kere Allah'tan talep ettiğimiz istihane nedir konulu konferansımızın sunuş konuşmasını burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Eğer siz de Fatiha suresinde İyyâke na'budu dilinizden çıkan bu ayet-i kerimeyi manasına varıp dilinizin söylediğinin kalbinizde olmasını, dilinizin söylediğini işitenlerden olmasını istiyorsanız, kalben ulaşmayı dilediyseniz ve sizin için Allah'ın tayin ettiği mürşide ulaşıp tabi olmak, tövbe etmek istiyorsanız, hazırsanız, o zaman söyleyeceğim kelimeyi arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğimize yemin ederek ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah ve Nebiyullah. İşte bu tövbeyle devrin imamının ruhu başının üzerine geliyor ve sizin ruhunuzla konuşuyor. Senin Allah'a ulaşma günün geldi. Vücudu terk et. Nöbeti ben devralıyorum. Eğer siz de kalpten ulaşmayı dilediyseniz,
Siz de bu tövbeyi gerçekleştirdiyseniz, devrin imamın ruhu tövbe edenlerin başının üzerine geliyor ve o ruh sizin ruhunuzla konuşuyor. Nöbeti ben devralıyorum. Vücudu terk et. Vücuttan ayrılan ruh sırat-ı müstakime ulaşıyor ve seyri sülükle ruh Allah'ın zatına ulaşıyor. İşte tövbe suresinin 20. ayet-i kerimesinde ne diyordu Allah Teala tövbe 20'de? Ellezine amenu, onlar ki amen oldular ve haceru ve hicret ettiler ve caidu ve nefs eskisiyle nefslerine karşı cihad ettiler Allah yolunda mallarıyla ve nefsleriyle en üst seviyedeki derecenin sahibi olanlardır. Onlar kurtuluşa erenlerdir. İşte siz de kalpten ulaşmayı dilediyseniz bu ayet gereğince kurtuluşa erenlerden oldunuz. Konferansımız sizden gelen suallerle devam ediyor. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Fatiha suresi okurken yalnız senden yardım isteriz diyoruz. Bazen yardımcı olmaları için insanlardan da yardım istiyoruz. İnsanlardan yardım istemek yanlış bir şey mi? Açıklar mısınız? Hayır. Yine yardım istemek nasara kökünden gelen bir yardımdır. Allah Teala 7 tane ihsane kelimesinin içinde bunu da ifade ediyor. Nisa suresinin 75. ayet-i kerimesinde bu ifade de var. Size ne oluyor ki Allah'ın yolunda ey Rabbimiz halkı zalim olan bu kasabadan bizi çıkar. Katından bir veli, katından bize bir yardımcı, nesir, nasara kökünden gelen yardımcı gönder diyen zayıf ve aciz erkekler, kadınlara, çocuklar için savaşmıyorsunuz. Buradaki yardım Allah'tan isteniyor ama insanların eliyle Allah-u Teala bunu gerçekleştiriyor. Halbuki istihanede ise Allah'tan istiyoruz ve bizzat Allah'a teslim olan kişinin eliyle bize ulaşıyor. Mürşidimizden bize dua et diye, dua da Allah'ın mürşid eliyle bize ulaştırdığı yardımdır. Konya'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Allah'tan nasıl yardım istenir? Allah'tan bir şeyi nasıl istemeliyiz? Açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, kalpten niyet ederek hangi konuda yardım istiyorsanız dua edeceksiniz ve onu Allah'tan talep edeceksiniz. Duanızın kesinlikle kabul edileceğine iman ederek dua edin. Ama bilin ki kalbi gaflet içinde olanların duasını kabul etmez. Öyleyse kimin duasını Allah kabul ediyor? Kalpten. O zaman kalpten ulaşmayı dilemek bir dua mıdır? Evet. Bir niyet midir? Evet. Allah'a teslim olma talebi midir? Evet. Bütün bunlar Allah'tan istenen yardımla ve Allah'ın bizi ulaştırması gereken hedefe Rabbimizin bize yardım etmesini diliyoruz. Malatya'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam, Yüce Rabbimiz Ankebut Suresinin 5. ayet-i kerimesine Allah'ı zikretmek mutlaka en büyüktür diyor. Neden zikir en büyük, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın bize farz kıldığı ibadetler var. Nedir o? Günlük ibadet, 5 vakit namaz işte, haftalık ibadet, cuma, aylık ibadet, Ramazan, yıllık ibadet, hac. Tüm bunlar söz konusu ama en büyük ibadet Allah'ı zikretmek, her saniye her an yapmamız gereken bir ibadettir. Yapmadığımız takdirde derecat kaybediyoruz. Yaparsak ve de nefs seskesiyle bunu gerçekleştirirsek 1'e 700 kazanıyoruz.
Ondan daha üst seviyede derecat arttıran bir ibadet var mı? Yok. Nebiya Sultanı Peygamber Efendimiz size amellerin en iyisini, en temizini, en fazla derecenizi yükselten, altın ve gümüş infak etmekten daha hayırlı. Yani kısacası Allah için yapılan ibadetlerin en üstünü Allah Resulü Allah'ı zikretmektir buyuruyor. Çünkü zamanın bütün parçalarında bunu yapmamız isteniyor. Azerbaycan'da bir kardeşim muhterem hocam, sabah namaza uyanamıyorum. Bunun için ne yapmalıyım? Konuda saat kurmalısın. Arkadaşlarından yardım istemelisin. O saatte sana telefon edip seni uyarmalı. Evdeki kişiler varsa onlardan yardım isteyebilirsin ama mutlaka kalkmalısın. Afyon'dan bir kardeşim muhterem hocam, Kur'an tebliğ edilmemiş bir kişinin Allah'a karşı sorumluluğu nedir açıklar mısınız? 14 yaşına kadar kişi sorumlu değil, muaftır. Ölürse gideceği yer cennet. 15 yaşına itibaren sorumluluk başlıyor. 15 yaşına itibaren sorumluluk çağına gelen kişilere de tebliğ yapılmaması mümkün değil. Her dönemdeki insanların bir kısmı cehenneme gidiyor. Bu cehenneme gidenlerin hepsine Sümer 71 ve 8-9-10'da cehennem bekçileri sual soruyorlar. Size yaşadığınız zaman dilim içerisinde ayetleri tilavet eden Resul gelmedi mi? İtiraf ediyorlar, geldi. Size nezir gelmedi mi? Geldi diyorlar. Öyleyse tebliğin kendisine ulaşmadığı hiç kimse yok. Herkese mutlaka ulaşıyor. Ama tebliğe pozitif cevap verenler cennete yer alıyorlar. Negatif cevap verenler, önemsemeyenler, karşı çıkanlar, mücadele edenler onların da gideceği yer cehennem. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam, Allah katında tek din İslam ise önceki dinleri nasıl adlandırmak gerekiyor açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, sadece isim farklılığı söz konusu. Yani Allah tektir. Onun insanlar için vaaz ettiği ezeli ebedin de tektir. Ve bu dinin şeriatı da tektir. Özellikle Şura 13'e baktığınız zaman Allah buyuruyor ki Nuh'a vasiyet ettiğimizi. Yani Nuh'un şeriatını sana şeriat kıldık. İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatını sana şeriat kıldık. Musa Aleyhisselam'ın şeriatını sana şeriat kıldık. İsa Aleyhisselam'ın şeriatını sana şeriat kıldık. Şeriat dinin bütünüdür. O zaman bu ayet-i kerime gelince dinler arasında bir farklılık olabilir mi? Mümkün değil. Allah katında tek din İslam. Şimdi bu tek şeriatın muhtevasında ne var? Ve akimü dine. Dini ikame edin. Ve la teferraku. Dinde fırkalara ayrılmayın. Kebure ale müşrikine matenim. Öyleyse dinde fırkalara ayrılanlar kimlerdir? Müşrikler. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Dinde fırkalara ayrılmayanlar kimlerdir? Ayrılmayanlar kimler? Allah'a ulaşmayı dileyen, mürşidine tabi olan ruhunu, fizik vücudunu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim eden. Dinin ikame edilmesi, dinde fırkalara ayrılmamak. Dinde fırkalara ayrılmayanlar, onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Vahdet akidesi. Onlar mürşidine tabi olanlardır. Tevhid. Onlar ruhu, vücu, fizik vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim edenlerdir. Şu an dünya üzerinde ne kadar insan yaşıyorsa onların içerisinde kalben Allah'a ulaşmayı dileyenler onlar bizim kardeşlerimizdir. Adı farklı bir şey olabilir. Ama Mevlana bunu çok güzel ifade ediyor.

Çünkü millete bir gözle bakanlar, sevgi gözüyle bakanlar onlar kalben ımlaşma edilen fırkayı nacin içinde yer alardır. Peygamber Efendimiz ümmeti ayrı zaman peygamberidir. Ümmeti şu anda dünyada yaşayan 7 milyar 8 milyar insan arasında fırkayı nacin var. Bu fırkayı nacin kimlerden oluşuyor? Kalben Allah'a ulaşmayı dileyenlerden oluşuyor. Kalbin Allah'a ulaşmayı dileyenlere mürşidi gösterecek olan kimdir? Allah'tır. Onların ruhunu kendisine teslim alan kimdir? Allah'tır. Öyleyse dinler yoktur, tek bir din vardır. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan bir kardeşim muhterem hocam, bir sohbetinizde Rahman esması herkes için geçerlidir buyurdunuz. Zülmani alem içinde Rahman esması geçerli midir? Açıklar mısınız? Evet. Zülmani alem içinde Rahman esması geçerlidir. Yani şeytanın yolunda olan, şeytanın kulu olan, şeytanın dostu olanlar da sudan, Allah'ın suyundan, havasından, gökyüzünden, yeryüzünden, fiziki alemin bütün standartlarından faydalanıyorlar. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Aran Kur'an, Her An Mutluluk konferansının birisinin daha sonuna geldik. Bir başka konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazla selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'asarama. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Dünya mı Allah mı? İnsanlara göre Allah'a yönelmek gerekli mi? PEV Araştırma Merkezi'nin Bahar Küresel Tutum anketi sonuçlarına göre yüksek gelirli insanların yalnızca %33'ü Allah'a yönelmek, ahlaklı ve iyi bir insan olmak için gereklidir demiş. Gelir seviyesi arttıkça Allah'a yönelme eğiliminin oranın düştüğü gözleniyor. ABD yüksek gelir seviyesi insanların oranı %46, düşük gelir seviyesi olan insanların oranı %33. İsrail yüksek gelir seviyesi %56, düşük gelir seviyesi %32. Arjantin yüksek gelir seviyesi %68, düşük gelir seviyesi %48. Bulgaristan yüksek gelir seviyesi %58, düşük gelir seviyesi %39. Rusya yüksek gelir seviyesi %43, düşük gelir seviyesi %32. İtalya yüksek gelir seviyesi %35, düşük gelir seviyesi %24. Şimdi bu araştırmaya göre yüksek gelirli insanların yalnızca %33'ü Allah'a yönelmek, ahlaklı ve iyi insan olmak için gereklidir demiş. Bizi yaratan Allah'tır. Allah biz insanları çok seviyor. Yarattığı mahlukatın içerisinde en üst noktada yarattığı varlık insandır. İnsan meleklerden üstün, insan cinlerden üstün, insan bütün mahlukattan üstün. İnsan yarattığı mahlukatın içerisinde Allah'ın en çok sevdiği varlık. En sevdiği varlık olan insan için Allah'ın tek dileği var. İki cihan saadeti. Hem bu dünyada huzur ve mutluluk içinde bir hayat, hem ölüm sonrası hayatta da 7 cennetin sahibi olması. Bunun anahtarı ne? Ancak Allah'a yönelmek, ahlaklı iyi bir insan olmakla mümkündür. Allah'a yönelmek bir dilektir. Hayat kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Allah'a yönelmenin münib enab fiilleriyle tarif edildiğini ve 7 ayet-i kerimede Allah-u Teala bu yönelmeyi açıkladığını görüyoruz. İşte öyleyse Allah'a yönelmeyen, Allah'a ulaşmayı dilemeyen, takva sahibi olmayan, Allah'ın yoluna tabi olmayan, şeytana kul olmaktan kendisini kurtarmayan, Allah'a yönelerek Allah'a teslim olmayan ve bütün bu ayetler bizi asla mürşide ulaştıramaz. Ancak kimler mürşide ulaşabilir, kimler için mürşit var? Allah'a yönelen, Allah'a ulaşmayı dileyenler için mürşit var. Onlar mürşitlerine tabi olmaları halinde nefs tezkiyesi ve tasfiyesiyle Kur'an ahlakıyla ahlaklanırlar. Kur'an ahlakı Allah'ın ahlakıdır. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak iki cihan saadetinin de sahibi olmaktır.

İşte 14 asıl evvel birbirinin can düşmanı bedeviler, kanlı bıçaklıyken, kız çocukları diri diri gömerken, alabildiğine fıçılarla içki içerken, her türlü cahiliye hükmü aralarında yaşanırken, hidayet güneşi olan Nebire Sultanı Peygamber Efendimizin Allah tarafından tayin edilmesiyle kendisine indirilen Kur'an-ı Kerim'deki hükümleri bir bir kanun şeklinde sahabeye öğretmesiyle çok kısa süre içerisinde hepsi asr-ı saadete ulaştılar. 7 safayı yaşayarak. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilediler. Zümer 17. Hepsi mürşitten hasıl olan Nebire Sultanı Peygamberimize tabi oldular. Mümtehin 12. Hepsi ruhlarını Allah'a teslim ettiler. Rahat 21. Hepsi fizik vücut teslimine ulaştılar. Alimran 20. Hepsi nefs teslimine ulaştılar. Zümer 18. Hepsi ihlasa ulaştılar. Bakara 139. Hepsi iradelerini teslim ettiler. Tövbe 100. Ve böylece insanlar içerisinde parmakla gösterilen örnek insanlar oldular. Hatta bugün onların yerini tutacak kimse bile yok. Öyleyse Allah'a yönelmek önemli, çok çok önemli. İnsan olmanın yegane şartıdır Allah'a yönelmek. Allah'a yönelmek, güzel ahlaklı insan olmak istiyorsak, Kur'an'daki İslam'ı yaşamak, tasavvufu yaşamamız lazım. Kur'an'daki İslam'ı yaşamak, 7 sava 4 teslimle Allah'a teslim olmak, tasavvufun bütününü oluşturuyor. Tasavvuf, Kur'an ahlakıyla ahlaklı olarak, teslim-i külliyle Allah'a teslim olmak, ahiret ve dünya saadetinin tamamını yaşamaktır. Allah hepinizden razı olsun.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an mutlu konumda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Osmanlı ve Kur'an. Birinci sual. Osmanlı nizam-ı alem olarak anılmasında Kur'an-ı Kerim'in rolü nedir? Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim kainat kitabıdır. Yedi tane ayet-i kerime Allah Teala biz Kur'an-ı Kerim'e her şeyi koyduk. Zümer 27'de bütün meselelerden örnekler verdik. Enam 38'de biz bu kitapta hiçbir şey eksik bırakmadık. Nahl 89'da her şeyi açıklamak için sana bu kitabı indirdik. Furkan 33'te en güzel ahsen tefsirle biz bunları sizlere açıkladık. Kur'an-ı Kerim'i her devirde açıklamakta vazifeli olanlar, onlar hikmet sahibi alimler, yani Allah'tan vahiy alanlardır. Çünkü Kur'an-ı Kerim vahiy kitabıdır. Vahiy Allah'ın beşerle konuşmasıdır. Her şeyi yoktan var eden Allah'tır. Kainatın sahibi de Allah'tır. Ve Allah Teala ilmi ve rahmeti her şeyi kuşatmıştır. Enam 67'de her şeyin bir zamanı vardır buyuruyor. O halde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hikmet sahibi alemin sohbetinde bulunmak kelamını işitmek üzerinize farz diyor. Nasıl ölü toprakları Allah yağmurla diriltiyorsa Allah Teala kalpleri de hikmet nuruyla diriltir. Ve Allah-u Teala Enbiya 7'de bilmiyorsanız zikirlerine, yani hikmet sahibi alimlere sorun. Öyleyse her devirde Kur'an-ı Kerim kainat kitabını açıklamakla vazifeli olanlar hikmet sahibi alimler. Osmanlı'ya bakıyoruz. Osmanlı toplumu teşkil eden gruplar hepsi Kur'an ehli, hikmet sahibi alimlere bağlı olan insanlar. Saray erkanı, Mevlevi, askeriye sınıfı Bektaşi, esnaf sınıfı Ayı Evran, yani bütünüyle Kur'an-ı Kerim'i Nebire Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve onun sahabesinin yaşadığı biçimde yaşadılar. Osmanlı bu sebeple bir cihan hakimiyeti kurmuşsa bu başarının arkasında Osmanlı'nın Allah'a olan sıkı ilişkisi söz konusudur. Osmanlı Kur'an'ı yaşaması söz konusudur. Osmanlı yapan şey tasavvuftu, yani Kur'an'ın bütün boyutlarıyla yaşanmasıydı. Osmanlı dünya ülkeleri arasında Allah'a en yakın ülkeydi. Her şeyini Allah'la birlikte Allah'ın emriyle yapmayı usulü taze etmiştir. Nebire Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sahabeyle birlikte yaşadıkları o müstesna hayatı, asr-ı saadeti Osmanlılar da yaşadı. Hepsi 7 safa ve 4 teslimle Kur'an'ın bütününü hayatlarına tatbik ettiler. Evet, şu anda ekranda görüyorsunuz. Kur'an'daki İslam 7 safa 4 teslimden oluşuyor. Ve söylediğim Osmanlı toplumu teşkil eden gruplar, ister Mevlevi, ister Bektaşi, ister Ahi Evren, hepsi mürşitlerine tabi olarak Zümer 17'ye göre Allah'a ulaşmayı dilediler. Hepsi Mümtehin-i Mülke'ye göre Allah'ın kendin için tayin ettiği bir şeylere tabi olduğunu hepsi Rahat-ı 21'e göre ruhlarını Allah'a ulaştırdılar. Alime ilmine göre fizik vücut teslimini yaptılar. Zümer 18'e göre hidayete erip daim zikrin sahibi oldular. Ve Bakara 139 Hücurat 7'ye göre ihlasa irşada ulaştılar. En son olarak da irade teslimine ulaştılar. Padişahlara bakıyoruz, hepsinin yanı başında Allah'ın kendileri için tayin ettiği müşrit vardı. Osmanlı Gazi'nin müşridi Şeyh-i Ebali, 2. Murad'ın müşridi Hacı Bayram Veli, Fatih Sultan Mehmet'in müşridi Akşemseddin, Kanuni'nin müşridi Yahya Efendi ve daha birçokları. Allah razı olsun. İkinci sual, Osmanlı'nın zamanla Kur'an'la ilişkisini kaybettiği doğru mudur? Evet, ne zaman ki saraya Allah'ın mürşitlerinin yerine cinci hocalar girdi ve ilmi nücumla artık şeytanla ilişkiler kurulmaya başlandı. Osmanlı o noktadan itibaren duraklama devrine girdi. Sonra gerileme devrine ve nizam-ı alem olmaktan çıkıp nizam-ı cedid, yani yeni nizama geçti. İşte Kur'an'ın indirilişinden 14 asır sonra bugüne bakıyoruz. Osmanlı'nın torunları yine Osmanlı'nın yerinde yerler esen bir harabenin içerisinde yaşıyorlar. Osmanlı hoşgörüsü tarihe karışmış durumda ve Kur'an-ı Kerim yaşanmıyor. Tüm dini okullar, üniversiteler vesaire hepsinin yerinde sadece insanlara öğretilen İslam'ın 5 şartı. İster sahabeye bakalım, ister Osmanlı'ya bakalım. Hepsi 7 sabah 4 teslimi yaşarken, hedef emirleri bir bir gerçekleştirirken, vasıta emirleri de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin uyguladığı, tatbik ettiği biçimde hayatlarını tatbik ederken, bugün sadece her şey İslam'ın 5 şartına sıkıştırılmış ve İslam'ın 5 şartıyla kurtuluş zannediliyor. Ama hiç kimse için kurtuluş söz konusu değil. Nebile Sultanı Peygamber Efendimizin bir zamanları gelecek, Kur'an'ın resmi İslam'ın ismi kalacak. İşte Kur'an'ın resminin İslam'ın isminin kalmasının arkasında sebep ne? Sebep Kur'an'dan uzaklaşma. İnsanlar İslami isminden anlayacaklar ama İslam'dan en uzak kişiler olacaklar. Meşritlere dışarıdan bakıldığı zaman mamur ama içindeki insanlara bakıldığı zaman kalplerinde hidayetten eser olmayacak. Kur'an-ı Kerim bir hidayet rehberidir. Allah Teala ilk sure olan Bakara'da mukatta harflerinden sonra Elif Lam Mim Zalikel Kitabu La Raybe Fihi Hudenil Muttakin. O takva sahipleri için bir hidayettir. Ellezine yu'minu bil gaybi ve yuqimuna salata ve ma razaqnahum yunfiqun. Onlar gaybe iman ederler, namazı kılarlar ve verilen rızıklardan infak ederler. Ulaike evet. Demek ki zaman içerisinde Kur'an'dan uzaklaşma söz konusu. Sahaben 7 sabah 4 teslimi unutulmuş. Yerine insanların el yazması kitaplarda öğrettikleri zanlar, bidatlerle din yaşanmaya başlamış ve bidatlerle yaşanan dinin hedefinde İslam'ın 5 şartıyla kurtuluş vardır. Öyle zannediliyor. Üçüncü sual, Osmanlı'dan kalan manevi mirasların yeniden iade edilmesi mümkün mü? Tabii ki. Allah Teala'ya ne kadar şükretsek, hamd etsek azdır ki gelecekte ulaşacağımız o vakar hep Osmanlı'nın bize bıraktığı mirasın bir eseri olacak. O gelecek yıllar ki Osmanlı yeniden tarihe dönüşünü simgeleyecek. Bilin ki bu büyük savaşın kazanılması için Allah'ın dostluğuna ihtiyaç olacak. Biz Allah'ın dostları olarak vaziyet ele alırsak zafer tabii ki İslam'ın olacak ama bugünkü İslam'ın beş şartıyla değil, Kur'an'ın bütününe tabi olmakla bu gerçekleşecek. Kur'an'ın bütünü hedef emirler ve vasıta emirlerden oluşuyor. 7 tane hedef emirin şu an gereksel din tatbikatında 7 hedef emirin 7'si de yok. Vasıta emirlerden de hayati önemi haiz olan 2'si yok. Geri kalan vasıta emirlerle kurtuluş mümkün görülmüyor. İblis, insanlar ibadet yapsınlar. İbadetlerle kurtuluşa ulaşacağını zannetsinler. Ama hiçbirisi kurtuluşa ulaşmasın. İşte bugün İslam 5 şartıyla din tatbikatı bu. Öncelikle hedef emirleri devreden çıkartmış. Bu hasta emirleri de hedef emirlerinin yerine geçirerek insanları bilgisayar hayata terk etmiş. Kalbi bela günde verilen yeminler yok. İslam'ın bacakları kesilmiş. Daimi zikir, irşad ve teslimler de yok. Kolları da kesilmiş. Ve İslam günümüzde İslam 5 şartıyla bitkisel hayata terk edilmiş. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yönelttik. Bir videomuzla birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Tarihe baktığımızda sahabeden sonra Allah'a en yakın insan topluluğu Osmanlılar olmuş. Bu yakınlığı ise Allah'a ulaşmayı dileyerek sağlamışlar. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: İlk önce namaz kılmak, oruç tutmak, zikretmek.
3: Daha çok ibadetlerimizi daha sıklaştırmalıyız. Tesbihat elimizden geldiği kadar insanlara iyilik etmeliyiz. Bunlar Allah'a yaklaştırır.
4: Yani ibadet en başı.
5: Namaz, abdest.
4: Çok güzel şey. Çok aşırı güzel şey. Yani keşke ulaşabilsek.
1: Ruhumuz ulaşır mı?
2: Tabii ki ulaşır.
1: Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala diyor ki bir dilek. Dua edin diyor. Allah'ım ben sana ulaşmak istiyorum. Böyle bir dua ettiniz mi hiç? Böyle manevi talepleriniz var mı?
3: Tabii ki. Kimi sevmez. Ama ya. Buradan da buna da teheccüd namazlarıyla yaklaşılır. Çünkü secdelerle yaklaşılır. Allah'a yaklaşmak için yaklaşılır. İbadetlerle daha çok.
5: Dualar ediyoruz. Her namazımıza dua ediyoruz. Allah'a yakın olmayı, evliyalarla beraber, Peygamber Efendimiz'e konuşuyor olmayı. Yani kim istemez? Allah kalplerimize hidayet versin inşallah.
2: Allah'ım ölmeden önce sana ulaşmak istiyorum. Emanet ola ruhum sana ulaştırmak istiyorum. Ermiş evliyalarından olmak istiyorum.
3: Allah'ım ölmeden önce ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ermiş evliyan olmak istiyorum. Bunu Semre gibi olmak istiyorum. Mevlana gibi olmak istiyorum.
6: Allah'ım ölmeden önce emanet olan ruhu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur kabul et Allah'ım.
0: Bir misafirimiz Allah'a ulaşmak konusunda her zaman dua ediyoruz. Allah kalbinizi hidayet versin inşallah dedi. Hidayet Allah tarafından verilen bir özelliktir. Allah Teala başlangıç noktasında herkesin delalette olduğunu buyuruyor. Ve Allah Teala delalette olanlardan katından hidayetçiler gönderiyor. Allah'ın kanunu bu. Herkes annesinden doğar doğmaz. Kur'an ayetleriyle Allah-u Teala'nın belirttiği gibi 19 açıdan negatif özelliğin sahibi. Bu 19 negatif özellikten bir tanesi de herkes delalette. Herkes ayetlerden gafil, herkes hüsranda, herkes helakte, şirkte, küfürde, delalette, şeytanın kulu dostu, gay yolunda, fırkalara ayrılmış vaziyette, sağır, dilsiz ve kör, fıskta, isyanda, fitnede, zalim ve cahil. Yani Yani bütün bunların hülasası, takva sahibi değil, mümin değil, hidayette değiller. Ama takva sahibi olmayan, mümin olmayan, hidayette olmayan bu insanlar Allah-u Teala katından hidayetçiler gönderiyor. Hidayet insan ruhunun dünya hayatında Allah'a ulaşması. Arap 178'de وَمَنْ يُدْلِ اللّٰهُ فَاُولَٰئِكَ مُلْخَاسِرُونَ مَنْ يَعْتِ اللّٰهُ فَاُولْ مُهْتَدْ وَمَنْ يُدْلِ اللّٰهُ فَاُولَٰئِكَ مُلْخَاسِرُونَ Allah kimi hidayete erdirirse, kendisine ulaştırırsa artık o hidayete ermiştir. Kim delalette bırakırsa onlar için onlar nefsinin sürana düşürenlerdir. İsra 65'te وَمَا كُنَّ مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا Öyleyse katından hidayetçiler gönderiyorsa, Resuller gönderiyorsa, Şura 13'te Allah'a yönelen kişiyi Allah-u Teala kendisine ulaştıracağını beyan ediyorsa ve Âl-i İmrân 73 Bakara 102'de de tarif edildiği gibi قُلْ اُنَّ الْهُدَى هُدَى اللّٰهِ Hidayet Allah'a ulaşmaktır. قُلْ اُنَّ الْهُدَى اللّٰهِ وَالْهُدَى Allah'a ulaşmak kadar işte o hidayettir. Bütün bunların hülasası bizi bir sonuca ulaştırıyor. Allah'a ulaşmayı dilemeye. İnsanlar Allah dileseydi hidayet verirdi diyorlar ama hidayet verilmez, hidayet erilir. Allah kişiyi hidayete erdirir. Bu hidayete erdirmesi o kişiye hidayet vermesi manasına gelir. Ama asıl tabir hidayete ermektir. Hidayete ermekse insan ruhunun hayattayken Allah'a ulaşmasıdır. Allah'ın hidayete erdirmeyi dilediği kişi Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Bir başka ifadeyle hidayete ermeyi dileyen kişidir. Allah-u Teala hidayeti isteyene o zaman hidayet vermiş olur. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah.
1: Allah'a yakınlığı ile anılan Osmanlı'yı Allah'a yaklaştıran en önemli unsurlardan biri de zikirdi. Allah'ın hepimize farz kıldığı zikri yapmak sizce insanlara ne sağlar? Ruhumuzu güzelleştirir.
3: Zikir kalbin cilasıdır. Kalbi temizler, çevremizde nur olur. Ya hamd, şükür, tevekkül, Allah'a ibadet, her şeyi temizler, kalbi temizler.
6: Allah'a daha çok yakın olmayı sağlar ve peygamberimize daha çok bağlı olmayı sağlar.
1: Allah'ı düşünerek zikir yapınca ne hissedersin?
2: Bedenin ruhundan ayrılmış gibi oluyor sanki. Ona teslimiyetini veriyorsun sanki.
3: Rabıta tabii ki çok önemli. Rabıtayı ve mürşit, rabıtayı huzur. Rabıta-i mevt. Özellikle Rabıta-i mevti düşünmek, ölümü düşünmek. Tefekkür çünkü tefekkürü anlatıyor. Tefekkür zaten zikirlerin en büyüğü.
6: Kendini hafif hisseder, daha çok mutlu, huzurlu, mesut ve etrafına karşı, komşularına karşı, insanlara karşı çok daha çok duyarlı evet davranışları. Evet.
3: Daha da çok yapmayı nasip et diye dua ediyorum. Yani yalvarıyoruz Allah'a. Yalvarmak güzel bir şey. Yalvarırsak ne kadar dua edersek Allah dualarımızı yani hemen kabul etmese bile o kabul olmayacağı anlamına gelmiyor zaten. Allah daha çok dua etmemizi bekliyor demek ki diyoruz. Yani dua kabul olmadığı zaman. Çünkü en son o dua mutlaka kabul olacaktır.
0: Bir misafirimiz tefekkür zikirlerin en büyüğü dedi. Tefekkür nedir? Tefekkür bir insanın düşünme kabiliyetidir. Düşünce ufku neleri ihtiva edebilmişse kişinin tefekkür kabiliyeti o kadardır. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse onun tefekkürü manevi tefekkür değildir. O sadece maddi işleri, bu dünyaya ait olan işleri tefekkür edebilir. Öbür taraftan Allah'a ulaşmayı diledikten sonra, diledikten itibaren ruhu Allah'a ulaşıncaya kadar bu kişi manevi alanda tefekkür eder. İmani fikreder, düşünür. Kur'an-ı Kerim'in lafzıyla tedebbür eder. Kişinin tedebbürünü manevi standartlara taşımanın yakıtı daimi zikirdir. Yani Kur'an ayetleriyle hedeflere ulaşmak noktasında tedbir almak, tedebbür etmek, tedebbürün düşünce standartlarındaki boyutu, tefekkür. Ama asıl bizi Allah'a mukarrab kılacak, Allah'a yakın kılacak olan tezekkürdür. Tezekkür ehli kişi daimi zikrin sahibidir. Onun ufkunun daraldığı her noktada Allah'a sorma yetkisine sahiptir ve Allah Teala mutlaka o suallerin cevabını ona veren ve onu devamlı kendisine yakın kılan bir konumda tutar. Öyleyse Ali İmran Suresi'nin 191. ayet-i kerimesinde لِيُولُ الْاَلْبَابَ الَّذ۪ينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا قُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ O ulevab olan kullar var ya, onlar ayaktayken, otururken, yan üstü yatarken hep Allah'ı zikrederler. İşte bu Allah'ın mukarrab kulları. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
7: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem hocam, ellerinizi öperim inşallah. Müsaitseniz size bir sualim olacaktı. Osmanlı'daki Endor'un sistemini açıklar mısınız? Allah razı olsun. Sizleri çok ama çok seviyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Osmanlı'daki Endor'un sistemini açıklar mısınız diyor kardeşimiz. Endor'un saray okuluydu. Zamanın bütün bilimleri orada tahsil edilirdi. Oraya bütün milletlerden insanlar gelirdi. Osmanlı'nın gittiği her yere adalet götürmesine hayran olan Batı, bu çocukları da alın bunlar sarayınıza Endor'unda okutun, adam edin, sizin gibi adaleti öğrensinler diye çocuklarını Osmanlı'ya getirip teslim ediyorlardı. Endor'dan yetişen birçok yabancı menşeli insan Osmanlı Devleti'nde paşalık, vezirlik rütbesine yükselmişti. Ama bunların arasında kendilerine yetki verildiği zaman ihanet edenler de olmuştu. Dolayısıyla Endor'un saray okulu eğitimin en güzel standartlarında uygulandığı yer. Allah razı olsun. Bir konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Allah razı olsun. Birlikte dinliyoruz.
1: Osmanlı'yı incelediğimizde halk tabakasından devlet büyüklerine kadar herkesin bir mürşidi olduğunu görüyoruz. Allah'ın Kur'an'da farz kıldığı mürşide tabiyet sizin için ne ifade ediyor?
8: Onlar bize yol gösterenler. Yani onlar bize öncülük yapmış. Ben öyle görüyorum.
3: Bir yol gösterici, Allah'a ulaşan bir vesile.
4: Türkiye'de veya başka şehirlerde Müslüman insanlarımız olmasa gerçekten bu dünya yıkılmıştır. Çünkü onlar dünyayı ayakta tutuyor.
1: Bugün de yaşayan Allah dostları var. Onları arayıp bulmak ister mi?
8: Keşke. Bulmak isterim. Niye istemeyeyim ki?
4: Yani onlar bizi yola götürüyor. Allah'ın yoluna, peygamberin yoluna.
3: Mürşidimiz olduğu zaman yani kendimizi böyle yalnız hissetmiyoruz. Mesela zikirleri nasıl bileceğiz mürşidimiz olmazsa? Ne zaman çekeceğimizi nasıl bileceğiz? Bilemeyiz. Çünkü varis peygamber varisi olduğu evet. için onlara ihtiyacımız evet. var.
1: Bunun için Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki Allah-u Teala hacet namazı kılıp mürşidinizi, öğretmeninizi, rehberinizi bana sorabilirsiniz. Hepiniz için bir mürşid tayin ettim diyor Allah-u Teala. Yapmak ister misiniz hacet namazı?
8: Namazı kılamıyoruz ki hacet namazını kılalım ya.
4: Kıyamet olmayacak. Ta ki insanlarımız peygamber dönemine gitmeden şey olmaz. Kıyamet olmaz.
1: Yani bir asr-ı saadet yaşanacak diyorsunuz ondan sonra.
4: Aha, yani bu benim kendi bakış açım.
0: Bir misafirimiz mürşidi hacet namazıyla istemek konusunda namazı kılamıyoruz ki hacet namazını kılan dedi. Vakit namazlarını kılmayan bir insanın hacet namazını kılması yanlış mıdır? Hayır, yanlış değildir. Allah Teala herkese serbest irade vermiş ve Allah Teala o serbest iradeyi kullanma noktasında katından hidayetçiler gönderiyor. Taizül müşte siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Benden size hidayetim gelecek. Siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. İşte başlangıç noktasında Herkes şeytanın kulu durumunda. Ama Allah-u Teala yaratılış gayemiz olan Allah'a kul olmak. Hidayetçiler insanları Allah'a davet etmekle duyduk duymadık demeyin, kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Dileyen herkes kendisini şeytana kul olmaktan kurtarıyor. Allah'ın kulu ediyor. Ama kul olabilmek mutlak surette ikinci safhası mürşide tabiyet de mümkündür. Allah-u Teala Maide 35'te Ya eyyühellezine amenü ittakullaha vebtegû ileyhi vesîlete. Takva sahibi olun ve sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacak sonra Allah'tan isteyin. Bakara 45-46'da bu mürşidin istihanenin Allah'tan hacet namazıyla istenmesi gerektiğini görüyoruz. Estaînû bis-sabr ve salâti. İstihaneyi mürşidinizi Allah'tan isteyin. Bu hedefe ulaşanlar, onlar yedi inan şartı, yedi kalp şartı, yedi nimetin sahibi olanlar. Bir insanın Allah ile olan ilişkileri bir sonsuz imkanlar dizisini ifade eder. İnsanlar bir şey bilmez ama Allah her şeyi bilir. İnsanoğlu geleceğine dair bilmek istediği her konuda Allah'a sual sormak yetkisinin sahibi kılmıştır. Hacet namazı bu sebeple Allah-u Teala Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a indirilmiştir. Cebrail kardeşim bana iki çeşit namaz öğretti buyuruyor Peygamber Efendimiz. Aradan bir tanesi bir gaybi bilgiyi öğrenmek isteyenler iki rekat ihsane namazıyla ama bir haceti olup da onun gerçekleşmesini talep edenler onlar da hacet namazıyla Allah-u Teala'ya sorarlar. Allah'tan müşrit sorması bu namazın vasıflarından bir tanesidir. Bir dizayn içinde ancak Allah'a ulaşmayı dilerseniz Allah size müşridinizi gösterecektir. İbadetleri de Allah size sevdirecek, Allah size yaptıracaktır. İsteyerek namaz kılacak, ibadet edeceksiniz. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, Allah razı olsun.
9: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü Muhterem Hocam. Ellerinizden sonsuz hürmetle ve hasretle öpüyorum. İnşallah size bir sorum olacak, sorumu inşallah arz ediyorum. Osmanlı İmparatorluğu'nda çok yüksek değerlere ulaşan ahilik teşkilatını günümüzde yeniden icra etmek mümkün müdür? İnşallah sorun buydu. Ellerinize sonsuz hürmet ve hasret öpüyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü.
0: Aleyküm Selam ve Rahmetullahi ve Berekatü. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak Osmanlı İmparatorluğu'nda çok yüksek değerlere ulaşan ahilik teşkilatını günümüze yeniden icra etmek mümkün müdür? Osmanlı Allah'a ulaşmayı dilemeden kimse çırak olamazdı. Ruh Allah'a ulaşmadan kalfa olamazdı. Daimi zikre ulaşmadan da usta olunmazdı. Ahi Evren Teşkilatı baştan aşağı Allah'ın evliyalarından oluşan bir esnaf düzeniydi. Bütün üyeleri mutlaka müşride tabi olanlardı. Yani böyle bir dizayn gerçek anlamda yerine oturtabilmek insanların Allah'ın dostu olmasına bağlıdır. Bütün esnaf bu teşkilata girecek olan herkes tasavvuftan olmadıkça böyle bir teşkilatı kurmak bugünün normal teşkilatlarının dışında bir hüküm ifade etmez. Eğer tasavvufu yaşamazsanız hiçbiriniz onların yaptığını yapamazsınız. Öyleyse böyle bir dizayn bir büyük değişimi gerektiriyor. Tekrar yeniden Osmanlı standartlarında bir tasavvuf hayatını gerektiriyor. Allah razı olsun. Programımız sizden gelen suallerle devam ediyor. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam. Daha önce maneviyeti yaşamış sonra namazı, zikri, ibadetlerini bırakmış biri için Kur'an hangi ayette cevap veriyor? Açıklayabilir misiniz? Allah Teala birçok ayette fıska düşenlerden bahsediyor. Bunların başında Nahl suresinin 106, 107, 108. ayet-i kerimesi ve 70. ayet-i kerimeleri buyuruyor. 70. ayet-i kerime. Kalbi imanla mutmain olmuş olduğu halde zorlanan kimse hariç, fakat kim imanından sonra hidayet erdikten sonra Allah'ı inkar ederse o kim o küfre göğsü açarsa, irşat makamından şüphe edip fıska düşerse, Kişinin küfrü talebi sebebiyle Allah Teala onun göğsünü küfre haşerdir. Allah'tan bir gazap onların üzerinedir. Nahl 107'de işte bu onların dünya hayatını ahiret hayatına göre daha çok sevmeleri. Yani dünya hayatını ahiret hayatına göre daha çok sevenler hidayet karşılığında deraati satın alanlardır. O zaman Allah Teala ulaikellezîne teballahu ala kulubim başında olduğu gibi tekrar kalpleri tabi etmek suretiyle onlar artık sağır, dişsiz ve kör durumda gafillerden olurlar. Nahl 70'te de Allah Teala Allah sizi yarattı, sonra sizi vefat ettirecek. Siz kim ömrünün en rezil devresine hidayetten deraate düründürülürse bu bir şey konusunda ilim sahibi olduktan sonra hidayeti öğrendikten sonra bilemediği, idrak edemediği içindir. Muhakkak Allah Teala her şeye kadirdir. Allah Teala Rum suresinin 33. ayet-i kerimesinde de bu konuyu dile getiriyor. İnsanlara bir zarar dokunduğu zaman Rablerine dua ederek ona yönelirler. Yani musibetten sonra, musibetten ders alanlar, 7 tane ayet-i kerimede musibetler söz konusu. Musibetlerden ders alanlar Allah'a yönelirler ve Allah Teala onları kendisine ulaştırır. Sonra onları kendisine rahmet tattırdı. Rahim esmasıyla hidayet erdirdiği zaman onlardan bir kısmı Rablerine tekrar şirk koşarlar. Hidayetteyken deralete düşerler. Allah razı olsun. Bu ayetlerle cevap veriyor inşallah. Denizli'den bir kardeşimiz Muhterem Hocam, birinci suali Taha suresi 15. ayetin sonunda neredeyse onu kendimden bile gizleyeceğim ifadesi geçmektedir. Burada anlatılmak istenen nedir? Açıklar mısınız? Muhterem Efendimizin tefsirinde Taha 15 ayeti, herkes ayeti boyunca her saniye dereceler kazanır veya kaybeder. Yaptığı her şeyin hesabını kıyamet günü verir. Sevapları günahından fazlaysa ebediyen kalmak üzere gideceği yer Allah'ın cennetidir. Günahları sevaplarından fazlaysa ebediyen kalmak üzere gideceği yer cehennemdir. Birisi mükafatıdır, birisi mücazatıdır. Cezalandırma veya mükafatlandırma cennet veya cehenneme gerçekleşir. Allah razı olsun. İkinci suali telefonda ya da konferansınızı izlerken tövbe sözlerini tekrar ettiğimizde ruh bedenden ayrılıp seyri sülüke başlıyor mu? Yoksa fiziki tövbeden sonra mı seyri sülüke başlıyor? Bu konuyu açıklar mısınız? Mutlaka Allah'ın ceryanın geçmesiyle ruh vücuttan ayrılıyor. Öyleyse biz o tövbe kelimelerini söylediğimiz zaman kardeşlerimizin tekrar etmesi ama aynı zamanda peşinden mutlaka en yakın yerde bir vekil kardeşimizden fiziki tövbelerini almaları uygundur. Ceryan ancak o şekilde geçer. Yani ceryanın geçmesiyle ruh vücuttan ayrılır. Allah razı olsun. Şanlıurfa'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Muhterem Efendimiz ruhun Allah'a ulaşması sohbetinde ruhların gök katlarına sağdan ve soldan çıkmasını açıkladı. Bir taraftakiler yeni gök katına çıkıp devrin imamından ders aldıklarını, diğer grubun da 6. gök katına çıkıp bir gün derisi çatlamadığı zaman 7. kata çıkıp oradan Allah'a mevab olmasını açıkladı. Sağdan ve soldan çıkabilenler kimlerdir? İki grup insan var, iki grup ruh var. Allah'a ulaşmayı dinlemiş ne tabir olanlar, ilk seyir sülük 6. kata kadar devam ediyor. Ondan sonra oraya kadar sağ ve sol kanat velilerin refakatinde çıkıyorlar. Öbür grup ise 7. kata kadar da çıkabiliyorlar ve onların eğitimi Nebiye Sultan Hazreti İmam Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem sağ kanat, solda da vekaleten devrin imamı Muhterem Efendimiz gerçekleştirmektedir. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, birinci suali ölüm gerçekleştiğinde sorgu suali ne zaman başlar? Kabir azabı var mıdır açıklayabilir misiniz? Evet. Allah Teala fizik vücudun başı ile nefsin başı arasında bir kordon var. 3 güne kadar çürüyor o. 40 günlük bir soru sual sistemi ki bu kabir azabı Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz'in tarifiyle ya cennetten bir bahçe, kişi hayatı boyunca yaptığı iyiliklerin tekrar bir güzelliğini yaşar veya cehennemden bir çukur, yaptığı kötülüklerin de manevi azabını yaşıyor. İyiliklerin de manevi inşirahı, manevi bir huzur, söz konusu mutluluk ama kötülüklerin de manevi açıdan bir azabı söz konusu. Allah-u Teala Tövbe Suresinin 101 veya 102. ayet-i kerimelerinde مِمَّنْ خَوْلَكُمْ مِنْ الْعَرَابِ مِنْ اَهْلِ الْمَد۪ينَةِ نَعْنُ الْعَلُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَتَيْنِ سُمَا يُرَدُّونَ اِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ. Sizin etrafınızda olan Bedevi Araplardan, münafık olanlar, şehir halkından nifak üzerinde olmaya alışmış olanlar, onları sen bilmezsin, onları biz biliriz, onlar iki kere azaplandıracağız. Daha sonra en büyük azaba döndürüleceklerdir. Öyleyse vicdan azabı var, kabir azabı var ve cehennem azabı var. Cehennem azabı en büyük azap. Vicdan azabı da kişi her yaptığı yanlışın arkasında mutlaka ruh nefsi azap eder. Bu vicdan azabıdır. Ama dünyada yafa geldikleri her türlü azabın karşılığında da bir kere daha kabirde gerçekleşecektir. Onun için Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz ölüm küçük kıyamettir. Ölümün küçük kıyamet olmasının arkasında ölümde yaptığı bütün kötülükler ve yaptığı iyiliklerin hepsi bir bir kendisine gösterilir. Kabirde. İşte bu 40 günlük sual sistemi o zaman gerçekleşti. İkinci sual mahşer günü kıyamet günü müdür? Evet, mahşer günü kıyamet günüdür. Evvela insanlar mahşer meydanında toplanırlar. Kıyamet bizim dünya zamanı dilimine göre ne zaman olduğu belli midir, açıklayabilir misiniz? Hayır. Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz'e de bu sual sorulmuş. Metesahate ya Resulullah. Kıyamet ne zamandır? Soran Cebrail Aleyhisselam, soruldu zat Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz. Cevap, soran sorandan daha iyi bilir diye cevaplanmış. Öyleyse elbette Allah katında en iyi bilen Allah-u Teala, ilmi ve rahmeti her şey kuşatandır. En iyi bilen Allah'tır. Allah-u Alem diyemek daha güzel. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın konuşmasını tamamlarken burada hazır bulunanlar, burada bulunmayanlara tebliğ etsin. Belki burada bulunan kimse burada olmadığı halde daha iyi anlayacak bir kimseye tebliğ etmiş olur. Öyleyse bütün mesele hakikatleri insanlara ulaştırmak ve o konuda onlara teçhiz etmek. Asıl olan bu. Burdur'dan bir kardeş muhterem hocam, Hanif dini üzere olmak ne demektir, açıklayabilir misiniz? Hanif dini, yedi sabah dört teslimi içeren, herkes yaratılışta Hanif standartlarında yaratılıyor ama hanifliği işler hale getirmek, tatbikata sokmak ancak bir dilektir. Adem Aleyhisselam'ın zürreti bay ve bayan herkes hanif fıtratıyla yaratılıyor. Hanif fıtratıyla yaratılan insanlar için Allah'ın seçtiği din hanif dini. Ama hanif dininin yaşanabilmesi iki tane kaynağa ihtiyaç var. Birisi Allah'ın kitabı, diğeri de bu kitabı açıklamakla vazifeli olan Resuller. Ve bütün Resuller insanları Allah'a davet ederler. Davetin muhatabı olan insanlar hanif fıtratı üzere yaratılanlardır. Daveti kabul edenler hanif fıtratını işler hale getiren, tatbikata sokanlardır. Davete isyan edenler hanif fıtratının aksi davranan insanlardır. Allah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, her doğan çocuk hanif fıtratıyla dünyaya gelir. Ama annesi babası onu Yahudi mecusi putperest yapar aslında. Hanif fıtratıyla doğan bu kişinin hanif dinini yaşaması asıldır. Fakat anne baba kendi inancını ona aşılarsa o zaman hanif fıtratından sapma söz konusu olur. Hatay'dan bir kardeşim muhterem hocam, muhterem efendimizin Fusilet suresi 40 ve 50. ayetlerin sırları sohbetinde geçen salih amel nedir? Derecat kazandırıcı amel, nefsi tezki edici amel, ıslah edici amel. Öyleyse bir amel var, derecat kazandırır ama nefsi temizlemez, tezki etmez, nefsin afetlerinde azaltma vücuda getiremez. O salih amel değildir buyuruyor. Derecat kazandıran ama nefsi temizleyemeyen, tezkiye etmeyen amel kısmını açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, zikir salih ameldir. Hem derecat kazandırıyor hem de nefsimizin manevi kalbine Allah'ın katına indirdiği rahmet, fazıl ve selavatla afetlerin azalmasına sebebiyet veriyor. Nefsi ıslah ediyor. Ama zekat verirseniz derecat kazanırsınız, sadaka verirseniz derecat kazanırsınız. Fakat burada kalbinizde bir ıslah gerçekleşmez. Zikrin dışındaki bütün ibadetler zikre yardımcı hükmündedir. Efendim sohbetinde buyurduğu salih amel nedir? Derecat kazandırıcı amel, nefsi tezki edici amel, ıslah edici amel. Öyleyse bir amel var, derecat kazandırıcı ama nefsi temizlemez, tezki etmez, nefsin afetlerini de azaltma vücuda getirmez. O salih amel değildir. Allah-u Teala bu muhtevayı iki hüviyette ulaştırmış. Salihat ve seyyiat. Salihat, derecat kazandıran ameller. Seyyiat, derecat kaybettiren ameller. Sevap, derecat kazandıran ameller. Günah, derecat kaybettiren ameller. Hasenat, derecat kazandıran ameller. Seyyiat, derecat kaybettiren ameller. Öyleyse bir de salihat var. İslah edici ameller. Nefsi ıslah edici ameller. Salah kelimesi, salih kelimesiyle, ıslah kelimesiyle, ıslahat kelimesiyle hep aynı kökten gelen bir muhtevada açıklamış. Islah olmak bir değişikliği ifade eder. Kötülükleri işleyen bir kişinin adım adım değişmesi ve artık hem kendine hem de başkalarına hayır sağlamaya başlamasını ifade eder. İşte derecat kazandırıcı ameller hayırdır. Derecat kaybettirici ameller şerdir. Öyleyse hayırla şer, sevapla günah, hasenatla seyyiat hepsi derecat açısından birinci grup. Derecat kaybettiren ikinci grup. Derecat kazandıran olaylardır. İşte salihat dediğimiz zaman burada derecat kazanmak mutlaka vardır ama salihata derecatın ötesinde o kişinin nefsinin kalbinin afetlerinde azalması var. İslah mevsisi var nefsin kalbinde. Bu olay oluşuyor. Gaziantep'ten bir kardeşimiz muhterem hocam, Mümin'in 44 ve Ali İmran 179 ayet arasında açıklar mısınız? Mümin 44'te Allah Teala biz Resullerimizi arda arda gönderiyoruz. Allah'ın Resullerinin her kavimde arda arkası kesilmeksizin Allah tarafından vazifelendirdiğini görüyoruz. Her ümmette her kavmi mutlak olarak gönderildiği görülmektedir. Hiçbir kavim, hiçbir ümmet, hiçbir devrede Resulsüz kalmamıştır. Bir ümmette vazifeli olan Resul öldüğü zaman Allah Teala onun yerine derhal başka bir Resulü vazifeli kılar. Şu anda da her kavimde kendi dilleriyle konuşan Resuller hayattadırlar. Ama Ali İmran 179'da bu Resuller arasında Allah Teala bir Resulü seçiyor ki o seçilen Resul vekaleten devrin imamıdır. Ecrün azim, büyük bir ücret, büyük bir mükafattır Allah Teala. Ulaşmayı dileyerek amin olmamızı ve bu seviyede sayede takva sahibi olmamızı emrediyor. Kişi Allah'a ulaşmayı dilerse ancak o zaman takva sahibi olabilir. Takva sahibi olmak İslam'ın 7 safhasına paralel 7 safhada gerçekleşir. Bunların en üst noktası kişinin iradesini de Allah'a teslim ettiği yerdir. 28. basamağın 4. kademesidir. Buraya ulaşan kişi Ecrün Azim'in büyük mükafatın sahibi olur. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Utku Kur'an'ın sonuna geldik. Bir başka Haram Kur'an, Haram Utku Kur'an'da tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ve Selavat. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhum.
10: Fizik bedende Allah'ı yüceltmek istiyorsanız bu fizik bedeni sahibine teslim edeceksiniz. Teslim eden birisini örnek verebilir misiniz diye şu anda sizin kalbinizden bana sualler geliyor. Öyle anlıyorum. Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail ne diyordu? Hazreti İbrahim, Rabbim ben seni çok seviyorum. Ya İbrahim, tamam da bu bunun bir imtihanı var, çok ağır bir imtihan. Ben hazırım diyor. O zaman ya İbrahim, bunun bedeli olur, bana kurban edeceksin. Artık dayanan Hazreti İbrahim oğluna gidiyor, diyor ki oğlum, çok ağır bir imtihan. Ben Rabbimden emir alıyorum, seni kurban etmem gerekiyor. Ne diyorsun? Hazreti İsmail de tam teslim çağına gelmiş. Tamam baba diyor, bundan daha güzeli ne var ki? Ben kesinlikle hazırım. Yere yatırıyor ve Hazreti İsmail'in boynuna bıçak dayanırken bıçak kesmiyor. Ama taşa vurduğu zaman taş ikiye ayrılıyor. Hayretler içinde kalıyorlar. Anında Cebrail Aleyhisselam bir koşta melekût âlemine geliyor. Gerçek işte Cebrail Aleyhisselam geliyor ve koçu kendisine teslim ediyor. Onu değil, bunu kurban edeceksin. Bu neyin ifadesi biliyor musun? Bu Hazreti İsmail Aleyhisselam'ın bedenden vazgeçtiğin ifadesi. Kim için vazgeçiyor? Allah için. Allah'ı sevmenin işareti nedir diye bana sual sorarsanız, nedir o? Allah'ı zikretmek. Tebrik ediyorum, Allah'ı zikretmek. Allah'a ulaşmayı dilemek neyin alameti farikası? Allah'ı sevmenin alameti farikası.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha. Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an Mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Birinci sual muhterem hocam, Bursa'dan bir kardeşimiz. Namaza yeni başladım. Namaz kılarken şeytan aklımıza türlü türlü olayları hatırlatıyor ve dikkatimizi dağıtıyor. Şeytanın vesvesesinden kurtulmak için neler yapmalıyız? Sevgili kardeşim, Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala namaz kılanlardan iki şekilde bahsediyor. Bir, Maud suresinin 4 ve 5. ayet-i kerimesinde onlar namazlarından gafildirler. İki, Müminin suresinin 1 ve 2. ayet-i kerimesinde قَدْ تَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ اَلَّذ۪ينَ فِي سَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ Onlar namazlarında huşu içindedirler. Şimdi namazda huşu içinde olabilmek şarta bağlı. Bakara 45-46'da huşu içinde namaz kılanlar kimlerdir? Sabır ve namazla Allah'tan yardım isteyenler. Zordur ama huşu sahipleri için değil. Kimdir huşu sahipleri? Ruhun dünya hayatında, yani ruhun iki şekilde Allah'a ulaşacağından emin olanlar. Ha, bir insanın huşu içinde namaz kılabilmesinin şartı olması onun şartı, ruhun iki şekilde Allah'a ulaşacağından emin olması lazım. Birisi ölümle, ki bu bütün insanlar için, gelmiş geçici olan bütün insanlar ölümle ruhu Allah'a ulaşacaklar. Namazlarını gaflet içinde kılanlar da ölümle ruhun Allah'a ulaşacağına inanıyorlar. İki, huşu içinde namaz kılanlar hayattayken ruhlarını Allah'a ulaşacağından emin olanlardır. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeleri halinde Allah'ın o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracağından emindir. Neden emindir? Çünkü Allah Teala iki ayet-i kerimede söz vermiş. Birisi Şura 13, diğeri de Ra'd 27. En Allah yudilli men yeşav. Başlangıçta herkes delalette ama o delalette olanları bırakıyor. Ama kimi ve yehdi ileyhi men enab, kimi kendisine ulaştırıyor? Enab olan, kendisine yönelen kişi. Öyleyse kişi Allah'a yönelir, Allah'a ulaşmayı dilerse, bu ayet-i kerimedeki Allah'ın verdiği söz gelince Allah'ın o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracağına emin. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırsa ne olur? Ermiş evliya olur. Allah'ın ermiş dostu olur. İşte namazlı huşu içinde kılmak istiyorsan kalben Allah'a yönelir, Allah'a ulaşmayı dileyeceksin. Ve dilediğin an Allah-u Teala mutlaka mürşid sevgisini sende oluşturacak. Mürşidine de tabi olduğun an artık huşu içerisinde kesin bir namaz kılarsın. Şura 13. Allah dilediğini seçer ama o seçtiklerinden sadece yünüp olan, yönelen kişiyi kendisine ulaştırır. Allah Kur'an-ı Kerim'de boşuna 7 ayet-i kerimede Allah'a yönelmekten bahsetmiyor. 7 tane ayet-i kerime Allah'a yönelenlerin amini olanlar olduğunu buyuruyor. Allah'a yönelen kişilerin takva sahibi olduklarını biliyor. Evet, takva sahibi oluyorlar. Yönelen amini oluyorlar vesaire. Bütün bu ayetler bize bu hakikati gösteriyor. Öyleyse namazı huşu içerisinde kılmak, vesveseden âri kılmak istiyorsan kalbin ulaşmayı dileyip tövbeni gerçekleştireceksin. Ondan sonra huşu içinde bir namaz kılarsın inşallah. İkinci sual Yozgat'tan bir kardeşim muhterem hocam. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadis-i şerifte her devirde beni temsilen bir kişi, Hazreti İsa'yı temsilen 3 kişi, Hazreti Musa'yı temsilen 7 kişi, Hazreti İbrahim temsilen 40 kişi mevcuttur buyuruyor. Hadis-i şerifi açıklar mısınız? Sevgili kardeşim, bu huzur namazını
tarif ediyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Her devirde huzur namazının imamı Peygamber Efendimiz'i temsilen var. Allah'ın tasarrufunda huzur namazını gösterebilirsek, evet, bir kişi Peygamber Efendimiz'i, iki kişi Hazreti İsa'yı ve üç kişi. Ondan sonra diğerleri sırasıyla geliyor. Şimdi devrin imamı asaleten son nebi Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz, ama o olmadığı için kavim resullerinden bir tanesini Allah-u Teala

Müslüm Efendi şeriat kitabı ile amel ediyor. Özellikle devrin imamı, hidayet çağında devrin imamı, beş görevin, beş Nebi Resul'ün şeriatını aynı şeriat olduğunu ifade ediyor. Şura 13'e göre. Şeriatın kablena, şeriatın lena. Evvelkilerin şeriatı bizim de şeriatımızdır buyuruyor Peygamber Efendimiz. Yani Mehdi Aleyhisselam Nuh Aleyhisselam'ın şeriatını tasdik ediyor. Mehdi Aleyhisselam Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz Hazreti İbrahim'in şeriatını tasdik ediyor. Hazreti Musa'nın şeriatını tasdik ediyor. Hazreti İsa'nın şeriatını tasdik ediyor ve Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in şeriatını tasdik ediyor. Bu şeriatların hepsi 7 safa ve 4 teslimi ihtiva ediyor. Allah razı olsun. Üçüncü sual. Manisa'dan bir kardeşim muhterem hocam. İslam fıtratıyla yaratılmayı, mümin ve Müslüman olmayı açıklar mısınız? Sevgili kardeşim, Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz her şeyin başı İslam, orta direği namaz ve doruk noktası da cihattır, nefs cihadı. Ama evet, bütün bunu buradan baktığımız zaman evvel emirde İslam olmak söz konusudur. Kişinin İslam olabilmesi için, Allah'ın o kişiyi teslim alabilmesi için ne lazım? O kişinin Allah'ın ayetlerine iman etmesi lazım. Nem suresinin 81. ayet-i kerimesiyle Rum suresinin 53. ayet-i kerimesi bunu bize ifade ediyor. İn tüsmû ilâ men yûminü bi âyâtinâ. Sen ayetlerimize iman edenlere işittirebilirsin. Onlar da bize teslim olanlardır. Sen ayetlerimize iman edenlere işittirebilirsin. Onlar da bize teslim olanlardır. Buradan hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunmak, hikmet sahibi alim eğer devrin imamı ise Nebiyat Sultanı Peygamberimize temsil ediyor. Hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunmak, kelamını işitmek üzerinize farz. Bilin ki Allah kuru toprakları nasıl yağmurla diriltiyorsa ölü kalpleri de hikmet nuruyla diriltir. İşte ona işittir. Hikmet sahibi alimin sohbetinde Allah ona işittiriyor. İşitiyor o kişi ve o Müslümündür. Yani daha doğrusu teslim olanlardır. Ama mümin olmak mutlaka mürşide tabi olmayı ifade ediyor ki mümin olan 12 tane insanla mürşidine tabi olduğu zaman 7 kalp şartından ve 7 nimetten bir tanesi kalbe imanın yazılmasıdır. Evet, gördüğünüz gibi 7 nimet devrin imamının ruhu o kişinin başımızdan geldiği zaman bu bir kalbe iman yazılıyor. Günahlar sevaba çevriliyor. Ruh vücudu terkü bir sirat-ı müstakime ulaşıyor. Fizik vücut Allah'a kul olmaya başlıyor. Zikretmeye başlıyor. Nefs Allah'ın katından gelen rahmet, fazil, selavat kalbine girerek karanlıklar azalmaya başlıyor ve karanlıklar azaldığı için irade güçleniyor. 7 tane nimet bu şekilde gerçekleşiyor. Öyleyse İslam fıtratıyla yaratılmak, 3 vücut ve serbest irade aklın muhtevası içerisinde hayata başlamak, arkasından da Allah'ın katından gelen Resullerin davetiyle tabiyeti gerçekleştirdikten sonra ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmak. Dördüncü sual, Konya'dan bir kardeşim muhterem hocam. Bir insan olayları hep hayır yönünde nasıl değerlendirebilir? Aklını nasıl hayır istikametinde kullanabilir? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşim, her şeyin hayır olabilmesi için o kişinin her şeyden evvel Allah için olması lazım. Muhlis kul olması lazım. İhlasın 7 şartından bir tanesi her şeyi hayır

0: kişi için. Talepsizlik şartlardan bir tanesi, düşüncelerinin hesaba çekilmek, ikincisi sevgi, üçüncüsü muhatabın oradan kaldırması, dördüncüsü her şey hayırmış. İradenin güçlenmesi, iradenin bağlanması ve manevi çıplaklık. Yedi tane olması lazım. Bu yedi şarttan bir tanesi de o kişi için her şey hayırdır. Öyleyse bu yedi şartı kişi yerine getirmeli ki olayları hep hayır, ama nefsin afetleri varsa, şeytan da bu afetleri %100 tesir edebiliyorsa, o devamlı bir ikilemi yaşar. Marifet her olayda ruhun talebine uyarak mutluluk üçgeni içerisinde olayı yaşamak. Mutluluk üçgenin bir kenarı Allah, bir kenarı ruhumuz, bir kenarı da kazandığımız pozitif dereceler. Yani devamlı o kişi derece kazanman bir düşünce içerisindeyse o zaman bunu başarabilir, ama genellikle de nefsin afetleri var olduğu süre içerisinde şeytan o kişiyi kandırıp nefsi ikna eder, o zaman mutsuzluk üçgeni içerisinde derecat kaybeder. Hayır, derecat kazanmaktır. Bize derecat kazandıran her şey hayırdır. Bize derecat kaybettiren her şey şerdir. Önemli olan devamlı derecat kazanmak. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu Muhterem Hocam. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Müsaadenizle bir sualimiz olacaktı. Bidat ehlinin yazdığı bozuk kitaplar çoğalıyor. Dinimizi bozmaları mümkün müdür? Sizi çok ama çok seviyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi berekatü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Bidat, Kur'an'da yer almayan ama insanların din tatbikatına koyduğu zanlar. Bidat, Kur'an'da yer alan ama din tatbikatından çıkartılan. İşte bu bidat ehlinin yazdığı bozuk kitaplar Kur'an-ı Kerim'de emaniye olarak geçiyor. Bakara 78-79'da ve mülümüne la ya'lemunel kitabe illa mani. Onlar ümidirler. Kitabı bilmezler. Sadece insanların zanlarını, emaniyesini bilirler. Bunlar zannederler. Veyl elleriyle kitap yazanlara, yazdıkları kitapları da bunlar Allah'ın katından derler. Onu da sadece dünyalık satın alırlar. Yani bu dini kitapların sahiplerinin çoğu bundan para kazanmak için yazarlar. Çünkü Allah Teala bunlar Allah'ın katından derler. Liyeşteru bi semenen kali. Yani bu kitaplar Allah'ın katından olan kutsal kitapların yerine konuluyor. Veil diyor yazdıklarına, veil kazandıklarına. Mesela nedir yazdıkları? Yazdıkları bidatlerden bir tanesi Bakara 80'de La temessün nâre illâ yâmin ma'dûde. Sayılı günlerin dışına bize ateş dokunmaz. Bugün Yahudiler de, Hristiyanlar da, Müslümanlar da çoğu neye inanıyor? Evet, bizim şerlerimiz var, bizim hayırlarımız var. Allah Teala bizi şerlerimiz karşısında cehennemde cezamızı verecek. Ondan sonra hayırlarımız karşısında da cennete sonunda gideceğiz. Sayılı günlerin dışına bize ateş dokunmaz. Allah Teala da diyor ki bunlar bu bir bidattır diyor. De ki Allah'ın katından bir ayet mi aldınız? Yani Allah'ın katında buna dair bir ayet var mı? Çünkü söz Allah'ın, Kur'an-ı Kerim'deki her sözü Allah'ın verdiği bir ahitte sözdür. O takdirde eğer böyle ahit almışsanız Allah ahitinden asla dönmez. Böyle bir ayet varsa yok. Yoksa Allah'a karşı bilmediğiniz bir şey mi söylüyorsunuz? Demek ki Allah'a karşı bilmediği bir şey söyleyenler kendi zanlarına uyanlardır. Dinimizi bozmaları mümkün müdür? Sevgili kardeşlerim, şeytan bunların başında geliyor. Ama galip gelebilir mi? Hayır. Her devirde insanların çoğunluğuna tabi. Fakat galip gelmesi mümkün değil. Her devirde insanların çoğunu kendisine bağlıyor. Ama galibiyet Allah'aladır. Mutlak surette son dönemde tek bir dinin varlığı insanlar anlayacak. Mesela bu an, şu anda bizim öğretimizde diyoruz ki Kur'an-ı Kerim ayetleriyle söylüyoruz. Ey Yahudiler, siz Tevrat'taki 7 safa 4 teslimi yaşayın. Onlara öyle öğretiyoruz. Ey Hristiyanlar, siz İncil'deki 7 safa 4 teslimi yaşayın. Ey Müslümanlar, siz de Kur'an'daki 7 safa 4 teslimi yaşayın. Şimdi kutsal kitaplardaki Kur'an ayetleri 7 safa 4 teslime baktığımız zaman bu son şeriat kitabı. Yani son şeriat kitabı Allah'ın koruması altında ama son şeriat kitabı aynı zamanda kendinden önceki şeriat kitaplarını da tasdik ediyor. Evet, şimdi büyütürsek kutsal kitaplardaki şimdi Kur'an ayetleriyle kutsal kitaplardaki gördüğünüz gibi bu beş şeriatın beşi de Kur'an-ı Kerim'de. Kur'an-ı Kerim ayetleriyle Nuh Aleyhisselam'ın şeriatı birinci safa. Kur'an ayetleriyle İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatı ikinci safa, birinci safa. Kur'an ayetleriyle Musa Aleyhisselam'ın şeriatı birinci safa. Kur'an ayetleriyle İsa Aleyhisselam'ın şeriatı birinci safa. Ve Peygamber Efendimiz'in şeriatı Kur'an ayetleri birinci safa. İkinci safa yine aynı. Ve Allah-u Teala bu ul-azm'le birine verilen şeriatın hepsini Kur'an ayetleriyle açıklıyor bize. Hepsi de Kur'an-ı Kerim içinde. O sebeple Kur'an Allah tarafından korunuyor. اَنَّا نَحْنُ نَزَلْنَا زِكْرَ وَاَنَّا اَمْ لَحَافِزُونَ Bunu zikri biz indirdik, onu biz koruyacağız. Diğer kitaplarda bir takım eksilmeler, ilaveler var. Ama önemli değil. Teslim emirleri orada da var. Yani 7 sava 4 teslim, 4 teslimin 4'ü ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an'da da aynen olduğu gibi duruyor, değişmiş değil. Öyleyse buradan hareketle bir din birliği mutlaka gerçekleşecek. Allah'a ulaşmayı dilemeleri halinde o zaman Allah'a ulaşmayı dileyip zikre başlarlarsa dini bozmaları asla mümkün değil. Azerbaycan'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam, Hazreti Mevlana bir sözünde bendeki yerini sendeki yerim belirler. Bendeki yerini sendeki yerim belirler buyuruyor. Evet, yani siz ne kadar hangi seviyede iman ediyorsanız o seviyede onun yeri, daha doğrusu sizin yeriniz o seviyede onun yanında vardır. Tamamıyla imanla alakalı. Bizim mürşidimize olan sevgimiz arttıkça mürşidimizin bize olan sevgisi artıyor. Açıklayabilir misiniz? Evet. Yani her seferinde olay budur. Mesela Allah Teala diyor ki siz benden razı mısınız? O zaman ben sizden razıyım. Yani biz ne kadar Allah'tan razıysak Allah da o kadar bizden razı. Biz birinci safa rızayla Allah'tan razı, Allah'a ulaşmayı diliyorsak Allah Teala da o sevgiye bizden razı. Biz mürşidimize tabiysek o sevgiden razı. Biz ruhumuzun tesliminde radiyallahu anh ve radiyallahu anh, onlar Allah'tan razı, Allah da onlardan razı. Yani devamlı evvela bizim rızamız söz konusu. O zaman bizim mürşide karşı olan sevgimiz arttıkça mürşidimizin de bize olan sevgisi artıyor. Açıklayabilir misiniz? Evet. Allah razı olsun. O sebeple Mevlana bendeki yerini sendeki yerin belirler. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Osmanlı'da himayesi altında bulunan Müslüman olmayan halka karşı nasıl bir hoşgörü sergilenmiştir? Onların Osmanlı'ya karşı hayranlığını oluşturan özellikler nelerdir? Sevgili kardeşlerim, her şeyden evvel Osmanlı'yı Nisab-ı Dört teslimi yaşayan tasavvuf erlerinden oluşan bir toplum. Hangi inançtan olursa olsun saray erkanı Mevlevi, askeriye sınıfı Bektaşi, halk sınıfı, esnaf sınıfı, Ayi Evren hepsi 7 Sabah 4 teslimi yaşıyor. 7 Sabah 4 teslimi yaşayan insanlar kendilerini sevmeyenleri de sevenlerdir. Öyle olunca herkesin birbirini sevdiği, herkesin birbirini öne geçirdiği, baş tacı ettiği bir muhteva söz konusu. Öyle bir güzellik var ki ecnebiler Osmanlı'ya çocuklarını teslim ederek bizim çocuklarımız da sizin sahip olduğunuz güzel halaka sahip olsunlar diye onlara eğitim vermeleri için teslim ediyorlar. İşte 2. Murat sefere çıkıyor. Bir Rum bezgahının bahçesinden geçiyor ve Osmanlı'da öyle bir güzel ahlak var ki aldığı her şeyin mutlaka ki sahibi orada olmasa da parasını veriyor. Ama 14 asıl evvel birbirinin can düşmanı bedeviler bir daimi zikre bulaşarak, iki Kur'an'ın bütününe tabi olarak, üç kötülüğe karşı hayırlı mukavele ederek üç cephede sohbet sükunu gerçekleştirmişler. Asr-ı saadete ulaşmışlar. Günümüzde de tekrar bir asr-ı saadet yaşanacak mı? Evet. Allah-u Teala nasıl tövbe yüzde bahsi geçen ensar ve muhacirini sahib-i Kur'an-ı Erbil'in olarak tarif ediyorsa Vakıa 13-14'te de sahib-i Kur'an-ı Erbil'inden de bahsediyor ve tekrar bir asr-ı saadet mutlaka yaşanacaktır. Allah-u Teala'nın vaadi gerçekleşecek. Allah'ın izniyle. Konumuz ilgi halkamıza sorular yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
2: Kur'an-ı Kerim'e göre zikir sadece ve sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlere tesir eden bir faktördür. Allah'a ulaşmak deyince siz ne anlıyorsunuz?
3: O kişinin kendi inancı maneviyatıdır. O manevi bir duygu.
4: Allah'a ulaşmak gönlümüzü, ruhumuzu Allah'a vermek demek.
5: Konuşmak, beraber olmak, bir olmak, hemhal olmak, namazda olmak, duada olmak.
2: Allah'a neyimiz ulaşır bize?
5: Ruhumuz ulaşır.
2: Dünya hayatını yaşarken ruhumuz Allah'a ulaşır mı?
4: Ulaşır.
2: Allah'ım, ben sana yakın olmayı, sana ulaşmayı, senin sevdiklerin arasına girmeyi diliyorum, sana teslim olmayı diliyorum diye bir talebin sahibi ol.
3: Gayet o kişinin kendi düşüncesi, o gayet doğal bir şey olabilir.
2: Böyle bir talebin sahibi misiniz?
5: İnşallah, onu bilemem. Onu ancak Allah bilir. Tabii ki isteğimiz o bizim de.
2: Siz Allah'a ulaşmayı ister miyiz?
3: Ne demek? İnancı, biz Müslümanız. Elhamdülillah Müslümanız.
5: Kesinlikle. Kim istemez ki? Ruhumuzu ulaştırmak isterim tabii ki. Ama bu mümkün değil. Sadece ölünce olacak bu.
2: Önce niyet etmemiz lazım.
5: Evet, doğrusunuz. Niyet etmem lazım. Edeceğim inşallah.
3: Allah'ım, ben de sana ulaşmak istiyorum. Ulaşmaya çalışıyorum. Zaten çalışıyorum.
4: Ruhumu Allah'ım sana ulaştırmayı biliyorum.
5: İsteyin, veririm diyor Rabbim. Yani yeter ki iste.
0: Misafirimiz, Allah'a ulaşmak gönlümüzü, ruhumuzu Allah'a vermek demek dedi. Allah'a ulaşmak, Allah'a teslim olmanın birinci göstergesi midir? İslam dini hidayet üzerine bina edilmiştir. Hidayetlerin her biri bir başka cepheden teslimi içerir. Ruhun hidayeti, ruhun dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşıp teslim olması. Fizik vücudun hidayeti, fizik vücudun Allah'ın bütün emirlerine itaat yasak olan piller işlememesi. Nefsin hidayeti, nefsin manevi kalbindeki bütün afetlerin temizlenmesi ve iradenin hidayeti, Allah Teala'nın bütün emirlerine itaat yasak olan fiilleri işlememek. Hidayete yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmekle birinci hidayet tamamlanır. Allah'a ulaşmayı dilemek kapı, Allah'a ulaşmak ise şehirdir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, اَنَا اِلْمِ الْمَد۪ينَةُ وَعَلُّ بَعْوَا. Ama günümüz geleneksel din tatbikatında İslam'ın meşrenin şartı vardı. Biz bu şartları yerine getirdik. Öyleyse biz Allah'a teslim olanlarız olayı Kur'an-ı Kerim'e göre geçerli değil. Geçerli olan Allah Teala Bakara 155, 156, 157'de وَنَبْلُوكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ اَلَّذ۪ينَ اِذَا اَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Onları korku, açlık, maldan candan eksilme bir imtihan ederiz. Sabredenleri müjdele. O sabredenler ki onlara bir musibet isabet ettiği zaman derler ki biz Allah içiniz ve Allah-u Teala'ya mutlaka döneceğiz. Yani ders alan, musibet kendisine ulaştığı zaman ders alan kişiler. Tövbe 126'da onları senede bir iki kere imtihan ettiğimizi görmüyorlar mı? Tövbe edip zikre başlamıyorlar. İşte musibetten ders alanlar var. Allah'ın Resulleri nasihatçıdırlar, öğüt verenlerdir. Ama kişinin yaşadıkları, başlarına gelen olaylar ise musibeti ifade ediyor. İşte nasihat ve musibetten ders alanlar, onlar Resul'ün davetine icabet edenlerdir. Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah Teala Müddessir suresinin 54, 55, 56. ayet-i kerimelerinde kella enna tezkire fe men şa'a zekere maye ve ma yezkurunla yanşallah hu ahli takva ve ahli mağfire. Hayır, muhakkak ki o zikirdir, öğüt

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bir aradayız. Muğla'dan bir izleyicimiz, Muhterem Hocam, kainat nasıl yaratılmıştır? Yaratış amacı nedir? Açıklayabilir misiniz? Allah Teala Enbiya suresinin 30. ayet-i kerimesinde "Evvelem yerellezine keferu enne semavati vel ardı kanet aratken." Kafirler, inkar edenler semaların ve arzın bitişik olduğunu görmediler mi? Sonra biz o ikisini ayırdık. Her canlı şeyi sudan yarattık. Büyük patlama diye bahsedilen olay Enbiya suresinin 30. ayet-i kerimesinde belirtiliyor. Kainat kadar ağır bir tek noktadan ol emriyle Allah kainatı yaratıyor. Enerjiyle yaratılan bu kainat 3 asıl ve 3 takaş olmak üzere 6 tane alemden oluşuyor. Allah Teala Hadid suresinin 4. ayet-i kerimesinde "Huvellezî halaka semâvâti vel ardı fî sittati eyyâm." O yüce Allah ki gökleri ve yerleri 6 günde yarattı. "Sümastâvilel arş" sonra arşa istiva etti. Sevgili kardeşlerim, gökler ve yerler. Enbiya 30'da gökler ve yerlerin yaratılmadan evvel bitişik olduğunu, onları Allah Teala 6 günde yarattıktan sonra arşa istiva ettiğini, zaten arştaydı Allah Teala. Allah arştaydı, gökler ve yerler yoktu. Allah Teala kainat kadar ağır bir noktayı fethederek, patlattırarak onlardan 3 tane asıl ve 3 takaş olmak üzere 6 tane alem yaratmış. Hemen gösterelim. Birinci günde Allah zahiri alemi yaratıyor. İkinci günde karşı zahiri alemi yaratıyor. Üçüncü günde gayb alemini yaratıyor. Dördüncü günde karşı gayb alemini yaratıyor. Beşinci günde emr alemini yaratıyor. Altıncı günde karşı emr alemini yaratıyor. Şimdi Kur'an'ın bütününe baktığımız zaman sorumlu, serbest irade sahibi iki varlık var. Cinler ve insanlar. Zahiri alemin varlıkları cinler, gayb alemin varlıkları, zahiri varlıkları insanlar, gayb alemin varlıkları cinler ve yaratılış gayemiz cinler ve insanlar açısından Allah'a kul olmak. وَمَا خَلَقْتَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ. İnsanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize abd olsun diye yarattı. Başlangıç noktasında cinler de insanlar da 19 negatif özelliğin sahibi. Bu 19 negatif özellikten bir tanesi de şeytanın kulu ve şeytanın dostudurlar cinler ve insanlar. Şeytanın kulu ve dostudurlar. Ama Allah-u Teala yaratılış gayemiz Allah'a kul olmak, Allah'a dost olmak. İşte Allah'a kul olmak söz konusu olunca Allah Teala Nahl suresinin 36. ayet-i kerimesinde "Lekad ba'asna fi kulli ummetin rasulen en yabudullaha ve yestanibu tagut." Biz bütün ümmetlere, ne kadar ayrı lisanı konuşan kavim varsa her kavmin içerisinde insanlar Allah'a kul olsunlar ve tağuta kul olmaktan içtinab etsinler. Başlangıçta herkes şeytanın kuluysa, o zaman şeytana kul olmaktan içtinab edip Allah'a kul olacak. Bu da bir dilektir. Kişinin kalpten ulaşmayı dilemesi. Yaratılış amacı nedir? Yaratılış amacı en üst seviyedeki varlık olan insanları ve cinleri emirlere itaat etmeleri halinde kul olmaları halinde mükafat, isyan etmeleri halinde ceza vermek üzere Allah'ın bir dizaynı söz konusu. İşte Câsiye suresinin 22. ayet-i kerimesi خَلَقَ السَّمَاوَاتَ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ Hak ile adaletle yarattı. لِتُجْزَ كُلُّ نَفْسٍ مِمَا كَسَبَتْ Her nefsin kazandığını mükafatsa müjdelemek, mücazatsa cezalandırmak için ceza veya mükafat verilsin diye olmuş. Yaratılış dizaynımız bu. Muhammed suresinin 17. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala ne buyuruyor? Başka bir ayet, Furkan suresi 17. ayet-i kerimesi. Yani kısacası yine yaptıklarının ceza ve mükafatını vermek üzere Allah-u Teala gökleri ve yerleri yaratıyor. Allah razı olsun. Dolayısıyla yaratılış amacı nedir? Yaratılış amacı Allah-u Teala cin ve insanları kendisine kul olsun diye yaratmış da kul olanların mükafatı, mutluluğu isyan edenlerin cezası, mutsuzluğu üzere bir kainat yaratılışı söz konusu. Enerjiyle yaratmış, Allah-u Teala enerjiyi maddeye dönüştürmüş. Allah'ın yarattığı ilk şey enerji. Günümüz nükleer, fizik ve nükleer kimyadaki adı nötronlar. Allah razı olsun. İzmir'den bir izleyici muhterem hocam, Allah'ın varlığına aklım bir türlü kabullenmiyor. Allah'ın varlığına nasıl inanabilirim? Sevgili kardeşlerim, diyoruz ki evlat babasız olmaz. Diyoruz ki mürit mürşitsiz olmaz. Diyoruz ki çırak ustasız olmaz. Diyoruz ki kainat sahipsiz olmaz. İşte İmam Ebu Hanife Hazretleri ile ateist arasındaki olayda ateist Allah'a inanmıyorum diyor. Ve sözleşiyorlar bir yerde herkesin halkın önünde. Bu konuyu tartışmak üzere İmam Ebu Hanife Hazretleri güzel bir misal veriyor. İncansız biriyle tartışıyorlar. Netice tartışmanın bir camide herkesin huzurunda yapılmasına karar veriyorlar. Tartışma günü icansız kişi ateist orada camide. Ama İmam Ebu Hanife Hazretleri yetişememiş, camiye zamanında gidememiş. Diğeri de onun aleyhinde atıp tutuyor. İki saat sonra kan ter içerisinde gelebilmiş. Azam Hazretleri demiş ki çok özür dilerim, çok geç kaldım. Çünkü son seller bizim köprüyü götürmüş. Diyor ateist alaycı bir tavırla. Emhan Hazretleri devam ediyor anlatmaya. Köprüye geldiğim zaman köprünün yerinde yerler esiyordu ama baktım görünmeyen vasıtalar ağaçları kestiler. Sonra o ağaçları kereste haline getirdiler. Keresteler biçildi. Görünmeyenler tarafından köprü inşa edildi. Ben de köprünün üzerinden hamdolsun geçtim geldim. Karşısındaki diyor ki sen çocuk mu kandırıyorsun? Hiç kendi kendine köprü inşa edilebilir mi? O da diyor ki burada dur bakalım. Sen bu köprünün bile kendi kendine inşa edilemeyeceğini söylüyorsun ama tüm kainatın kendi kendine oluştuğunu iddia ediyorsun. Böyle saçmalık olur mu? Ateist gülmeye başlamış. Ya o ben adam senin bu sözlerine çocuklar bile güler. Hiçbir köprü kendi kendine oluşur mu? Ebu Hanife Hazretleri fırsatı yakalamış ve demiş ki bir köprünün bile kendi kendine oluşmasının vücuda gelmesinin mümkün olmadığına sen kendi ağzınla şimdi ifade etmiş oldun. Peki nefs, fizik vücut, ruh, akla sahip olan sen ve bu kainat nasıl olur da kendi kendine var olabilir? Evet sevgili kardeşlerim, kainat sahipsiz değil. Her şey merkezinde yaratmış, yıllardan beri sonsuz bir denge içerisinde Allah-u Teala bu kainatı hizmetimize insanın emrine vermiş. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir izleyicimiz Hüseyin Hocam, tüm insanlar öldüğü zaman ruhları bedenlerinden çıktığı için mi ölüyorlar? Hayır sevgili kardeşlerim, Eğer öyle olsa, ruh bedeninden çıkınca kişi ölmüş olsaydı, o zaman her günah işleyen kişinin ruhu bedeninden çıkıyor, ölmesi gerekirdi. Halbuki böyle değil. Yetmez, her tövbe insanın da ölmesi gerekirdi. Çünkü mürşid önüne yapılan tövbeyle ruh vücuttan ayrılıyor. Öyleyse ölen fizik vücuttur. 70 trilyon hücreden oluşan fizik vücudun her hücresinde elektrik üreten mitokondriler var. O mitokondrinin ürettiği elektrik elektromanyetik alanlarla fizik vücut bir mıknatıs özelliğini gösteriyor. En kutbuyla ruhu kendisine çekiyor. Es kutbuyla nefsi kendisine çekiyor. O enerji üretimi devam ettiği süre içerisinde bu olay da devam ediyor. Ama bir gün mitokondriler gönderilen enerjiyi Allah kesiyor vazifeli meleklerle. O zaman elektrik alanları ve elektromanyetik alanlar bitiyor. Artık fizik vücut nefse ruh için bir mekan hüviyetini taşımıyor. Tıpkı depremden önce bir ev düşünün. Evin sakinleri ve aile reisi, eşi ve çocukları var. Evde oturuyorlar. Ama depremle o ev yıkılıyor. Evin sakinleri sağ. Tekrar o yıkılan evde gelip oturabilirler mi? Tıpkı bunun gibi. Depremde nasıl ev yıkılıyorsa, ölümle de fizik vücut çekim kuvvetini kaybediyor. Ve sol tarafta 4 metre yüksekte baş önde ayaklar arkada nefs paralel duruyor. Yeryüzün sathına paralel. Sağ tarafta 4 metre yüksekte baş önde ayaklar arkada ruh yeryüzün sathına paralel duruyor. Vazifeli melekler ruhu yedeğini alarak Allah'a götürüyorlar. Öyleyse ruhları bedenlerinden çıktığı kişi ölmüyor. Evvela fizik vücut ölüyor. Artık fizik vücut ruh ve beden için bir mekan hüviyetini taşımıyor. Allah razı olsun. Mersin'den bir izleyicimiz Muhterem Hocam, Allah sevgisiyle peygamber sevgisinin dengede nasıl olmalıdır açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, biz peygamberi Allah sevgisiyle seviyoruz. Allah'ı sevdiğini iddia eden gördüğü kardeşini sevmiyorsa yalancıdır. Gördüğü kardeşini sevmeyen birisi görmediği Allah'ı nasıl sevdiğini iddia edebilir? Öyleyse Allah'ı seviyorum diyen mutlaka insanı sever. Ama Allah sevgisi olmayan kişinin peygamber sevgisi yalandır. En üst noktada Allah'ı seveceğiz. İşte Allah Resulü Allah'ın nimetlerinden dolayı seviniz. Beni de Allah'tan dolayı seviniz. O Allah'ın nimetleri içerisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz en üst seviyede bir nimet. Ve sahabemi de benden dolayı seviniz. Sahabenin başının üzerinde Peygamber Efendimiz'in ruhsunun lanesi var. Öyleyse Allah sevgisi en üst noktada ve Allah'ın nimetlerinden dolayı seviniz. Ya Ali, seni ancak mümin olanlar sever. Sana ancak münafıklar buğz eder. Şu an günümüz din tatbikatına baktığımız zaman bir Allah sevgisi, Allah korkusu. Din sevgiyle yaşanır. Allah'ı bilen talep eder. Allah'ı talep eden bulur. Allah'ı bulanlar sever. Allah seveni Allah öldürür. Her arayan bulamaz ama bulanlar arayanlardır. Sözü hakikaten öyle. Yani eğer kişiyi Allah-u Teala mürşit göstermişse kesinlikle o Allah'a ulaşmayı dileyen birisidir. Öyle olunca Allah'a giden yol sevgiden geçer. Allah'tan hoşlanmak, Allah'ı sevmek, Allah'a aşık olmak, Allah'a hayran olmak. Hoşlanmak, bizi ruh teslimine, sevmek, fizik vücut teslimine, aşık olmak, nefs teslimine ve hayran olmak da irade teslimine götüren bir muhteva taşıyor. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekat, kıymetli Cappur Hocam. Mübarek ve gül kokan ellerinizden hürmetle vasıtetle öpüyor. Sizi çok ama çok seviyorum. İzninizle bir sualim olacaktı. Kıymetli hocam, bir konferansta dinleyicilerden bir konuşmacıya şu soruyu soruyor. Allah bütün insanlara sadece bir cümle duyurmak istese ne söylerdi? Konuşmacı, Allah beni yanlış anladınız diye cevap verirdi diyor. Muhterem hocam, kutsal kitaplar ışığında Allah Teala bütün insanlara bir cümle duyurmak istese ne buyururdu? Açıklar mısınız? Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Esselamünaleyküm ve
0: rahmetullahi. Evet, bir konferansta dinleyicilerden biri konuşmacıya şu soruyu soruyor. Allah bütün insanlara sadece bir cümle duyurmak istese ne söylerdi? Konuşmacı, Allah beni yanlış anladınız diye cevap verdi diyor. Tıram hocam, kutsal kitaplar ışığında Allah-u Teala bütün insanlara bir cümle duyurmak isteseydi ne buyurdu? Açıklar mısınız? Sizi çok seviyorum derdi. Çünkü yaratan Allah'tır ve her şeyi sevgiyle yaratmıştır ve herkesin sevgiyi öğrenmesini istiyor, sevgiyi yaşamasını istiyor ve sevgiyi öğretmesini istiyor. Sevgi mutluluğun anahtarıdır. Allah herkesin mutlu olmasını istiyor. Eğer Allah-u Teala insanlara bir cümle duyurmak isteseydi ne derdi? Sizi çok seviyorum, çok seviyorum, çok seviyorum derdi. Kocaman seviyorum derdi. Allah razı olsun. Azerbaycan'da vizyacım Muhterem Hocam, tasavvur etmek kişiyi ehl-i sünnet dairesinden çıkarır mı? Şimdi ehl-i sünnet muhtevasına baktığımız zaman tasavvuf baştan sonra Resulullah'ın sünnetidir. Öyleyse tasavvufu reddetmek elbette kişiyi sünnet dairesinden çıkartıyor. Nebi-i Sultan-ı Peygamber Efendimiz geleceğini bize müjdelediği Mehdi Aleyhisselam'ın görevlerini zikrederken buyuruyor ki o ilahi emirleri yaşatacak, sünneti ihya edecek, bidatleri ortadan kaldıracak ve dinleri birleştirecek. Bu neyle mümkündür? Tasavvufla. O zaman tasavvufu reddediyorsa bunların olması mümkün değil. İlahi emirler 7 sabah 4 teslim tasavvufla yaşanır. Sünnetin ihyası tasavvufladır. Bidatlerin ortadan kaldırılması sünnetin tatbikatıyladır. Dinlerin birleştirilmesi de keza öyle. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Mehdi benim soyumdandır. Ben nasıl vahiy üzere mücadele veriyorsam o da benim sünnetim üzerine mücadele verecek. Allah Resulü vahiy ile mücadele vermiş. Mehdi Aleyhisselam da vahiy ile mücadele veriyor. Benimle bu dini nasıl başlattıysa onunla sona erdirecek. Bizimle nasıl işkitten kurtulmuşlarsa onunla da fitneden kurtulacaklardır. Her ümmetin bir fitnesi var. Benim ümmetim fitnesi maldır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, mal mi ilim mi? Maldır. İlim diyenler şirkten kurtulanlardır. Mal diyenler şirkte kalanlardır. İşte aynı olay Mehdi Aleyhisselam döneminde insanlar Allah'a davet ediliyor. Daveti kabul edenler ilmin sahipleridir. Etmeyenler dünyayı talep edenlerdir. Yunus suresinin 7 ve 8. ayet-i kerimelerinde Allah Teala bu konuyu ifade ediyor. Ellezine la yercule ikana. Onlar bize ulaşmayı dilemezler. Elika Allah ilim midir? Evet. Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması ilimdir. Ve bu terk edildiği zaman huşu kalkar. Ama dünya hayatından razı olanlar o zaman cehalet içinde kalanlardır. Allah razı olsun. Altıncı sual. Karaman'dan bir izleyici Mütrem Hocam. Bazı işlediğim günahlardan bir türlü kurtulamıyorum. Ne kadar tövbe etsem de aynı hataları tekrar yapıyorum. Bundan nasıl kurtulabilirim? Zikri arttırarak, daimi zikre ulaşarak. Bizi günaha sürükleyen şey zikirde olmadığımızdır. Zikir azlığı sebebiyle günah işliyoruz. Daimi zikre ulaşsaydık, günahların hiçbirisini işlemezdik. Özellikle mutlaka o günahları zikir artışına vesile kılmamız lazım. Allah razı olsun. Amasya'dan bir izleyici Muhterem Hocam, dil ile Allah'a teslim olduğumuzu söylüyoruz. Kalpten Allah'a nasıl teslim olabiliriz? Açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, kalben tasdik, dil ile ikrar. Ve usullerle yerine getirmek. Kalben Allah'a nasıl teslim olabiliriz? İşte Allah'ın katından Allah'ın mürşitleri geliyor. Her devirde devrin imamı var. Her kavimde kavim resulü var. Her yerde veli mürşitler var, vekil mürşitler var. Onlar Allah'a davet ediyorlar. Daveti kabul edenler dilden daveti kabul edebilirler. Kalpten daveti kabul edebilirler. Kalpten daveti kabul edenler onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. İşte Hücurat Suresi'nin 14. ayet-i kerimesinde dil ile Allah'a teslim olduğumuzu söylüyoruz. Enna amennâ yekulûne amennâ bi afvâhim ve lem tu'min kulûbuhum. Ağızlarıyla iman ettik diyorlar ama kalpleri iman etmiyor. Hücurat 14, biz mümin olduk diyor Araplar. Hayır, siz mümin olmadınız. İslam dairesine girdik değil. Kalbinizin içine iman girmedi. Ama siz Allah ve Resulüne itaat ederseniz o zaman amellerinize bir eksiltme yapmaz. Allah ve Resulüne itaat takva kalpten ulaşmayı dilemeyi gerektiriyor. Kalpten ulaşmayı dileyenlere Allah-u Teala mürşid gösteriyor. Onların amellerinde eksiltme yapmıyor. İşte kalpten ulaşmayı dilemek, Allah bu talebi kimin kalbinde görürse Rahim esması ile tecelli eder. Ama bu talep kimin kalbinde yoksa Allah'ın Rahim esması ile tecelli etmesine ona rahmetini göndermesi söz konusu değil. Asıl olan kalpten teslim olabilmek. Kalpten Allah'a teslim olmak nasıl olur, açıklar mısınız? Zikirle. Kalbimiz %51 nurlanmışsa o kadar Allah'a teslim olmuştur. Kalbimiz %100 nurlanmışsa %100 nefsimiz Allah'a teslim olmuştur. Tekirdağ'dan bir izleyici Muhterem Hocam, Allah bize nefs vermiş ve bu nefse bize her daim kötü ameller yaptırıyor. Nefsimizle başa çıkmanın bir yolu var mı, açıklar mısınız? Evet, bütün kutsal kitaplarda Allah-u Teala'nın bize vermiş olduğu nefsi görev olarak tezkiye ve tasfiye etmemizi istiyor. Bize kötülüğü üreten şeytan %100 nefsimizin manevi kalbindeki afetlere tesir ediyor ve o zaman biz kötülüğü şeytandan öğreniyoruz. Ama Allah Teala insan bir denge varlıktır. 19 hasette mücaz olan ruh, 19 afette mücaz olan nefs, şeytan nefse %100 tesir ediyor. Allah Teala da katından mürşid gönderiyor. Yine bir denge söz konusu. Ve akıl bulunduğu ortamda şuur sahibi olur. Emirler, ruh Allah'ın emirlerine itaat ediyor, yasaklar işlemiyor. Nefs, Allah'ın emrine isyan ediyor, yasaklar işliyor. Cehennem nefsin sevdiği şeylerle çevrili. Cennet nefsin sevmediği şeyler. Nefs neyi sevmiyor? Nefs, nefsin sevdiği şeyler 19 tane afet. Nefsin sevmediği şeyler 19 tane hasret. Bilesi cennet, 19 nefsin sevmediği 19 tane hasret çevrili. Cehennem de nefsin sevdiği 19 tane afetle çevrili. Nefsimizle başa çıkmanın yolu var mı? Elbette 12 tane insanla mürşide tabi olduğumuz zaman nefse cihat etmenin vasıtası zikirdir. Zikirle nefsimizde baş edebiliriz. Nefs tezkesi ve tasfiyesiyle. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
2: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi berekatı. Hasretle, hürmetle mübarek ellerinden öperim hocam. Bir sual arz edecektim müsaadenizle inşallah. İmanın kemaline ermek ne demektir? İnsanlar nasıl ve ne zaman imanın kemaline ererler? Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatı. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden hocam.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatı. Hepinizi çok seviyorum. İmanın kemaline ermek ne demektir? İnsanlar nasıl ve ne zaman imanın kemaline ererler? İmanın kemaline ermek daimi zikirledir. İşte En'am suresinin 82. ayet-i kerimesinde اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبَسُوا اِمَانًا بِزُلْمٍ اُولَٰئِكَ لَهُمُ الْاَمْنُ وَهُمْ مُحْتَدُونَ. Amen olan kimseler imanlarına zulüm karıştırmayanlar. İşte onlar korkudan emindirler. Onlar %100 severler, hidayete erenlerdir. İşte imanın kemaline ermek bu. Allah'ın izniyle, Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Her an mutluluk kuramda bizleri bir yere getirdi. Başka bir programda Her an Kur'an, Her an mutluluk kuramda sorular ve cevaplar bölümünde tekrar bir dakika olmak dileğiyle Allah'ın rahmetli fazlasıyla vaatli tüm güzellikleri sizlere olsun. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha maalesef var. Esselamün aleyküm.
3: Artık kim dinlerse onu zikreder. Mayeskürüne ilahe inşallah Allah'ın dilediği kişi zikreder. Onlar takva ehli ve ehlül mağfire. Ehli takva Allah'a ulaşmayı dileyenler. Ehlül mağfire de Allah'ın kendine için tayin ettiği müşride tabi olanlar. Zümer 54'te Allah-u Teala وَاَنِيبُ اِلٰى رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُوا لَهُ مُنْ قَبِلِيَتِكُمْ لَعْزَبْ سُمَالَاتٍ سَرُونَ. Bakara 120, Ali İmran 73'te ise açık bir ruhun hidayeti tarifi verilmiştir. قُلْ اُنَّ هُدَى اللّٰهِ وَالْهُدَى. Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir. Ali İmran 73'te ise قُلْ اُنَّ الْهُدَى هُدَى اللّٰهِ, hidayet Allah'a ulaşmaktır. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman hidayet açısından meseleyi incelersek 7 safa hidayeti görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemek, 7 safa hidayet ayetlerle ekrana getirebilirsek, 1. safa hidayet Allah'a ulaşmayı dilemek, 2. safa hidayet Allah-u Teala'nın tayin ettiği müşride tabi olmak, En'am 87-88'de 1. safa hidayet, Mumin 38'de 2. safa hidayet, Bakara 120'de 3. safa hidayet, Ankebut 69'da 4. safa hidayet, Zümer 18'de 5. safa hidayet, Yunus 9'da 6. safa ve Beyne suresinin Enam suresinin 97. ayet-i kerimesi ise 7. safa hidayeti Allah-u Teala zikrediyor. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah.
4: Allah-u Teala zikrin kalbimizi temizleyebilmesi için kalpte iman kelimesi olması gerektiğini ve bunun da mürşide tabiyetle sağlandığını söylüyor. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
5: Mürşit demek Allah'a teslim olmuş insan değil mi? Yani bence.
6: Hani ermiş kişilere mürşit denir yani. Allah'ın yolunda giden kişilere mürşit denir.
7: Yol gösterici bana göre yani bir öğretmen gibi, rehber gibi.
4: Bugün de Allah-u Teala bizim için de mürşit tayin etmiş. Onu bulmamızı istiyor. Yani Allah yolunda bir rehberimiz olması istiyor.
6: Rehberimize peygamberimiz.
4: Yaşayan bir evliya var mıdır günümüzde? Mürşitler var mıdır? Siz de onlara gidip talebe olmak ister miydiniz?
5: Şimdi öyle bir evliya demeyelim yani. Evliya kavramı gözle görülür, elle tutulur bir şey değil.
7: Onlar bize bir danışmanlık yapmaları lazım derim. Çünkü biz nefsimizi terbiye edecek şeyde değiliz. Ben öyle görüyorum. Kendimi herkesi bilemem de.
6: Mürşitler? Bilmiyorum var mıdır yok mudur onu bilemeyeceğim yani.
7: Mutlaka bir yerden ders almamız lazım. Yol göstericimiz olması lazım. Ki en büyük mürşidimiz, peygamberimiz tabii ki onun yolunda. Şimdi onun yolunda giden insanları da takip etmemiz lazım bulabilirsek.
4: He? Siz olması ister miydiniz bir mürşidin?
6: İsterdim.
4: Mürşide tabi olmak ister miydin?
5: Elbette, elbette. Çünkü onlar bizim rehberlerimiz yani önce rehberlerimiz yani inanmamak mümkün mü?
3: Bir misafirimiz mürşid konusunda onların bize danışmanlık yapmaları lazım. Çünkü biz nefsimizi terbiye edecek şeyde değiliz. Nefsin terbiyesi için mürşid şart mıdır? Evet. Allah-u Teala 7 ayet-i kerimede mürşidin nefs tezkiyesini yapacağını beyan ediyor. İşte Bakara 129 onlar nefsinizi tezkiye eder. Bakara 151 sizin nefsinizi tezkiye eder. Ali'nin 164 sizin nefsinizi tezkiye eder. Nisa 49 hiç kimse kendi nefsini tezkiye edemez. Ve Cuma 2 onlar sizin nefsinizi tezkiye eder. İşte Necm 32'de Allah takva sahiplerinin nefsini tezkiye eder. Ve Nur 21'de şeytanın pençesinden ancak nefs tezkiyesi ve tasfiyesiyle kurtulabiliriz. Nefsin terbiyesi için, tezkiyesi için mürşid var mı? Evet. Bu ayetler bize onun ispat ediyor. Her yerde tezkiyeci var mı? Evet, her kavimde Resul vardır. Her kavimde, her zamanda Veli Resul vardır. Her yerde de Allah-u Teala'nın tayin ettiği veli mürşitler vardır. Enam 48'de Resulleri müjdeleyici uyarıcı olarak gönderdiğini buyuruyor Rabbimiz. Ve Nisa 64'te Nisa 80'de Resul'e itaat Allah'a itaattir. Nisa 64'te Resul'e itaati için Resul gönderdik.

0: kötü emreder. Ama rahim esmasıyla tecelli eden olan nefse müstesna. Allah kimin üzerine rahim esmasıyla tecelli eder? 12 tane insandan mürşidine tabi olan kişinin üzerine rahim esmasıyla tecelli eder. Onun için Nur 21'de şeytanın adımlarına tabi olmayın. O men yettebi'u şeytan. Kim şeytanın adımlarına tabi olsa şeytan ona fuhuşiyatı münker emreden. Ama Allah'ın fazlı ve rahmeti olmasa, üzerinize olmasa içinizden hiçbiri ebediyen nefsini tezkiye edemez. Allah'ın fazlı ve rahmeti mürşide tabi olduğumuz zaman, 12 tane insanla tabi olduğumuz zaman zikretmeye başlarsak Allah'ın katından rahmet ve fazla rahmet ve selavat iki çift nur göğsümüze gelir ve Allah Teala 7 kalp şartı bizde oluşturmuşsa o zaman iman kelimesinin etrafında fazıllar, Allah'ın katından gelen fazıllar nurunu takip ederek birikmeye başlar. Rahmet taşıyıcı, fazıl kalıcı ve selavat bağlayıcı olarak fonksiyonel görevlerini yapmak suretiyle nefs tezkiyesi gerçekleşir. Nefs tezkiyesinin en önemli unsuru mürşittir. Kişi mürşidine ulaşmadıkça nefs tezkiyesi hiçbir zaman mümkün olmaz. Ama her mürşide ulaşan kişi bu hedefe ulaşamaz. Mürşide ulaşmak herhangi bir mürşide ulaşmak manasına gelmez. Allah'ın haccet namazıyla gösterdiği 12 tane insanla tayin ettiği mürşide tabiyetle bunlar gerçekleşir. Mürşitsiz de nefs tezkiyesi yapılabilir mi? Bu bir hürafedir, bu bir bidattır. Mürşitsiz hiç kimse nefsini tezkiye edemez. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve rekatü muhterem hocam. Sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Sizlere bir sorum olacaktı muhterem hocam. Zikir eksikliğinin infak eksikliği ile ilişkisi var mıdır? Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok severiz. Hepinize mutluluklar diliyoruz. Zikir eksikliğinin infak eksikliği ilişkisi var mıdır? Kesinlikle. Çünkü insanların infak seviyesi zikirler yükselir. Dikkat edin. Muhterem Efendimiz şöyle buyuruyor. Sevgi fedakarlıktır. Fedakarın ölçüsü ise zikirdir. Allah Teala infaktan bahsettiği zaman hemen fi sebilillah kelimesini beraber kullanır. Bakara 261'e baktığımız zaman da Allah'ın 1700 verdiği insanların fi sebilillah olması birinci faktör infak etmesi ise ikinci faktördür. Allah yolunda olan demek Allah'a doğru yükseliyor demek. Yükselebilmesi için de zikrin devamlı artırması lazım. Çünkü sadece zikirle nefsimizin kalbine nurlar gelir. Ve zikrimizi yapmadıkça, arttırmadıkça katların hiçbirine her olumuza ulaşamaz. Allah'a ulaşamayız. Öyleyse muhteva herkes için açıktır. Çok zikir, çok infak birbirine paralel bir muhteva ifade ediyor. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah.
2: Allah Teala zikir seviyesiyle kişinin manevi yücelme seviyesinin ve mutluluğunun birbirine paralel olduğunu açıklıyor. Sizce devamlı Allah'ı zikreden bir kişi nasıl birisidir?
3: Sürekli Allah'ı zikredersiniz ve bir tarzda yapmadığınız kötülükler bırakmasınız. Bu değildi. Önemli olan inanmak. Yani gönlü kalpten inanmak.
2: Devamlı Allah'ı zikreden bir kişi nasıl bir kişidir?
4: Mürşit olur.
5: Vallahi bana göre maneviyatı çok yüksek olur. Yani nefsini terbiye etmiş olur. Nefsani arzulardan uzaklaşmış olur.
2: Hayatında neler değişir yani?
4: Güzellik olur, güzellik olur. Başka ne olur?
2: Mutlu olur mu zikreden bir kişi?
4: Tabii canım. Mutlu olmaz olur mu? Yanlış yapmadım, dürüst oldum.
3: Bence kendince mutludur ama... Ne kadar mutlu olur? Bir zikirle, tek bir zikirle mutlu olacağını ben düşünmüyorum.
2: Devamlı mutlu olur mu?
5: Kesinlikle. Huzurlu olur. Yani kanaatkar olur. Her şey olur.
3: Gerçekten zikre kendini adam ise o zaten kötülük yapma şansı yok. Yapmaz zaten. Yapamaz. Öyle bir şey yok yani. Ama nice zikir yapanlar gördük. Bir arkasında kötülük olan insanlar var.
2: Allah ile olan ilişkileri, insanlarla ilişkileri nasıl olur?
5: Onlarınki daha rahat, daha anlayışlı, daha öğretici, daha iyi oluyor.
0: Misafirimiz zikir yapar.

0: yapan kişi için kendince mutludur ama ne kadar mutlu olur? Bir tek zikirle mutlu olacağını düşünmüyorum. Zikrin mutluluk üzerindeki etkisi var mıdır? Evet, %100 bir etkisi var. Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Zikir bu mutluluğu bize ulaştıracak olan vasıtaların en önemlisidir. Zikir başlı başına bir ibadettir. İbadetlerin en büyüğüdür. En büyük ibadet bizi evvela cennet mutluluğuna taşır, sonra da dünya mutluluğuna taşır. Bir günün ne kadar zikirle geçiyorsanız o kadar mutlusunuz. Bütün insanlar için Allah'ın koyduğu ölçü budur. Dünyanın en mutlu insanları nefslerinin kalbinde afet kalmayanlardır. Nefsinden kalbinde afet kalmaması ise daimi zikirle mümkündür. Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde şeytanın kapısını zikirle kilitleyiniz. Öyleyse mutsuzluk üçgeni içerisindeki insanlar bir kenarı Allah, bir kenarı ruhumuz, diğer kenarı ise iş kaydettiğimiz dereceler. Bu zikri de eklersek, daimi zikri eklersek o zaman mutluluk karesi içerisinde bir hayatı yaşamaya başlarız. Öte yandan başlangıçta bütün insanlar mutsuzluk üçgeni içerisinde hayatlarını sürdürürler. Bir kenarı şeytan, bir kenarı nefsimiz, diğer kenarda kaybettiğimiz dereceler. Öyleyse kişinin tercihine bırakılmıştır. Ya hayatını mutsuzluk üçgeni içerisinde geçirir, bitirir veya mutluluk üçgenini daha sonra mutluluk karesine dönüştürmek suretiyle bu dünyayı asr-ı saadet standartlarını da yaşayabilir. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Sevgili Cabbar hocam, sizi çok ama çok seviyorum inşallah kalbimden. Müsaade ederinizle sualimi arz ediyorum inşallah. Müminin susması fikir, bakması ibret, konuşması zikirdir. Hadisi şerifini açıklar mısınız inşallah? Sizi çok ama çok seviyorum. Hem de kalbimden Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatühü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali tekrar edecek olursak, müminin susması fikir, bakması ibret ve konuşması zikirdir. Evet. Evvela mümin kimdir? Yedi inan şartı, yedi kalp şartı, yedi nimetin sahibi olan kişidir. Müminin susması konuşmak için henüz zamanın gelmediğini düşünmekte olduğunu gösterir. Düşünüyorsa mutlaka bir fikir etrafında kafası meşguldür. Onun için fikir kelimesi kullanılmıştır. Bakması ibret. Biliyorsunuz ki bakmaktan bakmaya fark var. Allah'ın emrettiği gibi bakmak, nefsine tabi olmayarak bakmak bir güzelliği sergiler. Onun konuşması, bakması halinde onun davranış biçimleri insanlara ibret olması lazım gelen bir çok şeyi muhtevasını alır. Konuşması zikirdir, sözü ise zikir aynı zamanda nasihat vermek anlamına gelir. O doğruyu yakalamış, Allah'ın emrini yerine getirmiştir. Başkalarını da buna teşvik edecektir. Allah razı olsun. Suallere geçiyoruz inşallah. Ankara'dan bir kardeşimiz, Terem hocam, her dönemde şeytan insanlara bu hastaları hedeflerin önüne geçirerek dinden uzaklaştırmış. Bu durumda hedefe yönelik gayret etmek, çalışmak nasıl olur, açıklar mısınız? Evet, geleneksel din tatbikatına baktığımız zaman şu anda 7 tane hedef emrin yer almadığını görüyoruz. 7 tane hedef emir unutulmuş. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, tek başına Allah'a ulaşmayı dilemek yoksa zaten hiçbir zaman o kişi hedefe ulaşamaz. Ondan sonrası mümkün değil. Vasıta emirlerden de hayati öneme haiz olan, kurtuluşa müteallik olan Allah'a ulaşmayı dilemek ve zikir de din tatbikatından çıkartılmıştır. Geriye kalan sadece İslam'ın 5 şartı. İslam'ın 5 şartı hedef emirlerin yerine konulmuştur. İblis, şeytan diyor ki insanlar ibadet yapsınlar. İslam'ın 5 şartıyla meşgul olsunlar. Bu ibadetlerle kurtuluşa ulaşacağını zannetsinler ama hiçbirisi kurtuluşa ulaşmasın. İlimsiz amel hiçliktir. Amelsiz ilim deliliktir. Eğer kişi İslam'ın 5 şartını yerine geçiyorsa ve Allah'a ulaşma dileği dilemiyorsa, ki Allah'a ulaşmayı dilemek ilimdir, dilemiyorsa Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesi gereğince amelleri boşa gidiyor. اُلَٰيكَ الَّذ۪ينَ كَفِرْ بَيَاتِ رَبِّمْ وَلِيْكَانِ حَبِدَ دَعْمَالُمْ. Evet. Kişi cennetlik amel işliyor. Ama bu cennetlik amel işleyen kişi ilimden yoksun. İlimsiz amel hiçlik. Amel boşa gidiyor. Ama amelsiz ilim de delilik. Bakara suresi 44. ayet-i kerimesinde اَتَعْمُنْ اَنَّاسَ بِالْبِرِرِ وَتَنْسَيْنَ اَنْفِسَكُمْ اَنْ تِمْتَتَّمْ وَكِتَابَ فَلَا تَعْقِرُونَ. Siz insanlara biri tezkiye olmayı emrediyor da kendi nefsinizi unutuyor musunuz? Kişi onun ilmini veriyor ama kendisi yaşamıyor, tatbik etmiyor. Hala akletmiyor musunuz? Amelsiz ilim de delil. Öyleyse bu durumda hedefe yönelmek için gayret etmek, çalışmak nasıl olmalı? Kişi evvela ilmin sahibi olmalı, Allah'a ulaşmayı dilemeli. Kur'an-ı Kerim'de 7 tane ayet-i kerimede ilim verilenlerin Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğunu görüyoruz. Hac 54'te ve liya'lemen lezine util inne annem hakkuman rabbike. O kendilerine ilim verilenler bilsinler ki. İşte bu 7 ayet-i kerimede Allah-u Teala bunu açıklıyor. Allah'a yönelmişler, ilim verilenlerden olmuşlar. O zaman bu ilim verilenler Allah'ın kalplerinde oluşturduğu mürşit sevgisiyle 12 tane insanla mürşitlerine ulaşacaklardır. Ve mürşitlerine ulaştıkça da Allah-u Teala bütün vasıta emirleri onlara sevdirecektir. Zikri, namazı, orucu vesaire. Ve o gayet içerisinde hedeflerine bir bir ulaşacaklardır. İstanbul'dan bir kardeşim, Muhterem Hocam, birinci suali: Zümer 53 ve Ankebut 23 arasında ileri tabusu var mıdır? Ankebut 23'te وَالَّذ۪ينَ كَفَرُ بِعَيَةِ رَبِّمْ وَلِكَاءِ حَبِدٍ اُلَٰيكَ يُسُوا رَحْمَةِ رَبِّي. Allah'ın ayetlerini ve lika Allah'ı inkar edenler, onlar Allah'ın rahmetinden ümit kesenlerdir. Bir zıt niyet rabıtası var. Zümer 53'te ise قُلْ يَا اِوَادِ اَلَّذِي اَسْرَفُ عَلَامُسُمْ لَا تَقْنَمْتَا رَحْمَةِ اللّٰهِ. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyiniz. Öyleyse kim Allah'ın ayetlerini ve likalarını inkar ederse Allah'ın rahmetinden ümit kesenlerdir. Kim ayetlere iman eder ve likalarını dilerse onlar da Allah'ın rahmetine mazhar olan rahmetten ümit kesmeyenlerdir. Allah razı olsun. İkinci suali Zümer 22'de Yüce Rabbimiz Allah'ın zikrinden kalpleri kasıtlı olanlardan bahsediyor. Bunlar kimlerdir, açıklar mısınız? Muhterem Efendimizin tefsirinde Allah-u Teala'nın Allah'a ulaşmayı dileyen insanların göğüslerinin yardığı ve zikir yaptıkları takdirde Allah'tan nur üzere oldukları ifade ediyor. Allah-u Teala göğüsü yarar, gönderdiği nuru o yarıktan içeriye kişinin kalbine gönderir. Allah'ı zikretmedikleri için de kalpleri kasiyet bağlayan, kararan insanlar vardır buyuruyor. Allah razı olsun. Gaziantep'ten bir kardeşim, Muhterem Hocam, işitenler kimlerdir? Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemeden ayetleri işitebilir mi, açıklar mısınız? Hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunmak, kelamını işitmek üzerinize farz. Hikmet sahibi alim Allah-u Teala'nın mürşididir. Öyleyse mürşidi işitmek söz konusu. Mürşid yalaktığımız zaman ister Fussilet 33, ister Yusuf 108, Allah'a davet eden kişidir. Men ahsana kavlen memmen da'a ilallahi ve amile salihen ve kalinine emine müslümin. Ben teslim olan diyerek, daha Allah'a davet eden, nefs hasfiyası yapan ve ben teslim olan diyenden daha güzel sözü kim vardır? İşte bu Allah'a davette hikmet sahibi alim, kişi daveti kabul ederse işitenlerden olur. Davetin kabulü varsa kulaklardaki vakrayı alır, semiyah sesini açar. O kişi irşat makamının sözlerinin manasına varır. Kalbindeki ekiniti alır. Fıkıh hasasını açar, ihbatı koyar. Onun sözlerini kalbine indirir, idrak eder, algılar. Ve baş gözündeki cevabını mesleği alır, basın güç altına perdaya, o kişiyi mürşidi diğer insanlardan ayırır. Öyleyse işitenler davete icabet edenlerdir. Enam 36 اِنَّمَا يَسْتَجِبُوا اَلَّذ۪ينَ يَسْمَهُونَ İşitenler hikmet sahibi alemin sözlerinin manasına varanlardır. Onun için Allah Resulü mümin kulağından sulanır. Kişi davete muhatap olduğu zaman daveti kabul ederse kulaklardaki vakra, semi hasası açılır. Kalbindeki ekinet fıkı hasası açılır, ihbat konulur. Ve artık o kişi işitenlerden, vakfedenlerden olur. Cehennemlikler Mülk Suresinin 10. ayet-i kerimesinden لَوْ كُنَا نَسْمَعَوْ نَاقِلُوا Eğer işitseydik ve akletseydik. Bir başka deyimle işitseydik ve idrak etseydik. Akletmek kalpte olan bir vurgudur. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemeden ayetleri işitebilir mi? Hayır. Allah razı olsun. Denizli'den bir kardeş muhterem hocam işlerimizden dolayı sohbetlere katılamıyoruz. Bu konuda doğru düşüncemiz nasıl olmalı? O kişinin ürüttüğü bahane. Allah Teala herkesin dünya maişetini temin babında bir şeyle dünyada meşgul olacağını zaten biliyor. Ama bilmesine rağmen Kur'an-ı Kerim'i herkesin üzerine farz kılmış. Öyleyse işleriniz ne olursa olsun eğer Allah Teala'nın işini öne geçirirseniz Allah Teala size zamanı genişlettiğini ve diğer işlerin de yoluna gittiğini göreceksiniz. Onun için Allah Resulü dünyaya vahyediyor. Ey dünya kimsenin için çalışırsa sen onları çalıştır. O zaman kişi bol bol dünyevi bir çalışmanın içerisine girer. Ama kim benim için çalışırsa sen onlar için çalış. Öyleyse bu hakikatle hareket etmek asıldır. Sohbeti her türlü işin önüne geçirmek hedefimiz olması lazım. Allah Teala niyeti dünya olana biz veririz ama ahirette nasibi yok. Ama niyeti ahiret olana biz dünyayı bedava veririz diyor. Allah razı olsun. Bursa'dan bir kardeşim Muhterem Hocam Efendimiz bir sohbetinde tevekkül teslimin temelini teşkil eder. Buyuruyor. Bu konuyu açıklayabilir misiniz? Evet. Tevekkül yoksa kesinlikle teslimler yoktur. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemekle Allah'a kendisine vekil tayin ediyor. Ve ondan sonra Allah Teala rahim esmasıyla tecelli ediyor bir bir. O kişi ibadetleri seviyor. Her şey Allah'a olan tevekkülüyle gerçekleşir. Ruh Allah'ın zatına ulaştıktan sonra bu herkes için Allah Teala'nın verdiği bir garantidir. Ama fizik vücut teslimi için bu sefer talepte bulunması lazım. Talepte bulunan herkes fizik vücut teslimi yapabilir mi? Hayır. Sadece Allah'a tevekkül edenler bunu gerçekleştirebilirler. Allah'a tevekkül edenler zikirlerini arttırarak çok zikre ulaşabilirler. Fizik vücut teslimine ulaşabilirler. Nefs teslimi için de aynı. Adıyaman'da bir kardeşim Muhterem Hocam, mürşide tabi olmak farz mıdır? Farzdır. Allah Teala 10 tane ayet-i kerimede mürşidine tabi olmayan delalettedir. Öyleyse mürşidine tabi olmayan delalettedir buyuruyorsa mürşide tabiyet farzdır çünkü hidayet mürşitle gerçekleşir. Ruhun hidayeti, fizik ucun hidayeti, nefsin hidayeti ve iradenin hidayeti mürşide tabi olmakla başlar. Sami Bey şartını severek yerine getiren bir insanın mürşide ihtiyacı var mıdır? Herkesin mürşide ihtiyacı vardır. Nebine Sultanı Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Ey insanlar, hepiniz delalettesiniz. İşte 7 tane ayet-i kerime başlangıç noktasında bütün insanlar delalette. Ayetlerden gafil, hüsranda, şirkte, küfürde, şeytanın kulu ve dostu, takva sahibi değil, mümin de hidayete değil. Başlangıç şartları böyle. Ama ancak davete muhatap olduğu zaman Allah'a ulaşmayı dilerse, işte hepiniz delalettesiniz, hidayete erdirdiklerin müstesna, dileyin ki sizi hidayete erdireyim. Kişinin hidayete erebilmesi için mutlaka hidayeti dilemesi, Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Ey insanlar, hepiniz Allah'a muhtaçsınız, nimetlendirdiklerin müstesna, dileyin ki sizi nimetlendireyim. Öyleyse hepimiz mürşide ihtiyacımız var nefs-i eskisi açısından. Mürşide tabi olmak farz. Dileyin ki sizi nimetlendireyim. Yani mürşidinizi Allah'tan sorun ki ben size mürşid göstereyim ve yedi nimetin sahibi olasınız diye. İzmir'den bir kardeşimiz, Kuterem Hocam, içki içen bir yakınımıza hem bu kötü alışkanlığından vazgeçmesi hem de Allah'ın önüne girmesi için ne buyurursunuz? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Maide 90-91'de şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine amenu ennemel hamru vel meysiru ve ensabu ve enzlamu rüsnü ameli şeytan. İçki, kumar, puta tapmak, fal okları yasaklandı. Eskiden cahiliye döneminde insanlar yönlerini tayin etmek üzere fal oklarına başvuruyorlardı. Allah Teala Nebi Resulullah'ın Peygamber Efendimiz Cebrail kardeşim iki namaz çeşidi öğretti. Fal oklarını yasakladı. İstihare ve hacet namazını farz kıldı. Aynı zamanda puta tapmak da yasaklandı. Bunlar şeytanın pis amelidir. Şeytan bunlarla ne yapıyor? اِنَّمَا يُرُدَيَ شَيْطَانَ اَنْ يُقَى بَيْنَكُمْ الْحَدَاوَةَ وَالْبَغْدَاءَ وَيُسَدُّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَنَسَلَانَ Şeytan bunlarla insanları birbirine düşman kılmak, onların kalbine kini koymak, onları namazdan ve zikirden alıkoymak istiyor. Öyleyse içki içen bir insana her şeyden evvel Allah'a ulaşmayı dilemesini nasihat yoluyla anlatabilirsiniz. Eğer o kişi gerçekten kendisindeki ruh emanetini hayattayken sahibine ulaştırmayı kalpten dilerse, bu dileği Allah-u Teala biliyor, işitiyor ve görüyor. O zaman Rahim esmasıyla tecelli ederek peş peşe ona 12 tane ihsan verir. 12 tane ihsanla mürşidine tabi olan kişiye vasıta emirleri Allah-u Teala sevdirir. Tabii ki bunların başında en sevdirdiği vasıta emir zikirdir. Ve zikirle o kişinin kalbine nurlar ulaşır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, şeytanın vücuda giriş yollarını daraltınız. Şeytanın vücuda giriş yollarını daraltmak zikirledir. Şeytanın kapısını zikirle kilitleyiniz. Şeytanın vücuda giriş yollarını daraltınız. Öyleyse yedi kalp şartına sahip olduktan sonra zikirle kalbimiz nurlanır. Şeytanın nura etkisi yoktur. Her geçen gün zikrin artışına paralel şeytanın üzerimizdeki tesiri azalır, azalır, azalır. Bir gün daimi zikirle sıfırlanır, yok olur. Öyleyse böyle bir yolu ona anlatman, eğer o da iradesini kullanarak talep ederse, o zaman bu kötü alışkanlıklarından kurtulur ve bir şeytanın dostuyken o kişi Allah'ın dostu olur. Allah Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutlu Kur'an'ın sonuna geldik. Bir başka Haram Kur'an, Haram Mutlu Kur'an'da tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'a salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu Kur'an'da bizleri bir araya getirdi. Yaratılış gayemiz Allah'a kul olmak. Kul olmak ise mutluluktur. Bugünkü konumuz zekat ve bir. Birinci sual, Allah-u Teala neden zekatı farz kılmıştır? İslam'ın 5 tane şartından 4'ü insanla Allah arasındaki ilişkileri kapsar. Namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek, zikir yapmak, bunlar hep insanla Allah arasında ilişkileri ihtiva ediyor. Ama zekat, insanla Allah arasında ilişkileri aşar, zekata ihtiyaç duyan insanları da muhtevasına alır. Orada artık kul hakkı vardır. Kazandığımız parada başka insanların hakkı vardır. Kazandığımız paranın 40'ta biri, %2,5'u zekat olarak bize haramdır. Ayrıca zekat kalp temizliğinin temelini teşkil eder. Zekat verdikçe nefsin afetlerinin azalmasına dayalı olmayan kişinin davranış biçimlerinde bir güzelleşme söz konusu olur. Malınızın zekatını veriniz, biliniz ki zekatı vermeyenlerin namazı, orucu, haccı, cihadı ve imanı yoktur. Evet, malınızın zekatını veriniz. Biliniz ki zekatı vermeyenlerin namazı, orucu, haccı, cihadı ve de imanı yoktur. Öyleyse her halükarda Hanefilere göre 40'ta bir, Şafilere göre 10'da bir kazancımızın bu miktarını ihtiyaç sahibi insanlara vermek durumundayız. Allah Teala Beyne Suresi'nin 5. ayet-i kerimesinde muhlis kulların tarifinde şöyle buyuruyor. Onlar Allah için hanifler olarak dinde halis kullar olmaktan, nefsini halis kılmaktan, namazı ikame etmekten ve zekatı vermekten başka bir şey mi emrolunmadılar. Namaz ile zekatı birbirinden ayırmamak gerekiyor. Ve akimus salate ve atu zekate. Öyleyse zekat vermeyenlerin namazı da hedefe ulaştırmıyor.

0: Nur suresinin 56. ayet-i kerimesini Allah-u Teala Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'e şöyle buyuruyor. Namazı ikame edin, zekat verin ve Resul'e itaat edin ki böylece rahmet olunasınız. Evet, namazı ikame edin, zekatı verin, Resul'e itaat edin, böylece rahmet olunasınız. Lokman suresinin 4. ayet-i kerimesinde ne görüyoruz? Lokman suresinin 4. ayet-i kerimesi, onlar namazı ikame ederler, zekat verirler, onlar ahirette Allah'a ulaşmaya yakın hasıl edenlerdir. Kesinlikle inanarlardı. İşte ayetler bize kesin bir muhteva veriyor. Zekat vermek üzerimize farz. Kul hakkı olarak yer almış durumda. Hazreti Ebubekir zekat vermeyenlere savaş açarım buyuruyor. Kişi namaz kılmıyorsa onunla Allah arasında. Kişi oruç tutmuyorsa onunla Allah arasında. Hacca gitmiyorsa onunla Allah arasında. Kısacası diğer ibadetler kulla Allah arasındaki bir Tövbe suresinin 103. 104. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala zekatın bir davranış biçimi güzelliğine bizi götürdüğünü görüyoruz. Onların mallarından sadaka olarak al ve onunla beraber onları temizle ve tezkiye et. Onlara dua et. Muhakkak ki senin duan onlar için bir sekinedir. Öyleyse her halükarda Allah-u Teala'nın farz kıldığı zekatı mutlaka vermemiz gerekir. İkinci sualimiz bir kavramı ne ifade ediyor? Bunu en güzel şekilde bu sualin cevabını Bakara 177 veriyor. Bakara 177'de Allah-u Teala لَيْسَ الْبِرَّنْ تُوَلِهُ جَاكُمْ قَالَ الْمَشْرَقِ وَالْمَغْرِبِ لَكِنَ الْبِرَّنْ مَنْ آمَنِ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّنَ وَاَتَنْ مَا لَا لَحَبِّ زَوِ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلَ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّكَابِ İnan şartlarıyla Allah'a, yevmül ahire, meleklere, kitaba ve nebilere 5 tane inan şartını Allah-u Teala ifade ediyor. Ve bu 5 inan şartından 7 inan şartı vardır biliyorsunuz. Bu 5 inan şartından hayrın Allah'tan şerrin nefsimizden olduğu burada yer almıyor. Bir de ölümden sonra dirilme. Ondan sonra ikinci noktada mal ile cihadı ifade ediyor. Yani sualin cevabı olan bir, kazancımızın %2,5'unu oluşturuyor. Bir, muhtevasında kazandığımız paradan zekatın dışında hakkı olanların zikredildiği kesindir. Bir, zekatın ötesi ve tamamlayıcısıdır. Kime zekat ve bir verdiyseniz, onun en az 100 katını Allah-u Teala size bilmediğiniz, bilemeyeceğiniz yerlerde mutlaka gönderecektir. Kur'an-ı Kerim evvelce Hazreti Musa'ya, Hazreti Davud'a, Hazreti İsa'ya indirilen kitabın genel şartları itibariyle aynıdır. Onlar da zekat veriyorlardı. Onlar da bir veriyordu. Her birinde Allah-u Teala gönüllü yardımlaşmayı teşvik ediyor. Ondan sonra وَاَقِمُ السَّلَاةَ Bu zekat ve biri ifade ettikten sonra onlar namaz kılarlar. وَاَتُ زَكَاتَ Bir zekatın dışında olduğu ortaya çıkıyor. وَالْمُفُونَ بِعَهْدِهِمْ Söz verdikleri zaman mutlaka sözlerini yerine getirirler. وَالصَّابِر۪ينَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ sıkıntıda darlıkta onlar sabrederler. İşte onlar sadıklardır. Onlar muttakilerdir. Allah razı olsun. Üçüncü sual, zekatın ve birin verilmemesi halinde ne olur? Rum suresinin 39. ayet-i kerimesinde Allah Teala paranızı faize verdiğiniz zaman azalır. Ama zekata verdiğiniz zaman artar. Rum 39 bunu söylüyor. İnsanların mallarında artış olsun diye faiz olarak verdiğin şey, Allah'a ulaşmayı dilemeden yaptığınız zikir, o takdirde Allah katında artmaz. Nefsinizin kalbinde nurları oluşturmaz. Allah'ın vecini, Allah'a ulaşmayı dileyerek verdiğiniz zekat, yaptığınız zikir, işte böylece Allah Teala onu kat kat artırır. Başlangıçta az para kazanan bir insan için zekat vermek zor değildir. Ama kazandıkları çoğaldıkça verilecek zekat büyüdükçe insanların nefsleri buna rıza göstermez. Zaten kazanılan paranın helal veya haram oluşu zekat kavramını asli unsurdan uzaklaştırmıştır. Zekat verenlerle vermeyenleri eşit seviyeye getirmek için, hatta biraz da vermeyenleri cezalandırmak için mutlaka elinizden bir şeylerin çıkması kaçınılmazdır. Zekat vermiyorsanız, bir vermiyorsanız en az onlar kadar paranın elinizden mutlaka çıkacağını bilin. Biz devlete vergi veriyoruz, bu da zekattır, bu bir hürafedir, bu bir bidattır. İşte Hz. İsa Aleyhisselam döneminde biz zaten Sezar'a veriyoruz dediği zaman o Sezar'ın hakkı, zekat da Allah'ın hakkı diye Hz. İsa cevaplandırıyor. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Namaz kılmış ve kim gönül rızasıyla zekatını verirse çokça derecat kazanacağını, parasının da bereketleneceğini açıklıyor. Zekat vermek sizin için ne ifade ediyor?
2: Belaları saracağını söylüyorlar. Ben de buna inanıyorum.
3: Benim malımı temizliyor. İhtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını gideriyoruz. Farz bir ibadet, her Müslümanın da yapması gerekiyor.
4: Zekat vermek benim için üstümden bir yükün kalkması gibi geliyor bana. Hafiflik hissediyorum kendimde.
5: Benim de ömrümün uzaldığını, bütün şeylerden koruduğunu, gelecek başımıza nusibetlerden.
1: Kur'an-ı Kerim'de bir de zekatın ötesi ve tamamlayıcısı olan birden bahsediliyor. Ve birin sahiplerinin asgari seviyede Allah'a ulaşmayı dileyerek cennete girecekler olduğu da ifade ediliyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Şimdi Allah'a ulaşmak deyince gidip onu görmek anlamında değil. Gönülden ona inanmak, ona ibadet etmek, onun rızasını kazanmak için öyle bir anlam çıkarıyoruz biz.
3: Kulla Allah'ın arasında olan bir şey. Allah'a ulaşmak ibadet de olur.
4: Sürekli beş vakit namazımızda, niyazımızdayız. Allah'a ancak öyle ulaşabiliyoruz biz. Secdede ulaşabiliyoruz.
1: Bütün Allah dostlarının yapmış olduğu ortak bir dilek var. Kalpten yaşarken Allah'a ulaşmayı dilemek.
2: Yüce Allah'ım, ben de yaşarken size ulaşmak istiyorum.
4: Ey Yüce Allah'ım, ben yaşarken sana ulaşmak istiyorum. Dost olmak istiyorum. Amin inşallah.
0: Misafirimiz sürekli beş vakit namazımızdayız. Allah'a ancak öyle ulaşabiliyoruz dedi. Kur'an-ı Kerim'e göre Allah'a ulaşmak ne demektir? Kur'an-ı Kerim'e göre Rum 31'de minebine eleyhi ve takuhu. Allah'a yönel ve böylece takva sahibi ol. Takva sahibi olanlar kimlerdir? Bakara 223'te Allah'a mülaki olmayı dileyenlerdir. Bakara 223. Vettakullaha ve alem anne mülakü. Te yandan mürşitsiz ruhumuzun bizden ayrılamayacağı, Allah'a ulaşamayacağını Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de kesinleştiriyor. Maide 35 bu sebeple. Ya eyyühellezine amin takullaha ve ebtegû ileyhi vesilete. Sizi kim Allah'a ulaşmaya vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin. Fatır 18. Ancak ruhun Allah'a ulaşması nefs tezkesiyle gerçekleşir. Men tezekka fe ennemâ yetezekkâ li nefsî ve ilâhil nesîr. Allah-u Teala Allah'a inanmamızı 19 fil ile 73 ayet-i kerimede ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasına inanmayı, 12 ayet-i kerimede farz olduğuna inanmayı ve bütün bu inanmalara rağmen kurtuluş söz konusu değil. Ancak kurtuluş takva sahibi olmayla gerçekleşir. Yani Allah'a ulaşmayı dilemekle gerçekleşir. Allah'a ulaşmak, mürşide bağlandıktan sonra ruhunu Allah'a vasıl etmektir. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemeden Allah'a ulaşamaz. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi, mürşidine ulaşmadan Allah'a ulaşamaz. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a ruhumuzu ulaştırmak üzerimize Kur'an-ı Kerim tarafından 12 kere farz kılınmıştır. Allah Teala sahabenin Allah'a inandığını, 73 ayet-i kerimede 19 bile ruhun dünya altında Allah'a ulaşmasına inandığını, 12 ayette farz olduğuna inanmasına rağmen fela söz konusu değil, ancak 4. şart devreye girerse Rum 31'e göre menübine ile ve takû takva sahibi olur, Allah'a ulaşmayı dilerse, ruhun talebine uyarsa, işte bu o kişi için bir kurtuluştur. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala birin sahibi olarak cennet saadetine ulaşmak istiyorsak mutlaka bir mürşide ulaşmak mecburiyetinde olduğumuzu da söylüyor. Peki mürşit sizin için ne ifade ediyor?
3: Mürşit deyince Peygamber Efendimiz bana yeterli geliyor.
2: Yani evliya gibi bir şey yani.
4: Güzel bir şey ama ben şey yapamıyorum yani.
1: Sizce bu devirde de var mıdır Allah dostları?
3: Vardır diye tahmin ediyorum.
4: Vardır yani. Bilemiyorum. Ben pek fazla sokağa çıkan bir insan değilim. Bilemiyorum.
2: Varsa da ben daha 63 yaşındayım. Rastlamadım. Hep namaz kılıp ibadet edenlerin genelde topluma çok zarar verdiklerini görüyorum. Müslümanım deyip de hak gözetmeyenlerin %99 olduğunu biliyorum.
1: Sizce onları nasıl bulabiliriz? Onlar bize ne kazandırır bulduğumuz takdirde?
3: Ya bulduğumuz takdirde mutlaka faydası olur ama ben aslında şu devirde insanların aracı koymadan her şeye ulaşabileceğini tahmin ediyorum.
2: Onu Cenab-ı Allah'tan dileyeceğiz inşallah. Menfaat de çıkar beklemeden.
4: Dost böyle katılanlardan ulaşabiliriz yani.
1: Rabbimiz diyor ki ben sizin için bir Allah dostu tayin ettim. Bana sormalısınız. Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece veya özel günlerde 4 rekatlık hacet namazı kılın. Bana sorun. Ben size sizin için tayin etmiş olduğum o dostumu göstereceğim.
3: Ben çok aracı koyma taraftarı değilim. Çünkü o bağ Allah'la kul arasında. Ben istek ve dileklerimi direkt Rabbimden isterim.
0: Bir misafirimiz mürşit konusunda 63 yaşındayım varsa da ben daha rastlamadım. Allah'ın mürşit göndermediği toplumlarda var mıdır? Hayır. İnsanlar bu dünya hayatında öldükten sonra ya cehenneme gidecekler ya cennete gideceklerdir. Cehenneme giren bütün insanlara bir sual soruluyor. Zümer 71 وَوَسِقَ الَّذ۪ينَ كَبَرُوا اِلٰى جَهَنَّمِ زُمَرًا حَتَّى اِذَا جَاءَوَا فُتْوَتْ اَوَّابُهَا قَالَ اِلَى مُخَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رَسُولٌ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا. Allah'ın Resulleri ayetleri tilav edip sizi buraya ulaşmakta uyaran Resuller gelmedi mi? Hepsi itiraf ediyor, geldi. Ama azap sözü kafirlerin üzerine hak oldu. Öte yandan Mülk Suresinin 8-9-10. Ayet-i kerimesinde cehennem bekçileri size nezir gelmedi mi? Hepsi geldi diyorlar. Ama biz onları yalanladık. Allah bir şey indirmemiştir dedik. Onları delalette olmakla suçladık. Eğer işitseydik o haklıseydik. Öyleyse mürşit geliyor. Kişinin kurtuluşu mürşidin işitilmesiyledir. Mürşit gönderilmeyen hiç kimse yoktur. Tebliğin kendisine ulaşmadığı hiçbir insan olamaz. Bütün insanlar ya pozitif istikamete tebliğ ederler veya negatif istikamete tebliğ ederler. Her ikisi de tebliğdir. İşte bu sebeple herkese mutlaka tebliğ ulaşıyor. Her devirde Allah'ın Resulleri var. Allah-u Teala Mümin Suresinin 44. ayet-i kerimesinde biz Resullerimizi arda arda göndeririz. Her toplum olursa olsun, hangi toplum olursa olsun, bütün toplumlara mutlaka her devirde Allah'ın Resulü gelmiştir. Mü'minin 44. Hiçbir kavim, hiçbir devirde Resulsüz kalmamıştır ve mutlaka her insan hayattayken Allah'ın bir sözcüsüne mutlaka karşılaşır, mutlaka hidayete muhatap olur. Ama bunlardan hidayeti önemsemeyenlerin hasarlarına engeller koyuyor. O kişi artık mürşide karşı sağır dilsi ve kör. Mürşide karşı çıkarsa, nefretle uzaklaşırsa huzurlarına engeller koyuyor. İsra 45-46. Oradan yüz çeviriyor. Ve mürşitle mücadele etmeye kalkarsa Haç 8'e göre Allah-u Teala kalbini tab ediyor. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
6: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü Muhterem Hocam. Karavanlı kardeşlerimiz olarak hasret ve hürmetle mübarek ellerinizden öpüyoruz. Sizi çok ama çok seviyoruz, hem de kalbimizden inşallah. Müsaade ederseniz bir sualimiz olacak. Zekat vermenin ekonomi üzerindeki etkileri nelerdir? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyoruz, hem de kalbimizden inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü.
0: Rahmanatullah berekatü, biz de hepinizi çok ama çok severiz kalbimizden. Karamanlı kardeşlerimizin hepsine selam ediyoruz, mutluluklar diliyoruz. Allah Teala Zuruf suresinin 32. ayet-i kerimesinde kazanç açısından bazı insanları bazı insanların üzerine tafdil ettik buyuruyor. O tafdil ettiklerimiz elleri altındakilere vermiyorlar ki işsizlere iş yasağı açılsın. İstihdam Allah'ın temel emridir. Nerede işsizler sayısı fazla ve açık iş yerlerin sayısı az ise o zaman orada mutlaka İslam açığı vardır. Bu devletin başına büyük bir derttir. Allah-u Teala zekat ve bir müessesini bu açığı doldurmak üzere koymuş. Marmara Üniversitesi'ndeki öğretim üyesi olan Prof. Mehmet Yazıcı kardeşimiz bir araştırma yapmış. Türkiye'de herkes zekatı vermiş olsaydı ne olurdu diye. İlk bulgu şu, fakirlik diye bir şey kalmazdı. Konuya rakamsal açıklamalar getirmiş. Bırakınız biri sadece zekat bile tatbik edilebilseydi bu ülkede gerçek anlamda bir fakir kalmazdı. Öyleyse sahabenin buna çok önem verdiğini ve zekatını vermek üzere zekat alıcıları aradığını görüyoruz. İşte bir sahabi sabahleyin çıkıyor, birisiyle karşılaşıyor. Ben zekatımı sana vermek üzere geliyordum. O da diyor ki, ben de zekatımı verecek bir kişi arıyorum diye. Zekata çok önem ve üzerinde durmuşlar. Bir hakkın Allah-u Teala'nın bu farz emrini yerine getirmişlerdir. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala zekat verdikçe davranışlarımızda bir güzelleşme olacağını ama en güzeli ulaşmak istiyorsak eğer zikir yaparak nefsimizin kalbini temizlememiz gerektiğini söylüyor. Sizce zikir yapan insanda neler değişir?
4: Sakinlik olur, dürüstlük olur, yani alçak gönüllülük olur.
2: Eğer gönülden yapmıyorsa hiçbir şey değişmez. O göstermelik olur. Gönülden Allah'a inanıyor da bir şeyler yapabiliyorsa, isteyerek yapabiliyorsa zaten Cenab-ı Allah onun bütün dileklerini kabul eder yani.
3: Zikir evet olabilir ama namaz da bir zikirdir, dua da bir zikirdir. O şekilde insan, yani ben bir kere ibadetin terapi olduğuna inanıyorum. Yani ibadetimi yaparken her istek ve dileğimi Rabbime ulaştırıyorum. O beni rahatlatıyor. Yani ayrıyeten bir zikir, ha evet saygı duyarım ama hani öyle bir talebim yok.
1: O zaman şöyle sorayım, gönülden Allah'a zikredenle göstermelik zikreden arasında ne gibi farklılıklar olur?
2: Gönülden ibadet edenler, zikredenler çıkarsız ve menfaatsiz yapar. Ama öbür türlü yaptığı zaman mutlaka bir çıkar ve menfaat peşindedir. O insanları daha çok ikna eder ve kandırır.
1: Zikir yapan ile yapmayan arasındaki farklılıklar nelerdir?
3: Ya bilmiyorum, hani var mıdır acaba? Herkes kendi çapında mutlaka Allah'ı zikrediyordur ya. Cenab-ı Allah'ın yarattığı her varlık zaten...
0: Şimdi Murat kim bu dünyanı yaptı diyor. Bir asker hemen önüne geçiyor. Ben yaptım padişahım. Niye bunu yaptın? Yerdeki bir çürük elmayı ben almıştım. Daldakiler, bütün kardeşlerimiz verdi. Ben yerdeki çürük elmanın para ettiğini düşünemedim. O zaman 2. Murat diyor ki, kul hakkıyla benim orduma katılmayın. Ne istiyorsun ey bahçıvan sahibi bir kese altın verin diyor ona. Etraftakiler bir çürük elmanın karşılığı bir kese altın mı? O hak sahibidir diyor. İşte Hakk'a o kadar üst seviyede öne biliyorlar ki herkes onlara hayranlık duyuyor. Onların Osmanlı'ya karşı hayranlığını oluşturan bu güzel ahlaktır. Allah razı olsun. Şanlıurfa'da bir hanım kardeşim Muhterem Hocam, mürşide tabi olmak neden gereklidir ve bize ne kazandırır, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, mürşide tabi olmayan bir insan 1:10 kazanır. Mürşidine tabi olan birisi 1:700 kazanır. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem alimin uykusu cahilin ibadetinden iyidir buyuruyor. Cahil henüz Allah'a ulaşmayı dilemeyen, kuru kuruya ibadet yapan kişi. Alimin uykusu cahilin ibadetinden iyidir. Birisi 1:10 kazanıyor, biri 1:700 kazanıyor. Ve mürşide tabi olduğun an tabi olmayanlar ve tabi olanların farkı. Tabi olanlar devrin imamın ruhu başlarının üzerine geliyor. 1. Kalplerine iman yazılıyor. 2. Bütün günahları sevaba çeviriyor. 3. O slaytımızı da gösterebilirsek. Bu değil, daha evvel bir başka şey vardı. Çarpıcı sadece yazılardan oluşan. Ruh vücudu terk ediyor, sırat-ı müstakime ulaşıyor. 4. Fizik vücut zikretmeye başlıyor, şeytanlık olmaktan kurtulup Allah'a kullanmaya başlıyor. Evet, mürşidin önünde yapılan tövbe, kendi kendine yapılan tövbe. Şimdi mürşide tabi olmak neden gerektirir, bize açıklar mısınız? Mürşid önünde tövbe yapıldığı zaman, devrin imamının ruhu kişinin başındaki mumin 15, günahları kişiyi sevaba çeviriyor Furkan 70. Kalbe iman yazılıyor. Mücadele 22. Ruh vücudu terk ediyor Nebi 39. İki çift nur gelmeye başlıyor. Kişi 1:700 kazanıyor. Ve irade güçleniyor. Ama kendi kendine yapılan tövbede buna hiçbirisi yok. Devrin imamın ruhu da yok. Günahlar da sevaba çevrilmiyor. Kalbe iman da yazılmıyor. Ruh vücuttan ayrılmıyor. Nur gelmez. 1:10 kazanır ve irade güçlenir. Sadece kendi kendine yapılan bir tövbede 1:10 kazanmasına karşılık Müşid-ül Vain tövbenin kazançları bu şekilde ifade edilir. O sebeple İslam ancak mürşitle yaşanır. Ağrı'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, kalbindeki %2 rahmet nuru birken kişi hacet namazıyla mürşidini kesin görür mü? Evet, Allah-u Teala söz veriyor. Sadece kimler için zordur? Allah'a ulaşmayı dilemeyen, huşu sahibi olmayanlar için. Ama huşu sahibi olanlar için Allah-u Teala göstereceğini garanti ediyor. Sadece zaman önemli. Sevgili kardeşim, her şeyin Allah katında bir zamanı var. Tevrat'ta vaiz bölümünde o zamana, zamanla alakalı Allah'ın söylediklerine bakacak olursak, her şeyin Allah katında bir zamanı var, bakın. Tevrat, her şeyin mevsimi göklerin altında, her olayın zamanı vardır. Doğmanın zamanı var, ölmenin zamanı var, dikmenin zamanı var, sökmenin zamanı var, öldürmenin zamanı var, şifa vermenin zamanı var, yıkmanın zamanı var, yapmanın zamanı var, ağlamanın zamanı var, gülmenin zamanı var, yas tutmanın zamanı, yani bunlar hepsi zamanla alakalı. Öyleyse siz %2'lik rahmet nuru kalbinizde var. Allah'tan mürşid gösteriyorsunuz. Allah-u Teala'nın size mürşid göstermesinin tayini zamana aittir. O Allah'a verirler. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
7: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü sevgili Cappor Hocam. Tüm aydınlı kardeşlerimiz olarak sizi çok ama çok sevdiğimi söyleyerek inşallah bir sual arz etmek istiyorum izniniz olursa. Kıyamet alametlerinden olan Dabbetül Arz, güneşin batıdan doğması ve Yecüc Mecüc ile ilgili kısa bir bilgi verebilir misiniz? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum inşallah Efendimizin medyiyle. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü.
0: Aleyküm Selam ve Rahmetullah ve Berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Sevgili kardeşlerim, Nevire Sultanı Peygamberimiz sahabesiyle birlikte Kuba Mescidi'nde namaza gidiyor. Beraberinde olanlar orada sohbet yaptıklarını görüyor. Peygamber Efendimiz diyor ki ne yapıyorsunuz? Kıyamet hakkında konuşuyoruz. O zaman Peygamber Efendimiz buyuruyor ki 10 büyük alamet, daha ötesi de var ama 10 büyük alamet gerçekleşmedikçe kıyamet kopmayacaktı. Bunlardan bir tanesi Deccal fitnesi, Duhan fitnesi, Dabetül Erz, güneşin batıdan doğması, Hazreti İsa Aleyhisselam'ın yeryüzüne inmesi, Yecüc ve Mecüc, doğuda, batıda ve Arap Yarımadası'nda olmak üzere üç büyük çökmenin yaşanması, son olarak Yemen'den çıkıp insanlara haşr olacakları yere sürecek bir ateş. Yemen'den çıkıp insanlara haşr olacakları yere sürecek bir ateş. Yani bugün işte yavaş yavaş oluyor. Bunu neye dayanarak söylüyoruz? Muhammed suresinin 18. ayet-i kerimesine bakacak olursak, özellikle Cebrail Aleyhisselam'ın sorduğu, Peygamber Efendimiz'e sorduğu suallerden bir tane, dördüncüsü, Mete sahate ya Resulullah, kıyamet ne zaman? Bir de burada da, öyleyse o saatin, yani kıyametin gelmesinden başka bir şey mi bekliyorlar? Halbuki onun alametleri, işaretleri gelmiştir. İşte Peygamber Efendimiz'in saydığı işaretler bunlar. Gelmiştir. Fakat o saatin kendilerine geldiği zaman
3: Allah'ı zikrediyor. Kendi evinde, kendi dilinde Allah'ı zikrediyor zaten.
0: Zaman ne önemli olan bu gelmeden evvel hazırlık yapmak. İşte Duhan fitnesini biliyorsunuz. Duhan 11, 12, 13, 14. ayetlerinde يَوْمَ تَعْتِي سَمَامِ دُخَانِ مُوْمِينَ gökyüzünün açık bir dumanla kaplandığı günleri gözetle. يَخْشَنْ نَاسَ عَزَا عَزَابٍ اَلِيمٍ İnsanlar bu elim bir azaptır. Bizden bu azabı kaldır, biz müminleriz. Şu anda İslam coğrafyasında ve diğer insanlarda gizli şekilde olmaları hasebiyle devamlı bir azap yaşanıyor. Çünkü gizli şirk, kişinin Allah'a ulaşmayı dilememesi, devamlı nefsine tabi olması. Nefsine tabi olup şer işlediği zaman peşinden mutlaka ruh nefsi azap ediyor. Bu azap yaşanıyor. Ve bizden bu azabı kaldır, biz müminleriz diye Allah şöyle cevap veriyor. Annen lehum zikre katacağım Resulü bugün. Onlara her şeyi açıklayan Resul gelmişti. Mehdi Aleyhisselam, Muhterem Efendimiz, ibret almadılar. Yani dinlediler ama işitmediler. Ve ona şeytan tarafından vahyedilerek öğütülmüş deli dediler. Bu gerçekleşti 96 yılında. 86'da galiba. Deccal fitnesi yine aynı şekilde ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürenler var. İnsanları Allah yolundan saptırmak suretiyle. Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürecek fitnesi. Fesat çıkaranlar da böyle yaptıkları negatif öğretiyle vuslatı keserler. Devrin saadet ve kübaralarına tabi olanlar, hidayeti gizleyenler, Resulullah'a alay edenler, zulmü alimlerle amel edenler, kalbinde zey olanlar, bunlar hepsi Allah'ın nurunu söndürmeye çalışanlardır. Deccal fitnesindeki insan. Bu da var her zaman. Dabetül Erz, yerdeki bir yayının gökten satellite yoluyla insanlara ulaştırılması ki bu Nur TV'dir. Hala da yayına devam ediyor. Allah Resulü'nün Allah'tan aldığı öğretiyle insanlara Allah'ın ayetlerinin yakın sahibi değilsiniz diyor. Nem suresinin 82. ayet-i kerimesi. Onların üzerine Allah'ın kitaptaki söylediği söz vuku bulunca onlara arzdan bir dabe çıkardık. İnsanların kitaptaki ayetlerimize yakın hasıl etmediklerini söyleyecek. Ve diğerleri Hazreti İsa Aleyhisselam'ın inmesi ki Evliya Sultanı Peygamber Hadis-i Şerif'inde başında ben, ortasında Mehdi, sonunda Meryem oğlu İsa'nın geleceği, ümmet helak olmaz diyor. Öyleyse Hazreti İsa Aleyhisselam mutlaka Allah katından tekrar gelecek ve Peygamber Efendimizin şeriatıyla amel edecek. Peygamber Efendimizin şeriatı Allah'ın

Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam. Mesela Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde de öyle diyor. Mehdi Aleyhisselam Musa Aleyhisselam'ın asasıyla çıkacak. Yani şeriatıyla. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın şeriatıyla vesaire. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha. Her an Kur'an, her an Mutfak'ın sorular ve cevaplar bölümünde birlikte olduk. Başka bir forumda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha maasere var. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ölün ölmeden evvel, hesaba çekin kendinize hesaba çekilmeden evvel. Ölün ölmeden evvelden ne anlayacağız? Allah'a ulaşmayı dileyip ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı anlayacağız. Hesaba çekin kendinizi hesaba çekilmeden evvel ne anlayacağız? Bugün Allah için ne yaptın? Kendimizi sorguya çekeceğiz. Kimin ihtiyacını giderdin? Kimin sıkıntısını giderdin? Bütün bunlar bu sualleri kendimize sormak suretiyle hedeflerimize ancak o şekilde ulaşırız. Fatiha ma salavat.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz bir pazar sohbetinde bizleri bir araya getirdi. Kur'an-ı Kerim'in en üstün ibadeti, ibadetlerin sultanı Allah'a zikretmektir. Adeta dinin yedi safhasının yedisi de zikirle yaşanır. Zikir yoksa din yoktur. Ama sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemek yoksa da ne kadar zikretseniz dahi o zikrin size bir faydası olmuyor. Allah Teala bunu Rum suresinin 39. ayet-i kerimesinde şöyle ifade ediyor. İnsanların mallarında artış olsun diye faiz olarak verdiğiniz şey, Allah'a ulaşmayı dilemeden yaptığınız zikir, o takdirde Allah'ın katında artmaz. Nefsinizin kalbindeki nurları oluşturmaz, artırmaz. Ama Allah'ın veçini, Allah'a ulaşmayı dileyerek verdiğiniz zekat ve yaptığınız zikirler, işte böylece kat kat nefsinizin kalbindeki nurları artıranlar onlardır. Öyleyse görüyorsunuz ki ibadetlerin sultanı zikir, Allah Teala Hicr suresinin 87. ayet-i kerimesinde لَقَدْ عَتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَسَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَزِيمِ Sana Kur'an'ın lafzı ve yedi ruhunu verdik. Evet sevgili kardeşlerim, her devirde Kur'an'ın yedi ruhunu açıklayacak olan tefsir, tefsirin sahibi de her devirde Allah'ın tasarrufunda olan devrin imamıdır. İşte herkesin geleneksel İslam tatbikatı içerisinde dini yaşamaya başladığı ama hiç kimsenin dini yaşamadığı, İslam'ın beş şartıyla yaşamadığı bir dönemde Allah Teala katından 14 asır evvelinde geleceğini bize müjdeledi. Ümmetimin en hayırlısı diye buyurduğu Mehdi Aleyhisselam 7 Safa ve 4 teslimle bütün zamanların şeriatını, dinini bizlere Allah'tan aldığı öğretiyle açıkladı. Bu 7 Safa 4 teslim öğretisinin de zühd, velayet makamlarının

üçüncüsünü ifade ediyor. Fena makamı bir, beka makamı iki, züht makamı üç. Özellikle Kur'an-ı Kerim'de zühdle alakalı çok ayet var. Genellikle de insanlar zühdü yanlış anlıyorlar. Tıpkı Nebile Sultanı Peygamber Efendimizin hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya, yarın ölecekmiş gibi ahirete çalışın hadisinde insanlar ne anlıyorlar? Bir lokma bir hırka, tamam biz köşeyi döneriz. Halbuki bir lokma bir hırka yorumunu yapan bir kişiler Necm 39'dan sapıyorlar. Necm 39'da Allah ne diyor? Ven nesil insan ila masa. İnsan için çalışmasından başka bir şey yoktur. Öyleyse Resulullah'ın bir lokma bir hırka demediğini kesin biliyoruz. Hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya, yarın ölecekmiş gibi ahirette. Ve en hayırlınız dünyası için ahiretini, ama ahireti için de dünyasını terk etmeyendir. Ya ahiret için bir lokma bir hırka bana yeter, dünyayı terk ederseniz o zaman hedefinize ulaşamazsınız. Ayetlerle hadisler arasında tam bir illet rabıtası var. Ama ayetlere uyan hadisi almanız halinde. İşte 14 asıl evvel Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz bir gün benim hadislerim tartışacaktır. Kur'an'a bakınız. Kur'an'a aykırı bir hadisim olamaz. O halde hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya çalışmak, yarın da ölecekmiş gibi ahiret için olmak Allah-u Teala'nın bize temel emri. Ve zühd, velayet makamlarının üçüncüsünü ifade ediyor demiştik. Burada da Kur'an'ın bütünü içerisinde zühdle alakalı ayetleri aldığımız zaman 7 ayet-i kerimede Allah-u Teala zühdü çok zikreden kişiler olarak bize tarif ediyor. Allah'ın tarifi bu. Ve özellikle Cuma günü. Ya eyyühellezine amenu izâ nudiye salâtü min yevmil cumu'ati. Cuma günü namaza çağrıldığın zaman icabet edin ve alışverişi bırakın. Ayet-i kerime öyle. Namazı kırıp bitirdiğiniz zaman da yeryüzüne yayılın. Feyzanü diye selatü fenteşürü filerdi vebtehu min fetlullahi ve zikrullahi kesinen leallekum tüflihun. Namazı bitirdikten sonra yeryüzüne yayılın, dağılın. Allah'ın fazlından isteyin. Allah'ı çok zikredin ki umulur ki felaha erersiniz. Aslında Allah'ı çok zikredin ki zahitlerden olasınız. Çünkü muhterem Efendimizin bize öğrettiği zühd çok zikri muhtevasını alan. Yani 24 saatlik zaman dilimi içerisinde 13 saatte daha fazla zikir bizi zahitlerden kılıyor. Yani kişi ispat ediyor ki evet Rabbim ben kendimden daha fazla seni seviyorum. İşte Allah'ın kendisine tahsis ettiği 24 saatlik zaman dilimi içerisinde 13 saat ve daha fazlasını zikirle geçiren kişi ispat ediyor ki evet gerçekten ya Rabbim ben seni kendimden daha fazla seviyorum. Fizik vücut tesliminde ne olacak? Fizik vücut tesliminde de sadece Allah'ı kendimizden fazla sevmek değil, Allah'ın sevdiklerini de kendimizden daha fazla sevmeyi muhtevasına alıyor. İşte Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz Allah'ın nimetlerinden dolayı seviniz.
Beni de Allah'tan dolayı seviniz. Sahabemi de benden dolayı seviniz. Hep muhtevasında sevgi var. Allah'ı seven kişinin Resulullah'ı sevmemesi düşünülemez. Allah sevgisinin sağlaması nedir? Resulünü sevmektir. Resulü sevmenin sağlaması nedir? Resulü sevmenin sağlaması Resul'e tabi olanları sevmek. Efendimiz'i çok seviyorum ama dergâhta gelen kardeşlerimize burun kıvırıyor. O zaman anlaşılıyor ki hayır, dilden sevebilir ama Allah Resulü ne diyor? Sahabemi de benden dolayı seviniz. Yani beni seven kişi sahabemi de sevendir. Onun için Davud Aleyhisselam, Ya Rabbim senden, senin sevgini, seni sevenin sevgisini ve senin sevgine vesile olacak ameli istiyorum. Evet sevgili kardeşlerim, demek ki işin aslı A'dan Z'ye kadar sevgi ve sevginin de zikir olduğunu hepimiz biliyoruz. Sualim var size, ne kadar Allah'ı seviyorsunuz? Hepinizden gelen cevap çok tabii, seslerinizi duyuyorum, çok. O zaman çoksa günde kaç saat zikrediyorsunuz? Kaç saat? Eğer çok diyorsanız ve 12 saatin altındaysanız o zaman ne oluyor? Hayır, bu Allah'ı çok sevdiğinizi ifade etmiyor. Çok seven 13 saat ve daha fazla Allah'ı zikreden kişidir. Sözümüzün kalbimizdekiyle çakışabilmesi mutlaka söylediği ağzından çıkan sözün kalbimizde olmasına bağlı. Sevgili kardeşlerim, o halde bir kere daha Cuma suresinin 9 ve 10. ayet-i kerimesini burada bir kere daha bakalım ve zikredelim. Ne diyor? Ya eyyühellezine amenu izâ nûdiye lis-salâti min yevmil cumu'ati. Namaza Cuma günü çağrıldığın zaman fesav ila zikrullahi. Allah'ın zikri için bırakın her şeyi, Zuhrel Bey'i. Zalikum hayrun lekum in kuntum ta'melun. Bir alışverişi yapmak var. Bir de Allah'ın zikrini yapmak var. Hangisi sizce daha iyidir? Ne diyorsunuz? Evet, Allah'ın zikri alışverişten daha hayırlıdır sevgili kardeşlerim. İşte bu açıdan bu dünya hayatı bir imtihan. Allah Teala Enfal suresinin 28. ayet-i kerimesinde وَعْلَمُوا اِنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ. Mallarınız, çocuklarınız fitnedir. Yani dünya hayatı. Kehf 46'da mal ve çocuklar dünya hayatını temsil ediyor ve fitne, imtihan. وَاللّٰهُ اَنْدَهُ اَجْرُ الْعَزِيمِ. Ama ecrün azim, en büyük ecir nerede? Allah katında. Yine Tekamül suresinin 15. ayet-i kerimesinde Allah Teala bunu söylüyor. Buyuruyor ki: "İnne ma amwalukum ve evladukum fitne vallahu indehu ecrun azim." Sevgili kardeşlerim, bir bizim sahip olduklarımız var. Bir de Allah'ın sahip oldukları var. Hangisi bizim için daha hayırlı? Ne diyorsunuz? Terazinin bir kefesinde bizim sahip olduklarımız. Terazinin diğer kefesinde Allah'ın sahibi oldukları. O zaman hangisi daha hayırlı? Evet, Allah'ın sahibi oldukları daha hayırlı. Sizdekiler tükenir ama Allah'takiler nedir? Bakidir. İşte bu ayette örtüşen bir hadiste Nebi Resulullah'ın Peygamber Efendimiz şöyle söylüyor. Zahit olmak, yani dünyaya rağbet etmemek, ki Allah Resulü böyle buyuruyor. Dünyadan rağbetini kes ki Allah seni sevsin. İnsanların elinden rağbetini kes ki insanlar seni sevsin. Zahit olmak, yani dünyaya rağbet etmemek, kişinin helal olan şeyleri kendisine haram kılması veya malını dağıtıp tüketmesi demek değildir. Bilakis zahit olmak, elinde olan şeylere Allah katında olanlardan daha fazla güvenmemek demek.
Tevekkülün anahtarı neydi? Kim söyleyecek? Evet, kim zikirde? Tevekkülün anahtarı zikir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her zaman muhterem Efendimiz ne diyor? Allah'a güveneceksiniz. Eğer Allah'a güveniyorsanız, Allah sizin dostunuz, Allah'a güveniyorsanız, bütün diğerleri dışında size düşman olsa Allah ne diyor, ne diyor? Ben kafiyim diyor mu? Evet. Ama siz, Allah sizin dostunuz değil. Sizin karşınızda ve siz de bütün insanları kendisinden dostun. Yine Allah ne diyor ben? Ben yine kafiyim. Yani en güçlüler arasında yer almak Allah'a tevekkülden geçer. Öyleyse sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki gayet açık ortada. Bir tarafta malı dağıtmak var. Zikirle bakalım beraberce. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin zikir için söylediğine bakalım. Size amellerin en temizini, en iyisini Rabbinizin huzurunda en temizini, derecelerinize en yükseğini, altın ve gümüş infak etmekten daha hayırlısı. Şimdi dikkat edin, zikrin şey, zühdün vasıtasının zikir olduğu ifade ediliyor. Ama burada zikir mi, altın gümüş infak etmek mi? Zikir altın ve gümüş infak etmekten daha hayırlı. Zikir mi, savaşa katılmak mı, hangisi daha hayırlı? Zikir. Zikir Allah'la aramızdaki ilişkide bütün ibadetlerin üstünde yer alan bir muhteva taşıyor. Evet, zikir, zikir, zikir. İşte bunun için özellikle zahit olmak, helal olanları kendimize haram kılmak ve malı alabildiğine dağıtmak değildir. Zikir, şey, zahit olmak demek, 12 saat ve daha üstü bir zikirle Allah'ı zikretmek demektir. Zahit olmak, elinden gelen şeyleri Allah katına olanlardan daha fazla güvenmemek demektir. Allah'ın izniyle. Bunu destekleyen bir başka hadis, dünyaya karşı zahitlik, helal olan şeyleri zahidane davranmak için kendine haram kılmak ve malı elden çıkartmak değildir. Gerçek zahitlik, Allah katında verilecek olanların senin elinde olan şeylerden daha güven verici olması ve sana bir şey isabet ettiği zaman musibet, elde edeceğin sevap sebebiyle musibette uğramayı uğramamış olmaya tercih edebilmendir. Musibetler mi, musibetsizlik mi? İnsanlar tabii dünya hayatını tercih ettikleri için musibetsizliği tercih ederler. Ama Allah katında geçen nedir? Musibet. Yani zahitler musibeti musibetsizliğe tercih edenlerdir. Öyleyse zühdü iyi anlamak lazım. Kur'an'ın bütünlüğü içerisinde 28 basamak İslam merdiveninin kaçıncı basamağı zühdü tarif ediyor? 21. basamak fena makamı. Daha 22. basamak fena makamı. 23 beka. 24 nedir? Zühdü ifade ediyor. 24. basamakta kişi zahitlerden oluyor. Özellikle de Kur'an'da geçen haliyle bir ayet-i kerimede geçiyor. Yusuf suresinin 20. ayet-i kerimesi. Onlar Yusuf'a karşı zahittiler. Yusuf'a az bir değer verdiler. Az bir değere sattılar. Sevgili kardeşlerim, dünya hayatını dileyenler için para, ama Allah'ı isteyenler için nedir? Onun eşdeğeri zikir. Napolyon'a ne demişler? Para, para, para. Dergah hayatı olan kardeşlerimiz için bunun manası nedir? Zikir, zikir, zikir. Bunun bizim hayatımızdaki yeri zikir. Zikretmemiz lazım. İşte 14 asır evvel sahabenin hayatının hep birbirlerine zikri hatırlatmak olduğunu görüyoruz. Ve zikir için yarışmışlar. Onların Kur'an'daki adı hayırlarda yarışanlar. Hayır nedir, şer nedir?
Hayır, bize derecat kazandıran her şey. Eğer Allah-u Teala Allah'ın zikri için size derecelerinizi en fazla yükselten diyorsa, o zaman en üst seviyedeki hayır zikir. Şer nedir? Bize derecat kaybettiren her şey. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya çok hamd edip şükretmemiz lazım. Demek ki birinci basamakta herkes olayları yaşar, olayları değerlendirir. Bu olaylardan Allah'ın muradı bize hayır ve şer dersini vermektir. İnsanlara bakarsanız Kur'an-ı Kerim'in giriş kapısı, şifresi bir dilektir. Kalbin ulaşmayı dilemek. Bu dileğin sahibi olmayan insanlar olayları nasıl değerlendiriyorlar? Hoşlarına giden olaylara hayır, kendilerini üzen olayları şer değerlendiriyorlar. Bu doğru bir değerlendirme mi? Allah'a göre yanlış. İnsanlar kar ve zarar ölçüsü içerisinde değerlendiriyor. Onların karı ne, zararı ne? Bir hırsız hırsızlık yapmış, umurunda bile değil. Faydaya ulaşmış. Başkasının arabasını çalmış, faydaya ulaşmış. Mal sahibi de üzülüyor, zarara uğramış. Yani ulaşmayı dilemeyen bütün insanlar için ola gelen her hadise kar ve zarar ikilemi içerisinde değerlendiriliyor ve kar ettikleri zaman hoşlarına gider, hayır diyorlar. Zarar ettikleri zaman da üzülüyorlar, şer diyorlar. Allah'a göre nedir? Allah'a göre derecat kazandıran her şey hayır, derecat kaybettiren her şey şer. Öyleyse sevgili kardeşlerim, biz bütün olayları hayır ve şer ölçüsü içerisinde değerlendirmek istiyorsak, bunun giriş kapısı nedir? Bir dilektir. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemediğiniz an, cennetlik amel işlerseniz daha gideceğiniz yer neresi? Cehennem. Ama dilerseniz, hiçbir ameliniz yoksa yine gideceğiniz yer neresi? Cennet. Çünkü İslam'da niyet nedir? Amelden üstündür. Veya İslam'da amel niyete tabidir. İslam'da niyet amelden üstündür. Amel niyete tabidir. Allah'a ulaşmayı kalben dilemek bir niyettir. Niyet, hedefi seçmektir. Allah Teala bize bunu söylüyor. Evvela hedefinizi seçin. Allah Teala ezelde bizim için seçmiş mi? Evet. Adem Aleyhisselam'ın zürriyeti bay ve bayan bütün insanlar için bu dünyada hedef nedir derseniz Allah için, daha doğrusu Allah'a göre, hedef Allah'ın zatına ulaşmak. Daha sonraki hedef ne? Allah'ın zatını görmek. Yani nefs tezkiyesi ve tasfiyesi, nefs tezkiyesinde Allah'ın zatına ulaşmak, nefs tasfiyesinde Allah'ın zatını görmek. Hedef bu. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek bu açıdan çok manidar. Dilemeyenlerin kurtuluşa ulaşması mümkün değil. Ama dilediniz, yine hedef Allah'ın zatını görmek ve sahabe için, her devirdeki bütün insanlar için olay bu. O zaman sevgili kardeşlerim, hedefi belli olmayan bir gemiye hiçbir rüzgar ne yapmaz? Yardım etmez. Yani Allah'ın yardımını alabilmeniz için ne lazım? Mutlak surette Allah'a ulaşmayı dilemeniz lazım. İşte Zümer 54. Ve enibu ila rabbikum ve eslimu lehu. Rabbinize dönün ve ona teslim olun. Azap gelmeden evvel. Sonra yardım olmazsınız. Öyleyse Allah'ın bize yardımını istiyorsak mutlak surette Allah'ın seçtiği hedefi bizim de seçmemiz lazım. Allah Teala kutsal kitaplarda bildirmiş. Ama insanı da serbest iradeyle yaratmış. Serbest irade sahibi insan Allah'ın kendisi için tayin ettiği hedefi seçse o zaman nurun ala nur. Mutlaka kurtuluşa, mutlaka müjdeye kavuşur. Ama serbest iradenin sahibi olan insan Allah'ın kendisi için seçtiğini seçmeyebilir mi? O serbestisi var mı? Var. Cüz'i iradenin sahibi o. O zaman da ne diyor Allah Teala? O zaman bedelini ödeyeceksin. Tamam. Benim senin için seçtiğimi istemiyorsan o zaman bunun bedelini azapla ödeyeceksin. Sevgili kardeşlerim,
Allah'ın ilmi ve rahmeti her şeyi kuşatmıştır. Bize verdiği akıl nihayetinde bir mahluktur ve hepimizin ufku bellidir. Ama sevgili kardeşim, dinimizin adı İslam, İslam Allah'a teslim olmak. Her noktada Allah'a teslim olursak mutlak surette Allah'ın en güzel hedefine ulaşacağız. Her zaman efendim sohbetinde diyor ki, aklınız bu kadar güveniyorsanız aklınızca, o zaman niye mutlu değilsiniz diyor. Gerçekten aklıyla mutluluğu ulaşan bir insan var mı? Hayır. Aksine mutluluk Allah iledir. Ne zaman ilahi iradenin bizim için vaz ettiği kanunlar var kutsal kitaplarda. Giriş kapısı bir dilek. O dileğin sahibi olursak o zaman Allah-u Teala'ya mutluluk muhtevası içerisinde yelkenleri açıyoruz ve iki kanatlı zülcenahayn oluyoruz ki bu ahiret ve dünya saadetinin sahibi olmak demektir. Allah-u Teala bütün insanlardan bunu istiyor. Sevgili kardeşlerim, üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dilemek. Bir tarafta terazinin bir kefesinde dünya hayatı, öbür kefesinde de Allah'ın zatı. Al-İmran 14'te Züyünne linnâsi hübbü şehâveti minen nisâi vel benûne vel kanâtiril mukantereti min zâhebi vel fiddâti vel khayl musemmeti vel khars ve enham zâlike metâvül hayâtü dünya. Bakın burada bu kadar şey sayıyor. Bunlar dünya hayatının metaıdır. Yani başka bir deyimle kasa, masa, nisa. Bunlar dünya hayatıdır. Ama vallahu endehu husnul ma'ab. Ama Allah katında bundan daha güzeli var mı? Ne diyorsunuz? Zahid için bu dünya mı, Allah'ın katındakiler mi? Evet sevgili kardeşim, zahid için bu dünya değil, Allah'ın katındakiler. İşte Ali İmran 14'te bir tarafta terazinin bir kefesinde dünya hayatı, öbür tarafta da Allah'ın zatı. Sevgili kardeşlerim, Allah herkesi, Allah insanları çok seviyor. İlmi ve rahmeti her şey kuşatan Allah Teala diyor ki, ey insanlar, tamam siz dünyadasınız ama ben zaten sizi çok seviyorum. Ruhumdan size sadece üfürdüm ve sizin benim katımdakilere rağbet etmenizi istiyorum, dünyaya değil. Dünyadan rağbetini kesersen benim sevgime mazhar olursun. İnsanların elinden rağbetini kesersen insanların sevgisine mazhar olursun ki gerçekten bu sevgi çok önemli mi? Evet, çok çok önemli. Ve 14 asıl evvel sahabenin hepsinin Allah sevgisine ram olduklarını görüyoruz. Dünyadan rağbetini kes ki Allah seni sevsin. İnsanların elinden rağbetini kes ki insanlar seni sevsin. Sevgili kardeşlerim, halk arasında ne zamandan beri Müslümansınız dendiğinde hepimizin bir cevabı var. Kalü bela günü. Adem Aleyhisselam'ın zahirinde onun bütün zürriyetini yaratan Rabbimiz huzurunda toplayarak ruhları, fizik vücutları nefsin üzerine şahit ediyor. Neden şahit? Çünkü Allah'ın emrine isyan eden nefs, yasakları işleyen nefs, muhtevasında 19 afet sebebiyle. Ama Allah Teala bizden nefsimizin tezkiye ve tasfiye olmasını istiyor ki Allah Resulü hadisinde Allah şüphesiz ki bu dini nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti. Evet, nefsin ihlasa ulaşması. Nefsin tezkiyesiyle ruhun Allah'a teslimi, nefsin ihlasa ulaşmasıyla da nefsin Allah'a teslimi isteniyor. Dikkat edin, fena makamında ruh Allah'ın zatına ulaşıyor, ifna oluyor. Ama bir sonraki 22. basamakta ruh Allah'a teslim oluyor. Fena makamı ve 22. basamakta ruhun Allah'a teslimi, 23 beka makamı, 24 zühd makamı ve 25 muhsinler makamı. Tıpkı bunun gibi 26. basamakta da nefs teslim oluyor ama asıl olan muhteva 27. basamakta kişi muhlislerden olduğu zaman. İblis
Senin muhlis kulların hariç herkesi saptıracağım diyor. Neden acaba muhlis kulları saptıramıyor? Kim söyleyecek? Terazinin bir kefesinde ne vardı? Dünya vardı. Terazinin diğer kefesinde ne vardı? Allah'ın katındakiler vardı. İşte muhlis kul kalbinde dünyaya ait olan artık hiçbir şeyi barındırmayan, tamamen 19 faziletten oluşan bir kişidir. Muhtevayı bozacak, muhtevayı bozacak olan nedir? Nefsin afetleri ve dünya sevgisi. Her kötülüğün başı dünya sevgisi. Ama muhlisin kalbinde artık dünya sevgisi var mı? Hayır. Sadece Allah sevgisi var. Onun için Allah'ın mukarreb kullarından Kur'an ehli, Allah ehli ve Allah'ın has kulları. Allah'ın has kulları salihler. Allah'ın Kur'an ehli, Allah ehli. Allah ehli olanlar da muhlisler ve Kur'an ehli olanlar da ulul elbab olarak zikrediliyor. Öyleyse muhlisler Allah ehli olanlardır. Yani Allah'takilerle şerefyap olanlar, sevinenlerdir. Sevgili kardeşlerim, Allah Kur'an-ı Kerim'de diyor ki, Rad 18'de, Allah'ın davetine icabet etmezseniz, Allah'ın daveti ruhadır. Yani Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, Rad 18'de, eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, bir dünya ve onun bir misli daha iki dünyayı azaptan kurtulmak için fidye olarak verirsiniz ama kurtuluşa ulaşamazsınız. Evet, bir dünya ve onun bir misli daha. Yine aynı muhtevada ne görüyoruz? Enfal suresinin 38. ayet-i kerimesi. Evet, görüyorsunuz ki Bakara 48'de de zikredilmiş, Maide 36'da. Muhakkak ki eğer yeryüzünde olanların hepsi onunla birlikte bir misli daha onların olsa kıyamet günü azabından kurtulmak için fidye olarak verecekler ama Allah Teala kabul etmiyor. Rad 18'de keza öyle. Zümer 47. Eğer yeryüzünde olanların hepsi onların kadarı daha birlikte zalimlerin olsaydı kıyamet günü kötü azapta kurtulmak için fidye olarak verirlerdi ama Allah Teala kabul etmiyor. Onlar birbirlerine gösterilirler. Günahkar olan izin günü azaptan kurtulmak için oğullarını fidye olarak verebilmeyi temenni ederler. İzin günü ne biliyor musunuz? Başlangıç noktasında bütün insanlar cennetlikler, cehennemlikler nereye gidiyorlar? Cehenneme. Ama Allah cehennemlileri orada cehennemde dizüstü çökmüş bırakıyor. Fakat cennetliklere cehennemden çıkma iznini veriyor. Cennetler de cehenneme giriyorlar ve Allah'ın izin verdikleri oradan çıkıyor. Bu sebeple kıyamet gününe ne deniyor? İzin günü. Yani cehennemden Allah'ın kendilerine çıkma iznini verdiği gün. Sebebiyle cehennemden çıkma günü. İşte Mariç 11'de azaptan kurtulmak için, cehennemden kurtulmak için oğullarını fidye olarak vermek isterler. Baba, anne, çocuklarını o azaptan kurtulmak için fidye olarak verecekler. Ama Allah Teala kabul etmeyecek. Fakat cehennemden, bu dünya hayatını yaşarken cehennemden kurtulmanın şifresi nedir? Sadece bir dilek. Sevgili kardeşlerim, şöyle bir düşünün. Bir dünya ve ona bir dünyayı daha ekleyin. İki dünya terazinin bir kefesinde, öbür tarafta da terazinin diğer kefesinde sizin iradenizle Allah'a ulaşmayı dilemeniz. Hangisi Allah katında daha makbul? Allah'a ulaşmayı kalben dilemeniz. Evet, Allah'a ulaşmayı kalben dilemeniz. Yani Allah-u Teala'nın
size verdiği serbest iradede Allah katındaki kıymetinizi anlayın. Yani Allah katında Allah dünyaya değer vermiyor. Bir dünya daha olsa yine ona da değer vermiyor. Yani o Allah katında o kadar bir değer ifade etmiyor. Ama Allah'ın size verdiği serbest iradeyi kullanmanız Allah için o çok daha değerli. İşte iradesini kullananlar var, iradesini kullanmayanlar var ve iradesini kötü kullananlar var. Evet, yanlış kullananlar. İradesini yanlış kullananlar kendileri ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar. İradesini kullanmayanlar seçilmesine rağmen Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Bir de sizin gibi hamd eder şükrederiz Efendimizin davetine uyan, iradesini kullanan Allah'a ulaşmayı dileyenler. Sevgili kardeşlerim dikkat edin, yani Allah'a ulaşmayı dilemeniz size verdiği iradeyi Allah için kullanıyorsunuz. Sizin Allah'a iki tane dünyayı vermenizden daha güçlüdür. Bu kadar Allah-u Teala iradenize değer veriyor. Öyleyse sualim var size. İradenizi kullanmak istiyor musunuz? Kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Bir, kalpten ulaşmayı dilemeyen, Nisa 167, 168, 169'a göre insanları Allah'ından saptıranlar var. Allah onların kalplerini tabi ediyor. Onlar için bir kurtuluş söz konusu değil. Bunlar artık hayatlarında dünya hayatını yaşarken ateşe çağıran imamlar olarak zikrediliyor. Yedi grup insan. Fesat çıkaranlar bir. Kübera ve saadetler iki. Hidayeti gizleyenler üç. Resul ve ayetlerle alay edenler dört. Ve zülmani ilimlerle, sihir büyüyle meşgul olanlar beş. Beş grup insan, bunlar iradelerini yanlış kullanan insanlar. Allah'ın kendilerine verdiği o serbest iradeyi Allah'a karşı kullanıyorlar. İnsanları ayağından saptırıyorlar. İradesini Allah için kullananlar ıslah edenlerdir. Ama iradesini Allah'ın ilafına kullananlar, onlar insan şeytanlar, cin şeytanlar, tağutlardır. İşte sevgili kardeşlerim, bu açıdan çok manidar bir sonuca ulaşıyoruz. Ulaşmayı kalben dilediniz. Enfal 29'a göre 7 Furkan'ın sahibi oldunuz. Ve Allah-u Teala o halde sizi bırakmıyor. Mutlak surette Rad 27 ve Şura 13'e göre ulaşmayı dileyenleri Allah kendisine ulaştıracağına göre Rahim esmasıyla size tecelli ederek sizi değiştirmek suretiyle sizi 12 tane insanla mürşidine ulaştırıyor. Sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Benden sonra nübüvvet yoktur, mübeşirat vardır. Ne diyorsunuz? Benden sonra nübüvvet yok, mübeşirat var. Ne demek istiyor? Nübüvvet yok. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Ahzab 40'a göre nedir? Son nebidir. O zaman nübüvvet yoksa mübeşirattan manası ne? Mübeşirat vardır. Sahabe sual soruyor. Mübeşirat nedir ya Resulullah? O salih rüyadır diyor. Şimdi bugün muhterem Efendimizin bize açıkladığına Cebrail kardeşim bana iki çeşit namaz öğretti buyuruyor. Efendimiz Resulullah'tan aldığı alıntıyla iki çeşit namaz. Bunlardan bir tanesi istihare namazı, diğeri de hacet namazı. İstihare namazı bilinmeyen gaybi bilgiyi kişi Allah'tan öğrenmek istiyorsa, Allah Teala'dan sormak yetkisine sahip mi? Evet. İşte Nisa suresinin 59. ayet-i kerimesi: Ya eyyühellezine amenu atiullaha ve atiur resule ulul emri minkum. Allah'a itaat edin, resule itaat edin ve ulul emre itaat edin. Allah'a itaat ne? Allah'a itaat Allah'tan sormayı devreye koyuyor. Nedir? Bir kişi bir dükkan açacak. Açsın mı açmasın mı? O zaman şu suali istihare namazıyla Allah'a sorabilir. Benim dükkan açmam uygun mu ya Rabbim? Eğer beyaz ve yeşil renk kendisine gösterildiyse uygun. Tek sual ama. Uygun mu değil mi? Çift sual değil. Tek sual uygun mu? Veya ben yarın yolculuğa çıkacağım, benim için uygun mu?
Türkiye'ye gideceğim benim için uygun mu vesaire. Tek bir sual. O bilinmeyen gaybi bilgiyi Allah Teala size nasıl cevap veriyor? Renklerle. Beyaz örçü renk size gösterildiyse uygun. Siyah ve kırmızı renk gösterildiyse uygun değil. Bir de normal hacet namazıyla Allah'tan sormak. İşte bugün sokak röportajlarında siz de takip ediyorsanız kardeşlerimizin can siparişine yaptıkları röportajlarda insanların cevabı ne? Siz de Yunus gibi, Mevlana gibi, sahabe gibi Allah'ın sizin için tayin ettiği mürşide tabi olmak istiyor musunuz? Oo, kim istemez ki? O zaman kim istemez ki diyenler öbür tarafta başka bir suale ben Resulullah'tan başka mürşid tanımam diyor. Her neyse o zaman ne yapılması lazım? Bir ikinci sual. O zaman bu Yunus Emre, Mevlana, Hacı Bektaş Veli vesaire bunlar mürşitlerine tabi her zaman insanın tabi olması gereken mürşit hayatta var mıdır? %100 evet. Zaten Allah garanti ediyor. Eğer Allah diyorsa ki mürşidi ben göstereceğim. O zaman Allah'ın yanında yok olabilir mi? Hayır. Ben göstereceğim diyeceğin kişiye Allah'ın yanında yok yok. Allah ben göstereceğim diyorsa mutlaka ona ait olan mürşit var. Ama o kişinin Allah'ın kendisi için tayin ettiği mürşide ulaşması talep sahibi olması lazım. Her malın bir bedeli var. Mal alıcıya satılır. Her şeyin bedeli peşin ödenir. Yani size mürşidin gösterilmesi için sizin yapmanız gereken bedel nedir? Hacet namazı kılmanız. Evet Allah'a ulaşmayı dileyip hacet namazı kılmanız lazım. Bedeli vereceksin. Ruhunuzu teslim etmek istiyorsanız bedeli nedir? 3 saat mürşide tabi olduktan sonra 3 saat zikir. Yani her malın nedir? Bir bedeli vardır. Allah'tan ne istiyorsanız bedelini ödemekle vazifelisiniz. İşte benden sonra nübüvvet yoktur, mübeşşirat vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin döneminde sahabenin mürşidi kimdi? Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'di. En nebi yok, mübeşşirat var. O zaman mübeşşirat salih rüya. Salih rüya ne? Hacet namazıyla kişinin mürşidi ne yapması? Allah'tan sorması. Allah'ın o mürşidi kendisine gösterdiği kişi için o rüya salih rüya mıdır? Evet, müjdeli rüyadır. Ve mübeşşirattır. O zaman sevgili kardeşlerim, herkesin mürşidi varsa ki kimin için mürşit yoktur? Delalette bırakılanlar için bir mürşit yok. 10 ayet gereğince Allah kimi delalette bırakırsa onun için bir mürşit yok. Kimi delalette bırakıyor? Evet Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri delalette bırakıyor. 10 ayet mürşidine tabi olmayan delalettedir. 7 grup ayet delalette olanların gideceği yer neresi? Cehennem. Ama siz Allah'a ulaşmayı dilediniz. Siz hamd eder, şükreder hepimiz Efendimizin 14 asır evvel geleceğini bize müjdeledi. Ümmetimin analisi diye buyurdu. Mehdi Aleyhisselam'a tabi olduk ki şu an bu dönemde Kur'an'la dini öğrenen başka bir cemaat var mı? Hayır. Evet tasavvuf kolları var ama onlara da birçok emaniye karışmış durumda. Allah'a ulaşmayı dilemek diyorsunuz, o da nereden çıktı diyor. Sadece öğrenmişler bir mürşide tabi olmayı. Etraflarında soruyorlar, acaba çoğunluk hangi tarafta? O zaman ben de ona gidip tabi olacağım. Halbuki mürşidin seçimi kime aittir, Allah'a mı bize mi? Dinimizin adı İslam'sa mürşidin seçimi Allah'a mı bize mi ait? Dinimizin adı İslam'sa bizim kendi kendimize göre hedef tayini yapmamız mı Allah'ın bizim için hedef tayini yapması? Ya görüyorsunuz eğer din adı İslam'sa Allah İslam da Allah'a teslim olmaksa öyleyse her noktada Allah'ın dediğine ram olmamız lazım. Allah'ın dediğine teslim olmamız lazım. İşte Allah Teala da bunu her seferinde bize söylüyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim mürşidinize ulaştınız ki Allah Teala Maide 35'te ne diyor? Ya eyyühellezine amenu takullaha ve ebtegu ilel vesilete. Takva sahibi olun ve sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin. Her devirde hidayete erdiren bir tek kişi var. O Allah'ın tasarrufunda olan devrin imamıdır.
Ama hidayete vesile olanlar diğer mürşitlerdir. Kavim Resulleri hidayete vesile olanlardır. Veli mürşitler hidayete vesile olanlardır. Vekil mürşitler hidayete vesile olanlardır. Yani her devirde erdiren sadece bir tek kişi var. Devrin imamı. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz döneminde hidayete erdiren oydu. Asaleten hidayete erdirendir. Asaleten şefaat kesine sahiptir. Ama onun olmadığı dönemlerde kavim Resulü arasında seçilen bir kişi var. O vekaleten hidayete erdirendir. Ve secde 24'te Allah ondan bahsediyor. İşte ona tabi olduğumuz zaman herhangi bir mürşide Allah bize hacet namazıyla vekil mürşid gösterebilir, veli mürşid gösterebilir, veli resul gösterebilir, doğrudan doğruya devrin imamı gösterebilir. Ama bu tabiyet sırasında sadece kimin ruhu gelip başımızın üzerine yer alıyor? Devrin imamının ruhu. O ruh devreye girdiği zaman şeytana karşı %100 bizi koruyor ve o noktadan itibaren İbadetlerin sultanı zikre sarılıyoruz. Emmare, levvame, mülhime, mutmaine, raziye, marziye ve teske kademelerini bir bir geçiyoruz. Ve 7 tane gök katı aşarak ruhumuz Allah'ın zatına ulaşıyor. Allah'ın zatında ifna oluyor. Zahit olduk mu? Hayır, zahit olmadık. Fena makamına ulaştık. Zikrimizi arttırırsak, fizik vücut teslimi için harekete geçer zikrimizi arttırırsak, beka makamına ki 9 saatlik bir zikre tekabül ediyor. Ve bugünkü pazar sohbetinin asıl konusu zühd ve onunla mütemmim olan ayetler. Zühd makamına ulaştığımız zaman 12 saat ve daha fazlası 13 saatlik zikir bizi zahitlerden kılıyor. Zahit olan kişi neyi ispat etmiş olur? Kim söyleyecek? Zahit olan kişi ne diyor Allah Teala'ya? Evet. Ya Rabbim beni bana bıraksaydın ben dünyayı önüne koyardım. Ama şu anda idrak ettim ki evet hayır senin katındakiler benim için dünya hayatından daha hayırlıdır. 24 saatlik zaman diliminden 12 saat ve daha fazlasını 13 saatini ben senin için kullanıyorum. Seni zikrediyorum. O zaman dünya yani dünya mı, Allah mı? Nefsimiz neyi istiyor? Dünyayı. Ruhumuz ne istiyor? Allah'ı. O zaman seni kendimden daha fazla seviyorum ya Rabbim diyebiliyoruz. Bu da bizi zahitlerden kılıyor. Evet sevgili kardeşlerim, zühd bu açıdan çok önemli. Başka bir deyimle zahit olmak bir lokma bir hırka değil. Zahit olmak, malı dağıtmak, zahit olmak şu bu değil. Zahit olmak, zikirde ileri geçmek, zahit olmak, musibeti musibetsize tercih etmektir. Mesela birçok hasta kardeşlerimiz, tabii hastalık bayağı bir imtihan, hastalık bir kader. Ama en çok ızdırap duyan kardeşlerimiz, söylemeseler de dilleriyle bu da nereden çıktı bize diyorlar. Halbuki musibet mi musibetsizlik mi? Musibet sabredebilirlerse diğerinden daha hayırlı. Çünkü musibette kişi derecat kazanıyor devamlı. Ama dünyevi faydaya ulaştığı zaman sadece o fayda belli bir zaman diliminde o faydayı kullanabiliyor, onun ötesinde bir kazancı yok. Bir tarafta bir başkasının kendisine zulmetmesi, onun vesilesiyle derecat kazanması var. Öbür tarafta aynı kişinin ona bir hediye alması var. Hediye alması mı, tokat atması mı, ne diyorsunuz? Evet, sabredebilirsek bir kişinin zulmüne maruz kalmak, bize o hediyeden daha hayırlıdır. Nitekim Peygamber Efendimiz diyor ki ya Rabbim beni zalimlerden değil nereden yaz? Beni mazlumlardan yaz. Yani ben kimseye zulmetmeyeyim ama insanlar zulmederlerse mazlumlardan olayım ki mazlum affedebilirse ne olur? Zulme uğrayan kişi o zaman derecat kazanır ki
Allah katında derecat kazanmak mı yoksa bir faydaya ulaşmak mı? Dünya malını tercih edersek bir faydaya ulaşmak. Ama zikri tercih edersek Allah katındakilere sahip olmak. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir kere daha muhtevaya bakacak olursak bakalım ne diyor Allah Teala. Kalu bela gününde özellikle irademizden de Allah'a misak almış. Allah'ın bize verdiği ilmi ne yapacağız insanlara? Ne yapacağız? Açıklayacağız. İşte bununla ilgili iki ayet-i kerimeyi sizinle paylaşmak istiyorum. Bir tanesi Araf 169, diğeri de Al-İmran 187. Evvela Al-İmran 187'ye bakalım. Ne diyor Al-İmran 187'de? وَاِذَا خَزَ اللّٰهُ مِسَاقَ الَّذ۪ينَ اُوْتِ الْكِتَابَ لَتُوْبَيْنَّهُمْ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُنَهُ. Allah kitap verilenlerden onu mutlaka insanlara açıklayacaksınız. Onu gizlemeyeceksiniz diye. Kitabı kime öğretiyor Allah Teala? Tekrar Peygamber Efendimizin 5 görevine bakacak olursak. Birinci görev ayetleri tilavet etmek. 14. basamağa kadar. İkinci görev nefs tezkiyesiyle ilmel yakin. Üçüncü görev kitabın öğretilmesi. İşte o Allah'ın kitap öğrettiği kişiler. Allah kitap verilenlerden onu mutlaka insanlara açıklayacaksınız. Onu gizlemeyeceksiniz diye misak almıştı. Fakat o misakı arkalarına attılar. Sözlerini tutmadılar. Onu az bir değere sattılar. Oysa yaptıkları alışveriş ne kötü. Yani bir taraftan Allah-u Teala irademizden misak alıyor. Kitabı herkese açıklayacağımıza dair. Ama o misaki bozanlar kimler? Onun karşında dünya hayatını satın alıyorlar. Bir başka ayet Al-İmran 77. Al-İmran suresinin 77. ayet-i kerimesine bakacak olursak ne görüyoruz? اِنَّلَّذ۪ينَ يَشْتَرِينَ بِيَعْتِ اللّٰهِ وَاِمَانِمْ سَمَنًا قَل۪يلٍ. Muhakkak ki onlar Allah'ın ahdini ve yeminlerini az bir değere satarlar. Bir tarafta ahdlerini ve yeminlerinizi yerine getirmek var. Öbür tarafta yerine getirmeyip dünyadan bir nasip almak var. Hangisi daha iyi sizce? Evet, ahdlerini yerine getirmek sevgili kardeşim. Onun için onlar Allah'ın ahdini ve yeminlerini, ahdini ve yeminlerini yeminleyince ruhumuzun misaki, fizik vücudumuzun ahdi ve nefsimizin yemini. Yeminlerini az bir değere satarlar. Bu yeminlerini az bir değere satanlar Rad 25'te وَالَّذ۪ينَ يَنْقِدُونَ اَعْتَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِسَاقِ وَيَقْدَوْنَ مَا أَمَرَ اللّٰهُ بِيَنْ يُسَلَى وَيَفْسُدُونَ فِلَرْدِ. İşte onlar fesat çıkaranlar. Bunlar keserler. Onun karşısında neyi alıyorlar? Onun karşısında dünya hayatını alıyorlar. Ticareti kar getirmeyenler ne diyor? İçin ne düşünüyorsunuz? Bu dünya hayatında kimin ticareti kar getirmiyor? Allah Teala Bakara 16'da Ulaike ellezine neşteru delalete bil huda famara biha ticaretuhum. Onlar hidayet karşısında neyi satın alıyorlar? Delaleti. İşte hidayet karşısında delaleti satın alanların ticareti ne yapmıyor? Kar getirmiyor. Onlar ziyandalar. Onlar devamlı zarar ediyorlar. Yani Nasrettin Hoca'nın misali. Alıyor ona kaça satıyor? 5'e satıyor. 20'ye alıyor ona satıyor. İşte böyle yani kar getirmiyor ticaretleri. Sevgili kardeşlerim, bu Allah'ın katındakiler, ki Allah'ın katında ne vardı? Allah Teala bizden misak, ahd ve yemini aldığı zaman neredeydik? Kim söyleyecek? Allah'ın katındaydık yani. Allah'ın katındaydık. Allah Adem Aleyhisselam'ın zarında hepimizi yarattı ve tek tek bizden misak, ahd, yemin onları aldı. Allah'ın katındaydık. Ama yeryüzüne indik. Yeryüzünde Allah'ın katındakileri sadık kalıp onları yerine getirmemiz lazım. Ama kişi unutuyor. Ne yapıyor Allah'ın katındakileri? Az bir değere satıyor. Onun karşısında ne satın alıyor? Kim söyleyecek? Az bir dünyalık yani. Az bir dünyalık. İşte
Allah Teala hep devamlı bu mukayeseyi yapmamızı istiyor. Allah'ın katındakiler mi yoksa bu dünyadakiler mi? Allah Teala her zaman Allah'ın katındakilerin bu dünyadan daha kıymetli olduğu zikrediliyor. İşte Ali İmran 77 bu açıdan çok manidar, çok önemli. Ve ay irademizden almış olduğu misak da Allah katında irademizden misak aldı. Allah'ın katında nedir? Biz Allah'ın kitaplardaki ilmini açıklamakla vazifeliyiz. İrademizin misaki bu. Bir kere daha ifade edelim. Hemen Ali İmran 187. Ali İmran 187'de Allah'ın katında bizden ne alındı Allah-u Teala irademizden? Misak aldı. Kitap verilenlerden onu mutlaka insanlara açıklayacağız. İşte bugün standta çalışan kardeşlerimiz, orada burada konferans yapan kardeşlerimiz, seminerler, kısacası başkaları için yapmış olduğumuz bütün çalışmaların kökeninde ne var? Allah'ın iradenizden aldığı misaki yer yeryüzünde yerine getirmek. Siz Allah için oluyorsunuz ve ilmi insanlara açıklıyorsunuz. Ne diyorsunuz? Diyorsunuz ki ya dinler yok, tek bir din var. Diyorsunuz ki bütün kutsal kitaplar 7 sabah 4 teslimi. Yani Allah'ın katında iradenizden almış olduğu misaki siz bu dünya hayatını yaşarken gereğini yerine getiriyorsunuz. Ama bir ayet daha devreye giriyor ve bakın orada misak vermesine rağmen dünyaya geldiği zaman o misaki unutan kişi. Arap 169. Arap suresinin 169. ayet-i kerimesine beraber bakalım. Artık onlardan sonraki nesil halef oldu. Yani peygamberlerinden sonra bir nesil onun yerine geçiyor, halef oluyor. Onların yerine geçti. Kitaba varis oldular. Ve yakında bize mağfiret edilecek, günahlarımız sevaba çevirecek diyerek bu değersiz dünya malını alırlar. Bize mağfiret edilecek ama neyin peşinden koşuyorlar? Dünya malının peşinden koşuyorlar. Onun gibi bir misli daha dünya malı onlara gelse onu da alırlar. Allah'a karşı haktan başka bir şey söylememeleri için onlardan kitabın misakı alınmadı mı? Yani Ali İmran 187'ye refer ediyor. Allah'ın katında Allah'a karşı haktan başka bir şey yani burada bizden misak alınmış. Sadece neyi konuşacağız? Kim söyleyecek? Evet. Bakın Allah'a karşı haktan yani Allah'a karşı Kur'an'dan başka bir şey söylememeleri için onlardan kitabın misaki alınmadı mı? Ali İmran 187. Onun içindekiler onlar okudular, öğrendiler. Takva sahibi olanlar için ahiret yurdu daha hayırlıdır. Öyleyse sevgili kardeşlerim ne için alışveriş yaptığımıza her zaman bakmamız lazım. Biz bu dünya için alışveriş mi niyetteyiz yoksa Allah için mi? Allah için alışverişte olmak Allah'ın katındakileri için gayret sarf etmek var. Ve Allah'ın katında bütün peygamberler ne yapmışlar? Bütün peygamberler kavimlerini afu mağfirete davet etmişler. Şimdi gelen bütün peygamberler insanları nereye davet ediyorlar? Dünya malına mı yoksa Allah'ın katındakilere mi? İşte Allah Teala onu söylüyor. Araf 169. Onların yerine geçenler. Mutlaka insan artık onlardan sonra bir nesil halef oldu. Kitaba varis oldular. Yakında bize mağfiret edilecek. Bak bu kendi zanları. Allah'ın Resulü, Allah'ın peygamberi onu af ve mağfirete davet ediyor. Ama bu dünyanın peşinden koşanlar kendi kendilerine de hangi zanda bulunuyorlar? Allah bize mağfiret edecek diyor. Günahlarımız sevaba çevrilecek. Ama mürşide tabi olarak mı? Hayır. Onlar kendi zanda bulunuyorlar. Diyerek bu değersiz dünya malını alırlar. Yani dünya malını alıyorlar. Ama dünya malını alanlar ne diyorlar? Allah bize yakında ne yapacak? Mağfiret edecek. Bu onların kendi zanları. Bu değersiz dünya malını alırlar. Onun gibi bir misli daha dünya malı onların olsa onu da alırlar. Allah'a karşı
Yani Allah'a karşı haktan başka bir şey

herkese karşılıksız veriyor. Sevdiriyor onlara, veriyor. Ama o kişinin fizik vücut teslim yapabilmesi için ne yapması lazım? Zikrini 6 kat daha arttırması lazım. Ama zahit kimdir? Evet, günün yarısından daha fazla zikirle geçiren kişi. Yani 3 kere 3 9 dersek 4 kere 3 12 5 kat daha arttırması lazım zikrini ki ne yapması lazım zahitlerden olabilmesi için. Fizik vücut teslimi için 6 kat 6 kere 3 18 ama zahitlerden olabilmesi için 5 5 kere 3 10 35 hayır. Yani kısacası evet. 18 saat 15 zahitlerden olduğu zaman 15 bir zikir. 12 saat ve 15 saat arasındaki interval o arada kişi zahit oluyor. Ama 18 saat zikir kişiyi muhsinlerden kılıyor. Kısacası herkesin aslında neyin yarışında olması lazım? Zikir yarışında, yani hayırlarda yarış, zikirde yarışanlar, onlar hayırlarda yarışanlardır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de "Taavvenu bil birri ve takva ve la taavvenu bil ismi vel udvan." Takvada ve birde yarışınız. Sakın günah ve düşmanlıkta yarışmayın. Evet sevgili kardeşlerim, gördüğünüz gibi gerçekten muhteşem bir dizayn söz konusu kutsal kitaplarda. Peygamber Efendimiz'in başka bir hadisi. Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Dünya ve onun içinde olanlar değersiz. Sadece Allah'ı zikretmek, ona yaklaştıran şeylerle ilim öğreten alim ve hakka layıkıyla kul olmak için tahsil gören talebe, yani mürit de mürşid. Dünya ve içindekiler değersizdir. Mürşit ve mürit ve Allah'ı zikretmek hariç. Mürşit ve mürit ve Allah'ı zikretmek. Bununla ilgili başka bir hadis. Dünya mel'undur. Yani insanı Allah yolundan çıkartır. İçindekiler de mel'undur. Zikirden saptırır. Ancak Allah'a Teala'yı zikir ve zikrullah'a yardımcı olan alimler ve ilim öğrenenler hariç. Yani öğreten, bulaşmayı dileyen hariç, bir de zikir. Evet sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki zikir ibadetlerin sultanı, ama Allah'a ulaşmayı dilemeden, yani mürit olmadan da o zikrin kimseye bir faydası yok. Fakat zaman içerisinde insanlar iblisin tesiriyle bunu unutuyorlar. Mutlak surette Allah katında ne yapıyor? Öğretenler gönderiyor. Her devirde öğrenen ve öğretenler var mı? Var. Her devirde hidayete erdiren ve hidayete vesile olanlar var mı? Var. İşte bütün bunlar Kur'an-ı Kerim'de yer almış durumda. Ve hamd eder şükrederiz. Efendimizin öğretisiyle sizler sahipsiniz. Bize düşen hayırda yarışmak, hayırda yarışmak, zikirde yarışmaktır. Allah razı olsun. Pazar sohbetimize sizden gelen suallerle devam ediyoruz. Muhterem hocam, başkalarına vakfedilmiş hayat derken kastedilen nedir, açıklayabilir misiniz? Muhlisler kendilerini Allah'a vakfedenlerdir. Allah için olanlardır. Onlar her şeylerini bir başkasının hidayete ermesinde kullanırlar. Zamanını, parasını, gücünü, her ne varsa. Onun için iblis, yani ne diyordu İmam Şafii Hazretleri, Mürşid-i Şeybani Hazretleri, ona sual soruyor, zekat nedir? O da diyor ki, size göre mi, bana göre mi? Olur mu diyor, sana göre, bana göre. Aynı diyor şu, hayır diyor. Sana göre 40'ta bir,

0: Bana göre ben kendim zekatım. Yani Şeybani Rahi Hazretleri ne demiş oluyor? Ben muhlis bir kulum. Çünkü muhlis kul kendisini kime satmış olan kuldur? Efendim? Allah'a, evet. Tamamıyla, her şeyiyle kendisini Allah'a vermiş. Zaten Resulullah'ın hadisinde de o zikrediliyor. Ve Peygamber Efendimiz başka bir hadiste ne diyor? İhlasa ermişlere ne mutlu. Onlar hidayet meşalesidir. Yani hidayeti anlatacak olanlar kimlerdir? Muhlis kullardır. Evet, hidayeti anlatacak olanlar muhlis kullardır. Ulul Elbab kimdir? Kim söyleyecek? Ulul Elbab dinin iki kaynağından bir tanesi nedir? Dinin kaynağından bir tanesi Kur'an, diğeri de nedir? Mürşid. Mürşidin mutlaka muhlislerden olması lazım. Allah kimi tövbeyne sonra davet ediyor? Muhlis kulları. Öyleyse dinin iki kaynağından bir tanesi Kur'an, diğeri de mürşid. Ve siz mutlak surette seher vaktinde tövbe-i nasuhla tövbe edip Allah'a davet edildiğiniz an bu tövbeyi yapan kişi Allah Teala kesinlikle zatını da göstererek onu irşada memur ve mezun kılıyor. O zaman irşada memur ve mezun kılınanlar onlar hayatlarını başkasına vakfedenlerdir. Artık başkaları için yaşayanlardır. Efendimiz her seferinde ne diyor? Buyuruyor ki biz sizin için yaşıyoruz. Sizin için yaşıyoruz. Çünkü artık ulaşması gereken yere ulaşmış ama Allah Teala artık orada siz izin yapın demiyor. Tam tersi, siz kendiniz için vazifeliyken bu sefer sizi bütün insanlar için vazifeli tayin ediyor. Konu Efendimiz bir kavim resulü ama halife seçildikten sonra bu dünyanın bütünü için vazifeli. Ama devrin imamı olarak söz konusuysa Efendimiz kim için vazifeli? Bütün kainat için. Devrin imamlığı açısından bütün kainat için. Halifelik açısından bütün dünya için. Ama hidayeti tebliğ etme, kendi kavminin lisanıyla insanlara ulaştırma, kendi kavminin Resulü. Allah razı olsun. Sosyal medyadan bir kardeşim muhterem hocam, kibir ve öfkeden nasıl kurtulabilirim açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, muhterem efendimizin tabi zikir ibadetlerinin sultanı ama zaman zaman herkesin birbirine farklı insanı çok rahatsız eden afetleri de olabilir. İşte kimin kibir afeti varsa, kibir nedir? Hakkı inkar eden, başkasını hor gören. Baktığı zaman böyle kendi çevresindeki insanlara tepeden bakıyorsa, ha bunlar da hiçbir şey bilmiyor falan vesaire diyorsa adam kibirli. O zaman böylesi bir kibirli kardeşimizin ne yapması lazım? Kibirle ilgili esmaları çekmesi lazım. Nedir o? 269 kere Allah, 535 kere El-Mesir, 689 kere Et-Tevvab, 458 kere En-Nur ve 453 kere El-Vasi kibir için. Ama öfke için yine 269 kere Allah, 535 kere El-Mesir, 689 kere Et-Tevvab, 458 kere En-Nur ve 250 kere El-Halim çekmesi lazım. Allah razı olsun. Sosyal medyadan bir kardeşim muhterem hocam, insanların üzerine azabın hak olması nelere bağlıdır? İnsanların üzerine azabın hak olması seçilmesine rağmen Allah'a ulaşmayı dilememelerine bağlıdır. İşte delalet üzerine hak olanlarla azap üzerine hak olanlar, bunlar bellidir. Yani kendileri ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olanlar. Kendisi ulaşmayı dilemeyenlere gidip ona meyledenler. Allah Teala bunların üzerine azap hak oluyor diyor. Hangi olaylar neticesinde delalet ve azap sözü üzerlerine hak olanlar, bakın. Araf 30'da var, Nahl 36'da var, Kasas 63'te ve Zümer 71'de. Cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçileri size ayetleri tilavet eden Resul gelmedi mi? Geldi diyor ama ne yapıyorlar onlar? Onlar ulaşmayı dilemiyorlar ve tövbe etmiyorlar. Mesela Bakara 120 şey Tövbe 126'da Allah ne diyor, kim söyleyecek? Tövbe 126'da. Evet evet, yani ben size sual soruyorum. Evet. Zikir yapmıyorlar ve tövbe etmiyorlar. Bunlar seçilmişler mi? Evet. Seçilmiş olmalarına rağmen her devirde de imtihan oluyorlar ama imtihandan gerekli dersi ne yapmıyorlar? Almıyorlar. Zikir etmiyorlar ve tövbe etmiyorlar. O zaman bu zikir yapmayan, tövbe etmeyenlerin üzerine azap sözü hak oluyor mu? Evet. Allah razı olsun. Bir kardeşimiz, muhterem hocam, yaptığımız işi Allah için yapmak ne şekilde olur, açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, İhlasın 7 şartı var. Kimdir Allah için çalışan? Kim söyleyecek? Muhlis kullar. Bakın tekrar ediyorum. Kur'an ehli, Allah ehli ve Allah'ın has kulları. Allah'ın has kulları salihlerdir. Ama Allah ehli kimlerdir? Onlar muhlis kullardır. Bir de Kur'an ehli var. Onlar da ul elbab. Şimdi Allah için yapmak muhlis kul olmayı ifade ediyor. Her şeyini tamamen Allah'a vermiş kişi. Nerede kim? Muhlis kulu tövbeyi nasuha davet eden kimdir? Allah. Ve Allah Teala her yaptığımız işi Allah için yapmak mutlaka ihlası gerektiriyor. Kendisini Allah'a... Şimdi ihlasın kaç tane şartı var? Kim söyleyecek? 7 şartı var. Bu 7 şarttan bir tanesine kim söyleyecek? Muhatabın ortadan kaldırılması. Allah var, siz varsınız ve başka insanlar var. Şimdi Allah var ve siz varsınız, başka insanlar yok. O kimdir o kişi? Muhlis. Evet. Allah var, siz varsınız, başka insanlar yok. O kişi kimdir? Muhlis kul. Muhatabı ortadan kaldırıyor. Şu anda Allah var, siz varsınız ve biz burada sohbet ediyoruz. Benim sizler için verdiğim hizmet, bu tebliğ, bu şey kim içindir? Allah için. Öyleyse muhatabım siz değilsiniz. Muhatabım siz olsanız o zaman nefs devreye giriyor ve onun karşısında ne alıyorsunuz? Ücret alıyorsunuz. Halbuki tebliğ yapan kişinin özelliklerinden bir tanesi nedir? Sizden ücret istemiyoruz. Ücretimiz kime aittir? Allah'a ait işte. Şimdi 7 tane ayet-i kerimeye bakalım beraberce. Evet, 7 ayet. Bakın Enam 90. Sizden bir ücret istemiyorum. Yunus 72, sizden bir ücret istemiyorum. Ücret istemiyorum. Bütün bu ayetler bize bunu söylüyor. Yaptığımız hizmetteki Allah için olan hizmette bir ücret istenmiyor. İşte Allah için yapılan hizmet karşılıksız yapılan hizmettir. Allah için sevmek şartsız sevmektir. O böyle yaparsa severim, böyle yapmazsa ben sevmem. Olay yoktur. Mesela Allah için seven kişi kimdir? Bizi seveni de sevmek, bizi sevmeyeni de sevmek. İşte bu Allah için sevmektir. O zaman Allah için seviyorsanız, sizin sevmediğiniz bir insan olabilir mi? Evet. Sevmediğiniz bir insan olamaz. Allah için seviyorsanız. Onun için Hazreti Ali, düşmanlarınızı da sevin. Sosyal medyadan bir kardeşim, muhterem hocam, sevgi muhabbet için veya yapılan büyüleri çözmek için de olsa büyü yapmak veya yaptırmak günah olur mu? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşim, biz Efendimiz'den ne öğrendiysek onu sizinle paylaşıyoruz. Allah Teala sihir büyük şeytanın zulmani ilimlerindendir. Siz öyle kullanırsanız bu iyi büyü olur. Kötü kullanırsanız yani kara büyü olmaz. Bunu Efendimiz'den öğrenmedik. Efendimiz'den öğrendiğimiz nedir? Şeytanın zulmani ilimleri arasında ne vardır? Türkçesi büyü galiba. Arapçası nedir? Sihir. İster Arapça kullanın sihir, ister Türkçe kullanın büyü. Bu şeytanın bir zulmani ilmidir, tatbikattır ve yasaktır. Bu konuda zaman zaman kardeşlerimiz şu sualleri soruyorlar. Ben de herkese diyorum ki bizim sizinle paylaşacağımız bir tek reçete var. Efendimizin bize öğrettiği. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabi olmak ve zikir. Dikkat ederseniz kaç senedir, 10 seneden beri her an Kur'an, her an mutluluk diyoruz. Ve sadece bu üç şeyi insanlara açıklıyoruz. Benim bildiğim reçete bu, bunun dışındaki şeyleri bilmiyorum. Gitmiş kardeşimiz şu imama, bu hocaya gidiyor. Sana böyle bir büyü yapıldı. Sana şöyle bilmem ne yapıldı. Üç tane üç harfi senin üzerinde var. Sen ne diyorsun hocam? Bana da geliyor. Bu konuda ben bilginin sahibi değilim sevgili kardeşlerim. Hiç bilmiyorum. Bilmem de gerekmiyor. Hem bilmiyorum hem de bilmem de gerekmiyor. Benim sizinle paylaşacağım, bu tip kardeşlerimizden paylaşacağım bir tek reçete var. Tekrar ediyorum. İster çevrenizdeki insanlar, ister siz, ister bir başkası, etrafınızdakileri Allah'a yönlendirin. Allah'a ulaşmayı dilesinler ve mürşidine tabi olsunlar. Tıpkı Hazreti Ebubekir gibi her şeyini harcadığı zaman evladına miras olarak ne bıraktın? Allah ve Resulü sevgisi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her şeyin çözümü nerede? Allah ve Resulü sevgisinde. Bizim size vereceğimiz reçete Allah ve Resul sevgisi. Allah ve Resul sevgisi. Allah razı olsun. Bilecik'ten bir kardeşim muhterem hocam. Allah'a ulaşmayı dilemeyi 7 sene boyunca bırakıp başlayarak yaptım. 7 sene boyunca bırakıp başlayarak yaptım. Birçok kez huşuya ulaştım. 10-15 defa hacet namazı kıldım ama mürşidimi göremedim. Daha sonra kendi irademle gidip tövbe aldım. Tövbe aldıktan sonra normal vakit namazını da talep etmem üzerine Efendimiz'i, sizi ve kardeşlerimizi rüyamda gördüm. Hacet namazı da mürşidimi göremememin hikmeti nedir, açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, zamanı Allah tayin eder. Dikkat edin, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra, siz dilediyseniz, yaşadığınız bütün olaylarda Allah'ın muradı ne? Sizi mürşidinize ulaştırmak. Öyle değil mi? Çünkü 7 tane hedef var. Allah'a ulaşmayı dilemeyi hedef. Siz ulaşmayı dilemeyen birisiyseniz, yaşadığınız bütün olaylarda Allah'ın size verdiği mesaj nedir? Kim söyleyecek? Allah'a ulaşmaya. Siz Allah'a ulaşmayı dilediniz, henüz mürşide tabi değilsiniz. Yaşadığınız bütün olaylarda Allah'ın muradı ne sizin için? O zaman siz hacet namazı kılarsınız, Allah size dilerse gösterir. Hacet namazı kılmadan bir yoldan başka karşı tarafa geçerken Allah size gösterebilir. O keyfe maişadır. Öyle gösteremez mi? Gösterir. Tevrat'ta vaiz bölümü var. Bir sure. Orada zamanı en güzel şekilde Allah Teala diyor ki her şeyin bir zamanı var. İşte o zaman geldiği zaman o liyakatin sahibisiniz ve Allah Teala size o zaman liyakatinizin gereğini verebilir. Hikmeti nedir? Dilerse hacet namazından sonra, dilerse başka bir zamanda, dilerse şu şekilde, ama zamanı kim tayin eder? Allah tayin eder. Sosyal medyadan bir kardeşim muhterem hocam, bankadan ihtiyaç kredisi çekmek uygun mu? Bu konuda doğru olan nedir? Açıkça çekebilirsiniz sevgili kardeşlerim. Efendimizin üzerinde durduğu nokta, taksitlerini ödeyebilecek durumdaysanız. Neden öyle? O zaman faiz değil mi? Değil. Çünkü size bankanın aldığı, bankanın sizden aldığı o kredi faizi ile enflasyon oranını mukayese ettiğiniz zaman verdiğiniz faiz enflasyon oranının altındaysa faiz değildir. Paranın neyidir? Tazminatı. Paranın tazminatı. Faiz değil. Ama öncelikle Efendimiz bu konularda en çok hassas ve üzerinde durduğu nokta neydi? Taksitlerini ödeyebilecekseniz. Çok önemli. Kardeşlerimiz kredi çekerken taksitini ödeyebilecek durumdaysa ihtiyaç kredisini alabilir, çekebilirler. İkinci grup bayanlar dergahlarından gelen sualler. Bursa dergahı irşat makamına en üst düzeyde itaat edebilmek için nasıl bir yol izlemeliyiz? En üst seviyede itaat edenler kimlerdi? Kim söyleyecek? Evet, çok güzel. Allah razı olsun. Çünkü irşat makamının yapmamızı istediği Allah'ın emir ve neyleri arasında en üst seviyede olan nedir? Zikir. Öyleyse kim ki zikre ait olduğu önemi veriyorsa o irşat makamına en üst seviyede itaat eden kişidir. Soru 2. Mersin dergahı. Bir dergahımızın olması için ne yapabiliriz? Sevgili kardeşlerim, hani halk arasında bir söz var. Evlenen ve ev yapana Allah kim yardım eder? Allah yardım eder. Siz niyet edin, bir gayret içinde olun. Mesela şu anda dergah için hangi kardeşimiz varsa yan yana gelsin ve kendi ellerindekini imkanı koysunlar. Mutlaka Allah-u Teala bir yerden de onlara destek verir. Allah her şeye kadirdir inşallah. Evet, vaiz bölümü geldi bakın. Her şeyin bir zamanı var Tevrat'ta. Her şeyin mevsimi, göklerin altındaki her olayın zamanı vardır. Doğmanın zamanı var, ölmenin zamanı var, dikmenin zamanı var, sökmenin zamanı var. Öldürmenin zamanı var, şifa vermenin zamanı var. Hatırlıyor musunuz? Peygamber Efendimiz midesi ağrıyan kişiye, ya Resulullah ne buyurursunuz? Bal tavsiye ediyor. 3 ay tadvik ediyor, iyileşmiyor. Tekrar sual soruyor, tekrar Peygamber Efendimiz bal tavsiye ediyor. 3 ay tekrar kullanıyor, tekrar iyileşmiyor. 3. kere Peygamber Efendimiz'e sual soruyor, diyor ki Allah yalan söylemez, senin miden yalan söylüyor. Ama 3. kere iyileşiyor. Ve kişi diyor ki ya Resulullah, 3'ünde de ben balı kullandım ama sebebi ne? İşte o bu söylüyor. Şifanın da bir zamanı var. Demek ki o kişinin baldan gerektiği şifayı alabilmesi için ne lazımdı? Balı 6 ay kullanması gerekiyor. Bu tabii bir misal. Yıkmanın zamanı var, yapmanın zamanı var, ağlamanın zamanı var, gülmenin zamanı var, yas tutmanın zamanı var vesaire. Bütün bu ayetler Allah'ın ayetleri ve zamanın insan hayatında ne kadar önemli olduğunu Allah Teala bize gösteriyor. Denizli dergahı, dergahtaki hizmet ve sohbetle evimizde dinlediğimiz sohbetin ve hizmetin farkı nedir? Sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz ne diyor? Allah'ın nimetlerinden dolayı seviniz. Beni de Allah'tan dolayı seviniz. Sahabemi de benden dolayı seviniz. Efendimiz'e bunu uyarlasak, Efendimiz de alelade birisi değil, tasarrufta olan vekaleten devrin imamı. Allah'ın nimetlerinden dolayı seviniz, beni de Allah'tan dolayı seviniz ve benim bana tabi olanları da neye seviniz? Benden dolayı seviniz. Şimdi bu dergahlarda kimi temsil ediyoruz? Efendimiz'i temsil ediyoruz. Hepimiz buradayız, Efendimiz'i temsil ediyoruz. Dolayısıyla onun emrettiği adaba ne kadar uygun riayet edersek, ne kadar ayak izini takip edersek, ne kadar onun ilmini kendimize mal eder onunla yaşarsak, o kadar derya hayatını yaşamış oluruz. Yetmez. Hepimizin başının üzerinde o var ve cemaat onunla gerçekleşiyor. Cemaat rahmettir. Tefrika nedir? Azaptır. Allah razı olsun. Denizli dergahı muhterem hocam, Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem Hazretlerinin vaazlerinde ve sohbetlerinde sahabe efendilerimiz nasıl bir edep sergilemiş ve nasıl onu dikkatle dinlemişlerdir? Sevgili kardeşlerim, onlar gerçekten nasıl bir adab içinde olduklarını ben hemen size söyleyeyim. Peygamber Efendimiz sual soruyor Muaz bin Cebel'e. Ama Muaz bin Cebel ne cevap veriyor? Ben bilmem, kim bilir? Allah ve Resulü bilir. İşte buradan almamız gereken şeyin ne olduğu ortaya çıkıyor, öyle değil mi? Yani bir, o kişinin kendi kendine cevaplandırması var. Bir de ahsen cevabı. Ne diyor Allah Teala Zümer 17:8'de? Vellezine yestemine'l kavle ve yetebune'l ahsene. Ulaike adamullah. Onlar sözü dinlerler ama kime tabi olurlar? Ahsen olana. O zaman Muaz bin Cebel'in sözü mü, Peygamber Efendimiz'in sözü mü? Hangisi ahsen? Gördüğünüz gibi. Mesela bazı kardeşlerimiz dinliyor, diyor ki ben şimdi anladım. Birkaç kardeşimiz de hadi siz de beraber ben sizi toplayacağım. Ben size ayetleri şöyle ezberleteceğim. Böyle bir uygulama Efendimizin şeyinde var mı? Hayır, Efendimizin uygulaması ne? Sohbet edilmiş, adabına uygun olarak o tezekir sohbetini dinleyeceğiz ve idrak ettiklerimizi kısa da olsa başkalarıyla paylaşacağız. Yani bu sistemi, usulü devamlı tatbik edeceğiz. Sağa sola saptırmak yok. Allah razı olsun. Beşinci sual Sivas dergahı. Ben dua ettiğim zaman Allah'ın önce benden daha zorda olanlara yardım et. Sonra bana diye dua ediyorum. Ben kendi önceliğimi başkasına mı vermiş oluyor muyum inşallah? Ne kadar güzel. Evet sevgili kardeşlerim. Her zaman Efendimiz buyuruyor ki eğer siz başkasına yardım ederseniz Allah daha fazla size yardım eder. Allah razı olsun. Çok güzel bir haslet. Muğla dergahı tebliğ yaparken yanımızda vekil olmadığında tövbe almak isteyen kişileri dergaha yönlendiriyoruz. Bu uygun mudur? Evet uygundur. Denizli dergahı halkımıza kardeş, evlat ve torunlarımıza tasavvufu nasıl anlatmalıyız? Peygamber Efendimiz kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. Daima insanlara aklı ölçüsünde hitap ediniz. Daima insanlara sevdirtmek. Başkalarına zarar verilmediği takdirde Allah'ın terbiye sistemi müjdelemektedir. Öyleyse bu güzelliklere sahip olmak istiyorsak hep insanları müjdeleyerek onları Allah'a yaklaştıracağız. Kayseri'den kardeşlerimiz, dergah hizmetlerinde sorumlu kardeşimiz ve hizmete gelenler nelere dikkat etmeliler? Sevgili kardeşlerim, Efendimiz bize neyi bıraktıysa onun aynısını tatbik etmek. Herkes aynı fikirde fakat bazen yanlış anlaşılmalar oluyor. Birbirimizi dikkatle dinlesek aynı şeyi söylediğimizi anlayacağız. Allah-u Teala'nın biraz gelirimize, paramıza ihtiyacı yok bunu. Bunun birincine hizmetlerin bizlerin birlik içinde olmamızı, sevgi bağımızın artması için gelen fırsatlar olduğunu bilmemize rağmen bazı kırılmalar oluyor. Bunun için tavsiyelerimizi bekliyoruz diyor. Sevgili kardeşlerim olabilir ama o farklılıkları da köpürtmek, yeni bir fitra sonrası yapmak da şey değil. Her zaman toleranslı, hoşgörülü olmak lazım. Yani şu anda hepimiz çıksak, şu anda burada mescitteyiz, sohbeti dinliyorsunuz, ben bıraktım, öbür tarafa geçtim. Belki o geçerken bile birçok hata işleyebiliriz ama biz insanların hatalarına değil neyine dikkatli olmalıyız? Güzel taraflarını. Yani dikkat edin, Peygamber Efendimiz her zaman o kıssayı söylüyoruz. Mescide gidiyor, yolda bir köpek leşi var. Sahabe ile beraber sahabe kokusundan sağa sola kaçışıyor. Ama daha sonra Peygamber Efendimiz istikametini bozmuyor. Ve mescide vardıklarında tabii herkes başlıyor anlatmaya. Kötü, ne kadar kötü koku vardı, şöyleydi, böyleydi. Peygamber Efendimiz ne cevap veriyor? Ne kadar güzel işleri vardı. İşte sahabe neyi gördüler? O kötü kokuyu alıp oraya buraya verdiler. Halbuki Peygamber Efendimiz neyi gördü? Onun güzel tarafını. İşte bütün mesele hayatın her alanında bizim neyi görmemiz? Güzel tarafını görmemiz lazım inşallah. Allah'ın izniyle. Rabıtada odaklanamıyorum. Sorunlarım var. Ne yapmamızı önerirsiniz? Odaklanmanı öneririm. Evet sevgili kardeşlerim. Yani bu bir gün değil, iki gün değil. Bu bir hayat sevgili kardeşlerim. Yani bunun alternatifi yok. Hani rabıtada ben yapmadım. Başka bir alternatif, başka bir reçete önerir misiniz? Bende öyle ikinci bir reçete yok. Yine derim ki sana rabıta. Ama biraz daha fazla zaman, biraz daha diğer kardeşlerimizden tecrübe almak suretiyle ama aynı ilacı kullanmanı tavsiye ediyorum. Allah'ın izniyle. Ankara Sincanlar yandan kardeşim, yaşadığımız olaylarda Efendimizin verdiği ölçüleri tatbik etmek konusunda gayret ettiğimizde olayı yaşayan kardeşlerimizlerle de ölçüyü paylaştığımızda ama biz daimi zikirde değiliz ifadelerine çok rastlıyoruz. Buradaki doğru düşünce ve davranış biçimimiz ne olmalıdır? Ben seninle sahip olduğum bunu paylaşıyorum ama doğrusunu Allah bilir ve mümkün olduğu kadar da yardımlaşmak. Sevgili kardeşlerim, hepimiz her seviyede birbirimize yardımlaşabiliriz. Bir, başkasının kusurunu affedebiliriz. İki, kesinlikle elimizden gelen yardımı yapmalıyız. Zaten Allah bizi birbirimize yardım olalım diye yaratmış bizi. Birbirimize karşı duralım, birbirimize ihtilafta, birbirimize kavga edelim diye değil. Hamd eder, şükrederiz. Eğer herkes birbiriyle yardımlaşırsa, o zaman zaten bu dünya bir cennet olur. Allah'ın izniyle. Sivas dergahı tefekkür nedir, nasıl yapılır, bize örnek verir misiniz? Tabii sevgili kardeşim. Herhangi bir konuda o konunun fikrinde bulunmak ve kendi sahip olduğu ufku ifade etmektir. Nedir mesela bugün? Zühd konusunda. Kişi muktesebatındaki zühd makamı nedir? Diyor ki, eskiler şöyle tarif etmişler. Bir lokma bir hırka. Bu bir fikirdir. Eskiler öyle şey etmişler. Ama gerçekte Kur'an'daki karşılığı nedir zühd? 12 saat ve daha fazlasını zikirle geçiren kişidir. Zühd nedir? Musibeti musibetsize tercih eden kişidir. Bu da bir ufuktur. İşte böyle düşünüyoruz. Bu düşünceyi nereden aldık? Efendimiz'den, Peygamber Efendimiz'den alıyoruz ve Kur'an ayetleriyle karşılaştırıyoruz. Bu konudaki fikrimiz bu. Ama bir gün daimi zikre ulaşırsak zaten o zaman ne olur? O zaman değil 12 saat ve daha fazlası 24 saat zikirde oluruz. Allah'ın izniyle. Aydın dergah sevgili efendimiz bir sohbetinde Allah bize ibadetleri, Allah bize bizi takdir etsin diye saygımızı gösterelim diye vermiyor. Bizim için verdiği her şeyi bizim mutlu olmamız için veriyor diyor. Bu sohbette kendi düşüncelerimi sorduğum zaman Allah için yaptığım ibadetleri, hizmeti, kısaca her şeyi Allah'ın daha çok sevgisini ve takdirini kazanmak için yaptığımı fark ettim. Kendi mutluluğumu düşünmediğimi fark ettim. Allah yolunda teslimlerimizi yapamadığımızın nedenlerinden bir tanesi de bu yanlış düşünce. Evet, her noktada, her olayda aslında Allah'ın gösterdiği hedef nedir? Mutluluk. Dolayısıyla gerçekten de mutluluğu göz ardı etmemek. Bu olayda mesela namaz kılıyoruz. Bu namazda mutluluğu yaşadık mı, yaşamadık mı? Yoksa kafamız başka yerlerde mi gezdi? Tüm bunları kendimize sormamız lazım. Ama bunların en çok önemli olanı da zikrimizi arttırmak. Kütahya dergahı, muhterem hocam, biyoenerji ile tedavi konusunda görüşünüz nedir? Biyoenerji ile tedavi, benim bildiğim efendimiz tabii şu anda hatırlamıyor ama zulmani bir tatbikat. Biz neyle tedavi diyoruz efendimizden, ne öğrendik, kim söyleyecek? Zikirle, evet. Biz efendimizden zikirle tedavi öğrendik. Öyleyse herkese de biz ne diyoruz? Zikirle tedavi ediyoruz. Hiçbir hastalık yoktur ki şifası ne olmasın? Zikirle olmasın. İrade eksikliği hariç. Öyleyse bizim Efendimiz'den öğrenmiş olduğumuz tedavi şekli, Kur'an'ın da belirttiği zikirle tedavi. Biyoenerjiyle tedavi değil. Yani biz Allah ile mutlu olabiliriz. Allah ile şifaya kavuşabiliriz. Doktorlar tedavi edebilir ama şifayı veren kimdir? Allah'tır. Evet sevgili kardeşlerim, sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Bir pazar sohbetinin daha sonuna geldik. Mutlu musunuz? İnşallah. Dilden mi kalpten mi? Kalpten. Hay Allah razı olsun. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'ın istediği her saniye her an bu şekilde Allah'la bile olmak, mutlu olmak, huzur içinde bir hayat yaşamak. Bir pazar sohbetinin daha sonuna geldik. Başka bir sohbete tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazli, selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

0: Olur. Olmaz diye bir şey yok. Yani buradan geçen saf temiz kalpli bir insan da nefsini terbiye etmiştir. Kafasını yerden kaldırmaz. Onun mürşidi yoktur. O direkt Allah'a bağlıdır.
1: Mürşide ulaşmak önemli. Çünkü herkes tek yapamıyor. Herkesin nefsi var dediğim gibi. Onları yenmek için biri lazım elbet. Yunus Emre'nin de vardı, Mevlana'nın da vardı.
2: Sadece hocalara bağlanmamak gerek. Yani kendin isteğinle de kötü isteklerinden, kötü arzularından tabii ki vazgeçebilir insan.
3: Fatiha mahasalavat. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Değerli izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz, bu programımızda sizlere mürşidin nefs tezkiyesindeki görevini açıklayacağız. Bu konuda Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ne diyor? Birlikte bakalım inşallah. Evvela, mürşidsiz bir nefs tezkiyesi mümkün değil. 7 tane ayet-i kerimemiz var. Hiç kimsenin mürşid olmadan nefsini tezkiye edemeyeceğini Allah Teala ayetlerde bize açıklıyor. Nefsimiz, evet, 7 ayet-i kerimelik bir ute var. Bunlar da geçerli ama 7 ayet-i kerimede Resullerin de devreye girdi. Bakara 151 ile başlayan bir slaytımız vardı. Gördüğümüz gibi bu ayetlerin her birisinde gerçekten mürşit olmadan hiç kimsenin nefsini tezkiye edemeyeceğini Allah Teala açıklıyor. Evet, şimdi Bakara bu nefs tezkiyesini mürşit yapar. Bakara 129'da onların nefsini tezkiye eder. Bakara 121'de sizin nefsinizi tezkiye etsin. Ali İmran 164'te onları tezkiye eder. Necm 32'de Allah takva sahiplerinin nefsini tezkiye eder. Cuma 2'de onları tezkiye eder. Öyleyse gördüğünüz gibi dıştan bir yardım Allah Teala'nın vazifeli kıldığı mürşid bizim nefsimizi tezkiye ediyor. Nefsimiz kainatta en büyük düşmanımızdır. Bütün huzursuzluğumuzun nefsimize dayalı olduğunu, hepimiz için Allah Teala'nın emri ise nefsi tezkiye etmek ve tasfiye etmek olduğunu bilmemiz lazım. İşte Maide 105'te Aleykum enfusekum la yedurrukum men delle izâ tedeytum. Nefsler üzerinizedir. Siz hidayetteyseniz delalette olanlar size zarar veremezler. Nefsin hidayeti, nefsin Allah'a teslimidir. Ruhun hidayeti, ruhun Allah'a teslimidir. Fizik ucunun hidayeti, fizik ucunun Allah'a teslimi. Ve kalü bela günde nefsimiz yemin vermiş. Teslim olacağına dair. Müddessir 38-39-40 Kullu nefsin bimâ kesebet rahînetün illâ ashabil yemin fi cennât. Tüm nefsler kazançlarına karşı rehinedirler ama yeminlerini yerine getirenler müstesna. İşte kimdir bu yemini yerine getiren kişi? Nefs tezkiyesini yapan kişi. Nefs tezkiyesi yolun yarısıdır. Nefsimizin kalbini Allah'ın nurlarıyla %51 oranında doldurmak manasına gelir. Ruhumuzu Allah'a ulaştıran nefsimizin tezkiyesidir. Fatır suresinin 18. ayet-i kerimesinde men tezekka fe ennemâ yetezekka li nefsihi ve ilallâhel mesîr. Fatır 18'de kim tezkiye olursa kendi nefsi için tezkiye olur ve ancak o zaman ruhu Allah'a ulaşır. Ruhun Allah'a ulaşmasını Allah Teala farz kılmışsa 12 ayet-i kerimede ve 19 ile 73 ayet-i kerimede bize açıklıyorsa, nefs tezkiyesi olmadan da bu olmayacaksa o zaman kesinlikle ruhumuzun Allah'a ulaşması için nefsimizin tezkiye olması gerekir. قَدْ تَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. Ancak tezkiye olan felâre. Fizik vücudumuzu Allah'a kul eden nefsimizin tezkiyesidir. Yine aynı şekilde istisnasız nefs tezkiyesi olmadıkça fizik vücut kurulamaz. Nefsin Allah'ın bütün emirlerini yerine getirme konusunda başarıları da irademizin güçlenmesine tamamen nefs tezkiyesine dayalıdır. Evet, nefs tezkiyesi sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlere has bir olaydır. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler nefs tezkiyesi yapamazlar. Tabiatıyla nefs tasfiyesini de hiçbir zaman yapamadı. Nefs tezkiyesinin en önemli unsuru mürşittir. Hiç kimse Allah'ın kendisine tayin ettiği mürşide ulaşmadan nefs tezkiyesi yapamaz. Ne zaman 14. basamakta mürşide ulaşırız, tabiatımızı gerçekleştiririz. Bu noktada nefs tezkiyesi gerekli şartların sahibi oluruz ve başlayabiliriz. Kişi mürşidine ulaştığı zaman devrin imamının ruhu başının üzerine gelir. Kalbine iman yazılır. En-nezafetu minel iman hadisi şerifi gereğince kim nefsini tezkiye eder? Kalbine iman yazılan kişi. Mürşide ulaşmadan hiç kimsenin kalbine iman yazılmaz. Mürşide ulaşmak herhangi bir mürşide ulaşmak manasına gelmez. Allah Teala mürşidin seçilmesini kuluna bırakmamıştır. Mürşidin tayini Allah'a aittir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de mürşide tabiyeti farz kılmışsa, nefs tezkiyesini farz kılmışsa arkasında mutlaka o kişinin mutluluğu yatar. Nefs tezkiyesinin bir başka ifadesiyle tezkiyenin oluşturacağı mutluluğumuzun olması olma şartı ise zikirdir. Allah Teala Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinde "Vezkur ismi rabbike fetebezzile tebtile." Rabbinin ismini zikret ve o zaman ruhun Allah'a ulaşsın. Allah'a ulaşmayı dilemeyen birisi ne kadar zikir yaparsa yapsın, üzerine Allah'ın nurlarının gelmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Gelse bile çift nur gelemez. Ne zaman kişi nefs tezkiyesine başlarsa, o zaman istisnasız iki çift nur, Hadid suresinin 28. ayet-i kerimesinde "Ya eyyühellezine aminu takullaha ve amene bi resulü yutikum kufleyni min rahmeti." Size rahmetinden ikat versin ve sizin onunla beraber yürüyeceğiniz bir nur versin. Ve ise görüyorsunuz ki istisnasız mürşide tabiyet de ancak nefs tezkiyesi gerçekleşebilir. Bu mürşid de alayda bir mürşid değil. Allah'ın hacet namazıyla bize gösterdiği mürşiddir. Tabi olmamız halinde Allah-u Teala kalbimize iman yazıyor. Tabi olmamız halinde Allah-u Teala bütün günahlarımızı sevaba çeviriyor. Ve tabi olmamız halinde zikirle birlikte Allah'ın nurları çifter çifter gelip kalbimizdeki karanlıkları dışarıya alıyor, nurları yerleştiriyor ve böylece tezkiye ve tasfiye ile hedefimize ulaşabiliyoruz. Bir kere daha o 7 tane ayet-i kerimeyi gösterelim. Ben nefsimi tezkiye ederim diyen bir insanın ne yazık ki Kur'an'dan haberi yok. Hem Nur 21 hem de bu 7 ayet-i kerimede Allah-u Teala bir mürşit olmadan hiç kimsenin nefsini tezkiye edemeyeceğini açıkça beyan ediyor. Allah razı olsun. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
4: Allah'ın indinde en kıymetli varlık olan insanların merak ettiği şey ne acaba dersiniz? Bu kainatın sırrı ne? Hayatın sırrı sevgi. Kainatın sırrı da sevgi. Çünkü Allah her şeyi sevgiyle yaratmıştır.

0: Allah kimseyi kimseye düşman olarak yaratmadı. Yani Allah herkesin birbirine dost olmasını, birbirini sevmesini, kardeş olmasını istiyor. Onun için Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz, birbirinizden nefret etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları kardeş olun. Öyleyse sevgili kardeşlerim, siz hayatın mutluluğunu, zevkini, huzurunu sonsuz boyutta yaşamak istiyorsanız, bunun yolu Allah'a teslimden geçer. Öyleyse siz de Rabbinizin sizin kalbinizi fethetmesini istiyor musunuz? Ona imkan vereceksiniz bir dilek. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemeniz. Bir kere daha noktayı koyuyorum. Tevrat'ın da, İncil'in de, Kur'an'ın da, cennetin de giriş kapısı bir dilektir. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemeniz. Sualim varsa, kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi, kalpten mi? Şu anda bakın, kalpten dileyip dilemediğinizin sağlaması var. Şu anda kaç kişi Allah Allah diye zikrediyor? İşte onlar dileyenlerdir. Bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Kendilerine vahyettiğimiz ricale sorun. Onun için Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz diyor ki, hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunun. Onların elinden geçmedikçe, onlara Allah adına teslim olmadıkça, fizik ötesine geçemezsiniz. Fizik ötesine geçip Allah'ın dinini yaşayamazsınız. Teslim ettiğiniz an Allah-u Teala teslimiyetiniz oranında kapıları size açar. Ve öyle bir noktaya sizi ulaştırır ki siz bile şaşarsınız. Ya bu dünya bu kadar güzel mi? Her şey bu kadar güzel mi? İşte sevgili kardeşlerim, kimler için her şey çok güzel? Allah'ın dostları için. Allah'a dost olmak nedir? Tek bir dilektir. O zaman siz Rabbinize hamd ediyorsunuz, şükrediyorsunuz ve insan olarak bu dünyada var olduğunuz için adeta pencereyi açıp kuşlar gibi uçmayı, mutluluktan uçuyorsunuz, mutluluktan coşuyorsunuz ve her şey çok mu güzel ey insanlar, yoksa bana mı öyle geliyor? Ben mürşidimden nasıl sevgiyi öğrendiysem, şu anda huzurunuza öğrendiğim o sevgiyi nasıl size öğretmek gayreti içindeysem, siz de hayatınız boyunca sevgiyi öğrenen ve öğretenler olmalısınız.
1: Fatiha ma salavat.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu programda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz zikrin insana etkileri. Birinci sual, zikir yapmanın insana sağlayacağı en önemli etki nedir? Sevgili kardeşim, evvela zikrin ne olduğunu, bir insanda nasıl bir pozitif etki vücuda getirdiğini, yaratılışımızı yakından inceleyerek hedefe ulaşalım. İnsan bir fizik bedenin sahibidir. Bu fizik bedenin içerisinde şeytanın %100 etki edebildiği bir nefsimiz var. 19 afetle mücehhez. Bir de Allah'ın zatından üfürülen ruhumuz var. Beyazid-i Bistami Hazretleri diyor ki, mürşidi olmayanın mürşidi şeytandır. Evet, doğar doğmaz Allah-u Teala zatında bize ruh üfürüyor ve aynı zamanda nefsin sahibiyiz ve dıştan şeytan henüz kişi başlangıç noktasında bir mürşidi yok. Allah'ın ayetlerini bilmiyor. Bu standart içerisinde ve şeytan %100 19 afete tesir etmek suretiyle insana vahy ediyor. İşte iblisin vahyettiği insana nefs aklı kandırıyor ve kişi devamlı şer işliyor ve huzursuz ve mutsuz oluyor, derecat kaybediyor. Ama Allah-u Teala biz insanları iblisin elinde oyuncak olsun diye yaratmadı. Kendisi için yarattı ve insan Allah içindir. Allah'ın katından hidayetçiler gönderiyor. Şimdi o slaytımızı devreye alalım. Bir taraftan nefs ve şeytan, öbür taraftan mürşit ve ruh, ruhun da devreye girdiğini kabul edelim. Bu dörtlü yapı içerisinde, evet, şimdi şu anda böyle bir olay söz konusu. Allah'ın katından gelen mürşit, hidayetçi, insanı Allah'a davet ediyor. Allah'ın zatından üfürülen ruhun bir emanet olduğunu, bu emanetin sahibine Allah'a iade edilmesi gerektiğini buyuruyor. Ve ruhun Allah'ı temsil eden mürşidin emrinin yerine gelebilmesi için ruhun bizden ayrılarak Allah'ın zatına ulaşması lazım. Ama bunun bir tek yolu var. Nefsin manevi kalbindeki afetlerin kontrol altına almasına, azalmasına bağlı. İşte zikir bu afetleri azaltan yegane vasıtadır. Zikir başlı başına bir ibadettir. İbadetlerin en büyüğüdür. İbadetlerin sultanıdır. Ve bu en büyük ibadet bizi mutlak olarak evvela cennet mutluluğuna taşır, sonra da dünya mutluluğuna taşır. Zikirle mutluluk arasında çok sıkı bir bağlantı vardır. Çünkü mutluluk nefsin akalbindeki afetlerin azalmasına paralel bir seyir takip eder. Ve nefsin kalbindeki afetlerin azalmasının yegane vasıtası zikirdir. Zikir adlı bir ibadete bağlıdır. Bu sebeple zikir ibadetlerin arasında en önemli yeri işgal eder. Manevi tekamül zikir merdiveni üzerine bina edilir diyebiliriz. Onun ötesindeki her şey zikre yardımcıdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, size amellerinizin en iyisini, Rabbinizin huzurunda en temizini, derecenizi en yükseğini, altın gümüş infak etmekten daha hayırlısını, düşmanla karşı karşıya gelip siz onların sizin boyunlarınızı bulmaktan daha iyisini hal söyleyeyim mi? Buyurun, o Allah'ı zikretmektir. İbadetlerin içerisinde, vasıta emirler içerisinde zikirden daha üst seviyede bir ibadet vasıta yok. Ama bir de hedef emirler var. Hedef emirlerle vasıta emirler açısından baktığımız zaman büyük olan hangisi? Hedef emirler. İslam'da niyet amelden üstündür. Örneğin kişinin Allah'a ulaşma dileği yoksa, sabahtan akşama kadar zikir yapsa ona bir fayda sağlamaz. O halde öncelikle hedef emirler
önemlidir. Bu hedeflere ulaşmak için de vasıta emirler gerekli. Vasıta emirlerin içerisinde Allah'a ulaşmayı dilemek, tövbe, oruç, namaz, hac, zekat ve zikir. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz tövbe sona ermedikçe hicret sona ermez. Güneş batıdan doğmadıkça da tövbe sona ermez. Mesela görüyorsunuz ki devamlı olarak güzel bir muhteva söz konusu. İşte Ankebut 45'te Allah Teala hem tebliği anlatıyor, tilavet ediyor, hem namaz kıl, meşrular, hem de Allah'ı zikret. Burada üç çeşit zikirden bahsediliyor. Üçünün de içinde en büyük olan Allah isminin tekrarı zikirdir. Allah Teala zikri farz kılmış Müzemmi 8. Çok zikri farz kılmış Ahzab 41. Daimi zikri farz kılmış Nisa 103. Allah razı olsun. İkinci sual, zikir yapan her insan mutluluğu yaşar mı? Eğer niyeti Allah'a ise kesinlikle mutluluğu yaşar. 7 inan şartı, 7 kalp şartı ve 7 nimetle desteklenen herkes zikir yaparsa mutlaka mutluluğu yaşar. Allah Teala formüllerini elimize teslim etmiş. Mutlu olmak istiyorsak zikir yapacağız. Ama zikrin size tesir edebilmesi için nefsinizle bir savaşın içine girmeniz lazım. Nefsinizle savaş vereceksiniz. Mücahede ve riyazet temel silahlarınız olacak. Aslında bize düşen sadece bir niyet. Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte niyet ve amel ikilisine baktığımız zaman niyet amelden üstündür. Ve öncelikle niyet de Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Geri kalanı Allah-u Teala'ya ait. Allah bizde büyük değişiklikler yapacak. Mürşidimize ulaştıracak. Değişiklikler devam edecek. Zikir yapınca nefsimizin temizlenmesini sağlayabilecek. Bir özelliğin sahibi olacağız. Ve bizi bir bir Allah-u Teala'nın bize farz kıldığı teslim hedeflerine ulaştıracak. Hadis-i şerifte bir kişi, ya Resulullah, İslamiyet'in emirleri çoğaldı. Bana sıkı sıkıya yapacağım bir şey söyle deyince Peygamber Efendimiz Hanım dinini hep Allah'ı zikretsin. İşte en büyük emir zikir. Vasıta emirlerin içerisinde Allah Resulü diyor ki İslamiyet'in emirleri çoğaldı. Bana sıkı sıkıya yapacağım bir şey söyle ki ben onunla hedefe ulaşayım. Peygamber Efendimiz Hanım diyor ki dinin hep Allah'ı zikretsin. Öyleyse hedef emirlerin içerisinde en büyüğü Allah'a ulaşmayı dilemek. Vasıta emirlerin içerisinde de en büyüğü zikir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı diledikten sonra zikir, zikir, zikir ve diğerlerin hepsinde mücahede ve riyazet. Mücahede Allah'ın farz kıldığı emirleri nefsimiz yapmıyorsa ona zorla yaptırmak. Riyazette nefsimizin Allah'ın yasak ettiği bir fiili talep ediyorsa ona vermemek. Allah razı olsun. Üçüncü sual, zikir insanlar için bu kadar önemliyken günümüz din tatbikatında neden yer almıyor? Sevgili kardeşlerim, iblis insanların baş düşmanıdır. İblis diyor ki insanlar ibadetlerle meşgul olsunlar. İbadetlerle kurtuluşa ulaşanı zannetsinler ama hiçbirisi kurtuluşa ulaşmasın.

0: Allah'a ulaşma dileği din tatbikatından çıkartmış iblis ve vasıta emirlerin içerisinde de hacet namazıyla mürşidimize ulaşmayı din tatbikatından çıkartmış. Yani hedef emirlerin ilki yok. Allah'a ulaşmayı dilemek ve mürşide tabiyet söz konusu değil. Ne diyordu iblis? İnsanlar ibadet yapsınlar, ibadetlerle kurtuluşa ulaşacağını zannetsinler ama hiçbirisi kurtuluşa ulaşmasın. İşte hiçbirisinin kurtuluşa ulaşmaması Allah'a ulaşmayı dileyin din tatbikatından çıkartması ve hacet namazıyla mürşidi din tatbikatından çıkartmak. Bu ikisini gerçekleştirince kişiler ne yaparsa yapsın bundan sonra ameller hepsi boşa gidiyor. İnsanlardan ilk kaldıracak şey emanet ve huşudur. İnsanlardan ilk kaldırılan ilim huşudur. Emanet, ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması, mürşide tabiyet söz konusu değilse, o zaman emanetin sahibine ulaşması mümkün değil. İblis, Araf 16-17'de, ben senin sırat-ı müstakimine oturacağım. Sağlarından, sollarından, önünden, arkalarından gideceğim. Bunların çoğunu şükredici bulmayacaksın. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Allah'ın katına şükürle ulaşılır ama hamd şükrün anahtarıdır. İşte hamdının şükrünü eda etmeyen herkes ne yazık ki sınıfta kalır. Zuhruf 36'da men yahşu an zikru rahmani nukayit lehu şeytanen. Kim Rahman'ın zikrinden göz yumarsa biz ona şeytanı müsaade ederiz. Hicr 39-40'da ise iblis yeryüzünü onlara süsleyeceğim, hepsini saptıracağım. Biz bizi sonsuz mutlaka götürecek olan nefsimizin tasfiye olayını, yarı yarıya mutlaka ulaştıracak olan tezkiye olayını hiçbir zaman gerçekleştirmemizi istemez. Bunun için ne yapması lazım? Bizi kandırması lazım. Buna mı nasıl mani olabilir? Zikri unutturarak. Bu da yetmez. Daha çabuk dejene olabilmemiz için yogayı ve transandan meditasyonu önerir. Nitekim Kur'an'daki hükümlere rağmen İçinde yaşadığımız bu devrede iblis insanlara zikri unutturmuş. 32 farzın arasında, 54 farzın arasında ne zikir ne de çok zikir ne de daim zikir mevcut değil. Sadece ne var? İslam'ın 5 şartı. İslam'ın 5 şartının içerisinde Allah'a ulaşmayı dilemek yok. İslam'ın 5 şartının içerisinde mürşide tabiyet yok. İşte ikisi ortadan kalmış. Ümmetim içinde ilk kaldıracak şey emanet ve huşu. Emanetin sahibine ulaşabilmesi Nisa 8'e göre Allah yamruk mantu haddil emanati ila ahliha. Allah emanetleri sahibi olan Allah'a iade etmenizi emreden işte emanetin sahibine iade edilmesi kişinin mürşidine tabi olmasına bağlı. Mürşide tabi olmadıkça emanet ulaşmaz. Emanet ve huşu. Ve kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe de huşu sahibi olamaz. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre zikir sadece ve sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlere tesir eden bir faktördür. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyor?
2: Zikir, Kur'an okumak, namaz kılmak.
3: Allah'ın emrettiği şeyleri yaşayıp ona ulaşma. O bir dünyada faydası olacak herhalde.
4: Bütün insanları mesela sevmek.
1: Yaşarken Allah'a nasıl ulaşabiliriz?
3: Allah'ın yasaklarından kaçacaksın, emirlerine de uyacaksın.
5: Bizim aile genelde zaten sofidir yani. Elimizden geldiği kadar yapıyoruz mesela zikir çekmek, hatmeler olsun, sohbetler olsun, dergaha gidiyoruz.
1: Neyimiz bizim Allah'a ulaş?
6: Ruhumuz.
5: Ruhumuz, dualarımız, kalbimiz.
1: Şura suresi 13. ayeti kerimede buyuruyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım.
4: Bol bol dua etsin istiyor.
1: Sizin kalbinizde hani Allah'ın ermiş evliya rüyaları var ya, onlar Allah'a ermişler, ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Sizin böyle manevi talepleriniz

0: mı ya Rabbi? Ben de ermiş evliyaların gibi, dostların gibi sana ulaşmak istiyorum.
1: Aynen. Ediyorum.
2: Her gün namazlarda dua ediyorum.
1: Allah'ım seni çok seviyorum. Yunus gibi, Mevlana gibi ben de sana ulaşmak istiyorum.
2: Ölmeden önce ruhumu sana ulaştırmak istiyorum.
1: Allah'ım seni çok seviyorum. Yunus Emre gibi, Mevlana gibi. Ben de sana dost olmak istiyorum. Ölmeden önce ruhumu sana ulaştırmak istiyorum Allah. Kabul et Allah.
3: Bizim sahibimiz Allah'a ulaşmak konusunda her gün namazlarda dua ediyoruz. Allah Teala manevi istikametteki her duamıza icabet eder mi? Evet. Bakara 186'da Allah Teala bunun formülünü veriyor. İza sa'alaka ibadi anni fe inni qaribun ucubu da'vati ta'izadani felyestecibu li vel yu'minu bi la'allem yurşudun. Biz insanlar her konuda Allah'a muhtacız, maddi ve manevi. Maddi açıdan Allah'tan bütün isteklerimize Allah Teala icabet ediyor. Ama 7 ayet-i kerimede bizden dünyayı talep edene biz veririz ama onun ahirette nasibi yok. Ama kim bizden ahireti isterse ona ikisini birden veririz. İşte Bakara 186'da manevi istikametteki taleplerimizin yerini bulabilmesi Allah'ın davetine icabet etmemize bağlı. فَلْيَسْتَيْجِبُوا لِي Siz de benim davetime icabet edin. وَلْيُمِنُوا بِي Mümin olun, böylece irşada ulaşın. Mümin suresinin 49 ve 50. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Mümin 49-50'de. Ateşin içinde olanlar cehennem bekçilerine şöyle der. Rabbinize dua edin, azaptan bize biraz hafifletsin. Bunu nerede söylüyorlar? Cehennemde. Kim söylüyor bunu? Kafirler. Ama o cehennem bekçileri ki meleklerdir. Resullerini size beynelerle gelmediler mi? Evet dediler. Öyleyse siz dua edin, siz yalvarın dediler. Kafirlerin duası sadece boşunadır. Dua etmek, Allah'ı o duaya icabete çağırmak demek ve herkesin duasına ait olduğu seviyeler itibariyle Allah-u Teala icabet eder. Ama şartta onlar da Allah'ın talebine uyar. Amin olurlarsa. Çünkü ayet koymuş. Kafirlerin duasına icabet edilmez. Öyleyse kafirlerin duasına icabet edilmiyorsa, kişinin Allah'ın talebine icabet etmesini istiyorsa evvela Allah'a ulaşmayı diler. Yani kişi hem Allah'a ulaşmayı dilemiyor hem de Allah'tan talepte bulunuyorsa Allah Teala onun manevi istikametteki duasına icabet etmez. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın ne bu dünyada ne de ahirette bir manevi nasibi yoktur. Allah Teala'nın dizaynı bu şekilde. Öyleyse Allah'ın duamıza icabeti bizim amin olmamıza bağlı. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz faydasız ilimden, yükseltmeyen amelden, kabul olmayan duadan sana sığınırım. Kimin duasını Allah Teala kabul etmiyor? Kafirlerin duasını. Kimin duasını kabul etmiyor? Davete icabet etmeyen, itaat etmeyen kalpten, faydasız ilimden, itaat etmeyen kalpten, kabul olmayan duadan, doymayan nefisten sana sığınırım. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah.
0: Allah-u Teala zikrin kalbimizi temizleyebilmesi için kalpte iman kelimesi olması gerektiğini, bunu da mürşide tabiyetle sağlandığını söylüyor. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Şimdilik bir mürşide rastlamadım ben de. Onlara inanıyorum.
4: Çok şey, çünkü biz bir mürşide bağlıyız.
5: Yol gösterici bence yani Allah dostu, mürşid. Yani bir nevi kalbimizi ameliyat ediyor, öyle diyeyim ya.
1: Mürşide yani gerçekten Peygamber Efendimiz'e bize yol gösterecek olan insanlar, ben yani bütün mürşitlerimize kalben bağlıyız.
0: Sizin de bir rehberiniz olsa nasıl bir hayatınız olur?
4: Vallahi bizim rehberimiz Peygamber Efendimiz şu anda olsaydı çok güzel rehberimiz olurdu. Hala da rehberimiz ama ne bileyim, öyle bir rehber bulamıyorum. Hiç göremiyorum da yani.
0: Bak, istemez misin?
2: İstemez olur muyum?
0: Nasıl bulacağız biliyor musun?
2: Onu da bilmiyorum.
0: Şimdi Allah-u Teala buyuruyor ki hacet namazı kılıp Allah'tan mürşidinizi sorabilirsiniz diyor. Size özel biri var yani. Evet. Sizin doktorunuz. O doktoru bulmak ister misiniz? Yani hacet namazı kılıp bana sorun diyor.
6: Vallahi
1: bilmiyordum.
6: Biz bulduk.
1: Yani bu şekilde bir namaz olduğunu ben bilmiyordum.
6: Hacet namazı var biliyorum. Ama mürşidimizi bulduk. Ben şimdi Kur'an'ı okuyorum ama anlamını bilmiyorum. Ama onlar öğretiyorlar. Yani bir mürşit lazım insana.
1: Sadece bizim mealiyle okuyup da hani bir şahıs olarak algılamamız mümkün değil.
3: Misafirin bizim rehberimiz, Peygamber Efendimiz şu anda olmuş olsaydı çok güzel olurdu dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu an aramızda olsaydı herkes ona iman eder miydi? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah'ın kendisine indirdiği Kur'an-ı Kerim'i 23 sene boyunca amel etmiş. Şu anda değişmenin haliyle Kur'an elimizde. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kur'an'ı aynı zamanda hayatına tatbik etmiş. Ve mürşitsiz hiç kimsenin Kur'an'ı yaşayamayacağını bildirmiş. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin 23 sene boyunca açıkladığı Kur'an birinci safhasıyla tam 7 tane ayet-i kerimede Allah'a ulaşmayı dileyin diyor. Allah'a ulaşmayı dileyin diyor. Şimdi kimdir Peygamber Efendimiz'e itaat eden? Onun davetini kabul eden. Allah'a ulaşmayı dileyen. Evet 7 tane ayet-i kerime Allah'a ulaşmayı dileyin diyor. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de 7 hadiste Allah'a ulaşma dileğini açıklamış. Öyleyse kimdir bugün Peygamber Efendimiz'in sünnetini tatbik eden? Kalben Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. İkinci safhada Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz mürşide tabi olun diyor. Alimran 31'de birçok ayet-i kerimede ve bu konuda tam 7 tane hadiste mürşide tabiyeti farz kılmış. Kimdir Resulullah'ın sünnetini tatbik eden? Allah'a ulaşmayı dileyen mürşidine tabi olan. Bakın 7 tane hadis. Şimdi Kur'an Allah'ın peygamberine indirildi. Bu Kur'an-ı Kerim'i Allah-u Teala açıkladı. Allah'ın Resulü açıkladı ve açıklamalarında birinci ve ikinci safa. Ve Allah Resulü haber de veriyor. Ümmetimden ilk kaldıracak şey ilim, emanet ve huşudur. Yani öyle bir noktaya gelecek ki kişi Allah'a ulaşma dileği din tatbikatından çıkacak ve emanet olan ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması devreden çıkacak. Kişinin Allah'a ulaşmayı dilemedikçe ve zikir yapmadıkça hiçbir zaman emanet ve huşu muhtevasına riayet etmez. Öyleyse zikir olacak ve emanetin sahibi olan Allah'a iadesi olacak. Mümin Sûresi 44. ayet-i kerimesinde biz Resullerimizi arda arda göndeririz. Bakara 87'de keza öyle. Bütün Resuller hakkında aynı şeyler söylenmiş. İsra 45-46'da Resul ayetleri kıraat ettiği zaman nefret edenler Allah baş gözlerine icabını müstüre, kulaklarına vakıra, kalplerine kinet koyuyor. Allah artıyor ki Resuller için o da bizim gibi çarşılarda dolaşıyor, bizim gibi yemek yiyor. Bunun neresi Resul? Halbuki bütün Resuller herkes gibi insan elbette. Çarşılarda dolaşacaklar, yemek yiyecekler. Farkları Allah'tan vahiy almaları. Kehf suresinin 110. ayet-i kerimesine kul ene beşerin misukum. Ben de sizin gibi beşerim. Ama yuha ileye. Allah bana vahiy diyor. İlâkum ilâhun vahid. Allah'ın onları doğmadan önce bu mukaddes vazife için seçmiş. Şu anda da bütün kavimlerde Allah'ın Resulleri hayatta. Ama istisnası bütün kavimlerde insanların çoğu mutlaka Resullerini inkar ettiler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında da o da böyle oldu. Bugün de öyle olacak. İnsanların büyük bir kısmı Allah'ın Resullerine ve nezirlerine mutlaka her devirde karşı çıkacaklar. Sevgili kardeşlerim, Resulü din tatbikatından çıkartınca o zaman Allah'a ulaşma dileği bir ikinci ve ikinci safa yok. Bundan sonraki vasıta emirler söz konusu. Vasıta emirlerinde kimseyi hedefe ulaştırması mümkün değil. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
7: Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocamız. Sizi çok ama çok seviyorum. Hasret ve hürmetle mübarek ellerinizden öpüyorum. Müterem hocamız izninizle bir sual sormak istiyorum inşallah. Allah-u Teala neden bilmediklerimizi zikir ehline sormamızı emrediyor? Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu Müterem hocam.
3: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, tekrar o slaytımızı açacak olursak, evvela mürşidin devrede olmadığı, ruh, fizik, vücut, nefs ve şeytan devrede olduğu bir slaytta böyle bir insan Kur'an-ı Kerim'i okuyor. Mürşidsiz Kur'an-ı Kerim'i tilavet ediyor. Mürşidsiz Kur'an-ı Kerim'i tilavet ettiği zaman, okuduğu zaman da her de noktada mutlaka iblis tesir etmek suretiyle onu zanlara götürüyor. İşte Alman 7, kalbinde Z olanlar, kalbinde hastalık olanlar Kur'an-ı Kerim okuyorlar ve yorumuna, müteşabihiyetten yorumuna tabi olarak insanlar arasında fitne sebebi oluyorlar. Rasihun yine aynı şekilde ilimde bayağı kökleşmiş. Onlar da diyorlar ki muhkem müteşabihiyetten hepsi Allah'tandır. Onlara da tezekkür edemezler. Tezekkür etme etkisine sahip olan kimdir? Ulul Elbab. İşte Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i ancak Ulul Elbab'la okuyabilirsiniz diyor. Yani bilmediklerinizi Ulul Elbab'a zikir ehline sormamız emrediliyor. Herkes Kur'an-ı Kerim'i okur ama herkes Kur'an-ı Kerim'i okuduğu zaman bütün ayetleri anlayamaz, bilemez. Bilmediklerini kime soracak? Allah'ın Kur'an-ı Kerim öğretme yetkisine sahip kıldığı Ulul Elbab'a, muhlislere, salihlere soracak. Enbiya 7 وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالٍ نُّحِي اِلَيْهِ فَسَلُوا اَهْلَ ذِكْرِ اللّٰهِ تَعْلَمُ. Bu Allah'ın bir emri. Nal 43'te de aynı şeyi. Öyleyse ehli tefekkür var, ehli tezekkür var. Allah'ın adına ehli zikir dediği kişiler, zikir ehli olanlar, Allah ile konuşma etkisinin sahibi olanlardır. Ayetlerin manalarını Allah'tan sorarak doğru istikamette öğrenen ve başkalarına ulaştıranlardır. Allah'ın kendisine ulaştırdığı bilgilere dayanarak başkalarının bilmediği şeyleri cevaplaması da söz konusudur. Her devirde mutlaka ehli zikir vardır. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz, ümmetimden Allah'a itaat eden hayırlarda yarışanlar hep olacaktır. Eğer insanlar Kur'an-ı Kerim'i unutmuşlarsa, eğer din öğretenler zikir unutmuşlarsa, kendileri zikir ehli değilse zikir ehli olmanın muhtevasını da bilemezler. Öyleyse cehaletten kurtulmanın yolu ehli zikre sormaktır. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
0: Allah-u Teala zikir seviyesiyle kişinin manevi yücelme seviyesinin ve mutluluğunun birbirine paralel olduğunu açıklıyor. Sizce devamlı Allah'ı zikreden kişi nasıl biri olur?
2: İyi bir insandır. Çünkü devamlı Allah'ı zikrediyor.
5: Hayata bakış açısı değişiyor bir kere. Eğriyi doğruyu ayırt edebiliyorsun. Huzur buluyorsun insanlara bakış açın. Mesela yolda yürürken karıncaya bile basmamaya özen gösteriyorsun yani. Ya bu gibi böyle sayfalar devamlı açılıyor ya. Yani.
2: Kötülüklerden kaçınıyorsun. İyilikleri yapmaya çalışıyorsun. İnsanları sevip sayıyorsun. Ya insanları değil mi? Allah'ın yarattığı her şeyi.
6: Kuş gibi hafif oluyorsun.
1: Çünkü ruhunu doyurmuş oluyorsun. Yani uykun, ruhun tamamlanmış oluyor. Onun verdiği işte bedende bir hafiflik. Çünkü layıkıyla hani bu zikirlerle tamamladığını hissediyorsun. Yani kalbin insan olarak.
5: Evet. Yani zikir öyle.
2: Çok mükemmel olur.
0: Allah'a daha yakın olur.
2: Olur.
4: Allah'la beraber olduğu için mutlu olur. Herkes yani bütün insanlar Allah'a ibadet ettiği için mutlu olurlar. Herkes mutlu olur.
6: Şimdi ben oğlumdan konuşayım. Evde bir tane daha oğlum var. O çok daha şeydir. Zikrini yapar. Mesela günah işlemek onun için bir şeydir. Yani
5: bir borç sayıyor.
6: Ha, bakmaz.
5: O zaman. Eksik hissediyor.
6: Evet. Bir görev olarak görür o.
3: Sahibimiz zikir yapmak konusunda hayata bakış açın değişiyor. Eğriyi doğruya ayırt edebiliyorsun. İnsanların doğruları yanlışlardan ayırt etme vasfı zikirle mi gerçekleşir? Elbette. Enfal 29'da Yâvellezînâ menün tettekullâhi yeşallekum furkânen ve yukafir ankım seyyatim. Doğru düşünme alışkanı doğrular üzerine oturan bir düşünce sistemidir. Bu doğrular insanların doğruları değildir. Bu doğrular Allah'ın doğrularıdır. Reçete Kur'an'dır. Reçetenin başlangıcında Allah'ın bir kanunu var. Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim amen olursa bunun sonunda Allah'a karşı takva sahibi olursa Allah o insanları doğru yanlıştan ayırma özelliğine Furkan sahibi kılar. Buna rağmen nefsin tesiri altında insanlar yine hatalar işleyeceklerdir. Ama zikirle nefs ezgisi oldukça doğru yanlıştan ayırtma edemi konusunda daha büyük başarı söz konusu olacaktır. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
8: Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatü sevgili hocam. Muhterem hocam, hürmetle ellerinden öperim sizleri çok ama çok seviyorum. Kalbimden Efendimizin himmetiyle inşallah. İzniniz olursa bir sualim olacak. Zikirlerimizi düzenli yapabilmek için nasıl bir yol izlemeyiz Muhterem hocam? Allah sonsuz razı olsun. Sizleri çok ama çok seviyorum. Kalbimden inşallah. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
3: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatü. Biz hepinizi çok seviyoruz ve sual bir kere daha tekrar edecek olursak, zikirlerimizi düzenli yapabilmek için nasıl bir yol izlemeliyiz? Evvela ilim, ibadetin imamıdır. Efendimizin sohbetini çok dinlemeliyiz. Yetmez, Allah için olmak, başkaları için yaşamaktır. Bu öğrendiklerimizi başkalarıyla paylaşmalıyız. Allah'ın yolunda hizmet etmeliyiz. Ve üçüncüsü olarak zikri, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde diyor ki, en eftal ibadet hangisidir ya Resulallah? Az da olsa devamlı olanı. İşte zikre devamlı kendimizi konsantre etmeliyiz ve önümüze geçirmeliyiz. Yapmamız lazım gelen az bir zikirle başlamak ve zikrimizi adım adım arttırmak, yavaş yavaş arttırmak. Bu arttırma 3 ay sürer, 5 ay sürer, 10 ay sürer. Bir süre daha uzun zaman başlığı sürer. Uzun bir zaman alır. Almasında da bir mahsur yoktur. Bu ilerlemen azar azar olunca kişi eski zikrini devam ettiriyormuş hissiyatı içinde zikirlerini arttırmaya devam eder ve sıkıntı çekmez. Ama birdenbire az bir zikirden çok zikre çıkarsanız bıkkınlık gelebilir. Zikirlerini arttırmaktan vazgeçecek kadar negatif şeyler yaşayan gördük. Dolayısıyla en afdal ibadet az da olsa devamlı olanı. Vazgeçmemek. Et tekrarul ahsen ve levkâne yükseksen. Tekrar ediyoruz, ilim ibadetin imamıdır ve kim bildiğiyle amel ederse Allah ona bilmediğini öğretir ve de zikir. Allah Resulü de böyle buyuruyor. İlim öğrenin, iminle, ilimle amel etmeyi öğrenin ve öğretin diyor. Yaşamayı öğrenin. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha. Her an Kur'an, her an mutlu programına sonuna geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Fatiha mahsara var. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
9: En zirve noktadaki hedefe ulaşmak, sahabe gibi olmak demektir. Siz de olmak istiyorsanız, bugün size anlatacağımızı can kulağıyla dinleyin. Bir dileğin sahibi olmak yeterli. Gerçekten bir dilek mi bunlar gerçekleşir? Evet sevgili kardeşlerim, bir dilek. Ama bu dilek sizin dünyayı dilemeniz değil. Bu dilek cenneti istemeniz de değil. Bu dilek makamları, şan ve şöhreti, kasayı, masayı, nisayı istemeniz değil. Bu dilek her şeyi yoktan var eden sahibimiz Allah'ı istemenizdir. Allah sizin soyunuza, malınıza, şekli şemalinize bakmıyor. Devamlı olarak Allah kalbinize bakıyor. Allah Teala bu talebi kalbinize gördüğü an sizi de sahabe gibi Kur'an'daki İslam'ı yaşayan ve yaşatan bir yedi safayı yaşayan kişi haline getirecek. Sizi insan-ı kamil kılacak. Sizi insan-ı kamil kılan o her şeyi yoktan var eden sahibimiz Allah'tır. Ne diyorsunuz muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim? Size de öyle geliyor mu? Mutlu olmak bir dilektir. Bu dünyanın cennet olması bir dilektir. Bütün güzellikler bir dilektir. Ama bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Çünkü dua müminin silahıdır. Çünkü duanızın kabul edileceğine iman ederek dua edin. Kimin duası kesinlikle kabul edilir? Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenlerin. Öyleyse devamlı olarak Allah kalbinize bakıyor. Devamlı olarak Allah'tan istediğinizin kabulü bir şarta bağlı. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemenize.
3: Fatiha ma'as-salavat.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an mutluluk konferanslarının birisinde bizleri bir araya getirdi. Bütün peygamberler insanları Allah'a davet etmişler. Konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Allah hiçbir şey yokken, kainat yokken vardı. Kainatı yaratan Allah'tır. Allah yaratandır, emredendir ve hükmedendir. Yarattığı kainat 3 asır ve 3 takaşlı olmak üzere 6 alemden ibaret olarak yaratmıştır. Zahiri alem, karşıt zahiri alem, gayb alemi, karşıt gayb alemi, emr alemi, karşıt emr alemi olmak üzere 3 asıl ve 3 takaşlı olmak üzere kainatı Allah 6 alemden oluşturmuştur. Bakara suresinin 29. ayet-i kerimesinde yeryüzünde neyi yarattıysam hepsini sizin için yarattım ey insanlar. Evvela buraya gelmeden evvel Hadid suresinin 4. ayet-i kerimesine bakacak olursak Hadid 4'te Allah Teala Huvellezî halaka semâvâte vel ardı fî sittî eyyâm. O yüce Allah ki gökleri ve yerleri 6 günde 6 yevmde 6 alem olarak yarattı. Sümme istevelel arş, sonra arşa istiva etti. Arş yokluk. Yani kainat yokken Allah vardı. Neredeydi? Arştaydı. Ve Allah Teala bütün kainatı yarattı. Zatıyla yine arşta. İlim ve rahmetiyle bütün kainatı kuşatmıştır. İşte arşta olan Allah yarattığı kainatın içerisinde en üst noktada insanı yaratmıştır. Şu kainatta Allah'ın üç vücutla yarattığı tek varlık o insandır. Hicr suresinin 26. ayet-i kerimesinde zahiri aleme ait olan bir fizik beden, bu slayt kalsın. Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde berzah alemine ait olan bir nefs ve secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde emr alemine ait olan bir ruhla insanı 3 vücutla Allah-u Teala yaratmış. Allah'ın yarattığı mahlukatın içerisinde insandan başka 3 vücuda sahip olan varlık yok. Melekler emr aleminin varlıklarıdır. Cinler gayb aleminin varlıklarıdır. Şeytanlar zulmani aleminin varlıklarıdır. Ama bütün bunlardan en üstün olarak Allah insanı yaratmıştır. Her şeyi, bütün kainatı Allah insan için yaratmış. Ama insan başıboş değil, insan Allah içindir. Arşta Allah zatıyla bulunuyor ve her şeyin uğruna yarattığı insanın kendisine teslim olmasını istiyor. Adem Aleyhisselam'dan kıyamet gününe kadar dünya hayatını yaşayabilecek bay ve bayan herkes için Allah'ın farz kıldığı tek bir din var. Babamız İbrahim'in hanifliğini
Arapça adıyla İslam, üç esas üzerine bina edilmiştir. Kainatı yoktan var eden Allah tektir. Allah'tan başka ilah yok. Arşta zatıyla bulunmaktadır. Enbiya suresinin 22. ayet-i kerimesinde Allah'tan başka ilahlar olsaydı onlar aralarında kavga ederlerdi diyor Allah Teala. Öyleyse Allah Teala'nın en üst noktada yarattığı, bütün insanlar için her devirde farz kıldığı, yaşamasını istediği tek bir din var. İslam dini, babamız İbrahim'in Hanif dini, Arapça adıyla İslam. Üç esas üzerine bina edilmiştir. Allah tektir, vahdet akidesi. Tek olan Allah'a insanın yedi safhada teslim olmasını istiyor. Allah'a teslim ve teslimlerini gerçekleştirenlerin vücuda getirdiği tek bir toplum. İşte sevgili kardeşlerim, bir kere daha konferansımızın konusuna gelecek olursak, Allah Teala bütün insanlar için ezeli bir ebedi tek bir dini farz kılmıştır. Ve Allah Teala bu dinin yaşanması noktasında peygamberlerini vazifeli kılmıştır. Peygamberler doğmadan evvel Allah tarafından seçilenlerdir. Kasas suresinin 68. ayet-i kerimesinde Allah şöyle buyuruyor. Rabbuke yahluku men yeşâ'u ve yahtar ve mâ kâne lehumul hayre. Bütün peygamberlere Allah Teala şeriat kitabı veriyor. 7 ayet-i kerime şeriat kitaplarının peygamberlere verildiğini görüyoruz. Evet. Bakara 213 ayrılığa düştükleri şey hakkında hüküm vermeleri için Allah sana kitabı indirdi. Ali İmran 81 Nebilerden size kitap ve hikmet verdim. Arap 158 Allah'a ve onun kelimelerine inanırlar. Kitabı indirmiş. Meryem 30 bana Allah kitap verdi ve beni peygamber kıldı. Enam 154 Hazreti Musa Aleyhisselam'a ahsen olanlara tamamlayıcı olarak her şeyi açıklayan, rahmet olan, hidayete erdiren Tevrat'ı verdik. Şura 13 Allah-u Teala'nın Ulul Azm nebilerine şeriat kitabı verdiği, Hazreti Nuh'a verdiğini, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya ve son olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'i indirdiğini görüyoruz. Ve dinin iki kaynağından bir tanesi Allah'ın peygamberleri, diğeri de peygamberlerin Allah'tan öğrendiği, kendilerine verilen şeriat kitapları. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz İnne aslakul hadis kitabullah. Sözün en doğrusu Allah'ın kitabıdır. Ve hayril hadi hadi Muhammed ve hidayetçilerin en hayırlısı da Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'dir. İşte Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz Ulul Azm nebilerindendir. Allah Teala kendisine son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'i indirmiştir. Hazreti İsa Aleyhisselam Ulul Azm nebilerindendir. Allah kendisine İncil'i indirmiştir. Hazreti Musa Aleyhisselam Ulul Azm nebilerindendir. Allah Teala kendisine şeriat kitabı olarak Tevrat'ı indirmiştir. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a Ulul Azm nebilerinden Allah Teala kendisine
sayfeleri indirmiş. Ala suresinin 19. ayet-i kerimesinde Suhuf-i İbrahim'e ve Musa diye geçiyor. İbrahim'e ve Musa. Demek ki Hazreti Musa Aleyhisselam'ı nasıl şeriatı bindirdiyse Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a da şeriatı bindirmiştir. Allah Teala Hazreti Nuh'a da şeriat kitabı vermiş. Yani bütün peygamberlere Allah Teala insanların Allah'a teslim olması, sonsuz saadeti yaşaması babında şeriat kitaplarını indirmiştir ki dinin iki kaynağından bir tanesi Allah'ın peygamberleri, diğeri de bu peygamberlere Allah'ın indirdiği şeriat kitaplarının öğretisi. İşte Ankebut suresinin 27, Hadid suresinin 26. ayet-i kerimesinde Allah Teala bu hakikati dile getiriyor. Biz ona İshak'ı, Yakub'u verdik, Hazreti İbrahim'e. Onun zürriyetinde peygamberlik ve kitap verdik. Yani nübüvvet Hazreti İbrahim'in zürriyetinde kaim kılınıyor ve o peygamberlere de Allah Teala kitap veriyor. Hadid 26'da da inandı olsun Hazreti Nuh İbrahim'i, onun zürriyetinden nebilik kıldık ve kitaplar verdik. Öyleyse peygamberlik ve şeriat kitapları dinin iki kaynağını, esasını oluşturuyor. İşte bütün peygamberler Allah Teala'nın kendilerine indirdiği şeriat kitabındaki ayetlerle hep insanları Allah'a davet etmişler. Bütün insanlar için hedef Allah'ın zatıdır. İnsanın Allah'a teslim olması lazım. Üç vücut, serbest irade ve aklın standartları içinde yaratılan insan neyini Allah'a teslim edecek? Nasıl Allah'a teslim olacak? İşte sırasıyla evvela ruhunu Allah'a teslim edecek. Üç vücuda bakalım beraberce. Daha sonra fizik vücudunu Allah-u Teala'ya teslim edecek. Daha sonra nefsini Allah'a teslim edecek. En son olarak iradesini Allah'a teslim edecek. İşte Allah-u Teala'nın bütün insanlardan istediği teslimi külli ile Allah'a teslim olmak. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın ben sana teslimi külliyle teslim olmayı diliyorum buyurduğu gibi bütün peygamberler Allah'ın vehbi olarak kontrolünde evvela ruhlarını, daha sonra fizik vücutlarını, evvela ruhlarını, daha sonra fizik vücutlarını, daha sonra nefslerini ve en son olarak iradelerini Allah'a teslim etmek suretiyle teslimi külliyle Allah'a teslim olmuşlardır. Allah Teala son şeriat kitabını Nebile Sultanı Peygamber Efendimize indirmiştir. Ve Nebile Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 14 asır evvel kendisine indirilen Kur'an-ı Kerim'le insanları Allah'a davet etmişlerdir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah'ın kendisine şeriat kitabı verdiği peygamberdir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yaşadığı dönemde asaleten devrin imamıdır. Huzur namazının imamıdır. Nebile Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bulunduğu dönemde Allah'ın yeryüzündeki halifesidir. Aynı zamanda Allah'ın Resulüdür. İşte Allah'la İnsan arasında daima ilişkiyi kuran Allah'ın Resulleri vardır. Ve 7 ayet-i kerimede Resul göndermesem azap etmem. İşte bu gönderilen Resullerin başında Allah'ın peygamberleri geliyor. Nisa 165, müjdeleyici ve uyarıcı olarak
Resullerdir ki insanların Resullerden sonra Allah'a karşı uyaran, müjdeleyen Resul gelmedi diye mazeretleri olmasın. Her Resulü o kavminin lisanıyla Allah-u Teala vazifeli kılıyor. Nahl 36 bütün ümmetlerin içerisinde tağuta kul olmak, Allah'a kul olsunlar, tağuta kul olmaktan içtinab etsinler diye Allah Resuller bahsediyor. İsra 15'te Resul göndermesem azap etmem. Rabbimiz bize Resul gönderseydin olmaz mıydı? Böylece biz de rezil ve rüsva olmadan senin ayetlerine tabi olsaydık. Rabbimiz keşke bize Resul gönderseydin, biz de senin ayetlerine tabi olup müminlerden olsaydık. Ve Zümer 71'de cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçileri sual soruyorlar. Sizi Allah'a davet eden ayetlerle davet eden Resuller geldi mi gelmedi mi? Hepsi itiraf ediyorlar geldi ama azap sözü kafirlerin üzerine hak oldu. Öyleyse Allah Teala yarattığı mahlukatın içerisinde en çok insanı seviyor. En sevdiği varlık olan insan için Allah'ın dilediği iki cihan saadeti, evvela ahiret saadeti, daha sonra dünya saadeti. Bu da ancak Allah'a teslimle mümkündür. Yani hangi oranda Allah'a teslim olmuşsak o oranda mutluluğu yaşıyoruz. Başlangıç noktasında bütün insanlar 19 tane negatif özelliğin sahibi ve hepsi şeytanın kulu ve dostu durumunda. Şirktedirler, küfürdedirler, delalettedirler, sağırdırlar, kördürler, fısıkladırlar, şeytanın kulu dostudurlar, dinde fırkalara ayrılmışlardır. 19 tane negatif özelliğin sahibidirler. İşte Kur'an'ın özeti olan Vel-Asr suresinde insanlar hüsrandadır buyuruyor. Hüsranda olanların gideceği yer cehennem. Ama kendisini hüsrandan kurtaranlar kimlerdir? 7 safa ve 4 teslimi yaşayanlar. İnsanla Allah arasında 28 basamaklı İslam merdiveni var. Birinci basamakta herkes olayları yaşar. Olayları değerlendirir. İkinci basamakta olayları yaşayan, olayları değerlendiren insanlar seçilenler ve seçilmeyenler diye iki gruba ayrılıyor. Seçilmeyenler Allah'ın emirlerine isyan eden, başkasını da isyana teşvik edenler. Yani seçilmeyenler 5 grup insan olarak karşımıza çıkıyor. Fesat çıkaranlar, kübera ve saadetler, hidayeti gizleyenler, Resul ayetlerle alay edenler ve zulmani ilimlerle amel edenler. 5 grup insan, bunlar seçilmiyor. Her devirde insanların %10'dan azı seçilmeyenler. Yani lanetlikler, yani insan ve cin şeytanlar. Bunlar insan şeytanlar, kendileri bulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar, fesat çıkarıyorlar, kübera ve saadetler, hidayeti gizleyenler, Resul ayetlerle alay edenler ve zulmanimle amel edenler. Ayetler bu şekilde yer alıyor. Geri kalan insanların %90'dan fazlası seçiliyor. İkinci basamakta. Ama bu %90'dan fazla seçilenler de iki gruba ayrılıyor. Peygamberlerin davetine icabet edenler, bütün peygamberler insanları Allah'a davet ediyorlar. Peygamberlerin Allah'a olan davetini kabul edenler ve de davete uymayanlar. Davete uymayanlar insan şeytanlara meylediyorlar. İşte En'am suresinin 112 ve 113. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Biz böylece peygamberlerin hepsine
insan ve cin şeytanları düşman kıldı. Bu seçilmeyenler. Onlar birbirlerine yaldızlı söyleri vahyederler. Ahirete inanmayanlar da seçilmiş olmasına rağmen ahirete inanmayanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, peygamberin davetini kabul etmeyenler, onların insan ve cin şeytanlara meylesin, ondan razı olsunlar diye. İşte bu sebeple 28 basamaklı İslam merdiveninin 1 ve 2. basamında olanlar, her devirde delalete ve uzak delalete olanlar, onlar cehenneme gideceklerdir. Ama seçilenlerden %10'dan azı da peygamberlerin davetini kabul ediyor. Allah'a teslim olmayı. Bütün insanlar için tek bir hedef vardır. Allah'a teslim olmak. Bu Allah'a teslim insana ne sağlar? Ahiret ve dünya saadetini sağlar. İnsanlara sorsanız insanlar neyin beklentisi içinde? Hepsi huzur ve saadeti arıyor. Bu dünyada mutluluk, ahirette de cennette yaşamayı istiyorlar. Ama bu ancak Allah'ın kanunlarına itaat etmekle, onu yaşamakla gerçekleşir. İşte seçilenlerden 3. basamakta Allah'a ulaşmayı dileyenler. Ne demiştik konferansımızın konusu olarak? Bütün peygamberler insanları Allah'a davet etmişlerdir. Evvela Resullerin hepsi davetçidir. Bütün peygamberler aynı zamanda Resuller de davetçidirler. Bu davette ne yer alıyor? En'am 48'de وَمَا نُرْسُلَ الْمُرْسَل۪ينَ اِلَّا وَبَشِّر۪ينَ وَمُنْزِر۪ينَ Biz Resullerimizi müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderiyoruz. Seçilen insanlara diyorlar ki Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah sizi üç vücut ve serbest irade ile yarattı. Ruh, Allah'ın zatından size üfürülen ruh bir emanettir. Allah-u Teala bu emanetin dünya hayatını yaşarken Allah'a teslim olmasını 19 tane fiille 73 ayet-i kerimede açıklıyor. 19 tane fiil, 73 ayet-i kerime. Bunun 12 tanesini de farz kılıyor. Yani ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını farz kılıyor. Ve bütün Resuller duyduk duymadık demeyin, kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Yani hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırın, Allah'a teslim edin. Resulullah'ın hadiste zikrettiği mutu kable temutu, ölmeden evvel ölün. Ruh iki şekilde Allah'a ulaşır. Hayattayken ve ölümle. Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesi ve 156. ayet-i kerimesinde ruhun iki şekilde Allah'a ulaştığını Allah-u Teala net olarak açıklıyor. Bütün peygamberler hayattayken ruhun Allah'a ulaşmasına davet edenlerdir. İşte bu daveti kabul edenler ki bütün Resuller birinci görevleri ayetleri tilavet etmek, Allah'ın ayetleriyle insanları Allah'a davet ediyorlar ve daveti kabul edenler, 7 safa davete baktığımız zaman birinci safa davet Enfal 29'da 24'te Allah ve Resulü size hayat verecek şeylere davet ettiği zaman davete icabet edin. Yusuf 108'de ben babana tabi olanlar görerek Allah'a davet ediyoruz. Yunus 25'te teslim yurdu olan Allah'ın zatına davet ediyoruz. Nahl 125'te hikmetle Allah'ın zatına davet ediyoruz. Haç 67'de Rabbe Allah'a davet ediyoruz. Kasas 7'de sen Rabbine davet et, sen Rabbine davet et ve Fussilet 33'te Allah'a davet eden nefs tasfiyesi yapan ben teslim olanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim vardır? İşte Fussilet 33'te bir mürşit tarifini veriyor. Ne yapmıştır bu? Resulün davetini kabul etmiş, kalben Allah'a ulaşmayı dilemiş, altına 7 safhaya bakalım hemen. Resulün davetini kabul etmiş, kalben Allah'a ulaşmayı dilemiş. Zümer 17'ye göre bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Yusuf 108'e göre hepsi Allah'ın kendileri için tayin ettiği
devrin imamına tabi olmuşlar. Çünkü devrin imamı o çağda yaşayan bütün insanların mürşidi. Hepsi tabi olmuşlar. Hepsi ruhlarını Allah'a teslim etmişler, sahabe. Hepsi fizik vücut teslimine ulaşmışlar, hikmetle Allah'a davet etmişler. Hepsi nefs teslimine ulaşmışlar. Hepsi ihlasa, irşada ulaşmışlar. Ve son olarak iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Teslimi külli ile Allah'a teslim olmuşlar. Öyleyse görüyorsunuz ki bütün peygamberler 7 Safa ve 4 teslime davet ediyorlar. Ve serbest irade sahibi insanlar, daveti kabul edenler, hayattayken ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dileyenler 28 basamak İslam merdiveninin 4. basamağında Allah Rahim esması ile tecelli ediyor. 5-6-7'de gözlerdeki icab-ı süreyi, kulaklardaki vakrayı, kalpteki ekineti almak suretiyle 7. basamakta ameni oluyor. Allah'a ulaşmayı dileyen, ameni olan bu kişi cennetin aliyetin 1. kat cennetin sahibi oluyor. Allah Rahim esması ile tecelli ettiği kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştıracağı sebeple Rahim esması ile insan daveti kabul eden insan üzerinde faaliyetine devam ediyor. Kalbe hidayetle Allah'a ulaşıyor Rahim esması ile. Kalbi Allah kendisine çeviriyor. Kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açıyor ayet-i kerimeler. Ve zikir yapmaya başlıyor kişi. Hadid 16'ya göre huşu sahibi oluyor. Ve huşu sahibi olan kişi Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece hacet namazının kılması halinde Allah-u Teala ona mürşidi gösteriyor. Ama her devirde devrin imamı Allah'ın tasarrufunda olan ister nebi ister veli olsun, devrin imamı veli resul olsun, devrin imamı Allah'ın tasarrufundadır ve bütün insanların mürşididir. Fakat devrin imamı her devirde tek bir kişi. Bütün insanların bu tek kişiye ulaşabilmeleri fiziki açıdan mümkün değil. İşte Allah-u Teala herkesin en yakın ulaşabileceği, kendisini Allah'a ulaştırabilecek, devrin imamına ulaştırabilecek mutlaka bir vesileyi tayin etmiştir. Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine amenu takullaha vebteğul vesilete. Vesileyi Allah'tan isteyin. Devrin imamı hidayete erdirendir. Enbiya 73, Mesteciler 24'e göre. Ama her devirde devrin imamı hidayete erdiren bütün insanların mürşididir. Fakat dediğim gibi tek kişidir. Bütün insanların fiziki açıdan ulaşmaları mümkün değil. Ama bütün insanları devrin imamının ana dergahına ulaştıracak olan vesileler herkesin yakınında bulunmaktadır. Onu nasıl insanlar bulacak? Haccet namazı kılarak vesileyi Allah'tan isteyecekler. Ve Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olmaları halinde Allah-u Teala Mumin 38'de buyurduğu gibi قَالَلَّذ۪ينَ آمَنَ يَا قَوْمِ اِتَّبِعُونِ اَذ۪يكُمْ سَب۪يلَ رَشَادٍ Bana tabi olun ki sizi irşat yoluna ulaştırayım. Yani tabi olan vekil mürşitlere tabi olan, veli mürşitlere tabi olan, veli resullere tabi olanların hepsi tabi olanları bulunduğu dergâhtan devrin imamının ana dergâhına ulaştırıyorlar. Bütün insan ruhları tek bir dergâhtan Allah'a ulaşıyor. O devrin imamının ana dergâhıdır. Zemin katta bulunuyor ve devrin imamının ana dergâhından Allah'a ulaştıran yol sırat-ı müstakim. İşte Allah-u Teala Enam 120-153'te وَاَنَّ هَذَا سِرَاتِ الْمُسْتَقِيمِ فَتَبِعُوهُ Ona tabi olun. وَلَا تَتَّبِعُوا سُبُولَ فَتَفَرَقَوْ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ Sizi sırat-ı müstakimden ayıran yollara tabi olmayın. İbn-i Mesud'dan rivayet edilen hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yere düz bir çizgi çiziyor. Bu Allah'ın yoludur. İnsan ruhunu Allah'a ulaştıran yoldur. Sağına soluna başka çizgiler çiziyor. Bunlar da diğer yollardır. Her birinin üzerinde yanlışa davet eden şeytanlar var. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. 72 tanesi cehenneme gidecek. Bu 72 tane cehenneme giden
insanlar Sırat-ı Müstakim'in sağında solunda başka fırkalara ait olan yollar üzerinde bulunanlardır. Şeytanların kendilerine çağırdığı insanlar. Ama peygamberlerin Allah'a davet ettiği insanlar da onlar da Sırat-ı Müstakim'de. Fırka aynı ayrıca kimlerden oruçluyor ya Resulullah? Ben ve sizin gibi Sırat-ı Müstakim'de olanlar. İşte Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesinde Kul hazi sebili ed'u ilallahi ala besiretin ene ve men ittebani. Ümmetimden kitaba ve sünnete sarılan fırka-i naciyedir. Evet, kitaba ve sünnete sarılan. Allah'ın kitabına sarılan kalben ulaşmayı dileyendir. Sünnete sarılan da Resulullah'ın sünnetine sarılan Allah'ın kendileri için tayin ettiği mürşide tabi olanlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki tam 7 tane ayet-i kerimede ulaşmayı dilen seçilmiş olmasına rağmen ulaşmayı kalben dilemeyenler, onlar insan ve cin şeytanlara meyleden, delalette kalan, delalet üzerine hak olanlar. Ama 7 ayet-i kerimeye göre kalben Allah'a ulaşmayı dileyen, Allah'ın rahim esmasıyla tecelli ettiği, Allah'ın kendisine mürşit gösterdiği ve o mürşit vasıtasıyla ruhu ana dergaha ulaşan, ana yarikâhtan da devrin imamının eliyle Allah'a ulaştıran, hidayete eren kişidir. İşte Resullerin birinci görevi ayetleri tilavet etmek. Bu ayetlerin tilavetinde Allah'a yönlenme var. Kişinin devrin imamının ana dergahına gelmesi var. Daha sonra nefs tezkiyesi. Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması, hidayete erdirmek o devrin imamının görevidir. Ama o nefs tezkiyesi olmadan olmaz. İşte tövbe eden, devrin imamına dergâhına ulaşan herkes 7000 zikirle başlıyor. Nefsi emmare, nefsi levvame, nefsi mülheme, nefsi mutmaine, raziye, maziye ve tezke kademelerini hep zikirle geçiriyor. İbadetlerin sultanı zikir. Zikir yoksa teslimler yok, zikir yoksa dini yaşamak mümkün değil. 15.000 zikirler ruh birinci gök katında. 17.000 zikirler ruh ikinci gök katında. 19.000 zikirler ruh üçüncü gök katında. 21.000 zikirler ruh dördüncü gök katında. 23.000 zikirler ruh beşinci gök katında. 25.000 zikirler ruh altıncı gök katında. Ve 33.000 zikirler ruh yedinci gök katına ulaşıyor. Bir 7 alemi geçerek yoklukta Allah'ın zatına ulaşıyor. Hidayete eriyor. İşte bir kere daha bakalım. Bütün peygamberler kavimler, insanları Allah'a davet ediyorlar. Bu davetin muhtevasında ne var? Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması, Allah'a teslimi var ki bu Allah'ın garantisinde. İşte bütün peygamberler kavimlerini evvela Allah'a ulaşmayı dilemeye, daha sonra mürşide tabi olmaya davet etmişler. Yani rahmet ve mağfiret. Adem aleyhisselam rahmet ve mağfirete, Nuh aleyhisselam rahmet ve mağfirete, Hud aleyhisselam rahmet ve mağfirete, Salih aleyhisselam rahmet ve mağfirete, İbrahim aleyhisselam rahmet ve mağfirete, Musa aleyhisselam rahmet ve mağfirete, Davud aleyhisselam rahmet ve mağfiret, İsa aleyhisselam rahmet ve mağfiret ve Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz rahmet ve mağfirete davet etmişler. Ve Allah'ın garantisinde Allah onların, tabi olanların ruhunu mutlaka kendisine ulaştırmış. Hepsi ermiş evliya olmuşlar.

muhteşem bir yapıya ulaşır. Fizik vücut Allah'a teslim olur. Daimi zikre ulaştığı zaman daimi zikirde nefsini Allah'a teslim eder. Nefsin manevi kalbinde şeytanın pençelerini geçirebileceği afetlerin hepsi temizlenir. Yerine 19 fazilet yerleşir ve böylece nefs de Allah'a teslim olur. Kişi ihlasa ulaşır. Allah şüphesiz ki bu dini nefsinizi ihlasa ulaştırmak için vardır. En sonunda seher vaktinde tövbe-i nasuha davet ederek Allah-u Teala o kişiyi, tövbe-i nasuha tövbe eden kişi, salaha ulaşır. Salahın birinci kademesinde günahları örtülür. İkinci kademesinde salah nuru verilir. Üçüncü kademesi tekrar mürşide tabi olduktan sonra işlediği günahların sevaba çevrilmesi zamanlanır ve irade teslimine ulaşır kişi. İradesini Allah'a teslim eden kişiye sonsuz Allah zatını gösterir. Ve böylece o kişi, Allah'ın zatını gören kişi, teslimi külliyle Allah'a teslim olan kişidir. İşte her şey insan için, insan da teslimi külliyle teslim olan insan da Allah içindir. Ve Allah tektir. Allah bütün insanların kendisine teslim olmasını diliyor. Ve teslim olanların da tevhid akidesi içerisinde tek bir cemaati oluşturmasını istiyor. Böyle olursa ne olur? Böyle olursa tevhid dairesine giren herkes ahiret ve dünya saadetinin sahibi olur. Evet, eğer konferansın adından da anlaşıldığı gibi bütün peygamberler insanları Allah'a davet ediyor. Eğer daveti kabul ettiyseniz, kalben Allah'a ulaşmayı dilediyseniz, siz de bu dönemdeki gibi, sahabe gibi, havariler gibi, Rabbaniler gibi teslimi külliyle Allah'a teslim olmayı istiyorsanız, tövbe için hazırsanız, söyleyeceğim kelimeleri arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah, Muhammedin Resulullah ve Nebiyullah. Evet, tövbeniz tamamlandı. Allah hayırlısı mübarek olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Bütün güzellikler sizlerin olsun. El-Fatiha ma'as-salava. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın formülleri var. Bu formülleri tatbik eden kişilerin sonuca ulaşmaması mümkün değil. İstisnasız mutlaka Allah onu o mutluluğa ulaştırıyor. İşte o mutluluk ne? Cennet. Yedi ayet-i kerimede dünyayı isterseniz veririz ama sizin ahirette nasibiniz yok. Öbür tarafta yedi ayet-i kerimede sizin için ahiret dünya hayatından daha hayırlıdır. Şimdi ahiretin kapısı nedir? Dünyanın kapısı nedir? Hazreti Ali'ye soruluyor. Hazreti Ali sohbetinde diyor ki insanlara, mal mı istiyorsunuz, ilim mi? Dünyanın kapısı maldır. Bu insanlar ibadet yapıyor, İslam'ın beş şartı. Acaba Allah'tan ne istiyorlar? Biz mesela Allah'tan Allah'ı istiyoruz. Acaba onlar ne istiyor? Böyle merak ettim, dua kitaplarını topladım. Hepsinde samimi söylüyorum, yani yaptığım araştırmada %95 hep dünyalık isteniyor. İşte oğlum okulu kazansın, işte kızım şöyle olsun, işte

Öyle. Yani hep dünyalık. Şimdi ayet-i kerimelere bakalım, Allah-u Teala ne diyor acaba? Bu dua edip de dünyalık isteyenlere 7 tane ayet-i kerimede Allah-u Teala diyor ki bizden dünyayı isterseniz veririz. Ama sizin ahirette nasibiniz yok. Ama Allah diyor ki Kur'an-ı Kerim'de 7 ayet-i kerimede sizin için ahiret dünya hayatından hayırlıdır. Ve Allah-u Teala bir şey daha söylüyor. Ahireti isterseniz dünya bedava. Öyleyse sakın ha sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın ha sakın şeytan da sizi Allah'ın affına güvendirerek aldatmasın. Dünya hayatının kendisini aldattığı insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Hazreti Ali'nin deyimiyle mal mi ilim mi? Mal istiyorsanız malın bekçisi olursunuz. Ulaşmayı dilemeyebilirsiniz. O zaten sizin peşinden koştuğunuz. Sizin için dünya hayatıdır. İlim istiyorsanız o zaman Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Fatiha ma salavat.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz hak ve vazife. Birinci sual, Allah'ın insanlara verdiği haklar ve vazifeler nelerdir? Bu hayatta gelirken bizim irademizin hiçbir rolü yoktu. Doğum Allah-u Teala'nın ilahi iradesiyle kader tahtında gerçekleşiyor. Allah bizi yaratmayı diledi ve var olduk. Yaşamak bizim de hakkımız. Mutluluk bizim de hakkımız. Ama hakka ulaşmak için ona layık olmakla mümkündür. Öyleyse şu hata layık olmuşuz ki Allah Teala bizleri yaratmış. Yaşama hakkını Allah Teala bize niçin vermiş? Mutlu olalım diye tabii. Şu dünyada Allah'la aramızdaki vazifeleri gerçekleştirirsek mutlu oluruz. Başka insanlar için de bir mutluluk aracı olalım diye Allah Teala bizi yaratmış. İşte o mutluluğu elde etmek için çalışmak vazifemiz ve mutluluk bu vazifenin sonundaki hakkımız. Nedir vazifemiz? Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ın tayin-i mürşide tabi olmak, ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, irşat ve iradenin teslimi. Bu hedeflere ulaşmak için de yine Allah'a ulaşmayı dilemek, 12 tane insanla Allah'ın tayin-i mürşide önüne tövbe etmek, oruç tutmak, namaz kılmak, hacca gitmek, zekat vermek, zikir yapmak, bunların hepsi bizim vazifelerimiz. Bu vazifeyi yerine getirmemiz halinde ancak hakkımıza ulaşabiliriz. Hak ve vazife, eğer ahiret saadeti, dünya saadeti bizim hakkımızsa, buna layık olmak ancak vazifelerimizi yerine getirmekle mümkündür. Başlangıç noktasında Allah Teala bizden sadece Allah'a ulaşmayı dilememizi istiyor. Bu dileğin sahibi kalbinden bu talep sahibi kişi Allah hem Ra'd 27 hem de Şura 13'te mutlaka ruhumuzu kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Dilek bize ait ama ondan sonraki bütün basamaklar, her şey Allah-u Teala gerçekleştiriyor. Ve sanki biz yapmışız gibi de 3 tane cennet, dünya saadetin yarısını Allah-u Teala bize hibe ediyor, hediye ediyor. Bu Allah'ın garantisinde gerçekleşiyor. Vazifemiz kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Ondan sonra Allah'ın yardımıyla 7 rahim esmasının tecellisi, 7 furkanın sahibi olmak, kalbimize Allah'ın hidayette ulaşması, 12 tane insanla bizi mürşidimize ulaştırması, tabiyetle birlikte, önde tövbeyle birlikte 7 kalp şartı, 7 nimet, 7 kademedeki nefs tezkiyesi ve ruhun 7 tane gök katı yükselerek Allah'ın zatına ulaşması, böylece şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmamız ve bunun sonucu olan 3 tane cennet, dünya saadetin yarısı hakkımıza kavuşuyoruz. Bu tabi Allah-u Teala hibe ediyor, hediye ediyor. İkinci sual, insanlar haklarında ve vazifelerinde habersiz oldukları için mi mutlu olamıyorlar? Evet. Allah-u Teala Bakara 78'de onlar ümidirler, kitabı bilmezler. Sadece insanların el yazması kitaplardaki zanları bilirler. Câsiye 23'te onların el yazması kitaplardaki zanlar emaniye faydasız ilmi içeriyor. Ama bu faydasız ilmi insanlara kabul ettiren arka planda hep şeytan var. Yani insanlar din açısından ya Allah'ın öğretisi olan kutsal kitaplardaki kanunlara, emir ve nehilere uyacaklardır veya bu kutsal kitaplardaki kanunlara, emir ve nehilere muhalif olan insanların zanları el yazması kitaplardaki şeytanın öğretisine tabi olacaklardır. Ama Allah Teala insanların bir mazeret beyan etmemesi mayanında İsra 15'te "Ve ma kunna muazzibina hatta nabasa rasul." Resul göndermesem azap etmem. Allah Teala'nın gönderdiği resuller birinci safa itibariyle Enam 48 ve ma nurselin murselin illa mubashirin ve munzirin. Biz resullerimizi müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Yani resuller hem cennet saadetine ulaşmak hem de dünya saadetine ulaşmak insanoğlunun en tabi hakkı ve ancak resullerin tebliğiyle bu hakka ulaşabilir. Ama insanların üzerine hak ve vazife olan temel kavramlarda sapma olmuş ve 14 asır sonra bu imkansız hale gelmiş. İnsanoğlu vazifelerini unutmuş, tabiatıyla haklarını da Allah Teala herkesi vazifeye davet eder. İnsanlar onu yerine getirmedikçe Allah'la bir ilişki kuramazlar. Resuller geçen yüzyıllar boyunca unutulanları, yapılması lazım gelenleri, nelerin yanlış olduğunu teker teker insanlara açıklarlar. Resullerin öğretisi Allah'ın öğretisidir. Yani Kur'an'daki hakikatleri içeriyor. Resul göndermesem azap etmem olayı bunun kesin bir göstergesidir. Özellikle son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Al-İmran 7'de Kur'an muhkem müteşabi ayetlerden oluşuyor. Kalbinde zevk olanlar müteşabi ayetleri kendi akıllarına göre yorumlayarak insanlar arasında fitne yayarlar. Rasihun de muhkem müteşabi ayetler Allah'tandır ama onlar da tezekkür edemezler. Sadece Allah'la tezekkür etme yetkisine sahip olan ul-elbab'tır. Öyleyse biz dinimizi Kur'an'ı kimden öğreneceğiz? Ul-elbab'tan. Hikmet sahibi alimden. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunmak kelamın ışınlık üzerinize farz. Demek ki her devirde Kur'an'ı bize öğretmekle, yaşatmakla vazifeli olan hikmet sahibi alimler var ki hikmet sahibi alim en alt seviyede ul-elbab'tır, sonra muhlistir, muhlis olan kuldur, sonra salaha ulaşan kuldur. Hepsi, üçü de hikmet sahibi alimdir. İşte bu hikmet sahibi alim Allah'ın öğretisini insanlara ulaştırandır. Onun öğretisiyle hedefe ulaşabiliriz. Allah Teala'nın dizaynı bu. Hikmet sahibi alimle ölü kalpler dirilir. Tıpkı kuru toprakların yağmurla dirilttiği gibi. O halde hikmet sahibi alimin sohbetinde o kişi Allah'a davet olunur. Daveti kabul edenler Allah'ın rahim esmasıyla tecelli ettiği onlara işittirdiği kişilerdir. İşittiren de Allah'tır. İşittirmeyen de Allah'tır. İşittiren Allah daveti kabul edenlere rahim esmasıyla tecelli ederek işittirir. İşittirmeyen Allah daveti kabul etmedikleri için Allah onları kendi halinde delalette bırakır ve onlara işittirmiyor. Kulaklardaki vakrayı semih hassasını açmıyor. Kalpteki ekineti fıkıh hassasını açmıyor, ihbatı koymuyor. Gözlerdeki camülme süreyi basarızın inşaatı perdeyi almıyor. Onlar sağır, dilsiz ve kör ve o haliyle delalette bırakıyor. Hani onlar işitmeyen, sağır, dilsiz ve körlerdir. Ama daveti kabul edenler, onlar da işiten, gören ve idrak edebilenlerdir. Üçüncü sual, başka insanlarla olan ilişkilerimizde vazifelerimiz ve haklarımız vardır. Birincisi enfüsü, yani sadece bizimle alakalı olan bizatihi vazifeler var. İki, başka insanlarla ilişkili afaki, yani objektif vazifeler var. Başka insanların hakkına riayet etmek, başka insanların mutluluğu için yaşamak vazifelerimiz arasındadır. Herkesin kişisel hakları vardır. O hakları hiçbir şekilde helaller etmenize Allah Teala müsaade etmez. Müsaade etmez. Hürriyet başkalarını rahatsız ettiğimiz noktada biter. Kim Allah'ın koyduğu hudutları, sınırları aşarsa o Allah katında zulmetmiş olur. Zulüm derecat kaybıdır. Zulümse Allah'ın cezalandırdığı bir olgudur. Öyleyse her halükarda ne yapman lazım? İstisnasız hem Allah'la ilişkilerimizde Allah'ın bize tevdi ettiği vazifeleri, görevleri bizzat yerine getirerek mutlu yaşamamız lazım. İkincisinde ise bu enfüsü hakkımız, ama bir de afaki olarak insan sosyal bir varlıktır. Başka insanlarla birlikte yaşar. Başka insanlarla birlikte yaşama noktasında en üst seviyedeki kanun, mutlu et ve mutlu ol. İşte afaki mutluluk etrafımızdaki insanları mutlu etmekle elde edilir. Ne zaman hangi kişiyi mutlu edersek Allah Teala da bizi mutlu eder. Öyleyse dışımızdaki her insan Allah'ın gözükleri bakıldığı zaman bizim mutluluğumuzun bir vasıtası, sebebidir. Ama şeytanın gözlükleriyle bakıldığı zaman dışımızdaki her insan bizim mutsuzluğumuzun bir sebebi olarak görülebilir. Aslında iki tane düşmanımız var. Birisi nefsimiz, diğeri de bu nefsin afetlerini kullanan, tetikleyen, azdıran şeytan. İşte şeytanı biz değiştiremeyeceğimize göre Allah Teala bize kendi nefsimizi değiştirme görevini vermiş. Tin suresinin 4. ayet-i kerimesinde "Lakad halaknal insane fi ahsani takvim." Biz insanı, nefsi bir zaman dilimi içinde ahsana ulaşsın diye yarattık. Sonra onu esfel-i safiline reddettik. "İllezine amenu ve amilu salihati." Onlar ki amelü, ıslah edici amel işlerler. İslah edici amel hem nefs tezkiyesi ve tasfiyesini muhtevasına alıyor. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah Teala cennet ve dünya mutluluğunu hak etmemiz için bizlere bazı vazifeler vermiş. Bu vazifelerin başında hayattayken Allah'a ulaşmayı dilememiz geliyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Namazı, abdestli, Kur'an'la, yani görevlerimizi yerine getirmek.
3: Vallahi ona yapılan dualar aklıma geliyor. İbadetlerimiz.
4: Allah'ın verdiği, bize farz ettiği şeyleri, vazifeleri yerine getirmemiz lazım. Hacca gitmemiz lazım, oruç tutmamız lazım.
3: İbadetlerimizi düzgün yerinde yapmak, doğruluk, dürüstlük.
5: Allah-u Teala'ya ulaşmak için özellikle emir ve yasaklama uyduğumuz zaman zaten ulaşmış oluyoruz.
1: Yaşarken Allah'a ulaşabilir miyiz sizce?
2: Tabii ki. Yaşarken ulaşmazsak ölürken nasıl ulaşacağız?
4: Ulaşırız desek, ulaşamayız desek de Allah bilir. Hani biz ona garanti veremeyiz şimdi.
5: Tabii ulaşabiliriz. Hani veliler ulaşmış. Allah dostlara ulaşmış bizden önce. Sahabeler ulaşmış. Peygamber Efendimiz zaten Allah-u Teala o olmasa dünya yaratmazdım diye. Demek ki insana ulaşmış. Ulaştığı göre biz de ulaşabiliriz.
3: Gerçekten Allah'a inancı olan kalpten yaşıyorsa Allah'a ulaşır. Aynı o evliyalar gibi.
1: Peki biz de onlar gibi olabilir miyiz sizce?
3: Ben öyleyim. Kendimi öyle görüyorum.
5: Günümüz şartlarına baktığımız zaman imkansız gibi bir şey. Her tarafımızın kafir, küfür akıyor. Hani burada sağlam kalmak çok zor bir şey.
4: Allah'ım ben seni çok seviyorum. Ben seni özlüyorum. İnşallah huzuruna tertemiz gelmeyi nasip etsin Allah'ım.
0: Misalimiz Allah'a ulaşmak konusunda ulaşırız desek de, ulaşamayız desek de, abi biz ona garanti veremeyiz dedi. Allah'a ulaşmamız Allah'ın takdirinde midir? Allah Teala her şeyi bir sebep sonuç tartını yaratmıştır. Ulaştırmak işi Allah'a ait ama sebep olmak, dilemek, irademizi kullanmak o bizim alanımız içerisinde. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de 7 ayet-i kerimede dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin delalette kalacağı ve delalette olanlar için bir hidayet için olmayacağını buyuruyor. Delalette olanlar da 7 grup ayet-i kerime gideceği yer cehennem. Öyleyse hem ahiret saadeti hem dünya saadeti görüyorsunuz ki Allah-u Teala çok basit bir dileğe bağlamış kalpten Allah'a ulaşma dileğine. Ama aynı kitapta Kur'an-ı Kerim'de son şerifte bu Kur'an-ı Kerim'de 7 ayet-i kerimede de Allah'a ulaşmayı dileyenlerin mükafatlanacağını buyuruyor. Bakara 46, Bakara 249, Enam 154, Rad 2, Kehf 110, Ankebut 5, İnşikak 6. 7 ayet-i kerime bize kesinlikle neyi bildiriyor? Allah'a ulaşmayı dileyenlerin mutlaka mürşitlerine ulaşacağı ve mürşit vasıtasıyla da Allah'ın o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Bir defa Allah-u Teala Ankebut 5'te kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun mutlaka Allah'a ulaşacağını kesinleştirmiş. Şura 13'te ise Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi kendisine ulaştıracağını Allah garanti ediyor. Onlar ulaşmayacak diyor. Ben onları ulaştıracağım. Öyleyse Allah'ın verdiği bir sözü yerine getirmemesi mümkün değil. Geleceğimiz talebimize bağlı. Allah'a ulaşmayı dileğine bağlı. İşte bu talep Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah-u Teala'dan biz onun yardımını dilemedikçe, Allah'a ulaşmayı talep etmedikçe Allah bizi hiçbir yere ulaştırmaz. Ebediyen deralette kalırız. Ankebut 5 bu garantinin ancak kalbimizdeki Allah'a ulaşma dileğine bağlamış. Şura 13 Allah'a yönelmeye bağlamış. Kimdir Allah'a ulaşmayı dileyen? Allah'a yönelen 7 ayet-i kerimede Allah bunu söylüyor. Ve Yunus 7'de kimdir Allah'a ulaşmayı dilemeyen? Allah'a yönelmeyen, takva sahibi olmayanları Allah-u Teala açıkça ifade ediyor. O halde yapmamız gereken şey ne? Yapmamız gereken şey Allah'ın Kur'an'daki kanunlarına uymak ve böylece iki cihan saadetinin sahibi olmak. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Allah Teala herkesi vazifeye davet eder ve vazifelerini yapmayanları uyarması, yapanları da müjdelemesi için Resuller, mürşitler tayin eder. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
4: Cenab-ı Allah demiş ki mürşitlere, müritlere, hani onlardan bilmediklerinizi öğrenin, onlarla beraber olun. Cenab-ı Allah zaten hani peygamberimiz öyle söylemiş zaten.
5: Mürşit, irşat sahibi demek. Hani İslam'ı daha iyi yaşayan, Allah-u Teala daha iyi anlayan demek. O bir nevi günümüzde temsilci gibi bir şey oluyor. Peygamberimizin temsilci gibi bir şey oluyor.
6: Ya onlar daha yakın düşünüyorum ben yani. Daha çok yaşamışlar, daha çok görmüşler eski zamanlarda. Yani bizim gibi değillerdi. Şimdi biz dünyaya biraz daha önde dünyayı götürmeye çalışıyoruz. O tarafı değil de bu tarafı yaşamaya çalışıyoruz.
1: Peki bu zamanda da var mıdır bir Hacı Bayram Veli gibi Allah dostları?
4: Anneciğim bilemeyiz ki. Hani derler ki parayla imanın kimde olduğunu bilemezsin. Bilebilir miyiz? Bilemeyiz.
5: Mutlaka vardır. Yani nasıl günümüze kadar şeytanlar, kafirler devam ediyorsa mutlaka müşrikler de vardır ya.
1: Bu konuda aslında hacet namazı kılarsak eğer Rabbimiz rüyamızda göstereceğini söylüyor.
7: He. İnşallah.
5: Arayan her şeyi bulur. Arayan belasını da bulur, mevlasını da bulur.
0: Bir misafirimiz günümüze kadar nasıl şeytanlar kafirle devam ediyorsa mutlaka müşrikler de vardır. Her devirde iyiliği öğretenler de kötülüğü öğretenler de var mıdır? Evet. Her devirde kesinlikle insan ve cin şeytanlar, tağutlar var. Şeytan şeytanlar var her devirde. İstisnasız Allah'ın mürşitleri, devrin imamı var, veli resuller var, veli mürşitler var. Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde Allah Teala ya eyyühellezine amenu la tettebi'u hutut şeytan, şeytan adımlarına tabi olmayın. Kimdir şeytan adımına tabi olanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyen. Şeytan adımına tabi olmak şeytanın öğretisine tabi olmaktır. Ama Allah Teala Allah'ın öğretisinin devrin imamlarıyla gerçekleşeceğini buyuruyor. Enbiya 73'te ve cealnâhum eymeten yehtüne bi emrina ve uhayna feyrel khayrati ve ikamis salati ve itaat zekat ve kanunlarına abidin. Onları hepsini emrimize hidayete erdiren imamlar kaldık. Onlara namaz kılmayı, zekat vermeyi vahyettik. Onlar bize kul oldular buyuruyor. Nebiler arasında fetret dönemi var. O fetret döneminde nebilen olmadığı dönemlerde kavim resuller arasında seçilen bir kişi var. O Alman 179'a göre seçilir ve secde-i müdürlüğü göre de bizzat beş görevle Allah onu vazifeli kılar. Ve cealna minhum eymeten yehtune bir amrina lema seberu ve kanu bi ayatina yuqinun. Öyleyse her devirde istisnasız şeytan ve avanesi kötülüğü öğretiyor. Allah ve taraftarları da iyiliği öğretiyor. Kötülüğün öğretilmesinde de, iyiliğin öğretilmesinde de her devirde öğrenenler ve öğretenler var olmuşlardır. Kötülüğün öğretilmesinde en üst seviyede canlı varlık şeytandır. Herkes de ayrı ayrı meşgul olur. İyiliğin öğretilmesinde de en üst seviyedeki kişi de her devirde devrin imamıdır. Kişisel olarak galip gelen her zaman devrin imamlarıdır. Ama insanların çoğunluğu açısından çoğunluğu elde etme açın baktığımız zaman her zaman şeytan olmuştur. Öyleyse görüyorsunuz ki bir tarafta Allah'ın öğretisi var, bir tarafta şeytani öğreti var. Din konusunda ki din demek, güzel ahlak demektir, güzel ahlak demek insanları ahiret ve dünya hayatına ulaştıran hayat demektir. Ama şeytan da bunun tam tersi. Biz insanları kendisiyle birlikte cehenneme götürmek ve bu dünyada huzursuz ve mutsuzluğu bize yaşatırmak istiyorum. Her devirde Resulullah'ın varisi 7 grup insan var. Resulullah'ın varisi 1. kişi devrin imamıdır. Resulullah'ı varisi 2. kategoride kayyum resulleridir. Resulullah'ın varisi 3. kategoride veli mürşitlerdir. Veli mürşitlerden sonra 4. grup salihler, 5. grup muhlisler, 6. grup ulelbab, 7. grup muhsinler geliyor. Öyleyse ilk 3 grup devrin imamı, kavim resulleri, veli mürşitler, bunlar salah makamının sahibidirler. Ama muhlisler, ulul elbab ve muhsinler de, onlar da vekil mürşittirler. Zahitler de buna dahil. Öyleyse 7 grup varis. Kur'an'ın lafzını öğrenen, öğreten, tebliğ edenler. Kur'an'ın ruhunu öğrenen, öğreten, tebliğ eden muhsinler. Birincisi zahitler, ikincisi muhsinler. Hikmeti öğrenen, öğreten, tebliğ eden Resulullah'ın varisi. Bunlar da ulelbab. Hikmetin ötesini öğrenen, öğretenler, tebliğ edenler. Maruf ve emreden münkerden nehyedenler. Onlar veli mürşitler, veli resuller. Ve devrin imamı geliyor. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili videomuz var. İnşallah birlikte dinliyoruz. Selam.
7: Selamun aleyküm ve rahmetullah ve bereket Cebbar Hocam. Sizi çok ama çok seviyorum. Kalbimden inşallah. İzniniz olursa inşallah bir sualim olacaktı. Allah yolunda hizmet yapan bir insan, mürşidine tabi olmadıkça o hizmetler boşa mıdır inşallah? Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve bereket.
0: Aleykümselam ve rahmetullah ve bereket diyor. Görüntülü sualimizde Allah yolunda hizmet yapan bir insan mürşidine tabi olmadıkça o hizmetler boşa mı gidiyor? Hiç kimsenin yaptığı hizmet Allah yolunda boşa gitmez. Biz size sadece Kur'an-ı Kerim'in hakikatlerini söylüyoruz. Allah-u Teala'nın kıyamet günü kimi affedeceği, kimi affetmeyeceği Allah'a ait olan bir faktördür. Hizmet yapan mutlaka bunun karşılığını Allah-u Teala alır. Biz kaidelerden bahsediyoruz ki bir mürşidin elini öpmeseniz derelette kalırsınız. Allah-u Teala böyle söylüyor. O da içinizden gelirse mümkün. Herkes gitmiş bir mürşidin elini öpmüş, ben de öpeyim derseniz hava alırsınız. Çünkü kalbinizde bu talep yoksa Allah'ın katında bir kıymet ifade etmez. Allah-u Teala kalbimizde ne olduğunu bizden çok daha iyi bilir. Bizim görevimiz bunu açıklamak. Allah razı olsun. Öyleyse yapılması gereken hakikat ne? Eğer kişi kalben Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa ve Allah-u Teala Kehf 105'te Ulaikellezine kebir bir ayetler milik hali Allah'ın ayetleri milik Allah'ı inkar ediyorsa o zaman Allah-u Teala kanunu koymuş, ameller boşa gidiyor. Ama o hizmeti yaparken o noktada bir başkasını mutlu etmişse Allah'ın kanunu mutlu et, mutlu ol. O kanundan o da faydalanır ve onun mutluluğunu yaşar. Ama eğer ameller boşa gitmişse o kişinin gideceği yer ne yazık ki cehennemdir, cennet değil. Allah razı olsun. Bir videomuz daha var inşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala hakkımız olan mutluluğu bütünüyle yaşayabilmemiz için devamlı olarak Allah'ın ismini zikretmekle bizleri vazifeli kılmış. Sizce zikir yapmanın önemi nedir?
4: Zikir yapmanın önemi elbette çok büyüktür. Zikir halinde olmak çok güzel bir şeydir. Çok iyi bir şeydir.
6: Mutluluk, huzur. Bana göre.
5: Ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor zaten. Yatarken, uyurken, gezerken yani hayatın her anlamında zikirde bulunur diyor. Ben anlayayım ki ben de size anlayayım diyor.
1: Bize faydaları nelerdir?
4: Anlatıyorum, faydaları bu dünyada da faydası var, öbür dünyada da faydası var. Bu dünyada bütün kazadan, beladan, musibetten, her şeyden Cenab-ı Allah korur mu? Korur. Öbür dünyada bize her şey hani şefaatçi mi olacak? Evet, şefaatçi olacak.
5: Zikir eskiden Osmanlı'da her anda yaşanırdı. Her toplumda. Çiftçisi de yapardı bunu, sanatçısı da yapardı, askeri de yapardı. Ama şu anda işte insanoğlunu devamlı şey yapıyorlar. Yobazlıkla, gericilikle suçladıkları için.
1: Mesela başımıza ne gelirse gelsin, zikrediyorsak eğer mutlu olur muyuz?
6: Zaten bir şey, başımıza bir şey geldi de tamam biz bir şey yaptık ki onun karşılığını alıyoruz.
5: Allah-u Teala iki türlü insana şey verir. Ya yaptıklarından dolayı verir ya da intihamdan dolayı verir. Yani onu iyi kavrayabilmek lazım.
1: Bunu fark edersek ne yapmamız lazım?
5: O işte hatamızı, diyelim günahımızın dolayı olduysa hatamızı anlarız. Diğer türlü de demek ki Allah-u Teala beni seviyor ki beni imtihan ediyor beni diye düşünürüz.
0: Bir misafirimiz öbür dünyada bize her şey şefaatçi olacak dedi. Kur'an-ı Kerim'e göre şefaat nedir? Kur'an-ı Kerim'e göre şefaat bu dünya hayatında 12 tane insanla Allah'ın hacet namazıyla kendisine gösterdiği mürşidinde tövbeyi gerçekleştirerek günahların sevaba çevrilmesidir. Tövbe eden kişiyle Allah arasında bu mağfirettir. Devrin imamının talebiyle Allah arasında yine mağfirettir. Ama tövbe eden kişiyle devrin imamı arasında bu şefaattir. Şefaat günahların sevaba çevrilmesidir. Hem hadisler hem bütün ayetler gösteriyor ki şefaat kişi mürşidine tabi olduğu gün gerçekleşen günahların sevaba çevrilmesi olayıdır. Günahların sevaba çevrilen insanların hepsi müminlerdir. Sadece müminler şefaate nail olurlar. Onun dışındaki hiç kimse için şefaat geçerli değildir. Hadis-i şerifte kıyamet günü şefaat isteyenlere sözüm, burada şefaatim yoktur. Dünyadayken tenince uyarılmadınız mı? İster Nisa 64, ister Furkan 70 ele alalım. Mürşidin önüne tövbe ile günahların sevaba çevrilmesini anlatıyor. Biz Resullerimizi insanlar kendilerine itaat etsin diye gönderiyoruz. O nefslerine zulmedenler sana gelselerdi, Allah'tan mağfiret dileselerdi, Resul de onlar için mağfiret dileseydi, Allah her ikisinin talebini kabul edecekti ve böylece günahları sevaba çevirmiş olacaktı. Dolayısıyla mürşid önüne yapılan tövbeyle şefaat, günahların sevaba çevrilmesidir. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, Allah razı olsun.
8: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocam. İzniniz olursa inşallah bir sualimiz olacak. Bir sohbetinizde Allah'a güvenirseniz yapamayacağınız hiçbir şey yoktur diye buyurmuştunuz. Vazifelerimizi en güzel şekilde yapabilmek için Allah'a güvenmenin önemini bir kez daha açıklar mısınız? Allah razı olsun, sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Ve aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, bir sohbetinizde Allah'a güvenirseniz yapamayacağınız hiçbir iş yoktur buyurmuştunuz. Vazifelerimizi en güzel şekilde yapabilmek için Allah'a güvenmenin önemini bir kez daha açıklar mısınız? Güvenmek yani Allah'a tevekkül etmek. Allah Teala şunu söylüyor: eğer bana güveniyorsanız bana tevekkül edin. Bana tevekkül ederseniz sizi yenecek yoktur. En kuvvetlisisiniz ve mutlaka şeytana karşı galip gelirsiniz. Öyleyse Allah'a olan güvenimiz ne kadar artarsa olaylar karşısındaki başarımız da o kadar artar. Bir tarafta kişinin gayreti var. Bu gayretin üzerine nüsret, bu gayretin üzerine himmet bina edilecektir. Öbür tarafta da iştiyak, liyakat ve mükafat üçlüsüyle sonuca ulaşacak. Kişi Allah'a tevekkül etmedikçe Allah'ın nüsretini alamayacaktır. Öyleyse tevekkül kişiyi mutlak surette başarıya ulaştırır. İşte Ali İmran suresinin 160. ayet-i kerimesinde Allah size yardım ederse sizi yenecek yoktur. Eğer sizden yardımı keserse ondan sonra size kim yardım edebilir? Öyleyse müminler Allah'a tevekkül etsinler. Tevekkül sahibi kişi en kuvvetlidir. Tevekkül sahibi kişiyi yenecek yoktur. Tevekkül sahibi kişi mutlaka galip gelir şeytana karşı. Devrin imamı Allah'a karşı en üst seviyede tevekkülün sahibidir. Ve ne olursa olsun mutlaka o galip gelecektir. Bu galibiyet tabii ki şeytana karşı. Ama insanlar cephesinden bakıldığı zaman ne yazık ki insanların nefslerindeki 19 afet sebebiyle şeytanın da %100 bu afetlere tesir etmek, azdırmak noktasında olduğu için insanların her devirde çoğunluğu şeytana tabi olanlardır. Allah razı olsun, programı sizden gelen suallerle devam ediyor. İstanbul'dan bir kardeşim Müterem Hocam. İnsanlara hep iyilik yapıyorum ama karşılığını alamıyorum. Acaba yanlış mı yapıyorum bu konuda, ne buyursunuz? Sevgili kardeşim, beklenti içinde olmayacaksın. İyilik yap, denize at, balık bilmese kim bilir, halık bilir. Zaten yaptığın zaman üzerindeki kiram-ı katibe melekleri hep yazıyorlar. Amel defterine geçiyor. Amel defterinde Allah'ın bunun karşılığını sana vermemesi mutluluk olarak mümkün değil. Öyleyse insanlardan beklenti içinde olmayacaksın. Allah Teala'dan da hak ettiğini almamanız imkansız. Allah mutlaka hakkı hak sahibine teslim edenir. Bir ismi El-Hak'tır, bir ismi El-Adl'dır. İster insanlar arasındaki bir ilişki olsun, El-Adl esmasıyla mutlaka hakkını size teslim eder. İster Allah'la ilişkilerde olsun, mutlaka hak ettiğinizi mükafat olarak Allah'tan alırsınız. Kıbrıs'tan bir kardeşim Muhterem Hocam ölen birinin amel defteri tamamen kapanır mı? Bu konuda ne buyursunuz? Kur'an-ı Kerim öyle buyuruyor. İrade devreden çıkıyor. Ölümden sonra amel defteri kapanıyor. İlave bir şey söz konusu değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Nasıl yaşıyorsanız bu dünyada öyle ölürsünüz. Nasıl ölürseniz öyle dirilirsiniz. Dikkat edin, nasıl ölürseniz öyle dirilirsiniz. Ve amel defterinizde ilave yok. Ama ölülere hatimler edilemez mi, yasinler okunamaz mı, dualar yapılamaz mı? Yapılabilir ama bunu yapan her devirde o yapan kişinin amel defterine yazılıyor. Allah razı olsun. Tur suresinin 21. ayet-i kerimesinde ne anlıyorsam Allah Teala hayattayken ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyip ameni olan zürriyetlerini de kendilerine imanla tabi olanların zürriyetlerini de kendilerine ilhak edip yanlarına kattık. Onlara amellerinden bir şey eksiltmedik. Herkes kazandığı derecelere karşılık bir rehinedir. Öyleyse amellerinden eksiltme yapmadık olayı, onlar Allah'a ulaşmayı diledikleri için. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler gidecekleri yer cehennem. Diyelim ki Hazara yaptıkları, kazandıkları, kaybettiklerinden fazla ise Allah Teala amellerinde eksiltme yapıyor. Hücret Suresi 14. ayet-i kerimesinde Araplar bizim mümin olduk, kullem tüminu, İslam dairesine girdik deyin, kalplerinize iman girmedi. Eğer Allah ve Resulüne itaat ederseniz Allah Teala amellerinize bir şey eksiltme yapmaz. Buğla'dan bir kardeşimiz, birçok alim ve halk Hazreti İsa'nın yeryüzüne geri gelmeyeceğini söylüyorlar. İnsanlar söyleyebilir sevgili kardeşlerim. Her konuda son sözü Allah söyler. Kur'an ne diyor bu konuda? Son şeriat kitabı Kur'an, Allah'ın koruması altında Kur'an, Allah Teala Hazreti İsa Aleyhisselam'la ilgili şu ayetleri söylüyor. Bir kere Hazreti İsa Aleyhisselam ölmedi. Ali İmran 55'te ey İsa, muhakkak ki seni vefat ettirecek olan, seni kendime, katıma yükseltecek olan, kafirlerden temizleyecek olan benim. Sana tabi olanlar kıyamet gününe kadar kafirlerin üstüne olacak. Allah Teala öyle buyuruyor. Nisa 157, 158, 159. Hayır diyor. Allah onu kendisine yükseltti. Hazreti İsa Aleyhisselam ölmedi ve kendi katına yükseltti. Nisa 59. Kitap ehlini olanlar ona ölümünden önce, demek ki Hazreti İsa Aleyhisselam inecek ve ölecek. Ama henüz ölmemiş. Öyle mutlaka iman edecektir ve kıyamet günü onların üzerine şahit olacak. Hazreti İsa Aleyhisselam ölmedi. Allah kendi katına yükseltti. Öyleyse inecek. Ölümü tadabilmesi için o da inecek. Ve Allah-u Teala bütün bunları söylüyor. Meryem 33'te Hazreti İsa diyor ki doğduğum gün, öleceğim gün, canlı olarak bahsedileceğim gün. Doğduğum gün belli, öleceğim gün. Öyleyse ölebilmesi için bu dünyaya gelmesi lazım. Canlı olarak bahsedileceğim gün, dirileceğim gün selam benim üzerimedir. Yani Allah-u Teala'ya teslimdir. Enbiya 35'te her nefis ölümü tadacaktır. Zuhruf 61'de ise gerçekten saat, yani Hazreti İsa Aleyhisselam'ın kıyametin zamanı için bir ilimdir. Öyleyse ondan sakının, şüphe etmeyin. Nevire Sultanı Peygamber Efendimiz kıyametten önce 10 büyük alamet gerçekleşmedikçe kıyamet kopmaz. Bunlardan bir tanesi Deccal fitnesi. Deccal'ı öldürecek olan Hazreti İsa Aleyhisselam'dır. Duhan fitnesi. Duhan fitnesi Kur'an-ı Kerim'in unutulması. Dabetülers, işte bu unutulan Kur'an-ı Kerim'in insanlara tekrar öğretilmesi ve yaşatılması söz konusu. Dabetülers, güneşin batıdan doğması, Hazreti İsa Aleyhisselam'ın yeryüzüne inmesi. Hazreti İsa Aleyhisselam yeryüzüne inecek ve Deccal'ı öldürecek. Nabetül Erz Mehdi Aleyhisselam unutulan Kur'an hakikatlerini tekrar insanlara anlatacak. Yani birisi Deccal fitnesinin ortadan kaldırılmasıyla, diğeri de Duhan fitnesinin tamamen bitirilmesiyle vazifeli. Öyleyse nedir Deccal fitnesi? Kendileri bulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanları Allah'ın yoldan uzaklaştıran, ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürenler. Onlar Hazreti İsa Aleyhisselam onları öldürecek. Ankara'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, nefsimizin baş gözü kalp gözümüzdür. Açıklar mısınız? Nefsimizin baş gözü kalp gözümüz değil. Ruhun da baş gözü var, ruhun da kalp gözü var, nefsin de baş gözü var, kalp gözü var. Fizik vücudunda ama nefsimizin kalbindeki gözdür, kalp gözü. Sakarya'dan mesela rüyayı gördünüz, nefsinizin baş gözüyle görürsünüz. Ama kalp gözünüz açık olursa Allah dilediği şeyi size gösterebilir. Kalp gözüne kumanda eden Allah'tır. Sakarya'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Hak ve Adalet müessesini açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Allah'ın bir ismi El-Hak, bir ismi El-Ad'dır. Hak enfüsüdür, adalet ise afakidir. Hak kişinin gayretinin sonucunda hak ettiğini alması, Allah Teala'nın kesin bir hükmüdür. Ama adalet toplumsal bir olaydır. İhtilaflı olan konularda insanlar arasındaki bireylerin hepsinin hak ettiğini Allah'tan alması adaletin bir neticesidir. Afyon'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Allah'a ilim ve rahmeti bizi nasıl kuşatır açıklayabilir misiniz? Bütün kainatı kuşatmıştır. Nasıl bizi kuşatmıştır? Bütün kainatı kuşatmıştır. Şöyle düşünelim. Zahiri alem, karşı zahiri alem. Zahiri alem dışta, karşı zahiri alem bunun iç noktasında. Karşı zahiri alem de içimizde, onun uzantısı karşı garip alemi de onun uzantısı içimizde. Emre alemi de keza öyle. Karşıt emre alemi ve bütün bunların hepsini kuşatan Allah'ın ilim ve rahmetidir. Allah razı olsun. İzmir'den bir kardeşim Muhterem Hocam, salih amel ne demektir? Salih amel yapan kullardan nasıl olabiliriz? Salih amel nefsi ıslah edici ameldir. Nefsimizin manevi kalbinde 19 tane afet var. Kinme, nefret, küfür, yalan, haksızlık, zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, rüsve, şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne, fesat olmak üzere 19 tane afet. Allah-u Teala bu dünya hayatında Allah'ın nurlarıyla bu 19 afeti kalbimizden temizlememizi yerine Allah'ın katından 19 tane fazileti yerleştirmemizi buyuruyor. Ne zaman ulaşırız? Daimi zikre ulaştığımız an. İşte salih amel Allah isminin tekrarıyla Allah'ın katındaki nurları kalbimize taşıyarak kalbimizdeki afetleri tamamen dışarıya temizleyerek oluşan bir muhteva ifade ediyor. Salih amel yapan kullardan nasıl olabiliriz? Kişi mutlaka mürşidine tabi olmalı. Mürşid en üst noktada devrin imamıdır. Salihlerdendir. Mürşid, veli mürşid, veli resul yine salihlerdendir. Salah makamının 7 kademesinden en üst noktada olan devrin imamıdır. 6. kademesinde veli resuller var. 5. kademesinde veli mürşidler var. Şahitler mürşitler, sıddıklar, şehitler ve salihler olarak yedi kademenin yedisinde de onlar salihlerdir. Salih amel yapan kullardan nasıl olabiliriz? Mürşidimize tabi olduğumuz zaman. En üst seviyedeki mürşid devrin imamı, hangi mürşide tabi olursanız olun mutlaka devrin imamının ruhu başının üzerinde yer alır. Sonra her kavminde en üstün olan kişi Resul, kavim Resulüdür. Daha sonra dünyadaki en üstün kişi yeryüzündeki halifedir. Kainatta en üstün olan kişi devrin imamıdır. Huzur namazının imamı, yeryüzünde Allah-u Teala'nın halifesi, kavim resulleri, veli mürşitler, vekil mürşitler olarak böyle bir hiyerarşik sistem söz konusu. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutluk programının sonuna geldik. Bir başka Haram Kur'an, Haram Mutluk programında tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazla selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun sizleri. Çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'a selavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
9: Allah'a dost olmak istiyor musunuz? Dikkat edin, Ahmet'i, Mehmet'i, Hasan'ı değil, Allah'ı dileyeceksiniz. O sizi yarattı ve sizi kendisi için yarattı. Kul olasınız diye yarattı. İbadet için değil, mutlu olmanız için yarattı. Siz kalpten ulaşmayı dilediniz. Siz Allah'ın sizin için daha ettiğin mürşide ulaştığınız tabi oldunuz. Ve siz dersinizi yapıyorsunuz. Dersiniz ne? Allah demek. Dersiniz Allah demek, Allah demek, Allah demek. İşte sevgili kardeşlerim, sabahları uyandığınız an bundan emin olabilirsiniz. Gün içerisinde ne kadar Allah diyorsanız o kadar mutlu yaşıyorsunuz. Allah deyin. Allah dediğiniz her saniye siz Allah içinsiniz. Öyleyse gelin sevgili kardeşlerim, bir dilek.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Efendim misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde birlikteyiz. Bir araya geldik. Birinci sual Azerbaycan'dan bir kardeşim. Muhterem hocam, çevremdekiler beni üzecek, bana zarar verecek şeyler yapıyorlar. İnsanlardan nefret eder hale geldim. Bu konuda nasıl davranış sergilemeliyim? Sevgili kardeşlerim, çevremizdeki bütün insanlar sadece bizim mutluluğumuz için varlar. Onlardan bize ulaşan ya bir faydadır ya da bir hayırdır. Ama asla bize derecat kaybettirmeleri mümkün değil. Derecat kazanmak ahiret saadetimizin sigortasıdır. Bir faydaya ulaşmak da bu dünyada bir mutluluğu ifade ediyor. Öyleyse çevremizdeki her şey, etrafımızdaki her şey, her şey, her şey bizim mutluluğumuz için dizayn edilmiş. İnsanlar da bizlerin mutluluk kapısı. Bakış açısına göre Allah'ın gözlükleriyle bakarsan her insan sizin mutluluğunuzun bir kapısıdır. Ama şeytanın gözlükleriyle bakarsan her insan sizin mutsuzluğunuzun bir kapısıdır. O zaman bana zarar veriyorlar, onlardan nefret eder hale geldim olayı şeytan sana bunları gösteriyor. Şeytan düşünceni tesir etmek suretiyle bu noktaya geliyor. Nefret, şeytanın etki ettiği bir nefsin afetidir. Bunun karşısında sevgi, ruhumuzun bir hasretidir. Etraftaki her insana sevgiyle bakarsan, onları mutlu edecek davranışlar sergilersen, göreceksin ki her insan senin mutluluk kapındır. Yanlış yapabilir insanlar. Bana zarar veriyor. Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Zarar vermeyin ve zarara zararla karşılık da vermeyin. Öyleyse top bizde. İlk etapta kişi ne kendi nefsine ne de başkasına zarar veremez. Zarar ve zarara mukabil zarar yoktur. Evet, kesinlikle öyle. Zarar vermeyin, zarara zararla karşılık vermeyin. Böyle yaparsan ilk etapta ilk adımı sen atacaksın. Etraftaki hiç kimseye zarar vermeyeceksin. Onlar bana zarar veriyorlar. Tamam. Ama onların zararına yine zararla karşılık vermeyeceksin. Şimdi şeytan devamlı kötülüğe karşı kötülükle mukabele etmemizi, iyiliğe karşı da kötülükle mukabele etmemizi istiyor. Allah da bunun tam tersi, iyiliğe karşı iyilik, kötülüğe karşı da iyilikle mukabele etmemizi istiyor. Mutlu olmak istiyorsan Allah'ın tarafında yer almalısın. Zarar veriyorlarsa zararla karşılık vermeyeceksin. Onları mutlu edecek davranışlar sergileyeceksin. Böyle yaptığın zaman en güzel mutlulukları yaşarsın inşallah. Antalya'dan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, birinci sualleri o. Rasyon tasavvufta olan mıdır? Açıklar mısınız? Hayır sevgili kardeşim, rasihun ilimde kökleşmiş olan insanlar. Yani bugün birçok kişi diyor ya, işte falan alim şöyle demiş, feşmeki alim şöyle demiş. İşte onlar, yani Ali İmran suresinin 7. ayet-i kerimesinde kalbi yapı itibariyle 3 grup insanı söylüyor. Kur'an'ın muhkem ve müteşabi ayetlerden oluştuğunu söylüyor. Kalbinde Z olanlar, yani kalbi hasta olanlar, onlar müteşabi ayetleri kendilerine göre yorumlayarak fitne sebebi oluyorlar. Bunlar kalbi hasta olanlar. Kalbi hasta olanlar kimlerdir?
Fesat çıkaranlar kalbi hasta olanlardır. Kübera ve saadetler kalbi hasta olanlardır. Hidayeti gizleyenler kalbi hasta olanlardır.

bitmesiyle biliyorum. Çünkü Ulul Elbab Alimen 191'e göre اَلَّذ۪ينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا قَوْدًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ Ayaktayken, otururken, yatsı yatarken hep Allah'ı zikrederler. Öyleyse 24 saat zikirdeler. Şeytanın kapısı 24 saat kapalı. Allah'ın takva kapısı 24 saat açık. O açık olan kapıdan kalp kulağıyla, kalbiyle Allah'a sual soruyor. Kalp kulağıyla Allah'ın cevabını işitiyor ve muhataba ulaştırıyor inşallah. Öyleyse rasyon tasavvufta olan değil. İkinci suali, tebliğ yaparken bazen nereye bağlı olduğumuzu ısrarla soruyorlar. Bunlara ne cevap verebiliriz? Biz diyeceksiniz ki Allah'a bağlıyız. Tarikat deseler Tarikat-ı Muhammediye ve Sırat-ı Müstakim'de Allah'a davet edenleriz. Bizim nereye bağlı olduğumuzdan ziyade Kur'an-ı Kerim'in hakikatini söylüyor size. Hem Yusuf 108 hem de Fusilet 33. Yusuf 108'de Allah'ın Resulüne Allah Teala benim ve bana tabi olanların görerek Allah'a davet ettiğimiz yol o yol bizim yolumuzdur. Yani sırat-ı müstakim. Günde namaz kılan herkes 40 kere sırat-ı müstakimi Allah'tan talep ediyor. Beni sırat-ı müstakime ulaştır. İşte biz tebliğ yapan kişilere biz sırat-ı müstakimde Allah'a davet edenlerin Yusuf 108'e göre. Fusilet 33'e göre de yine biz Allah'a davet edenleriz. Sizi Allah'a davet ediyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyin diyoruz. Kendimize davet etmiyoruz. Dolayısıyla kendimize davet etmediğimiz zaman bu suali bize sormanızın bir manası kalmıyor. Şimdi sevgili kardeşlerim dese ki biz işte bu kişileriz. O zaman şeytanın önceden insanlara ön yargılarla ulaştırdığı negatif bilgilerle hemen inkara kalkarlar. O zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadisinde diyor ki siz Allah ve Resulünün inkar edilmesini ister misiniz? İşte bu sebeple biz Allah ve Resulünün onlar tarafından inkar edilmesini istemiyoruz. Diyoruz ki kalben ulaşmayı dileyin. Hacet namazı ile mürşidinizi Allah'tan sorun. Yetmez. Şunu söyleyebilirler. Bizden bizi öğrenmeyin. Allah'a sorun bizi. Tebliğ yaparken bazen nereye bağlı olduğumuzu sana soruyor. Biz sizi Allah'a davet ediyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyin. Ve hacet namazı kılarak bizim kim olduğumuzu Allah'tan sorun. Biz size söylemeyelim. Biz size söylersek şeytan devreye girer ve Allah ve Resulüne inkar edilmesi noktasına sizi götürür. O zaman kaybedenlerden olursunuz. İnsanlara anlayabilecekleri şeyler söyleyiniz. Siz Allah ve Resulünün yalanlamasını ister misiniz? Allah razı olsun. Trabzon'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam, neden bizim üzerimizde bir yaratıcı var ve neden onu kulluk yapmak zorundayız? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşim, mutlu olmak istiyorsak Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. İyi ki üstümüzde bir yaratıcımız, bir sahibimiz var. Sahipsiz değiliz. Kaldı ki ona kul olmak peşinden koştuğumuz mutluluğun bir gereğidir. Mutlu olmak istiyorsak olay budur. Mesela şu suali kendine sordun mu? Neden günde 3 öğün yemek yiyoruz? Sorduğun zaman şu cevabı alacaksın. Hayatını yaşamak istiyorsan, fizik vücudu ayakta tutmak istiyorsan o gıdaları alman lazım. İşte tıpkı nasıl fizik vücut hayatiyetini devam ettirmek, ayakta kalmak istiyorsa, o gıdalara ihtiyacı varsa, manevi ihtiyacımızın bir gereği, iyi ki sahibimiz var, iyi ki yaradanımız var, iyi ki bize bu emirleri vermiş, iyi ki bu emirlere bize
yapmayı nasip kılıyor.

0: Yani mutluluğu arayan herkes bunun ne kadar güzel bir şey olduğunu idrak eder. Yapmak zorunda değilsin. İsteyerek yapmalısın. Sen zoru devreye koyduğun zaman şeytanla birlikte olduğunu kesin ispat ediyorsun. Allah'ın yolunda Allah dostlarının zorla ilişkisi yok. Tam tersi isteyerek Allah'a teslimiyet gösterirler. Allah Teala kainatın sahibidir. Ali İmran suresinin 83. ayet-i kerimesinde فَغَيْرِ دِنْ لَا يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ تَوْعَنَا وَكَرْهَنَ İsteyerek ve istemeyerek her şey Allah'a teslimdir. İsteyerek Allah'ın zatına üfürülen ruh Allah'a teslimdir. Ama nefs de başlangıç noktasında istemeyerek de olsa sonunda kalbi nurla dolduğu zaman o da isteyerek Allah'a teslimi yaşar ve sonsuz mutluluklar o kişinin olur inşallah. Bodrum'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam, nefs kademelerinde çekilen zikir sayılarının özellikle emarede ve tezkiyede diğer kademelerden farklı sayıda çekilmesinin sebebi nedir? Açıklar mısınız? Afetlerin hepsi nefsimizin manevi kalbinde ve yukarıda da çok daha üst seviyede çekilmesinin sebebi zikirde tefrit vardır ama ifrat yoktur. Ne kadar Allah'a yaklaşabilirsen her zaman o kapı sana açık. Dolayısıyla tesbihe ulaşana kadar zikri yapacaksın. Sonra ihlasla külli zikir ve daha sonra tesbih, iradenin Allah'a teslimiyle tesbihe geçeceksin. Bütün insan ve cinlerin dışındaki bütün mahlukat zaten tesbihte. Ama Allah Teala bu kainat dizayn içerisinde serbest irade yarattı. İki varlık var. Birisi gayb alemin varlıkları cinler, diğeri de zahiri alemin varlıkları insanlar. Allah Teala Zariyat 56'da وَمَا خَلَقْتَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ İnsan ve cinleri başka bir şey için değil, bize abd olsun diye yarattık. Ruhun teslimiyle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hamd ederim, şükür ederim Allah beni kulluğuna kabul etti. Sahabe sual soruyor, biz Allah'ın kulu değil miyiz ya Resulullah? Evet, yaratılış aslında Allah'ın kuluyuz ama bu kulluk onun da ötesinde ruhunu teslim edenlerin kulluğu, kul olması. Fizik vücut teslim yaptığın zaman daha üst seviyede bir kulluğa, nefsini Allah'a teslim ettiğin zaman daha üst seviyede bir kulluğa, irade teslimini yaptığın zaman daha üst seviyede bir kulluğa ulaşırsın. Yedi safa kul olmayı Allah Kur'an-ı Kerim'e koymuş ve her üst kulluk noktasında kişinin mutluluğu daha da artıyor. İşte birinci safa kulluk Sümer 17'de, ikinci safa kulluk Mümin 15'te, üçüncü safa kulluk Fecr 29'da, dördüncü safa kulluk Fatır 28'de, beşinci safa kulluk Bakara 207'de, Hicr 40'ta ve Enbiya 105'te en üst noktada salih kul olmak söz konusu. İkinci suali verdin, tamamlanabilmesi için nefsin yedi kademesine karşılık gelen zikir sayılarının eksiksiz yapılması gerekiyor mu? Tamamlandığı zaman bir görevimizi yerine getirmiş oluyoruz. Evet. Ya sevgili kardeşim, zaten her katta 2000 artışta geçiyorsunuz. Öyle olunca 7 tane nokta var fizik vücutta. Minimum 14.000'i örtü altında çekerseniz ondan sonra geri kalan kısmını da tamamlayabilirsiniz inşallah. Allah her şeye kadirdir. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü Muhterem Hocam. Müsaadeniz olursa size bir sual arz etmek istiyorum. Kur'an-ı Kerim'in bir şifa kaynağı olması ve insanları karanlıktan aydınlığa çıkarması konusunu açıklar mısınız? Sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.
0: Selamun ve rahmetullahi ve berekatühü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Allah Teala Yunus suresinin 57. ayet-i kerimesinde Ya eyyühennasu kad câukum mev'izeten min rabbikum Rabbinizden size öğüt ve şifa lima fi suduri ve göğsünüzdeki hastalıklara, nefsin kalbindeki hastalıklara şifa geldi. Hüden ve rahmeten lil müminin müminler için hidayet ve rahmettir. Öyleyse hastalıklar nefsimizin manevi kalbinde. Kur'an-ı Kerim'le bu hastalıklardan tamamen temizlenebilmemiz, ilgili emirleri yerine getirmemize bağlı. Şimdi şifa ile alakalı 7 tane ayet-i kerimeye bakalım, dikkatinizi çekmek istiyorum. Allah Teala fizik bedenin hastalıklarından da bahsediyor. Allah Teala nefsin hastalıklarından da bahsediyor. Nefsin hastalıkları doğuştan 19 tane afet herkesin kalbinde var. Ve nefs hastalıkları fizik beden hastalıklarını tetikliyor. Nebi Sultanı Peygamberimiz Tövbe 14'te Allah Teala onlarla savaşın Allah sizin elleriniz onları azaplandırır, darar şaltır, lara karşı size yardım eder, müminler kavminin göğüslerine şifa verir. Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Diyor ki üst seviyedeki cennetlere gitmek çok namaz kılmak, çok oruç tutmakla değil, kalplerinin merhameti, göğüslerinin selameti ve cömertlikleriyle girerler. Evet, üst seviyedeki cennet kalplerinin merhameti, göğüslerinin selameti ve cömertlikleriyle girerler. İşte velileri, bir daha söyleyeyim, ümmetimin velileri, o hadise bir daha bakalım. Ümmetimin velileri cennette namaz, oruç ve sadaka çokluğu sebebiyle değil, Allah'ın rahmetiyle, nefslerindeki cömertlik hasretiyle ve temiz kalplerle girerler. Allah'ın rahmeti birinci kat cennet. Nefslerindeki cömertlik hasreti ise ikinci kat cennet ve kalplerin temizliğiyle de üçüncü kat cennete giriyorlar. Olay buysa o zaman kim ruhunu Allah'a teslim ederse %51 oranda kalbi hastalıktan kurtulmuştur. Üçüncü kat cennete kim fizik vücudunu Allah-u Teala'ya teslim ederse o %81 karanlıktan aydınlığa çıkmıştır. Dördüncü kat cennet. Kim nefsini Allah'a teslim ederse o %100 daimi zikre ulaşarak %100 kalbi nurlanmıştır. Beşinci kat cennet. Öyleyse Kur'an-ı Kerim şifa kaynağı mıdır? Evet. İnsanları karanlıktan aydınlığa çıkartması söz konusu mu? Evet. Tek bir dilekle Allah-u Teala Bakara 257'de Allah amin olanların dostudur, onları zulmetten nura çıkartır. İşte bu konudaki hangi emri yerine getirirseniz Allah-u Teala'nın rahmetini o şekilde alırsınız. Buradan bir kardeş muhterem hocam, İslam ülkelerinde birlik beraberin sağlanabilmesi, adab ve edep kavramlarının insanlar tarafından tam olarak yaşanabilmesi için toplumsal ve bireysel olarak yapılması gerekenler nelerdir, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, şey edebali insanı yaşat ki devlet toplum yaşasın. Bu adab ve edep kavramı insanlar tarafından tam olarak yaşanabilmesi için, toplumsal ve bireysel olarak yaşanabilmesi için, bireysel olarak yaşanabilmesi o kişinin 7 sabah 4 teslimi yaşamasına bağlı. İlk 14 basamakta şeriatı ifade ediyor. Davranış biçimli yaşamından kısar. 14'te ondan sonraki 25'e kadar olan kesimi tarikatı ifade ediyor. Bu da affı devreye koyuyor. Ondan sonraki kesimde ise hakikati ifade ediyor. O da kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek. Şimdi İslam'ın dışında olanlar hep zulüm işliyorlar. Allah Teala da ayet-i kerimesinde Allah'ın cezalandıracak kavmi bağışlayın. Bize karşı yapmaları halinde bağışlayın. Yani affedin. Bu bize derecat kazandırıyor. Ama eğer kötülüğe karşı kötülükle mukabele edersek o zaman kazandığımızı kaybediyoruz. Bir devamlı şer işleyenler var. Yani kötülüğe karşı kötülük yapanlar var. Bir de zulmedenler devamlı var. Bir de kötülüğe karşı kötülük yapanlar var. Ama Allah Teala bizden ne istiyor? Allah bizden kötülüğe karşı iyilik yapmamızı istiyor. İyilikle mukabele etmemizi istiyor. Kötülüğe karşı sessiz kalarak affetmemizi istiyor. İşte bunun yaşanabilmesi için mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyip mürşidine tabi olması, nefs seskesini yapması lazım. Nefs seskesi affı, nefsin tasfiyesi ise kötülüğe karşı hayırla mukabele etmeyi ifade ediyor. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşimiz, muhterem hocam, birinci suali, maaşımızda ya da herhangi bir işten helal kazandığımızdan bir gün lazım olur diye birikim yapmamız uygun mudur? Tabii yapabilirsiniz. Zekat ve birini vermeniz halinde birikim yapabilirsiniz. İkinci suali, eşim Abese suresinin 1 ve 11. ayetlerinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ama bir kadından yüz çevirerek hata yaptığını ve Fetih suresi 1 ve 2'de biz sana fetih farz kıldık. Geçmiş ve gelecekteki günahların af olsun buyuruyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin peygamber olduktan sonrasında da günah işlediğini söyledi. Peygamberler, Resuller, Mürşitler irşada ulaştıktan sonra günah işlerler mi? Açıklar mısınız? Hayır sevgili kardeşim. Yani günah daimi zikre ulaştıktan sonra artık söz konusu değil. Ama İblis diyor ki herkese saptıracağım. Allah Teala hedef veriliyor. Muhlis kulları müstesna. E kimdir muhlis kul? Nefsini de Allah'a teslim eden. Öyleyse nefsini teslim etmiş yetmez. İradesini de teslim etmiş ve Allah Teala tarafından irşada memur ve mezun kılmış. O zaman ister peygamber olsun, ister resul, ister mürşitler irşada ulaştıktan sonra günah işlerler mi? Hayır. Velev ki öyle olduğunu kabul ederim, Allah Teala o garantiyi veriyor o kişiye. Yani peygamber olsun, resul olsun, İblisin telkinleri karşısında Allah onları koruyor. Hangi ayet gereğince? Hac 52. Mürşidin de aynı şekilde Allah tarafından korunduğunu bilmenizi istiyorum. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim, muhterem hocam, Enam 44-45'teki insanlar kimlerdir? Açıklar mısınız? Enam 44, bütün kavimler bir şeylerle uyarılmışlardır. Allah'ın Resulleri insanlara eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir. Eğer ulaşmayı dilerseniz gideceğiniz yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Bundan daha kolay bir şey var mı demektedirler. İşte bu uyarmadır. Bir takım insanlar da onlara hayır, Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şey yoktur. Siz İslam'ın 5 şartını yerine getirin, gerisini karışmayın. Allah sizi cennetine götürür diyerek insanların uyarıldıkları şeyleri unutmalarına sebep olmaktadırlar. Allah Teala diyor ki Allah sizin için kolaylık diler, güçlük dilemez. İnsanlar da sadece Allah'a ulaşmayı dileyecekler. Diledikleri an işlem artık onlarla Allah arasındadır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala anında bu dileği iştir, görür, bilir. Derhal üzerine yardım elini uzatıp 12 tane insanla onu mükafatlandırır. Ve o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Allah Teala insanlara mühlet verir. Bu mühletin boyutlarında Allah Teala'nın dizaynı vardır. Eğer Allah'ın yolundalarsa yardıma hazırdır. Bu insanlar eğer şeytanın yolundalarsa o zaman da cezaya hazırdır. İnsanlar eğer Allah'ın yolunda değillerse Allah Teala tarafından manevi açıdan devamlı cezalandırılırlar, mutsuz olurlar. En'am 45 tefsirinde Efendimizin tefsirinde Allah Teala burada bizlere de onlara da sesleniyor. Onlar Allah'a hamd etmemişler, şükretmemişler, kuvvetin kendilerinde olduğunu zannetmişlerdir. Her devirde, her kavimde olduğu gibi bugün de bütün kavimlerde kuvvetin kendilerinde olduğunu zanneden bir takım insanlar yaşamaktadır. Bunlar Allah'a yok farz ederler ama sonra cezaları ansızın gelir ve o anda ölüm onları yakalayıverir. O zaman kuvvetin kendilerinde değil Allah'ta olduğunu fark ederler ama artık iş işten geçmiştir. Allah'a hamd etmedikleri, şükretmedikleri, Allah'a saymadıkları, o yokmuş gibi davrandıkları için Allah bize yardım etmeden de biz bu işi hallederiz diye düşündükleri ve Allah'ın dostlarına düşman oldukları için cehenneme doğru yol almaktadırlar. Allah'a hamd ve şükür Allah'a karşı hamd ve şükür borçluyuz. Allah'ın bize verdiği maddi nimetleri için Allah'a şükredeceğiz. Allah'ın bize verdiği bu alemin dışındaki bize ulaşan manevi nimetler için de Allah-u Teala'ya hamd edeceğiz. Tekirdağ'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam, Allah'ı neden sevmeliyiz sorusuna en ahsen şekilde nasıl cevap verebiliriz? Sevgili kardeşlerim, sevgi Allah'ın emirlerine itaattir. Allah'ın emirlerini yerine getirmektir. Büyüklükle küçüklük arasındaki ilişki küçük sevmeli ve itaat etmeli. Büyük de sevmeli ve korumalı. Öyleyse Allah bizim koruyucumuzdur. Bizi en çok O seviyor. Ama biz de O'nu seviyoruz. En üst noktada itaat etmeliyiz. İtaat sevginin doğrucusudur. Yani biz itaat edersek Allah'ın üzerimizdeki sevgisi artar. Her şeyi karşılıksız Allah bize vermiş. Biz Allah'ı sevmeyelim de kim sevsin? Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
2: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu Muhterem Hocam. Sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden. Muhterem Hocam bir sualim olacaktı inşallah. Gıybet nedir? Hangi konularda gıybet haram olmaz? Açıklayabilir misiniz? Sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden. Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Biz de seni çok seviyoruz. Gıybet nedir? Hangi konuda gıybet haram olmaz? Gıybet kişinin olmadığı yerde gıyabında onun hakkında konuşmaktır. Ve gıybeti Allah-u Teala Hücurat Suresinin 12. ayet-i kerimesinde ölü kardeşinin etini yemek gibi kabul etmiş Allah-u Teala. Ey amen olan zandan çok sakının. Bazı zanlar günahtır. Tecessüs etmeyin. Merak edip insanların hatalarını araştırmayın. Sizin bir kısmınız diğerlerinin dedikodusunu yapmasın. Hiç sizden biriniz ölmüş kardeşinin etini yemek istemekten hoşlanmıyor. İşte tiksindiniz. Eğer bir konunun açıklanması sadedinde isimler geçiyorsa o tabii ki gıybet olmaz. Mesela Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de eskilerin yaptığı hataları Kur'an'da peygamber kıssalarıyla bize bahsediyor. Kıssa nedir? Geçmişte peygamberlerin yaşadığı gerçek hayatı ifade ediyor. Onlar da bizimle değil ama onlardan